eşim bana tepkili davranıyorsa benim şunu sormam lazım. Acaba onun böyle tepkili davranmasında benim bir rolüm var mı? Kendimi ezmek için değil, depresyona sokmak için değil, aşağılamak, yermek...

0: ve bu hataları görmeye hazır olması lazım. Çok güzel bir söz okumuştum bir yerde, diyor ki duymak istemeyen hiç kimse duymak istemeyen kadar sağır değildir diyor. Hiç kimse görmek istemeyen kadar da kör değildir. Öyleyse Allah'ım önce kendimi görmemi, önce eksiklerimi görmemi, önce bunları düzeltmemi nasip eyle diyelim ve onun için de bilgileneceğiz. Konulu tiyatrolara gideceğiz, konulu sinemalara gideceğiz, Doğu klasiklerini, Batı klasiklerini bitireceğiz. Üstadların, alimlerin, bilim adamlarının, ilim adamlarının kitaplarını okuyarak perspektif kazanacağız. Kelime hazinemizi geliştireceğiz. Hep aynı dar perspektiften bakmayacağız. İnsanların kademeleri vardır değerli hanımefendi. Hiç okumayan, kendisini geliştirmeyen, öğrenmeyen, öğrenmek illa okumakla olmuyor. Öğrenmeyen, irfan sahibi olmayan insanlar hep ben haklıyım der. Onun bir kademesi sen de haklı olabilirsin der. Onun bir kademesi sen de haklısın der. Onun daha üstü ya ben de haksız olabilirim. Benim de yanlışlarım olabilir der. Yani insan kendi yanlışlarını görmeden bir makama, bir mertebeye, insani değerlere ulaşma şansı yoktur değerli hanımefendi. Öyleyse okuyacağız, öyleyse kendimizi geliştireceğiz. Sınır tanımadan okuyacağız. Benim en çok yaptığım dualardan birisi de ya Rabbi, son nefesime kadar alnımı secdede, dilimi zikirde, zihnimi kendimi görüp kendimi iyileştirmede sana layık bir kul haline gelmeyle beni meşgul kıl diyorum.
1: Ne güzel. Peki sevgili Saniye abla, şöyle buyurun, bir şey söylesem.
0: Buyurun.
1: Gerçekten böyle çok güzel anlatıyorsun. Yani şu anda biliyorum ki Saniye Erdem aslında bu konuda gerçekten mutmain anlatan, o murakabeyi gerçekleştirmiş ve...
0: Estağfurullah Esra'cığım, daha besmelesindeyiz.
1: Yüzleşmeyi gerçekleştirmiş. Güzel bir insan. Yani Saniye abla bizim
0: için inşallah çok öyledir. Önemli. Rabbim kabul etsin.
1: Öyle yani. Teşekkür ederim. Herkes de böyle olduğunu biliyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi bir taraftan mesela merak ediyorum. Peki Saniye Erdem'in şu hayatta en çok zorlandığı anlar hangi anlar oldu? Yani ya o arada şu konuşan Saniye Erdem ne zaman devreye girdi mesela? Çok zorlandı mesela.
0: Şimdi değerli hanımefendi, zorlandığım çok şeyler oluyor. Benim şöyle bir duam var. Hı. Ya Rabbi, doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Allah'ım benim karşımdakinden bir beklentim yok. Karşımdaki bana nasıl davranırsa davransın. Ben senin benden nasıl davranmamı istediğinle ilgileniyorum.
1: En çok ne zaman kırıldın mesela sen ya?
0: Esra'cığım ben insanlara genelde kırılmıyorum. Üzülüyorum. Mesela şu anda kırgın olduğum kimse yok. Ama üzüldüklerim var.
1: Kendiniz için mi yoksa kendisi için mi?
0: Yani keşke öyle davranmasaydı diye. Hmm. Keşke öyle yapmasaydı diye üzülüyorum.
1: Bu çok başka bir seviye değil sen ya.
0: Yok canım.
1: Ya bu hani kızarsın. Hani insanız ya. Ya mesela mesafe koyarsın. Ya da hiç konuşmazsın. Affetme süresi olur olmaz. Ama hani... nasıl aşarsın? Mesela Saniye Erdem o zorluğu nasıl aşar? Ya da en çok neye üzülmüştür? Ya da mesela genç hala çok gençsiniz. Özür dilerim.
0: Ah, teşekkür
1: ederim. Niye bir şeyler söylüyorum ben?
0: Esra'cığım özür dilerim.
1: O aşamalarda mesela hani böyle çok yeni başladığınız zamanlar olur ya. Olur yani, insanız sevgili Saniye abla. Onları nasıl aştın mesela, o zorlukları? Hangi dönemlerdi mesela, o ilk yıllar mı? Orta evreler mi?
0: İnsanın duaları ne tarafaysa yönü de o tarafa oluyor. Ve Allah'tan yardım istendiğinde Allah yardım ediyor. Benim çok zorlandığım, Allah'ım ve içimden şöyle, Allah'ım sen yardım et. Allah'ım şu anda ağzımdan istemediğim cümleler çıkabilir. Aramızdaki saygı zarar görebilir. Kimi zaman eşim beyefendiye karşı, kimi zaman çocuklarıma karşı, kimi zaman kayınvalideme karşı, kimi zaman bazı tanıdıklarıma karşı böyle çok zorlandığım oldu. Allah'ım sen yardım et, Allah'ım sen yardım et diye o kadar yalvardım ki Allah aklıma öyle bir cümle getirdi, öyle bir anlayış getirdi ki bana öyle bir cümle kurdurdu ki sıkıntı çekmeden hallolduk. Ha, bu hiç ağzımdan yanlış cümle çıkmadığı anlamına gelmiyor tabii. Hmm. Benim de keşke öyle konuşmasaydım dediklerim oldu. Keşke

0: Ya şöyle yapsam daha iyi olurmuş dediklerim oldu ama ben de insanım. Ya Rabbi affet diyorum. Allah'ım sen bundan sonra daha doğru davranmayı nasip eyle diyorum.
1: Hangi cümleydi o? Sen ya.
0: Hangisi?
1: Zor zamanlarında bir cümle söyledim dediniz ya.
0: Ha, olaya göre değişiyor. Yani şu anda hatırlamıyorum hangi durumda hangi.
1: Peki sevgili Salih Erdim.
0: Buyurun.
1: Şimdi biz sosyal medyayı ben işim gereği yani yazılım çizim gereği işte nacizane çok sık kullanıyorum. Sevgili Salih Erdim de çok konuşmaları, sohbeti için, insanlarla etkileşim halinde olmak için sosyal medyayı kullanıyorum. Son zamanlarda bir şey görüyoruz değil mi Salih abla? Gülmenden anladım, sen de anladın sevgili
0: Evet.
1: Salih ablacığım. Bir yapay zekanın kurgusu. İşte bir sunucu aslında Ahmet Mümtaz Taylan ismiyle. Buradan da selam olsun. Onun Faraz'a bir programına katılmış ve orada bir arbede olmuş gibi bir şey var, kurgu var. Şimdi bunu gördüğün zaman sevgili Saliha Erdim korktu mu, üzüldü mü, dehşete mi kapıldı? Yani ya da işte mecranın ne anlamda tehlikeli hale geldiğini öğreten bir süreç olduğu için işte şaşırdı mı? Ne oldu?
0: Değerli hanımefendi, ben şaşırdım. Bir defa Ahmet Mümtaz Taylan beyefendiyle hiç karşılaşmadık, hiç tanışmadık. Sadece ismini ve kendisini biliyorum. Programına katılmadım dolayısıyla. Nur Viral hanımefendiyle yaptığımız programı da böyle söylediler. Ben sadece şöyle dua ettim. Ya keşke daha iyi şeylerle uğraşsalar. Sonra şöyle dua ettim. Allah'ım sen bu kardeşlerimize öyle bir anlayış nasip et ki insanlara verdikleri zarardan daha çok İslam'a fayda üretsinler. Benim hakkım varsa, benim onların böyle yanlış davranmalarından dolayı benim hakkım varsa, ben bu hakkımı onların insanca ve Müslümanca davranmaları için sana emanet ediyorum. Bu hakkımı onlar için kullan. Bana verdikleri imaj itibar suikastidir bu. İmaj suikastidir bu. Yani benim yapmadığım bir şeyi yaptı gösteriyorlar. Alakasız. Yani Allah'ım onları İslam'la şereflendir. Daha çok Halid bin Velid gibi İslam'a daha çok hizmet etsinler diye dua ediyorum. Bir değerli hanımefendi bir şey okumuştum. Vaktin birinde çok eski devirlerde bir beyefendiyi jandarmalar ya da polisler gelmişler. Bir suçtan dolayı bir beyefendiyi kelepçelemişler götürüyorlar. Hanım arkasından dövünüyormuş. Ah efendim suçsuz dedin hiçbir şey yapmamış dedin falan diyerek ağlıyor. Beyefendi dönmüş Allah'a şükür ki demiş ben onların bana itham ettikleri şeyleri yapmadım. Ya yapmış olsaydım. Ben doğru olana Allah'ın yardım edeceğine inanıyorum. Dürüst olanı Allah'ın koruyacağına inanıyorum. Bunlar yapay zeka ile oluşturulmuş. Benim üzerimden ya da diğer beyefendi kardeşimin üzerinden kendi mecralarının tanıtımını yapan tuzak, korsan, dolandırıcı siteleri. Allah iyileştirsin onları.
1: Peki ilk gördüğünde gerçekten
0: çok şaşırdım. Allah Allah dedim ya ben böyle mi yapmışım? Niye böyle yapıyorlar ya? Yapmayın ya. Niye insanlara niye zarar veriyorsunuz?
1: Şöyle bir şey. Salih ablacığım, yapay zeka olduğu çok belli olan
0: Evet.
1: ama bu dilim içerisinde maalesef şu da olabilir. Yani orada o kurguyu sanki inanılıyor gibi bir kurgu da yaratılıyor olabilir. Onu da bilemem. Ama buna inananların olduğunu düşünmüyoruz.
0: İnşallah.
1: Düşünme ihtimali ki varsa buradan da söylüyoruz.
0: Allah korusun asla asla öyle bir şeylerle ilgim
1: Evet.
0: olmamıştır. Ne ilgim vardır ne bilgim vardır. Tamamıyla yalan, iftira ve kurgudur ve gerçek değildir.
1: Söylüyorum. Şimdi
0: Allah iyi etsin. Ben
1: Allah
0: tekrar
1: iyi
0: dua
1: etsin.
0: ediyorum. Allah iyilik versin.
1: Şöyle çok araya çok az vaktimiz kaldı sevgili Saliha ablacığım ama mesele şu aslında biz çok doğru bir yoldan ilerliyoruz. Boşanmaları konuştuk. Şimdi aslında bir fıtrat meselesine girmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Benim biraz böyle şaşkınlıkla hani şaşkınlığımın şarjı bitti diyeceğim.
0: Çok güzel bir tabir.
1: Bir şarj istasyonu olabilecek belki ki o şarj istasyonumuz sevgili Salih abimizin konuşmaları
0: Estağfurullah.
1: olacaktır ama çok da aslında tepki de çeken böyle insanların ne alaka diye sorguladığı bazı şeyler

0: oluyor. Mesela ben fıtratla başlayalım. Gözümde gözlük olmasına rağmen görmüyorum. O da ayrı bir şey Saliha abla. Onunla ilgili bir şey var mıdır? Evet, benim iki dakikamız var ama fıtratla başlayalım. Yani kadının fıtratı şöyle başlamayalım sevgili Saliha ablacığım. Bir araya gidelim.
1: İnşallah.
0: Aradan sonra da fıtrat konusuna dönelim.
1: Tamam inşallah.
0: Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim'le programımıza devam edeceğiz. Küçük bir ara. Hadi bakalım.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Hafta Sorular programındayız. Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, sizleri de seviyoruz. Bu arada güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Sevgili Saliha ablacığım.
4: Buyurun.
3: Fıtrat dedik. Oradan başlayalım. Soracağım sorular, geleceğim konuları az çok izleyicilerimiz de zaten tahmin ediyorlardır.
5: Değerli hanımefendi, Allah-u Teala kullarının cinsiyetlerine göre farklı özellikler vermiş. Erkekler fiziki olarak daha güçlü, daha zor şeyleri, ağır şeyleri yapabilecek bir yapıda. Hanımefendiler daha narin, daha hassas, daha böyle kendi zihinsel ve el becerilerine uygun şeyleri yapmaya daha yatkın. Farklı yapılarda özellikle Allah-u Teala onları yaratmış. Buna göre hani denir ya... cinsiyetler doğuştandır, roller kültüreldir diye. Bu roller bulunulan bölgeye, yöreye, iklime göre değişse bile daha çok hanımefendiler işte çocuk yetiştirme, ev işleri ya da kadınlara özgü işleri yapmakla erkeklerde daha ağır, daha böyle kaba güç gerektiren, fiziki güç gerektiren şeyleri yapmakta ilk zamanlardan beri meşgul olmuşlar. Ama şu anda erkeklerde zihinsel faaliyetlerde ciddi anlamda mesai sarf ediyorlar. Kadınlar şu anda o kadar çok sosyal hayatta yer aldılar, o kadar çok... böyle erkekle yarıştırılır bir hale geldiler ki ucu nereye gidecek şu anda belli değil. Çok ilginç şeyler yaşanıyor gerçekten. Hanımefendilerin şu anda çalışma hayatı hazır olmadan erkekle eşit şartlarda çalışmaya sevk edilmesi, kadın istihdamının sürekli artması topluma o kadar çok zarar verdi ki vermeye de devam ediyor ve bu böyle hala farklı sektörlere kadınlar yönlendirilerek bu artırılmaya çalışılıyor. Şimdi değerli hanımefendi, erkekler işsiz, kadınlar işte. Erkeklerde iş oranları azalıyor. Yani işsizlik, daha doğrusu işsiz olan erkekler artıyor. Ters söyledim, özür dilerim. İşsiz erkekler artıyor, kadınlar daha çok işte. Şimdi anneliği etkileniyor. Evlenme yaşı yükseliyor.
6: Yükseliyor.
5: Aile içerisinde erkekle eşit şartlarda çalışıyor ama eve geldiği zaman eşit şartlar.

0: Arda bir hayat onu beklemiyor. Yemekten sorumlu, çocuktan sorumlu, temizlikten sorumlu, ütüden sorumlu, evin bakımından sorumlu. Eşinden yardım istiyor. Eli yatkın olanlar yapıyor. Eli yatkın olamayanlar yapmıyor. Ama burada annelik, eşiyle zaman geçirme, çocuğuyla vakit geçirme, aralarında bir bağ oluşturma, ortak bir şeyleri paylaşma açısından inanılmaz derecede fakirleşmiş, kuraklaşmış bir hale geldik. Hanımefendi yorgun argın geliyor. Hangi birini yapsın? Yorgun gelen bir hanımefendinin sinir kat sayısı da yüksek oluyor. Beyefendiye diyor ki ben de senin gibi aynı şartlarda çalışıyorum. Sen oturdun yemek bekliyorsun ama ben yemek yapıyorum diyor. Beyefendi de yorulmuş eşinden hanımefendiden haliyle hizmet bekliyor. Ama aynı zamanda eve geldiniz. Hangi zamanda hanımefendi bunu yapacak? Oysa hanımefendiler de çalışsın, hanımefendiler de üretsin ama erkeklerin yaptığı ağır işlerde değil. Erkeklerle yarıştırılarak onu da yapar, onu da zaten yapar. Bunu niye böyle erkekle yarıştırılarak gündeme getiriyoruz? Ve sanki kadının değeri çalıştığı zaman ortaya çıkar, kadının değeri para kazandığı zaman ortaya çıkar gibi bir algı var. Bir hanımefendi var. İşte ben diyor doğum iznine ayrıldım. 2 aydır çocuk bakıyorum. Depresyona girdim. Yani ben bunun için mi okumuştum? Sen hayatı evlilik yapmasam da olur. Çocuk dünyaya getirmesem de olur. Yeter ki okuyayım çalışayım diye mi hayatı böyle mi algılıyorsun? Hayat bu mu? Bir başka örnekte mesela hanımefendi çocuk dünyaya getirecek diyor ki çocuk dünyaya getirdiğim zaman en az 2 yıl ücretsiz izin kullanacağım, çocuğuma bakacağım. Ya da işten ayrılacağım diyor. Babası diyor ki sana kesinlikle hakkımı helal etmem. Ben seni evde oturasın diye mi okuttum? Annesi daha evlenmeden diyor ki aman ayaklarının üzerinde dur. Aman güçlü ol, yarın bir gün boşanırsan kimseye muhtaç olmazsın. Daha evlenmeden boşanma fikrini çocuklara veriyoruz. Yani hanımefendiler üzerinden o kadar çok manipülatif şeyler var, hususlar var ve o kadar çok yanlış bir şekilde yönlendiriyoruz ki. Ondan sonra da Türkiye yaşlı nüfus içine girdi şu anda. Dünyadaki yaşlı nüfus oranı artan ülkelerin arasına girdi. İnsanların bu medyadaki en uç örnekleri bile detaylıca anlatmaları sanki toplumdaki çoğu insanın aldattığı kötü fiillerle meşgul olduğu gibi bir algı oluşturuyor. Kadın erkeğe güvenmiyor, erkek kadına güvenmiyor. Herkes evleniyor, boşanıyor. O zaman ben de evleneceğim, ben de boşanırsam diyerekten evliliğe güven olmuyor. Ondan sonra yaşı geçiyor, ondan sonra çocuk sayısı azalıyor. Çocuk sayımızın az olduğundan şikayet ediyoruz. Evliliğin geciktiğinden şikayet ediyoruz. Eşlerin boşanmasından şikayet ediyoruz ama şartlar hiç değişmiyor. Bunlar nasıl düzelecek? Bir defa hanımefendilerin eve dönmesi lazım. Hanımefendilerin çocuk sayısını tamamlaması ki bana göre çocuk sayısı normali 5, ideali 7.
1: Bunu da normali 5, ideali 7.
0: İdeali 7 bana göre bu. Buna göre de haklı gerekçelerim var. Ama Allah vermez ayrı hadise. İnsanlar kendilerini ben nasıl bakacağım? Ya sen Allah dünyaya getirdiği çocuğun bakma gücünü sana vermedi de mi sen böyle söylüyorsun? Verenlere nasıl veriyor? Kendi kendimize dar bir alan hapsediyoruz ve o alana kendimizi koyarak hayata bu kendi belirlediğimiz alandan bakıyoruz. Bu da bizi yanıltıyor. Değerli hanımefendi, bir hanımefendinin bu dünyaya, bu dine, bu insanlığa yapabileceği en önemli katkı herhangi bir mesleği yapmak değil, annelik yapmaktır. Bir hanımefendiye annelikten daha çok yakışan bir şey yoktur. Şimdi bir deney yapılmış olsa, kucağında küçük çocuğu olan bir hanımefendi, böyle sempatik, insanlara gülme yaşında falan, bütün kadınların gözleri böyle sevinçle ona bakıyorlar. Uçakta gidiyorum mesela, bir tane çocuklu bir hanımefendi geldi, ona gülücük atıyor. Allah'ım hostesler, herkes bayıldı. Fıtratımızda var bu. Kadın çocukla birlikte olduğu zaman mutlu olur. Kadın çocuk dünyaya getirdiği zaman mutlu olur. Kadın dünyaya getirdiği çocukları eğittiği zaman insan olduğunun, kadın olduğunun, anne olduğunun farkına var. Niye bunu elinden alıyoruz? Ne kazandık? Kadınların iş hayatına atılmasıyla toplum nasıl bir noktaya geldi şu anda? Her şey birbiriyle ilişkili, zincirleme etkiliyor birbirlerini. Bu çalışmasın demek değil. Ben de çalışan bir hanımefendiyim ama ne oldu, çocuklarımın hepsi okula gitti. Ben onlarla oyun oynadım.

0: Çarpışan arabalara bindim, dönen salıncaklara bindim, piknik yaptım, oynadım, salıncağa bindim. Onlar beni salladı, ben onları salladım. Evin içinde yığınla çadır yaptık, oynadık. Çocuklarıma vakit ayırarak, çocuklarımla ne yapıyorsam yaptım. Ondan sonra çocuklarım büyüdükten sonra rahatlıkla, ben 45'imde 50'ye yakın üniversiteye gittim. Yani o yüzden de okumanın da sınırı yok. Ha, kitap okumak için illa hani çocuk emzirirken de harika kitaplar okursunuz. Dolayısıyla yani kendimizi geliştirmenin sınırı olmadığı gibi çocuk dünyaya getirmenin de kendimize göre haklı gerekçelerini üretiyoruz ama hiçbirisinin de haklı gerekçeleri yok. Açlık düzeyinde yoksulsa bir insan, bir şey diyemem, haddim değil ama Allah dünyaya gönderdiği canlının rızkını vereceğini söylüyor. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Allah'a güvenirsek yolda kalmayız. Kendimize güvenirsek de yola çıkmayalım. Kendimize güvenerek hiç yola çıkmayalım. O yüzden değerli hanımefendi, mesela bugün şöyle hanımefendiler üzerinden işlenen politikalar toplumu bu noktaya getirildi. Acilen kısmi zamanlı çalışma olmalı. Evdeki hanımefendilerin üniversite bitirme hakkı onlara tanınmalı. Evdeki hanımefendiler sigorta yapılmalı, maaş ödenmeli, çocuk başına prim verilmeli, aile danışmanları ücretsiz olarak artırılmalı ve ailelere hizmet verilmeli. Boşanmadan önce mutlaka insanların bilinçli bir şekilde hareket edip aile danışmanlarından rehberlik alarak evliliği daha iyiye götürmek için gayret etmeleri gerekir. Ve bir de sosyal medyada, televizyonlarda dizi oyuncularının, popüler insanların, fenomenlerin hayatları o kadar çok gözümüze sokuluyor ki. Bugün evleniyor, yarın boşanıyor. Bugün bununla, yarın onunla. Evlenmeden önce çocuk sahibi, evlenmeden önce serbest cinsel hayat. Bunların tamamı aile düzenini bozan, ahlakımızı bozan, değerlerimize ters, insanın insan olmasına ters uygulamalar. Ve bunların hepsi çocuklarımız tarafından örnek alınıyor. 19 yaşındaki kız burnumu değiştireceğim diye geliyor, ameliyat olacağım diye geliyor. O birisi stresten diyor annesinin, babasının baskılarıyla. İşte obezite cerrahisi olacağım, gideceğim, midemi küçülteceğim diye geliyor. Yani o kadar çok biz kendi değerlerimize ters bir hayatın bedellerini ödüyoruz ki şu anda yazık ya, toplumumuza bunu yapmayalım. Ve evliliğe dair algının zayıflatıldığı bir toplumda gençler evlilikten soğuyor. Hadi bu kadar olumsuzlukların, insanların aklına sokulmasının, gündeminde tutulmasının bedelini bu gençler niye geç evlenerek ya da evlenmeyerek ya da huzursuz olarak ödesinler? Acilen bunlara çözüm üretilmesi gerekiyor.
1: En büyük etken sebep olarak ne görüyorsun sevgili Sariye abla? Yani
0: bir,
1: evlenme yaşını da konuştuk. İnsanların, gençlerin evlenmeme sebepleri arasında neyi koyabiliriz? Böyle başat, daha böyle majör sebep ne olabilir?
0: Değerli hanımefendi, bana göre iki sebep var. Bir, biz sanki ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Sanki ahiret yokmuş gibi yaşıyoruz. Evet. Sanki Allah'ın dedikleri bize yetmeyecek de biz kendi çabamızla bir şeyler yaptığım zaman mutlu olacakmışız gibi. Mutluluğun peşinde koştuğumuz için, paranın peşinde koştuğumuz için, insanlığımızı, değerlerimizi bir tarafa bıraktığımız için sırtımız doğrulmuyor bizim. Belimiz doğrulmuyor bizim. Yüzümüz de ondan dolayı gülmüyor bizim. Rıza yok, gönül tokluğu yok, şükür yok. İlla hep daha fazlası, illa hep daha fazlası. Bu kadar açgözlülüğe bir hayat tahammül edemez. İki tane önemli bağ vardır hayatta değerli hanımefendi. Bir, Allah ve onun güzel Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan bağımız. Bu bağ zayıfladıktan sonra aile bireyleri arasındaki bağlar da zayıflıyor. Bizim bağlarımız koptu. Herkes başkasıyla, annenin elinde telefon, babanın elinde telefon, babanın elinde kumanda aynı zamanda, çocukların elinde tablet, herkes online, evde kimse yok. Evde kimse yok.
1: Çok güzel.
0: Biz anne babayla, evlatlarla bağ kurmamız gerekirken dışarıdakilerle bağ kuruyoruz. İnsanlar mutsuz, mutlu olacak yerler arıyorlar. Sigarada, alkolde, uyuşturucuda, şunda bunda, oyunda ya da özür dilerim saçma sapan şeyleri yaparak mutlu olmaya çalışıyor insanlar. Kimi yiyor, kimi bedenini açıyor, kimi aşırı makyajla, kimi estetiklerle insanlar.

0: beğenilme arzusu içerisinde, sosyal değer görme arzusu içerisinde biz birbirimize değer vermiyoruz ki. Değersizlikten ölüyoruz biz. Çünkü maneviyatsızlıktan ölüyoruz. Allah'ın yüzümüze, gözümüze, bedenimize bakarak değil, ahlakımıza bakarak, fiilimize bakarak bize kıymet vereceğini unutuyoruz. Allah nezdinde kadın erkek olmamızla değil, helallerden, haramlardan kaçıp iyi bir ahlakla bu dünyaya katkıda bulunarak, insanlığa katkıda bulunarak kendimizi insanı kamil noktasına getirebilmek için çaba sarf ettiğimizde hayat anlamlı olur. Bu şimdi günübirlik yaşadığımızla hayatın anlamını da kaybettiğimiz için asla huzurlu olamıyoruz. Asla mutlu da olamıyoruz. Mutluluk tavşan kaç tazı tut diye bir şey vardı, oyun vardı bizim çocukluğumuzda. Mutluluk tavşan biz tazı koşuyoruz yakalayamıyoruz. Niye? Çünkü bizim yaptıklarımız anlık mutluluk sağlıyor. Mutluluğun peşinde değil, huzurun peşinde olmalıyız. Huzur da ben doğru yaptıktan sonra yaşadığım hissiyattır. Bende oluşan Allah'ın verdiği bir hissiyattır. Evet canımı sıkan şeyler olabilir ama huzurluyumdur. Doğru davrandığım için, Allah'a göre davran, peygamberine göre davrandığım için, insani değerleri hayata kattığım için huzurluyumdur. Başıma yastığı koyduğumda canım sıkkın olsa bile ben huzurluyumdur. Niye? Doğru davranmışımdır. Öyleyse bizim Allah'la bağımızı kuvvetlendirmemiz, aile içerisinde de aile bağlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Şu anda bağ yok çünkü diyalog yok. Hep talimat üzerine. Çocuğa şunu yap, bunu yap, ders çalış. Sürekli ders çalış. Niye? İyi bir puan al. Niye? İyi bir okula git. O niye? İyi bir geleceğin olsun. O niye? Rahat yaşa. Tamamı bunun için. Şu anda rahat yaşıyorlar. Ama gündemlerinde ne anne var, ne baba var, ne hastalar var, ne dünya mazlumları, Müslümanlar var. Ne komşular var, ne de yaşlılar var. Yurt dışında Viyana'da yaşayan bir tanıdığım arkadaşım var. İşte pankart açmışlar, yaşlıları istemiyoruz diyerekten. Gençler yaşlıları istemiyoruz diyerekten pankart açarak yaşlıları dışlıyorlar. Batıyı örnek alırsak böyle oluyoruz işte. LGBT'si de dolar, yaşlıları istemeyenler de dolar hayatımıza. Ondan sonra aklınıza hayalinize gelmeyen çılgınlıklar da dolar. Ne oldu? İnsanlar insanlık kan kaybediyor. İnsanlık kan kaybediyor. Mesela, bizim değerlerimize tutunarak hayatı yeni baştan asla ümitsiz olmadan Allah'a güvenerek doğru ilkelerle yeniden kurgulamamız lazım. Bunu yapabiliriz.
1: Şimdi sevgili Saliye Erdim'le sohbetimize devam ediyoruz ama burada bir tane mesela haber var Saliye ablacığım.
0: Buyurun.
1: Bu mesela anneler sanayide projesi.
0: Öyle bir o haber. Eksikti. Annelere değer katacak, annelere paye verecek bir tane sanayi sisteminde, ağır sanayide çalışmadığı kalmıştı kadın. Bu mu bizim ihtiyacımız? O haberi de ben okumadım. Yeni hani yeni öğrendim. Kim yazdığını da bilmiyorum.
1: Ya şöyle aslında yani bu bir böyle resmiyette olan bir şey değil. Ama bir işte organize sanayi bölgesinin böyle bir projesiymiş mesela. Bunu yok amacı merak ediyorum burada. Mesela ne iyi mi? Yarıştırmak mı? Hani fıtratı konuşuyoruz. Sonuçta bir sanayi bu. Yani hani niye orada olmalılar? Niye böyle bir proje? Ya da bununla beraber mesela çok konuşuyoruz ya. Mesela annelik neden bu kadar aşağılanıyor? Aile olmak neden bu kadar aşağılanıyor? Neden bu kadar çok saldırı var? Bir sürü potporik sorunlarımız var sevgili Saliye ablacığım. Yani burada mesela şunu gerçekten merak ediyorum. Mesela anneler sanayide projesi niye? Yani sanayide olunca bir kadın ne olmuş olacak? Oradaki kadın ve işte annelik mesaisini daha farklı bir şekilde harcayacağı, çocuklarına zaman ayıracağı süreyi. Mesela bu başka bir şey. Daha mesela el emeği işler. Yani daha böyle zarif ince işler olabilir de sanayiyle biz neyi ispatlamış oluyoruz? Burada mesela.
0: Değerli hanımefendi.
1: Bu rekabet duygusu anlaşılabilir bir şey değil. Yani ben anlayamıyorum.
0: Yanlış bir mantıkla girilen işten doğru bir mantıklı sonuç beklemek mümkün değildir.
1: Evet.
0: Şöyle bir cümle vardı hatırlayabilir miyim? Bir deneyeyim. Mantık yürütülerek girilmemiş bir tartışmadan mantık yürüterek çıkamazsınız diye bir söz okumuştum yıllar önce. Bu işin mantığı yok ki. Farkında olarak ya da olmayarak aile kurumuna yapılmış bir darbedir bu tarz girişimler. Kadının

0: annelik yapmasına müsaade etmeyen, ev hanımlığı yapmasına müsaade etmeyen, eşiyle arasının açılmasına sebep olan, kadını evden uzaklaştırdıkça aynı zamanda kadını erkeksileştiriyoruz. Şu anda böyle bir sorun da var. Kadın maskülenleşti, erkekler daha çok feminenleşmeye eğilim gösteriyor. Niye? Daha çok ev hayatına atılma zarureti oluştu.
1: Öyle mi bakıyoruz?
0: Öyle bakıyorum. Niye? Şundan dolayı değerli hanımefendi. Hanımefendiler, bir defa ben yıllar önce bir röportaj yapmıştım. Pek çok yerde erkeklerin arasında çalışan hanımefendilerin hal hareketleri, esprileri, davranışları, duruşunun bile erkeklere benzediği ve erkek sürekli hanımların yanında çalışan erkeklerin de feminen eğilimler gösterdiği araştırmalarla ortaya çıkmış. Şu anda yeni bir bilgi değil bu, eski bir bilgi ama mantık da hani mantıklı da olan bir şey bu. O yüzden şimdi gündeme getiriyorum. Dolayısıyla hanımefendilerin erkeksileştirilmesinin topluma katacağı hiçbir şey olmadığı gibi toplumdan götüreceği çok şey vardır. Kadının anne olması lazım. Kadının eşiyle vakit geçirmesi lazım. Sohbet etmesi lazım. Evde sıcak yemek pişirmesi lazım. Evde misafir ağırlanması lazım. Evde dedelerin, evde ninelerin olması lazım. Büyüklerin olması lazım. Çocuklara peygamber kıssaları, sahabenin kıssaları, ondan sonra tarihi şahsiyetlerin kıssalarını dedeler, ninelerin anlatmaları lazım. Bir çekirdek ailelerde de boşanmaların arttığını araştırmalar gösteriyor. Bizim büyük aile olarak yaşamayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizin eksiğini, birbirimizin açığını gündeme getirmek yerine birbirimizin faziletlerini, iyi yönlerini görmeye çalışarak birbirimizi daha iyi davranacak hale getirebiliriz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani şu anda kadınları evden uzaklaştırmak, aile hayatına, çocuk sahibi olmaya, eşler arasındaki ilişkiye ve kadının fıtratına terstir. Bunların farkında olarak ya da olmayarak toplumumuza da çok ciddi zarar verdiğine inanıyorum ben. Aile hayatına da, kadına da haksızlık olduğuna inanıyorum.
1: Evet, bu hep böyleydi zaten bu süreç. Bir itirazımız sevgili Saniye Erdem'in hep bir itirazı vardı bu anlamda. Tabii altı doldurulabilir sebepleri de sıraladığı bir itirazı vardı. Şimdi çok konuşulan şöyle bir haber. Sevgili Saliha ablacığım, süresiz nafaka sistemi sona eriyor.
0: Ayşe. Zaten olmamalıydı.
1: Nafaka için alt sınır 5 yıl olacak. Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Ne diyorsun sevgili Saliha abla? Bu arada nafaka düzenlemesinde de 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Nafaka kesildiğinde oluşturulabilecek mağduriyetlerin devlet desteğiyle giderilmesi amaçlı.
0: Şimdi değerli hanımefendi, bir defa süresiz nafaka hangi aklın ürünüdür ben bunu anlayamıyorum.
1: Ya süreli.
0: Erkeğe de eziyet, ya kadına da süresiz nafaka. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir şey? Bizim işte İtalya'dan almışız, İngiltere'den almışız, Almanya'dan almışız. Bir takım hani hukuki süreçleri alalım. Hani doğru olan şeyleri alalım ama toplumumuza uygun, insana uygun olarak bunları revize edelim. Bunları düzeltelim. Eğer birisine refah tanınıyor, ötekine eziyet ediliyorsa burada insan hakları ihlali söz konusudur. Ben bir avukat değilim. Avukatlar bunu çok daha iyi şey yaparlar. Hani tahlil ederler ama aile açısından, aile danışmanlığı açısından, aile bütünlüğü açısından baktığımda beyefendinin bir diyor ki Saliha Hanım, kız diyelim ki diyor hani insan boşanacağım diye evlenmez ama kısa sürede boşandık ya, ben ebedi süresiz nafakayı nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim ben diyor. Yani bu caydırıcı oluyor bu. Adaletli olması lazım. Erkeğin nafaka ödeyeceği durumlar da belli. Erkek kadından fakir ama gene nafaka ödemek zorunda kalabiliyor. Erkeği de koruyan, aynı zamanda kadını da koruyan, kadın diyecektim özür dilerim, kadını da koruyan tabii bir sistem oluşturulması lazım. Yani bunun aile bütünlüğüne, aileye duyulan güvene, aile oluşturma isteğine zarar verici etkileri ortadan kaldırılmalı.
1: Peki bu şu ana kadar nafaka yasası, nafaka süresi çok tartışılan bu sebeple evlenmeyen gençler olmuş mudur?
0: Benim haberim oldu, evet. Güvenemiyorum diyor. Yani şimdiki gençlerle diyor, yani bunu söyleyen bir beyefendi. Ama tabii genç kızların da bu konuda söyleyeceği şeyler vardır. Ben beyefendilerden duydum. Korkuyorum Salih Hanım evlenmeye diyor. Yani arkadaşlarım var diyor. 2 yıl evli kaldılar diyor.
1: Hı hı. Süresiz.
0: Nafaka ödüyor şu anda arkadaşım diyor. Ben nasıl ödeyeceğim diyor. Mesela. Hı. Caydırıcı olabiliyor. Herkeste olmasa bile caydırıcı olabiliyor. Evliliğe duyulan güvenin sağlanması lazım.
1: Evet.
0: Evliliğin kolaylaştırılması lazım. Boşanma halinde daha adil sistemlerin getirilmesi, araştırılması ve ihtiyaca binaen bu kanunların uygulanması lazım. Yani bir tarafı koruyup bir tarafı, hani kadın hakları diye diye erkekleri yerin dibine soktuk ya. O tahrip ettiğimiz beyefendiler yine kadınların arasında yaşıyor. Ya kızının yanında, ya eşinin yanında, ya annesinin yanında. Yani iki tarafın da haklarının korunması lazım. Mağdur olana sahip çıkalım ama diğer tarafı da alaşağı etmeden, hakkını hukukunu koruyarak biz insandan yana olmalıyız. Ne kadından yana, ne erkekten yana. Yani insani değerlerimizi biz yok edersek aile nasıl ayakta duracak? Erkeğin de haysiyetini korumamız, kadının da haysiyetini, hürmetini korumamız lazım. O yüzden de kanunların bir taraftan yana değil, iki taraftan yana da adil karar verebilecek ve bu sürecin de doğru sürdürülmesine yardımcı olabilecek bir şekilde düzenlenmesi lazım.
1: Aslında yani Anayasa Mahkemesi'nin bu 4 Haziran itibariyle bu kararla ömür boyu nafaka dönemi resmen kapandı.
0: Allah'a şükür. İnşallah bundan sonraki de düzgün bir şekilde uygulanır ve aile hayatına duyulan güveni her halükarda bizim geri getirmemiz lazım. Ve inşallah şu gündüz kuşaklarındaki en kötü fiillerin bile detaylı bir şekilde gündemde tutulması, ki bu psikolojik olarak da sosyal psikoloji olarak da çok tehlikeli bir şey. Bu kadar yanlışın, bu kadar aykırı fiillerin toplumun gözü önünde deşifre edilmesi son derece yanlış ve zararlı bir şey. Toplum ahlakına zararlı. Bunların kesinlikle yasaklanması lazım. Biz bir taraftan aileyi koruyalım, ahlakı koruyalım, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım, çocuk sayımız artsın diyoruz. Ama öbür taraftan da habire bunları baltalayacak yayınlar var. Nasıl olacak? Sebepler değişmeden sonuçlar değişmiyor değerli hanımefendi. Hep aynı şeyleri yaparsak aynı sonuçlarla karşılaşırız. Bir taraftan korumaya çalışıyoruz ama öbür taraftan korumaya çalışılandan daha çok yıkan faaliyet var. Bunun yani değişmesi gerekir. Mutlaka buna bir çözüm üretilmesi lazım.
1: Sanki kuşak, sevgili Salih abi, kuşak, evet bunu da konuşalım ama yani sosyal medya mecralarındaki o pespayelik bence biraz daha artık ağır basmaya başladı. Benim gördüğüm.
0: Niye yasaklanmıyor? Niye bunlara yasak getiriyor? Herkes her şeyi çekiyor. Herkes her şey. Niye TikTok yasaklanmıyor? Niye benzer faaliyetler yasaklanmıyor? Toplumun ahlakı, toplumun değerleri bu kadar mı ucuzladı? Bu kadar mı biz artık toplumu korumaktan vazgeçtik? Niye bunlar bu kadar serbest? Vücutta da bünye direnci güçlenirse mikroplar var olsa bile aktive olamazlar. Bünye direnci zayıfladığında her türlü mikrop vücutta var olabilir. En basit grip mikrobu bile insanı yatağa düşürebilir.
1: Tabii.
0: Öyleyse bünyeyi güçlendireceksek, bünyeyi güçlendirmeliyiz ki bunlar aktive olamasın. Bunların engellenmesi, bunların sınırlanması, bunlara yasak getirilmesi lazım. Şimdi getirilmeyip ne zaman getirilecek? Bunların zararlarının artık toplumun iyice çökmesi mi gerekiyor bunlara hayır denmesi için, dur denmesi için? Neyi bekliyoruz daha?
1: Çok doğru.
0: Yani bunların yasaklanması lazım. Gençlerimiz bunlarla büyüyor. Şu anda genç kızlar ben birisiyle çıkıyorum deyince ben birisiyle evlilik hayatı yaşıyorum anlamına geliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra ne oluyor? Evlilik cazibesini kaybediyor. Evlenmeden önce her şeyi yaşıyorlar. Bunların Yani

0: batı toplumlarında olabilir. Onların dinleri müsait olabilir. Onların ahlakları, değerleri müsaade edebilir ama bizim değil. Biz batılı değiliz. Batılı diye battık zaten. Batıyoruz zaten değerli hanımefendi.
1: Batı, batık.
0: Aynen.
1: Batık, batık medeniyet. Evet.
0: Ama ben şuna inanıyorum. Bizim insanımız imanı güçlü, ahlakına düşkün, değerlerine düşkün. Biz yeniden toparlanacağız. Öyle ya da böyle kendimize geleceğiz. Ve biz yıpranmalarımızı da onarırız. Eksikleri de tamamlarız. Biz yeniden kendimize geliriz Allah'ın
1: izniyle.
0: Peki bir
1: de şunu konuşabilir miyiz sevgili Salih Hanım? Yani evet bunlar bizim işte toplum bir şekilde çöküş, işte insanların etkilenmesi. Çok böyle dediğim gibi müselsel sebepler de var. Çok zincirleme. Fakat bir açıdan da şöyle bakıyorum. Mesela birçok genç kız kardeşimiz var değil mi? Evlenmek istiyorlar ama evlenemiyorlar. Bunların içerisinde saydığımız hiçbir sebep yok. Herkes aslında her şeye tamam. Ama evlenemiyorlar.
0: Her şeye tamam derken?
1: Her şeye tamam derken işte eşinin ya da eş olacak adayın maddi imkanlarının işte daha mutedil olmasına da razı olmuş.
0: Ha, makul.
1: Çok böyle mutantan şeyler istemeyen değil mi?
0: Evet.
1: Böyle makulle yakın. Ona razı olmuş. Ama yeter ki yuva kurabileyim, yeter ki sevebileyim, yeter evet. ki dengimi bulabileyim tırnak içerisinde. Buna razı olan kardeşlerinizin de çok ekstra böyle şeyleri, istekleri olmayan, ihtiyaç listesi hazırlamayan, işte mehirini, çeyizini, sıralamasını çok böyle absürt şeyler istemeyen, razı olmuş kardeşlerimizin de evlenemediğini görüyoruz. Bu neyle alakalı olabilir peki?
0: Şimdi değerli hanımefendi, delikanlılar manken gibi kız istiyor.
1: Hı. Niye istiyor mesela?
0: Güzel olduğu için, güzel kızla evlenmek istiyor. Yetmedi, çalışan kızla evlenmek istiyor.
1: Hı.
0: Arkada annelerinin ne dediği çok önemli. Erkeğin annesinin...
1: Ya kulise bakmak lazım.
0: Tabii ki. Erkeğin annesinin oğluna ne dediği önemli. Oğlunun da duruşunu çoğunlukla annesi belirliyor. Annesine rağmen, babasına rağmen sağlam duruş sergileyen erkek kendi iradesine göre hareket ediyor. Anne babasının söylediği doğruysa sıkıntı yok. Ama hem ekonomik yönden hem de güzellik yönden övünebileceği bir gelin, erkeğin yanında taşımak istediği bir gelin, bir eş isteği, o zaman ne oluyor? Tercihleri farklılaştırıyor. Çünkü derdi değişmiş. Davası değişmiş. Ahlaklı, edepli, Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşayalım derdi değil. Günübirlik, hoşuna giden bir kızla mutlu olmak istiyor. Herkes mutlu olmak istiyor. O yüzden de erkeklerin arayışı da değişti. Tercihleri de değişti. Ama ben genç kızlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Allah'a doğru dua edip sabretsinler. Allah onların karşısına da inşallah sağlam erkekleri çıkarır. Sağlam kız arayanların karşısına da Allah'ım sağlam kızları çıkarsın ki sağlıklı yuvalar kurulsun.
1: Peki şurada bir çelişki doğmuyor mu sevgili Salih abla? Biraz önce dedik ki mesela işte bu erkekler, gençler çalışan kadın istiyorlar dedik.
0: Evet.
1: Bir taraftan da kadınlar çalışma hayatına girdiğinde onların... Eve evde olmasını gereken cümleler kuruyoruz. Mesela buradaki bu paradoksu hanımefendiler nasıl aşacaklar?
0: Şimdi değerli hanımefendi, ben şu anda genç kız olsaydım ve karşımda bir aday olsaydım.
1: Öylesiniz efendim.
0: Teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok güzel bir söz okumuştum ben. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın omuzlarının üzerinde genç bir baş taşımalı diye güzel bir söz vardı.
1: Neydi?
0: Evet benim Allah'a şükür inancımda, enerjimde,
1: maşallah.
0: Anlayışımda genç
1: maşallah,
0: ama
1: maşallah.
0: Bedenim haliyle normal olarak Allah elbette
1: güzel,
0: ki yaşlı.
1: Aynen
0: cümlemize inşallah.
1: Evet.
0: Değerli hanımefendi, bana deseydi ki ben çalışan bir eş istiyorum, o zaman biz görüşmeyelim derdim. Çalıştığım da olur, çalışmadığım da olur. Beni çalışmam zorunda, çalışmak erkeğin görevi. Eşini görmek, çocuklarını görmek erkeğin görevi. Ben niye çalışmak zorunda kalayım? Niye? Ben senden lüks bir şeyler istediğim değil mi? Ben çıkıştıramam. Sen ondan sonra sen de çalış da birlikte yapalım diyorsun. Ben senden ne istedim de
1: kadının
0: bana...
1: Kadının böyle bir mecburiyeti yok.
0: Yok. Kadının böyle bir mecburiyeti yok. Böyle bir mecburiyet de dayatılmamalı. O zaman ne oluyor? Hanımefendiler çalışma hayatına atıldığı zaman evet... daha kısa sürede evleri oluyor, daha kısa sürede arabaları oluyor ama huzurları olmuyor. Çünkü baş başa geçirecekleri vakitleri de yok. İkisi de iş yerinden gergin geliyor. İkisi de daha tepkis eğilimi yüksek geliyor. İkisi de çocuklara vakit ayıramıyor. Ondan sonra ne oluyor? Kazandıkları paraları çocuk bakıcısına veriyorlar. Ondan sonra makyajlarına, kıyafetlerine, yol paralarına veriyorlar. İşte artanlarla da bir şeyler alıyorlar. Yani amaç para kazanmak ve sanki rahat yaşamak gibi. Bizim dünyaya gelme amacımız bu değil. Para da kazanalım. Evimiz, arabamız da olsun helalinden ama illa kadının çalışmasına bağlı olmasın. Allah kiminin rızkını dar yapar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki az verirsem de veren benim, çok veren benim, alan benim, veren benim. O zaman çalışırsın, elindekine razı olursun. Bir defa şükür bereketi artırır. Sofradaki döktüklerimizle, tabaktan yemeyip artırıp döktüklerimizle, döktüğümüz ekmeklerle tonlarca ekmek atılıyor. Çöpe tonlarca ekmek atılıyor bizim toplumumuzda. Bir ara ben Medeniyet Üniversitesi'nde aile danışmanlığı yüksek lisansı yaparken bir araştırma yapmıştım. İnanılmaz derecede inanılmaz derecede ekmek israfı var, yemek israfı var. İşte 5 yıldızlı otellerde ya da restoranlarda gidiyor, tabak tabak alıyor, çoğu çöpe gidiyor.
1: Şöyle söyleyeyim, biraz kendimizi burada eleştirelim. Yani şöyle, dini hassasiyeti olan, değil mi? İşte bir takım kurumlarda da bu hassasiyetin, bu israf hassasiyetini tamamıyla görmezden gelindiğini de görüyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Burada mesela ne gibi? Hani
0: ölçümüz yok onun için.
1: Şöyle dedik ya Salih ablacığım, hani bir şey yaparken işte Batı ne yaparsa yapsın inanışları. Zaten onu
0: herkes kendisi bilir inandığına
1: bizim
0: göre.
1: Böyle diyoruz ya, bizim böyle yapmamamız lazım. İşte aynen. Biz de gerçekten hani şaşıracağımız şeylerden bir tanesi bu yani. Mesela israf konusunda ben İlk önce o ahkamı kendimize kesmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Bir düğün yapıyoruz. Çocuklar yıllarca, gençler onun masrafını ödüyor. Bir gelinlik, ondan sonra bir şaşa ya bir karış çocuğa öyle bir sünnet düğünü yapıyoruz ki. Yani onunla bir iki düğün yapılır. Çocuk mu talep ediyor? Yok, kendi lüksümüz, kendi zihnimizdeki konforumuza hizmet ediyoruz biz. Değerli hanımefendi. Kadınların çalışması artı yönleri olduğu gibi artılarından daha çok da eksi yönleri var. Para kazandığı zaman ekonomiye katkıda bulunuyor, toplumsal üretim yapıyor, kendisini daha mutlu hissediyor, daha değerli hissediyor, sosyal onay alıyor. Bunlar güzel şeyler. Ama çocuklarını büyütsün, sağlığı yerindeyse ondan sonra çalışsın. Okusun, kendisini geliştirsin. İlla çalışacağım değil ama illa eğitim, illa öğretim, illa kendisini geliştirmek tarzında kadınlarımızı yönlendirelim. Hayat daha kaliteli olur. Çocuğun bir küçük çocuk diyor ki ortaokul yaşlarında, Saliha teyze diyor, annem çalışıyor. Ben annem gelene kadar arkadaşımın evinde bekliyorum. Ya da eve girip yalnız bekliyorum annemi diyor. Arkadaşımın evine gidince mis gibi yemek kokuları geliyor. O kadar özeniyorum ki bizim evde hiç böyle yemek kokuları olmuyor diyor. Çoğunlukla ya hazır alıyoruz ya da annem geldiği zaman alelacele bir şeyler yapıyor diyor. Çocukların özlemi de evde annelerinin onu karşılaması, anneleriyle pikniğe gitmeleri, annelerinin okula götürmesi ya da birlikte olmaları, bir bağ kurulması lazım. Bizim aile bağımız da yok. Hani demiştim ya, Allah'la olan bağımız, bir de aile bağlarımız. Bu bağlarımız olmadığı için biz savruluyoruz. Çünkü birlikte geçirdiğimiz vakit yok. Dışarıdaki şaşayı, iş hayatındaki şaşayı evimizde de yapmaya çalışıyoruz. Elimizdekilerle yetinmiyoruz. Daha iyilerini gördükçe eşlerimizi beğenmiyoruz. Bizler var olanla yetinmek ve onu daha iyi hale getirmek için gayret etmek yerine dışarıdakilerle kıyaslayarak içeridekileri beğenmiyoruz. Beyefendiler manken gibi kızları göre göre evlerinde oturan kara kaşlı, kara gözlü tombul hanımlarını beğenmemeye başladı. Hanımefendiler de dışarıdaki lüksü eşlerinden talep etmeye başladı. Ne oldu? Gördüklerimiz bizi değiştirdi. Gördüklerimiz bizi dönüştürdü. Niye seçerek bakmıyoruz? Önümüze geleni seyrediyoruz. Hoşumuza gideni seyrediyoruz. Çünkü kendimizi geliştirmek gibi derdimizi kaybettik. Okumak gibi derdimizi kaybettik. Namazlarımızı aksatıyoruz. Kur'an okumamızı aksatıyoruz. Namazlarımızı bir defa aksatma lüksümüz yok. Namaz kılacağız, abdestli duracağız, Kur'an okuyacağız. Niyet tutarak sadaka vereceğiz. Ya Rabbi beni yolunun yolcusu eyle. Yolunu yolum eyle, rızanı sevdam eyle diyerek insanlara değer vererek davranmayı, insanlara merhametli, şefkatli, anlayışlı davranmayı

0: Olmayı, Allah'la güçlenmeyi tercih etmemiz lazım bizim. Allah'tan uzaklaştıkça zayıflarız. Zayıfladıkça kendimizi güçlendirecek şeyler ararız. Onlar da bizi güçlendirmiyor, daha da zayıflatıyor. Dolayısıyla toplum olarak bizim inancımıza, değerlerimize, insanca yaşamaya dönüş yapmamız lazım. Çocuklarımızın ailede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, ilkokuldayken peygamber sevgisini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Peygamber kıssalarıyla büyütmemiz lazım. Güzel insanların örneklerini vermemiz lazım. Çocuklarımızın zihninde kahramanlar oluşturmamız lazım bizim. Çocuklar öyle kimseleri kahraman olarak görüyor ki onları takip ettikçe onlara benzeyecekler. Öyleyse annenin babanın asıl görevi çocuklarına doğru bir hayatı önce örneklemek. Sonra diliyle doğru üslupla çocuklarını eğitmek. Anne baba olmak sadece dünyaya getirmek, sadece hasta olunca bakımını yapmak, sadece boyunu büyütmek, sağlıklı olarak yetiştirmek değildir. Eğitmektir. Toplumsal değer aktarmaktır. Hı hı. Aile çocuğun ilk insan ilişkilerini geliştirdiği, değerlerini öğrendiği, anne babanın yaptıklarıyla toplumdaki rollerine hazırlandığı kurumdur. Aile toplumun bel kemiğidir. Aile zarar görürse toplum felç olur. Hı. Değerli hanımefendi, bizim eşler, hanımefendiler olarak ailemize sahip çıkmamız, beyefendilerin eve geldikleri zaman telefonlarını uçak moduna almaları, eşlerinin yüzüne telefona bakacak, baktıklarından daha çok eşlerinin yüzüne, çocukların yüzüne bakmaları, telefona dokunduklarından daha çok eşleriyle, çocuklarıyla meşgul olmaları, akşamları birlikte sofrada yemek yemeleri, muhabbet etmeleri, bağ kurmaları gerekiyor. Pek çok bugün iyi yerlere gelmiş güzel insanlar, benim babam şöyle yapardı hep diyor. Babamla biz şunu yapardık. Annem hep şunu yapardı. Evimiz misafirsiz olmazdı. Dedem bana şunu anlattı. Anneannem bana bunu anlattı. Büyükleriyle yaşanan bir hayat. Toplumsal değerlerimizin de aktarıldığı, güzel dilimizin olduğu, iyi insan yetiştirme derdimizin olduğu bir hayata ihtiyacımız var bizim. Zengin bir hayata ihtiyacımız yok. Karnımız doyacak kadar, ihtiyacımızı giderecek kadar yetsin. Bu bize yetmedi ama yetmiyor. Niye? Bizim derdimiz değişti değerli hanımefendi. Lüks yaşama derdimiz, rahat yaşama derdimiz, rahat olma derdimiz ve illa mutlu olma derdimiz bizi bugün ele geçirdi.
1: Peki bu anlattıklarımız çerçevesinde böyle danışanlarınız için boşanma sebebi olabilecek hikayeler geldi mi hiç?
0: Tabii ki geldi. Tabii ki. Şimdi burada örnek veremeyeceğim. Ama asla kabul edilemeyecek ne dinin ne insanlığın kabul etmeyeceği şeyler var. Ben geçenlerde bir hanımefendiye dedim ki siz asla eşinize geri dönmeyin. Asla eşinize geri dönmeyin. Bana eşiniz geldi. Ben sizin bir araya gelmenizi onaylamıyorum dedim. Duymak istemezsiniz. Eşine yaşattıklarını duymak istemezsiniz. Yani öyle şeyler var ki o evlilik olmamalı. Ama öyle şeyler de var ki asla o evlilik bitmemeli. Bana biz boşanıyoruz diye geldiler. Çok kişi geliyor. Ben de diyorum ki bir bu boşanma gerekçesi değildir. Aile fıkhi açıdan ben fıkıhçı değilim. Bunun fetvasını ben veremem. Ama bir aile danışmanı olarak ilişki dinamikleri açısından birbirinizin hakları hukukları açısından sadece sağlıklı alınmamış kararlar, yanlış verilmiş tepkilerle bu noktaya gelmişsiniz. Şöyle şöyle davranırsanız bu ilişki düzelir. Biz Allah'ın her an canlı yayınındayız değerli hanımefendi. Allah bana soracak neden öyle dedin diye. Ben niye Allah'ın karşısında kendime sorumluluk olacak şekilde davranayım? Beni beğenir beğenmez ayrı bir şey. Kimseyi rencide etmeden açık açık doğruları söylemek zorundayım. Sizin şu eksiğiniz var, iyi bir insansınız, evet. Şu yanlışınız var, bu sizi kötü yapmaz ama yanlışa gidiyorsunuz diyorum. Ve ben sizin evliliğinizin devamını edebileceğini düşünüyorum. Şunu şunu yaparsanız devam eder, boşanmanızı ben doğru bulmuyorum, ben izin vermiyorum diyorum. Hani izin verme gibi bir yetkim yok da espriyle karışık. Çok kişi boşanmasa da olacak şekilde boşanıyorlar ne yazık ki.
1: Ama peki buradaki...
0: Çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Öyle danışanlarım var ki ben ona dua ediyorum. Ben duygularım yeniden gelir mi diyor, gelir diyorum. Yeniden güvenebilir miyim? Evet güvenebilirsiniz. Niye? İlişkinin dinamiklerini gördüğüm için söylüyorum. O örnek için söylüyorum. Tamam o zaman diyor, peki ben bundan sonra ne yapayım? Şöyle şöyle yapın diyorum. Bir dahaki seansa diyor ki onu yaptım, şimdi ne yapayım? Şimdi de şunu yapın. O kadar güzel ilerleme oluyor ki. Ya ne yapacağım?

0: Yani öğrenmek için geliyor. Kendisini onaylatmak için gelmiyor. Ben senin onaylanma makamın değilim. Doğru şeylerini, doğru davranışlarını elbette onaylarım ama senin yanlış kararlarını onaylayacak makam ben değilim. Komşuya gidersin. Ah vah edersin. Bana şunu yaptı, bunu yaptı. Aa ne kadar haklısın der. Sen de rahatlarsın. Ben o değilim. Ben sizin yanlışlarınızı görmek ve daha doğrusunu size telkin etmek için ya da tavsiye etmek için varım. Dolayısıyla kendi eksiğini görmeye hazır olan, doğrusunu da yapmaya hazır olan insanlar el ele gidiyorlar. İstersen ben Allame-i Cihan olayım, ilişkiyi bitirmek üzere kararlı ve hiçbir fikri açık olmayan bir insana kimse tesir edemez.
1: Peki buradaki mesela Saniha Erdem'e göre mesela birçok bu anlamda danışığıyla muhabbet sonrasında, işte gördükleri sonrasında oluşan o sorunlar florasını gören bir göz, bir uzman olarak, yani dört tane şey saysak mesela, ne boşanma sebebi olabilir?
0: Bunu söylemeyeyim. Niye? Benim saydıklarımdan birisi,
1: kısık sesle sen.
0: Bunu benim saydıklarımdan birisi onda bulunsa
1: isabet olursa diyoruz.
0: İşte yani gördün mü, bak ben boşanmakta haklıyım diyecek. Çünkü değerli hanımefendi, her ailenin hikayesi ayrı. Birisinde bu asla olmamalı dediğim şey başka bir şekilde buradan boşanma çıkmaz diyebiliyorum. O yüzden de
1: bir genel geçer üzerine.
0: Şöyle, can güvenliği riski varsa, ağır tedavi olmak istemeyen akıl hastalıkları psikiyatrist kontrolünde olmayan ve tedavi de olmayan ağır durumlarda olabilir. Ancak bunu da bir uzmana danışmadan yine karar vermesinler diyorum. Boşanma kararını bir uzmana danışmadan almasınlar. Çünkü o kadar yanlış şeylere bakarak boşanabilirim diyor ki, yanlış tarafa bakıyor, yanlış şey görüyor.
1: Kıyasla yapıyor bunu.
0: Evet, evet. Yani o yüzden de her evliliğin dinamikleri farklı, her evliliğe söylenecek şey farklı. İlla şu olursa, can güvenliği riski diyorum ben sadece. Ama bunun da yine de bir uzman nezaretinde karar verilmesi gerekiyor
1: yani
0: diye düşünüyorum.
1: Şiddet mi diyoruz?
0: Sadece şiddet değil, can güvenliğinin olmaması. Mesela bir hanımefendi diyor ki, eşim beni duvara dayadı, boynumu sıktı, nefessiz kaldım, 3 yaşındaki çocuğum görünce bıraktı diyor. Ben ona dedim ki, bir, psikiyatra gideceksiniz. Beyefendinin tedavi olması gerekiyorsa tedavi olacak. Eğer tedavi olmuyorsa ben sizin aynı evde yaşamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Benzer bir durum gece yatarken olabilir, gündüz olabilir. Ben bu sorumluluğu alamam. Kesinlikle ayrı yatın, evlerinizi ayırın. Doktora gidecek, tedavi olacak. Doktor diyecek ki birlikte yaşamanız güvenli, o zaman bir araya gelebilirsiniz diyorum. Yani orada başka bir dinamik var. Hani bir ölüm riski söz konusu. Ben evliliği sürdürün diye bunlara iyi telkinde bulunamam. Evlerinizi acilen ayırın. Çünkü ne zaman ne olacağını da bilemeyiz. Böyle bir olay yaşanmış, tekrarlama riski yüksek. Doktora gideceksiniz. Psikiyatr diyecek ki, evet artık ruh sağlığı yerinde, böyle bir risk yok. Evlenebilirsiniz. Bir araya gelebilirsiniz. O zaman bir araya gelin diyorum.
1: Peki bu evlenmeden önce yapılsa daha şık değil mi?
0: Evlenmeden önce hiçbir insanın evlendikten sonra ne yapacağına dair kesin bir şey söylenemez. Ama şöyle durumlar var. Bir insanın evlilikteki gibi olmasa bile ciddi patolojileri varsa bu ortaya çıkıyor. Ama kız delikanlıyı sevmişse ya da delikanlı kızı sevmişse, ya düzelir, evlilikte keramet vardır, nikahta keramet vardır, ısınır, hani alışırız, düzelir. Kadının fendi erkeğe yendi, öyle bir dünyada yok. Böyle iyimser yaklaşımlarla o görülen belirtiler ciddiye alınmıyor, dikkate alınmıyor, evleniliyor. Çok kısa bir sürede o karesiyle değil küpüyle ortaya çıkabiliyor. O yüzden de yani tam da ortaya çıkmayabiliyor. Ama belirtiler doğru okunursa o zaman tedbir almak daha mantıklı olur, daha doğru olur. Evlenmeden
1: son önce. Olarak sevgili Saniye Albay, buyurun. Mesela şu şeyi, bu evlenirken kişilerin çok fantastik istekleri, mesela işte maddi istekleri, şu kadar bilezik, şu kadar şu, şu, şu, şu dedin mi Saniye abla?
0: Hayır. Ben onları biraz yani ayıp buluyorum ya.
1: Hani ayıp diye bir şey var diye de konuşuyoruz ya sen.
0: Evet, yani karşı taraf gelin alıyor.

0: Allah'ın dinine göre yaşamak istiyorum. Allah'ın dininin dışında benden bir şey istemeyin. Ben başka bir şey istemiyorum dedim. Hiçbir şey istemedim. Çünkü ben Allah'a şöyle yalvardım. Ya Rabbi, yüreği samimiyetle sana bağlı bir kulu bana nasip et. Ben bilemem, ben kolay inanırım. Soframızda açların, açıkların, mağdurların, mazlumların da lafı olsun. Ayetleri, hadisleri okuduğum zaman birlikte gözlerimiz yaşarsın dedim. Sadece Allah'tan istediğim buydu. Allah bana istediğimden daha âlâsını verdi. Öyle harika bir iş verdi ki.
1: Buradan da o zaman selamımızı Zekeriya hocama güzel selam.
0: Dünyanın en harika
1: beyefendisi. Siz yollayın lütfen hocam. Lütfen siz yollayın.
0: Selam. Allah razı olsun. Çok değerli beyefendime. Rabbim iki cihanda aziz etsin. İki cihanda alnını ak başını dik etsin Rabbim.
1: Maşallah. Amin. Ne güzel. Ya burada aslında mesela şunu da söylersek çok son dakikamız.
0: Ay, özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Bazı ailelerden de istemek gerekiyor. Bu benim tercihim. Ben yapamam ama bazılarına yapmak gerekiyor. Niye bazılarına yapmak gerekiyor? Bizzat şahit oldum. Yani bu ifade kaba oluyorsa özür diliyorum ama aynen söylemek istiyorum. İşte ucuz etin yahnisi yenmez. Pilavında dişe dokunanı iyidir. Biz seni ucuz aldık. Ucuz aldık diye geline eziyet eden aileler tanıdım ben. Ben de şöyle diyorum. Benim yaptığımı yapmayın. Herkese karşı yani. Hmm. Bu benim tercihim. Zalim olmayın ama güç yettiğinde alın. Kıymet bilmiyor. Aleyhine kullanıyor. Ben yapamam. Benim tarzıma uygun değil bu. Ama ben herkese bunu tavsiye etmiyorum. Öyle bir erkek vardır ki elinden geleni yapıyordur. Ondan isteme yine. Ama bazıları da vardır isteyeceksin. İsteyeceksin.
1: O belirlemek için sayıları seni çağırsalar. Sen bir baksana.
0: Yok.
1: Sen bir baksana. Yani, tabii yani bu anlamda bir hasır.
0: Alsınlar. İstesinler.
1: Bir hasırda oturabilirim diyen
0: evet.
1: Sayı erdim. Diyor ki ben yapmadım. Tarzım değil
0: evet,
1: ama
0: evet.
1: Bazılarından da istemek lazım.
0: Kesin istemek lazım. Çünkü eline malzeme vermiş oluyorsun kıymet
1: bilmiyor. Evet o bazıları da şu anda bana mesajlar atıyor. Sevgili Saniye ablacığım çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim ben teşekkür ederim.
1: Her zamanki gibi güneş gören kalbinle bizi gölgede bırakmayarak.
0: Estağfurullah teşekkür ederim.
1: Sevindirerek.
0: Allah razı olsun.
1: Sevinenler sevinecek olanlara iletsin dediğimiz Allah şu programı. Allah razı olsun. Sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Saygı ablacığım. İyi ki de varsın.
0: Siz de öyle.
1: Nazarlardan korusun.
0: Allah razı olsun.
1: İşte bu kadar anlatılır. Hızlandırılmış bir şekilde doğru olan yanlışları, doğru bilinen tabiri caizse yanlışları da güzelce sıralamış olduk.
0: Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim.
1: Temennilerinize, duanıza amin diyerek efendim. Son bir şey söylemek ister misiniz? Var mı? Saygı ablacığım.
0: Herkes kendisini Allah'a beğendirmek için duasını yapsın.
1: Süper.
0: Gayretini yapsın. Bizim insanımız iyi. Lütfen kendinize inanın, kendinize güvenin. Allah biz samimi pişmanlık kadar yakın Allah'ın affı.
1: Allah
0: hiçbir razı zaman olsun. Ümidimizi Allah'tan kesmeyelim.
1: Çok teşekkürler. Amin diyoruz.
0: Güzel.
1: Sevgili aile danışmanı, uzman aile danışmanı, yazar Saliha Erdim'e çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem sohbeti için Allah razı olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim. Buralarda olacağım. Siz vardınız. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Çok doğal sohbetimizi gerçekleştirdik. Teşekkür ettik. Hadi ben gittim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 20

0: 3 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydı. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Merhaba sevgili izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün portremizi iki ayrı çerçevede ele alacağız. Hem ikisi birbiriyle etkileşim halinde olacak ama müstakilen varlık gösteren şeylerden de söz etmiş olacağız. Belki de üç çerçeve demek daha doğru olabilir. Çerçevelerin birinde Cemal Süreyya'yı göreceğiz, diğerinde onun şiirini göreceğiz ama onu anlamlandıracak ve bize tarif edecek, belki bir bakış sunacak olan kişi ise Doktor Elyasa Koytak olacak. Sosyolog, şiirle yakın teması olan biri, hem çevirileriyle hem kendi dünyasında yer edişiyle birlikte. Fakat elimdeki Kendini Yazan Habitus, Cemal Süreyya Şiirinin Sosyolojisi kitabıyla bize bu iki alanı bir araya getiren, yeni bir şey söyleyen bir ses duyurdu. Ve o duyduğum ses doğrusu çok ilgimi çekti, merakımı uyandırdı. Kitap okumayı seviyorum ama yazanının rehberliğinde o yola devam etmeyi daha çok seviyorum hocam.
1: Harika.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben bir gün kitapçıda şöyle bana yolda eşlik edecek, sevdiğim, tanıdığım bir şey üzerinden gideyim derken bu illüstrasyonla tanıyorum bu adamı dedim. O Cemal Süreyya'ydı. Tamam, güzel. Fakat baktım hikaye o değil. Başka bir şey anlatılıyor burada. Şiir, evet şiirle ilgili. Fakat siz girişte de ifade etmişsiniz, söylemişsiniz. Onu bir parça izleyenlerimizle paylaşalım. Sosyal bilim açısından, sosyoloji açısından, ki alt başlığında da zaten söylüyor burada kendini anlatırken, Cemal Süreyya şiirinin sosyolojisi. Biz şiiri, müziği kendi başına, kendi varoluş biçimiyle alıp ondan bir zevk, bir tad alıyoruz. Öyle bir duyumumuz var. Ama sizin bakışınız çok ilginç geldi. Şiirin sosyolojisi olur mu?
1: Oluyor ve ben burada tam dediğiniz gibi onu yapmaya çalıştım. Yani şiire bir adım geriden bakarak, biraz serin kanlı bakarak acaba bu şiiri mümkün kılan sosyal şartlar ve deneyimler nelerdi, neler ola ki sorusunu sordum. Ve özellikle Cemal Süreyya'nın şiirine ve onun da etrafında ikinci yeni şiiri dediğimiz şiir tarzına sosyolojik açıdan bakmaya çalıştım.
0: O perspektiften, o pencereden ele almışsınız. Çerçeveyi öyle oluşturmuşsunuz, kurmuşsunuz ama şimdi Elyasa Koytak'ın şiirle, edebiyatla ilgisi, ilişkisi ne ola ki?
1: Evet. Ya tabii benim şiir kitaplarım var. Şiir üzerine başka yazılarım da kitaplaştı. Aslında şunu belki söylemem lazım. Bu çalışmayı yapmak benim için biraz zordu. Çünkü şiire özel bir hevesim ve merakım var. Dolayısıyla kütüphanede o dönemin 1950'lerin şiir kitaplarını, ilk baskılarını, hatta bazen böyle şairlerin imzalı nüshalarını buldukça sosyolojik incelemeden ziyade şahsi merakımın peşinde gitmek gibi bir tuzağa da düşe yazdım. Yani. Ama günün sonunda bunun bir tez olduğunu, bir bitmesi gereken bir çalışma olduğunu da unutmadım ve tamamladım. Kapaktan bahsettiğiniz güzel de bir kapak oldu. Yani çok. Sağ olsunlar, Vakıfbank Kültür Yayınları bu konuda özenli bir baskı yaptı. Mesut Bostan bu kitabın yayınlanmasına vesile oldu. Teşekkür ederim tekrar ona. Oturup çalıştım ve kitabın bu son halini vermiş oldum. Şiirin sosyolojisi, aslında haklısınız. Çünkü çok alışık olduğumuz bir şey değil. Yani şiirle çok şahsi, çok muhterem bir ilişki kuruyoruz. Çok mahrem bir ilişki kuruyoruz. Doğru. Şairler de böyle insanlar. Ama sosyoloji bilimsel bir inceleme nesnesi yapıyor. Neyi incelerse bunu yapıyor. Yani ve bu biraz soğukluk katıyor, biraz teknik katıyor. Alıştığımız hassasiyetleri biraz terk etmeyi gerektiriyor. Böyle bir işe kalkışan sosyoloğun biraz zorlandığı şeyler bunlar. Ama katkılarının da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şiirin bizzat daha iyi okunmasında ve daha yakından okunmasında da sosyolojinin böyle bir katkısı olduysa en azından benim için güzel bir şey.
0: Okur olarak söyleyebilirim ki bir kere büyük bir zevkle, keyifle ve akıcı bir biçimde okunan bir şey. Ben bunu gerçekten önemsiyorum. Bir şeyin hem içeriğinin tatminkar ama hem akışının zevkli olması her zaman bulunacak bir şey değildir aslında. Yani bunun ilgilisi mi okumalı, zevk almak için mi okumalı, meraklı birinin mi ilgisine girer, bu sadece nasıl olur filan diye. Hepsini karşılayacak bir şeyle karşılaştım burada. Ve fakat bir parça tuzaklarından kendiniz açısından da söz ettiniz. Okur olarak ben bunu hissediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bir sosyoloğa da böyle cümleler kurmak fazla cüretkar biliyorum ama biz sevmeyi çok severiz.
1: Güzel.
0: Sevmeyi severiz. Sevmemeyi de severiz. Nefreti de severiz.
1: Taraf tutmayı
0: tutmayı severiz.
1: Ait hissetmeyi severiz. Bu da sosyolojik bir şey. Yani evet. Türkiye'de aidiyet hissi çok güçlü bir his. Ailemize, akrabalık bağlarımıza, memleketimize, değil mi? Mezun olduğumuz okullara, orayla kimlikleniriz yani. Ya da meslek grubumuza çok güçlü bir aidiyet duyarız, değil mi? Biz gazeteciler, biz hukukçular, biz sosyologlar falan.
0: Dolayısıyla yani bir bütün kimlik oluşur orada.
1: Tabii. Türkiye'de özellikle bu kimliklerin oluşumu bir de iç içe geçiyor. Yani öyle bir tarafı da var. Bu kitapta anlatılan hikaye de, yani Cemal Süreyya'nın hikayesi de bir kimlik hikayesi aslında.
0: Onun detayına geçeceğiz ama gerçekten merak ettiğim şey şu oldu. Çünkü ben hani bu toplumun bir parçasıyım ve fert olarak kendimi ne kadar özel ve farklı hissetsem de aslında ben bu toplumun bir parçasıyım. Evet. Ve tepkilerim, yaklaşımım benziyor. Evet. Onun için söyledim az önce. Sevmeyi seviyoruz, sevmemeyi de seviyoruz. Aidiyeti ve taraf tutmayı seviyoruz. Dolayısıyla mesela sevdiğimiz şairler var.
1: Tabii.
0: Bu sevdiğimiz şairler sadece dillerini sevdiğimiz, sevmediğimiz şairler değil. Hangi taraflarda olduğuna, nerede durduklarına göre sevdiğimiz, yetiştiğimiz yerlerden, ait olduğumuz sosyolojiden getirdiğimiz alışkanlıklarla tanımasak da sevmeye koşullu olduğumuz ve yine tanımasak da sevmemeye de koşullu olduğumuz isimler olabiliyor. O yüzden
1: tanıyınca da sevmekten vazgeçiyoruz bazen. Fazla yaklaşınca yani meşhur yazarların böyle bir şeyi de var. Şairlerin, romancıların, değil mi? Biraz gerçek hayatına sızdığınızda ya da ona maruz kaldığınızda hayal kırıklığına uğrama durumu da oluyor.
0: Onun için seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli diyerek devam ettiklerimiz de oluyor hakikaten. O bakımdan serin kanlı kalarak okumak bize mesela yani zevk aldığımız bir şey. Suyu içiyorum ve zaten hem benim için faydalı hem de lezzet alıyorum ben bundan. Ne olduğunu bilmek ne kazandıracak bana diye düşündüm. Yani Cemal Süreyya'yı okumayı seviyorum, ilginç buluyorum. Her şeyini çok iyi bilmiyorum ama rastladığım şeylerde beni etkileyen bir orijinalliği olduğunu düşünüyorum. Bir akışı olduğunu düşünüyorum. Tabii buluyorum kendi içinde onu filan. Fakat dönemi, alışkanlıkları yani ben zannediyorum ki mesela sadece Cemal Süreyya için değil, bir yazar o şeyi söylemek istemiştir ve söylemiştir. Halbuki siz bir zaman ve zemin tanımladınız.
1: Kesinlikle. Yani Cemal Süreyya'nın en bilinen şiirini hatırlayalım. Gül şiiri. İlk mısrağı işte gülün tam ortasında ağlıyor. Ne güzel bir ifade. Ve bu okuyan herkese belli duygular şiirin devamı da dokunuyor. Ve bu şiirin hayatta bir yeri var. Yani ama bu kitapta yapmaya çalıştığım şey bu şiir 1953-54 yıllarında yazıldı. Ve bu şiirdeki hüzün duygusu, ulaşamama duygusu aslında tema olarak yani aşk teması, işte firak, ayrılık, sevgili, bu tema çok klasik bir tema. Yani Fuzuli'de insanların yazdığı ilk şiirlerde olan bir şey. Ama neden o şekilde yazıldı? Neden Cemal Süreyya o şekilde o şiiri yazdı? Çünkü çok yenilikçi bir şekilde yazdı. Bu şiir ilk yayınlandığında da dikkat çekti hemen. Ve burada bir tuhaflık var, burada bir yenilik var dendi. Sorduğum soru da şu: nasıl oldu da 1953-54'te bu şiiri, bu şiirleri genç bir şair olan Cemal Süreyya'yı yazmaya sevk eden faktörler, sosyal etkenler nelerdi? Neden Cemal Süreyya yazdı? Ya da Sezai Karakoç, çok yakın arkadaşı o dönemde, ikinci yeğeninin ortasındaki iki şair bunlar. Nasıl oldu da bu iki şair yeni bir şiir tarzı ortaya koydular?
0: Bu çok enteresan. Yani bölmekten korkuyorum bir taraftan ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Şimdi yeni çok büyülü bir kelime aslında. Çok güzel. Ama yeniyi sanki geçtikten sonra tanımlıyoruz gibi hissediyorum ben. Yani yeni dediğimiz şeyin çünkü doğuşuyla birlikte kendini o kategoride kabul ettirmesi bir mesele. Yeni dediğiniz şey irkiltici bir şey aynı zamanda.
1: Tabii. Birilerini de rahatsız ediyor.
0: Evet.
1: Eskiye alışmış olanları, uzlaşılmış olan şeyleri rahatsız ediyor.
0: Daha doğrusu benim şiir dediğim forma benzemeyen ama kendine şiir diyen bir ses çıktı.
1: Evet. Yani Oktay Rıfat'ın şiirinden farklı bir şiir ya da Garip şiirinden farklı bir şiir. Yahya Kemal'in şiirinden de farklı bir şehir. Evet, Beşeciciler'den, folklorculardan, Cahit Külebi'den farklı bir şiir ortaya çıkınca bu hemen dikkat çekiyor ve bunun üzerine bir polemik başlıyor. Yani karşılıklı bir yorum savaşları. O aslında şöyledir de böyledir de. Orada hemen gördüğümüz şey, o 1950'lerin tartışmalarında gördüğümüz şey, mesela bu yeni çıkan şey aslında yeni değil. Refleksi. Bu her yeniliğe ilk, her yeniliğin karşılaştığı ilk tepkilerden biridir. Ya bu, biz zaten bunu biliyoruz. Bu zaten bizde vardı. Bu aslında o kadar yeni değil efendim. Hani bu bizde yazar zaten diye böyle bir tepkiyle karşılaştığını görüyoruz. Ama hem Cemal Süreya hem Sezai Karakoç çok yetenekli iki genç kalem oldukları için kendi yazdıkları yeni şiiri çok ustalıkla savunmayı da bilmişler yazılarıyla. Ve dediğiniz gibi sonradan yeni olduğunu fark ediyoruz. Nitekim ikinci yeni ismi de bizzat bu şairler tarafından verilmiş bir isim değil. Muzaffer Erdost'un daha sonra yakıştırdığı bir ifade. Kendileri de çok çok sahiplenmemişler yani, ama zaman içerisinde oturdu. Literatürde artık hani ikinci yeni diye geçiyor. Yeni şiir olduğunda ısrarlılar ama. Yeni bir şiir. Ama bir şeyin ikincisi değil de baştan bir yenilik olduğunu da ısrarcılar. Ben bu yeniliğin arkasındaki sosyal içeriği biraz daha keşfetmeye çalıştım. Şimdi bir edebiyat uzmanı gözüyle baktığımızda Cemal Süreyya'nın, Sezai Karakoç'un ya da ikinci yeninin, diyelim ki Turgut Uyar'ın, Edip Cansever'in, İlhan Berk'in şiirlerine baktığımızda aslında birçok yenilik gerçekten de görebiliriz. Ne açıdan? Tematik yenilikler görebiliriz, stilistik yenilikler görebiliriz. Yani işte mesela Gül'ün tam ortasında ağlıyorum. Bu bir imgedir ve daha önce bu kadar yoğun imgelere başvurulmamıştır. Bunu önceki şiirlerle yan yana koyduğumuzda net bir şekilde görürüz. Bunu edebiyat hocaları, araştırmacıları iyi de yaparlar. Ama o şiirin yüzeyini biraz olsun aşmak istediğimizde, biraz derine dalmak istediğimizde orada sosyal nitelikli içerik ne ola ki sorusunu sordum. Yani nasıl bir toplumsal deneyimden geliyor ki bu şairler?
0: O dönemde yaşanıyor.
1: O dönemde diğer insanlar ne yaşıyor? Diğer insanların yaşadıkları arasında bunlar ne yaşamış olabilirler ki şiirin biçiminde, şeklinde, tekniğinde, sanatında bir yenilik sınırlarını zorladılar ve başardılardı. Bu artık edebiyat sorusu değil, sosyoloji sorusu
0: haline geliyor. Sizin alanınıza geldik dolayısıyla. Evet. Yani zemin çıktı ortaya. Hangi zeminde konuşacağımız çıktı ortaya.
1: Evet.
0: Ne oluyor peki orada? Yani yeni olan şiir değilse ne?
1: Yeni olan şiirin şekli tabii ki, şiirin sanatları bu, ama yeniliğin bir çıktısı, bir tezahürü. Ama yeni olan şey aslında toplumun ücrasından, toplumun köşesinden, kenarından gelen genç insanların hızlı bir sosyal hareketlilik yaşarken kendi hikayelerini, acılarını, ızdıraplarını alışıldık kalıplara sığdıramama deneyimi. Hem Cemal Süreya hem Sezai Karakoç aslında çok varlıklı, muteber ailelerden gelmiyorlar. Modernleşme hikayemizin ortasında doğmuyorlar. Kenarda, köşede doğuyorlar sosyal kökenleri bakımından. Hatta bazı olayların neticesinde güçten düşürülmüş bir sosyal hikayeleri var. İkisinin de farklı açılardan. Ama Ankara'ya geliyorlar. 1950 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geliyorlar. Yani işte eski adıyla Mülkiye'ye geliyorlar ve buraya gelmek onlar için çok hayati bir dönüm noktası. Çünkü buraya geldiyseniz çok büyük ihtimalle yüksek bürokrat olacaksınız. Yani sosyal statünüz yükselecek, maliyede müfettiş olacaksınız. Aslında devlet sınıflarının bir parçası olacaksınız ve Türk modernleşmesinin taşıyıcısı, koruyucusu, kollayıcısı bir sınıfa mensup olacaksınız. Hem aşağıdan geliyorlar ve en yukarıya geçme ihtimalleri var. Ama aynı 1950 ve devamında bu iki şairin şiir üzerinden tanınması, şiirlerinin yayınlanması yine Mülkiye Dergisi'nde, yani okulun da çıkan Mülkiye adlı sanat düşünce dergisinde şiirleriyle tanınması söz konusu. Dolayısıyla yollarının çatallandığını görüyoruz. Ya Cemalettin Seber adında bir bürokrat olacak, yüksek bir bürokratik kariyer yapacak. Bunun gibi çok bürokrat var zaten, yetişiyor halen daha. Ya da Cemal Süreya olarak çok özgün bir şair kimliğine geçecek. Bu bir çatallanma ve Cemal Süreya'nın ikincisini seçtiğini görüyoruz. Çünkü bütün bir sosyal hikayesine baktığımızda öyle hüzünlü, öyle acılı bir yerden geliyor ki bu birinci ihtimalin kaldırabileceği bir deneyim değil. O kendini Türkçe'de, Türk şiirinde bir Türk şairi olarak kurmak, yeniden kurmak zorunda. Dolayısıyla ismi de yeniden.
0: Yani ben şöyle çok özür dilerim böldüm ama şu aklımdan, hafızamdan isimler geçiyor. Bu adam Ahmet Haşim değil.
1: Değil.
0: Sosyal sınıf olarak değil.
1: Değil.
0: Çevre olarak değil.
1: Evet.
0: Şehir olarak, mekan olarak değil. Dönem olarak değil.
1: Değil.
0: Yahya Kemal de değil.
1: Değil.
0: Sınıf olarak değil.
1: Konakta hiç büyümemiş.
0: Evet.
1: Evet.
0: Böyle bir hikayesi yok.
1: Evet.
0: Başka bir hikayeden geliyor. Yani iki şair içinde söylediğiniz zaman. Cemal Süreyya'dan başlayarak nereden geliyor? Yani sürgün de var orada hatırladığımızda.
1: Evet, evet.
0: Bir aile hikayesi olarak, kişisel değil sadece. Bir şeyler var.
1: Evet.
0: O katmanları neler oluşturuyor? Onu o zirveye çıkacakken özgün sesinin peşinden götüren katmanlar neler?
1: Evet, evet. Yani bugün Erzincan'ın güneyindeki bir yerde doğuyor. Küçük bir yerde, mütevazi bir yerde doğuyor. Babası şoförlük yapan mütevazi bir kişi. Ailenin ekonomik durumu çok kötü değil ama iyi de sayılmaz. Ama Cemal Süreyya'nın küçüklükten itibaren çok yoğun bir sözlü kültüre aşina olduğunu, halk hikayeleri, destanlar, Hazreti Ali Cenkleri gibi şeylere aşinalık kazandığını ve oradan bir edebi yatkınlık geliştire geldiğini görüyoruz. Ailesi 1937-38 Dersim olaylarında sürgüne tabi tutuluyor. Kendisi küçük yaşta iki kız kardeşiyle birlikte Bilecik'e, başka yerlere sürgüne gidiyor. Üvey annelik yaşıyor ve annesini de, kendi öz annesini kaybediyor çocukken. Dolayısıyla hem sürgün hem aile kayıpları onda yoğun bir ilk deneyim mi oluşturuyor. Bir yandan da edebi yatkınlıklarının ilk biçimleri tanınıyor. Aile içerisinde tanınıyor, ilkokulda tanınıyor. Nasıl tanınıyor? Şiir okuma günlerinde, küçük edebiyat derslerinde, ödevlerde öne çıkıyor. Küçük ödüller alıyor. Artık o bir şair potansiyeli, potansiyel bir şair olarak görülüyor akranları tarafından. Bu çok önemli bir şeydir. Yani sosyolojik
0: açıdan onun tanınması da çok enteresan.
1: Çok önemli bir şeydir. Yani ilkokulla lise hayatı arasında akran gruplarının bir kişiyi nasıl tanıdığı ve tanımladığı, kişinin kendini tanımlama biçiminde çok etki eder. Ben şöyle tanınıyorum. Yani ben grup lideri olarak tanınıyorum ya da grubun dışında biri olarak tanınıyorum. Çok kritik bir...
0: Nasıl tanımlandıysa o mu güçleniyor? O yüzden.
1: Tabii. Orası keskinleşiyor. Orası artık müstakbel bir kimliğe dönüşüyor. Açığa çıkabilir daha sonraki deneyimlerle ama üstü örtülü de kalabilir. Burada kişinin kendi özgürlüğü, özgür tercihi, iradesi. Cemal Süreyya'nın bunu tercih ettiğini, bu şair kimliğini mülkiyeye gelene kadar üstlendiğini ve mülkiyede de artık kamusallaştırdığını görüyoruz. Artık bir şairim ben ve adımı da değiştiriyorum ve şiirlerim yayınlanıyor. Hele hele dediğim gibi 1954-55'ten itibaren şiir dünyasının ortasında, polemiklerin ortasında Oktay Rifat, Atilla İlhan gibi zaten bilinen güçlü konumlara sahip diğer şairlerin de karşısında, onlarla da tartışmalı bir şair olarak konumlanıyor ve çok genç yaşta. Yani 20'li yaşların başında ikisi de, Sezai Karakoç da hakeza. Yani şu kitapta dikkat çekmek istediğim şey aslında Sezai Karakoç'un dergisi oldu. 1954'ün sonu 55'te yayınladığı, iki sayı yayınladığı Şiir Sanatı diye bir dergi var. Çok bilinmiyor. Sezai Karakoç çünkü Diriliş dergisiyle hani ismi çok özdeşleşmiş bir rahmetli öyleydi. Ama 1955'te yayınladığı Şiir Sanatı dergisi aslında yeni şiir tarzının ilk hamlesini oluşturuyor. Orada Cemal Süreyya'nın şiirleri var, başkalarının şiirleri var, manifestoları var kendince. Mesela Turgut Uyar, o da çok bilinen, bugün çok beğenilen şairlerimizden biri. Turgut Uyar'ın Geyikli Gece şiiri, yani Dünya'nın En Güzel Arabistan'ı kitabının ilk şiirlerinden biri ve ikinciyenin de simge şiirlerinden biridir Geyikli Gece. Geyikli Gece hakkında ilk yazıyı Sezai Karakoç yazıyor o kitap, o dergide ve çok da olumlayarak yazıyor. Diyor ki bu işte aradığımız yeni şiirin örneğidir diyor. Kendisi de çünkü o sırada Kapalı Çarşı gibi, Şah Damar gibi şiirlerinde benzer bir şiir tarzını zorluyor. Ve o dönemde o genç şairler Ankara'da bir tür birbirleriyle yankı yapacak arayışlarda olduklarını fark ediyorlar. Ve hasbelkader buluşuyorlar, daha sonra arkadaş oluyorlar. Arkadaşlıkları bazen ömür boyu da sürüyor. Dolayısıyla orada bir enerji yoğunlaşması oluyor. Arka planında ama hem Sezai Karakoç'un hem Cemal Süreyya'nın yaralı sosyal deneyimleri var. Bir kısmı politik nedenli, bir kısmı ailevi ölçekte yaralı sosyal deneyimler var ve aslında şunu söylemek lazım. 1950'lere kadar Türk şairi dediğimiz insanın sosyal profili aslında üst sınıftı. Yani saydığınız şairler olsun,
0: evet,
1: ya da bir adım geriye gidelim, Servet Fünun'un edebiyatı, işte Tevfik Fikretler, Halit Ziyalar, Hamitler, Ekremler, bunların hepsi çok Osmanlı'nın üst sınıfı. Okumuş, yazmış, okuma yazma oranının %10'u geçmediği bir toplumsal vasatta devlet sınıflarının bir parçasıydı. Mektep medrese görmüşlerdi. Yani Mehmet Akif, milli şairimiz de öyleydi. Mehmet Akif de çok yoğun bir ilmi muktesebatı olan ve işte meslek olarak veterinerlik okulundan mezun, devlet görevlerinde bulunmuş bir mebustu. Ama 1950'lerde ilk defa toplumun ücrasından gelen genç şairler o gelme hikayesini şiire taşıdılar. Evet. Evet.
0: Hoş geldin denildi mi onlara?
1: Tabii ki hemen denmedi. Yani Atilla İlhan olsun, Oktay Rifat olsun çok polemik yaşadılar. Sezai Karakoç çok yoğun bir şekilde o dönemde savundu. Yeni şiiri savundu. Ama kısa sürede de ciddi bir kabul ihsas ettiler. Yani Yeditepe Şiir Ödülü'nü aldılar. Pazar Postası'nda çok yoğun bir yayın faaliyeti yürüdü.

0: yürüttüler. Özellikle 1960'larda bu yeni şiir tarzı artık genç şairleri etkileyecek noktaya geldi.
1: Bir şey soracağım bu noktada. Şimdi adını biz koyuyoruz dedik ama evet, o dönemde bir kırılma yaşanıyor. Bir değişim dönüşüm sürecinden geçiliyor ve işte merkezde değil periferidekilerin merkeze doğru gelmesi. Evet. Ama bir yankılanmadan da söz ettiniz. Yani yeni yetişen bir neslin birbirini tanıyarak, görerek çoğaltması birbirini ve kendini de var etmesi.
0: Evet.
1: Çoğaltarak var etmesi falan gerçekleşiyor. Eski dönem söz söyleyen kalemler için, şairler, yazarlar için bu artık sosyolojik olarak karşı konulamaz bir durum olduğundan mı kabulleniliyor, yoksa seviliyor mu bu yeni söz tarzı da? Bunu da merak ediyorum bir taraftan. Çünkü bazen de akar, yeni nesil akar ve bu artık önünde duramayacağınız bir şey.
0: Bir dalga gibi gelir.
1: Dalga gibi gelir ve alışılır. Artık o kıymetli midir, yoksa alışılması gereken bir şey midir? Bu da yani bir ikilem olabilir.
0: Burada aslında şunu görüyoruz. Türk şiirinin katılımcı, demokratik bir tarafı var. Yani yeni bir şiir tarzı, yeni bir şiir kuşağı güçlü bir ifade biçimiyle geldiğinde bu gerçekten karşı konulmaz bir şey olarak şiir dünyasının ortasına yerleşiyor. Bu illa ödül alması, çok satması gerekmiyor. Genç şairleri etkiliyor mu? Gerçekten de 1960'lı yıllarda ilk defa şiiri yazan genç şairlerin üzerinde ikinci yeni etkisi çok barizdir.
1: Cahit Zarif, çok kısa bir dönem içtiniz.
0: Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel en meşhurları. Hani bu iki şairin ilk şiirleri üzerinde ikinci yeninin zaten mektuplaşıyorlar, tanışıyorlar Cahit Zarifoğlu, Cemal Süreyya'ya falan. Çok barizdir. Bu önemlidir. Bu etki önemlidir. Ama işte rahmetli Atilla İlhan. Çok uzun yıllar boyunca ikinci yeniye hep olumsuz baktı ve eski suçlamalarını sürdürdü. Hani o çok vazgeçmedi. Ama önemli olan galiba ikinci yeni şiirinin ya da yeni bir şiir tarzının topluma açtığı yeni alanlar var mıydı? Yani daha sonra gelen bütün bir toplum kuşakları, her birimiz, gençler, yeni kuşaklar, bu şiirde kendimizi bulduk mu? Kesinlikle bulduk. Bulduk ki okuyoruz. Ve hem Cemal Süreyya'nın hem onların etkilediği az önce saydığım isimlerin ve başkalarının şiirleri Türkiye'de çok yüksek bir kabul görüyor, ezberleniyor. Dolayısıyla şiirin kıstası o yüzden kurumlardan ziyade toplumsal kabul.
1: Karşı.
0: En azından Türkiye'de böyle. Fransa'da belki tam böyle değil. Hani uzun bir
1: daha
0: konu
1: mı kurumsallığı
0: ama. Evet,
1: olan
0: yani
1: bir
0: orada kurumsal kabuller, ünvanlar, ödüller, hangi yayın evinden çıktı gibi şeyler çok çok daha kritik olabiliyor. Roman türünde belki daha, ama şiirde bir en başta söylediğim demokratik bir vasat var. Bu yani toplumun daha belirleyici olduğu anlamında demokratik. Hani bu şiirde var. Bu bugün de böyledir. Yani Türk şiirinde toplumun getirdikleri önem kazanır, toplumun kabul ettikleri değerli olur.
1: Cari olur ve yaygınlaşır.
0: Evet, evet, kesinlikle böyle bir şey var. Yani Cemal Süreyya ve Sezai Karakuş ne yaptılar? Ankara'da, yani yeni kurulmuş bir şehirde, yani 1930'ların, 40'ların Ankara fotoğraflarına bakarsanız çok tuhaf manzaralar görürsünüz. Şu anlamda yeni bir bina, diyelim ki işte Mülkiye'nin binası 37-38'de yapılmıştır. Ya da bir işte opera binası ya da işte yani Cumhuriyet'in bir takım yeni binaları, ama sonra böyle bir 2 kilometre düzlük. Hı hı. Sonra bir 3 kilometre
1: şimdi
0: arsa.
1: Şimdi onu diyecektim, boşluklar
0: evet.
1: içinde. Evet,
0: birkaç tane yapılar. Koyun, birkaç tane köylü. Yani Ankara o yüzden biraz biçimsiz bir şehirdi o zamanlar. Ama bu biçimsiz şehire bir biçim kazandırdılar şiirde. Hı hı.
1: Yani inşa oluş sürecine mi eşlik
0: evet,
1: ettiler?
0: Evet, yani Cumhuriyet dediğimiz varlık kendini kurarken onunla uyumlu anlamında değil, ama onunla aynı süreçte şiir de kendini kurdu. Bir Cumhuriyet deneyimi olarak şiir kendini kurdu. Çok da ayrı düşerek.
1: Heh, yani. Destekleri ve karşıtlıklarıyla tabii. Yani hep bir barış
0: tabii.
1: ve sulhtan bahsetmiyoruz
0: tabii,
1: burada.
0: Tabii.
1: Aksine
0: tabii.
1: bir cidal de hep var.
0: Sezai Karakuş'un işte Şah Damar, Kapalı Çarşı şiirleri çok erken şiirleridir. Yani yine 20'li yaşların başında ikinci yeniyi zorladığı şiirlerdir. İlk şiirleridir. Orada ne diyor mesela? Sen onlara Cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu anlat diye bir nasıl diyelim ikonik bir mısra vardır. Yani şimdi bu çok yeni bir söz. Ve konuşur gibi yazıyor.
1: Evet.
0: Hitap ediyor aslında. Şahsı böyle değil. Yani Sezai Karakoç'un böyle hatip tarafı yoktur. Yani böyle kitleleri sürükleyen bir ideolog tarafı yoktur. Çok daha entelektüel, edebi bir imajı vardır hani rahmetlinin.

0: ama sen onlara cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu anlat diyor Kapalı Çarşı şiirinde ve çok daha fazla ifadeler de var. Bu yeni bir şey ve bunu şiirin biçiminde yapması çok değerli. Mesela Ötesini Söylemeyeceğim diye bir şiiri vardır, 1953 tarihli. O Fransız işgali altındaki Tunus'taki bir kız çocuğunun ağzından yazılmıştır. Çok yeni bir şey. Bunu ilk defa yaptı Sezai Karakoç Türk şiiri tarihinde. Yani Tunuslu bir Türk olmayan, Tunuslu bir kız evet. çocuğu, Müslüman başka bir toplum ve Fransız işgali altında bir bağımsızlık mücadelesi var. Ve orada o kızın ağzından Fransız bir kadından bahsediyor, Fransız subaydan bahsediyor, kendi şeyden Tunuslu erkek çocuğundan bahsediyor. Bu yeni bir şey. Yeni
1: merkezden bir... çıkarıyor aslında kimliğini evet, ve çok evet, geniş bir alanda
0: evet.
1: tanımlıyor.
0: Evet, yeni bir ses kazandırıyor, yeni bir ses. Yeni bir soluk getiriyor, yeni bir deneyimin imkanını zorluyor. Zaten işte Turgut Uyar'ın böyle çok atıf yapılan ifadesi de burada anlam kazanıyor. Yani o bütün mümkünlerin kıyısında ifadesi Turgut Uyar'ın. Aslında ikinci yeni Türk şiirinde hangi sosyal deneyimlerin ifadeye kavuşabileceğini mümkün kılması bakımından çok zenginleştirici bir yoldur. Daha sonra gelen şairlerin etkilenmesi de aslında bunu gösteriyor. Sezai Karakoç tabii ki dünya görüşü bakımından İslam'ı, Müslümanlığı, geleneği, bizim medeniyet tarihimizi temel alması bakımından çok önemlidir. Hızır'la 40 Saat çok modern bir klasiktir. Hızır'la 40 Saat ve gerçekten de modern Avrupa şiiriyle yan yana konulduğunda çok güçlü duran bir kitaptır Hızır'la 40 Saat. Ve ikinci yeni şiiridir ama içerik bakımından son derece yerli ve dini bir hissi vardır, deneyimi vardır. Bu da yeni bir şey. Bu da daha yani Yahya Kemal'in yazdığı bir şey de değil,
1: değil
0: bu.
1: Evet. Yani gelenek klasik biçimde talep ve ifade edilirken evet. burada gelenek veya inanç evet. Modernist bir bakış açısıyla ve dille ve alışkın olunmayan bir biçimde
0: evet.
1: kimlik kazanıyor evet. gerçekten.
0: Evet, evet.
1: Bu şaşırtıcı ve kendine aslında nasıl bir sevgi haresi oluşturabilecek, ilgi haresi oluşturabilecek müphem bu yani çok şüpheli bir şey
0: evet.
1: ortaya çıktığında.
0: Evet.
1: Kabul görmesi de o bakımdan çok enteresan.
0: Evet. Hiç de kolay olmuyor.
1: Değil.
0: Evet.
1: Ama kim sahiplenecek çünkü yani içerik olarak mı biçim olarak mı yaklaşacağız?
0: Evet, evet. İşte ilk çıktıklarında genelde bir şeylere indirgenerek eleştirilmiş. Yani mesela Cemal Süreyya'nın şiirinin bireyci olduğunu söylüyor. Atilla İlhan yani. Hatta burjuva şiiri falan denmiş. Halbuki sosyal kökenini az önce konuştuk Cemal Süreyya. Çok mütevazi ve parasız yatılı okumuş ortaokullarda. İstanbul'a gelmiş, Haydarpaşa Lisesi falan. Çok zorlu bir hayat. Dolayısıyla burjuva şiiri en son denecek şiirlerden bir tanesi. Ama bu polemik de olmadan olmuyor. Zaten edebiyat dünyası ya da daha genel olarak kültür sanat dünyalarında yeni bir şey hiçbir zaman hüsnü kabulle karşılanmaz. Çünkü birilerini rahatsız eder. Birilerinin kazanılmış konumlarını rahatsız eder. Garip şiirini özellikle yerinden etti ikinci yeni ve bir de dünya görüşünün şiirde kolaylıkla bir vaaz gibi söylenmemesini getirdi beraberinde. Hızır'la 40 Saat o yüzden çok önemli. Yani Hızır'la 40 Saat bir modern klasik. Hızır geçiyor. Hızır Kur'an-ı Kerim'de geçen ismen geçmese de işte ima edilen ya da bütün bir İslam tarihinde
1: varlığını
0: yeri olan
1: İslami literatürden bildiğimiz,
0: gelen bir
1: tanıdığımız
0: şey. Evet, evet. Ama çok modern bir şiir kalıbı içerisinde. Bu kabul görmeyecek. Zaten Sezai Karakoç Köpük şiirini yazdığında yine 1960'larda çok uzun bir şiirdir o da. O şiiri yazdığında sağcı bir dergiye gönderdiğinde o derginin editörleri şiiri basmıyorlar. Şöyle diyorlar gerekçe olarak. Şekil ilerici, muhteva gerici. Ya bu Sezai Karakoç'u çok iyi anlatan bir şey. Yani bu bir çelişki gibi görünüyor onların bakış açısından ya da işte bir şey gibi ama aslında 1950'lerden bu yana toplumun modernleşme hikayesinde hep bunu yaşıyoruz. Şeklimiz ilerici, yenilikçi, ondan sonra çağdaş diyelim yani çağın getirdiklerinden hiç geri kalacak bir tarafımız yok. Ama inancımız, içeriğimiz, köklerimiz, önceliklerimiz,
1: referans noktalarımız
0: tırnak içerisinde
1: inanç temelli tabii
0: tırnak içerisinde geri

0: belirleyici ya da bize has. Bize özgün ve köklü. Ha,
1: bu daha yumuşak oldu, evet. Gerici deyince ben rahatsız olmaya başlamıştım burada ama çünkü evet belki sosyolojik olarak bakıldığında siz serin kanlılığınızı koruyor olabilirsiniz hocam ama evet. Ben de tam olarak o serin kanlılık yok. Çünkü bu isimlendirme bana göre mesela baktığımda ben olaylara doğru yanlış olarak o ikilemden evet. O mantık teorimiyle bakmayı alışkanlık edindiğimde bundan evet. irkilebiliyorum hakikaten. Evet. Evet. Ama ortaya çıkan resim çok da renkli bir taraftan bulmaca çözer gibi. Yani yerli yerine oturtulmuş varsayılan şeylerin yeniden karıştırdınız, yani zihnimizi de karıştırdınız bu yönüyle.
0: İyi oldu galiba. Yani biraz da sosyolojik çalışmaların böyle bir tarafı vardır. Yani bilinmeyen tarafına dikkat çekme tarafı vardır. Daha teorik olarak şunu da belki kısaca aktarabilirim ki yani kitapta daha uzun tartışıyorum ama ikinci yeni hakkındaki mevcut açıklama biçimlerimiz biraz dar. Yani ikinci yeni o dönemin Demokrat Parti iktidarının etkisi altında yazılmış bir şiirdir falan. Ya da işte ikinci yeni yeni bir kent deneyiminin şiiridir gibi hızlı ve çok da aslında açıklamayan ifadelerin mevcut literatürde çok geçtiğini görüyoruz. Çünkü aslında orada atlanan şey şu oluyor. Yani şairlerin sosyal deneyimleri, hikayeleri, süreçleri ile şiir metni arasındaki ilişkileri, köprüleri kurmuyor literatür çoğunlukla. Halbuki aslında bu hayattan kopartılabilir bir şey değil. Yani sizin en başta dediğiniz şey, sevmeyi çok seviyoruz ya, sevdiğimiz bir şairin her şeyini merak ediyoruz. Hayatını, ne yediğini, otobüste mi gidiyor, nasıl bir işte ne yiyor, ne içiyor, görünce fotoğrafını çekiyoruz, birlikte çekilmek istiyoruz. Aslında şunu çok iyi biliyoruz ki şiirle hayat çok iç içe şeyler. Ama incelemek istediğimizde bunu koparıyoruz. Halbuki sosyoloji bunu tekrar buluşturuyor. Sosyolojik bakış şairin hayatıyla yazdığı şiirin aralarındaki ince ama çok temel kalıcı köprüleri yeniden göstermeye çalışıyor.
1: Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz şimdi bir sosyolog olarak böyle bir alana döndüğünüzde baktığınızda hem kişisel zevk ve ilgilerinizle fazladan genişleterek içinde kaybolma riskinden de en başta bahsetmiştiniz ama başka bir tarafından soracağım. Şimdi bir şeyi anlatmak ve son sözü zihninizde kurarak mı, yani önce önermeyi yazıp ardından ispata mı geçtiniz yoksa buldukların arasında sizi de şaşırtan, demek böyleymiş dedirten şeyler de oldu mu?
0: Çok oldu.
1: Bizli tarafı var mı?
0: Çok oldu. Çünkü malzemeye eriştikçe, kaynaklara eriştikçe hem şairlerin hayatları hem yazdıkları. Mesela dergilerde kalanlar, dergilerde kalan yazılar ve şiirler. Her şairin vardır. Bunları keşfedince kitaplarını aldığı, yayınladığı bilinen şiirlerinin anlamı da derinleşiyor. O şiiri neden dışarıda bıraktı? O şiirde hangi imgeyi kullandı, o şiirde hangi kelimeleri kullandığı görünce o kütüphanede bir yerde duruyor. Hani kimse bilmiyor onu, artık unutulmuş. Ama onu görünce, çünkü ikisini de üreten aynı özne, aynı failden bahsediyoruz yani. Dolayısıyla yeni şeyler keşfettikçe şaşkınlığım arttı bir yanıyla. Ama bunun zaten biraz olması lazım. Yani bir sosyoloğun hocası, Fransız bir sosyoloğun hocası ile tartışmasını hatırlıyorum. Şey diyor hocası, yani sen bu araştırmada nereye gittiğini biliyor musun diyor. Hani nereye varacak? Öngöremiyorum diyor. Hani sana danışmanlık veremiyorum diyor. Yani hani bilinmeze doğru gidiyorsun diyor. O da diyor ki zaten böyle olması lazım değil mi? Yani
1: gerçekten sokakta kaybolayım ki yeni bir yol bulayım.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok iyi dediniz. Baştan bilsem niye bir araştırma yapmaya ihtiyacım olsun? Bildiğimiz bir şeyi teyit etmenin bir anlamı yok ki. Tekrar etmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu ikinci taraf daha baskın oldu kesinlikle. Onu söylemem lazım.
1: Ve tabii ki siz bilim insanı olarak elbette şaşırmaya açıksınız. Aslında bu cevap da onu söylüyor. Ve olması gereken de bu. Evet. O esneklik ve gerçekten işinizi yapabilmenizin belki zemini koşulu bu olmuş oluyor. Ama bir taraftan da riskli değil mi? Mesela sevmeye devam ettiğiniz bir şeyi daha az sevebilirsiniz. Daha az sevdiğiniz bir şeyi daha çok sevebilirsiniz. Sevmenin veya sevmemenin bir manası kalmayabilir bütünü gördüğünüz zaman. Bu da enteresan bir şey. Sevme ve sevmemenin ötesinde bir tada da götürebilir.
0: Evet, valla şöyle oldu, bunu itiraf edebilirim. Ben Cemal Süreya hakkında yazılan her şeyi okudum. Kendi hayatına dair her şeyi okudum. Kronolojik bir şekilde okudum. Şiirlerini de zaten eş zamanlı bir şekilde okuyordum. Ama mesela vefat ettiği haftaya, güne dair arkadaşlarının, yakın arkadaşlarının yazdıklarını okudukça ve vefat haberini arkadaşlarının o an, o gün yazma biçimlerini okudukça Yani aslında benim içimde de vefat edince o, o
1: fark
0: hayat
1: ettiniz. İnsanmış ve bitti orada.
0: Tabii ve gözlerim doldu. Yani ben Cemal Süreyya'yı gözlerim dolacak kadar sevmiyordum araştırmamın başında. Ama araştırmamın sonunda gözlerim doldu. Birkaç kere rüyama girdiği de olmuştur. Ama bu bütün sosyoloji tezlerinde olur. Yani araştırma konusu araştırmacının rüyasına girer yani. Hani analiz yapar rüyada falan, tanışır eder. Dolayısıyla daha çok sevdiğimi söylemem lazım. Ama daha çok severken aynı zamanda daha iyi anladığımı da düşünüyorum. Daha iyi açıklayabildiğimi de düşünüyorum. Burada sevmekle açıklamak birbirinin zıttı olmaktan çıktı benim için. Çünkü genelde zıttık kurarız. Yani işte hani bülbülü eti için öldürmemek lazım. Onun tadına onu dinleyelim ve mest olalım. Hayır, bülbül nasıl ötüyor? Nasıl bu kadar güzel ötebiliyor? Ya da bir mimar nasıl oluyor da bu kadar güzel binayı yapabiliyor, tasarlayabiliyor sorusunu yani açıklarken aynı zamanda temaşa edip keyfine varabiliriz.
1: Seçmek zorunda değiliz yani değiliz. Anlamakla sevmek arasında.
0: Evet, evet, kesinlikle. Benim için böyle oldu. Hani herkes için böyle mi olur bilmiyorum. Ama hani sosyolojide benim yaptığım başka başka konulardaki deneyimim de bunu teyit ediyor. Yani ben hekimleri ve avukatları inceledim ve hekimleri ve avukatları daha iyi anladığımı düşünüyorum araştırmamın öncesine göre. Ve daha yakından hissediyorum hepsine. Çünkü anlamakla sevmek aslında o kadar da yani akılla kalp diyelim. Aslında o kadar ayrı fakülteler değiller zaten bizim geleneğimizde. Yani bu da bize dışarıdan gelen bir şey olabilir. Yani aynı anda...
1: Ama nesnel olmak adına mesafe koyalım ve kendimizden tamamen uzaklaştıralım diye bir anlayış var. Onunla mı ilgili?
0: Evet, evet, onunla ilgili. Mesafe çok metodolojik bir şeydir. Yani şu an ben bu şeyi görüyorum. Mesela Cemal Süreyya'nın kendisi hakkında yazdığı bir şey. İşte Günler kitabında ya da herhangi bir mektubu. Şimdi burada bir araştırmacı mesafe koymak zorunda. Çünkü şu anlamda bu hakikatin hepsini ifade etmiyor olabilir. Buna hemen inanmamak lazım. Bu ifadeye hemen inanmamak lazım. Çünkü iki sayfa önce başka bir şey demişti. Galiba bir çelişki var burada. Ya da başka bir arkadaşı şunu demişti. Ya da şiirde böyle geçmiyor bu.
1: Ben onu böyle... da görebilmek lazım.
0: Tabii, tabii ben böyle şeyler çok fark ettim. Yani hem yaşadıklarıyla yazdıklarını yan yana koyup okuyunca tutarsızlık gibi görünecek şeyler çok fark ettim. Ama o tutarsızlığın anlamını bulmak gerekiyor bu sefer. Benim üzerime düşen de o. Çünkü ben savcı değilim bir araştırma yaparken.
1: Yani yargı değil burada.
0: Yargılamak, evet. Burada doğru söyle, o değil. O kadar yüzeysel bir şey değil. Ama onu görmek gerekiyor. Yani söylenen şeye bir mesafeden bakabilmek gerekiyor. Bu Cemal Süreyya değil de mesela bir meslek grubuyla mülakat yaparken de geçerli bir şey. Yani mesela sizle mülakat yapsak, gazetecilik mesleği, habercilik, televizyonculuk, bu meslekte ne yaşıyorsunuz diye size sorular sorsam, sizin söylediğiniz şeyler doğrudur ama hakikatin belli bir açısıdır ve sizin deneyiminizden süzülen şeylerdir. Bunu unutmamam lazım. Zeynep Hanım hakikatin her şeyini, her tarafını bana söyledi, yeterli dersem mesafesiz ve teslim olmuş bir şekilde.
1: Hep birlikte yanılırız.
0: Evet. Ha,
1: güzel.
0: Evet.
1: Hep birlikte yanılmamak için evet gözü de kalbi de açalım. Bir şey soracağım. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ben tekrar yani sosyolog, doktor Elyas Akkoyta değil sadece. O hep bir yerde sizin zemininiz ama yine okur, yine yazar, yine şair, yine çevirmen Elyas Akkoyta'da sormak istiyorum. Tek başına bundan ibaret değildi ama madem ki bu kitabın konusu şiir ve sosyolojidir, sosyolojik olarak şiiri dönemiyle birlikte kişi üzerinden ele almak, incelemek ve çağdaşlarıyla birlikte okumaktır. Şimdi biz geçmişe dönüp baktığımızda tarihi bir kategorizasyona girebiliyoruz. Tarihi ve dönemsel kategorizasyonlara girebiliyoruz. Saydığımız isimler dönemleri temsil ediyor aslında. Yani bir olay çıktı, bir durum yaşandı. Tarihi ve mekan olarak bir farklılık vardı ve o bu isimleri ortaya çıkardı. Onlar da sözlerini böyle söylediler diyoruz. Oradaki kategorizasyon bana sanki geçmişte daha netmiş gibi geliyor. Bu kategorik algılama biçimimizin bugüne tevarüz eden bir tarafı var mı? Sosyologlara en çok geçmişi değil aslında bugünü ve geleceğe yönelik nasıl görünüyor kısmını sormayı seviyorum çünkü.
0: Yani aslında bizim sosyolojide bir işe kalkışırken ilk başta başvurduğumuz yöntemlerden bir tanesi şu ki mevcut açıklama biçimlerini terk et. Mevcut kategorileri, sınıflandırma biçimlerini, tipolojileri, tanımları terk etmek. Çünkü bunların çoğunluğu toplumun kendisinden geliyor. Yani toplum dediğimiz varlık kendini çok iyi açıklayabiliyor.

0: saklayabilen bir varlık. Kendine sürekli iç içe geçen aynalar üzerinden bakabilen bir varlık. Kendisi hakkında söylemi üretebilen bir varlık. Halbuki biz bir adım geriden daha serin kanlı bakmak, açıklamak istiyorsak bir olguyu, o halde bunları bir kenara koymamız gerekiyor. Türkiye'de de çok genel bir şey söyleyeceğim ama Türkiye'de de aslında geçmişten kalan birçok toplumsal kategori bugünü açıklamıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tabii ki çok uzun bir konu ama geçmişten kalan birçok toplumsal kategoriye başvuruyoruz. Bir olayı anlamlandırırken, bir tartışmada, bir şeyde, günlük hayatımızda zaten. Ama aslında Türkiye'nin yaşadığı çok katmanlı sosyal dönüşümü, bugünkü dönüşümü yani açıklamıyor. Türkiye 2000'ler öncesinin Türkiye'si hemen hemen her bakım, hiçbir bakımdan değil. Bunu görmek gerekiyor. Bilmiyorum sorunuzun cevabı oldu mu?
1: Fena halde oldu. İşin fena tarafı gerçekten süremizin de sonuna gelmiş olmamız ama sizin aslında uyardınız beni. Ben kendi tuzağıma kendim düştüm orada. Bu yepyeni bir kapı, bu başka bir kapı daha doğrusu. Üzerine daha farklı bir yerden bakıp konuşulması gereken bir şey. Fakat sohbetin ben birinci bölümü olarak kabul ediyorum. İkinci bölümü ne zaman yaparız bilmiyorum ama büyük bir zevkle sözlerinizi dinledim. Büyük bir zevkti benim için bu kitabın yazarıyla da tanışmak ve sohbet etmek. İkinci bölüme şimdiden atıfta bulundum. Çengeli attım.
0: Hayır, ne zaman isterseniz seve seve tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlık, sağ olun.
0: Var olun.
1: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz Doktor Elyasa Koytak'tı. Kendini yazan Habitus'ta Cemal Süreyya Şiir'in sosyolojisini, kitabını konuştuk Elyasa Koytak'la. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Ve açık söyleyeyim, bugün hem çok eğleneceğiz hem de birçok bilgiyi sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız. Zira ben kendi adıma haberci olarak gündem böyle dolu dolu olduğu zaman işimi severek yaptığım için de bayağı bir coşkulu oluyorum. O yüzden de hani yapacağımız espriler ya da konuşacağımız konular kimse tarafından yanlış anlaşılmasın şimdiden söylemek istiyorum. İlk başlığımız CHP'de paralel grup toplantısı. Kılıçdaroğlu geri vites yapmayacağım dedi. Salı günü geliyorum saat 13.30'da. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel merkezdeki toplantı sonrası ikinci kez bu kez toplantısını nerede yapacağını söyledi. Mecliste CHP grubunda. Hemen ardından Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Korsan toplantıya izin vermeyiz, biz yapacağız toplantıyı diye. Yani deyim yerindeyse hani bu Tellioğulları, Seferoğulları, Yeşil Vadi bizimdir kavgasına benzer bir durum mecliste yarın yaşanacak gibi görünüyor. Öncesinde Kılıçdaroğlu birazdan son dakika olarak paylaşacağımız sıcak bir mesaj paylaştı. Ve deyim yerindeyse kurultay sürecini başlatıyoruz diyerek kendisini hançerleme operasyonlarının önüne de bir set çekti sanki. CHP cephesi karma karışık. Özgür Özel günler boyunca kürsülerden ara seçim istiyorum, ara seçim istiyorum demişti. Mini ara seçimi referanduma döndürmeye çalıştılar. Özgür Özel gittiği süre bir de mitingler yaptı. O istedi ama Cumhur İttifakı 5, CHP 1. Ve özellikle CHP medyasında derin bir hayal kırıklığı oluştu. Birazdan konuşacağız. İkinci başlığımız ise dış gündemden. Ermenistan normalleşme yolunda çok ciddi bir sınav veriyordu ve millet dedi ki Paşinyan'a yürü biz arkandayız. Paşinyan aslında ne kazandı sorusuyla Ermenistan seçimlerinin yansımalarını konuşacağız. Elbette kaybedenler kulübü de var. Fransa ve Rusya kaybedenler kulübünde diye yorumlanıyor. Paşinyan'ın bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirip kapıları açıp ticarete başlamalıyız mesajları sıcak karşılandı. Birazdan bunu da konuşacağız. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diklenmeden dik duran, çözüm üreten diplomasi anlayışını bu konu başlığı altında ele alacağız. Ve bir kez daha böyle bir tansiyon zıpladı yerinden. Çünkü bir daha füzeler ateşlendi, karşısında bombardımanlar yapıldı. Neden bahsediyorum? İsrail-İran savaşından. Özellikle ABD'ye eklemedim çünkü Trump Netanyahu'ya dur dedi. Netanyahu dinlemedi. Sonrasında karşılıklı savaş havası esti. Öğleden sonra durum birazcık böyle bir düşer gibi oldu tansiyon. İki taraftan da şimdilik bomba atmayı durduracağız mesajları geldi. İsrail diyor ki Netanyahu özellikle Trump istediği için biz durduk diye mesajlar verdi. İran cephesi ise Lübnan kırmızı çizgi diye konuşuyor. Hepsini konuşacağız. Gerçekten çok dolu bir gündemimiz var. Hadi başlayalım. Konuklarımı tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Sıfala Varda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İbrahim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hukukçu avukat Şükrü Aksu Üsat, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Muhammed Çağrıbilir. Siz de hoş geldiniz Üstad.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi Sayın Alabar'da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması vardı. Onu verecektim ama sıcak gelişme olunca onunla başlama ihtiyacı hissettim. Kılıçdaroğlu az önce bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dikkatimi çeken şu, özellikle yarın bir hançerleme operasyonu bekleniyordu mecliste. Böyle çarpışa çarpışa çekilelim havası vardı Özgür Özel tayfasında. Fakat kurultay çağrısıyla ilgili olarak diyor ki tamam diyor, başlatıyoruz diyor. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum. Kılıçdaroğlu az önce paylaştı. Bu arada sıcak gelişme, Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP'nin sosyal medya hesabı da İmamoğlu ve Özgür Özel'i takipten attı. Zaten 5 kişi takip ediyorlardı, 3'e düştü.
1: Şimdi partilerin sosyal medya hesapları genel başkanlarını takip eder, milletvekillerini takip etmez. Genelde bu şekildedir. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarını uzun bir süreden bu yana devretmekten yana olmayan Özgür Özel ve etrafındaki ekibi demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait hesapların da şifrelerini paylaşarak sosyal medyayı kullanmışlar. Çevirelim diğer konuya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Haziran itibariyle parti meclisinde kurultay başlatacağız sözünü ihtiyatla yaklaşmak lazım. Çünkü bir kurultayın sıfırdan başlayıp tekemmül edip ve nihayetinde de kurultay haline dönüşmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki akışa baktığımızda bir yıl kadar bir süreye yayılabiliyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu şu tarihte kurultay yapacağız demiyor. Kurultayla ilgili hazırlıklara başladık diyor.
0: Tabii ifadesi

0: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz.
1: Şimdi ne demek parti meclisinde başlattığında bu mezradan, köyden, mahalleden, ilçeden, ilden geçen uzun ince bir yol olabilir. Kaldı ki yanımızda Şükrü Bey gibi Türkiye'nin bu konuyla alakalı

0: hatamızı, eksiğimizi düzeltsin. Şimdi bu durumda Özgür Özel tekrar genel başkanlığa geçmesi lazım. Oysa kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Diyelim bir şey yapıyorum, senaryo yapıyorum. O yüzden telafisi mümkün olmayan sorunlar çıkmasın diye tedbirli karar veriliyor. Aslında tedbirli kararın tedbirli denilerek ortaya koyulmasının gerekçesi bu. Şimdi dolayısıyla bir kurultay süreci başlasa bile acaba bir Yargıtay kararı beklenmeden kurultaya gidilebilir mi konusu ayrıca değerlendirilmesi gereken önemli bir konu. Benim kendi perspektifim Kemal Kılıçdaroğlu en alt bir mahalleden başlayıp il başkanlığı sürecine kadar geçen sürede komple yapıyı yeniden tahkim etmeden kurultaya gitmeyecektir. Bu süre içerisinde de Yargıtay zaten kararını vereceği için kurultaydan çıkacak karara göre de Cumhuriyet Halk Partisi yola revan olacaktır. Ama bir şey daha ekleyeyim. Ondan sonra
1: peki tahmini süre ne kadar? Bir yılı bulur mu bu iş?
0: Ben bulacağını düşünüyorum. 8 ay gibi bir zamana yayılacağını düşünüyorum. Malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi kendi tüzüğü gereği 2 yılda bir kurultaya gitmesi gerekiyor. Seçimler gerekçesiyle bu alınan bir parti meclisi kararıyla 1 yıl uzatılabiliyor ve uzattı 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde. Fakat geldiğimiz noktada şu an Cumhuriyet Halk Partisi 3 Kasım 2023 tarihinde. 3 Kasım 2023 tarihinde ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak. Ama bir denkleme, bir değişken daha girdi. O da tedbirli bir karar olduğu için Yargıtay süreci hangi zaman içinde tahakkuk edecek? İşte o yüzden kurultayın yapılması büyük ihtimalle Yargıtay'ın sürecinin netleşmesi sonrasında olacaktır. O da 7-8 ay gibi bir süreye yayılacağı yazılıyor, çiziliyor, Ankara'da konuşuluyor. Böyle bir durumda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hala muhalifler olacak mı? Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba gibi isimler, Ali Mahir Başarır gibi isimler partide yer almaya devam edecekler mi? Yarın bence grup konuşmasından sonra yolların ayrılma noktasında Cumhuriyet Halk Partisi diye bir başlık atacağımız yayını yarın seninle yapabiliriz 17'de. Yolların ayrılma noktası olabilir yarınki rekabet. Eğer grupta kendilerine söz hakkı verilmezse meclisin bahçesinde Ferdi Zeyrek'in de anma törenleriyle bir grup konuşması yapılacağı söyleniyor. Eğer orada bir yolların ayrılma noktası yaşanırsa sevgili İbrahim, kurultayın da ayrılanlar açısından bir önemi kalmayacaktır. Peki ayrılmazlarsa ne olur? Ayrılmazlarsa bugün kendileri için lehlerinde esen rüzgarın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağı bilgi, belge, dökümanla arkalarında eski kuvvette esmeyeceğini anlayabilirler. O yüzden demir tavında dövülür, fırıldak bayramda satılır misali. Eğer tavı dem bu demse, zaman bu zaman, an bu ansa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden farklı bir parti çıkartmak isteyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ellerini çabuk tutmasında da fayda olacağını kendilerinin düşündüğünü düşünüyorum.
1: Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir uyarısı vardı hafta içinde. Onu bir hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Sayın Aksu, size soracağım. Hem bu kurultay meselesiyle ilgili bir yorum alacağım ama hem de bu CHP'de bir arınma sancısı mı sorusunu soracağım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, yani görevi ve konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin malı olmadığı gibi bunu cüzdanı gibi de kimse göremez. Bizim de boynumuzun borcudur bunun hesabını sormak diyor. Yani sorumu şöyle soracağım. Arınma meselesi biraz gölgede mi kalmaya başladı? Erdoğan da bakın bu işlerin esas sebebi neydi unutmayın mesajını veriyor. Bir izleyelim.
2: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak göre

0: Önlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Evet Sayın Aksu, hem Erdoğan'ın bu konuşmasını yorumlamanızı rica etsem hem de şu an gerçekten bir arama sancısı mı yaşanıyor? Neyin kavgası veriliyor CHP'de?
2: Bugün aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben diyenin aslında biz diyememenin büyük bir problemini hep beraber görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 3. maddesinde çok güzel bir ibare var. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın önce insan deriz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki başarı düşüncesi, partinin başarı anlayışı, partinin başarı anlayışı olarak değerlendirilmiştir. Ve üretkenliğe, çalışkanlığa, liyakata önem veren kişiler partide bir yerlere gelir diye bir ülke edinmişlerdir. Ancak bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın da atıf yapmış olduğu üzere özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ciddi yolsuzluk iddialarının kamuoyuna yansıdığını hep beraber görmüş olduk. İşte bize bu şunu anlatıyor. Siyaset biliyorsunuz siyasi makamlar, kamu makamları özellikle bir emanet niteliğindedir. Siz aldığınız emaneti kendi malınız gibi kullanmaya çalıştığınızda karşı karşıya kaldığınız problem milletin hakkına riayet etmediniz ve hakkını çaldığınız bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemleri hem bu yerel yönetimlerin tamamına söylenmiş bir söylem hem de bütün kamu görevlilerine söylenmiş bir yöntem. Burada Cumhuriyet Halk Parti'nin bugün aslında başına gelen olayı kamuoyuna doğru anlatmak lazım. Bakın mahkeme bir karar verdi ancak kararın ne verdiği noktasında ciddi problemler var. 6 tane dava birleştirildi. 6 davada davacıların 3 tanesi son CHP'deki değişim rüzgarında Özgür Özel'in yanında bulunan kişiler tarafından davalar açıldı. Dava açılan kurum kim? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Dolayısıyla bu davalarda HMK girince taleple bağlılık kuralı olduğu için talep edildiği için bir ihtiyat edildiği bir kararı verildi. Şimdi şu an mevcut durumu şöyle anlatmak lazım. Bakın siyasi partiler kanunu 3. maddesi girince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Ve tüzel kişilik hakkında bir karar verildiğinde, mutlak kararı verildiğinde bu karar kesinleşmeden uygulanamaz. Bu ne demek? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün itibariyle bir yönetim kayyum pozisyonunda burada bulunmaktadır. Ancak bu pozisyonda bulunmuş olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tüzüğünü uygulamasını engelleyen bir durum söz konusu değildir. İşte bu noktada hakkında bugüne kadar suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma açılmış, kamu davası açılmış olan kişilerle ilgili gerekli parti disiplininin gerektirmiş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 168. maddesindeki işlemleri yapmaması sonucun doğurmayacaktır. O yüzden bu arınma sürecini değerlendirirken aslında en büyük problem bugün itibariyle Sayın Özgür Özel'in kendisine destek veren delegelerle ilgili bu delegelerin tasfiye edilmeden seçime gidilmesine yönelik bir çabası ve talebi söz konusu. Ancak bu hukuken yapılabilir mi noktasına baktığınızda hukuken bunun yapılabilme ihtimali şu an mevcut değil. Çünkü mevcut olmamasının en büyük sebebi şudur bakın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunmuş olduğu pozisyon itibariyle Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık sıfatı hala devam ettiği için ve bu noktada Yargıtay bir kararı bozması halinde o göreve tekrar geleceği için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendiliğinden ben seçime gideyim, olağan kurultayı yapayım deme hakkı şu anda mevcut değil. Burada yapabileceği en doğru hareket, az önce yapmış olduğuna çıkmayla birlikte, 11 Haziran'da mahalle, belde, ilçe ve illerdeki kongre süreçlerini yürütüp, Yargıtay'ın karar vereceği sürece kadar olağan kurultaya bir hazırlık yapabilme yetkisi şu an elinde. Bu noktada aslında bugün itibariyle bu problemin çok kısa sürede çözülmesinin temel argümanı şuydu. Sayın Özgür Özel, eğer bu kararı temiz etmeseydi
1: 15 günde kesinleşecekti.
2: 15 gün içinde kesinleşecekti ve bugün hiçbir konuyu konuşmayacaktı. 45 günlük süre içerisinde parti kurultaya gitmek güzel durumunda kalacaktı.
3: Peki yani orada bu sürecin işte aslında bu noktaya gelmesi aslında kendileri
1: evet onu söyleyeceğim. Stratejik hatalar yapmışlar. Yani hiç mi böyle hani bir sakince oturalım bunu bir konuşalım sonuçları ne olur diye düşünmemişler. Bu arada mesela şimdi Sayın Kurtulmuş'a da yükleniyorlar. İşte hani meclise grup toplantısı yapılmasıyla ilgili ama Meclis Başkanı Kurtulmuş diyor ki ya yasal olarak bunun önünde bir engel yok. Ben Kılıçdaroğlu'na hani gelme diyemem diye söylüyor. Ne istiyor CHP mesela? Hani barikatlar kurulsun Özgür Özel girsin diğerleri kalsın mı istiyor? Yani böyle bir şey. Çünkü birazdan soracağım mesela tüzükle ilgili de bir sürü tartışma var. Şimdi mesela Sayın Kurtulmuş diyor ki yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve gelip bir grup toplantısı yapmak isterse yapabilir diyor. Ben bunu hani yapma diyemem diyor.
2: Tabii bakın şöyle söyleyelim. Orası da çok açık net aslında. Hem siyasi partiler kanununun 24. maddesi hem anayasanın 95. maddesi bunları hep birlikte değerlendirdiğinizde bir parti en az 20 milletvekiline ulaştıysa bu takdirde
1: grup
2: kurabilir. Peki grup kurduğunda grubun başkanı kimdir? Eğer genel başkan milletvekili sıfatına haiz olduysa bu takdirde genel başkan grup başkanıdır. Zaten partinin iş tüzüğü diyor ki genel başkan disiplin kurulları hariç bütün kurulların başkanı niteliğindedir. Ancak burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçici yönetim olarak da bulunsa dahi sahip olduğu yetkiler bakımından milletvekili olamadığı için grup başkanı seçilemedi. Sayın Özgür Özel'in bakın grup başkanı seçilmesinde bir beis yok. İç yönetmelikteki maddelere baktığınızda 6 ve 14. maddelere baktığınızda hukuka uygun olarak seçilmiştir. Ancak siyasi partiler kanunu 15. madde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç yüzünün 19. maddesine baktığınızda diyor ki grup başkanı, grup başkan vekilleri ve genel kurul genel başkana bağlı çalışır diyor. Dolayısıyla
3: genel başkanının haberi olmadığı, inisiyatifinin olmadığı değil mi?
2: Evet. Dolayısıyla burası çok kıymetli bakın. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Bu ne demek? Siz genel başkan grup toplantısına geldiğinde onu konuşturmama gibi bir hakkınız söz konusu değil. O istediği zaman konuşur. Ve süre sınırlaması yoktur. Bakın normal bir kişi konuşmak istediğinde 10 ila 20 dakika arasında konuşması gerekirken genel başkanın konuşmasına bir süre sınırı yoktur. Sıraya bağlı olmaksızın konuşabilir. Dolayısıyla genel başkanı o grup toplantısına almamak, toplantıda sözünü kesmek, konuşmasına engel olmak gibi bir durum partinin tüzüğüyle siyasi partiler kanunuyla açık bir muhalefet niteliğindedir ve bu disiplin suçunu gerektirir. Burada aslında neyi yapmak istemişlerdi biliyor musunuz? Ben size onu söyleyeyim. Neden Sayın Özgür Özel'i grup başkanı seçtirdiler? Asıl soru bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğünde şöyle bir madde var. 22. maddede yanılmıyorsam. TBMM grup başkanı aynı zamanda ve başkan vekilleri Merkez Yönetim Kurulu'nun da üyesidir diye bir madde vardı. Ancak işte şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu peki ne yapıyor? Parti tüzüğünü en son 2024'te yapılan seçimdeki değişikliği halin değil. 2018'inde olan değişikliği uyguluyor. Dolayısıyla aslında tartışmanın çıktığı yer burası ve söz sahibi olmak istenilen bir nokta var. Ancak Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi Sayın Özgür Özel'in Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu toplantıya almama, sözünü kesme, ona söz vermeme, düşüncelerini ifade etmeme noktasında bir engel koyma durumu söz konusu değil. Ancak şunu da söyleyelim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahipti. Çünkü milletvekili değil. Burada bir maddeye değinmek istiyorum. Anayasanın 80. maddesi çok açık net. Onu da söyleyelim. 80. madde der ki milletvekilleri seçildikleri bölgenin ya da seçildikleri kişilerin değil bütün milletin temsilcileridir. Tabii ki milletin temsilcisi olarak bir özgür özellikleri söz konusudur. Ancak bu parti iş tüzüğü ve SPK kapsamında bu genel başkana bağlı olmadıkları sonucunu doğurmaz. Çünkü iş tüzüğün 60. maddesi ne diyor biliyor musunuz? TMM üyeleri genel başkanın, parti tüzüğünün, kurultayın, seçim bildirgelerinin, parti meclisinin kararlarına, tavırlarına, uygulamalarına aykırı davranamaz. Davranırsa kesin ihraç sebebini oluşturur.
1: Peki, şimdi üstad tartışmalardan bir kuple izlettireceğim. Size de oradan soracağım. Yani erken kalkan salonu kapar mı diye soracağım. Çünkü yarın olacağı merak ediliyor. Bir de Faik Öztürak'tan bir açıklama var. Başta da oradan seçik aslında. Öztürak'tan da paralel yapı uyarısı geldi. Bir izleyelim önce tartışmaları sonra bir de Öztürak'ı veririz arkadaşlar.
4: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
5: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
6: Hep beraber.
7: Saygılar.
5: Teşekkürler.
4: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
8: Mevzuat bellidir. Arkadaşlar mevzuat bellidir. Diyor ki grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
9: O halde genel başkanı grup toplantısı yaptırmam, grubu ben toplarım, ben konuşurum demekle ne oluyor?
8: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Makamlarından, unvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin şimdilerde de mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum. Yarınki grup toplantımızın da partimizin birliğini, dirliğini sağlamakta bir milat olması gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet Sayın Bilir, korsan mı paralel mi?
10: Yani
1: ya şimdi bir taraf diyor ki olarak, bunların yaptığı evet. Korsan diyor. Hı hı. Grup toplantısı. Öbür taraf diyor ki hayır siz paralel
6: Ya şöyle grup toplantısı dışarıdan baktığınızda hani bunun aynı anda iki aynı partiden iki grup ayrı ayrı grup toplantısı olması, biri kimi önce yer kaparsa o başlayacak. Ya bunlar zaten partinin kurumsal kimliğini gayet zedeleyen aslında rezillik düzeyindeki işler. Neden? Yani rezil oldu, kendini rezil ettikleri bir durum söz konusu. Ama burada özellikle sakatladıkları işin hukuki tarafı Şükrü Bey gayet anlattı zaten. Temsilde adalet ilkesi, ya siyasetin belki de en temel, demokrasilerde en temel kavramlarından birini sakatlayan bir şey çıkıyor ortaya. Yani partinin genel başkanı günün sonunda kendi makamında temsil ettiği şey mahalli teşkilatlardan başlayarak ilçe, il ve genel kurultaydaki delegeler üzerinden aslına bakarsanız CHP'nin bütün o seçmen tabanını temsil ettiği nihai makamı temsil eder vaziyette. Dolayısıyla CHP'nin genel başkanı dediğimizde sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan değil, aslında bütün bir CHP ailesinden bahsediyor olmamız gerek. Ve oraya yapılan saygısızlık, orayı tanımamaya yönelik bir davranış bu anlamda aslında çok demokrasiyle de uyuşan bir şey değil. Yani parti içinde bu tarz bir hizip eğer buradan memnun değilseniz zaten olması gereken yol en başta istifa edip kendi yolunuzu çizmeniz. Yani CHP'nin içinde bu dakikadan itibaren bir iktidar kavgasına devam etmenin bir anlamı yok. Bu haliyle bile yani nasıl kurultayda.
1: Ama şöyle bir görüş var işte, biz hani mümkün olduğunca Kılıçdaroğlu'nun işte itibarını erozyona uğratalım. Hı hı. Mümkün olduğunca şu anki CHP'yi yıpratalım. Ondan sonra kuracağımız yeni partiyi buradaki tabanda taşıyalım. Yani ben hani teşbite hata olmaz ama hançerleyerek çekilelim gibi bir strateji de konuşuluyor.
6: Evet.
1: Şunu da tabii merak ediyor insan. Şimdi ben mesela ağır yaralı bir CHP geriye bıraktığınızda CHP seçmeni hançerlenmiş bir CHP'den size koşarak gelir mi sorusu aklıma geliyor. Size şöyle sorayım. Yarın mesela şimdi Özgür Özel deseydi ki ya tamam Sayın Kılıçdaroğlu buyursun grup toplantısını yapsın. Biz de işte atıyorum saat 3'te bir grup toplantısı yaparız ya da sabah biz 10'da yaparız ya da biz de başka bir salonda yaparız. Vatandaşı kim bize takdir eder, kim nasıl istiyorsa öyle konuşur dese olmuyor muydu mesela bu kadar gerilim?
6: Zaten yerine? Tam olarak burada yani siz az önce stratejik hatalardan bahsetmiştiniz. Yani şimdi kendini grup başkanı olarak seçtirmek zaten alınan karar tanıdığının bir resmi.
1: Doğru.
6: Yani bunu tanıdın artık. Bu dakikada itibaren bununla kavga edeceksin aslına bakarsanız. Dediğiniz gibi tam olarak yeni atacakları adım için bir altlık oluşturma çabası ve bir kriz üreterek burada büyük oranda o krizi taze tutarak, canlı tutarak aslında her zaman yaptıkları gibi krizin sırtına binerek o popülerliklerini beslemek, bunun üzerinden de bir rüzgar yakalamaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Bu her zamanki zaten klasik CHP'nin hareket tarzı, CHP'deki yöneticilerin hareket tarzı. Bu haliyle baktığınızda bile zaten dediğim gibi temsilli adaleti zorluyorsunuz, parti içi disiplini bir şekilde bozar vaziyettesiniz ve buradan bir kazanç ummak aslında bakarsanız bir anlamda siyasi bir körlük durumu başlı başına. Türkiye'de çünkü biliyoruz ki yani hiçbir zaman rakamlar böyle alt alta koyduğunda matematiksel sonuçların doğrudan böyle karşılık bulduğu bir siyaset zemindeydir. Yani neyi kastediyorum? Altılı masada alt alta partileri yazdılar. Hepsini topladığınızda 52-53 ediyor. Bir hesaptı. Sonuçta ellerinde patladı. Yani vatandaşın bu gibi durumlara verdikleri reaksiyonlar hiçbir zaman beklenildiği gibi olmaz. Hele ki CHP'den bahsediyorsak.
1: Birazdan şimdi geleceğim.
6: Cumhuriyet Halk Partisi dediğimizde yani şunu unutmamak gereken, yani Türk siyasal hayatının belki de 2-3 tane omurgasından bahsedeceksek Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan birisi. Beğenelim beğenmeyelim. Orada duruyor ve neticede her şartta her lider, yani Deniz Baykal, işte Altan Öymen veya işte Deniz Kılıçdaroğlu, Karayalçın kim varsa mutlaka Türk siyasetini bir aktör olmayı CHP başarmıştır. Bu CHP'nin hem kendi kodlarıyla alakalı bir şeydir hem de Türkiye'nin kuruluş süreciyle alakalı bir şeydir. Yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi kadar başarılı olmaya ihtiyacı olmayan ikinci bir parti yok. Yani kendi hayatını kendi kendine devam ettirebilme noktasında bu kadar şanslı bir parti yok. Maddi imkanlardan bahsediyorum burada özellikle ve sahip olduğu tarihsel aslında arka planla alakalı. Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren
1: güçlü bir miras devri olarak geldiği için.
6: Evet, yani hem kültürel bir mirastan bahsediyoruz hem de maddi bir mirastan bahsediyoruz. Bu haliyle bile zaten sahip oldukları o büyük genel olarak sahip oldukları genel başkanların genelde tembelliğe varan siyaset üretmeyen yaklaşımı biraz da bununla alakalıdır. CHP genel başkanı olmak bir imtiyazdır Türkiye'de. O imtiyaza sahip olduğunuzda iktidar olmak aslında sizin için çok daha maliyetli bir süreçtir. İktidar olduğunuzda sorumluluk gelir çünkü peşinden. Ama CHP genel başkanı iken hem güç gelir ama sorumluluğa ihtiyacınız yoktur. Almanıza gerek kalmaz. Hal böyleyken CHP'nin teşkilat yapısını, gücünü, yani propaganda imkanlarını bir göz önüne aldığınızda buradan ayrılıp yeni parti kurduğunuz zaman ben oradan %20-25'i çalarım gibi bir düşünceye girmek çok gerçekçi değil. Ve Dediğim gibi bu işin maddi tarafları, reklam tarafları, zaman, bunların hepsi üst üste koyduğunuzda birçok dezavantaj da var. Ama dediğim gibi burada geçtiğimiz hafta sizinle 17 sohbetlerinde konuşurken Özgür Özel'in sıkışmışlığından bahsetmiştik. Yani bu aslına bakarsanız böyle büyük stratejik adımlar gibi gözükse de büyük oranda panik butonuna basmaktan ibaret yaptıkları her hamle. Ki az önce Şükrü Bey yine söyledi, yani itiraz etmeseler 15 gün sonra kurultay olma ihtimali var. Bu çok önemli bir tespit baktığınızda. Yani bugün kurultay taleplerini aslında boşa düşüren, yani kendi pozisyonlarını boşa düşüren bir durum var ortada. O tercihi yapmıyor
1: olmaları. Tam işte burada şu soru akla gelmiyor mu? Yani hani bu tür krizleri yönetemeyen, daha kendi partisindeki ufacık işleri çözemeyen bir siyasi kadro, yaşadığımız coğrafyanın gerçekten büyük sorunlarıyla yüzleştiğinde nasıl paramparça olur sorusu akla gelmiyor mu?
6: Bu kesinlikle zaten bu Türkiye'deki muhalefet sorununun ta kendisi bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar güçlü bir parti olduğundan bir yandan bahsediyoruz. Ana muhalefet partisi ve büyük oranda isimlerden bağımsız hep orada duruyor. Son 25 yılda da üst üste bunu görüyoruz. Ve iktidar olma iddiası ihtimali bir anda gündeme geldiğinde haliyle bu soruyu sormak zorunda kalıyoruz. Ya olurlarsa ne olacak? Yani herhangi bir siyaset üretme durumu yok. Siyaset üretme zorunluluğu yok. Ve biz bilmiyoruz hala. Mesela Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu kamplaşması ve hatta İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin de bu kamplaşmaya dahil olduğunu düşünelim. Hangisinin ekonomiye dair, dış politikaya dair nasıl bir vizyon olduğunu vesaire bilmiyoruz. Ya tamamen işte geçtiğimiz haftanın gündemi kayıkçı kavgası meselesi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bu kayıkçı kavgasına dahil olmayacağız derken, evet, o kayıkçı kavgasının ana gündem maddesi sadece saf, yani çıkar çatışmasından öte bir şey değil. Yani tam da bu yüzden CHP'deki bu durum ülke adına çok fazla CHP üzerinden bir umut vaat etmiyor tabii ki. Ama işin özünde Özgür Özel'in sıkışmışlığı her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun elinde belli hukuki imkanlar var, belli şeyler kısıtlı. O işin başka tartışma konusu ama ben şöyle düşünüyorum kurultaya dair. Yani eğer bir olağan kurultay süreci hazırlığını yapması, zaten ilçe, mahalli teşkilatlardan genele kadar gelirken bu uzun bir süre zaten. Olağanüstü bir kurultay kararı vermek de şu durumda bence siyasetin etiğine çok da uygun değil. Yani buna yönelik bir girişimde bulunmaya çalışmak veya bunu talep etmek uygun değil. Çünkü mevcut delege yapısında bir suça bulaşmış insan grubu olduğunu görüyoruz bu son kararla beraber. Yani oyunu satan, oyu satın alan kadar satanın da burada bir bana göre cezai sorumluluğu olması gerekiyor.
1: Tabii onları hiç konuşmuyoruz ama ayrıca bu konuyla ilgili bir ceza davası şimdi, da yürüyor yani. Yani oradan
6: olması da gerekiyor zaten.
1: Riskleri var.
6: Şimdi aynı delegeye nasıl güveneceğiz? Yani. Burada da işte temsilde adalet meselesi yine ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evet. CHP'deki mevcut süreçte alınan her karar Kılıçdaroğlu tarafında da Özel tarafında da bana göre siyaseten tartışmalı, meşruiyeti sorumlu kararlardır. Kurultay yapsınlar, yapmasınlar. Bu delegeyle seçime gitsinler, gitmesinler. Hiç fark etmez. Dolayısıyla burada aslında CHP'nin dondurulması gerekiyor. Yani siyaseten benim durduğum yerden siyasetin etiği mevcut delege yapısıyla CHP'nin herhangi bir şekilde ülkede bir şeyi bir yerden bir yere ittirecek en ufak bir karar alamıyor olması gerekiyor. Çünkü kendi delege yapısında çok net hizip olduğu çıktı ortaya. Peki.
1: Senal Abar'da şimdi Özgür Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de bir açıklama yaptı bugün bu tartışmalarla ilgili. Bir de Uluç Gürkan'dan bir tartışma var. İkisini arka arkaya paylaşayım. Yarın koridorlardaki beklentinizi de soracağım. Şimdi Zeynel Emre diyor ki, yani o da kendi işte tüzüğü okuyor. Onun okuduğu yerden başka, hani bu körün fili tarif etmesi gibi bir durum var ya.
7: Evet.
1: Enteresan bir süreçle karşı karşıya. Bir izleyelim arkadaşlar.
10: Grup iç yönetmeliği. Buna da uyulmama konusunda bir düşüncenin geliştiğini görüyoruz. Buna uymakla yükümlüsünüz. Bu ne der? Der ki, parlamentoda eğer genel başkan sıfatına haiz kimse milletvekili değil ise grup başkanı seçilir. Buna göre burada gerek grup genel kurulunu toplama, gerekse her türlü kararları, iş ve işlemler yapma konusunda yetkili olan seçilen grup başkanı, seçilen grup başkan vekilleridir.
11: Olayı tersinden anlamış anlaşılan. Şöyle.
12: Kemal Bey'den.
1: O şeyi de bir versin arkasından.
12: Tamam. Yani işte. Belli bir protesto görürler. Sözlü fiziki değil ama herkes sırtını dönebilir. Koridorda Kemal Bey'e laf atmak biçiminde değil ama görmezden gelmek yani bir anlamda bu ülkeye karşı benim sorumluluğum olarak düşündüğüm bir eylem.
13: Protesto edeceğiz diyorsunuz.
12: Edilmeli.
1: Peki. Şimdi sizin beklentiniz ne? Bir de bu işte hani tarif meselesinde ben şöyle mi anlayayım? Şimdi siz patronsunuz. Ben dediniz ki ya benim bir şirket var, buraya CEO olarak İbrahim seni görevlendiriyorum. Burayı sen yönet dediniz. Sonra ben güvenle diyorum ki ya bu işte Yusuf Alabar gel zaman sokmayın dükkana diyorum. Ben bundan sonra buralar ben
3: öyle bile demiyorsunuz.
1: Demiyor muyum?
3: Normal binaya giriyorsunuz, diyor ki CEO sizi sokmuyor diyor. Tamam mı? Öyle bile demiyorsunuz. Şimdi ülkenin enerjisi buralara tabii kanalize olmuş durumda. Oldukça üzüntülü. Şimdi biraz önce Uluç Gürkan'ı izledik. Efendime söyleyeyim. Evet. Zeynel Emre'yi dinledik falan. Hani bu olayların arkasında Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Bunların oyunuydu falan. Ya İbrahim, bak ben artık 60 yaşına dayandım. İstisnasız bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi hep böyleydi. Böyle devam ediyor. Hani diyor ya, şeytan bunun neresinde? Nerede iktidar bunun neresinde ya? Siz birbirinizi yiyorsunuz, şikayet ediyorsunuz, ceza aldırıyorsunuz, butlan çıkarttırıyorsunuz falan filan, tamam mı? İtirafçı oluyorsunuz, kendi kendinize anlatıyorsunuz, peştemalle kameralara yakalanıyorsunuz, Bolsev Vakfı'yla Bolu'yu seviyorsunuz falan. Sonra bir şey olunca da bir günah keçisi bulmuşsunuz. İktidarı falan gösteriyorsunuz. Şimdi ben burada Uluç Gürkan'ı görünce aklıma geldi. Arkadaş, benim babam Uluç Gürkan'ları gördü, Önder Savları gördü. Ben gördüm, benim evlatlarım gördü. Neredeyse benim evlatlarımın evladı da görecek. Ya biz bıktık kardeşim, Uluç Gürkan'lar, Süheyl Batum'lar, Murat Karayalçın'lar otobüsün üstünde titriyor yaşlılıktan mütevellit. İstihza etmiyorum, bir tespit yapıyorum sadece. Önder Sav 90 yaşında oraya gelmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini uzaklaştırmasının intikamını alıyor. Birden Faik Öztürk çıktı, aydınlanma yaşadım, aa dedim böyle birisi vardı falan. Fikri Sağlarlar hiç bitmiyor abi. Yani bir çelik çekirdek kadro var.
1: Hep oradalar.
3: Hep oradalar. Hep oradalar, hep kavga
1: CHP halinde. CHP üstlerini inşa etmişler.
3: Evet, hep kavga halindeler. Ya benim söylediklerimi yaşı belli bir yaşın üzerinde olan herkes şahitlik etsin. Siz bu adamları görmekten ikrah gelmedi mi, gına gelmedi mi ya? Uluç Gürkan arkasını dönecekmiş. Bana ne, ne yapıyorsan yap, bu senin demokratik hakkın. Ne tarafa dönersen dön. Ama şunu söylemek istiyorum. Zeynel Emre olayı yanlış yerden anlamış. Tam işte o CEO konusunun örneği oradan. Evet, parlamentoda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir milletvekilliği statüsü taşımıyorsa seçilen kişi grup başkanı ya da grup başkan vekili olur. Tamam mı? Şimdi bu var. Peki şöyle bir şey var mı? Grup başkanı seçildin, genel başkanın milletvekili değil, o yüzden de grupta konuşma yapamaz diye var mı herhangi bir yerde bir şey?
1: Yok.
3: Recep Tayyip Erdoğan gidiyor yapıyor işte. Milletvekili değil, Cumhurbaşkanı ama AK Parti'nin genel başkanı. Diyor mu grup başkanı ben varken Recep Tayyip Erdoğan sen konuşamazsın ben konuşacağım diye. Ya bu işin şeyine aykırı ama bu şekilde konuları tersinden anlamaya meyyaldir Cumhuriyet Halk Partisi. Bir örnek vereyim mi? Cumhurbaşkanlığına Abdullah Gül aday koyuluyor. Yaşar Büyükanıt dedi ki kardeşim dedi biz dedi o Cumhurbaşkanı ile beraber çalışacağız. Bizim tasvip etmeyeceğimiz bir Cumhurbaşkanı elbette bizler açısından kabul edilebilir değil falan. Bir dakika ya, sen kim oluyorsun?
1: Sözde değil özde layık.
3: Ha, sen kimsin kriteri koyuyorsun? Bir millet bir başkomutan seçecek o zaman meclis aracılığıyla ve sen ona biat edeceksin. Güvenlik bürokrasisinin bir personel olarak. Olan bundan ibaret, adam kriter koyma noktasına gelmiş üniformasıyla. O olmaz, bu olur. Bu özde, şu sözde. Cumhuriyet Halk Partisi bunları ayakta alkışladı. Aynı çapraşık mantık, kabul edilmez mantık burada da geçerli. Grup başkanı milletvekili olmazsa genel başkan seçilirmiş ve o konuşurmuş. Peki genel başkan konuşmak isterse o konuşamazmış. Siz olaya neresinden bakıyorsunuz acaba ya? Bu kabul edilebilir bir şey mi yani?
1: Genel başkan ne iş yaparmış mesela ya, partide?
3: Ya, yani o zaman grup başkanının partiyi de yönetsin yani falan gibi.
2: Şimdi orada bir madde atıf yapmak lazım. Kendilerini grup iç yönetmeliğinde şöyle bir madde var. Grup genel kurulu, grup başkanının veya üyelerinin talebi üzerine konuşmaları, orada 5 tane üyeden bahsediyor, konuşmaları 10 dakikadan az olmamak üzere kısıtlayabilir. Yani bir çıkan üye en az 10 dakika konuşacak. En fazla 20 dakika konuşabilir. Ancak genel başkan süre sınırı olmaksızın konuşabilir diyor. Yani toplantıya girer, bitene kadar konuşabilir. Bunu grup için hep belli söylüyor.
3: Ha, işin doğası da bu.
1: Güzel, hayatın doğal akışında bizim izlediğimizde hep bu oldu zaten bugüne kadar.
3: Ya tabii ki canım ya. Tabii ki. O yüzden senin verdiğin CEO örneği yerinde bir örnek.

0: Ama burada bu CEO'yu buradan almayın bile demiyor Kemal Bey. Diyor mu onlara meclise girmesinler diye Kemal Bey? Demiyor. Onu bile dememesine rağmen şunu kabul ediyorlar. CEO isterse şirketin sahibini şirkete almayabilir. Vallahi var ya adamın yakasına yapışır. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu müdafaa eder pozisyona düşmüş olmak istemiyorum. Hangi parti için olursa olsun bunu söylerim. Ya şimdi Meral Akşener seçimleri kaybetti. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Tamam mı? Milletvekilliği şey üzerinden düştü. Ama günün sonunda geldi o grupta konuşmasını yaptı. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu niye konuşamasın? E şimdi ama artık biz yorgun düştük sizin bu meselelerinizi konuşmaktan ya.
1: Peki daha ciddi yani bir mesele söyleyeyim o zaman.
0: Önder Savun 90 yaşındaki haliyle dünyaya dair söyleyecek neyi var Allah aşkına ya?
1: Daha ciddi bir mesele sorayım o zaman. Şimdi FETÖ'de bir de CHP'de bir de FETÖ kavgası başladı. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu bir konuşma yapmıştı. Geçen hafta aslında gündeme getirmiş. Elimize var mı ses o? Onu bir daha bir hatırlayalım mı? Bu özür diliyorum sesi vardı ya Kılıçdaroğlu'nun. Bu değil de. Unuttum ben onu size söylemeyi ama aldıysak varsa.
0: Tamam sen anlatarak da devam
1: edin. Şöyle çıktı dedi ki ya ben bugüne kadar dedi hani bu FETÖ'cülerin sızdığını dedi partiye dedi fark edemedim.
0: O yüzden de özür diliyorum.
1: Özür diliyorum çok hepinizden dedi. Bunu geçen hafta konuş. Şimdi tamam peki o zaman verelim. Şimdi CHP medyasındaki isimler de bu meseleyi gündemlerine aldılar. Fakat enteresan bir şey bu sefer de diyorlar ki ya sen diyorlar işte FETÖ'cülere kefil oldun Kılıçdaroğlu. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Zekeriya Öz uzun yıllar devlet hizmeti görmüş, devlete hizmet etmiş birisidir. Yalan söylemesine gerek yok. Vay be! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Zekeriya Öz'e kefil oluyor, yalan söylemez diyor ya.
3: Bu bir kere olur da buradan geçerse, yol bulursa bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kim fazla para verirse onun elinde kalır. Bu işin içerisinde yabancı istihbarat örgütleri de olur, FETÖ'de olur.
0: Şimdi
1: şunu soracağım.
0: Barış Terkoğlu'na da buradan diyelim ki good morning after supper. Yani öğle yemeğinden sonra günaydın demek lazım. Öyle güzel bir sözü vardır İngilizlerin. Şimdi kardeşim biz bunları burada 3 yıldır anlatıyoruz ya. Şimdi siz de mi aynı noktaya geldiniz? Zekeriya Öz'ü FETÖ'cü olduğunu kabule yanaştınız Kılıçdaroğlu'ndan dolayı mı?
1: Bu arada ben soyadları karıştırmışım. Özür dilerim. Barış Terkoğlu değil, Barış Pehlivan.
0: Barış Pehlivan, doğru, doğru.
1: Ben Terkoğlu'yla karıştırmışım soyadları.
0: Yok, sorun yok. Tamam.
1: Düzelteyim.
0: Eyvallah. Barış Pehlivan.
1: Barış Pehlivan. Gerçi onlar hep grup halinde zaten.
0: Barış Pehlivan'ın söylemiş olduğu hususu biz 3 yıldır söylüyorduk da. Siz hiçbir şekilde yanında yamacında yer almıyordunuz da. Şimdi mi yer almak gereği duydunuz? Neden? Şimdi ama buradan şeye de getireceğim. Ama adamın dediği doğru. Yani Barış Pehlivan'ın dediği doğru. Tamam. Ama biz bunu geçen hafta da programda.
1: Peki ama
0: hassasiyet mesela, içinde dile getirdik.
1: Peki Barış Pehlivan şey demesi gerekmiyordu. 2023 seçiminde bütün FETÖ'cülere kadro vereceğim, devleti alacağım dediğinde bu ülkeyi kurtaracak lider diye peşinde
0: koştu. Tamam işte onu söylüyorum. Biz 3 yıldır bunları söylüyorduk. Siz tersini söylüyordunuz. Şimdi bu noktaya gelmişsiniz. Bir de bir şey.
1: Good morning after supper diyorsunuz işte bu. Yani.
0: Şimdi o da bana dönüp diyebilir ki ya kardeşim şimdi de siz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ savar bir demokrat lider mi oluşturuyorsunuz? Yok. Hayır, geçen hafta dedik burada. Aynen. Ya meclisin içinde FETÖ kasetlerini bangır bangır oynatmış adamdır Kemal Kılıçdaroğlu. FETÖ konusundaki samimiyet testinden daha geçmedi. Göreceğiz, bakacağız. Zikzak yapmaya gerek yok şu üç nefeslik hayatta. Şimdi dolayısıyla Barış Pehlivan'ın falan bu noktaya gelmiş olması açıkçası sevindirici bir durum. CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel söylediği konularda da çok haklı. Bu işler yol bulursa parası olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın alır diyor. E Adalet Bakanı ne diyor peki? Adalet Bakanı da diyor ki Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki örgüt Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve CHP siyasetini ele geçirebilmek için bir yolsuzluk havuzu oluşturmuşlardır diyor. Bak çok kıymetli İbrahim, bir daha tekrar ediyorum. Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki örgüt Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve CHP siyasetini ele geçirebilmek için yolsuzluk havuzu oluşturmuşlardır. Kapattık. Nedim Şener ne diyor? Ekrem İmamoğlu diyor. Kimi satın alacağını, kaça satın alacağını en iyi bilen adamdır diyor. Şimdi Mustafa Adıgüzel'le de yan yana koyduğunuzda her şey puzzle gibi ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bundan sonra bence konuşulması gereken konu herkes eteğindeki taşı bir döksün. Kemal Bey de neymiş o FETÖ konusu anlatsın. Amerika'da...
1: Yani grup toplantısında bir mesaj bekliyorsunuz. Ha,
0: bekliyorum tabii ki. Yani ben mesela Özgür Özel'i dinledim geçtiğimiz grup toplantısında. Grup toplantısında konuştu. Bir tane PlayStation gösterdi. Bir tane cep telefonu. Hep böyle popülist söylemler. Bir tane araba. 2 milyona arabayı bu millet nasıl alacak? E o zaman şunu da sor. Madem öyle 4,5 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısından 20 yıl içerisinde 35 milyonu nasıl gördük? Tok çıktığında ne diyorlardı? Ya kardeşim sen niye seviniyorsun? 3-5 bin tane zenginin alacağı araç. Türkiye'de elektrikli araç sayısı lideri. 500 bin.
1: Şu an pazar lideri. Pazar geçen lideri. Ay pazar lideri.
0: Şimdi kardeşim tam bunları ben ne bekliyorum Özgür Özel'den? Çık Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapman gereken hesaplaşmayı yap. Yarın da eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dağ fare doğurursa biz kimseye hakaret etmeyiz, istihza etmeyiz. Kemal Bey'i de eleştiri anlamında kefeye koyarız. Bunda herhangi bir şey yok. Sırtımızda yumurta küpesi de yok. İstediğimizi eleştirebiliyoruz. Oh ne ala memleket. Kemal Bey'den yarın bu anlamda okkalı mesajlar bekliyorum. Kendisi açısından. Mesela aklanma konusunu ben gündeme getirdim değil mi? Hı hı. Aklanma şu olamaz. Özgür Özel ve etrafındaki ekibi partiden ihraç etmek. Bu mudur aklanma? Veli Ağbaba her kaldırılan taşın altından çıkıyorsa mahkeme Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba ile ilgili bir iddianame hazırlıyor, bir fezleke hazırlıyorsa o fezleke ile alakalı dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili mecliste Kemal Kılıçdaroğlu üzerine düşeni yapmalıdır. Ancak o zaman aklanma olur. Açık söylüyorum.
1: Ayşegül buldu o sesi bir hatırlatalım.
4: Hatırlatalım.
1: Kılıçdaroğlu ne söylemişti FETÖ konusunda?
5: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Allah razı olsun. Uygulamayı bekliyoruz sadece. Ya ne yapacaksınız? Bir görmek istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili bir pişmanlığını, bir nedametini dile getirme olayı varsa ben Kemal Bey'e kızmam. Ama bunun için doldurulmasını görmek istiyorum ben. Peki sen... Neydi? 8 saat hamburger yemeye gitme konusu neydi? Kanun hükmündeki kararnameyle atılan Yunanistan'a helikopteriyle sığınmış adamları dahi kurumlarına geri dönmesiyle alakalı söz verdirten şey neydi Kemal Kılıçdaroğlu'na? Kim Kemal Bey'e Ekrem İmamoğlu'nu kulağına fısıldadı? Çıksın anlatsın. Biz de rahatlayalım.
1: Peki. Sayın Aksu sizin beklentiniz ne? Nasıl arınma olmalı? Bir de mesela bu FETÖ'cü meselesi kripto adamları bulmak kolay değildir bu işlerde. Hani
4: ama Kemal Bey biliyordur.
1: Bile 10 yıl sonra hala kripto isimler çıkabiliyor ama burada şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaptı ama bir bildiği vardır diye düşünüyor insanlar. Şimdi sizin beklentiniz ne? Bu FETÖ meselesini çok önemsiyorum ben kendi adıma. Çünkü hani bu mesele çapı alınacak bir mesele değil memleketin bekası açısından. FETÖ'nün artık bugün bir Mossad CIA operasyonu olduğunu herhalde herkes kabul ediyordur. Siz nasıl okuyorsunuz ve yarın buna dair bir beklentiniz var mı?
6: Aslında yarından da ziyade parti meclisinin toplandığı gün benim ciddi beklentilerim var. Çünkü parti meclisinin toplandığında parti meclisinde şöyle bir yetki var. Hakkında disiplin cezası verilmiş olan kişilerin disiplin cezasını komple affetme yetkisi var. Biliyorsunuz bir durdurma kararı verdiler. Bence usulsüz ama parti meclisi toplandığında aff yetkisi söz konusu olacak. Kuvvetli muhtemelen önce onu kullanacaklar. Çünkü partinin içerisinde özellikle bu İBB iddianamesinin öncesinde başlayan soruşturma süreci, iddianamenin düzenlenmesi 4000 sayfa ve yargılamaların başlaması sonrasında yine Antalya Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere başka belediyelerde belediye başkanı olabilmek için verilen paraların işte baklava kutularında konuşulması sonrasında parti içerisinde ciddi bir kargaşa ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle aslında en büyük kavganın çıkma sebebi de bu. Hı hı. Partide suça bulaşmış, partinin temel ülküsünü ikinci plana atmış, yurtta sulh, barış, dünyada sulh düşüncesiyle yola çıkmış Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş olan bir siyasi partiyken, devletçiliği, milliyetçiliği, halkçılığı esas almış olan bir partiyken, sadece belirli

0: bir zümrenin sözünü dinlenmiş olduğu bir parti haline dönüşmesi sonrasında biliyorsunuz hem milletvekillerinin bir serzenişi vardı hem de...
1: Ama onlar da mesela ihraç edildi bu süreçte. Mesela arınalım evet. diyenleri attılar.
0: Evet, Sayın Gürsel Tekin gibi başka kişileri de partiden ihraç etmişlerdi. Aslında zaten kavganın en büyük sebebi de bugün itibariyle siz şunu görüyorsunuz. Bu gerçekleştirilen mahkeme kararına konu olan bütün iddia ve eylemlerin temelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi üyeleri, kendi delegeleri tarafından gerçekleşen eylemler olduğunu biliyoruz. İşte bunun kim tarafından yönetildiğini şöyle söylemek lazım. Bakın Biden'ın bir açıklaması vardı, hatırlıyor musunuz? Biz Türkiye'de artık darbeler üzerinden değil, muhalefetteki evet güçler
1: muhalefeti
0: üzerinden
1: bir araya getirerek.
0: Evet, bir araya getirerek hareket edeceğiz demişti. Peki bu İBB iddianamesine ve o casusluk iddianamesine nasıl yansımıştı? Hakkımızda devlet tarafından bir soruşturma yürütülüyor. Derhal Cumhurbaşkanlığı kampanyasını başlatalım. Bunun siyasi operasyon olduğunu kamuoyuna deklare edelim diye bir açıklama vardı. Şimdi siz bütün taşları bir araya koyduğunuzda aslında gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin de itiraz ettiği, kabullenmediği, neredeyse tiksindiği bir sürecin ortaya çıktığını yani görüyoruz.
1: Partimiz işgal altında söylenmiyor aslında bu.
0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün çıkıp aslında içeride FETÖ'cüler var, ben bunlara engel olamadım, farkına varamadım temelindeki düşünce buydu. Neden bunun farkına varamadılar biliyor musunuz? Aslında en büyük problem o. Bir siyasi partinin amacı nedir? Sadece kendi ülkesindeki vatandaşlarına huzur getirmek değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük temel ülkelerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Emperyalizme karşı savaşmaktır. Dış güçlere karşı savaşmaktır. Dış dünyada ülkeyi
1: biz... Böyle söyleyince beni bir gülme aldı ya. İşte hani İngiltere'ye bizi terk ettiniz de yalvaranlar. Yani Costa bir 5 dakika bile bizle konuşmadı. Geldik uluslararası toplantıda oturuyoruz burada diyenler mi? Emperyalizme karşı savaşacaklar Allah
0: evet,
1: aşkına.
0: Bu işte
1: yani.
0: Bu ülkü bu iken şu an içinde bulunan üyelerin, delegelerin yaptıkları eylemlere baktığınızda aslında parti tüzüğünü kendileri uygulamıyorlar. Dolayısıyla bugün aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o çıkıp bu söylemde bulunması tarihe geçecek bir konuşmadır bakın. İşte bu konuşmanın gereğini de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık genel başkanlık sıfatını geçici olarak elinde bulundursa dahi ilgili kişiler hakkında suç duyurularında bulunarak yerine getiriyor olması gerekir. Bir noktaya da ayrıca değinmek istiyorum. Tabii bu arınma sürecinde genelde şu konu konuşuluyor. Acaba böyle bir yetkisi var mıdır? Evet, böyle bir yetkisi vardır. Çünkü mali, idari olarak partinin ayakta kalabilmesi, kurulların oluşması için bu yetkileri kullanma yetkisine haizdir. Ancak şunu unutmayalım. Parti meclisi tarafından disipline, yüksek disiplin kuruluna sevk edilir. Kimler? Parti meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, TBMM Grup Başkanı, Başkan Vekilleri, üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri parti meclisinin salt çoğunlukla vereceği kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilir. Bir şu hususta açıkça vurgulamak istiyorum. Şu söyleniyor. Her türlü işlemi yapabiliyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Neden kurultayı yapamıyor? Bakın çok açık net. Sayın Özgür Özel, Sayın parti meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hala görevine devam ettikleri için, yetkileri alındığı için, bu takdirde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir yönetim kayyum pozisyonunda olduğu için olağan ya da olağanüstü kurultaya gitme ihtimali yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında mutlak putlanla ilgili bir durum bu. Mutlak putlan hükmü kesinleşmeden uygulanamaz. Çünkü örneğin bir boşanma davasında eşiniz sizinle boşanma kararını verdi İstinaf Mahkemesi. Siz bu kararı yargıtaya temiz ettiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Evli olan bir kişiyi henüz karar kesinleşmeden evlendirmek demektir. Hı hı. Bu Özgür Özel'in hakkının korunması için yapılamayacak bir durumdur. Dolayısıyla bu süreci böyle
1: değerlendiriyor. Özgür Özel diyor ki bizim hukukçularımız yapılabilir diyorlar diyor. Ondan hukukçuları başka
0: o zaman şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim bir dakika. Evet. Bu süreçte en büyük handikapları neydi? İki kez olağanüstü kurultay yaptılar değil mi? Biz o zaman da söylemiştik. Olağanüstü kurultay yapsanız da mahkeme bir mutlak putlan ya da yokluk kararı verirse ki burada mutlak putlan verdi. Bu geçersiz olacaktır. Bugün de aslında yapılan yöntem yanlıştır. Şimdi Sülhukuk Mahkemesi'ne başvuracağını söylüyorlar toplantının yapılması için. Ben şimdiden bakın söyleyeyim sizin aracılığınıza. HMK 165 diye bir madde var. Sülhukuk Mahkemesi böyle bir durumda kuvvetle muhtemel Yargıtay'daki dosyayı bekletici mesele yapmak durumunda kalacaktır. Dolayısıyla aslında problem neydi biliyor musunuz?
1: Boşa körek çekiyorlar.
0: Sayın Özgür Özel bu olaylar ilk çıktığında genel başkanlıktan istifa etseydi, parti meclisi istifa etseydi, genel başkanlık boşalmış olacağı için merkez yönetim kurulundan bir kişi ya da parti meclisinden görevlenecek kişi partiyi olağan ya da olağanüstü kurultaya götürebilirdi. Bu sorunlar yaşanmazdı. Ya da davayı temiz etmeselerdi bu sorun yaşanmazdı. Ya da başka bir yöntem şu an temizden feragat edilse bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Bu da başka bir yöntem.
1: Peki. Yalnız o feragat işi biraz sancılı diyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu Özel'e yakın bütün avukatları azletti. Şimdi Kılıçdaroğlu feragat yetkisine sahip ama o da diyor ki ben diyor onlar başvurmuşlar onların hukuki haklarını engellemek istemem diyor. Onlar diyor yasal haklarını aramakla yükümlüler diyor. İşte, haklarına sahipler diyor. Onlar diyor yasal hakkı için başvurmuşlar diyor. Buyursunlar, cihatlarını arasınlar diyor. Ben diyor engellemem diyor.
0: Bunun bir yöntemi var.
1: İşte... Çünkü öbür türlü engellese bu sefer diyecekler. Bak Yargıtay'a gidip biz hakkımızı arayacaktık. Kılıçdaroğlu bunu feragat etti. Tabii. Bize engelledi diyecekler.
0: Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin ikinci fıkrasını söyleyeyim. Buradan onlara o zaman. Hak sahibi olan Özgür Özel, parti meclisi üyeleri, yüksek seçim kurulu üyeleri. Biz hakkımız ihlal edilmiş olsa dahi bu hakkımızdan vazgeçiyoruz. Bir dilekçe yazacaklar. Delegeler de toplanacaklar. Bu davadan feragat edilmesi için talepte bulunacaklar. 460. madde diyor ki ikinci fıkrası, temsil olanın vermiş olduğu yetkiyle birlikte vesayet pozisyonda, yani kayyum pozisyonda bulunan kişi bu görevi yapmak zorundadır. Dolayısıyla bunu işletebilirler. Ama neden işletilmiyor? Ben orasını söyleyeyim size. Eğer bunu bu yapılırsa bugüne kadar Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bu bütün eylemler hukuki bir operasyondu. İktidarın bir operasyonuydu. Savını, tezini tamamen kaybedeceklerini düşündükleri için bu...
1: Onlar da yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal, sıkışmış gibiler. Konu akıyor şimdi. Şöyle bir soru soracağım. Şimdi CHP'de genel başkan olduğu dönemde Özgür Özel sürekli ara seçim istiyordu. İşte hatta hükümete gelin bu ara seçimde bir mini referandum da yapalım filan diyordu. Şimdi buradan bir gaza geldiler. Özgür Özel'e mitinge götürdüler. Nevşehir Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Beldesi'ndeki mitinge. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Yapılmış son 4 seçimin Masbatalı Genel Başkanıyım. Son 3 seçimde kullanılan oyların, geçerli oyların tamamını almışım. Partinin seçilmiş Genel Başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek. Söz mü?
1: Şimdi ben sonucu söyleyeyim. Cumhur İttifakı 5, CHP 1. Şimdi CHP'li gazeteler diyor ki ya kardeşim sizde diyor hiç mi akıl, izan, fikir yok yani. Hani onların söylemine işte CHP Genel Başkanı, seçilmiş CHP Genel Başkanı'nı mitinge götürüyorsunuz orada kaybediyor. Ya bari diyor kazanacağı yere götürseydiniz hani. Bu kadar da olmaz diye söylüyorlar. Şimdi burada da mesela ikiye bölündü gazeteciler. Şaban Sevinç diyor ki, bir verelim arkadaşlar ekranda dönsün en azından. Diyor ki yani işte AKP'li gazeteciler buradan diyor mutlu olmayın, sevinmeyin diyor. Ondan sonra hani bu şey ifade etmez diyor, bu alt üstü belde seçimi diyor. Ama öncesinden de referandum havasını da sosyal medyada çeviriyorlardı. Bakın nasıl toka diyecek Cumhur İttifakı diye. Fakat Nevşin Mengü de, dönsün onlar arkadaşlar ekranda. Nevşin Mengü de diyor ki, 6 beldede belediye seçimi yapıldı. Birini CHP, birini MHP, 4'ünü AKP kazandı. Bir partide anahtar parti ikinci oldu. Uzatmayayım. CHP kendi derdini çözemeyen bir parti olarak görüp sandıkta ona göre karar verebilir. CHP açısından mevcut durum sürdürülebilir diye değil diyor. Şimdi burada sizin okumanız ne? Ya yani mesela bu kadar hani ara seçim isteyen Özgür Özel, bu kadar rüzgar yakalım diyen Özgür Özel, gidip miting yapan Özgür Özel ama sonuca bakıyorsunuz 5'e 1.
3: Evet.
1: Yani bunu da mı okuyamıyorlar?
3: Okuyamıyor. Bir illüzyon üzerinden hareket ediyorlar çünkü. Yani bu illüzyonda neydi? 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçim arifesinde hatırlayalım. Yani %60-65'te kazanacağını Kılıçdaroğlu'nun iddia eden anket şirketleri vardı. Araştırma şirketleri ve buna inanan gazeteciler vardı. Ve vatandaş da buna inanıyordu. Partideki birçok kişi de buna inandıklarına yönelik söylemleri görüyorduk onlardan ve sonuç tam tersi çıktı. AK Parti kazandı. Bir sonraki yerel seçime bakıyoruz. Yerel seçimi ben yanlış okudukları kanaatindeyim. Yani zaten bir suni hava yaratma çabası her seçim öncesinde işte bu sefer oluyor. İşte Muharrem İnce zamanında oldu. Ekmelettin İhsanoğlu vesaire sayarız bunları ve hepsi seçim mağlubiyetiyle bitti ama yerel seçimde sahada baktığınızda işte kaybeden büyük şehirler var AK Parti açısından. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya vesaire gitti. Ama bu bence yanlış okundu çünkü bu seçimde hiçbir şehirde neredeyse CHP oyunu arttırmadı aslında. Oran olarak bir kazanç söz konusu ama seçime katılım sayısıyla, oranlarıyla alakalı çok net, evet, bir durum var ortada. Belli ki AK Parti'nin kendi seçmeni bir ceza olarak, bir refleks olarak belki de oy vermeyi tercih etmedi. Çünkü rakamlara baktığınızda CHP'nin bir önceki genel seçime, bir önceki yerel seçimdeki oylarıyla son yerel seçim arasında çok ciddi bir fark yok. Ortada onlar adına bir başarı varsa o da kendi seçmenlerini konsolide edebildiklerini
1: sandığa
3: gördük.
1: Evet.
3: Sandığa geldiler. Dolayısıyla aslında
1: tatile falan gitmeyip
3: burada esas seçim sonuçlarını, yani Türkiye'deki o büyük fotoğrafı, siyasi fotoğrafı etkileyecek, yani o büyük kopuşların yaşandığı çıkarımlarını yapmamızı sağlayacak bir veri yok dolayısıyla ortada. AK Parti tarafından veya merkez sağdan CHP'ye sola kayan bir oy durumu söz konusu.

0: konusu değil hala. Bugün de hala anket şirketlerini görürse çok güvenmiyorum anket şirketlerine, o ayrı. Ama hani genel olarak gördüğümüz şeyler çok büyük bir kararsız grubundan bahsediliyor. Ama çok iyi biliyoruz ki her seçimde bu kararsız grubun önemli bir kısmı AK Parti'ye yöneliyor. Veya merkez sağ partilere yöneliyor bir şekilde. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, parti seçiminde de sağ partiler arasında paylaştırılıyor büyük oranda. Bunu görüyoruz.
1: Ama mesela öyle anket şirketleri de var ki mesela işte Halk TV'de izliyoruz. Diyor ki işte bugün diyor İmamoğlu ile Özgür Özel parti kursa diyor %29,3 alır diyor. Ya yani bütün CHP'nin oyunu hop diye çeker diyor. Kılıçdaroğlu hiçbir şey kalmaz diyor. Yani
2: baktım bu interes yapacak bir şey yok.
0: Ya o zaman evet, hani o zaman hadi kursanıza neyi bekliyorsunuz? Yani madem bu kadar basit bu. %30'u blok olarak alabiliyorsun ve bu kadar büyük bir rüzgar olduğunu düşünüyorsan.
1: Ama işte o rüzgar sağda öyle esmemiş yani. Tabii ki, tabii tamam ki lokal olarak eyvallah kabul ediyoruz, bunlar çok büyük bir gösterge değil ama hani ara seçim yapalım, ara seçim yapalım, ara seçim tokadı yiyecek.
0: Türkiye'de mevcut siyasi atmosfer, Türkiye'de mevcut şartlarda, ekonomik şartlarda, dış politika başarılarını, bunların hepsi bir üst üste koyduğunuzda iyi ve kötü, vatandaşın memnun olduğu olmadığı bir sürü şey sayılabilir. Ama şunu
1: unutmamak
0: gerekiyor.
1: Mesela bir ay önce bütün muhalif kanalda şu kavga vardı. 200 liraya domates yiyor insanlar, ülke perişan oldu falan diye. İşte evvelsi gün pazarda baktım ben. Gerçekten o salkım domates var, 35 liraydı.
2: Yok, yani İbrahim, her böyle değil. Mevsim geçişlerinde meşhur köşe yazarları vardır. Mart-Nisan gibi böyle soğanın falan tam elleçlenme vaktidir. Eski soğan evet. Elden geçirilir, yenisi çıkar falan. O arada fiyatlar zıplar ya da domateste sera daha devam ediyordur. Ama artık şeye yakındır.
1: Tarlaya da
2: yakındır. O zaman da pik yapar falan. Ha. Yeşil biber 400 liraydı kilosu.
1: O art delirmiş bence yani.
2: Şimdi öyle değil ama. Yani. Şimdi de 100 küsür lira. Daha da düşer bu.
0: Yani
2: bu
0: işler biraz mevsimsel.
1: Yani, onu söylemeye çalışıyorum işte. Yani bu şekilde bir gazetecilik anlayışı, bu şekilde bir siyaset okuması doğru olmuyor yani sahada.
0: Ya tabii ki etik değil en başta. Yani bir kere yanıltmaya yönelik bir şey var burada.
3: Hukuki hani, olarak da bunu görüyoruz şu anda. Yani kendi düşüncesine yakın olan ya da bulunmuş olduğu pozisyona yakın olan kişilerin konuştuğu ve başka tarafı çevirdiği bir süreci görüyoruz. Halbuki bugün en büyük konuşmamız konulardan bir tanesini bu davalarda adliye mahkemeleri yetkili mi değil mi, Yüksek Seçim Kurulu yetkili mi değil mi, kanunun açık maddesi var. Diyor ki siyasi partilerle ilgili seçimlerde seçimin devamı sırasında gerçekleşen işlemlerle ilgili YSK'nın görevli olduğu söyleniyor. Ancak seçim öncesindeki kurultay aşamasındaki bütün o işlemlerle ilgili mutlak butlam ve yokluk hükmünün var olduğu açık net olarak ortada. Dolayısıyla siz bugün parti üyeliğinden çıkarıldığınızda Asli Hukuk Mahkemesi'ne gidip bu çıkarılma ilgili dava açabiliyorsunuz. Şimdi bunları birlikte değerlendirdiğinizde hala Yüksek Seçim Kurulu'nun sanki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa 79 olduğu gibi, milletvekili seçiminde, muhtarlık seçiminde olduğu gibi siyasi partiler seçiminde yetkili olduğu söyleniyor. Değil. Yani ve görevli olduğu söyleniyor. Değil. Dolayısıyla burada
1: işte
3: aslında
1: mesela bunu söyleyen mesela bizim ordumuz kağıttan kaplanmış diyen profesör olunca ben zaten çok ciddiye alamıyorum kendisi hukukçu olarak. Yani her ne kadar üniversitedeyken derslere gitmiş olsak da İstanbul Üniversitesi'nde yani Allah ıslah etsin deyip devam etmek zorunda kalıyoruz bir anlamda.
0: Sürekli veri ve gerçekliği manipüle etme durumu söz konusu CHP'de. Yani o illüzyon merkezi siyaset gerçekten ziyade bir şekilde kendilerinden bağımsız gelişen olayların sırtına binip buralardan kendilerine kar yazma, vatandaşı bunun üzerinden kontrol etme veya doğrudan çok da hastalıklı bir şey olan bir Erdoğan karşıtlığı motivasyonu üzerinden yine bu desteği sağlama çabaları. Bu sağlıklı bir siyaset modeli değil zaten. Hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Şunu söylemek lazım.
1: Ama mesela 2023... bir endişe de var şu anda. Bak bir not söyleyeyim müsaadenizle. Mustafa Balbay diyor ki toplumun değişik kesimlerinde öfke var. Eğer Özgür Özel bu öfkeyi taşıyamazsa öfke Özgür Özel'e de dönebilir. Kemal Bey'in siyasi sakatlandı. Bu sakatlanma aktif siyaset yapmasına engel. Bu gelinen noktada Özel çözüm üretemezse ya ona döner ya da külün altındaki köze dönüp her an alevlenebilir.
0: Şöyle bir tarafı var bu söylemin. Yani CHP özellikle Kılıçdaroğlu ile beraber ilk seçildiği günden bu yana Özgür Özel'le benzer bir şey devam ettiriyor. Bir linç kültürü. Sürekli çünkü toplumun sinir uçlarıyla oynadığınızda bir noktada istediğini vermediğinizde o topluma günün sonunda hedefe de siz oturtuluyorsunuz. Bu da çok kolay siyasi aktörlerin öğütülmesine sebep oluyor zaten CHP'de. Yıllardır sürekli CHP'den birliğin tasfiye olduğunu görüyoruz. Yani önce bir umut vaat eden lider olarak bir tarafta tutuluyor. O şekilde reklamı yapılıyor. 6 ay sonra sifon muhabbetleri yapılıyor onun üzerine. Dolayısıyla bunları çok sık karşılaşmamıza sebep oluyor. Çünkü aşırı tepkisel, aşırı reaksiyonel bir ortam var. Ve 23-24 seçimlerini tekrar hatırlatmak lazım. Bunlar çok kısa süre arayla yapılmış iki seçim. Ve Covid-19, Ukrayna gibi meseleler sebebiyle ülkede ekonomik sıkışmışlığın bugün olduğundan daha fazla olduğu bir dönemdi. Ve vatandaş orada genel seçimle yerel seçimler arasında farklı motivasyonlarla oy kullandığı çok açık. Yani burada ama esas oy verme davranışı genel seçimlerde ortaya çıktı. Beka meselesi, Türkiye'nin güvenlik meseleleri, bunların seçmenin davranışında ne kadar etkili olduğunu orada gördük. Ve şunu da kimse hani aklımıza dalga geçmesin, bir yılda hiçbir ülkenin siyaseten oy verme davranışları değişmez. Radikal değişimlere uğramaz. Bir puan, iki puan anlarım. Ama çok büyük, majör krizler, büyük yani işte anayasa atma meseleleri gibi böyle büyük ekonomik krizlerin yaşanmasına sebep olan olaylar veya bunun gibi problemler olmadığı sürece o majör kaymalar oyum olmaz. Son olarak bir önceki konuyla alakalı, FETÖ meselesiyle alakalı merak ettiğim bir şey var. Bu FETÖ'cüler kimler? Yani neticede Türkiye'de FETÖ terör örgütü üyeliği neticede bir suç değil mi? FETÖ'cü olmak bir suç teşkil eden bir durum değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tespiti varsa bunların kim olduğunu da söylemekle sorumlu. Ve özellikle bunu neden sorumlu? Yani şöyle bir hatırlayalım. Gezi protestoları, 17-25 süreci, ondan sonra midterları meselesi, devamında yine Ekmelettin İhsanoğlu
1: mesela
0: seçimleri.
1: Mesela ben unuttum onu noktaları arasında almayı ama mesela Özgür Özel'in grup toplantısında Osman Kavala'ya selam olsun diye çıkışı acaba tesadüf müydü diye insan düşünmeden edemiyor.
0: İşte tam bununla alakalı. Yani bir şekilde bir yerlere selam çakılıyor ama.
1: Ki hani izleyicilerimizi hatırlayayım, Osman Kavala Cumhurbaşkanı Erdoğan deyimiyle Soros'un Türkiye Şubesi olarak nitelendiriliyor. Gezi kışkırtmasından da hapis cezası almış. Şu an cezaevinde olan bir sanık.
0: İşte tam da bu yüzden zaten Kemal Kılıçdaroğlu az önce Yusuf Hoca'nın dediği gibi bir samimiyet testinden bu konuda geçmedi. Ama geçmesinin yolu da bu konuda açık davranması. Kim bunlar? Sonuna kadar da gitmesi lazım eğer samimiyse. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir samimiyet ben bu konuda görmüyorum. Yani bu konuda herhangi bir samimiyet gelmeyecek buradan. Sadece bugün günü kurtarmaya yönelik bir şekilde pozisyon alıyorlar. Kendi aralarında birbirlerine FETÖ'cü suçlamaları vesaire bunlar olacak. Daha da çirkinleşecekler. Ama sonunda CHP aynı CHP olmaya devam edecek. Bu yapı gene aynı sorunlu liderlik, sorunlu siyaseti üretmeye devam edecek.
1: Bu konuyla ilgili
2: ben bir ilave
1: bitti sürem ama 3 dakikam var. Bahçeli'nin bir uyarısı var. Onu bir grafik olarak hatırlatayım ekranda. Çok kısa zaten. Bir şey daha söyleyeyim. Hani bizi sürekli olarak işte milletten kopuk olmakla suçluyorlar ama yani ben işte uzun köprüdeydim cumartesi akşamı. Orada işte kaydırağı işleten bir beyefendiyle oturduk, bankta sohbet ettik çocuklar eğlenirken falan. Yani çok net durumun farkında herkes yani. Hani adam CHP'li ama diyor ki ya biz artık yıldık, bıktık diyor yani. Yani net söylüyor yani. Biz diyelim.
4: Sayın Özel, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Türk siyasi hayatında parti içi mücadelelerin ve ideolojik farklılıkların yol açtığı siyasi ayrışmalar yeni değildir. Ancak tarihsel tecrübeler göstermektedir ki ayrışmaların etkisi yalnızca ilgili siyasi harekette sınırlı kalmayıp ülkenin genel siyasi iklimine de yansımaktadır. Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse parti tabanlarında kalıcı kırgınlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir.
1: 2 dakikam kaldı Sayın Alman.
2: Tabii
1: Bahçeli'nin kaygılı.
2: Sayın Bahçeli'nin bu konuyla ilgili ortaya koymuş olduğu uyarı son derece önemli. Çünkü Sayın Bahçeli de yaşı da bizden büyük olması hasebiyle biz 70'li yılları hatırlıyoruz. Sayın Bahçeli 60'lı yılları da hatırlıyor ve 60'lı yıllardan bugüne kadar geçen Türk siyasi hayatında bu türden ideolojik ayrışmaların Türkiye'de siyasetin istikrarsızlaşıp darbelere varıncaya kadar birçok sonuç ürettiğini bugünkü aklımızla görebiliyoruz. Sayın Bahçeli daha derinden görebiliyor. Hem siyasetin içinde olması hem yaşı itibariyle. Şimdi burada tabii ki Özel'in de burada krizi derinleştirecek hamleler yapması üzerine Sayın Bahçeli bir uyarıda bulunuyor ve bunun sadece o partinin değil ülkenin genel siyasi iklimine de bu istikrarsızlık yansıyor diyor. Buradan hemen konuyu ben Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine getirmek istiyorum. Eğer bu yaşanılanların olduğu dönemde Türkiye'de koalisyonlardan oluşan bir parlamenter sistemle biz yönetiliyor olsaydık şu an ortaya çıkacak tablo İran'ın savaş altında, Ukrayna'nın savaş altında, Rusya'nın savaşın içinde olduğu bir coğrafyada terörsüz coğrafyayı, Paşinyan ile yeni bir Kafkas baharını falan konuşuyor olmayacaktık. Birazdan Türkiye'deki istikrar krizini işte %1700'lere fırlamış faiz oranlarını ki şu an bile enflasyonun %30'larda olması bizi nasıl rahatsız ediyor ama 1700'leri gördük gecelik falan. Bunları konuşuyor olacak. Milletvekilliği pazarlarının kurulduğunu görecektik. Doğru. Güneş Otel pazarlıklarında olduğu gibi. Allah'a çok şükür bu %51'e kıstasın getirilip oturtulması ülkeyi birçok noktada istikrara kavuşturdu. diyeyim ve susayım.
1: Bir kısacık mola rica edelim efendim. Birazdan birlikte olacağız.

0: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'i vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Masada ne var? Devam ediyor efendim. Paşinyan aslında ne kazandı başlığıyla bu saat diliminde birlikte olacağız. Tabii özellikle Ermenistan seçiminde yakından takip ediyoruz ama sadece Ermenistan seçim meselesini değil, daha çok liderlik meselesini de biraz konuşmak istiyoruz bu kapsamda. Önce Paşinyan'ın açıklamalarını biraz hatırlatayım. Ardından da sohbetimize başlayalım.
2: Bu mesaj barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. Bunun hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanmasını umuyorum. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmamız gerekiyor. Türkiye ile sınırları açmamız gerekiyor. Tabii ki diplomatik ilişkileri de tesis etmemiz gerekiyor.
1: Şimdi Sayın Alabarda, buradan bir başlayalım. Evet. Açıkçası ben kendi adıma hani Ermenilerin Paşinyan'a destek vermesini kıymetli buldum. Yani kesinlikle. En azından bölgemizde yaşanan coğrafyamızdaki o kışkırtmalar, işte kardeşliği bozan meselelerle ilgili o eski söylemlerinden biraz uzaklaşılır hissiyatına kapıldım. Şimdi bu açıklama üzerinden bir değerlendirme alayım. Siz nasıl yorumladınız, evet, Paşinyan'ın seçilmesini, Paşinyan'ın ilk açıklamalarında, evet, Türkiye ve Azerbaycan mesajları vermesini?
3: Şimdi bir ülke düşünün, 33 yıl boyunca başka bir ülkenin topraklarının %20'sini işgal etmiş ve endoktrinasyon süreçlerinde diasporanın da tesiriyle sürekli olarak Ermenilerin kadim kendilerine vaat edilmiş topraklarına sahip olduklarını falan yalanıyla büyütülmüş. Fakat o 33 yılın sonunda kahraman Azerbaycan ordusu 44 günlük bir savaş sonucunda bütün işgali sonlandırmış ve Kafkasya'da bütün dengeler Minsk grubunun içerisinde yer alan Rusya, Fransa ve Amerika'ya rağmen değişmiş sevgili İbrahim. Şimdi buradan bu işgal sona erdikten bütün Ermeniler, işgalci Ermeniler Ermenistan'a geri döndükten sonra ne beklersiniz? Savaşı kaybeden kişinin seçimleri de kaybedeceğini bekler ve bu yenilginin faturasının Paşinyan'a çıkacağını falan düşünürsünüz. Öyle olmadı. İkinci kez seçimi kazanıyor. Neden? Çünkü halkına bir takım gerçekleri acı da olsa söylemeye devam ediyor. Rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in Tarihe Tanıklığım isimli eserinde şunu söyler. Tatlı yalanların derde devası olmaz ama acı gerçeklerin iyileştirici bir yönü vardır. İyileştirici yönünü istisnasız 4-5 yıldan bu yana Paşinyan dile getiriyor. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni göreve başlama yemin töreninde de kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Orada da sorduğumda gözünden o konuları izah ederken kullandığı lisandan son derece etkilenmiştim Sayın Paşinyan'ın. Şimdi de bu seçim kampanyasını 3 konu üzerine oturttu. Türkiye ile olan ilişkiler, işgal konusunda sizi diaspora yanılttı, sınır kapılarının Azerbaycan'da dahil açılması. Bu üçü üzerine bir şey kurdu ve kendisini sokakta çevirip de örselemek isteyenlere çata çat karşılık verdi. Bir genç oğlunu kesti ve dedi ki, biraz uzun tutuyorum ama hiç çok önemli.

0: Ne oldu Ermenistan'da bilinsin anlamında. Bir genç yolunu kesti ve dedi ki bu kadar dedi askerimiz dedi öldürüldü, bu kadar işgal toprağı kaybedildi ve hepsi senin yüzünden. Dedi ki sen niye dedi savaşmaya gitmedin? Ben dedi oradaydım dedi. Peki dedi biz sana milyarlarca dolar akıttık o işgali sürdürebilmek için. Neden kalıp çatışarak ölmedin de Erivan'a kaçmak durumunda kaldın? Çata çat kavga etti. Dedi ki bizi kandırdılar. Sizi kandırdılar. Ermenistan diaspora tarafından yönetilmez. Erivan tarafından yönetilir lafı Paris'te ve Kaliforniya'da 8 şiddetinde depreme yol açtı. Paşinyan kimse bilmez ama Ermenistan'da kurulu diaspora bakanlığını lağvetmiş adamdır. Bakın bunlar siyasi anlamda görev yapan liderlerin kolay kolay altına gireceği sorunlar değil işte. Tabii ki. Ne dedi biliyor musun? Çıktı halkının karşısına. Beyler dedi yüzünüzü doğuya döndüğünüzde 10 milyon Türk yaşıyor. Azerbaycan Türklüğü için. Güneye gittiğinizde 35 milyon İran Türklüğü için. Batıya döndüğünüzde 85 milyonluk. Biz dedi bu dedi 120-130 milyon Türk'ün içinde 2.9 milyon Ermeniyiz dedi. Şimdi dedi eğri oturun doğru konuşun. Biz hepsiyle baş edebilecek güçte miyiz dedi. Bir de paylaşamayacak neyimiz var? Anayasaya yazmışız, şuna yazmışız. Bunları değiştirmenin zamanı gelmedi mi? Fakru zaruret içerisinde kıvrandı Ermenistan yıllarca.
1: Çok fakir.
0: Son 3 yıldan bu yana Rusya'ya olan ambargoyu Türkiye'den Gürcistan'a, Gürcistan'dan Ermenistan'a, Ermenistan'dan Rusya'ya giden mallar üzerinden kırdıkları için bir kıpırdanma oldu ekonomilerinde. Ve dedi ki küçük adımlar zamanı değil. Batılılardan destek bekleme zamanı değil. Büyük adımlar atma zamanı. Yani Macron oraya geldiğinde çözüm için gelmiyor. Çözümsüzlük için geliyor. Ve fırıldağını Paris'te Ermeni oyları üzerinden Macron daha iyi döndürebileyim diye geliyor. Kaliforniya'daki Ermeni diasporası, Kaliforniya'da yaşamış birisi olarak söylüyorum. Tamamen Ermenistan konusu üzerinden fırıldağını döndüren diaspora tüccarları üzerinden yürütüyorlar. Diasporanın bu anlamda Holocaust ekonomisi gibi kendi ekonomisi vardır. Şimdi diyor ki ülke ölüyor, kendi ülkesi için söylüyor. Kalıcı bir barış üzerinde mutlaka anlaşmalıyız diyor. Şimdi o zaman Paşinyan kısmını bu tarafa koyduk. Bir de biz kendimiz açımızdan bakalım. Bizim kırmızı çizgimiz nedir Ermenistan ile alakalı? Bir Türkiye'den toprak talep edip evet, Batı Ermenistan gibi saçma sapan işler. Bunları bırakacak. Bıraktılar zaten. Ne yapacaksın yani? 2.9 milyonmuş 1 milyonu Erivan'da yaşıyor. Geri kalanı köylerde yaşıyor. Böyle bir toplum. Ve Ermeni toplumu kültürel olarak bizim uzak kaldığımız bir toplum değil. Tamam mı? Yani. Ha, ama tabii ki
1: Milleti Sadık'a zamanında
0: tutup da, yani Osmanlı döneminde. Tutup da yani Ağrı Dağı İlişkiler düzelirse
1: geç
0: sınırdan Ağrı'ya tırman, git Van Gölü'nde işte Ahtamar Adası'nı git gez, oradaki kilise ayini açıldı falan filan. Bizim bir gocunmuşluğumuz yok bundan dolayı. Ama şöyle, bizim kırmızı çizgimizin biri bu, biri de ne biliyor musun? Ermenistan ile olan ilişkilerde, Azerbaycan'ın Türkiye'ye tamam sınırları açabiliriz mesajı. Biz kardeş Azerbaycan bu konuya tamam demediği sürece adım atmayız. Ama Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere dair de ipuçları verdi. Dedi ki önceden dedi tek bir dedi yaprak geçmezdi. Şimdi tırlar dolusu ticaret malı Azerbaycan'dan Ermenistan'a geliyor. Oradan nereye gidiyor sevgili İbrahim? Rusya'ya gidiyor. Ambargo kırılıyor çünkü. Şimdi bununla alakalı da ülkenin içerisinde radikallikten terörizme dahil tebdil edilebilecek bir siyaset anlayışı var. Taşnak Sutyun. Diasporayı Taşnak Sutyun'la işbirliği yapmakla suçlayıp Ermenistan'ı diasporanın kararları değil Erivan'ın kararları yönetir dedi. Şimdi buraya kadar tamam. Bundan sonra ne olur? Bugün çok önemli bir toplantı vardı. Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları buradaydı.
1: Vereyim mi size Fidan'ın açıklaması? Arkadaşlar Fidan'ın açıklamasını biz dinleyebilir miyiz o toplantıdan sonra?
2: Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan

0: arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
1: Şimdi buradan bundan sonra ne olacağı hemen geçelim. Eğer ki Azerbaycan ve Türkiye Ermenistan'la normalleşme kapsamında sınırların açılması konusunda hemfikir olurlarsa, Suriye'den sonra Kafkasya'da da akbabaların tüneyebileceği tünek ortadan kaldırılıyor. Suriye'deki tünek büyük devletlerin merhametiyle ortadan kaldırılmadı. Oraya yapılmış dört kapsamlı harekat, yüze yakın Mehmetçiğin şehadeti ve Suriye'deki muhaliflerin kanıyla canıyla kuruldu ve bugün geldiğimiz noktada Suriye'de bir şeyler oldu İbrahim. Beraber gittik, beraber gördük. Irak'ta bir şeyler olmak üzere, bitmek üzere hatta. Hani diyor ya İsrailli istihbarat yetkilisi, Kürtlerin koçbaşı olarak Siyonizmin, o öyle demiyor da tam bunu demek istiyor. Siyonizmin planları doğrultusunda Kürt evlatları İran ordusunun karşısında kurda kuşa yem edilmekten Türkiye sayesinde kurtuldu. O öyle demiyor, Erdoğan engelledi diyor. Neyi engelledik biz? Evet engelledik de neyi engelledik? Bu coğrafyanın evlatlarının
2: birbirini öldürmesi.
1: Siyonizm planları doğrultusunda heba edilmesini önledik. İyi ki önledik. Bu coğrafyada saçının teline halel gelmiş Kürt, saçının teline halel gelmiş Türkmen, Arap, Ezidi, Keldani coğrafyanın huzursuzluğu için yeterlidir. Şimdi buradan ama bir yere getireceğim. Suriye'de bir şeyler oldu. Irak'ta olmak üzere Kafkasya'da da oluyor İbrahim. Bunlar tamamlandığında sadece orta koridor değil, Türkiye kendi coğrafyasında Şam genini inşa ediyor demek.
2: İşte tam dediğimiz o kardeşlik kuşağı meselesi tabii. İçin şu an yoğun bir şekilde.
1: 2021 yılında Türkiye gazetesinde bir yazı yazdım. Onlara Schengen, bize sarhoş atlar zamanı mı düştü diye. O Behman Kubadi'nin meşhur filmidir Sarhoş Atlar Zamanı. Sınırda kaçakçılık yaparak hayatlarını geçiren insanlar burada kurşunlarla, karda, yağmurda, çamurda telef edilirken Hollanda'dan Almanya'ya geçtiğini fark etmiyorsun. Tamam. Size Schengen, bize sarhoş atlar zamanı değil. Size Schengen, bize de Şamgen.
2: İnşallah.
1: Bunu inşa ediyoruz. Bunu inşa etmeyi hemen imparatorluk, hemen bilmem ne diyerek küçümseyen dışarıdaki kalemler olduğu gibi içeridekiler de diyor ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği yolda imparatorluk kuruyorlar da onu diyorlar, bunu diyorlar. Kardeşim imparatorluk falan kurmuyoruz. Herkes ulusal sınırlarına saygı duymak kaydıyla
2: gönül köprüleri kuruyor, sınırları açıyoruz.
1: O kadar Erivan'a gitmek istiyorum kardeşim ben. Bunun nesi yanıldı?
2: Ya Gürcistan'ın sınır kapısını açtık da ne oldu mesela?
1: Ne oldu mesela Gürcistan yani? Kaybetti. Tamam
2: biz
1: mı?
2: De kaybettik.
1: Ya tabii ki.
2: İkimiz yani, de kazandık.
1: Kerkük'e gidip hoyrat dinlemek elbette benim birincil hedefim. Ama ben oradan Süleymaniye'ye gidip oradaki insanlarla da hasbihal etmek istiyorum. Ve bunu sağlayabilmenin taşları döşeniyor. Tabii Hakan Bey'in söylediği, Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın söylediği orta koridor, Zengezur.
2: Şurada var isterseniz.
1: Tamam mı? Zengezur, Trans-Hazar projesi mesela. Türkmen doğalgazının, Kazak petrolünün Avrupa'ya akışı nasıl olacak Trans-Hazar üzerinden? Peki yine kulağımızı böyle mi tutacağız İbrahim? Ne bu? TANAP projesi. Gürcistan'a gitti.
2: Tabii yukarıdan aşağı.
1: Oradan geldi. Neden? Ermenistan blokaj uygulanıyor. Biz de diyoruz ki gelin katılın kardeşim bu refaha. Bu refaha sadece orası katılmayacak. Basra'dan başlayan kalkınma yolu da katılacak. Sultan Hamid'in en büyük projesi olan Hicaz demir yolunun canlandırılmasıyla da katılacak. Bunun için vizyon lazım. Bunun için emek lazım. Bunun için uğraşmak lazım.
2: Bunlar hiçbir CHP'nin gündeminde bile yok.
1: Gündeminde yok. Ben de onu söylüyorum. Ya, ne kadar üzücü bir durum.
2: Vallahi öyle.
1: Evet.
2: Üstad şimdi Fransız medyası
3: Macron kaybetti diye manşetler atıyor. Bugün akşam gazetesi de manşetini almıştı. Türkiye Fransa'nın yerini aldı diye. Bu konuyla ilgili olarak bir ses dinleteceğim size efendim. Nijer Cumhurbaşkanı Tihani Ankara'daydı. Çok böyle güzel bir konuşma da yaptı. Biraz böyle gündemde kaynadı ama benim gönlüm el vermedi. Manşeti de birazdan görürüz arkadaşlar ama önce konuşmayı bir dinleyelim. Manşet de sonrasında ekranda kalsın lütfen. Buyurun.
4: Böylece aslında en zayıf olan halkanın daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil. 8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken kendisi önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirdi Nijer'de ve Nijer'e gerçekleştirdiğiniz resmi ziyaret esnasında birkaç ikili işbirliği anlaşması imzalandı ve bu da aslında bizim ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağlamıştır. Şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun şu anda Türk araçlarıyla birlikte, Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size Zat-ı Devletleri çok teşekkür etmek istiyorum.
5: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
3: Şimdi o akşam manşetinde veririz. Türkiye Fransa'nın yerini aldı diye işte Fransız medyasından alınan bir haberi manşete taşımış akşam gazetesi. Hı hı. Şimdi Musti Kusti diye bir tane Senegalli stand-upçı var. Bilmiyorum denk geldiniz
6: evet.
3: mi?
6: Evet.
3: Çok böyle enteresan tespitleri var. Sevimli de birisi diyor ki şimdi biz Senegal'de diyor Fransızlar alışkın değiliz diyor. Bizle muhatap olmuyorlar diyor. Hı. İşi de yapmıyorlar diyor. Siz bunlara layık değilsiniz falan diyor. Lazım müteahhitler geldi pıtır pıtır diyor yolları yapıyorlar, binaları yapıyorlar. Bir de diyor kabileye geliyorlar oturuyorlar, yemek yiyorlar bizde falan. Tek dertleri hamsi niyesi okyanusta yok diye buna hayıflanıyorlar falan. Anlatıyor be samimi samimi. Şimdi buradan şeye bağlayacağım. Yani hani Erdoğan'ın stratejisi ya da dünyaya bakış açısı emperyalizmin karşısındaki aslında çok böyle hani elimizi güçlendiren bir şey değil mi? Hani yaradılanı yaradandan ötürü sevme meselesi. Sizden bu konuyla ilgili bir yorum alsam. Macron kaybetmesi aslında doğal bir süreç değil mi sizce?
1: Ne diyor Musti? Bir cümle söyleyeyim. Oğlum zenci ne güzel kelime diyor. Siz bunu kötü bir kelime bellemiştiniz. Bize şimdi siyahi diyorsunuz batılılar gibi diyor. Hiç aklımda yokken diyor siyah olduğumu hatırlatıyorsunuz diyor. Çok, çok güzel bir çocuk o. Evet,
3: şey de diyor ya benim babam AK Partiliymiş ben de sonra fark ettim. Çünkü şey de diyor. Bakın diyor bizim orada diyor herkesin umudu sizde diyor. Yani bak siz kendinizi kurtaracaksınız sıra bize gelecek diye bekliyoruz diyor. Kurtaramayacaksanız söyleyin diyor boşuna beklemeyelim falan diye söylüyor. Çok enteresan. Yani tavsiye ederim sosyal medyada izleyebilirsiniz.
7: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın güzel bir sözü var biliyorsunuz. Dünya beşten büyüktür. Bugünkü sözleri, eylemleri bu sözünün siyaset sahnesine, halka yansımış olduğu bir dönemi hep birlikte görüyoruz. Bakın coğrafya kaderdir. Ancak medeniyet o kaderi yönetme sanatıdır. Türk milleti, Türk coğrafyası şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde bir medeniyet ülkesine sahip olduğunu sadece kendi coğrafyasında değil Afrika'da, Avrupa'da birçok yerde göstermektedir. Sadece Afrikalılar değil. Bakın Şubat ayında 2026 yılının Şubat ayında Münih'te bir güvenlik konferansı düzenlendi. Orada Almanya Şansölyesi'nin ve Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözleri neydi biliyor musunuz? Artık öyle bir dünyadayız ki haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir dünyadayız. O yüzden Avrupa Birliği yeniden bir ordu kurması
3: zaten
7: gerekir.
3: Zaten motto da düzenin yıkımıydı yani. Evet. O şeyin ana gündemi düzenin yıkımıydı. İşte, düzen yıkılıyor, biz enkaz altında kalmayalım toplantısıydı bir anlamda.
7: Kesinlikle öyle. Bugün Paşinyan'ın da aslında baktığınızda Ermeni toplumu Osmanlı'da milleti sadıka olarak anılan bir toplumdu. Peki sonra ne oldu? Diasporanın da etkisiyle birlikte farklı travmaların içerisine girdi. Bugün aslında Ermenistan halkı geçmişin travmalarıyla değil de gerçekçi bir anlayışla, medeniyet ülküsünün getirdiği anlayışla işbirliğinde bir çözüm olduğunda takdir etmiş oldu Paşinyan'ı yeniden seçerek. Bugün baktığınızda aslında İbrahim Kalın'ın anlatmış olduğu çok güzel bir hikaye var. Bakın aslında burada yatıyor hareket. Sayın Cumhurbaşkanı bir Afrikalı bir devletin temsilcisiyle bir toplantı esnasında Ramazan ayı soruyor oruçlu musun diye. Evet oruçluyum.

0: Devletin de elinde bir para yok, ciddi bir para yok. Küçük bir otel odasında kiralamış, ailesiyle birlikte gelmiş. Orada
1: Ben
0: kalacak.
1: hatırlıyorum onu,
0: Hatırlıyorsunuz
1: evet.
0: değil mi? Orada soruyor, ne yiyeceksiniz akşam iftarda? İşte ne bulursak onu yiyeceğiz, para da olmayınca. Cumhurbaşkanı diyor ki biz ne yiyorsak onlara da aynısını yolluyorsunuz.
1: Evet,
0: İşte
1: Ramazan boyunca yemek gönderiliyor.
0: aynen öyle. İşte kalbe dokunmak, insanlara
1: Burada da
0: dokunmak.
1: mesela Tihani diyor ki yani Sayın Cumhurbaşkanı işte bu savunma sanayi silahlarına ihtiyacımız oldu ama paramız yok. Emri şöyle verdi ya tamam siz gönderin onlar gerektiğinde parasını verirlerdi. Bizler tırnak içerisinde veresiye göndermişiz yani hani bu
0: Aynen öyle.
1: anlamda.
0: Büyük devlet olmak bunu gerektiriyor. Coğrafyada büyük akıl olmak bunu gerektiriyor. Aslında Afrikalıların hep söylediği şey neydi? Avrupalılar geldi, bize İncil'i getirdiler. Ancak bizdeki zenginlikleri aldılar.
1: Tabii.
0: Elmasları aldılar,
2: Onlar
0: altınları.
2: geldiğinde onların İncil'i bizim topraklarımız vardı. Gözümüzü açtığımızda bizim İncil'imiz onların
0: Onun toprakları
2: toprakları
0: vardı.
2: vardı.
0: İşte
2: Aynen doğru
0: Afrika'da
2: tamam.
0: yıllardır yaşanan, Afrika aslında en büyük coğrafya, en zengin coğrafya. Bakın Dünya Kupası'na gidiyoruz değil mi şimdi? Dünya Kupası var. En iyi futbolcular kimler? Afrika kökenli futbolcular. Peki Fransa'da Afrika kökenli futbolcular
2: Çıkar milli takım olmaz.
0: olmaz.
1: Tabii
0: Ama bir
1: tabii.
0: de en büyük eşitsizlik onlara. En büyük ahlaksızlık, en büyük ikircikli tavır onlara. Peki biz burada, bakın Ramazan ayı olsun, başka aylar olsun, bir kapımız çalındığında, ya bu coğrafya böyle insanlarla dolu. Kapısını açan, yatıran, suya para istemeyen, ekmeğe para istemeyen, beraber olan coğrafya. İşte aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu an ortaya koymuş olduğu medeniyet anlayışı bizim bu coğrafyadaki kadere yönetme sanatımızın bir göstergesi. Kazan kazan modelini bütün dünyaya hissettiriyoruz. Bugün tüm Avrupa'da, tüm dünyada şunu anladı. Siz sırtınızı Amerika'ya, İsrail'e dayadığınızda size güvenlik satıyorum diye dünya kadar mal satan o büyük devletler bombalar üzerinize yağdığında biz yapmadık haberimiz yok düşünceleriyle ortaya atıyorlar. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Devleti tüm dünyada kriz yaşayan ülkelere kendi cebinden veresiye yardımlar yaparak destek olmaya çalışıyor. Çünkü demişler ya insanı yaşatırsan bütün kainatı yaşatmış olursun. Kur'an'da bir emir bu. Bir insanı yaşatan dünyayı yaşatmıştır. Bu anlamda yapılan çok ciddi bir çalışmadır. Ve emin olun Sayın Yusuf Alavardı'nın söylediği gibi Türkler gerçekten geliyor ve bambaşka bir dünya düzenini göreceğiz hep beraber.
1: Peki. Şimdi Putin'den bir ses hatırlatacağım. Meseleyi de işte liderlik meselesine bağlayacağım. Sayın Bilir size soracağım. Arkasından da Alexander Stubb'un bir açıklaması var. Finlandiya Cumhurbaşkanı diyor ki Avrupa Birliği'nin küresel sahnede güç devşirebilmesi için üye sayısını 40 devlete çıkarması gerek. Türkiye potansiyel birliğe katılmalı. Türkiye'nin birliğe mümkün olduğunca yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmalıyız diye söylüyor. Bir Putin'i bir dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Eski bir konuşma ama hatırlatmak istedim.
3: Nord Stream 2'nin bir hattı hala sağlam. Yarın Almanya'ya gaz tedarikine başlayabiliriz. Sadece bir düğmeye basmak yeterli. Tek engel Alman hükümetinin siyasi kararı. Rusya'nın, bu kötü Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini durdurduğunu duyunca şaşırdım. Biz hiç durdurmadık. Avrupa hayır dedi Rusya'nın çökeceğini umarak. Çökmedik.
1: Şimdi Avrupa birçok mesele yanlış mı değerlendirdi bu Rusya-Ukrayna savaşında? Hani Erdoğan liderliği burada da karşımıza bir güç unsuru olarak çıktı mı? Çünkü o dönem hatırlayalım şimdi hafıza işte insan hafızası unutkanlığı ünlü ya. Muhalefet şey diyordu Ukrayna ile saf tutalım işte Rusya'ya ambargolar uygulayalım. Yani evet. Avrupa Birliği'nin vagonu olalım gibi bir siyaset evet. anlayışları vardı. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem Akşener'den hatırlıyorum o dönem çıkışları. Bugün geldiğimiz noktada işte mesela Stuf diyor ki ya artık Türkiye'yi kabul etmemiz lazım Avrupa Birliği'ne. Yani bize gerçekten güvenliği sağlayacaksak. Ne değişiyor? Ne oluyor şu anda?
4: Yani en başta şunu söylemek lazım. Avrupalılar dediğimizde ne anlıyoruz biz? Hani hangi Avrupa'dan Avrupa'yı kastediyoruz?
1: Fransa, İngiltere, Almanya.
4: Aslına bakarsanız bunların her birinin bu noktada önceliklerinin çok farklı olduğunu söylemek gerek. Tam da bu yüzden zaten Avrupa Birliği dediğimizde, Avrupa Birliği dış politika kararları dediğimizde biz genelde hareketsiz, adeta küçük bir devlet kadar etkisi olmayan bir yapıdan bahsetmek durumundayız. Yani Avrupa Birliği'nin siyasi ağırlığı özellikle majör krizlerde baktığınızda çok zayıf kalmasının sebebi de budur. Yani karar üretemez çünkü Avrupa Birliği. Örneğin Ukrayna dediğimizde bir Rusya yayılması var. Bunun Almanya için ne hissettirdiğiyle Fransa için ne hissettirdiği bunlar aynı değil. Tehdit algıları aynı değil. Keza İngiltere'nin bu meseleden ne hissettiği yine aynı değil. Tam da böyle olduğunda Rusya'ya karşı ne yapacağız? Alman vizyonuyla Fransız vizyonu çatıştığı zaman burada haliyle ortaya bir eylemsizlik durumu çıkıyor. Buna stratejik eylemsizlik dedikleri dönemler oldu. Yani aslına bakarsanız bir kılıf uydurma durumu. Yani bir şey yapamıyorlar ama bunu böyle anlatma şansları yok. Dolayısıyla burada aslında
1: stratejik

0: yazınca canlı hale mi geliyor?
1: Dolayısıyla burada yapının kendisi zaten bir eylem üretmek üzere tasarlanmadı. Yani Avrupa Birliği dediğimiz proje hiçbir zaman küresel bir aktör olmamıştı. Bugünden sonra da olmayacak ama küresel aktörmüş gibi davranmak aslında bir önceki konuyla da bağlantılı. Nasıl Ermenistan üzerinden biz, yani 30 sene bir Ermenistan algısı vardı Türkiye'de ve hani bir problem olarak aşılması gereken bir dağ ve kendine çok özgüvenli bir şekilde bir işgal devam ettiren bir Ermenistan var. Bunu kendi gücünden dolayı mı yapabiliyordu Ermenistan? Hayır, küçük bir devletti. Ve birilerinin işine yaradığı ölçüde karnını doyan, güvenlik satın alan bir devlet olarak o rahatsızlığı etrafındakine vermek durumundaydı ve bunu yaptı. Yani üzerine düşen rol buydu küçük bir devlet olarak. Ne zaman buna karşı gerçek anlamda bir devlet yani ne yapıyorsun diyebildi, Türkiye'de bir vizyon değişimi oldu. Yoksa biz de bu algıya hapsedilmiş vaziyetteydik.
0: Doğru.
1: Yani bizim için de Ermenistan aşılması gereken bir meseleydi. Büyük bir meseleydi. Bizim eğitim sistemimizde Ermeni meselesi bir konu başlığıdır. Halbuki eğer güçlenirseniz çok basit bir meseledir. Ve basit olduğu da çıktı, 40 gün sürdü. 40 küsür günde bitti mesele. Demek ki aslında o kadar da büyük değil. Yani bu noktada her küçük devletin bilinçleriyle oynanır vaziyette. Avrupa Birliği de benzer bir şeydi. Yani değerli olmadığı halde aslında politik aktörü zayıf olduğu halde.
0: Avrupa Birliği biraz böyle ABD dev buna, aynasında mı gördü kendisini bu süreçte?
1: Amerika Birleşik Devletleri
0: işte bazı onlara, ülkelerin liderleri kendilerini hani küçük Napolyon zannedip aslında öyle olmadığını mı anladı?
1: Tam olarak böyle işte. Yani Ermenistan'ın Karabağ'ı tutabiliyor olması nasıl Ermenistan'dan ibaret bir şey değil. Yani onun kendi mahareti değil. 40 günde bitti tek başına kaldığında. Avrupa Birliği'nin de dünyadaki politik aktörlüğü aslında bir mış gibi yapma süreci. Amerika Birleşik Devletleri onlara bu alanı açtığı için öyleymiş gibi geldi ve bakın bu oyunu sadece Balkanlardaki 3-5 tane küçük devlete ve Türkiye'ye karşı oynayabildiler. Birkaç tane de Akdeniz'deki Afrika ülkesine oynayabildiler. Avrupa Birliği'nin aktörlüğünü zaten ciddiye alan Rusya veya Çin gibi bir şeyle karşı karşıya değiliz. Nitekim baktığınızda zaten
0: dış politika. Aslında Afrika'dan da çoğu kovuldu.
1: Evet yani ama şöyle bir sorun var. Dünya büyük oranda bu meselenin hani tam olarak ne olduğunu hep bilirken Türkiye'deki mevcut siyasi şartlar, bir önceki siyasi şartlar, 2000 öncesi özellikle o küçük devlet algısı, Türkiye'yi de aynı Avrupa Birliği, Ermenistan, Yunanistan gibi yapılar gibi o benzer bir bilinçle yönetme çabası bir illüzyon yaratıyordu ve illüzyon bize şunu gösteriyordu. Yani hiç kimse inanmazken Avrupa Birliği bizim için ulaşılması gereken bir hedef, içine girmemiz gereken bir hedef. Halbuki real politik gerçekte bize şunu söyler. Yani Avrupa Birliği dediğimiz yapı Almanya'nın savaşmaması, tekrardan kafasını kaldırmaması için dizayn edilmiş. Amerika'nın bir vitrini, liberal demokrasinin vitrini olarak aslında suni bir yapı olarak dizayn edilmiştir. Ve dolayısıyla burada mevcut denge bozulmadığı sürece ayakta kalabilir. Amerika Birleşik Devletleri bunu sağlar. Ama buraya Türkiye gibi güçlü, evet, özellikle bugünkü versiyonuyla Türkiye'nin buraya katılımı demek bir anda Avrupa'nın bütün dengelerinin bozulması anlamına gelir. Her açıdan. Ve bu yüzden de hep benim aklım, hep şunu söylerim. Yani Fransa veya Almanya'dan bir tanesi, özellikle Fransa Avrupa Birliği'nden çıkmadığı sürece Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahil olması gibi bir şey söz konusu olmaz. Yani bunu herhangi bir şartta kabul etmezler. Çünkü görece kazanç diye bir şey vardı. Türkiye'nin buradan elde edecekleri Fransa için bir tehdittir. Ve dolayısıyla Fransa'nın Türkiye ile ortaklıkta elde edecekleri Türkiye için bir tehdittir. Ve benzer bir şey Almanya, Fransa veya Almanya, Türkiye arasında
0: siz
1: da söylenebilir.
0: Siz şimdi bunları alırken aklıma işte geçen hafta gündemdeydi. Dünya Yahudi Kongresi'nin başkanı Lauder. Telaffuz umarım hata olmuştu.
2: Biliyorsun onu Türkçeleştirdik yayında.
0: Evet yani şey diye söylüyordu işte. Ben aslında Merkel'i falan uyardım bu Türkleri geri bırakmamız lazım diye. Ama beni dinlemedi. Sessiz kaldı. Bak şimdi geldiğimiz yeri görüyorsunuz. İşte bu Türkleri engellemeliydik demeye getiriyor. Hı-hı. Bir önceki açıklaması da şey Mossad işte İsrail
2: herkesi
0: karşı olanları takip etsin. Gereğini yapsın falan böyle. Hani kimse İsrail karşı politika geliştiremesin falan diye söylüyor.
2: Ne yapmış Merkel bize destek mi vermiş?
0: Yok.
2: Kardeşim savunma sanayimiz dahil. Evet. Birçok konuyu güçlünün ayakta kalma mücadelesi gibi sınavlardan geçe geçe kaslarımız güçlendi. Şimdi diyorlar ki bu kadar kaslı ne hale geldi? Sizin sayenizde geldik.
1: Zor oyunu bozdu bir noktada. Yani ve bunu yapabilecek tek devlet de bölgede Türkiye'ydi.
0: Bu arada Almanya'da bizi engellemedi de değil.
1: Yani şunu söyledik engelledi.
0: Aynen yani hani en basit örneği en böyle hani en hafifi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki parasını ödediğimiz parçaları vermedi. Siemens dedi ki kardeşim ben veremiyorum. Berlin hükümeti izin vermiyor.
2: Bakın o gene mesela parasını verdiğimiz tayyareleri alamıyor.
1: Mesela yani. Çok stratejik bir şey nükleer güç mesela değil mi? Yani Türkiye'yi engellemek ister bir düşman. Türkiye'nin bu şeyi üretmesini istemez. Türkiye'de bir nükleer güç, nükleer enerji üretmesini istemezler. Bunu engeller. Ben bunu çok açık şekilde anlayabilirim ama çok iyi bildiğimiz

0: başka çok detay ve gereksiz süreçler. Yani Türk Hava Yolları'nın örneğin, yani Türkiye'deki havayolu şirketlerinin yurt dışından uçak tamiratı için elde etmesi gereken bazı parçaların bile satışında Türkiye'deki siyasi durumu bahane ederek parça göndermediklerini biliyoruz. Yani çok basit sivil uçuşlarla alakalı, ki Avrupa için önemli olan bir merkez konumunda burası. O düzeyde engellemeler yapılıyor. Hani bir dış güçler anlatısına genelde bu anlatıyı karikatürize etmeye çalışırlar. Ama hakikaten böyle bir şey vardır. Yani görünen ve görünmeyen birçok engellemeyle karşı karşıya kalıyor Türkiye. Ama bunu çok net bir şekilde 2000'den bu yana Tayyip Erdoğan vizyonu bir şekilde üzerlerine basa basa, mevzi kazana kazana arkasında bıraktı. Ve bir yöntem de var burada. Yani işe yarayan, az önceki Afrika ile alakalı gündem de benzer. Veya Ermenistan'da da aynı sonucu veriyor olması. Normalde kazan kazan yoktur uluslararası ilişkilerde. Herhangi bir şartta yoktur. Evet. Ama büyük devletler arasında yoktur. Ya çünkü kaynaklar kısıtlıdır. Birinin kazancı diğerinin kaybıdır. Ancak Somali gibi, Afrika'nın birçok yeri gibi veya Ermenistan gibi başka devletlerin bir şekilde aracı olmuş, bir şekilde onların egemenliği altında, onların emperyal politikanın altında ezilen topraklardan eğer siz bu yabancıları çıkarırsanız, mevcut şartlar, onu çıkaran aktör Türkiye'nin, Türkiye ise o yerel aktörle beraber aslında onların arasında o diğerlerinden kalan boşlukta bir kazan kazan doğabilir. Yani esas düşman ortadan kalktığında. Ama burada şöyle bir şey de var, unutmamak gerek. Bunu oluşturan şey ilk başta Türkiye'nin medeniyet tasavvuru, Türkiye'nin ne kadar iyi bir ülke olması, iyi niyetli olmasından öte yarattığı güç ve çekim.
1: Tabii tabii. Yani ya şöyle bir gerçek de var. Şimdi mesela işte Musti Kusi diyor ya, Senegal'e geldim Türk iş adamları diyor. İşte Laz müteahhitler diyor, geldiler diyor. Takır takır takır takır yapıyorlar diyor. Biz diyor Fransızlar diyor bir mesela stat ihalesi verdik. Evet. 10 yıl diyor yapmazlardı. Bir de şey derlerdi ya, siz zaten oynamazsınız, siz zaten layık değil. Biz de aşağılarlardı diyor. Yani şimdi hani bir şey yapmak da önemli tabii. Gidip sadece hamasetli olmuyor. İş de yapmak
0: ya
1: önemli.
0: Eylem yapı, bir güç çekimi var. Karşılığında bir güvenlik garantisi verebiliyorsunuz. Ekonomik garantiler verebiliyorsunuz. Gittiğiniz yere belli bir refah. Çin'in örneğin nasıl gittiğini Afrika'ya biliyoruz. Yani tabii. Hem yatırım götürüyor hem kredilerle borçlandırıyor kendisini. Aslında tam peki. Tek taraflı bir asimetri
1: üretiyor. Üçüncü başlığa orada geçeceğim müsaadenizle. Sürem çok az kaldı çünkü Sayın Alabar'da.
2: Evet.
1: İsrail-İran savaşı mı diye yazdık başlığı. Çünkü ABD sanki ben artık bu iş içinde yokum havasına bir büründü gibi. Önce bir Trump'ın tırnak içinde küfür ettiği de iddia edilen konuşmasına dair bir kısa bir bölüm var. Onu bir hatırlatayım Netanyahu ile, çünkü sert bir telefon görüşmesi yapmışlar.
3: Evet, Netanyahu'ya lanet olası bir deli olduğunu ve eğer ben olmasaydım hapse gireceğini söyledim. Lübnan'a saldırmayı bırakmadığı için sinirlendim. Eğer ben olmasaydım İsrail çoktan yok olurdu. Herkes biliyor ki ABD olmadan İsrail hiçbir şey yapamazdı.
2: Şimdi İran-İsrail savaşı başladığında bir şey dedim ki İbrahim, şimdi bir şeyi ortaya koyalım. Konu İsrail mi İran'a saldırıyor, Amerika mı İran'a saldırıyor? Amerika'nın saldırılarının oluşturduğu yıkımı İsrail hanesine yazmak da İsrail'i büyütmek olur. Hatırlıyor
1: doğru,
2: musun?
1: Doğru.
2: Trump da aynısını söylüyor.
1: Doğru.
2: Eğer ben olmasaydım diyor, sizi diyor İran gönderdiği balistik füzelerle paramparça ezecekti. Çünkü o çelik kubbe dedikleri üç katmanlı mimarinin üzerine Amerika'nın Körfez bölgesindeki hava savunma sistemleriyle uçak gemisinde Doğu Akdeniz'de bulunan sistemlerinden atılan taht füzeleriyle korumaya çalıştılar. Buna rağmen kevgire döndü demir kubbe. Tamam mı? Biz o zaman şu hükmü vermiştik. Ne diyor Naftali Bennett? Yeni İran Türkiye'dir diyor, değil mi?
1: Evet.
2: Ha, o zaman Naftali Bennett'e şunu soracağız. Sen mi geleceksin, yanında Amerika'yı da getirebilecek misin? Asıl sorulması gereken sual bu. Bunları konuştuk burada, hatırlarsın. Getirebilecek misin NATO müttefiki bir ülkenin karşısına Amerika Birleşik Devletleri?
1: Yani birkaç kez çekilmişler de Trump deli misiniz filan diye cevap vermiş. Ha.
2: Şimdi Türkiye'nin karşısına Amerika Birleşik Devletleri'ni getiremezsin. Getirdin diyelim. Ya İran karşısında Amerika'nın ne hale düştüğünü Amerika bu vakitten sonra gördükten sonra Türkiye gibi hem NATO üzerinde kağıtta da olsa müttefiki olan bir ülkeyle savaşa girmeyi hangi Amerika'daki siyasetçiye kabul ettirebilirsin? İran'ı günah keçisi yaptınız. Türkiye dünyayla entegre olmuş bir devlet olarak hangi konuda günah keçisi yapacaksınız Türkiye'yi? Her kuşun eti yenmez. Ne olduğunu, ne bittiğini gün geldiğinde hep beraber göreceğiz. Bak, hamaset yapmıyorum bu konuda. İran'ın elinde bir balistik füzesi vardı sevgili İbrahim. Bir de şahit kamikaze dronları var. Hali hazırda da.
1: Doğru.
2: Ya kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsrail'e karşı kullanılabilecek havadan atılan standoff mühimmatlarından Air Launch Ballistic Missile dedikleri İHA 230 Kara Kuvvetleri envanterine giriş yaptı. Ya da Türkiye'nin kullanabileceği çok yüksek hassasiyetli balistik füzelerinden İsrail'le mukayese bile kabul edilmez bir donanmaya sahip. Nasıl durduracaksınız Türkiye'yi? Öyle orada oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin. Ama ben bir analiz yapmak istiyorum. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum kendimce. Şimdi diyor ki Katz, konuyla alakalı olduğu için söylüyorum. Osmanlı denilen köhne zihniyet bir daha asla dirilmeyecek diyor. Tamam mı? Köhne, eskimiş, vampir, ne yaşta aklına gelirse. Hain herif, nankör herif. O senin köhne Osmanlı dediğin Osmanlı. Senin için savaşıyorum ey Batı diye övdüğüm Batı'da Engizisyon mahkemeleri kurulduğunda 1492'de kirli İzabel 7 ceddini Engizisyonlardan geçirip ortadan kaldıracaktı. Atan Beyazıt Han, Kemal Reis'i fırkateynleriyle beraber, gemileriyle beraber gönderdi. İzmir'e, İstanbul'a ve Selanik'e seni yerleştirdi. O köhnemiş, vampir diye nitelediğin Devlet-i Aliye Osmani olmasaydı bugün İstanbul'daki Yahudi cemaati, Selanik'ten türemiş Yahudi cemaati ve dünyaya yayılmış hali ve İzmir'deki o cemaatlerin hiçbirisi olmayacaktı. Şimdi ben şunu bekliyorum. İstanbul'da bizlerle birlikte yaşayan bu ülkenin değerli vatandaşı Yahudi vatandaşlarımız var. 1992 yılında 500. yıl kutlamaları yaptılar. Osmanlı bizi hüsnü kabul içerisinde aldı, işte yerleştirdi. Ben soruyorum burada. 1992 yılında Osmanlı'nın kabulünün 500. yılını kutluyordunuz da 2026 yılında Osmanlı'ya atıp tutan bu adama karşı iki cümle etmeyecek misiniz? 92 yılında 500. yılını niye kutladınız o zaman? Şöyle, asıl cevap burada bak İbrahim. Çünkü 1992 yılının Türkiye'sinde İsrail için the good old days vardı. Eski güzel günler vardı. Ne yapıyordu? Konya'da uçakları talim yapıyordu. F-4 uçaklarını İsrail modernize ediyordu. Kayseri'deki tank balet fabrikasında tanklar modernize ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler üzerinden Kayseri'deki tank balet fabrikası İsrail'e satılmış bile diyeni yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada kediye kedi dendiği, elmaya elma, armuta armut dendiği bir devirden geçiyoruz. Bu İsrail'i rahatsız ediyor. Önceden karşımıza çevik biri çıkartıyorlardı. Hatırla o makaleyi, İsrail ve Türkiye istikrarın formülü diye Middle Eastern Quarterly'de yazdıkları, Martin Sherman'la yazdıkları bir makale vardı. O zaman çevik bir üzerinden her şey halledilirken bugün geldiğimiz noktada millet iradesi ortada durup 15 Temmuz'da güneyde sevdiğimiz ülke diyen FETÖ'cüler de başarıya ulaşamayınca şimdi kendi ordularını hazırlıyorlar, yanına da Amerika'yı çekerek daha size çok talim yaptıracağız biz evvelallah.
1: Peki. Şimdi Üstad, bir görüntü izlettireceğim. Ya bu İsrail nasıl bir ordu diye soracağım. Bir de şöyle bir bilgi paylaşacağım. ABD'li bir araştırma şirketi 36 ülkede kamuoyu araştırması yapıyor. Katılımcıların 3'te 2'sinden fazlası İsrail'e karşı olumsuz görüş belirtiyor. En yüksek oran %96 ile Türkiye'de. Bir görüntü verebilir miyiz arkadaşlar? Bunu birazdan yine veririz ekrana ama şu bana göre sapık İsrail'i askeri diyebileceğimiz görüntü.
2: Hayır, dünyanın en ahlaksız ordusudur. Netanyahu en ahlaklısı diyor ya, bakın.
1: Ben görüntüyü radyodan dinleyenler için anlatayım efendim. İsrail askerleri Beytüllahim'de bir Filistinli ailenin evine çökmüşler. Net olarak bunu söyleyebilirim.
2: Hırsız Yakup gibi.
1: Aynen, ve askerlerden bir tanesi evin hanımefendisinin iç çamaşırlarını üzerine geçirmiş. Kendince tuhaf danslar yaparak karşısındaki komutan diyebileceğimiz kişilere bana göre iğrenç hareketler yapıyor. Yani bir...
2: Bana göre mi? Dünyada vicdan sahibi herkes için.
1: Evet, yani hani daha da uç bir ifade de kullanmak istemiyorum. Çünkü sebebiyle televizyondayız ama. Ya şimdi bunlar nasıl insanlar? Bunlar nasıl ordu? Mesela nasıl bir disiplin yapısı? Oradaki komutanı ya sen ne yapıyorsun? Niye demiyor? Gel. Nasıl bir ruh hali bu? Dünyadaki bu değişimi nasıl okuyalım? Siz nasıl okudunuz bunu?
4: Sözlerin en güzeli olan Allah'ın Ali İmran suresi 78. ayette bir sözü var. Kafirler sanmasınlar ki onlara zaman tanımamız onların hayrınadır. Onlara çok küçük düşürücü bir azap vardır diyor Allah. İsraillerin de aslında Siyonizm düşüncesinde olan İsraillerin, bütün Yahudileri kastetmiyorum, topluma ve dünyaya yaşattığı şey bu. Ben Gurion'un bir lafı var. İsrail'in gücü ordusundan değil, meşruiyetinden kaynaklanır diye. İsrail dünyada Yahudilere zulüm yapıldı düşüncesini her yere yayarak bir meşruiyet kazanmıştı. Ancak bu meşruiyeti öyle bir kötüye kullandı ki Gazze'li o küçük çocukları yakarak, yıkarak, hastanelere, okullara saldırılar düzenleyerek, İran'da aynı şekilde bunu gerçekleştirerek, Lübnan'da bunları gerçekleştirerek, çocuk, kadın, anne ayrımı yapmaksızın neredeyse kadınlara tecavüz edecek nitelikte, çocukları diri diri yakacak nitelikte eylemleri sonrasında sadece bakın dünyadaki bütün ülkelerdeki Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'daki halkların ayaklanmasından bahsetmiyorum. Uluslararası Adalet Divanı vermiş olduğu tedbir kararları var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsü kapsamında Netanyahu hakkında vermiş olduğu bir tutuklama tedbiri var. Aslında bugün ABD'nin desteği olmasa havada uçacak güce sahip değil. Çünkü ülkeler tarafından tutuklanması gereken ya da uçağın düşürülmesi gereken bir Siyonist liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu artık dünyanın kendilerinden pişman olduğu, yıllarca destek vermelerine rağmen en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bile artık bıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Ben size daha kötüsünü anlatayım. Bir İsrailli asker eşinin doğum yapacak kız mı erkek mi çocuk olduğunu Gazze'lilerin üzerine bomba atarak, bombayı da renkli hale getirerek
5: Havaya uçuruyorlar.
4: Böyle bir zihniyetten bahsediyoruz. Böyle bir zihniyetten. Yani bu zihniyetin bu dünya üzerinde en büyük acıyı yaşaması gerektiğini herkes zaten biliyor.
1: Yani düşünsene, bugün bir görüntü izledim mesela. İşte yine Batı Şeria'da ailenin evine gelmişler 3 tane zibidi. İşte ellerine silahları, onlar yerleşim diyor bana göre işte işgalciler. Diyor ki artık boşaltın diyor, bak sıra size geldi diyor. Yani hani çoluk çocuğunun acısını yaşamak istemiyorsan diyor, al çoluk çocuğunu git, ben bu eve öyle ya da böyle alacağım elinden diyor. Evet. Ya düşünsenize 100 yıldır orada yaşıyorsunuz, atanızdan babanızdan size bir ev kalmış. Kapınıza 3 tane adam geliyor, elinde de silahları var. Diyor ki sana çek git, al çoluk çocuğunu, yoksa diyor sonu fena olacak diyor. Yani bunu da Yahudi yerleşimi diye satıyor sana İsrail, ama artık satamıyor. Yani işte anketi verdi arkadaşlar. Dünya artık gerçek İsrail'i görmeye başladı. Bunu da niye söylüyorum? Sürekli olarak bunları bizim diri tutmamız, insanlığa anlatmamız gerekiyor. Bizim bir vazifemiz diye. Konuyu nereye bağlayacağım? Almanya tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde üye olamadı. Yani seçime girdi, kaybetti. Alman Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Vodafone'un, onu bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
3: Ukrayna'ya verdiğimiz kaya gibi sağlam desteğimiz yüzünden Rusya bize karşı kampanya yürüttü. Ayrıca Almanya'nın Orta Doğu çatışması konusunda İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi bize oyları kaybettirmiş olabilir. Tarihsel sorumluluğumuza sadık kalmaya devam edeceğiz.
1: Sayın Bilir, yani bu nasıl bir siyasetçi ki? Hani mesela diyor ki dünya bize sırtını dönmüş, Birleşmiş Milletler'de diyor. Biz diyor hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde seçilememişiz. Ama buna rağmen İsrail'e hizmet etmeye devam edeceğiz diyor. Yani dünya,
0: sorunu var.
1: Avrupa dahil yani 3'te 2'si diyor ki İsrail'in bu gidişatı gidişat değil kardeşim. Böyle bir zulme kimse rıza göstermez diyor. İnsanlık böyle diyor yani. Ve bunu Amerikalı firmalar yapmış anketi. Nasıl bir kuşatılmışlık hali bu?
0: Biz Almanya'yı egemen bir devlet sanarız hep. Yani en azından öyleymiş gibi davranırız. Veya buna dair somut bir tanımlama yapmayız belki de. Ama Almanya egemen bir devlet değildir. Almanya'nın silahlanmasına kadar, bir yerle savaşıp savaşmama kararına kadar alacağı bütün kararlar, bu gibi bütün o majör adımlar, bir devletin gerçek devlet olma hüviyetini taşıyan, gerçek anlamda taşıyan devletlerin aslında doğal refleksleri olan birçok şeyi yapmasının önüne geçen bir anayasası, bir meclis yapısı, bir devlet anlayışı vardır. Bu şekilde kurgulanmıştır çünkü. Bu şartlarda Almanya'nın yaşamasına izin verilmiştir 2. Dünya Savaşı sonrasında ve geçtiğimiz yıllarda 2023 olması gerek bir strateji belgesi yayınladı Almanya. Yani strateji belgesinin ilk sayfalarında çok açık bahsettikleri bir şey var ki bu bir savunma strateji belgesi. Günün sonunda bu gibi belgeler bu devletin uzun vadede nasıl savaşacağı, nasıl kendini koruyacağı ile ilgili şeyleri içerir. Genelde bir yol haritasıdır. Bir daha asla mottosu vardır bunun giriş kısmında. Bir daha asladan kastı da aslında bir daha asla Almanya herhangi bir şekilde Yahudilere yönelik katliam yapmayacak. Yani bu kuşatılmışlığı görmek açısından bugün hala attıkları her adımda, aldıkları her ciddi kararın girişinde neredeyse bir besmele çekme rutini gibi bir daha asla mottosunu dile getirirler. Dolayısıyla bugün Almanya'dan bizim Amerika'nın çerçevesini belirlemediği bir siyaseti bekleme şansımız yok. Amerika'nın çizdiği sınırları içerisinde bazen hareketsiz kalırlar, bazen doğrudan desteklerler ama her zaman ve her zaman paralellik içerir pozisyon. Bugün Amerika Birleşik Devletleri eğer İsrail'in güvenliğini, İsrail'in varlığını bir öncelik olarak kendi şiar ediniyorsa, Alman siyasette bunu her zaman yapacak ve bunu Alman toplumundan bağımsız şekilde yapacak. Dolayısıyla diyorlar ya demokrasi, Avrupa demokrasinin işleyişi budur. Kimse kusura bakmasın, hepimiz Avrupa'yı çok iyi biliyoruz. Avrupalı vatandaşları çok iyi biliyoruz veya Katolik kimliğini çok iyi biliyoruz. Oradaki Hristiyan kimliğinin Yahudilere bakışını çok iyi biliyoruz. Ve onların köklerinde Yahudi karşıtlığının nasıl ciddi ciddi var olduğunu biliyoruz. Ve devlet eliyle, devlet mekanizmalarıyla antisemitizm adı altında aslında bu gibi hareketlerin bir politik örgütlenme olmasının nasıl önüne geçtiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Almanya dediğimizde kimse bize özgür bir devletten bahsetmesin. Gerçek anlamda hareket edebilen. O yüzden buralardan bir sonuç da beklemenin anlamı yok. Yani dünyadaki hiçbir krizin sonucunu Almanya etkilemeyecek. Etkileyememeye devam edecekler. Onlar iyi bir Amerikan ardılı devletten öteye gidemeyecekler böyle olduğu müddetçe. Dolayısıyla oradan bir şey beklemenin anlamı yok. Öte yandan Türkiye'deki İsrail algısıyla alakalı mı? Şöyle bir şey söylemek lazım. İsrail bizim konvansiyonel ölçekte doğrudan dengeleyebildiğimiz, hatta üzerine çıkabildiğimiz bir ülke. Bir terör devleti. Ve bölgede zaten doğrudan bizim bu kadar İsrail'in odağında olmamızın sebebi de bu. Ama eş zamanlı olarak farkında her an olmamız gereken bir gerçeklik var. İsrail nükleer bir devlet. 180'den fazla nükleer başlığı olduğu zaten bilinen bir durum. Hal böyleyken, bir strateji geliştirirken, söylem geliştirirken, doğrudan İsrail'le yapılabilecek bir savaşa dair bir savaş çırtkanlığına gibi, yani bu gerçekliğin farkında olarak, zamanın bize ne kadar lazım olduğunu farkına vararak hareket etmek ve doğru yöntemleri seçmek gerekiyor bunun için. Ama haliyle ülkede, orada yaşanan soykırımlar ve İsrail'in bütün bu bölgede yarattığı terör sebebiyle doğal olarak vatandaş bu konuda çok ciddi şekilde tepki üretiyor, refleks üretiyor. İsrail karşıtı bir refleks çok doğal bir şey. Ama bu refleksi doğru yönlendirmek gerek. Aksi takdirde bir zaaf haline geliyor. Bu yabancı servislerin özellikle sosyal medya oyunlarıyla, sosyal medya manipülasyonlarıyla bu kitlenin, Türkiye'deki genel olarak ülkenin büyük geneli bu şekilde, bir İsrail karşıtı doğal olarak var. Bu hassasiyet kullanılmaya açık bir hassasiyet doğru haline geliyor. Doğru yönetmek gerekir.
1: Kışkırtmaya sağlıyor.
0: Aynen öyle. Yani bizim bölge vizyonumuz adım adım tedricen ilerleyen ve her an etki alanımızın genişlediği bir vizyon ve emin adımlarda gidiyor. Bu sayede de kalıcı olacak zaten. Ve bir noktada da o nükleer dediğimiz şey ya bizim olacak ya onu üzerine çıkacak başka bir teknoloji olacak. Bir şekilde bu dengelenecek ve bu bugünün gerçeği de değil. 1970'lerde son olarak ondan bahsedeyim. Mısır, Suriye, Irak gibi devletler İsrail'le savaşırken o kadar farkındalardı ki bu durumun. Örneğin Sovyetler Birliği'nden nükleer konusunda destek istediler. Nükleer başlıklar tabii istediler.
1: Bunu yönelik çalışmalar yaptılar. Nükleer testlerin vurulması tarifte
0: evet,
1: var
0: tam
1: yani.
0: Da bu yüzden İsrail zaten önleyici saldırıları büyük oranda buna yönelik yapıyor. Çünkü farkında bölgedeki devletler. Ama Türkiye'nin 70'lerdeki İsrail vizyonunu hatırlarım Yusuf Hoca'nın dediği gibi. Yani İsrail için güzel günlerdi onlar. Türkiye'nin böyle bir vizyonu yoktu bile. İsrail'deki bu nükleer gerçekliğe karşı pozisyon alayım. Bir savunma doktrini geliştireyim.
1: Ya onlar da söylüyorlar. Nükleer bir güç olmasını mutlaka engellememiz lazım.
0: Bugün itibaren bu bizim doğrudan hatta gündemimizde olması gereken bir şey.
1: Barışçıl bir enerji kaynağı olduğu halde onun bile sabote edilmesi. Evet. Türkiye'nin de kampanyaları var.
2: Nükleer silah elde etmek gibi bir hırs ortaya koyulmadı.
1: Tabii. Peki Sayın Alabar'da Hakan Fidan'ın bir bu konuyla ilgili açıklaması var. Ortadoğu'daki savaşla ilgili. Kısacık onu hatırlatayım. Diplomatik çabalar konusunda bir değerlendirme istemiyorum. Çünkü çok az vaktim kaldı ama
6: bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
1: Trump da mesaj attı. Savaşı, daha doğrusu saldırıları derhal durdurun diye bugün. Sonra İsrail dedi ki Trump'ın çağrısının ardından biz durduruyoruz dedi. Ama öyle mi oldu bilmiyorum. Lübnan meselesi üzerinden soracağım. Ne olacak sizce?
2: Şimdi tabii Sayın Fidan'ın söylemiş olduğu ama konuda mermi namludan çıktıktan sonra nerede duracağı bilinmiyor. İşte bak İran konusunda 3 gün içerisinde İran yönetiminin düşeceği hesaplanıyordu. 4. ayın içerisindeyiz ve kapalı olan Hürmüz'ün açılmasını başarı gibi göstermeye gayret ediyorlar. O yüzden Sayın Fidan da Lübnan konusu da başta olmak üzere bu hususun bölgeyi etkisi altına almasını istemiyorsa, ki Amerikan çıkarları asla bu yönde değil, o zaman bu savaşın mutlak surette durdurulması ve kalıcı barışın parametreleri neyse, nasıl Kafkasya'da kalıcı barışla ilgili parametreler ortaya koyuldu, burada da kalıcı barışın parametreleri doğrultusunda İsrail'in belirlenen çizgisinin içine çekilmesi lazım. Çünkü İsrail kamuoyu da Lübnan'da savaşla bir şey elde edemediğini, İran'da savaşla bir şey elde edemediğini farkındalar. Sayın Fidan'ın söylediğini ben bu şekilde okuyorum.
7: Peki. Son bir cümlede Erdoğan-Rodriguez görüşmesi için rica etsem. Enteresan,
2: evet, önemli. Önemli. Yani gündemde çünkü Rodriguez biliyorsunuz Maduro'nun da yardımcısı rolündeydi. Evet. Dolayısıyla Maduro yönetiminin aynı zamanda bir devamı gibi ne olabilir Venezuela ile ilgili? Türkiye arasında çok rahatlıkla enerji anlaşması olabilir. Çünkü dünyanın en çok petrol rezervine sahip olan ülkesi. Türkiye'de dünyada en yoğun sismik araştırma ve sondaj çalışması Somali'den Karadeniz'e kadar yürüten bir şey. Eğer bir anlaşma sağlanabilirse yeni gemilerle Venezuela'da Türkiye'nin petrol vizyonu ortaya koyulabilir.
7: Peki. Bitiriyoruz. Özellikle bu süreçte şöyle bir dikkat çekici mesele de var. Dünya artık bu savaşın yükünü de taşımakta çok zorlanıyor. Bugün mesela havayolu şirketleriyle ilgili bir haber vardı. Hani nazar değmesin. Bizim havayolu şirketlerimiz iyi durumda ama
2: Jet yakıtı
7: sıkıntısı. Turizmi de buluyor. Ve karlılık oranlarında yarı yarıya düşme. Bu ne anlama geliyor? Havayolu şirketlerinde çalışanlar artık zam alamayacaklar anlamına
2: sadece
7: geliyor.
2: Sadece bu değil. Aynı
7: vatan zaman, firmalar var.
2: Aynı zamanda Türkiye'de iptaller var. Turizmci bir arkadaşımla görüştüm. Hı-hı. İptallerin sebebi Türkiye'nin pahalılığı değil, insanların uçacak vasıta bulamayışı bulduklarının da fahiş fiyat olmasıyla açıklıyor. Evet, jet yakıtı yok.
7: Aynen, yani bu mesele çok ciddi zincirleme reaksiyona sebep olmuş vaziyette. Dünya artık bunu daha ne kadar kaldırabilir sorusu herkes tarafından soruluyor. Biz de hani dilimiz önce anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de fırtınalı ortamda hani limana doğru böyle güvenli bir şekilde yelken açmaya, yol bulmaya devam ediyor. Hani hepimizin Allah yardımcısı olsun. Masa Ne Var'da veda vakti geldi efendim. Bizle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakının diyelim ve veda edelim. Hoşçakalın.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonuyla kaçırılmasının ardından Türkiye önemli bir misafiri ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'le İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan, dost Venezuela halkıyla dayanışma mesajları verdi.
1: Ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez İstanbul'a geldi. Erdoğan, Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki törenin ardından görüşmelere geçildi. Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Erdoğan ve Rodriguez birçok kritik başlığı ele aldı. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi tebrik etti. Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Destici, Ato Kongrezyum'da düzenlenen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Büyük Birlik Partisi'nin Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. BBP Kurultayı'nın Türk siyaseti ve Büyük Birlik Partisi için hayırlara vesile olmasını diledi.

0: Evet, CHP'de dananın kuyruğu kopacak mı? Parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu sevgili izleyenler. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı, üstüne meydan okudu. Kılıçdaroğlu res çekti, bu hafta grup toplantısını ben yapacağım açıklamasında bulundu. Aynı şekilde Özel de grup toplantısını ben yapacağım diyor. Bugün mecliste yeni bir kavga filizlenecek gibi görünüyor. Detaylara bakalım.
1: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
2: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Açıklama öyle.
3: Hep beraber. Hep
4: saygılar.
2: Teşekkürler.
5: CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. Paralel grup toplantısı gerilimi yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak için meclis başkanlığına başvurdu.
2: Şimdi bir başvuru mu yaptınız? Nasıl oluyor? Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı?
5: Özgür Özel bu başvuruya sert tepki gösterdi ancak meclis başkanlığından umduğunu bulamadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasının önünde bir engel olmadığını söyledi.
6: Önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
1: Görünen o ki mecliste yarın CHP'nin iki grup toplantısı olacak. Ya da CHP genel merkezinde yaşananların benzeri bir durumla karşı karşıya kalma riski doğacak.
2: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Bunu kabul ettikten sonra genel başkanlık makamını genel merkez binasını işgal etmenin, partileri kutuplaştırmanın, çok başlı bir görüntü vermenin neresi partiliktir? Bu çerçevede yarınki grup toplantımızda partimizin birliğini, dirliğini sağlamakta bir milat olması gerektiği kanaatindeyim.
1: Zira CHP'nin genetik kodlarında, gerilim kültüründe barikat gerçeği var. Ancak böyle bir CHP görüntüsü millette ne kadar umut olur tartışmalı.
3: Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
1: Özgür Özel, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesindeki mitinginde böyle söz istedi ama Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan sadece 378 oy alabildi. CHP destekçisi gazeteci Nevşin Mengü, 6 beldede yapılan seçim sonuçları için bakın ne yazdı.
4: Yerel seçimlerde pek çok farklı unsur etkili oluyor. Ancak CHP'de durum böyle devam ederse seçmen CHP'yi kendi derdini çözemeyen bir parti olarak görüp sandıkta ona göre karar verebilir. CHP açısından mevcut durum sürdürülebilir değil.
1: Özetlemek gerekirse CHP'deki kaos, kriz, kavga devam ettikçe her ne kadar CHP medyasında, sosyal medya trollerinin propagandasında kazanıyoruz algısı oluşturulsa da durum pek de öyle değil.
5: Bu arada aramızda kalsın başkanım, kazanıyoruz.
6: Kazanıyoruz.
1: Ne diyelim, her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
7: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen kurultay açıklaması da geldi sevgili izleyenler. CHP lideri 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'yi farklı fikirlerle zenginleşerek büyüyen bir aile olarak tanımladı. Parti içi hizipleşmeye atıf yaparak birbirimize rakip değiliz ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu kurultay sürecine ilişkin tarih de verdi. 11 Haziran Perşembe yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Tüm CHP örgütünü grup toplantısına davet etti. Sağduyu ve kenetlenme çağrısı yaptı. İmamoğlu Suç Örgütü davası duruşmasının 46. celsesinde İBB iştiraki Kültür AŞ'den ihaleler alan tutuklu sanık Serkan Öztürk savunma yaptı. 3K reklam firmasının ortaklarından olan Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile görüşmelerini kabul etti. Reklam havuzunda yer almak için 2-3 kez görüştüm dedi. Aldığı ihaleler üzerinden kendisine verilen komisyonları da danışmanlık ücreti olarak açıkladı. İşte duruşmanın 46. celsesinde yaşananlar.
8: Örgütün en büyük gelir kaynaklarından biri İstanbul'daki açık hava reklam ihaleleriydi. İddianamede örgütün reklam alanları üzerinden yaptığı vurgun tek tek anlatıldı. Sanıklar mahkeme salonunda iddiaları reddetmekte zorlandı. Duruşmanın 46. celsesinde tutuklu sanık iş insanı Serkan Öztürk savunma yaptı. Öztürk 3K firmasının reklam havuzuna girmesi için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile 2-3 kez görüştüğünü söyledi. 3K firmasıyla ortak olmadan önce firma sahibinin kendisine gönderdiği yaklaşık yıllık 3 milyon liralık parayı aldığını itiraf etti. Ancak paranın rüşvet olmadığını öne sürdü. Danışmanlık hizmeti dedi.
9: Savunma!
8: Serkan Öztürk savcılıkta verdiği ifadeyi de mahkemede reddetti. Savcıyı görebilmek için etkin pişmanlık istediğimi söyledim dedi. Savcılık ifadesinin yalan olduğu iddiasında bulundu.

0: Mahkeme Başkanı Serkan Öztürk'e 11 Eylül 2025'teki ifadesini hatırlattı. Öztürk o ifadede Murat Kapki bana husumet besliyor demişti. Ancak duruşma salonunda Kapki'yi tanımadığını, dava vesilesiyle tanıştığını öne sürdü. Mahkeme Başkanı aradaki çelişkiyi sordu.
1: Murat Kapki benimle ilgili beyanları geri çekti. Ben de kendisini burada tanıdım dediniz. Ama 11 Eylül'de Kapki ve Alican Abacı ile bana husumet besliyor demiştiniz.
2: Ben Kapki'nin husumetinden bahsetmedim orada. Ben 3K şirketi olarak LED ekran ile ilgili işler almıştım. 3K'nın aldığı reklam alanlarından dolayı Murat Kapki'nin de böyle işler aldığını ve o tarihten sonra Murat Kapki'nin bana ilgili husumet beslemiş olabileceğini düşündüm.
1: Siz düşündüm dediniz. İfadeye böyle yazılmış yani.
2: Evet başkanım.
0: İddianamede İBB'nin dev bütçeli ihaleleri tek kalemde yüksek meblağlarla askıya çıkardığı, büyük bütçeli ihalelerin bu yöntemle Kültür AŞ ya da Medya AŞ gibi İBB iştiraklerine bırakıldığı, iştiraklerin de ihaleyi parçalara ayırarak örgüte müzahir şirketlere verdiği belirtiliyor. Örneğin Kültür AŞ'nin İBB'den aldığı 40 milyon 497 bin 840 liralık ihalenin daha sonra parçalara ayrılarak ihale edildiği, 25 milyona yakın bir bölümünün örgüte yakın şirketlere verildiği, bu yöntemle örgüte mali kaynak sağlandığı belirtiliyor. Serkan Öztürk'ün ortağı olduğu 3K şirketi de bu yöntemle İBB'den ihale alan şirketlerden biri olarak gösteriliyor.
3: İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı iddialarına yalanlamak geldi efendim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı ortaya atanlar hakkındaysa soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bazı sosyal medya hesaplarında Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı o iddiaları yalanladı. Başsavcılık tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığını kaydetti. Bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldığı da duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Daltonlar Suç Örgütü'nün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerde bulundu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Gözaltına alınan şahsın ikametinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlı suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve kadına karşı tehdit suçlarından tutuklandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan seçime eski söylemleri tarihe gömme, diyalog kurma zamanı mesajıyla girdi efendim. Ermeni diasporasını kışkırtmalarını elinin tersiyle etti. Ermeniler sandıkta Paşinyan'a arkandayız, yürü mesajı verdi. Paşinyan'ın ilk mesajı Türkiye'ye dair oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşlik hukuku üstünden oluşturduğu siyaset anlayışı bir kez daha meyvesini verdi. Öyle ki Fransız medyası Türkiye Fransa'nın yerini aldı diye manşetler attı.
0: Ermenistan halkı barışa, bölgesel refaha ve bölgesel işbirliğine oy verdi. Umarım bu Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu karşılık görür. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık.
4: Ermenistan seçiminde emperyalizm kaybetti, halklar kazandı. Zira Ermeniler asırlık dogmaları, Ermeni diasporasının kışkırtmalarını elinin tersiyle itti, aklın yolunu seçti.
0: Bölgesel barışçıl geleceğimizden kesinlikle eminim. Çünkü şu anda neyse ki Azerbaycan'la aramızda barış var. Gelecekte Türkiye ile sınır demiryolu ve karayollarının da açılacağına eminim.
4: Nikol Paşinyan seçime eski düşmanlıkları unutmanın

0: Zamanı geldi mesajıyla girdi, zaferle çıktı. Paşinyan'ın zaferi aynı zamanda bir meydan okuma. Rusya'nın kuşatmasına, Fransa'nın baskısına, emperyal düzene karşı bir başkaldırıydı. Zira Karabağ zaferi Paşinyan'ın gerçeklerle yüzleşmesine sebep oldu, gözünü açtı.
1: Yıllardır barışa hasret kalan Güney Kafkasya bugün tarihi bir dönemden geçiyor. Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya hiç olmadıkları kadar yakınlar. Sürece paralel olarak Azerbaycan'la diyalog halinde biz de Ermenistan'la normalleşme süreçlerimizi ilerletiyoruz.
0: Paşinyan seçimi kazanarak aslında Ermeni halkından açık çek de aldı. Özellikle ülkenin uzun yıllardır fakir kalmasının sebeplerinden biri sınır komşularıyla yaşadığı sorunlardı. Dağlık Karabağ, Ağrı Dağı ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak barışa hizmet edecek yeni bir dil geliştirme imkanı doğdu. Ayrıca doğudan batıya enerji ve ticaret yolları konusunda Ermenistan'ın şansı arttı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da ağırlığını koymasıyla birlikte Zengezur koridoru konusundaki pürüzlerin aşılması kolaylaştı. Ermeniler sadece bir seçim yapmadı. Ülkenin gelecekte yürüyeceği yol konusunda Paşinyan'a aslında güven oyu verdi. Bu durum Türkiye'nin oluşturmak istediği kardeşlik kuşağı içinde pozitif etki oluşturdu.
2: Türkiye ile ilişkimiz yoksa o terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek bir kapris meselesi değil, bu bir zorunluluktur.
0: Ermenistan seçiminde kaybedenler kulübünün başına ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yazabiliriz. Zira Karabağ Savaşı sırasında Paşinyan'a Ermeni diasporasıyla birlikte gaz veren isimlerden biri de Macron'du. Ancak Azerbaycan'ın mutlak zaferi karşısında Paşinyan, kendisine kendi milletinden başka kimseden hayır gelmeyeceğini gördü. Özellikle de Fransa'nın kendisini dev aynasında gördüğü gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

0: Özetle zor oyunu bozdu. Türkiye'nin diklenmeden dik duran siyaset anlayışı karşılığını buldu. Aslında benzer bir durum Fransa açısından Afrika'da yaşanıyor. Eski Fransız sömürgesi ülkeler birer birer lejyonerleri ülkesinden kovuyor. Fransız medyası analiz haberlerinde Türkiye Fransa'nın yerini aldı manşetleri atıyor. Fransa merkezli yayın yapan RFI, Türkiye askeri eğitim yoluyla Afrika'daki nüfuzunu genişletiyor başlıklı bir haber yayımladı. Mali ve Nijer'den askerlerin Isparta'daki Türk Özel Kuvvetler Kampı'nda eğitim gördüğünü hatırlattı. Haberde Ankara, Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdi. Türkiye, Fransa'nın bölgedeki askeri gücünün zayıflamasıyla oluşan boşluğu dolduruyor ifadesini kullandı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya emperyal gözlerle değil, yaradılanı yaradandan ötürü severiz anlayışıyla yaklaşıyor.
1: Böylece aslında en zayıf olan halkanın daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
0: Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'nin söyledikleri durumu özetliyor aslında.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada rekabet gücünü artıracak ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek politikaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı 5. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda orta vadeli program kapsamında yürütülen yapısal reformlar, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve yatırım süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen tek durak ofis uygulaması ele alındı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada uygulanan ekonomi programıyla makroekonomik temellerin güçlendiği, ekonominin daha dayanıklı ve rekabetçi bir yapıya kavuştuğu belirtildi. Açıklamada Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğü, işsizlik oranının tek haneli

0: seviyelerde kalmaya devam ettiği ifade edildi. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, bu etkilerin sınırlandırılması için gerekli tedbirlerin uygulandığı kaydedildi. Esenyurt'ta nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde metrobüs durağında bekleyen gence saldırıldığı ve yere düştükten sonra da bıçaklandığı anlar yer alıyor.
1: Olay Esenyurt'ta bir metrobüs durağı çıkışında yaşandı. Evlilik hazırlığı yapan 22 yaşındaki genç nişanlısı ve kayınvalidesiyle birlikteyken bir kişiyle tartışma yaşadı. İddiaya göre tartışmanın nedeni yan baktın meselesiydi. Kısa sürede büyüyen gerilim kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde metrobüs beklediği sırada gence saldırdığı ve yere düştükten sonra da bıçakladığı görülüyor. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.
0: Bursa'da boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için suya atlayan 52 yaşındaki emekli polis memuru akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Acı olaydan dakikalar önce babayla oğlunun suda oyun oynadıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.
2: Oğlunu kurtarmak isterken dalgalara yenik düştü, hayatını kaybetti. Eskişehir'den tatil amacıyla Bursa İzni'ye gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, 8 yaşındaki oğluyla birlikte serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan küçük çocuk yüzmekte güçlük çekerek çırpınmaya başladı. Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba Sinan Çağlayan hemen müdahale etmek için ileriye doğru atıldı. Dalgalara yenik düşen fedakar baba bir süre sonra gözden kayboldu. Sahildeki vatandaşlarsa durumu fark ederek hemen göle koştu ve Çağlayan'ın oğlunu sudan kurtarmayı başardı. Olay yerine gelerek arama yapan ekipler Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilen Çağlayan'dan geriye ise olaydan 5 dakika önce oğluyla suda oyun oynadıkları anların görüntüleri kaldı.
0: Efendim, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir restorana 500 bin liranın üzerine bir ceza kesildi. Zira cezanın nedeni de müşterilerden servis ücreti tahsil edilmesi ve menülerde fiyat bilgilerinin eksik olması. Ticaret Bakanlığı hangi isim altında olursa olsun servis ücreti alınmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
3: 'Yemeğinizi yediniz, hesabı istediniz. Ancak masaya gelen adisyonda sipariş etmediğiniz bir kalem daha var. Servis ücreti. İşte bu uygulama Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir restoranda yapılan denetimde, müşterilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği belirlendi. İşletmeye 274 bin liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. Denetim ekipleri satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin girişteki menülerde yer almadığını da tespit etti. Bu eksiklik nedeniyle işletmeye yaklaşık 286 bin lira daha ceza kesildi. Böylece toplam yaptırım tutarı 560 bin lirayı aştı. Denetimlerde bazı ürünlerde haksız fiyat artışı şüphesi de ortaya çıktı. İlgili dosyalar inceleme için Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Ticaret Bakanlığı, servis ücreti uygulamalarına karşı denetimlerin tavizsiz şekilde süreceğini ve tüketicinin yalnızca sipariş ettiği ürünün bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eden çevre bilincine uzanan iki önemli işbirliği protokolüne

0: imza attı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı programlarda aile odaklı sosyal politikaların güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar atıldı.
1: Güçlü aile, güçlü toplum hedefiyle yeni adımlar atılıyor. Bir yandan bağımlılıkla mücadelede aileleri destekleyecek çalışmalar, diğer yanda çevre bilincini gelecek nesillere taşıyacak projeler tasarlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı gün iki önemli işbirliği protokolünü hayata geçirdi.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi, insanı, aileyi ve toplumu birlikte koruyan güçlü bir devlet politikası haline getirdik. Hiç şüphesiz evlatlarımızın zararlı alışkanlıklardan korumayı ve ailelerimizin yanında durmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ailenin koruması ve güçlendirilmesi eylem planımızla bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlara dönüştürüyoruz.
1: Günün ilk programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle bağımlılık riski altındaki bireylerin destek hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
3: Hiç şüphesiz bizim çalışmalarımızın merkezinde aile var. Çünkü dünyada bağımlılıkla mücadele anlamında yaptığımız çalışmalarda çok açık ve net bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Dünyadaki çalışmalar bağımlılıkla mücadeleyi çok birey odaklı götürüyorlar. Protokolle beraber hem formatür eğitimlerimizi ama onun yanında sadece önleme değil müdahale odaklı eğitimlerimizi de Aile Bakanlığımızda arttırmış olacağız.
1: Bakanlık ve Yeşilay önleyici çalışmalarla özellikle çocukları ve gençleri bağımlılık riskinden korumayı amaçlıyor. Günün ikinci programındaysa çevre ve sürdürülebilir bir yaşam odaktaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
2: Sıfır Atık haftasında geride bırakırken aslında sıfır atık bilincini toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaştırmak adına ve aslında bakanlığımızın sosyal hizmet alanına da kalıcı hale getirmek, aile nüfus 10 yılı vizyonumuz kapsamında da Sıfır Atık Vakfımızla protokolümüzü bugün imzalayacağız. Dolayısıyla burada da bakanlığımızın güçlü sosyal hizmet ağını sıfır atık vizyonuyla daha kalıcı, daha güçlü ve sıfır atık bir vizyonla bir zemini oluşturacağız. Bu
1: protokol kapsamında kadınların, gençlerin ve çocukların sıfır atık bilinciyle buluşması, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tüketim kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz bu protokol sayesinde ailelerimizde çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde küresel bir başarı hikayesine dönüşen sıfır atık hareketini sosyal politikalarla destekleyerek daha geniş bir kitlelere ulaştıracağız.
0: Fenerbahçe'de başkanlık yarışının kazananı Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım 8 yılın ardından bir kez daha Sarı Lacivertlilerin başkanı seçildi. Efendim şimdi gözler yapılacak transferler ve teknik direktör seçiminde.
5: Bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
6: Rakibi Hakan Safi'ye büyük oy farkı attı. 8 yılın ardından bir kez daha Sarı Lacivertlilerin başkanı oldu. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı.
5: Ama kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz.
6: Fenerbahçe'de haftalardır konuşulan kongre süreci tamamlandı. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu.
5: Son sözümüz Fenerbahçe.
6: Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım kongre üyelerine seslendi. Birlik beraberlik mesajı verdi.
5: Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü...

0: Kürtlüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber.
1: Seçimi kaybeden Hakan Safi üzgündü.
2: Fenerbahçe'mizin sandığı namustu dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor. Böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana İSKİ'yle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizle tebrik ediyorum Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
1: Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla gözler yapılacak transferler ve teknik direktör seçimine çevrildi. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım'ın transferdeki ilk hamleleri hücum bölgesine olacak. Yıldırım İspanya'nın Mallorca takımında forma giyen Vedat Muriç'le, Almanya'da Borussia Dortmund'a top koşturan Gineli Seru Girassi ile anlaştı. Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın futbol takımının aklı olacak dediği Oğuz Çetin bu görevine devam edecek. Teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ın kısa sürede açıklanması bekleniyor.
0: Son sözümüz Fenerbahçe.
3: Evet, futbolun zirvesi 2026 Dünya Kupası için artık nefesler tutuldu. A milli futbol takımımız dev turnuvadaki ana kamp merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine ulaştı efendim. Ay yıldızlı ekibimizi gurbetçi taraftarlarımız hayli büyük bir coşkuyla karşıladı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği dev organizasyon öncesi Toronto kentinde ise tarihin en büyük güvenlik ve polis operasyonu başlatıldı.
4: Ay yıldızlılar 2026 Dünya Kupası için hedefe kilitlendi. Miami'deki hazırlık kampını tamamlayan A milli futbol takımımız özel bir uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine iniş yaptı. Mesa kasabasında konaklayacakları otele geçen millilerimizi, ellerinde Türk bayrakları olan çocukların da yer aldığı coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı. A milli takım gruptaki ilk büyük sınavına 14 Haziran pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver'da Avustralya karşısında çıkacak. Turnuvanın bir diğer ev sahibi ülkesi Meksika'nın Guadalajara kentinde FIFA Taraftar Festivali için dev alanlar kuruldu. Turnuvanın başka bir ev sahibi Kanada ise teyakkuzda. 6 maça ev sahipliği yapacak olan Toronto'da kelimenin tam anlamıyla tarihi bir polis konuşlandırılması devrede. Şehre 300 bin ziyaretçi beklenirken on binlerce polis güvenliği sağlamak için devriye gezecek. Stadyum çevresinde sivil araç trafiği tamamen yasaklanarak toplu taşımaya ağırlık verildi. 100 milyon dolarlık dev bir harcamayla kapasitesi 45 bine çıkarılan Toronto Stadyumu ise Cuma günü Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadeleyle kapılarını futbol severlere açacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'na hazırlanan A milli futbol takımı için yeni bir marş bestelendi efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan o marş geliyor şimdi ekranlara.
5: Devlet Bahçeli talimat verdi, MHP kolları sıvadı. Bizim çocuklar için yeni bir marş bestelendi.
6: Ay yıldızın aslanları.
5: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'de sürdürüyor. Turnuvaya sayılı günler kala MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bizim çocuklara anlamlı bir jest yaptı. Partisine milli takıma destek amacıyla marş hazırlanması talimatı verdi. O marş MHP tarafından tüm Türkiye ile paylaşıldı. Milli takım marşı müzisyen Ahmet Öngel tarafından bestelendi. Arkanızdayız isimli marşın klibinde A milli futbol takımının görüntüleri yer aldı. Ayrıca klipte yerli ve milli otomobil TOGA'da yer verildi.

İtibariyle gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlayalım. Maduro sonrası ilk resmi ziyaret başlığı yer alıyor. Akşam gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı. Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmede işbirliğini geliştirmek için kararlı olduklarını vurguladı. Ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştırılması için atılacak adımları değerlendirdi dedi gazete. Ve CHP'de grup savaşı diyor gazete manşetinde yine hemen yanı başında. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün 13.30'da grupta konuşacağını duyurdu. Özgür Özel Manisa planını iptal edip o saatte kürsüde ben olacağım dedi. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu ben yapacağım diyor. Bir diğer yandan Özgür Özel ben yapacağım diyor. CHP'nin resmi X hesabı genel merkezin kontrolüne geçti. İmamoğlu ve Özel takipten çıkarıldı. Bilgisi de yer aldı yine aynı manşette. Kurultay sürecini başlatıyoruz dedi yine Kılıçdaroğlu. 11 Haziran Perşembe günü yapacakları parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı dedik. Devam edelim sandıktan barış mesajı çıktı başlığıyla. Partisi sandıktan zaferle çıkan Ermenistan Başbakanı Paşinyan bazı mesajlar verdi. Mesajımız barışa, bölgesel refaha, işbirliğine adanmıştır. Umuyorum ki hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Sürdürmeliyiz. Sözleriyle zaferi yorumladı efendim. Ve devam edelim İskender Şov'u kabus oldu başlığıyla. İzmir'de bir restoranda üzerine İskender için hazırlanan kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan bebek konuşma kabiliyetini kaybetti. Küçük Mercan'ın vücudunda kalıcı hasar oluşurken garsona 7500, mesul müdüre ise 11.200 lira para cezası kesildi. Avrasya'da sudan panik başlığı yer alıyor hemen yanı başında. Avrasya tünelinde otomobil yangını yangın panosuna çarptı. Fışkıran su yanlış anlaşılınca panik yaşandı. Kazada itfaiyenin yangın musluğu patladı. Söndürme sistemindeki su tünele aktı. İçeriye deniz suyu doluyor sanılıp panikleyen vatandaşlarsa valiliğin açıklamasıyla sakinleşti, arıza giderildi. Tünel daha sonra trafiğe tekrar açıldı dedik ve akşam gazetesini noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Venezuela halkının yanındayız başlığı yer aldı. Yine Sabah gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Başkanı Vekili Rodriguez'in görüşmesine siyasi ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. Türkiye'nin dost Venezuela halkının yanında olduğunu söyleyen Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğinin ilerletebileceğini kaydetti. Kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları başlığı manşette genişçe yer buluyor. Sabah gazetesinde grup toplantısı öncesi CHP'de kaos hakim, koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık CHP'de barınamayacağını anladı diyor gazete. Yargı kararlarına savaş açtı, demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok. Özgür Özel yeni partiye doğru yelken açarken sözde kahramanlık yapıyor. Yargı kararlarını dinlemiyor. Korsan siyasi faaliyet yapan, konuştukça batan, agresif bir siyasetçi var karşımızda. Faturanın sadece Kılıçdaroğlu'na kesileceğini düşünüyor ama yanılıyor. Arınma ve uzlaşma konusunda tek söz etmiyor diyor gazete. Halkın güveni sandığa yansıdı başlığıyla devam ediyoruz. Cumhur İttifakı 6 yeni belde için yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıktı. AK Partili ve MHP'li 5 başkan Cumhur İttifakı Belediyeciliği'nin vatandaşa verdiği güven sandığa yansıdı dedi. Biz de halkın sesini dinledik diyor gazete ve eser ve hizmet anlayışıyla çalışarak bu güvene layık olacağız bilgileri de yer aldı.
Koltuğu uğruna dünyayı ateşe atıyor başlığına da şöyle kısaca bakalım. Orta Doğu'da savaşı alevlendirip koltuğunu korumak isteyen katil Netanyahu, Trump'ın uyarılarına rağmen İran ve Lübnan'a saldırdı. Katil İsrail, İran ve ABD'nin uyarılarına rağmen Lübnan'a adeta füze yağdırdı. İran'ın misillemesiyle tabii tansiyon yükseldi. Trump ateşi kesin çağrısı yaptı. İran, Lübnan'a saldırı dursun şartıyla kabul etse de Netanyahu öldürmeyi sürdürdü dedik. Ve Sabah gazetesini de noktaladık, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Tabii yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu önemli görüşmeye yer veriyor gazete. Venezuela'dan özel misafir başlığıyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı demiştik. Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından geçici devlet başkanı olan Rodriguez, Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti ve görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Kötümser olmak için hiçbir sebep yok başlığıyla devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözleri efendim. Manşetine taşıdı Hürriyet gazetesi. Bakan Şimşek, İran ekseninde çıkan savaşın ekonomiye etkilerini bu sözlerle değerlendirdi. Enflasyon düşüş trendine devam edecek. Hayat pahalılığıyla mücadele kararlılık gerektiriyor dedi. 2 ay sonra füzeler uçtu başlığı da yine genişçe yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde. Saldırılara Yemen'deki Husiler de dahil oldu. Husiler İsrail'in Yaffa kentine saldırı düzenledi. Husiler adına yapılan açıklamada Kızıldeniz'i İsrail'e yasakladığımızı ilan ediyoruz denildi. İran dün İsrail askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. Buna rağmen krizin kesin sona erdiğini gösteren net bir işaret gelmedi. Ve Paşinyan zaferi Kremlin'i gerdi başlığıyla devam ediyoruz. Paşinyan hem Batı hem de Rusya ile ilişkileri güçlendireceğini söylese de Moskova'dan sıcak mesajlar gelmedi diyor gazete. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seçimlerde %49,8 oy oranıyla büyük zafer kazandı. Batı memnun, Rusya ise endişeli. Altın ve gümüş niye düştü başlığıyla devam edelim. Altın ve gümüş savaşa rağmen değer kaybediyor. Oysa altın savaş dönemlerinde hep yükseliyordu. Bu gerilemenin nedeni manipülasyon sürecini bilerek ve isteyerek başlatanlar. Çünkü bu yıl en çok altın ve gümüşü onlar topladı. Ayrıca bu yıl merkez bankalarının altın toplama yılı. Bu nedenle bu haftada yüksek oynaklık beklenmediğini söyledi İslam Memiş dedik ve Hürriyet gazetesini de noktaladık efendim. Devam edelim. Milliyet gazetesiyle kürsü savaşı başlığına genişçe yer verdi manşetinde Milliyet gazetesi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, her iki ismin de grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla kürsü savaşına dönüşecek. CHP'de daha önce Ferdi Zeyrek'i anma programı nedeniyle bu hafta grup yapmayacağını söyleyen Grup Başkanı Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşma yapacağını açıklamasının ardından dün önce uzlaşma aradı. Kılıçdaroğlu kanadına siz gruba genel merkezde toplayın, biz de grup yapmayalım teklifinde bulunan Özel, önerisi kabul edilmeyince bugün saat 13.30'da grupta konuşacağını açıkladı. Peki kürsüye kim çıkacak? Kılıçdaroğlu da aynı saat için meclis başkanlığına grup bildiriminde bulundu. Buna göre son dakika taraflardan birinden

Eğer geri adım gelmezse mecliste tam anlamıyla bir salon ve kürsü kapma savaşı yaşanacak. Hem Kılıçdaroğlu hem de özel taraftarlarının erken saatlerden itibaren salona girmeye çalışması beklenirken yaşanacak o kaos ortamında kürsüye kimin çıkacağı konusunda gözler grup salonunda olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını da belirtti. Kılıçdaroğlu tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlemeye davet ediyorum dedi. Meclis taraf değil diyor yine gazete. Meclis Başkanı Kurtulmuş CHP'deki grup gerilim konusunda taraflara sitem edip bırakın da meclis başkanlığı tarafsız bir noktada dursun dedi. Grup salonu dışarıda toplantıya müsaade edilmeyeceğini belirten Kurtulmuş. Hiç kimsenin meclisi miting alanına dönüştürme hakkı yoktur ifadelerini kullandı dedik. Rusya-Ukrayna barışı elzem başlığına da kısaca göz atalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından bir açıklama yaptı ve Orta Koridor'un üçlü işbirliğinin stratejik omurgalarından biri haline geldiğini söyledi. Fidan, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini de desteklediklerini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasının bölgenin istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu duyurdu diyoruz. Milliyet gazetesini de noktalıyoruz efendim. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Evet, Türkiye gazetesinin sürmanşetine şöyle kısaca bakalım. İlk iş hoca sonra loca başlığına yer verdi. Yıldırım ne yapacak başlığıyla Türkiye gazetesi 8 sene sonra. Rekor oyla yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilen Aziz Yıldırım ağır bir yükün altına girecek. İlk işi şişkin kadroyu temizlemek, hocayı bulmak, stadyum kapasitesini artırmak olacak dedi Türkiye gazetesi ve devam edelim. İpler mecliste kopacak. CHP'de kimin muktedir olduğu bugün netleşecek başlığını manşetine taşıdı gazete. Kılıçdaroğlu da özelde meclis başkanlığına grup toplantısı için bildirimde bulundu. Karşılıklı açıklamalarsa tansiyonu yükseltti diyor gazete. Yazıyı işleme almadılar bilgilerine ve özelin kürsüyü bırakmayız açıklamalarına da ayrıca yer verdi manşette Türkiye gazetesi. Evet, devam ediyoruz. Trump'tan İran ve İsrail'e çağrı kesin şu ateşli başlığı yer alıyor hemen altında. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik temaslar sürerken İsrail Tahran'ı vurdu. İran karşılık verdi. ABD Başkanı Trump derhal saldırıları durdurun diye sert çıktı. Bunun üzerine Netanyahu saldırıyı durdurdu. Irak ve Suriye'de füze düştü diyor gazete. Bir diğer başlıksa Malta'da imdada Türk balıkçılar yetişti. Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Malta açıklarında battı. Denize düşenlerin imdadına ise Türk balıkçı teknesi koştu ve 48 göçmen kurtarıldı. 11'i hayatını kaybetti dedi Türkiye gazetesi dedik. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim efendim. Bakalım Yeni Şafak gazetesi hangi konuları görüyor manşette? Venezuela ile işbirliği derinleşecek başlığına yer verdi gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu söyledi. Ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliği için kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'yla da bir görüşme gerçekleştirdi. Özbek ordusuna TSK modeli diyor bir diğer başlık. Türkiye, Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'da geliştirdiği askeri modeli Özbekistan'la da koruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir danışman heyeti Özbekistan'da göreve başladı. Bir Tuğgeneral'in komuta ettiği heyet Özbek ordusunun yeniden yapılandırılması sürecine destek verecek. İşbirliği Türk dünyasının güvenlik alanındaki entegrasyonunu da
güçlendirecek diyor gazete ve Paşinyan'dan kritik zafer başlığıyla da Türkiye ile normalleşmeye destek başlığına yer verdi Ermenistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin haberi bu şekilde görüyor gazete. Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların 49.81'ini alarak tek başına iktidarını korudu. Bu zafer Türkiye ile normalleşme ve Azerbaycan'la barışı savunan Paşinyan'a halkın da büyük destek verdiğini gösterdi. Hemen yanı başında Türk dünyası yapay zekada ortak çalışmalı başlığı yer aldı. Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki dönemde yapay zeka konusunda ortak adımlar atmamız gerekiyor dedi. Diyoruz ve Yeni Şafak gazetesini de noktalıyoruz efendim. Sıradaki ve son gazetemiz Yeni Akit gazetesine de bakalım. Tabii diğer gazetelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rodriguez'i Dolmabahçe kabulüne ilişkin habere Erdoğan Rodriguez'i Dolmabahçe'de kabul etti başlığıyla yer verildi Yeni Akit gazetesinde. Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Çalışma ofisindeki karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Venezuela geçici devlet başkanı ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Sapkın akımlara geçit verilmeyecek başlığı yine hemen altında yer alıyor. Toplum ahlakını, aile müessesesini yeni nesli tehdit eden sapkın yapılanmalara ve figürlere karşı mücadele hızlandı. Sapkınlara ait bir dijital platformdan ahlaksız video paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlatılırken sapkın fenomenlerin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getiriliyor. Hemen altında bağımlılığa karşı aile kalkanı diyor Yeni Akit gazetesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele protokolü imzaladı. Bakan Göktaş da protokolle bağımlılıkla mücadele daha güçlü açıklamalarını yaptık dedik. Ve Yeni Akit gazetesini de noktalıyoruz efendim. Böylelikle bir araya gidelim. Aranın ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ...2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz

0: karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oluyor. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. 7 cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: pazarlaması yapmamızı istedi. Birlikte yapalım mı?
1: Canım şimdi teyzenle konuşuyorum, görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım. Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
2: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceği hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
3: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Tekrar günaydın. Ara bitti. Saatler 8'e uzandı. Moderatör Sabah kaldığı yerden devam ediyor. Evet, İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayetine ilişkin önemli bir gelişme var. 3 şüpheli yakalandı. Yıllar sonra tabii bir dosya daha aydınlanıyor. Şimdi bu olayın detaylarını öğrenelim. Hemen 24 muhabiri Ada Kahriman'a döneceğiz. Ada, günaydın, merhaba. Nedir elindeki son notlar?
1: Şu an Mutlu faili meçhul dosyalardan biri daha raftan indirildi. Bir dosya daha yeniden incelemeye alındı. Tabii 2024 Mart 2016 yılında yaşanan bir cinayetten bahsediyoruz aslında. Burada Mezdeke grubu, yani 1990'lı yılların ünlü Mezdeke grubu dans grubunun dansçılarından biri olan Aynur Kambur'un ölümüne ilişkin bir dosya raftan indirildi. Tabii bu kapsamda baktığımızda bu cinayet 2016 yılında, yani 10 yıl önce İstanbul'un Şişli ilçesinde Fulya mahallesinde yaşanmıştı. Bu olaya ilişkin 3 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kasten öldürme şüphesiyle buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Tabii bir burada bir şüpheli, yani olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen bir şüpheli, aynı zamanda olayla ilgili azmettirdikleri öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda daha önce bu konuyla ilgili, bu cinayetle ilgili özel bir ekip kurulmuştu. Burada Kambur'un olay günü bulunan ve kapalı olan cep telefonu TÜBİTAK'a daha önce 3 kez gönderilmişti ve aşılamamıştı. Polis cep telefonunun şifresi kırılabilirse cinayete ışık tutacak ipuçlarına ulaşmayı hedefliyordu. Çözülemeyen cep telefonu için daha önce farklı yöntem kullanılarak Kambur'un WhatsApp yazışmalarına ulaşılmıştı. Aynı numaradan yeni bir sim kartı alınmıştı. Bu yeni sim kartı başka bir telefona takılmıştı. Burada Kambur'un kullandığı sim kartı 6 yıl sonra açılmıştı. Şimdi incelemeye alınan yazışmaların kayıtları bir ay önce yapılan yazışmalardan başlıyordu. Olay gününe ve yakın zamana ait yazışma kaydı yoktu. Daha önce burada Aynur Kambur'un cep telefonu, eldeki tüm materyaller incelenmek üzere Siber Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Aynur Kambur dairesinin kapısında 8 kurşunla öldüren katil zanlısının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde katil zanlısı metrobüs durağından çıktıktan sonra Aynur Kambur'un evine doğru yürüyordu. Olaydan sonra 5 kilometre yürüyen katil zanlısı Beşiktaş'ta izini kaybettirmişti. Görüntülerde çıkartılan fotoğraflar ulusal kriminale gönderilmişti. Ulusal Kriminal Büro teknik imkanları kullanarak burada fotoğrafı yeniden işlemişti. Çalışma sonunda zanlının öncekine göre daha net olan, sakal ve bıyıklı olduğu görülen fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Ardından eldeki fotoğraf ile eşkali uygun uyan sabıkalı isimlerin eşkalleri mukayese edilmişti. Sabıka kayıtlarında şüpheliye benzer bir kişiye rastlanmamıştı. Yüz tanıma sistemi tarafından da taranan fotoğraflar kimseyle uyuşmamıştı. Polis fotoğrafı öldürülen Aynur Kambur'un yakınlarına da göstermişti. Ancak şu ana kadar katilin kimliğine ulaşılacak bir belge, bilgi elde edilememişti. Faili meçhul dosyalardan biri daha raftan indirildi. Sabah saatlerinde burada 1990'lı yılların ünlü dans grubundan, bu grubun üyelerinden biri olan Aynur Kambur cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bu cinayet 24 Mart 2016 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde Fulya mahallesinde yaşanmıştı. Buradaki cinayete ilişkin de sabah saatlerinde bir olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınırken, diğer yandan olayla ilgili

0: hazmettirdikleri düşünülen, öne sürülen iki şüpheli sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendilerinin emniyetteki işlemleri sürüyormuş Ramutlu.
1: Azat, teşekkür ediyoruz. Şimdi

0: yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındı. Tabi burada sağlık kontrollerinden önce geçirildiler. Daha sonra da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada tabi kendilerine bazı sorular sorulacak geçmişe dair, ki 10 yıl önce işlenen bir cinayetten bahsediyoruz. 24 Mart 2016 tarihinde işlenmişti buradaki cinayet. Tabi burada gözaltı süreci var. Bu gözaltı süreci uzayabilir. Bu ifade işlemleri bugün başlayabilir ya da yarın başlayabilir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak zaten ifadeleri alındıktan sonra, buradaki şüphelinin işlemlerini tamamlandıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da zaten buradaki 3 şüpheli kasten öldürme şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Şu anda da zaten kendilerinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Gün içerisinde de buradaki ifadeleri başlayabilir, yarın da başlayabilir. Bununla ilgili bir bilgi yok elimizde şu anda.
1: Kağıda teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Adada aktardı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tabii bir yandan da yine bir operasyon var. İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi ve operasyonda 13 zanlı yakalandı. Birazdan aktaracağız efendim o haberi de. 17 yaşın... Evet, devam ediyoruz. İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin davada ilk duruşmada bugün görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada 14 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkında 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası isteniyor.
2: Güngören'de yürekleri dağlayan bıçaklı saldırı davasında adalet önünde yargılama başlıyor. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin ilk duruşma 9 Haziran'da görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada olay tarihinde 14 yaşında olan sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. İddianamede yer alan bilgilere göre olay bir kafede iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından başladı. Sanığın kafeden çıktıktan sonra Atlas Çağlayan'la yeniden karşılaştığı ve cebinden çıkardığı bıçakla Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladığı belirtildi. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan'ın hastanede hayatını kaybettiği ifade edilirken adli tıp raporunda yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianamede ayrıca şüphelinin kasten öldürme, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler kanununa muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı. Olay sonrası sanığın telefonunda yapılan inceleme sonucunda sanığın elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve bir adet çakı fotoğrafının bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı. Sanık hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, İran ve ABD ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Savaşın geride bırakılması elzemdir. Türkiye diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir dedi. Bakan Fidan'ın gündeminde Ermenistan'la yürütülen normalleşme adımları da vardı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları 10. toplantısı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'la Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçoroşvili'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Toplantı sonrası 3 bakan ortak basın toplantısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD arasında yaşanan gerilime değindi. Savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.
1: İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
0: Bakan Fidan'ın gündeminde Ermenistan'la yürütülen normalleşme adımları ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri de vardı.
1: Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu söyledi. Orta koridor üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir dedi.
1: Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
2: Orta Doğu'da savaş şanları çalıyor. İsrail-İran savaşı çok tehlikeli bir aşamaya geçti. Tel Aviv, İran'daki stratejik tesisleri vururken Tahran, Nasr operasyonuyla İsrail hava üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump devreye girdi. Saldırıları derhal durdurun dedi. Bu açıklamadan sonra hem İran hem İsrail karşılıklı saldırılarını durdurdu ancak bölge yeni saldırı endişesiyle diken üstünde.
3: Peş peşe saldırılar yaşandı. Hem İran hem İsrail karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Trump devreye girdi. Taraflar saldırılarını durdurdu. Ancak savaşın sürme ihtimali hala var. Gerilim, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesini hedef almasıyla başladı. İran saldırılara tepki gösterdi. İsrail'e karşılık vereceklerini bildirdi. Bu açıklamadan sonra İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırdı. İsrail'den de misilleme gecikmedi. Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisini ve hava savunma sistemlerini hedef aldı. Başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan'da şiddetli patlamalar duyuldu. Ardından karşılıklı saldırılar hızlandı. Devrim Muhafızları Ordusu, Nasr operasyonuyla İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine 30'a yakın balistik füze fırlattı. Saldırıda Hayfa'daki sanayi tesisleri de vuruldu. Füzelerden biri, Batı Şeria'daki yasa dışı İtamar yerleşimine isabet etti.

0: Konuşmaya Yemen'deki Husiler de katılarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerine tam yasak getirdiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, füzelerin gölgesinde güvenlik kabinesini topladı. Ülkede okullar tatil edildi. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İsrail'in hamleleri, müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nde de deprem yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı diyerek her iki tarafa acil ateşkes çağrısı yaptı. Barış üzerine son müzakereler, cehalet veya aptallığın engel teşkil etmesi şartıyla devam ediyor, ifadelerini kullandı. Trump daha sonra Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump'ın İsrail'i saldırıları durdurma konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Trump'ın açıklamalarından sonra hem İran'dan hem İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İsrail'in Lübnan'a saldırılarına yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar konusunda uyardı. İsrailli üst düzey bir yetkili ise Trump'ın isteği üzerine İran'daki saldırıları durdurduklarını söyledi. Güney Lübnan'daki saldırıların ise ilerleyen günlerde süreceğini belirtti. Yetkili, Hizbullah'tan saldırı gelmesi halinde Dahiye'yi de bombalayacaklarını bildirdi. Gerilimin yükseldiği saatlerde ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, yaşanan kaostan ABD'yi sorumlu tuttu. Bekai, Lübnan'ın ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Pakistanlı arabulucuların da bunu pek çok kez vurguladığını bildirdi. Bekai, yürütülen sürecin ABD ile İsrail tarafından baltalanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca ABD ile mesaj alışverişinin de durmadığını söyledi. Yaşananlar sürecin kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin haklarını dirayetle savunacağız ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadıdır. Ne sahayı ne müzakere masasını terk ettik." ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Trump, İran savaşına ilişkin yeni mesajlar verdi. İki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğiz ve kazanacağız dedi. İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak yakında bu konunun kapanacağını ifade etti. ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi. İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurguladı. Yakında bu konunun kapanacağını ifade eden Trump, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." diye konuştu. Bu süreçle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını verdi. ABD Başkanı Trump, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna ise Netanyahu'yla İran'a karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu. Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim ifadesini kullandı. ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından son dakikada haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti. ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin İsrail'in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de Washington'la temasa geçtiği bilgisini paylaştı. Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü. Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi. İran ve İsrail arasındaki saldırıların yeniden başlaması nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. İran ve İsrail arasında akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Güvenlik sorunları nedeniyle Ajet'in İstanbul Erbil uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş kararı aldı. İstanbul Beyrut uçağı ise Çukurova Havalimanı'na döndü. Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Erbil uçağı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na döndü. Yaşanan olaylar nedeniyle Pegasus Hava Yolları bugün yapılması planlanan Amman, Erbil ve Bağdat uçuşlarını iptal etti. Suriye ve Irak'ta benzer önlemleri aldı. Uçuş geçici olarak durduruldu. Şam Havalimanı'nda uçuşlar 12 saatliğine askıya alındı. İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları ateşkese rağmen hız kesmeden sürüyor. Cibaliye'de 8 yaşındaki bir çocuk şehit oldu. Khan Yunus'ta mültecilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. İran'ın füze misillemesini bahane eden Tel Aviv yönetimi sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapatarak Gazze'yi tam bir açlık ablukasına aldı. Batı Şeria'da ise buldozerler Filistinlilerin evlerini başlarına yıkıyor.
2: Peş peşe patlamalar yaşandı, yine masum sivilleri hedef aldılar. İşgalci İsrail Gazze'de soykırımı durdurmadı. Ateşkese rağmen yine birçok noktaya ölüm yağdırdılar. Soykırımcı İsrail ordusu kuzeydeki Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda şehit olanlar oldu. Güneydeki Han Yunus'ta da saldırılar vardı. El Attar bölgesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampının yakınına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi şehit oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sınırları zorlayarak bölgedeki işgal alanını yakında %70'e çıkaracaklarını iddia etmişti. Sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, bölgeyi aynı zamanda tam bir açlık çemberine aldı. İran'ın balistik füze saldırılarını gerekçe gösteren İsrail makamları, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını ikinci bir emre kadar tamamen kapattı. Filistinli yetkililer durdurulan insani yardımlar ve tıbbi malzemeler nedeniyle sağlık sisteminin ve yaşam koşullarının artık geri dönülemez bir çöküşe sürüklendiğini aykırıyor. Vahşet sadece Gazze ile sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yıkım var. İsrail'e ait buldozerler Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde ruhsatsız olduğu iddiasıyla 20 evi yıkmaya başladı. Tüm hukuki itirazların reddedildiği o yıkımlarda yaklaşık 100 Filistinli sokakta kalarak evsiz kalma tehlikesiyle baş başa bırakıldı.
1: Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin son yıllarda kriz üstüne kriz yaşadığını belirterek artık daha sık meydana gelen şoklara karşı dayanıklı temeller inşa edilmesi gerektiğini bildirdi. 2019 yılından bu yana IMF'nin başında bulunan ve görev süresi boyunca pandemi, Ukrayna Savaşı, ticaret tarifeleri gerilimleri ve son olarak Orta Doğu'daki çatışmalar gibi küresel krizleri yöneten Kristalina Georgieva, küresel ekonominin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçmişte IMF dahil birçok kuruluşun küreselleşmenin yarattığı eşitsizlikleri ve bunun sonucunda oluşan toplumsal tepkiyi doğru analiz edemediğini itiraf eden IMF Başkanı şu ifadeleri kullandı. Küreselleşme sürecinde dünya ekonomisi bir bütün olarak daha iyiye gitti. Ancak istihdam olanaklarını kaybeden birçok topluluk başta kaldı. Boşlukta kaldı ve onlara yeterince dikkat edilmedi. Yapay zeka ile aynı senaryonun tekrarlanmaması konusunda son derece kararlıyım. Şokların tamamen ortadan kalkacağı bir döneme geri dönülmeyeceğinin altını çizen Georgieva, küresel sistemin bu yeni gerçekliği henüz tam anlamıyla içselleştiremediği konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump katıldığı televizyon programında yayını aniden terk etti. NBC kanalında seçimlerin hileli olduğunu iddia eden Trump, sunucunun ısrarla kanıt istemesi üzerine kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Karşısındaki gazeteciye ya yalancısın ya da aptal diyerek hakaretler yağdırdı. O röportaj televizyon tarihine geçti.
3: Ben
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NBC

0: kanalına röportaj verdi. Röportaj yaklaşık 50 dakika sürdü. Röportajın sonlarındaysa tansiyon yükseldi, Trump röportajı terk etti.
1: Burada bitirelim çünkü yetti. Teşekkürler canım.
0: Konu 2020 başkanlık seçimlerine gelmişti. Trump sistemin hileli olduğunu iddia etti. Ancak sunucu Kristen Welker bu iddialara karşı ısrarla Trump'tan kanıt sunmasını istedi. I'd like to
1: see a more... Seçimi hileli hale getiriyorlar.
2: Hezbollah. Bunu destekleyecek kanıtınız var mı?
1: Kanıtım sadece bakmak ve dinlemek.
2: Ama bu bir kanıt değil. I think they'd like to see
0: it, but I'm not the man. Bu konuşmadan sonra ipler koptu. Trump, Welker'ı ve diğer büyük Amerikan medya kuruluşlarını ahlaksızlık ve yozlaşmışlıkla suçladı. Sunucuya hakaretler etti.
1: Ya yalancısın ya da aptalsın. Dürüst olmayan bir basınla bir ülke asla büyük olamaz.
0: Trump daha sonra mikrofonu çıkardı ve seti terk etti. Kavganın gölgesinde kalan röportajda aslında son derece kritik başlıklar da vardı. Olaylı dakikalardan hemen önce 6 Ocak Kongre baskını sanıklarına ödenebileceği iddiasıyla ülkede kriz yaratan 1,8 milyar dolarlık tazminat fonu tartışılmıştı. İran savaşı da gündemdeydi. Ancak bu kritik konular Trump'ın öfkeli vedasının gölgesinde kaldı.

0: CHP'deki FETÖ'cü kim tartışması sürüyor. CHP yanlısı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tutuyor. FETÖ'cülere kol kanat germekle suçluyor. Oysa Kılıçdaroğlu zaten bu yüzden milletten özür diledi. Burada sorulması gereken asıl soruysa 2023 seçiminde Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri devlet kadrolarına iade etmeyi vaat ederken susan CHP medyası şimdi neden konuşuyor?
1: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ezber bozan çıkışı herkesi şoke etmişti. Ve o gün bugündür özellikle Özgür Özel destekçisi CHP medyasında yaylım ateşi var.
3: Burada Türkiye'de sizi tarif edecek yeni bir kelime arayışı var. Sizin bu yaptığınızı partidaşlarını satmak, partisini satmak, partisinin genel merkezine polisle girmek, CHP tarihinde olmayan bu ihanetlere imza atmanın yeni adı, yeni tarifi aranıyor.
2: Öyle ki Kılıçdaroğlu'nu asıl FETÖ'cü sizsiniz diye yaftalama çabası dahi var. Firari FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün kumpaslarına Kılıçdaroğlu da ortak olduğu suçlamasına kadar ileri gidenler dahi oldu.
4: Zekeriya Öz uzun yıllar devlet hizmeti görmüş, devlete hizmet etmiş birisidir. Yalan söylemesine gerek yok. Vay be! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Zekeriya Öz'e kefil oluyor, yalan söylemez diyor ya.
2: Tabii burada gözden kaçırılan bir detay bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere göğsünü siper ettiği gerçeğini bilmeyen yok. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki en büyük vaatlerinden birisi de FETÖ'cüleri devlet kadrolarına iade etmekti.
5: KYK'ların tamamı görevlerine...
6: Tamamını iade edeceksin, sağ olun.
2: Ancak aynı isimler o dönem sen nasıl olur da FETÖ'cülere devlet yolunu açarsın diye hiç itiraz etmiyor, kuma yatıyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülere kefil olmakla suçluyorlar. Oysa Kılıçdaroğlu konuşmasında zaten bu konuya değindi. Kendisini kuşatan FETÖ'cülerin söylemlerine sarıldığı için pişmanlığını dile getirdi.
1: Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Şimdi kim FETÖ'ye daha yakın, kim birlikte yol yürüdü tartışmalarının takdirini millet yapar elbette. Ancak CHP medyasının algı operasyonlarına da alet olmamak lazım. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadele sürecini başlattığı

0: arasında CHP'lilerin karşı cephede olduğunu bilmeyen yok.
1: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.
0: Özetle CHP'de ister Kılıçdaroğlu cephesinden ister özel cephesinden meseleye bakın, FETÖ'nün partiye sızdığı gerçeği ortada duruyor.
2: Bu bir kere olur da buradan geçerse, yol bulursa bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kim fazla para verirse onun elinde kalır. Bu işin içerisinde yabancı istihbarat örgütleri de olur, FETÖ de olur.
0: Bu süreçte esas mesele CHP'deki FETÖ'cülerin nasıl tespit edilip partide arınma sürecinin nasıl yürütüleceği. Zira CHP bu konuda da ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülükle suçluyor, bir kısmı ise Özel'in çevresindeki FETÖ'cülerle ilgili kırmızı dosyanın hazır olduğunu iddia ediyor.
2: Bir kaynağım diyor ki Kılıçdaroğlu masasının üzerinde kırmızı bir dosya var. Bu FETÖ ilişkilerini ihtiva eden bir dosya var. Bilmiyoruz ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu açıklamalıdır. Yani kastettiği FETÖ ajanları kimlerdir? Ve eğer hakikaten böyle birileri varsa onlara hangi görevleri vermiştir?
0: Millet tam da bu soruların cevabını bekliyor. Ancak burada sorulması gereken asıl önemli soru şu. CHP bu haliyle gerçekten milletin umudu olabilir mi? Takdir milletin elbette.
3: Hafta sonunun iki kaybedeni var. Biri göze ve kulağa hoş gelen milyarlık transferlerle Fenerbahçe seçmenini etkileyemeyen Hakan Safi, diğeri de ara seçimlerde Cumhur İttifakı'na yenilen Özgür Özel. Peki bu iki ismi birleştiren ana aks nedir? Popülizm olabilir mi?

Hafta sonunun kaybedenleri Hakan Safi ve Özgür Özel oldu. Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı olurken, Cumhur İttifakı da ara seçim yapılan 6 beldenin 5'ini kazandı. Bu kez kaybedenlerin ortak yanı popülizmdi. Hakan Safi, milyonlarca dolar harcayacağını vaat ederek kampanya yaptı. Fenerbahçe taraftarını transfer edeceğini açıkladığı yıldızların adını kullanarak tavlamaya çalıştı. Ama bu taktik geri tepti. Yıllar içinde biriken borcun Fenerbahçe'yi hedeflerinden uzaklaştırdığını gören Fenerbahçe taraftarı oyunu oturaklı tarafa kullanmayı tercih etti. Bir benzeri de hafta sonu gerçekleşen ara seçimlerde oldu. Özgür Özel büyük mitinglerle göz boyamaya çalıştı. Partisi hakkındaki iddiaları hukuki olarak çürütmeye çalışmak yerine popülist bir mağduriyet siyasetinin ardına saklandı. Gelen sonuçlar CHP medyasındaki kamuoyu yoklamalarını hükümsüz kılacak türdendi. Peki ne oldu? Popülizm artık neden işe yaramıyor? Acaba millet olarak demokratik olgunluk çağımıza mı girdik? Küresel kamuoyu ve akademi popülizmin mutlak bir yükselişte olmadığını, bazı bölgelerde popülist yorgunluk başladığını göstermekte. Küresel araştırma şirketi Ipsos'un popülizm raporu verilerine göre popülist söylemler küresel çapta hala güçlü olsa da bazı ülkelerde kitleler üzerindeki etkisi net bir düşüş eğiliminde. Örneğin kuralları yıkacak güçlü bir lider arzusu Fransa'da son 10 yılda %80'lerden %42'ye geriledi. Benzer gerilemeler İtalya ve Polonya gibi popülizmin güçlü olduğu ülkelerde de gözlemlendi. Harvard International Review gibi analiz platformlarında incelenen güncel seçim blokları, yerleşik merkez siyasetin popülistlerin taktiklerini çözerek karşı stratejiler geliştirdiğini ve kitlelerin popülist vaatlerin somut sonuçlar üretmediğini fark etmeye başladığını bildirmekte. İnsanların popülizme karşı direnç göstermesi ve tepki geliştirmesi sosyolojide karşı seferberlik ve kültürel geri tepme dinamikleriyle açıklanıyor. İnsanlar sürekli bir kültür savaşı ve düşmanlaştırma ikliminden sosyolojik olarak yorulurlar. Toplumsal huzur, uzlaşı ve öngörülebilirlik

0: birlik arayışı, kutuplaşmanın getirdiği kabileleşme baskısına karşı bir toplumsal reflekse dönüşür. Evet, popülist liderler kitlelerin öfke ve arzularını sömürerek kısa vadede rıza üretebilirler. Ancak yapısal, ekonomik ve matematiksel sınırları aşan gerçek dışı vaatler sosyolojik olarak kaçınılmaz bir hüsran ve ters tepme doğurur. İşte hem Hakan Safi hem Özgür Özel Türk seçmende belirmeye başlayan bu yeni durumdan payını almış gibi görünüyor.
1: İzmir Burca'da 18 Eylül 2023 tarihinde yaşanan Doğancılar yangını yeniden gündemde. Bilirkişi raporu belediyenin organize imar çarkını ortaya çıkardı. Var olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlanmış. İşte detaylar.
2: Ormanın küllerinden kaçak villalar doğdu. İzmir'de organize imar yolsuzluğu 2023'teki yangına ilişkin bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarstı. Perde arkasındaki teknik detaylar bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı. Buca Doğancılar'da 18 Eylül 2023'te orman yangını çıkmıştı. Küle dönen alanda 5 kaçak villa yükseldi. Mühürleme işlemine rağmen villaların inşaatı durmadı. Söz konusu parselde Nisan 2022'de tek bir yapı vardı. Aynı yılın Kasım'ında 5 blok için temel atıldı. Yangından sadece 2 hafta sonra 2 Ekim 2023'te yapı tatil zaptı düzenlendi. Söz konusu belge inşaatın durdurulması ve mühürlenmesini gerektirir. Ancak inşaat durmadı. 2024 ve 2025 yılında çekilen uydu görüntülerinde 5 kaçak villanın kaba inşaatının tamamlandığı görüldü. 1 Ağustos 2024'te CHP'li Başkan Görkem Duman vermişti. Bilirkişi raporuna göre Buca'daki çevre katliamı bununla da sınırlı değil. Sanayi tesisi bölgesine 20 katlı ofis binaları da yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan en ağır suçlamaysa belediyenin mevcut olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlaması oldu. Rapora göre 1 Ağustos 2024'te artık yerinde olmayan eski bir bina adına imar kanununun geçici 11. maddesi kapsamında başvuru yapıldı. Başvuruya aynı gün içinde jet hızıyla yanıt geldi. Yerinde olmayan bu hayalet yapının kanun kapsamında olduğu onaylandı. Böylece ormanlık alanda yükselen 5 yeni kaçak villa belediye eliyle sisteme dahil edilmeye çalışıldı. Ayrıca müteahhitlerin imar usulsüzlüklerini gizlemek için belediye görevlilerine para, daire veya lüks yazlık verdiği belirlendi. Bu trafiğe kendi aralarında sabun adını verdikleri ortaya çıktı. Teknik usulsüzlükleri gizlemek içinse proje yapıştırma yöntemi kullanıldı. Kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlemesi yapıldı. Bu da belediye içerisindeki organize imar çarkının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında bu çarkın pek çok ismi cezaevine girdi. Yaşananlar ormanlık alanların ranta nasıl kurban edildiğini göstermiş oldu.
1: İçişleri Bakanlığı tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet suçlarından soruşturma başlattığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren boşaltılmış bir binada kısmi çökme meydana geldi. Küçükçekmece'de Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. Olay, kaçak olarak yapıya giren 4 kişinin binadan izinsiz malzeme söktüğü sırada yaşandı. Çökme sırasında 3 kişi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 36 yaşındaki Muhammed Taş burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

맞아. İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde dengesini kaybederek düşen 81 yaşındaki Ender Eliç'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Sarıyer'de Poligon Mahallesi Kabataş seferini yapan 58A hat numaralı İETT otobüsüne sabah saatlerinde 81 yaşındaki Ender Eliç'in bindi. Otobüs seyir halindeyken Eliç'in bir süre otobüsün ön kapısına yakın bir noktada ayakta yolculuk yaptı. Ancak Eliç'in henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin ardından otobüsü durduran İETT şoförü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüsteki diğer yolcular Eliç'in kalkması için yardımcı oldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Eliç'in ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak 81 yaşındaki yolcu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

0: Sahte 50 dolarlık banknotlarla ATM sistemini hedef alan şebekeye bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ATM'ler üzerinden yaklaşık 103 bin dolar zarara yol açtığı belirlendi.
1: Sahte dolarları ATM'lere yatırdılar, farklı noktalardan Türk lirası olarak çektiler. Sahte para vurgunu emniyet ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin sahte olduğu belirlenen 50 Amerikan doları banknotlarını banka ATM'leri aracılığıyla sisteme soktuğunu tespit etti. Şüphelilerin daha sonra farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak para çekerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin bu yöntemle 102.750 Amerikan doları tutarında zarara neden oldukları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma ve tahkikat işlemleri sürüyor.
0: Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Piyasalarda altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar üzülse de yaz sezonunda düğün yapacak çiftleri altındaki gerileme mutlu etti.
2: Şu an düşmüş durumda yani. Evlenecek olanlara büyük bir şans oldu.
3: Orta Doğu'da yükselen tansiyon yine altın fiyatlarını vurdu. Güvenli liman haftaya düşüşle başladı.
4: Orta Doğu'daki gerilim yeniden alevlendi. Yansıması ise altına oldu. Altın bu haftaya düşüşle başladı. Fakat yüzlerin güldüğü bir taraf vardı. Düğün yapacak olanlar ellerindeki meblağlarla daha yüksek gramajda altın alabildiler. Tercihler ise yine 22, 14 ve 8 ayardan yana oldu.
5: Efendim, kaçtan aldınız gram altın?
6: 6.450 TL'den.
5: Peki sizce hani şu an altın almak mantıklı mı? Düştü diye mi aldınız? Yatırım için mi alıyorsunuz?
6: Yatırım için alıyorum. Her zaman mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani altın her zaman her dönemde yapılması gereken yatırım amaçlı en iyi yol. En kötü gram altın alınır.
7: Efendim 5 Haziran itibariyle geçtiğimiz cuma itibariyle 24 ayar altını 6600 seviyelerinde işlem görmekteydi. Bugün 8 Haziran'a baktığımızda 6400-6430 seviyesinde işlem görmektedir. Savaşın durumunu da yine göz önüne aldığımızda altın savaş başladığından itibaren altında bir geri çekilme yaşanmaktadır. Bu arada tabii petrol seviyesinde bir yükselme yaşanıyor.
3: Yatırımcılar üzülse de yaz sezonunda düğün yapacak çiftleri altındaki gerileme mutlu etti.
7: Yaz da geldiği zaman vatandaşın düğün sezonu açıldı tabii ki. Burada yüzler gülmektedir. Haliyle tabii ki daha memnun edici, daha fazla ürün alabilmektedir. Her ayarda da bir yatırım ürünüdür. 8 ayarda da alsa vatandaşı yatırım yapmaktadır. 14 ayarda da yatırım yapmaktadır. 22 ayarda da yatırım yapmaktadır.
5: Bu 22 ayar, evet. Bu da 8 ayar. Şimdi farklarını hemen sizden dinleyelim.
7: Bu tak ürünümüz işte 100 bin seviyesinde gelmekte ise bu tarz 22 ayar tak ürünlerimizde 200-250 bin bandında gelmektedir. Bunların hepsi bir yatırım ürünüdür. Aslında basit anlatımıyla az verip az alıyor, çok verip çok alıyor.
5: Düğün yapacaklar için de alım fırsatı mıdır sizce? Düğün sezonu açıldı
6: tabii,
5: mı?
6: Tabii, evet. Onun için de hatta benim de kızım var, oğlum var. Yani iyi bir şey düşmesi. Yani biriktiriyorum elimden geldiği kadar ilerisi için.
5: Düşer mi sizce daha da?
6: Yok, zannetmiyorum.
5: Düğün yapacaklar için güzel bir fırsat mı? 6000'e kadar düştü. Ne düşünür?
8: Yani şu an bir fırsat almaları. Yani bundan fazlası düşmez yani. Yani
9: almak mantıklı tabii ki, şu anda düşmüş. Bilemiyorum.
5: Güvenli liman mıdır?
9: Yani güvenli bence.
5: Bir de şunu sormak isterim. Şimdi evlenecekler var, yaz geldi. Mantıklı mı oldu düğün yapacakları?
9: Tabii ki şu an düşmüş durumda yani. Evlenecek olanlara büyük bir şans oldu.
0: Sakarya dünyanın en prestijli dağ bisikleti yarışlarından birine ev sahipliği yaptı. 16 ülkeden 49 sporcu Avrupa'nın en iyisi olmak için pedal çevirdi.
10: Pedallar şampiyonluk için döndü bu kez. Kıyasıya rekabet yaşandı. 16 ülkeden 49 sporcu en iyi olmak için yarıştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi dünyanın en prestijli dağ bisikleti yarışlarından olan 2026 MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen bisiklet yarışında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşandı.
11: Altyapımızın sağlam olması ve organizasyon yeteneğimizle birlikte her geçen gün daha güzel organizasyonlara, daha güzel spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyoruz.
10: Kıran kırana mücadelenin finalinde erkeklerde Sloven Jakob Klemeni, kadınlarda ise Çek sporcu Adela Pernik altın madalyanın sahibi oldu.
12: Dünya Bisiklet ve Avrupa Bisiklet Federasyonları'nın takvimde yer alan bu organizasyon, Bisiklet Federasyonumuz için de çok önemli bir organizasyon.
10: Uluslararası dağ bisikleti yarışlarının finalinde halk dansı gösterileri, bisikletli ip cambazları şovları ve konser düzenlenirken sahnede Sakarya'nın plakası 54 adet bisiklette çekilişle vatandaşlara dağıtıldı.
13: Beraber kızım Emine Irmak Sezer'i Yalova'dan izlemeye geldik. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz.
10: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki organizasyon haftaya devam edecek. Dünyanın en iyi bisikletçilerinin podyum mücadelesi vereceği MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları 14 Haziran'da yine aynı konumda gerçekleştirilecek.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır yaşatılan yayla göçü geleneği yeniden başladı. Vatandaşlar rengarenk süsledikleri inekleriyle birlikte Kat Ağacı Yaylası'na doğru geleneksel yayla göçünü gerçekleştirdi.
1: Sıcaklık arttı, göçerler için yayla sezonu açıldı. Trabzon Şalpazarı'nda asırlardır sürdürülen yayla göçü başladı. Geleneksel kıyafetler giyildi, inekler rengarenk süslendi ve yüzlerce vatandaş yaylanın yolunu tuttu. Coşku büyüktü, yolculuğa kemençe ezgileri de eşlik etti. Ve büyük bir keyifle başlayan yayla yolculuğu Kat Ağacı Yaylası'na gelindiğinde son buldu. Bölge sakinleri için yayla göçünün kültürel açıdan da önemi oldukça büyük. Vatandaşlar bu geleneği gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyor.
14: Orta Asya'dan işte bahsettiğimiz gibi günümüze kadar bu geleneklerimizi yaşatmaktayız. Bu vesileyle ilçe halkımıza geleneklerini yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Burada bu alanda gölle alan şenliklerini yapacağız hep beraber. Cıvıl cıvıl, rengarenk, insanların birliği, beraberliği, kucaklaşmasını yaşayacağız.
15: Başkanım, evet.
0: Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerindeki leylekler herkesin ilgisini çekiyor. Leylekler elektrik direklerinin tepesinde yuva kuruyor, yavrularını dünyaya getiriyor. Leyleklerin hem doğa severler hem fotoğrafçılar yakından takip ediyor.
1: Afrika'dan yola çıkıyor, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru yol alıyorlar.
16: Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerinde bulunan elektrik direkleri bu yılda leyleklere ev sahipliği yapıyor.
1: Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerinde elektrik direkleri üzerinde çok sayıda leylek yuvası var. Dünyanın sayılı leylek kolonileri arasında gösterilen bu bölge, bahar aylarında göçmen kuşların uğrak noktası haline geliyor. Leylekler Nil Vadisi'nden uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Rotalarında Diyarbakır'da var. Elektrik direkleri üzerinde yuva kuruyor, yuvalarda yumurtlayarak yavrularını dünyaya getiriyorlar. Bahar ve yaz dönemini bölgede geçiren leylekler, yavrularının büyümesinin ardından yeniden göç yoluna çıkıyorlar.
16: Diyarbakır'a leyleklerin bahar göçü başladı. Leylekler burada yumurtlama ve yavrulama dönemini bitirdikten sonra tekrar geldikleri gibi geri dönüyorlar.
1: Leylekler doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
0: Noktaladık. Duygu Göktürk analiz sentezle devam edecek. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Görevi veya konumu icabı. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: That's when I start counting, because that's when it really counts. That's what makes you a champion.
1: Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
2: 1942'de Amerika'nın Kentucky eyaletinde doğduğunda Muhammed Ali olarak konulmamıştı ismi. İlk adı Cassius Marcellus Clay Jr.'dı. 12 yaşında bisikleti çalınınca karakola gitti. Siyahi olduğu için ilgilenilmeyince ilk kez ciddi ve şiddetli bir biçimde konuşturdu yumruklarını. Bir tavsiye geldi. Öfkeni kontrol edemiyorsun, disipline olmalısın, boks yap. Dinledi. Boksör oldu. Hem de esaslı. Yıllar sonra adını tarihe yazdıracak kadar esaslı. Daha amatörlük döneminde çıktığı 167 maçın 161'ini kazandı. Profesyonellikte de çizgisi sağlığı bozulana kadar böyle devam etti. 22

yaşında Müslüman oldu. Hemen her Afro-Amerikan gibi beyaz ırkçılık ve şiddeti onu hak, inanış ve özgürlük konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye sevk etti. Bu esnada yolu Malcolm X'le de kesişti. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette aldığı altın madalyayı, gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmaması yüzünden Ohio nehrine fırlattı. Vietnam'da savaşmayı, burada insanlar hala pis zenci diye çağrılıp köpek muamelesi görüyorken ve en basit haklarından bile mahrumken, benden üzerime bir üniforma geçirip 10 bin mil ötedeki bir ülkede bomba atıp kurşun sıkmamı nasıl beklerler? Hayır, 10 bin mil öteye gidip beyaz köle efendilerinin beyaz olmayan başka bir millet üzerine baskı kurmalarına, onları öldürmelerine, evlerini yakmalarına yardımcı olmayacağım. Gün, böyle kötü işlerin sona ermesinin günüdür sözleriyle reddetti. Para ve hapis cezasına çarptırıldı. Yani kuvveti sadece bileğinde değil, hem yüreğinde hem de dilindeydi. Tam da bu Amerika'nın içinden çıkıp gelmesi yüzündendir ki, İlk defa beyaz bir lider beni kucakladı diye şaşkınlığını dile getirdi. Şaşkınlığa sebep olan lider, 1976'da kendisini İstanbul'da karşılayan eski başbakan merhum Necmettin Erbakan'dı. Soruldu Ali'ye, "Nasıl hatırlanmak istersiniz?" Kavgalı ve gösterişli hayatının doğuracağı beklentinin aksine bir cevap verdi. Halkını hiçbir zaman satmayan bir insan olarak. Ama bu çok fazlaysa, o zaman sadece iyi bir boksör olarak. Hatta ne kadar iyi olduğumdan bahsetmeseniz de olur.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, analiz sentezle karşınızdayız. Ekonomiye ve gündeme dair başlıkları ekranlarınıza taşıyacağız. Oldukça yoğun bir günü geride bıraktık. Peki dünden bugüne yansıyan başlıklar neler? Gelin yakından bakalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela lideri Rodriguez'le görüştü efendim. Kritik bir ziyaret gerçekleşti Venezuela'da yaşananların ardından. Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ABD askeri operasyonuyla kaçırılmasının ardından Türkiye oldukça önemli bir misafiri Rodriguez'i ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'le İstanbul'da bir araya geldi. Dost Venezuela halkıyla dayanışma mesajları verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bir diğer başlıkla devam edelim efendim. Bugün CHP'de oldukça kritik bir gün. Neden? CHP'de grup kavgası büyüdü efendim. Grup toplantısını kim yapacak sorusu gündemde. Akıllarda bu soru var. Dananın kuyruğu kopacak mı diyebiliriz daha tabiri caizse. İşte bu sorunun cevabını bugün göreceğiz. Zira parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu efendim. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı. Üstüne meydan okudu. Kılıçdaroğlu ise res çekti. Bu hafta grup toplantısını ben yapacağım açıklamasında bulundu. Ve grup toplantısını ben yapacağım açıklamasının ardından aynı şekilde Özgür Özel de grup toplantısını ben yapacağım diyor. Bugün meclise yeni bir kavga filizlenecek mi, cevabını bugün gün içerisinde göreceğiz. Gözlerimiz o noktada olacak diyelim. Bir diğer başlıkla devam edelim efendim. Türkiye'nin konuştuğu Atlas Çağlayan davası bugün başlıyor efendim. 21 yıla kadar hapis istemi söz konusu. Hatırlayacaksınız, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. İşte o davaya ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşmaya 14 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak ve sanık hakkında 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası isteniyor diyelim. Ve ekonomi başlığına da bakalım. Zira Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu enflasyona dair ve enflasyon düşmeye devam edecek dedi. Kötümser olmaya gerek olmadığını ifade etti Mehmet Şimşek. ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının sadece petrol fiyatlarını etkilemediğini, ikinci etkilerinin de olduğunu belirtti Bakan Şimşek ve savaşın enflasyon etkisini 5 puan olduğunu açıkladı. Enflasyonun düşmeye devam edeceği mesajını verdi diyelim ve küresel gelişmelere de bakalım. Zira Donald Trump'tan Netanyahu açıklaması geldi. Dün ve gece boyunca Körfez'de yükselen gerilimin ardından Donald Trump bir Netanyahu açıklaması yaptı. Gözler Donald Trump'ın ne diyeceğindeydi. Tek başına kalabileceğini söyledim dedi Netanyahu'ya efendim. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken İran ve İsrail arasında çatışmalar devam etti. Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi ve aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısına tek başına kalabileceğini söyledi Netanyahu'ya ve ayrıca İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini bir kez daha savundu. Ve gözler Merkez Bankası'nda olacak 11 Haziran'da. Zira 11 Haziran'da faiz kararını açıklayacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası ve küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek. İşte bu karara çevrildi. Biz de bu kararı takip ediyor olacağız diyelim. Ankara'ya gitmeden önce efendim, yıllar sonra bir dosya daha aydınlanıyor. Bunun detaylarıyla devam edelim. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülmüştü Aynur Kambur. İşte o cinayete ilişkin önemli bir gelişme yaşandı efendim. 3 şüpheli yakalandı. Şimdi tüm bu detaylara ilişkin bilgiler için 24 muhabir Ada Kahriman'a dönelim hemen tüm detaylar için. Ada, günaydın. Aynur Kambur cinayetinde perde artık aralanıyor. 3 şüpheli yakalandı. Hangi gelişmeler, hangi detaylar var?
1: Duygu Göktürk, evet, perde artık aralanıyor ki bu kapsamda faili meçhul bir dosya daha raftan indirildi. Bir dosya daha yeniden incelemeye alındı. Hangi cinayetten bahsediyoruz? 24 Mart 2016 tarihinde yaşanan buradaki 1990'lı yılların aslında oldukça tanınan bir grubu, yani Mezdeke grubunun, dans grubunun üyelerinden biri olan Aynur Kambur cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bu bu gelişmede şu şekilde oldu. Sabah saatlerinde 3-3

şüpheli gözaltına alındı. Bu cinayete ilişkin bir şüpheli için burada olayı, yani cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınırken, diğer bir yandan burada aynı zamanda olayı azmettirdikleri öne sürülen iki şüpheli de bu cinayete ilişkin gözaltına

0: Zaten olay günü bulunan, yani Aynur Kambur'un olay günü bulunan cep telefonu TÜBİTAK'a 3 kez incelenmek üzere gönderilmişti. Ancak açılamamıştı. Farklı yöntemlerle birlikte bu telefon açılmıştı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı. WhatsApp yazışmaları şöyleydi. Yani bir ay öncesine kadar, yani olayın yaşandığından bir ay öncesine ait WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı. Yakın zamana, yani olay gününe ait WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmamıştı. Daha sonra da zaten burada Aynur Kambur'un kendisinin cep telefonu ve aynı zamanda burada elde edilen dijital materyaller de Siber Şube Müdürlüğü ekiplerine gönderilmişti incelenmek üzere. Tabi burada aynı zamanda olay gününe ait kamera görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Burada cinayet, yani katil zanlısı, cinayeti işleyen katil zanlısının metrobüsten indiği, daha sonra da zaten burada Aynur Kambur'un Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü, metrobüsten indiği, bu eve doğru yürüdüğü, daha sonra da bu evden çıktığı, 5 kilometre kadar ilerledi. Daha sonra da Beşiktaş'ta izini kaybettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Tabii bu kapsamda baktığımızda görüntülerde çıkan fotoğraflar özellikle Ulusal Kriminal'e gönderilmişti. Ulusal Kriminal Büro teknik imkanları kullanarak fotoğrafı yeniden işlemişti. Çalışma sonunda zanlının öncekine göre daha net olan sakal ve bıyıklı olduğu görülen fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ardından eldeki fotoğraf ile eşkale uygun sabıkalı isimlerin eşkalleri mukayese edilmişti. Sabıka kayıtlarında şüpheliye benzer bir kişiye rastlanmamıştı. Yüz tanıma sistemi tarafından da taranan fotoğraflar kimseyle uyuşmadı. Polis fotoğrafı öldüren Aynur Kambur'un yakınlarına da gösterdi. Ancak şu ana kadar katilin kimliğine ulaşılacak bir bilgi elde edilemedi. Faili meçhul dosyalardan biri daha burada raftan indirildi, incelenmek üzere. Burada baktığımızda tabii 3 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirli ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında bir şüpheli için burada kendisinin cinayeti işlediği değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınıyor. Diğer bir yandan olayı azmettirdikleri öne sürülen 2 şüpheli de buradaki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendilerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor, Duygu Göktürk.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman aktardı efendim detayları. Faili meçhul cinayetler bir aydınlanmaya devam ediyor diyelim. Ve şimdi sizleri Ankara'ya götürelim. Ankara gündemiyle devam edelim efendim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan bizimle birlikte. Mustafa Daştan, günaydın. Hoş geldin.
2: Günaydınlar Duygu Göktürk. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
1: Biz de öyle umuyoruz. Dilersen Venezuela lideri Rodriguez'in ziyaretiyle başlayalım. Zira oldukça önemli bir ziyaret. Özellikle de Maduro'ya yapılan o askeri operasyonun ardından yapılan bu ziyaret oldukça önemliydi. İstanbul'da bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve Erdoğan dost Venezuela halkıyla dayanışma mesajları verdi. Peki bu görüşmeye dair hangi detaylar var? Başka hangi mesajlar paylaşıldı?
2: Şimdi bilmeyenler yoktur ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Venezuela'nın devlet başkanı Nicolas Maduro biliyorsunuz ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonla beraber kaçırılmış. Daha sonrasında da Amerika tarafından yargılanmaya başlanmıştı. O süreç içerisinde de bir geçici devlet başkanı tekrar orada seçildi, görevlendirildi. Kim neydi adı? Rodriguez. Şimdi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. Türkiye için önemli bir misafirdi. Özellikle Maduro döneminde Türkiye ve Venezuela ilişkileri biliyorsunuz çok hızlı yol kat etmiş. Daha sonrasında da iki ülke arasında dostluk köprüleri yapılan işbirliği anlaşmalarıyla beraber iyice sağlamlaştırılmıştı. Türkiye'nin buradaki beklentisi aynı ilişkileri yine devam ettirebilmek. Venezuela ile beraber yakın ilişkilerine devam edebilmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özellikle Venezuela halkına Türkiye'nin verdiği desteklere bir kez daha dikkati çekti ve bu desteklerin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı. Gayet pozitif bir görüşmenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Her iki taraftan da gerek görüşme sırasında verilen mesajlar, gerekse de görüşme sonrasında Venezuela kamuoyunda da yine haberin yansımalarına baktığımızda gayet pozitif bir şekilde bu görüşmenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz Duygu Göktürk. Önümüzdeki süreçte tabii ki gerekli gerek Maduro'nun durumu, gerekse de Venezuela'da şu anda geçici statüyle duran devlet başkanının siyasi geleceğiyle beraber de Türkiye-Venezuela ilişkileri başka boyutlarda da ele alınabilir. Ama şu an için iki

0: ülke arasında herhangi bir problemin olmadığını, herhangi bir sorunun olmadığını, bir dostluk ziyaretinin olduğunu, Rodriguez'in geçici devlet başkanlığına seçildikten sonra Türkiye'ye yönelik ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, bunu da hatırlatmış olalım. Ve gerek Maduro'nun durumu, gerekse de Venezuela'daki gelişmelerle beraber Türkiye-Venezuela ilişkilerinin de kapsamlı bir şekilde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede ele alındığını belirtelim Göktürk.
1: Gözlerin üzerinde olacağı bir diğer gelişme de elbette CHP grup toplantısı olacak Mustafa Daş'tan. O noktada da bir kaos yaşanmaya devam ediyor ve gözler kimin grup toplantısı yapacağında olacak. Buna dair hangi detaylar var? Bugün neler yaşanır?
0: CHP'de bugün herkes grup toplantısı yapıyor. Yani CHP'de grup toplantısı yapmayanı bugün CHP'de tutmayacaklar. Öyle diyeyim size. Hani parti içerisinde öyle bir kavga var, öyle bir gürültü var. Şimdi bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu cephesi var, bir tarafta da Özgür Özel cephesi var. Her iki tarafta grup toplantısı yapacaklarını açıklamışlardı. Dün CHP içerisinden yine bazı arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde ya bu durum nasıl bir sonuca evrilir? Sizin beklentiniz ne diye sordum kendilerine. Affedersiniz. Şimdi Özgür Özel'in de grup toplantısı yapması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapması bekleniyor ama grup salonu bir. Yani bir tane grup salonu varken o ilk grup salonunda CHP'nin her zaman saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısı yaptığı grup salonunu kim kapacak? Orası ayrı bir soru işareti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ekibi önden gelip o grup salonuna oturabilir. Daha öncesinde Özgür Özel destekçileri bunu yapmıştı hatırlıyorsunuz. O zaman çok fazla tartışmanın çıkacağı düşünülmüyor. Ama Özgür Özel destekçileri gelir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı salonu daha öncesinde o sıralara otururlarsa bu kez Kemal Kılıçdaroğlu yakınlarıyla beraber Özgür Özel yakınlarının karşı karşıya gelmesi gibi bir durum söz konusu. Dün CHP'nin resmi sosyal bilgilendirme programlarından özür dilerim. Bir mesaj paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu imzalı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen bir yazıydı. İşte orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı başkanlığa iletilmiş ve ayrıyetten de bir ek liste gönderilmiş. O ek liste aslına bakarsanız tüm siyasi partilerin grup toplantıları yapmadan önce grup başkanlığına sundukları bir liste. O listede grup toplantı salonuna alınacakların isimleri yer alır. Şimdi bakıyoruz tabii ki o listede Özgür Özel destekçilerin olması beklenmiyor. Genel itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler o grup salonunda listede yer aldı ve grup salonuna alınmaları istendi. Ama Özgür Özel cephesini de destekleyen işte 90'ın üzerinde milletvekili olduğunu biliyoruz. Bir önceki grup toplantısında biliyorsunuz grup başkanı Özgür Özel kürsüye çıkmış ve milletvekillerinin desteğini bir kez daha kamuoyu önünde göstermişti. Şimdi aynı şekilde bugün grup toplantısı salonu önünde bir arbede yaşanır mı korkusu tabii ki kamuoyunda var. Evet, siyaseten korkuluyor aslına bakarsanız. Yani çünkü bugünkü aslında gerçekleşecek olan temaslar Özgür Özel cephesinin tutumu, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin tutumu, CHP'de önümüzdeki günlerde olabilecek de bir yol haritasını çıkartacak bize. Eğer ki bugün hiç vermek istemediğimiz haberleri verirsek nedir onlar? Mesela Özgür Özel destekleyenlerle Kemal Kılıçdaroğlu destekleyenler arasında bir arbede çıkması gibi bir durum söz konusu olursa siyaset kulislerinde şöyle bir şey konuşuluyor. Artık Özgür Özel'in ve beraberindekilerin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurmasıyla alakalı herhangi bir soru işareti kalmayacak deniyor. Eğer ki bir arbede çıkarsa. Çünkü burada daha öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi çatlak her geçen gün derinleşiyor ve bu çatlağın dibi işte bugün gerçekleşirse eğer ki öyle bir şey olmasını asla temenni etmeyiz. Bir kavga, bir gürültü olursa o zaman bu çatlağın bir daha kapanmayacak şekilde derinleşeceğini de söyleyenler var. Diğer taraftan Özgür Özel'in ve beraberindekilerin grup salonunun dışında kalması durumunda meclis başkanlığı tarafından meclis başkanlığına başvurarak bir grup salonu kendilerine tahsis edilmesini istemeleri ve daha sonrasında da o grup salonunda grup toplantılarını gerçekleştirmeleri gibi bir durum söz konusu olabilir. Peki hangi grup salonları boş? Şimdi bugün salı, bugün MHP'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek saatler 10.30'u gösterdiğinde. MHP'nin grup toplantısı yaptığı salonda daha sonrasında DEM Parti'nin bir grup toplantısı var. DEM Parti grup toplantısı saatler 12'ye gösterdiğinde başlıyor. Daha sonrasında CHP'nin grup toplantısı var. CHP'nin grup toplantısı

0: salonunda saatler 13.30'u gösterdiğini, toplantının başlamasını bekliyoruz. DEM Parti ve MHP'nin grup toplantısı yaptığı salon boş olacak o saatlerde, CHP'nin grup toplantısı yaparken. O salon belki kullanılabilir. AK Parti'nin salonu var. AK Büyük Salon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki. O salon da boş olacak o saatler içerisinde. Meclis Başkanlığı nasıl bir aslına bakarsanız yol haritası izleyecek, bunu hep beraber gün içerisinde göreceğiz. Özgür Özel de aynı saatte bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Düşük ihtimal olsa da konuşulan bir başka senaryoda da şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki Özgür Özel ve beraberindekiler herhangi bir şekilde bir grup salonu bulamazlarsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yapabilecek, açıklama yapabilecek bir alan bulmazlarsa, bu kez meclis bahçesinde bir açıklama yapılabilir diye konuşuluyor. Ancak meclis bahçesinin bu konuda çok uygun görünmeyeceği yönünde de bazı ifadeler var siyaset kulislerinde. Özellikle meclis başkanlığının, ya bu açıklama meclis bahçesinde olmasın, en azından meclisin içerisinde bir grup salonunda ya da uygun görülen başka bir toplantı salonunda olsun şeklinde bir reaksiyon gerçekleştirebileceği ve orada Özgür Özel ve beraberindekileri başka bir salona alabileceği de konuşuluyor. Şimdi CHP'deki grup toplantısı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanının gerçekleştireceği grup toplantısı Duygu Göktürk frekans üzerinden zaten veriliyor. Bu da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını gerçekleştirdiği salonun görüntüleri. Bakın, sabah saatleri itibariyle artık milletvekilleri ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler oraya gelmişler. Ek listede olan isimler gelmişler. Tabii buradaki şu an için bulunan grup salonunda bulunanlarla alakalı bizim aklımızda şöyle bir soru işareti var. Biz hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler dedik ama bunlar Özgür Özel'i destekleyenler de olabilirler. Bunlar önümüzdeki saat diliminde netlik kazanacak. Tabii o salonun havasına göre biraz daha netlik kazanacak. Gün içerisinde de zaten ekiplerimiz gerek salonun içinden gerekse de salonun dışından ambiyan son dakika gelişmelerini aktaracaklar. Burada önemli olan şey bir arbede yaşanacak mı? Asla istemeyiz. Asla böyle haberler vermek istemeyiz. Ama eğer ki bir arbede yaşanırsa CHP'nin içerisindeki sürekli işaret edilen bu bölünme durumu çok daha derinleşir. Hatta dibi bulur diyenler var. Böyle bir durum söz konusu olursa da bu kez Özgür Özel ve beraberindekilerin başka bir parti, zaten geçtiğimiz hafta çok fazla dillendirilmişti, yeni bir parti kurarak siyasi hayatlarına devam etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Orada da şöyle bir soru işareti var. Özgür Özel en çok desteği milletvekillerinden alıyor. Acaba milletvekilleri yeni kurulan bir siyasi parti olursa o partiye geçme konusunda bir tereddüt yaşarlar mı yaşamazlar mı konusunda yine özellikle vekiller arasında çok fazla tartışılan meselelerden bir tanesi. Biliyorsunuz Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arasında bir diyalog heyeti kurulmuştu. Bu diyalog heyeti gerek Özgür Özel cephesiyle gerekse de Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle temaslarda bulunmuş. Bu gerginliği biraz olsun düşürmeye çalışmışlardı ama Özgür Özel cephesinin yaptığı açıklamalar çok da gerginliğin düşmesini istedikleri yönünde bir kanaat getirmiyor. Daha çok karşılıklı mücadele şeklinde biz bu sürecin geçeceğini şu an için görüyoruz. Bugün Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Bir kez daha belirtelim. Saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısı başlayacak ama az önce arkadaşlarımızın da getirdiği, ekrana getirdiği görüntülerde olduğu gibi ve şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinin çevresini görüyorsunuz. O meclise çıkan yollar ve meclisin giriş kapılarını görüyorsunuz. Orada da kalabalıklar her geçen dakika artıyor. Tabii bugün sadece CHP'nin grup toplantısı yok. Yani bütün bu kalabalıkları CHP'ye de yormamak lazım. Orada bugün bütün çoğu siyasi partinin zaten toplantıları gerçekleşecek. Mesela MHP'nin grup toplantısında şurada bir saat gibi bir süre kaldı. Bir saate yakın bir süre kaldı. Tabii bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en yoğun olduğu günlerden bir tanesi. Ama saatler 13.30'a doğru yaklaştığında bu kalabalıkların çok daha fazla artması da bekleniyor. Bunu da bir kez daha belirtelim. Gerek meclis çevresinde, meclis yerleşkesinin içerisinde, gerekse de grup toplantılarının gerçekleştiği grup salonunun önünde ekiplerimiz bugün haber nöbetinde olacaklar ve an be an tüm gelişmeleri 24 ekranlarından, 24 radyo frekansından izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktaracağız. Duygu Göktürk.
1: Umarız ki bir arbede yaşanmaz, olumsuz bir durum yaşanmaz. Hangi senaryonun gerçekleşeceğini de gün içinde takip edeceğiz, yaşayarak göreceğiz diyelim. Süremiz aslında daraldı. Çok kısa özetleyecek olursak da İmamoğlu Suç Örgütü duruşmasının da 46. celsesi yapıldı. Ve İBB İştiraki Kültür AŞ'den ihaleler alan tutuklu sanık Serkan Öztürk bir açıklama yaptı, ifadede bulundu. Neler söyledi?
0: 3K reklam firmasının ortaklarından birisi bu Öztürk ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile görüşmelerini kabul etti bu arada, onu da belirtelim. Reklam havuzunda yer almak için 2-3 kez görüşmüştüm ifadesi burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Aldığı ihaleler tabii ki burada çok fazla tartışılıyordu. Aldığı ihaleler üzerinden kendisine verilen komisyonları da danışmanlık ücreti olarak açıkladı. Bakın altını çiziyorum. Aldığı ihaleler üzerinden bir danışmanlık ücreti aldığını kabul ediyor. Tabii bu danışmanlık ücretinin miktarı buradaki tartışılan asıl meselelerden bir tanesi. Böyle danışmanlık ücretiydi. İşte ben tecrübe hakkı aldım, şunu aldım, bunu aldım diyerek bir belediyenin kasası nasıl boşaltılırın çok güzel bir tiyatrosunu aslına bakarsanız Türk mahkemelerinde şu an için İmamoğlu suç örgütü mensupları gösteriyorlar. Ve bunu çeşitli kisveler ile beraber de kapatmaya çalışıyorlar. 46 celse görüldü. Bakın duruşmada davada 46 celse görüldü. 46 celsede işte çözülenler oldu, itirafçı olanlar oldu ama diğer taraftan da baktığımızda her bir celse aslına bakarsanız bu hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi ahtapotun kollarının nerelere kadar uzandığını çok net bir şekilde ortaya koydu.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle birlikteydi. Ankara gündemini şöyle etraflıca değerlendirdik ve bir reklam arasına gidelim efendim. Ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
5: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
4: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
5: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Analiz Sentez kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Bu dilimde bir konuğumuz var. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle birlikte. Adem Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın. İyi yayınlar Duygu Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz ABD ve İran ve İsrail üçgeninde yaşananlarla devam edelim. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma bekliyorduk uzun bir süredir şu ateşkes süresi boyunca. Ama dün gece İran'la İsrail arasında çatışmalar devam etti ve bir önceki günde. Ve Trump'ın bu konuda bazı açıklamaları oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu saldırı

0: saldırıları durdurma konusunda ikna ettim dedi Donald Trump. Ve ayrıca aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında Netanyahu'nun tek başına kalabileceğini Netanyahu'ya söylediğini belirtti Donald Trump. Peki Trump Netanyahu'ya karşı neden böyle bir çıkış yaptı dersiniz? Neler oluyor Netanyahu ile Trump arasında?
1: Duygu Hanım, her zaman bireyler arasındaki ilişkilerle devletler arasındaki ilişkilerin farklı olduğunu düşünen bir süreci savundum, söyledim. Zaten süreç bunu da ispatladı. Dolayısıyla Trump'la Netanyahu arasında görünürde olan problem, ben devletler arası olan bir problem olarak tanımlamıyorum. ABD ile İsrail'in çıkarları hiçbir zaman çakışmaz, her zaman örtüşür açıkçası. Trump'ın niye böyle söylediğine dair bence Trump hani hep söylüyoruz. İşte popüler bir lider. Aynı zamanda kendisini popülizm üzerinden tanımlıyor. Bir taraftan benim söylediklerim bütün dünyada geçerli olsun diye sürekli insanları ikna etmeye çalışıyor. Hatırlarsanız bazen toplantılara girişte insanları itiyor, kakıyor. Yani karşımızdaki Trump'ın karakteriyle alakalı bir durum aslında söylemi. Yoksa bu meselenin ABD politikasıyla bir alakası olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bir de hatırlarsanız bir işte sözleşme vardı. Garantörlük anlaşması imzalamıştı Trump. O da bu işin bir parçasıydı. Belki de bu garantörlük sürecinde Trump üzerine bir baskı olabilir. Yani hatırlarsanız işte Türkiye, Katar ve Mısır'ın da olduğu bir masadan da Trump'ın olduğu bir masadan da bahsettik. Uzun süre konuştuk, bahsettik. Onlarla alakalı olarak ben Trump'ın Netanyahu'yu biraz hizaya çekmek istediğini düşünüyorum. Ama bu hizaya çekme meselesi bizim bildiğimiz gibi bir uyarı ya da bir hizaya çekme meselesi değil. Aksine işte yapıyorsun da bu kadar göze batma anlamında olan bir hiza meselesi gibi geliyor bana. Çünkü Trump tam İsrail'in Lübnan'a saldırdığı, Lübnan'da kalıcı olmaya çalıştığı dönemde İran'la alakalı olan duruma sonuna kadar destek verdi. Ve Lübnan'da İsrail'in istediğini gerçekleştirmesi için bir zaman kazandırdı. Yani ben Trump'ın politikalarını İsrail'e bir zaman kazandırma politikası olarak da görüyorum. Bir taraftan şunu da düşünebilir. Yani Trump olduğu için çoklu bir denge yürütüyoruz maalesef bütün teorilerde. Yani işte bakın ben Netanyahu'ya söylüyorum bazı şeyleri ama Netanyahu kabul etmiyor ya da işte Netanyahu benim söylediğimi yapmıyor. Temel mesele aslında sorulması gereken şey şu. Netanyahu Trump'ın dediğini yapmadıysa Trump neden mesela Netanyahu ile alakalı bir girişimde bulunmuyor? Şu ana kadar 3 yıl geçti yaklaşık işte Gazze katliamı başladığından beri 3 yıla yaklaşıyoruz. Trump, Netanyahu onu dinlemediği zaman ne yaptı ki diye sorabiliriz. Hep sürekli şeyi konuştu işte. Sen de biraz adımlarına dikkat et. Sen de biraz ölçülü ol. Hatta hatırlarsanız Beyaz Saray'da böyle bir cümle de kurmuştu. Ama sonrasında olan bitenlere baktığımızda yani Netanyahu'nun Trump'ı dinlememesi sonucunda hiçbir şey yapmadığını gördük. Gerçekten ben mesela bir yaptırım ya da bir işte gücü geri çekme, İran'la alakalı birlikte olmama gibi süreci hiç görmedik Duygu Hanım. Dolayısıyla ben Trump'ın yine bazı meselelerde maalesef umarım haklı çıkmam ama sürekli haklı çıkıyoruz çünkü karşımızdakini çok iyi tanıyoruz. Bir zaman kazandırma aralığı olduğunu düşünüyorum söylediği sözlerin. Bunun da Lübnan'la alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yemen bu duruma dahil oldu. Artık Yemen'le alakalı da sanki yine Netanyahu'ya zaman kazandırma arefesi taşıyacağını düşünüyorum. Ama umarım Trump bu sözü söylemişse ona gelen baskılar aracılığıyla söylemiş olsun. Yani çok bu konuda iyi niyetli değilim ama umarım böyledir diyelim.
0: Aslında Adem Hocam çok önemli bir detay verdiniz. Peki bu kadar Netanyahu Trump'ı dinlemedi. Trump neden reaksiyon almıyor? Acaba bu noktada kamuoyunun gözünü mü boyamak istiyor? Aslında Tel Aviv ve Washington ilişkileri şu anda rayında gidiyor. Ama Trump eleştirileri bastırmak adına kamuoyunun gözünü boyamak için mi arada bir bu şekilde tansiyonu düşürebilecek bazı açıklamalar yaparak Netanyahu'yu eleştirip ama ilişkilerde hiçbir çatırdama ya neden olmayacak hamlelerde bulunuyor.
1: Yani ben de

0: Aynı şeyi düşünüyorum Duygu Hanım. Bu sadece biliyorsunuz tek bir kamuoyuyla alakalı değil. Yani sadece ABD'yi ilgilendirmiyor. Neticede İsrail'in iç kamuoyu da bu işin bir parçası. Bir de dünya kamuoyu var. Ve bu üçünün birleştiği noktada sürekli olarak Trump bir ara gaz verme mi diyelim ya da biraz daha olayı sakinleştirme mi diyelim ya da varil fiyatları attığında Trump'ın böyle bir adım atması gerektiğine dair bir kanaat mı oluşuyor diyelim. ABD'nin kendi ekonomik politikalarında dengesizlik gittiği zaman Trump'ın bu dili kullanıyor mu diyelim. Yani bunun çok fazla sebebi var. Hem kamuoyunu ikna etme açısından İsrail'in bir tarafta kendisini işte Netanyahu'ya birlikte yeniden inşa etme süreci varken öte taraftan Trump'ın kendi iç kamuoyunu da ikna etme süreci var. Kendi eliyle oluşturduğu bir muhalefet var ve bu muhalefet çok uzun süredir Trump'ı dünyayı kana bulamakla, işte savaşı bitireceğim demesine rağmen yeni savaşlar başlatmakla suçluyor. ABD'nin iç kamuoyunun da zaten buna yönelmesi çok elverişli aslında. Çünkü biliyorsunuz ABD toplum sosyolojisi sadece ABD'nin seçkinlerinden ve işte cumhuriyetçilerden oluşan bir tabanı oluşturmuyor. Çok parçacıklı bir taban. Dolayısıyla demokratların Trump üzerindeki baskısının belki ölçelenmesi açısından Trump böyle cümlelerde kuruyor olabilir. Çünkü ilk başkanlık sözünü verdiği zaman dünyadaki savaşları bitireceğim demişti. İşte dünyaya sürekli hikaye anlatıyordu. 8-9 savaşı bitirdim diye. Şimdi bu yalanları özellikle hem demokratlar tarafından hem de başka Trump'ın kendi eliyle inşa ettiği muhalifler tarafından sürekli yüzüne vuruluyor. Bu açıdan Trump o kamuoyunu ikna etmek için de bunları söylüyor olabilir. Bir taraftan da işte bahsettiğim üçüncü kamuoyu var. Bu da dünya siyasal kamuoyu. Zaten gergin bir siyasal küresel sisteme adım adım ilerliyoruz. Rusya-Ukrayna meselesi durmadı. Bir taraftan İsrail hala dünyayı tehdit eden o savaş politikalarını sürekli dillendiriyor, devam ediyor ve Trump'ı dinlemiyor dünyaya, çünkü bunu da ispatladı Netanyahu. Bir taraftan Avrupa'nın hala yaşadığı lidersizlik krizi var. Şimdi bu kamuoyu mevcut durumunu korurken Trump'ın dünyayı daha fazla gerginliğe itme meselesinden anladığım kadarıyla biraz canı yanmış. Yani kendi istediğini yapan, benim istediğimi de yapın diyen bir lider vardı. Evet, hala tavırlarından biz onu görüyoruz ama anladığım kadarıyla Trump bu işin biraz böyle gitmeyeceğinin de farkına vardı. Şimdi dolayısıyla bu üç kamuoyunu birleştirdiğimizde Trump'ın o ara nefes alma meselesini bu şekildeki söylemlerle biraz günü kurtarma bağlamında değerlendirdiğini söyleyebiliriz ama ben yine ısrarla altını çiziyorum Duygu Hanım. Yani olanlar bunu gösteriyor çünkü. Trump gerçekten bütün bunları yaparak Netanyahu'ya zaman kazandırıyor. Bakın yakın zamanda Yemen'le alakalı bir saldırı, İran'la alakalı geniş bir saldırı ya da Litani'nin biliyorsunuz kuzeyine kadar geçti işte katil İsrail. Orada başka bir kaosu yönetme, inşa etme arifesine girilme sürecinde Trump'ın sürekli olarak bir yumuşatıcı söylemde bulunmuş olması hem o bahsettiğimiz kamuoyunu, yani hem İsrail, ABD ve dünya kamuoyunu ikna etme açısından hem de Netanyahu'ya işte çok dikkat çekmeden bu işi tamamlaması açısından sanki bir zaman kazandırıyor gibi geliyor. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü ben 2 hafta önce şey demiştim. Bu yine anlaşma çok üst düzeyde olacak, geldi, yaklaştı, anlaştık gibi söylemlerle dünya gündemini meşgul ederken ben Lübnan'a zaman kazandırmanın burada Netanyahu'nun işine yaradığını söylemiştim ki 2 gün sonra yeniden bu savaş çanları çaldı ve İran'a saldırı başladı. İran misilleme yaptı. Şimdi yine aynı senaryonun olma ihtimali çok güçlü. Bir taraftan da şunu da hatırlatalım. Gazze'nin üstünü örtme, Gazze'yi perdeleme hikayesi de sanki var biraz. Yani bütün bunlar aslında Trump'ı konuşturan temel zorunlu meseleler olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, Mustafa Bey de aramıza katıldı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizimle birlikte. Mustafa Bey, günaydın, hoş
2: Günaydın.
1: geldiniz.
2: Hocam selamlar.
0: Selamlar, günaydın, hoş geldiniz Mustafa Bey,
2: Sağ olun.
0: teşekkürler.
1: Mustafa Bey, Adem Hocam'la biz Donald Trump'ın açıklamalarını konuşarak başladık yayına. Dün de sizinle değerlendirmiştik ABD, İran ve İsrail üçgeninde yaşananları. Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu saldırıyı durdurma konusunda ikna ettim dedi Donald Trump. Bunun yanında da

0: İran'a karşı tek başına kalabileceğini söylediğini ifade etti Donald Trump, Netanyahu'nun. Ama şimdi Adem Hocam'la da onu konuştuk. Geçmişteki örneklere de baktığımız zaman malumunuz Donald Trump popülist bir lider. Netanyahu onu dinlemediği zamanlarda Donald Trump evet böyle ifadelerde bulundu ama bir reaksiyon almadı. Bu şekilde Donald Trump neden böyle bir çıkış yaptı ve neden reaksiyon almıyor sorusunu soracağım. Ama bir de Ermenistan'da da yaşanan gelişmeler var. Şimdi süreyi de iyi değerlendirmek adına bu soruyu da eklemek istiyorum. Ermenistan'da da Paşinyan partisinin meclisinde tek başına çoğunluğu sağladı. Tekrar Zafer Nikol Paşinyan'ın oldu. Bu anlamda da Paşinyan'la ilgili değerlendirmenizi de merak ediyorum. Buyurun.
1: Evet. Şimdi ben tabii işin başından beri bir şey hatırlatıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail politikası koruyarak denetleme politikasıdır. Verdiği bütün o korumanın karşılığında kendi izni olmadan kendisini de başını derde sokacak bir savaşa, kargaşaya, işgale girişmemesidir esas olan. Aynı zamanda nükleer silah üretmemesidir. Bu taraflarıyla Amerika'nın denetimine tabi olmasını ister. Ama bu hiç olmadı. Çünkü İsrail bir biçimde bunun Amerika'daki Yahudi lobisi üzerinden, Amerika'daki İsrail Siyonist lobi üzerinden Amerikan politikalarına etki ederek, baskı yaparak, yeri geldiğinde laf dinlemeyerek ama daha sonra laf dinlemediği için de ceza görmeyerek, yeri geldiğinde bazı başkanların olağanüstü sebeplerle değişmesinden yararlanarak, yani suikastle veyahut bir skandalla görevden düşmesinden yararlanarak diyelim, ayrıntılarını merak edenler çabuk öğrenebilir. Bu denetlemeden, bu kontrolden kaçtılar. Ama Amerikan faydalarından da sonuna kadar, imkanlarından da sonuna kadar yararlandılar. Trump onu hatırlatıyor. Ben de benden öncekiler gibi seni yalnız bırakmakla tehdit ediyorum. Yani sana istediğin silah ve mühimmatı vermemekle tehdit ediyorum.
0: Yapabilir mi?
1: Hayır. Yapabileceğine dair herhangi bir gösterge şu ana kadar önümüzde yok. Yapabilir mi? İsterse yapabilir, isterse deneyebilir, denerse yapabilir ama ister mi, dener mi o ayrı bir bahis. Çünkü bugüne kadar bunların istenmesine rağmen ve hatta denenmesine rağmen başarısız olmasını sağlayan bir Siyonist güç var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü bu güç seçimleri manipüle ediyor. Dünyanın her yerinde şu anda şey seçimleri var. İşte Avrupa'da seçimler oluyor. Hatırlayın, Trump'ın ilk döneminde Trump Rusya seçtirdi filan dediler. Rusya seçimlere müdahale ediyor. Çünkü Rusya'nın siber güvenlik siber güvenlik de bir tarafıyla siber korsanlık ve siber manipülasyon gücü çok yüksek. Hatta bir ara Avrupa Birliği'nin Türkiye temsilcisi de işte Türkiye Rusya'nın Rusya tarafından onu propagandalarla kandırılmamalı falan gibi bir laf etmişti. Ben de ona bir iki çift laf etmiştim. Sonra bir şekilde yüz yüze geldik onun davetiyle. Ve yine bunun üzerine konuştuk kendisiyle. Allah selamet versin. Ben ondan epey bir şey de öğrendim ayrıca. Umulur ki o da bir şeylerin farkına varmıştır. Şimdi bir, Türkiye kendi coğrafyasında kandırılmakla itham edilebilecek bir ülke değil. Yanlış yapmak da itham edilebilir, kendine fazla güvenmekle itham edilebilir filan falan, bir sürü şeyle itham edilir de kandırılmakla itham edilmez. Şimdi hele hele Rusya konusunda, çünkü bu coğrafya dediğimizde aslında dünyada Rusya ile ilişkileri bizden daha eski ve bizden daha çatışmalı, barışmalı olan, çıkarları da bizim kadar çatışan ve örtüşen bir başka ülke yok. O yüzden biz birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. bir şey yaptıysak o sıralar çıkarımız olduğu için yapmışızdır. Kandırıldığımız için değil.

0: Neyse bu tabii bazılarının özellikle yeni yetmelerin tırnak içinde tarih bilinci konusunda eksiği olanların bakış açısını henüz belirlememiş olanların düştüğü bir tuzak. Netice Türkiye o günden bugüne geldi ve çok enteresan bir şey oldu. Bakın, bütün o propaganda, Rus propagandası, yaygarası, en son Avrupa'da biliyorsunuz şeyde Macaristan'da, Romanya'da filan tekrar gündem oldu. Koca koca Avrupa Birliği, koca koca Amerika Birleşik Devletleri sadece bu konuyu bağırdı. O kadar düşünün yani. Ay, yıllarca, haftalarca da değil. Sonuç, Ermenistan seçimlerini Rus yanlısı aday değil, Batı yanlısı ve üstelik seçimde Rus yanlısı Batı yanlısı arasında geçen bir seçim olduğu halde ve üstelik Batı yanlısı Paşinyan bir savaş kaybettiği, tırnak içinde Ermenilere göre toprak kaybettiği halde seçimi Batı yanlısı kazandı. Nerede Rus propagandası? Yani bu propagandaya karşı direnebilecek bir Ermenistan mı var? Macaristan gibi de değil yani. Herkes sonuçta ikinci dili Rusça. Belki birinci dili Rusça yani şey Ermenistan'da. Rus askeri üssü var. Bütün silahlar Rusya'dan geliyor. Adaylardan Rus yanlısı olan zaten bir oligark. 4 küsür milyar dolarlık bir serveti olan Forbes dergisine giren bir oligark ve bütün şirketleri Rusya'da, Rusya-Ermenistan arasında ticaret yapmakla para kazanan bir adam. Ermenistan'la ticaret yapan başka da bir ülke yok. Şimdi böyle bir adaya karşı batıcı bir aday kazanıyorsa ve bu aday da üstelik %70'lerden oyunu %50'lere gerileterek yani 49'lara gerileterek de olsa kazanıyorsa ve Rus yanlısı aday %20'lerde yani neredeyse yarısına yakın bir oranda kalıyorsa Ruslar bu seçime müdahale etmemiş veya edememiştir. Etseydi %1000 sonuç alırdı çünkü seçmen sayısı da 2,5 diyorlar da 2 milyon.
1: Hangi ihtimale şans
0: Seçime
1: veriyorsunuz?
0: katılan da 1,5 milyon.
1: Etmemiş midir, edememiş midir sizce?
0: Bence edebileceğine güvenmediği için etmemiştir. Çünkü sonuçta sosyal medyada propaganda yapmak zor bir şey değil.
1: Evet.
0: Yalan haber üretmek zor bir şey değil. Ama bunun ciddi bir etkisi artık kitleler üzerinde yok. Herkes buna karşı bir bağışıklık kazandı. Biraz daha tabii bunları hasta olmadan öğrenildi iyiydi de hasta olduk sonra bağışıklık kazandık. Yani bir zararını gördük bunu. Vücudu yıprattı. Sosyolojiyi yıprattı. Buna en etkisini görmezden gelemeyiz. Demin bahsettiğim işte Batı yanlılığı hikayesi Paşinyan'a zamanda birinci seçimde %70 küsürle gelen adam hadi seçmen sayısıydı ne bileyim seçime katılım oranları da düşüktü. Biraz şişirilmiş seçme sayıları vardı. Belki katılım oranında zamanda 45-50 aralığında olması Paşinyan'ın o zamanki oyunu arttırmıştı falan ne derseniz değil. Ama son tahlilde kazandı ve açık ara farkla kazandı. Yani rakibi yok. Şimdi böyle baktığınız zaman iki şeyi görüyorsunuz. Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'nın seçime müdahalesi denilen hadise büyük bir yaygara. Arkasında bir şey başka bir şeyler oluyor. Milleti aman Rus propagandası falan diye gösterip arkada kendi propagandalarını, baskılarını yapıyorlardı. Çünkü Avrupa Birliği doğrudan Macaristan ve Romanya seçimlerine müdahale etti. Çok net. Amerika'da biz şundan yanayız dedi. Avrupa'da biz bundan yanayız dedi. Ve onun lehine haberler, rakibinin aleyhine haberler üretti, açıklamalar yaptı. Rusya bu kadarını yapmadı mesela. Rusya da açıklama yapar, problem yok ki. İlla Avrupa medyasına yayınlanması gerekmiyor. O yüzden biz bu süreçte iki şeyi çok net gördük. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i koruyarak denetleme politikasını, İsrail'i koruduğu halde denetleyememe durumuna düşürmüştür. Ara ara bunu hatırlıyorlar, konuşuyorlar fakat hayata geçiremiyorlar. Evet. Ve Birleşik Devletler kendi politikasını belirlemek ve uygulamaktan aciz kaldı. Bu bir politik zafiyet, politik acizlik. Bilinçli olduğunu çok zannetmiyorum. En azından partiler ve halklar nezdinde. Fakat siyasetin satın alınabilirliği Amerikan siyasetini sakatlamıştır. Devleti de sakatlamıştır. Bu bağlamda Türkiye'de siyasetin satın alınabilirliğini konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi davasına da dikkat çekmek istedim. O gözle de bir bu davaya bakalım.
1: Evet.
0: Dönelim. Avrupa Birliği kendisinin yaptığı, yapmak istediği veya zorlandığında mutlaka yapacağı ilk şey olan her şeyden dolayı başkalarını suçlamaya devam eder. Çünkü yapısal olarak ikiyüzlüdür. Ya da yapısal olarak yüzsüzdür. Çünkü ikiyüzlülükten daha fazla seçeneğe sahiptir. Sahip olmak ister. Asla bir birlik değildir. Sadece salt çıkarlar uğruna birlik görüntüsü verir. Ama onun dışında zenginlik üretmek değil, paylaşılabilecek bir zenginliğe sahip olmak amacıyla bir birlik ortaya konulmuş. Bir medeniyet ittifakı değil, bir çıkar ittifakı olarak kalmış. Medeniyet ittifakı iddiası bir illüzyondan ibaret olan ve bunu da bu sıralar çok net gördüğümüz bir çıkar ittifakıdır. Çıkar ittifakı ortadaki para azalınca herkesin birbirine diş bilemeye, hırlamaya, diş göstermeye başladığı bir ortamı oluşturur. Şu anda Avrupa Birliği'nde de herkes birbirine diş gösteriyor. Neden? Çünkü ürettikleri tırnak içinde refah azalıyor ve kimse bunu paylaşmak istemiyor. Özellikle de Almanlar paylaşmak istemiyorlar. Çünkü refahta en büyük pay onlarındı. O payı şimdi paylaşmak istemiyorlar. Peki bu pay niye vardı? Oradan tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanıyoruz. Çünkü Birleşik Devletler tıpkı İsrail'de olduğu gibi güvenliğini sağlayarak, koruyarak kendine bağlama, koruyarak denetleme, koruyarak yönetiminde söz sahibi, etki sahibi olma politikasını Avrupa içinde uyguluyordu. Rusya'ya karşı. İsrail'inki de sözüm ona Araplara karşı. Ve bundan vazgeçtiğini çok baştan ilan etti. Fiilen vazgeçti mi? Hayır. Çünkü hala Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük silah ve mühimmat, yani askeri sanayi pazarı Avrupa. Hala en büyük vergi pazarı Avrupa. Çünkü Avrupa'dan çok ithalat yapıyor. Tabii Çin'den daha çok ama Avrupa'dan da yeterince ithalat yapıyor. Ve politikalarını hala etkileyebildiği sürece Avrupa'nın üzerinden elini çekmez. İsrail'e yaptıramadığı her şeyi Avrupa'ya yaptırabiliyor. Avrupa'nın Rusya ile savaşından zayıf düşmesini, o zayıf düştükten sonra güçleme ihtiyacını karşılayacak bir üretici, bir satıcı, bir tüccar olarak sevinçle karşılıyor. Çünkü Avrupa bugüne kadar savunmaya 5 lira harcadıysa bunu artık Sovyetler döneminden sonra 3 liraya indirdi. Ve şimdi diyor ki 7 lira harcaman lazım. Bunun da 5'ini benden alacaksın. Dolayısıyla Rusya ile savaşını da bir şekilde hallediver. Hatta ben halledeyim, bir de oradan kazanayım diyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu davranışı, Avrupa'ya reva gördüğü bu davranışı İsrail'e sergileyemiyor. Çünkü içeride de bu sefer kendisi destek vererek kontrol altına alınmış bir hükümete sahip. Kim desteği veriyor? Yahudi lobisi, İsrail lobisi, Siyonist lobi. Üçü isim de kullanılabilir.
1: Evet.
0: O yüzden Avrupa'nın Amerika'ya karşı kendini koruyabilecek bir uhrevi lobisi veya bir sermaye lobisi yok. Çünkü o sermaye lobisi de Amerika'daki sermaye lobisinin kuzeni. Netice herhalde anlaşılmıştır demek istedikleri.
1: Adem
0: Nasıl hocam, her şeyin birbirine bağlı olduğunu da burada bir kez daha görüyoruz. Ama
1: evet,
0: Ermenistan meselesine bir parantez açayım. Bir minik bir balon yapayım bu konuşmaya. Konuşmanın kendisi yeterince balon ama. Ermenistan'daki

Seçim çok benim için ilginçtir. Ermenistan-Türkiye ilişkileri artık normalleşmiştir diyebiliriz. En azından zihni olarak durum bu. Orada normalleşmesi zor olan bir şey var. Hani varsayalım her şey çok güzel. Türkiye'den Ermenistan'a resmi heyet gidiyor veya sivil. O iddia ettikleri soykırım ateşi yanarken ve onun adı hala Soykırım Müzesi iken, oranın adı, oraya kimseyi götüremezsiniz. Ve o bir sorun olmaya devam eder. Ağrı Dağı'nın bir yerlerden kaldırılması yeterli olmaz. Onu şimdiden hatırlatayım. Bu bir sorun olarak durur. O yüzden derler ki bugün yediğin hurmalar sonra canını sıkar. Şimdi zamanında bu kadar gaza gelip bu kadar işi büyütmemiş olsalardı biz bu sorunu da ortadan kaldırmakla uğraşmayacaktık. Ama artık uğraşmak zorundayız. Onun da o çözümü şeydi. Ha, ben bu kadar yaptım, siz de bunu kabul edin. O kadar uzun boylu değil. O yüzden Paşinyan'ın önünde hala bir sınav var. Türkiye bunu iyi kabul etti. Benzer bir süreç, yani Türkiye ile ilişkilerin en iyi noktaya doğru hızla ilerlediği bir süreç Irak'ta devam ediyor. Hem güvenlik bakımından, hem enerji hatları bakımından, hem de siyasi kadrolar bakımından. Kerkük'te bir Türkmen vali ilan edilmesi, ki Türkmen vali hocam muhtemelen benden iyi biliyordur. İlgi alanında olduğunu düşünüyorum çünkü. Türkmen vali KYB'li, yani Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Talabani tarafından PKK-YPG'yi en çok destekleyen ve hatta onun için lobi yapan kanadı tarafından atanmış, onun payına düşen bir valilikti orası. Dönüşümlüydü ama KYB kendi valisini istifa ettirdi ve Türkmen valiye erkenden bir alan açtı. Ve yakın zamanda da KYB'lilerin Türkiye ile ne kadar, nasıl bir üst düzey temasta olduklarını hatırlatayım. Aynı şey, hükümet kuruluyor. Yeni hükümet kuruluyor, seçimden sonra eskisi devam etmişti. Yeni hükümette yine KYB'li bir hükümet, daha sonra uzlaşıyla seçilen bir başbakan, ama KYB'li cumhurbaşkanı seçildikten sonra görevi ona verdi. O da bir milyarder. Paşinyan'ın rakibi de milyarderdi, Rus yanlısı. Bu milyarder Rus yanlısı değil. Ve kabinesinde enerji ya da kalkınma ile alakalı bakanlığa bir Türkmen bakanın atanması konuşuluyor. Çünkü enerji ve kalkınma yolunu Türkiye ile birlikte planladıklarını, aslında Türkiye'nin planlayıp Irak'ı da ikna ettiğini, bir anlamda bu da söylenebilir, yani çok boş bir laf değil. Bir anlamda diyorum ama düşünürsek orada da bir Türkmen valinin ne anlama geldiğine dair bir notumuz var. Bütün bunların neredeyse tamamı Suriye için daha önce halledilmişti. Orada Türkiye'nin askeri harekatlarıyla başlayan bir süreçti bu. Irak'ta Türkiye'nin yine askeri harekatlarıyla Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmesi ve Irak devletine kendi ordusundan daha büyük bir fayda sağlamasıyla bu süreçler başladı. Ermenistan konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şey yapacaksak biz en son devreye gireceğiz. Önce tarihçiler konuşacak. Aramızdaki ilişkileri düzeltmeye buradan başlayacağız demesiyle başladı iş. Tafi tarihi oldu artık o. Neden? Sorumluluğu siyasetin kısır tartışmalarından çıkardı ve bilimsel temellere gönderme yaptı. Ermenistan buna hiç yanaşmadı. Ama Türkiye'de bunun da hiç enerji kaybetmedi artık. Özgüven böyle bir şey. Şimdi o bakımdan Türkiye'nin güneyinde ve doğusunda, ki bu üç ülkenin birbiriyle ardı sıra bu süreçlere girmesi, Türkiye'nin aslında sadece bir kişisel, bireysel başarısı değil, o bireysel başarının, devlet başarısının veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısının arkasında bu işlerin tek başına olmayacağını anlamak da var. Hatırlayın, Amerika'nın büyükelçisi aynı zamanda Suriye özel temsilcisi. Amerikan Büyükelçisi çok yakın zamanda aynı zamanda Irak özel temsilcisi olarak da atandı. Yani bütün bu süreçlerde Türkiye'nin kendi, bugüne kadar kendisinin istediği, çaba gösterdiği, bölgesel barış için atılması gereken adımlar diye sıralayıp bas

0: paspas bağırdığı konuları birilerine
1: Evet.
0: kabul ettirdiğini de gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Adem Hocam, yayına katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Daha konuşmak istediğimiz çok başlık var ancak süremiz de kısıtlı. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Hocam kusura bakmayın, galiba en son baloncuğu yaparken sizin payınızdan çaldım. Hakkınızı
2: Estağfurullah, ben
0: helal edin.
2: zevkle dinledim.
0: Haftaya
2: Estağfurullah,
0: ona
2: her
0: göre
2: zaman.
0: konuşacağız.
2: Tabii.
1: Evet.
2: Estağfurullah, ben zevkle dinledim Mustafa Bey. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Çok
0: ederim
1: teşekkür
0: hocam,
1: ediyoruz efendim.
0: anlayışınız için çok sağ olun.
1: Evet, CHP'de bugün oldukça kritik bir gün efendim. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı saatte grup toplantısı yapacağını açıklamıştı. Peki son durum ne? Son durum için hemen meclise götürelim sizleri. Meclisteki atmosfere bakalım. Muhabirimiz Emre Ayaz o noktada. Emre merhaba. Oldukça yoğun bir gün olacak bugün mecliste, öyle görünüyor. Peki şu anda atmosfer nasıl? Neler yaşanıyor o noktada?
3: Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkamda görmüş olduğunuz kapı CHP grup toplantısı adına ayrıldı. Ancak dediğimiz gibi CHP grup toplantısına ayrıldı. Aynı saatte sizin de söylediğiniz gibi hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağını iddia etti. Şu an basına girişine izin verilmiyor ama kameraman arkadaşım Kubilay Kutluer kapı girişinden bir görüntü almaya çalışacak. İlk giren Özgür Özel destekçisi Mahmut Tanal oldu ve bakıldığında sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu da bir paylaşım yapmıştı. Yaptığı paylaşımda 11 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacağını ve kurultaya gidileceğini ilan etmişti. Aslında baktığımızda Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki parti sözcüsü de bu konuda itidal çağrısı ve grup toplantısının sakin bir atmosferde CHP'ye yakışır şekilde gerçekleşmesini dilemişti. Ancak bakıldığında burada iki başlılık söz konusu, yine her zaman söylediğimiz gibi bu mutlak mutlak kararıyla birlikte karara uymayan bir Özgür Özel yönetimi, mahkeme kararına uymayan Özgür Özel yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kurultaya götürmek isteyen bir tavır takındığını biliyoruz. Bu konuda hem MYK'yı toplamıştı ve MYK toplantılarını gerçekleştirmişti ve bununla birlikte bugün aslında bakıldığında bunu şuna da benzetebiliriz. Yasalara uygun olmayan ehliyetli araç kullanan kişiyi polis durdurduğunda yanında biri varsa ehliyeti yasalara uygun olan kişiye verir ve bu şekilde araç yoluna devam eder. Şu an bakıldığında da yasalara uymayan bir ehliyet söz konusu. Mahkeme kararıyla bir karar verildi ve yan koltukta oturan kişi direksiyona da müdahale etmeye çalışıyor. Bu böyle de olunca iki başlılık çıkıyor. O araç yoluna düzgün gidemiyor. Hedefe gidemiyor. Hedef nedir? Kurultay. CHP'nin kurultaya gitmesi. Ve şu anda da ikili bir kargaşa var. Bu kargaşa seçmene de yansıdı. Çünkü meclisin dikmen kapısında da iki taraf karşı karşıya geldi ve karşılıklı sloganlar atılıyor ve şu anda da girip çıkanları da görebiliyoruz. Milletvekilleri girip çıkıyor. Ziyaretçiler henüz alınmadı içeri ve bu konuda da kapı girişinde milletvekilleriyle meclis polisi arasında da bir tartışma, münakaşa yaşandı. Biz de her an etrafımıza da bakıyoruz bu konuda neler oldu. Bundan yaklaşık 15 dakika önce de Özgür Özel'in yardımcıları Murat Emir ve Ali Mahir Başarır da grup olan arkamda görmüş olduğunuz kapının oraya gelip tekrar grup odasına çıktığını gördük. İkili bir grup toplantısı görmek istedi. Dediğimiz gibi ilk önce Mahmut Tanal girdi. Yani Özgür Özel taraftarları şu an grup salonunda yer alıyor. Bizler de bu atmosferi hem içeride hem dışarıdaki seçmenlerin o birbirine girmesini maalesef ki böyle durumu 24 ekranlarından aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet. Emre, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz. Gün boyunca devam edeceğiz aslında o noktadaki tabloyu diyelim ve Mustafa Bey, size döneyim tekrar. Şimdi muhabirimiz Emre Ayaz aktardı oradaki tabloyu. Evet. Birlikte
0: gördük. Çok hoş bir tablo değil. Evet. Özellikle de insanları karşı karşıya getirmek doğru bir şey değil. Çünkü iki tarafta Cumhuriyet Halk Partili.
1: Evet.
0: Yani kardeşi kardeşle karşı karşıya getirmek, yani partili anlamında söylüyorum, doğru bir şey değil. Çünkü bunlar grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesinin sebebi vatandaşlar değil. İkiye bölünmesinin sebebi bazı Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri. Onların yaptığı işin, çıkardığı sorunun bedelini niye vatandaşlara ödettiriyorsunuz? Ya da hukuken birisi nin yediği bir şeyler varsa siyaseten vatandaşı onları savunmak, korumak

zorunda bırakmanın ne manası var? Onların yediklerine ortak değiller ki vatandaşlar. Seçmen birilerinin yediğine ortak değil. Neden korunmasında ortak olsun? Savunmasında

0: Doğru söylüyorsun. Her zaman, her zaman güzel.
1: Eyvallah.
2: Evet, şimdi ekonomi başlıklarıyla devam edelim bu dilimde Cüneyt Bey. 11 Haziran'da gözler, zira Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak toplantının ardından ve uluslararası kuruluşlarda faiz artışı bekleyenler ve sabit tutacağını öngörenler de var. Sizin öngörünüzü merak ediyoruz. Sizce nihai karar ne olur Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında, ayrıca piyasaların beklentisini?
0: Şimdi dediğiniz gibi piyasa bu konuda ikiye ayrılmış durumda, mevcut durumda. Yani faiz artışı bekleyenler de var, bekle görle devam eder diyenler de var. Ama işin pratiğinde yani piyasa dinamiğine baktığımızda zaten örtülü bir faiz artışı uygulanıyor şu an. Hepimizin takip ettiği gibi haftalık repo üzerinden yani politika faizi üzerinden değil gecelik borçlanma üzerinden piyasa fonlaması gerçekleşiyor. Bunun da 40-43 bandında gerçekleştiğini ağırlıklı izliyoruz. Bunun da mevduat tarafından yansıması da bu şekilde oluyor. Bu süreç devam ettiği için ve Merkez Bankası sürece proaktif baktığı için ve son enflasyon raporunda hem enflasyon beklentisini hem özellikle benim baktığım ve önemli de bir güncellemeydi. Petrol tarafındaki 60 dolardan 90 dolara olan güncellemeyi de göz önüne aldığımızda sürece kendi elinde olmayan o petrol fiyatlarının etkisiyle de sürece baktığını biliyoruz. Ve bütün bunların toplamında kendi adıma mevcut durum değişmeden ki petrol fiyatlarında an itibariyle bir miktar gerileme de var. Yani 100 doların üzerinden 90-92 dolar civarına geldik. İyimser beklentilerle en azından kısa vadede. Yani Merkez Bankası'nın sürece baktığı bir denklem var. Ve bu denklem Merkez Bankası'na bence faiz arttırmaz. Zaten örtülü bir faiz artışı uygulandığı için bunu politika faiz üzerinden netleştirmez diye düşünüyorum. Ama tabii Merkez Bankası'nın kararını etkileyen birçok faktör var. Takdir edersiniz. Önümüzdeki dönemde takip ettiği ve edeceği birçok haber başlığı olacak. Sadece petrol fiyatı ve bunun üzerinden bir enflasyon beklentisi süreci değil. İşte içerideki siyasal gelişmeler az önce de sizle konuştuğumuz birçok dinamik finansal piyasalarda etkin olabiliyor ve Merkez Bankası da buna karşı proaktif bir yönetim uyguluyor. Bence şu ana kadar da başarılı bir yönetim. Çünkü Merkez Bankası'nın iki görevi var. Bir, enflasyonla mücadele yani fiyat istikrarı. İki, finansal istikrar yani kur, tahvil ve finansal piyasaların tamamında bir finansal istikrar ortamının sağlanması ve bunu sürdürebilir olması. İşte bu noktadan baktığımızda Merkez Bankası manevra alanını kullanmaya devam edecektir. Zaten faiz arttırdığı için örtülü bir şekilde. Yani politika faizinin işin yansıması çok daha agresif bir petrol fiyatlaması ve bunun enflasyon üzerindeki ekstra etkileriyle mümkün olur. Bir yandan da tabii enflasyon verilerine de bakmaya devam edecek. Son gelen veri hani bir miktar piyasa beklentisinin bir tık üzerinde olmuş olsa da en azından 2'nin altında bir verinin gelmiş olması ve bundan sonra da 1-1,5 bandında birkaç ay mevsim etkisi, baz etkisiyle gelebilme ihtimalleri petrol çok artış göstermedikçe bekle görün devamı daha mümkün gözüküyor. Piyasada zaten an itibariyle bunu fiyatlıyor gördüğüm kadarıyla.
2: Bunun yanında Mayıs ayında da aylık enflasyon %1,71 olarak açıklandı. Belli bir ölçüde aylık oranda bir düşüş görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyona dair açıklamaları oldu. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji ve emtia fiyatları üzerinden enflasyonu ciddi şekilde etkilediğini belirtti Bakan Şimşek. Ve bu şok yaşanmasaydı enflasyon %20 civarında gerçekleşebilirdi dedi Bakan Şimşek. Ve mevcut fiyatlara baktığımızda en az 5 puanlık ilave etkilerden söz edebiliriz ifadelerini de kullandı Bakan Bey. Ve Bakan Şimşek'in açıklamalarına ve savaşın enflasyon etkisine dair bu açıklamalar ışığında neler söylersiniz?
0: Duygu Hanım, şimdi yaşanılan süreci çok iyi anlamak lazım. Daha önceki yayın

0: yayınlarımızda da elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık.
1: Evet.
0: Tüm yayınlarımda da, tüm mecralarda da bunu belirtiyorum. Petrol fiyatlamasının etkisini iyi analiz etmek gerekiyor. Yani bugün globalde de buna benzer problemler var. Tamamında yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya uzanan perspektif. Bugün mesela Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceği beklentisi üzerinden piyasa konuşuyor. Fed'in bırakın faiz indirmeyi yeni başkanlığı Kevin Warsh, ki çok önemli bir toplantı olacak, faiz arttırmak zorunda kalabileceği beklentileri konuşuluyor piyasalarda. Hatta Trump'ın bu yönde de bir açıklaması da vardı. Yani faiz arttırmamak, hani indirme cümlesinden arttırmamak cümlesine geçtiğini gözlemliyor. Çünkü petrol öyle bir şey ki geçişkenliği, hani bir kur geçişkenliği vesaire hep konuşulur. Petrolün enflasyon üzerindeki maalesef yarattığı etki çok daha büyük ve bunu 70'li 80'li senelerde dünyada, tarihte çok iyi gözlemledik. 90'lı senelere doğru uzanan perspektifte hani yaşanan petrol krizinin bir Paul Volcker dönemi oluşturduğunu gözlemliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %20 üzerine çıktı. Fed'in politika faizinin de buna bağlı olarak ekstra yükseldiği dönemler bunlar ve sudden stop, yani ekonomik durgunluğun en üst düzeyde gerçekleştiği bir dönem. Hem enflasyon var, hem büyüme yok. Stagflasyon dediğimiz en kötü senaryo. Şimdi en yakın vadeye dönüyoruz. 2008 krizi öncesine bakıyoruz. Petrolün 150 dolar olduğu bir dönem, ABD tahvillerinin de yüksek olduğu, yani faizleri yüksek olduğu bir dönemle aynı zamanda gerçekleşiyor ve bir finansal kriz yaşıyor dünya. Tamam, dinamikler farklı olabilir, konjonktür biraz daha farklı olabilir ama yaşanan problemler ve artan borçluluk hesaba katıldığında çok daha ciddi risklerin olduğu bir dönemdeyiz. Bugün borçluluk artmaya devam ediyor dünya ölçeğinde ve tahvil tarafında ciddi problem var. Bugün ABD tahvilleri tarafında özellikle 10 yıllık benchmark üzerinden baktığımızda 4,5'lar civarında bir ABD 10 yıllık tahvil faizi var. Avrupa'ya geliyorum. Negatif bölgeden çıktılar. Almanya bugün %3'ün üzerinde. Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler %4'e yakın tahvil faizleriyle şu an devam ediyorlar. Bakın, ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Böyle bir ortamın ve farklı dinamiklerin getirdiği başka bir olumsuz bir tablo var. O da dolar yen paritesi. Bugün dolar yen paritesi tarihi zirvelerde, 160'larda Duygu Hanım, sevgili Mustafa. Yani bunlar taşınabilir riskler değil, kolay riskler de değil. Ve bunların maalesef en büyük, en öncül etkisi de enflasyon üzerinden geliyor. Fakat farklı etkileri de var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bunu defalarca belirtti. Birçok yerden de gördük raporlamalarda. Yani petrole ulaşım problem olmaya devam ettikçe, stratejik rezervler kullanıldıkça, stratejik rezervlerin azalmaya devam etmesi ve petrol ulaşım problemlerinin getirdiği arz yönlü etkiler de var. Üretim üzerinde. Çünkü bugün petrol ve petrol ürünlerinin dolaylı olarak kullanıldığı birçok alan var. Takdir edersin. Sadece enerji olarak ya da ulaşım olarak kullanılmıyor petrol. Gübreden başlayarak ara mamule uzanan birçok sektöründe üretim alanı içinde etken madde. Daha şimdiden bu etkiyi maalesef gözlemliyoruz. Onun için tedarik zinciri problemlerine de sebebiyet verebilir deniyor globalde. Bütün bunları topladığımızda eşittir enflasyon. Sayın Bakanımızın dediği gibi belki böyle devam edecek olursa 5 puanın da üzerinde bir etkinin de gelmesi mümkün olacak. Sayın Merkez Bankası Başkanımız da bunu ifade etti. Yani bakın, önemli bir revizyondur. Orta vadeli programda da o fiyattaydı. 65 dolar civarındaydı. Sizin kurduğunuz bir program var. Kurguladığınız bir program var ve programın hedefinden ciddi bir petrol fiyatlaması üzerinden bir sapma oluşmuş. Ve bu sapmanın enflasyon üzerindeki etkisi de kaçınılmaz. Özetle petrol fiyatı normalleşmeden, normalden kastım, en azından Ehvenişer denilen bölge, yani biraz daha ılımlı bakabileceğimiz bölge, 75-85 dolar bandına kalıcı gelmesi gerçekleşmeden, oranın altı aslında bizim için çok daha iyi senaryo, ama en azından o bölgeye gelip orada kalıcı olması gerçekleşmeden temkinli bir şekilde piyasa süreci takip edecektir. Enflasyonun da maalesef tekrar düşüş trendine girmesi, tekrar dezenflasyon sürecinin hedeflenen enflasyona doğru netleşmesi ve bunun Merkez Bankamıza faiz indirimine tekrar imkan tanıması için belirli bir zaman var. Ve bu zaman içinde de şunu çok iyi anlamak zorundayız. Maalesef hem enflasyonla mücadeleyi korumak hem de finansal istikrarı korumak adına Merkez Bankamızın sıkı para politikası duruşu kıymetlidir. Tabii ki üretim de önemlidir. Üretim motivasyonunu korumak önemlidir. İşte orada farklı dokunuşlar, yapısal reformlarla beraber ekonomiyi destekleyecek diğer adımlar öne çıkıyor. Bu yönde de zaten birçok açıklamada gördük şu ana kadar. Bu açıklamalar ışığında ve reel sektörün beklentileri de karşılamak noktasında atılacak her yapısal reform adımı, atılacak her selektif kredilerle desteklenecek üretim motivasyonu adımı oldukça önemli olacak. Çünkü zor bir dönemden geçiyor dünya ve Türkiye'de bu zor dönemde yine de bakın dün bir rapor vardı özellikle Citibank'tan, bence de önemliydi. İş normalleştiğinde en hızlı pozitif cevap verecek ülkelerden biri Türkiye olacak diyor. Biz de bunu uzun bir süredir söylüyoruz. Yani bu süreç barışa evrildiğinde, Orta Doğu'da gerilim azaldığında, piyasalar normalleştiğinde en pozitif etkiyi belki de verecek ülkelerden biri Türkiye. Zaten bu savaş süresince yaşananlar, Türkiye'nin istikrarı, güvenilirliği, yani sermaye piyasalarına verdiği güven bunun karşılığını zaten gösteriyor. Bunun karşılığında Türkiye mutlaka hikayesiyle alacaktır diye düşünüyorum Duygu Hanım, sevgili Mustafa.
1: Evet, Mustafa Bey, size döneyim. Cüneyt Hocam değerlendirdi buna dair gelişmeleri. Şimdi Bakan Şimşek'in açıklamalarına bakacak olursak küresel gelişmelerin enflasyona etkisinden söz etti. Siz neler söylersiniz bu konuya dair?
2: Yani bizi küresel gelişmeler biraz tuttu, yoksa biz gayet iyi gidiyorduk diyor Bakan Şimşek. Zaten şimdi burada tabii ekstra marifet beklenen marifet, hem iyi gidiyor olmak hem de bu tip krizlerde mümkün olduğu kadar az etkilenmek. İkisini birden göstermek, yani bekliyorum, beklentim olduğu için demiyorum. Yani eğer bunu sağlamaya çalışmamız gerekiyor ki biraz daha bizim ekonomimiz kırılganlığını ortadan kaldırsın. Yoksa olanla söyleyecek bir şeyim yok. Bu çok bariz bir durum çünkü. Fakat biz tabii bölgesel anlamda çabuk kırılganlıkları etkileyen olaylardan çabuk etkileniyoruz. Ama az önce bahsettiğim bir de bölgesel barışla birlikte olumlu gelişmelerden de aynı hızla ve aynı oranda etkilenmeyi umuyoruz. Neden bunu söyledim? Çünkü daha öncekilerden yararlanamadık. Yani Suriye krizimiz vardı, bitirdik, bir işimize yaramadı. İçerideki bazı etkilerden dolayı sistem bozuldu. Yani hakikaten bazı şeyleri tabii Cüneyt daha iyi bilir. Hani nereye geldi, nereye çarptı, nereden döndü, niye döndü falan diye bunları tek tek bakmak lazım. Ama tek bir sebebe de dayalı değildir muhtemelen. Şimdi bakıyorum ben içerideki krizler, tırnak içinde siyasi kararlar veyahut işte siyasi tartışmalar bizim kendi içimizde ekonomiyi çok fazla etkilemiyor. Etkilese de demin dediğim gibi bir B planı olarak veyahut ikinci bir el, ikinci bir opsiyon olarak başka yöntemlerle o etkiyi azaltabiliyoruz. İlla da bu oldu, ondan sonra da bu oldu falan demiyoruz. Bu oldu ama bunun tetiklemesiyle şunun olmasına da mani olduk. Durumunun olması lazım işte, daha önce döviz sattık, işte altın geldi, o satıldı falan. Niye var? Bunun için var zaten, ama her şeyi de burada harcarsan sonra lazım olduğu yerde para bulamazsın yani. Onun da bir şeyi var, kullanım yeri var. Kolayınıza geldi diye her şeyde onu kullanamazsınız. Şimdi orada da bir dengenin, orantının olması lazım. Netice, şimdi içeride hani biraz kanıksandı, biraz bazı işler yavaş yavaş netleşmeye başladı, anlaşılmaya başladı. Algıyla değil, biraz daha olguyla düşünme dönemi başladı gibi görünüyor ve bundan sonrası da bana kalırsa böyle devam edecek. Öbür taraftan da demin bahsettim. Hani Ermenistan bizim ekonomimizi etkileyen bir şey, bir unsur değildi ama uluslararası ilişkilerimizi etkileyen bir unsurdu. Ortadan kalktı. Irak konusu ve Suriye konusu bizim güvenlik ve enerji açısından farklılaşan iki ülkeydi. Suriye tamamen bir güvenlik sorunuydu bizim açımızdan. Şimdi güvenlik sorunu değil, bir kalkınma potansiyeli haline geldi. Bir güvenlik sorumluluğumuz hala devam ediyor. Ayrı bir bahis orası. Yani İsviçre'ye dönüşmedi ama. Ama gene de bizim artık orada hani ticaretle, kalkınmayla, bina yapmayla, şunla şunla şunla uğraşacağız. Sorun olarak uğraşmayacağız. Yani göçte ekonomik olarak kaybediyorduk. Öbür türlü güvenlik olarak kaybediyorduk. Ve güvenliği sağlamak açısından da bir dünya para harcıyorduk. Irak aynı şekilde, Kuzey Irak'ı biz kontrol altına aldık, güvenlik altına aldık PKK teröründen. Kürdistan bölgesel yönetimine, Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetimine de destek verdik. Merkezi hükümete destek verdik filan. Çatıştık da arada bir, yani bağırış çağırış oldu oradan bize doğru. Biz bildiğimizi yapmaya devam ettik. Hükümet değişti. Biz de yolumuzu sürdürdük. Fakat şimdi geldiğimiz noktada iyi işaretler var. İşte Suriye'de barış var, dediğim gibi pozitife evrildi. Ermenistan artık uluslararası ilişkilerimizi bozmayacak. Irak konusunda sadece Bakü Ceyhan Murat'tı değil, işte düzeltiyorum.
1: Bakü Türklisi.
2: Kerkük Yumurtalık Murat'tı evet. Değil. Aynı zamanda yani Şattül Arap'a bağlanan Körfez Kerkük Ceyhan boru hattı ve aynı zamanda doğalgaz boru hattı, bunlar planlanıyor. Süresi içinde çok uzun bir zaman verilmiyor ayrıca. Türkiye bir taraftan NATO'ya bir boru hattıyla, sadece NATO'nun kullanacağı uçak yakıtıyla alakalı bir boru hattı döşeyelim diyor Avrupa'nın içine doğru. Ve aynı zamanda elektrik teklif ediyor. Ve aynı zamanda TANAP üzerinden genişleyen bir kapasiteyle, genişletilen bir kapasiteyle artık sadece Bakü'nün doğal gazını değil, petrolünü değil, Hazar'ın kaynaklarının Türkmen gazının da Avrupa'ya ulaştırılmasından bahsediyor. Şimdi benim de izlenimimi tekrar ediyorum. Cüneyt'in de mutlaka o konuda söyleyecekleri var. Hükümet ve Mehmet Şimşek doğal olarak bu işin başında iki kişi olarak bu yılın ikinci 6 ayı, gelecek yıl bunun Türkiye ekonomisine pozitif katkılarının başlayacağını da öngörüyor. Ve böyle bir dönemin artık Türkiye için kırılganlıkları daha az, pozitif beklentileri daha çok ve beklentilerin de gerçekleşmeye başladığı bir döneme işaret ettiğini düşünüyor. Ve işi sıkı tutuyordu ya, sıkı tutmayı erken bırakmamak istiyor. Benim de biraz gördüğüm o. Bu tablonun tabii hem içeride bağışıklık kazanmak, dışarıda negatifleri pozitife çevirmek, üstüne bir de enerji ülkesi haline gelmek, enerji hub'ı değil, enerji ülkesi, enerji yöneten ülke haline gelmek ve bölgesel işbirliklerinin en iyi noktaya ulaşması. Suudi Arabistan'la, Mısır'la biliyorsunuz çok çekişmeli bir dönemden geçtik. Bunlar da ortadan kalktı. Dolayısıyla artık daha ne olsun, bir de İsrail dursun konumuna geldik. Bunlardan da önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde çok daha fazla yararlanacağız gibi geliyor bana. Buradaki kırılganlıkları ve benim aşırı iyimserliğimi biraz denetlemesini istiyorum şimdi Cüneyt'ten.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Süremizin sonuna geldik. Analiz sentezi bu noktada noktalayacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor. Tamam Cüneyt Bey, bir iki cümleyle buyurunuz. Kısa bir değerlendirme.
2: Çok erken girdi Devlet Bey. 26. Buçuktan sonra geliyordu. Eyvah eyvah.
0: Sayın, tabii ki Bahçeli'nin konuşmaları her zaman önemli. Ama Mustafa'nın anlattığı
2: ben
0: senaryo...
2: Cüneyt konuşsun diye bu kadar konuştum asıl.
1: Buyurun Cüneyt Bey. Değerlendirmenizi merak ediyoruz.
0: Ya çok hızlı söyleyeyim. Türkiye'nin hak ettiği bir denklemi anlatıyor sevgili Mustafa. Zaten bunun karşılığını da gördük aslında. Yani mesela Suriye. Suriye'nin çözümü Türkiye'yi masada daha güçlü hale getirdi.
2: Tabii.
0: Türkiye kırılganlıklarını ve riskli başlıklarını geride bıraktıkça masada daha güçlü bir aktör oluyor.

0: Yani hem masada hem sahada. Biz eskiden sahada kazanır, masada kaybederdik.
1: Evet.
0: Belli dönemlerde. Şimdi hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye var. Bunu iyi görelim. Kısa vadeli, orta vadeli belki ekonomik problemlerimiz var. Bunların çözümü için arayışlarımız var, olmalı da. Ama Türkiye uluslararası siyasette savunma sanayinin getirdiği vizyonla, Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yürüttüğü dış politikayla geldiği noktada gerçekten ciddi kazanımları var. Ve bu kazanımların gelecekte Türkiye'ye getirecek çok fazla sayıda iyimserlik başlığı var. Yani problemlerimizi çözdüğümüz an ekonomi tarafında, ki o problemleri çözmemize de yardımcı olacak
1: Tabii.
0: bu süreç. Onda net bir başka yerde daha fazla konuşuruz ama Mustafa'ya katılmamak mümkün değil. Zaten aynı şeyleri söylüyorum, takdir edersiniz.
1: Ben kendimi çok iyimser miyim acaba diye biraz endişeli konuştum da.
0: Ya şimdi insanlar davranışsal finansta kısa vadedeki problemlere daha fazla yüzdesel olarak odaklanıyor sevgili Mustafa. Orta ve uzun vadedeki iyimserlik biraz daha analiz bakışı ile mümkün.
1: Mümkün.
0: Şimdi halkımızı da anlamak lazım. Kısa ve orta vadede yaşananları biraz daha hayatında hissettiği için biraz daha oraya konsantre. Ama biz yani kendi mesleki etiğimize de baktığımızda hakikaten dünyanın gittiği yeri de gözlemlediğimizde Türkiye'nin enerjiden başlayarak sadece savunma da değil birçok alanda attığı
1: Doğru.
0: adımların karşılığını önümüzdeki dönem ciddi bir şekilde alacağı süreç gelecek ve o zaman çok daha iyi şeyler konuşmak mümkün olacak
1: Çok
0: inşallah.
1: teşekkür ederim. İyi.
2: Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt
1: İyimserliğimin onaylanmasına
0: Hocam.
1: sevindim.
2: Evet.
1: Teşekkür ederim Üstad.
2: Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Hocam, kıymetli katkılarınız için,
0: Ben
2: vaktinizi
0: teşekkür
2: ayırdığınız için. Ve Mustafa Hocam, sizler de öyle.
1: Estağfurullah.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve stratejist Cüneyt Paksoy bizimle birlikteydi. Böylelikle analiz sentezi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Milli takımı memnun kılacak, başarı sağlayacak bir üslupla bazı maçların yarışmasını açmışlardı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarıyla milli takımımızı Amerika'ya yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir marş hazırlayın ve bunu Amerika'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim. Biraz evvel sizlere arz edilen marş odur. O sanatçıları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, muhterem insan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun liderliğinde milli takımımız Amerika'ya gidiyor. Onun için son mısrasını da hatırlarsınız. Amerika bekle, biz geliyoruz diyor. Muhterem dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, konuşmamın başında sizleri saygıyla selamlıyor, gönüllerinize huzur, hanelerinize bereket, çalışmalarınıza muvaffakiyet getirecek hayırlı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza samimi dileklerimi iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda zulmün pençesinde kimliğini, harbin ateşinde ümidi

kendini baskının gölgesinde şerefini muhafaza mücadelesi veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sözlerimizin, gözlerimizi hayırlara, gayretlerimizin ve niyetlerimizin milletimize hizmete vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi muhabbetle ve en derin kardeşlik duygularımla selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, dünyanın neresinde bir milletin barış ve huzur iklimi hedef alınsa, bir devletin kalbine silahlar doğrultusu, nerede bir mazlumun ahı yükselse, neresinde bir ananın yüreği ateşe verilse, orada yalnızca o ülkenin değil, bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Bugün yakın coğrafyamızda yaşananlar da bize sadece savaşların, gerilimlerin ve diplomatik çekişmelerin seyrini değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insanlık duygularımızın seyrettiği istikametin vahim tablosunu göstermektedir. Atalarımız ateş düştüğü yeri yakar demiştir. Fakat bugün yakın coğrafyamızda harlanan ateş, yalnızca düştüğü yeri değil, sınırları aşan bombalar yağdıran, gökleri karartan, denizleri kabartan ve dumanı kapımıza kadar dayanan tehlikeli bir yangına dönüşmüştür. Tarihi tecrübelerimiz ve uluslararası gündeme Ankara'dan açılan penceremizden baktığımızda görünen manzara açık ve nettir. Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım, ihmale uğradıkça yeni cephelere, yeni krizlere, yeni göçlere, yeni güvenlik tehditlerine ve yeni emperyal hesaplara kapar aramaktadır. Sözde barış çağrılarının gölgesinde yeni cepheler açılmakta, yavan diplomasi cümlelerinin samimiyetsiz insani temennilerinin arkasında askeri yığınaklar büyümekte, hukukla perdelenen söylemlerin ardında kanlı çıkar hesapları yürütülmektedir. Bir tarafta dünyayı pazarlık masası bilip haritalar cetvelle çizen, milletleri menfaat aracı, mazlumları pazarlık kozu olarak gören hırs küpü bir emperyalist siyaset bezirganı vardır. Diğer tarafta ise sözde devlet, özde bebek katili bir işgal şebekesi, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını hedef alan, çocuklarının kefenleri üzerine güvenlik yalanları ve sınır politikaları inşa eden kanlı bir savaş makinesi vardır. Bu namussuz karabatak düzeni ne ateşkes tanımakta, ne de insanlığın kadim ve ortak değerlerini çiğneyip geçerken dünya milletleri karşısında küçük bir mahcubiyet göstermektedir. Bu tablo karşısında gerçeği bütün açıklığıyla söylemek mecburiyetindeyiz. Küresel sistemin kivisi çıkmış, adalet terazisi şaşmış, kantarın topuzu kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış, insanlığın müşterek vicdanı, kan kokusu karışmış petrol ve toprak rant siyasetleri arasında ağır bir imtihana mahkum edilmiştir. Bugün hak emperyal tahakkümün postalları altında ezilmekte, hukuk Siyonist karabasanının menfaat çarklarına öğütülmekte, barış silah tacirlerinin kanlı iştahlarına kurban edilmektedir. Washington'un tehdit diliyle Tel Aviv'in Lübnan ve Gazze'deki masumlar üzerinde yürüttüğü
katliam düzeni aynı karanlık masada buluşmakta, Orta Doğu'da kazan kaynamakta, bölgemizin bizim kalbine her geçen gün yeni hançerler saplanmaktadır. Değerli milletvekilleri, bugün Orta Doğu'da yaşanan gerilimi sadece İran ile İsrail arasında cereyan eden bir çatışma olarak görmek büyük bir yanılgı olacaktır. Bu mesele yalnızca Tahran'ın, Tel Aviv'in, Washington'un veya Beyrut'un meselesi değildir. Bu mesele Hürmüz Boğazı'ndan Doğu Akdeniz'e, Lübnan'dan Suriye'ye, Irak'ın kuzeyinden Kızıldeniz'e, Körfez'den Kıbrıs'a kadar uzanan, deniz ticaret yollarından petrol ve doğal gaz yataklarına, su güvenliği havzalarından enerji geçiş güzergahlarına yayılan, bölgedeki tarihi, kültürel, etnik ve mezhepsel hassasiyetleri kışkırtmaktan geri durmayan geniş bir güvenlik denklemidir. Bu denklemi sadece bugünün askeri hareketleriyle ve kriz başlıklarıyla okumak eksik kalacaktır. Çünkü bugün kışkırtılan siyasi fay hatlarının dün masa başlarında çizilen sınırlarla, bugün sahada kullanılan terör aparatlarının dünya coğrafyamıza ekilen ayrılık tohumlarıyla, bugün enerji yolları üzerinde kurulan baskının, dün milletlerin kaderine vurulmak istenen emperyal prangalarla doğrudan bağı vardır. Bölgemizde her kriz bir anda ortaya çıkmış değildir. Her yangının altında bir kül, her çatışmanın gerisinde duman tüten bir kin, her dayatmanın arkasında yarım kalmış bir emperyal hesap vardır. Tarihi bilenler bugünkü hadiseleri daha açık okur. Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, cetvelle çizilen haritalara, dışarıdan dayatılan statülere ve emperyal niyetlere maruz kalmamaktadır. Dün Sykes-Picot ile coğrafyamızın damarları kesilmek istendi. Dün Balfour Deklarasyonu ile Filistin'in kalbine zehirli bir tohum ekildi. Dün Serv ile Türk milletine kefen biçildi. Dün Musul'dan Kerkük'e, Halep'ten Kudüs'e, Kıbrıs'tan Batı Trakya'ya kadar nice vatan parçası üzerinde hesap yapıldı. Fakat her şey sahipleri bir şeyi unuttu. Türk milleti köşeye sıkıştırılacak bir millet değildir. Türk milleti karşısına yedi düvel de dizilse tarih sahnesinden silinecek bir millet değildir. Türkiye ham hayaller kurulup çizilen haritaların kenarına sıkıştırılacak, eline bir avuç toprak verilip denizlerinden koparılacak bir ülke değildir. Lozan'da varlığını tescilleyen, Kıbrıs'ta kardeşinin imdadına yetişen, terörle mücadelede dağları titreten, Adalar Denizi'nde baskılar ve hukuksuzluklar karşısında geri adım atmayan, enginlere Türk mührünü vuran Türkiye, bugün de aynı tarihi şuurla ayaktadır. İsimler farklılaşmış, siyasi yollara yeni şeritler eklenmiş, askeri yöntemler teknolojiyle gelişmiş, fakat niyet değişmemiştir. Bölgemizin topraklarına fitne tohumları ekmek, damarlarına ihanet zerk etmek, asırlık komşuları birbirine kırdırmak, devletleri içeriden zayıflatmak, enerji yollarını gasp etmek isteyen küresel şer çevreleri iş başındadır. Türkiye'yi çevresinden kuşatılmış, yılgınlığa sürüklenmiş, kolay lokma haline gelmiş bir ülke olarak görmek isteyen karanlık odakların nefesi hemen sınırımızın dışındadır. Gözler üzerimize ve bir yılan gibi pusudadır. Gaflete düşmeyecek rehavete kapılmayacağız. Fitnenin diline, fesatın gölgesine
Fettah'ın oyununa teslim olmayacağız. Bir olacağız, diri olacağız, aynı bayrağın altında aynı istikbale yürüyeceğiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Biz esareti ayağının altında ezen, zilleti kapısından içeri sokmayan, ihanete nefes aldırmayan, haritalara sığmayıp nice devletler kuran, ateş çemberlerini yara yara küllerinden yeniden doğan, kuşatmaları paramparça edip ayak bastığı her toprağa vatan tutan ve tarihin akışına, çağların kapılarına Türk mührünü vuran aziz milletin evlatlarıyız. Merhum şairimiz Mehmet Emin Yurdakul, aziz Türk milletine şöyle sesleniyordu. Senin gibi bir yiğit ve bir ulu milleti insanoğlu doğduğu günden beri görmedi. Aklımız devlette, kalbimiz millette, gözümüz istikbalde, irademiz Türk ve Türkiye yüzyılının kutlu istikametinde ilerlemeye devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, İsrail'in bölgede uyguladığı saldırgan, hukuk tanımaz ve kan dökmekten çekinmeyen siyaset artık yalnız Filistin'i değil, Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, Körfez ülkelerini ve Doğu Akdeniz'i aynı anda tehdit eden bir yangının haritasına dönüşmüştür. Gazze'de bebeklerin, kadınların, yaşlıların, hastaların üzerine bomba yağdıran hasta ve işgalci zihniyet, bugün Lübnan'da da aynı hain yöntemi sürdürmektedir. Beyrut'un semalarında dolaşan savaş uçakları, sadece Lübnan'ın egemenliğine değil, bölgesel barış çağrılarına meydan okumakta, huzur arayış ve arzularına kulak tıkamaktadır. Arz-ı mevut yalanıyla, vaat edilmiş topraklar masallarıyla meşrulaştırılmak istenen işgalci iştah, milletlerin kaderini Siyonist yayılmacılık saplantılarına göre yeniden biçimlendirme hevesindedir. Lübnan zaten yıllardır siyasi kırılganlıklarla, ekonomik buhranlarla, toplumsal ayrışmalarla ve dış müdahalelerle yıpratılmış bir ülkedir. Böyle bir ülkenin yeniden saldırıların hedefi haline getirilmesi, bölgesel yangının bilinçli biçimde diri tutulduğunu göstermektedir. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük askeri ve siyasi baskısı, bölgesel gerilimi söndürmekten ziyade daha da derinleştirmektedir. Bir yanda müzakere denilmekte, diğer yanda tehdit dili yükselmektedir. Bir yanda ateşkesten bahsedilmekte, diğer yanda Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyonlar sürdürülmektedir. Bir yanda barış masası kuruluyormuş gibi yapılmakta, diğer yanda savaşın ihtimal hesapları hala canlı tutulmaktadır. Bu nasıl diplomasidir? Bu nasıl barış arayışıdır? Bu nasıl uluslararası hukuk düzenidir? Eğer bir ülke olmazsa başka yolla yaparız diyerek müzakere masasına bomba gölgesi düşürüyorsa, orada diplomasi değil, şantaj vardır. Eğer bir devlet ateşkes sürüyor derken aynı anda deniz yollarında abluka, askeri tehdit ve düşük yoğunluklu çatışma dili kullanıyorsa, orada baskı vardır. Eğer bir işgal yönetimi anasının kucağından koparılmış süt kuzusu bebeklerin kanını güvenlik kalkanı gibi kullanıyor, enkaza çevrilmiş şehirlerin, yetim kalmış çocukların üstüne siyaset bina ediyorsa, orada katliam vardır. Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar, insanlığı aldatamayacaklardır. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar,
bölgemiz

mesiyanik hezyanlarına kurban edemeyecektir. Mağdurun çığlığı, mazlumun ahı, mahzunun sessizliği er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, tam da bu noktada terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati ve ne kadar isabetli olduğu bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Bugün bölgemizde yaşanan her kriz bir dış politika gündem başlığı olduğu kadar iç cephemizin sağlamlığına, kardeşlik hukukumuzun gücüne, devletimizin teyakkuzuna ve milletimizin ortak gelecek arzusuna yönelen bir sınamadır. Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Terörsüz Türkiye, emperyalizmin taşeronluğunu yapan mahfillerin, etnik fitne mühendislerinin ve din kisvesi altında Siyonist kuruntu tacirlerinin Türkiye üzerinde kurmak istediği oyunu bozma iradesidir. Terörsüz Türkiye, Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e, Lübnan'dan Suriye'ye, İran'dan Irak'ın kuzeyine kadar uzanan kriz kuşağı karşısında Türkiye'nin iç cephesini muhkem tutma gayretidir. Dışarıda savaşın dumanı yükselirken, içeride kardeşlik hukukumuza doğrultulan bozgunculuk namlusuna fırsat veremeyiz. Tefrika ve tahrik emellerine rıza gösteremeyiz. Habis niyetlerin nefes almasına müsaade edemeyiz. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız. Çünkü bahçe duvarının ardında hesap yapan gafilin ilk yokladığı yer yuvamızın içindeki çatlaklardır. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. Türkiye ne karanlıkta yatacak ne de kara düş görecektir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hattında kurduğu baskı, İsrail'in bölgesel kaosunu değiştiren saldırgan siyaseti, Suriye ve Irak sahasındaki kırılganlıklar, Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik ve Hürmüz'den Lübnan'a kadar uzanan gerilim kuşağı, Türkiye'nin iç cephesine dönük sabotaj ihtimallerini de artırmaktadır. Şunu açık ifade etmek gerekir. Terörsüz Türkiye iradesi samimiyet ilerlerken, bu iradeyi zehirlemek isteyen dış mahfiller de boş durmamaktadır. Türkiye'nin huzura, kardeşliğe ve güvenli geleceğe yürüdüğü bir dönemde bölgesel savaşlardan, güç boşluklarından ve jeopolitik belirsizliklerden medet uman çevrelerin terör uzantılarını yeniden kullanma arayışında olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki nüfuz ağı ile İsrail'in kaos siyasetinin aynı hatta buluştuğu her yerde terör örgütleri birer piyon, birer maşa, uzaktan kumandalı birer aparat olarak sahneye sürülmek istenmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaların yeni himaye kapıları araması, Irak'ın kuzeyindeki eski mevzilerin diri tutulmak istenmesi, İran sahasındaki her gerilimin farklı uzantılar üzerinden fırsata çevrilmeye çalışılması tesadüf değildir. Bunlar Türkiye'nin iç huzurunu, kardeşlik hukukunu ve güvenlik mimarisini hedef alan daha büyük bir oyunun parçalarıdır. Bu sebeple terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Dışarıda kaos girdabı kol gezerken, savaş borazanları kulakları sağır ederken, ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken, surda gerik açtırmıyor.

yapmayacağız. İşte terörsüz Türkiye hedefi bu büyük tablonun merkezindedir. İşte bu yüzden terörsüz Türkiye diyoruz. İşte bu yüzden iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. İşte bu yüzden kardeşlik hukukunu tahkim etmeyi yalnızca iyi niyetli bir temenni olarak değil, doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi biçiminde ele alıyoruz. Yıllarca milli beka sözümüzle akıllarınca eğlendiler. Devletimizin geleceğine dair kaygılarımızı küçümsediler. Cumhur İttifakı'nın tarihi varlık sebebini günlük siyasetin dar hesaplarına hapsetmeye kalkıştılar. Terörsüz Türkiye hedefimizi çarpıttılar. Türk milliyetçiliğinin son kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını karanlık senaryolarla yan yana getirme garabetine düştüler. Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzde sırt döndüler. Şimdi sormak hakkımızdır. Anlaşıldı mı neden milli beka dedik? İdrak edildi mi neden terörsüz Türkiye diye ısrar ettik? Bu hedef Türkiye'nin yabancı tufanlar karşısında savrulmaması, bölgesel çalkantıların arasında sıkıştırılmaması, emperyalist ve siyonist maşaların yarattığı krizlerle oyalanmaması için tarihi bir zarurettir. Bu nedenle terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir. Dün alay edenler bugün mahcup olmalıdır. Dün beka sözüne burun kıvırıp dillerine alaylı sakız edenler bugün aynaya bakmalıdır. Dün terörsüz Türkiye hedefini çarpıtanlar bugün oldukları yerden utanmalı. Cumhur İttifakı ekseninde kurulan milli cephenin karşısında durdukları için hicap duymalıdır. Terörsüz Türkiye hedefimizi küçümseyenler, Türkiye'nin hangi kuşatmaları yardığını, hangi hendekleri kapattığını, sınırlarımızın hemen ötesinde, kıyılarımızın hemen karşısında nice milletler ateş çemberleri içine düşmüşken bu aziz vatanın nasıl bir huzur ve istikrar adası olarak ayakta tutulduğunu idrak edememiştir. Nitekim zaman bizi haklı çıkarmıştır. Aziz milletimiz, kimin küçük hesapların günü kurtarma telaşının peşine düştüğünü, kiminse vatan ile millet derdine ömür ve gönül verdiğini bütün çıplaklığıyla görmüş ve kavramıştır. Bugün artık hakikat daha gür, daha berrak biçimde anlaşılmaktadır. Bu hakikatin aynasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, rüşvet görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar hepimizin malumudur. Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında rant iddialarıyla, yönetim zafiyetleriyle ve kamu emanetini taşıyamama garabetiyle anılır hale gelmesi başlı başına bir ibretlik bir tablodur. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme dönüp dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çatısına çökmüştür. Ecdadımız balık baştan kokar demiştir. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk, şaibe ve yönetim aczi bugün genel merkeze sirayet etmiş, parti yönetiminin içine düştüğü dağınıklığı bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreçleriyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır. Bu tablo tesadüf değildir.
Bu tablo siyaseti millete hizmetin şerefli yolu olmaktadır.

çıkarıp kişisel ikbalin, hırsın, öfkenin ve güç gösterisinin dar patikasına sıkıştıran anlayışın neticesidir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasi partinin kendi hukukunu, geleneğini, kurumsallığını ve meşruiyet zeminini nasıl aşındırdığı vahim bir manzaradır. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir. Parti içi arınma ve durulma ihtiyacının tehditkar cümleler gölgesinde kalması, idari iflasın vesikasıdır. İş düğümleri çözmek yerine yağlı urganlara sarılmak, kementleri ülke gündeminin boynuna ısrarla dolamak, aziz milletimize ne fayda getirir? Buradan açıkça ifade ediyoruz. Bizim meselemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. Bizim meselemiz, Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır. Ancak görünen köy de kılavuz istememektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı, toparlanma isteğiyle buluşmaktadır. Diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte, sokak diliyle parti içi krizi büyütme hevesi gündemin üzerine ağır bir sis misali çökmektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığı ve kurumsallığını niteliksiz sokak diline havale etmek, ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir. Siyasette her sözün bir sonucu, her tavrın bir karşılığı, öfkeyle kalkılan her oturuşun bir maliyeti vardır. Bu hesabın sonunda mahcup olmamak, milletin vicdanına borçlu kalmamak isteniyorsa gaflet uykularından uyanılmalı, gözler dört açılmalıdır. Siyaset, millete hizmet etme yolunda feraseti fevriliğe, aklı asabiyete, sükuneti saldırganlığa tercih etme sanatıdır. Bu sanatın sanatkarı olmak isteniyorsa sözlerimize kulak verilmelidir. Bu sebeple Sayın Özgür Özen'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir. Hazreti Ali'ye atfedilmelidir.

0: edilen kıymetli söz ne güzeldir. Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür. Sözlerime son verirken, sınırlarımızın ötesinde yükselen her kriz başlığını Ankara merkezli bir okuyuşla kavrayan kıymetli dava arkadaşlarımı saygıyla selamlıyor. Terörsüz Türk idealine sarsılmaz inançlarıyla kuvvet veren kardeşlik hukukumuza yönelen her karanlık hesabın karşısında dimdik duran, şahsi heveslerini ülküsünün önüne koymayan Türk ve Türkiye yüzlü yürüyüşümüze can suyu olan yiğitler yiğit ülküdaşlarımı hürmetle selamlıyorum. Makamı değil, mesuliyetin peşinden giden, menfaatlerini değil, milletimizi gözeten tüm gönüldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah'a birliğimizi daim, devletimizi payidar, davamızı muzaffer eylesin. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Sayın Genel Başkan.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar herkese, izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Sezen Cumhur Önal.
0: Diyelim.
1: Hoş geldin abi.
0: Merhaba. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, evet, Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı nedeniyle birkaç dakika gecikmeli başlıyoruz. Evet. Zira Devlet Bey erken başladı bugün konuşmaya.
1: Evet, 3-5 dakika
0: önemli
1: erken
0: mesajlar var, evet, verdi. Evet. Hem dünyadaki gelişmeler, hem terörsüz Türkiye, hem CHP'de yaşananlar, o mesajların satır aralarından önemli başlıkları sizlerle paylaşacağımızı söyleyelim. Bugün de gündemin, evet, Yoğunluklu kısmı meclis olacak tabii. Öyle gözüküyor.
1: Bence biz gündemimizi oluşturduk hocam.
0: Nedir abi bizim
1: canlı,
0: gündemimiz?
1: Canlı çayımızı aldık.
0: Yok, canlı değil. Bak arkadaşlarım görüntüde. Ay, Devlet Bey'i verince.
1: Canlı yayında aldık ya. O sesi, tamam, duydular o yüzden.
0: Neyse, afiyet olsun.
1: Çok güzel, sağ ol.
0: Çay güzel bir şey.
1: Çok güzel maşallah. Yani o bir insanlarla televizyon seyrederken büyük keyif ya çay ya kahveymiş. Böyle bir araştırma var. Ne yapıyorsunuz diye soruluyor. Evde çay ya da kahve hocam.
0: Allah Allah. Son,
1: evet. Evet. Evet, demek program yaparken de şart bir şey bu.
0: Tamam. Güzel.
1: Peki.
0: Devlet Bey diyor ki hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. Hazreti Ali'ye
1: Hazreti Ali'nin söylediği
0: evet, bu söz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Manisa Milletvekili Özgür Özel Lin başını çektiği bu çatlağı derinleştirme çabalarına yine dostane bir uyarı, olarak.
1: Tabii yani o tabii işte sorumlu bir parti lideri Sayın Devlet Bahçeli okumuş adam değil mi? Ya yani o yüzden böyle söylüyor. Ben de sabahtan beri takip ediyorum. Sabahtan beri canlı takip etmeye çalışıyorum. Yani sabahtan beri derken benim yolum uzun olduğu için o uzun yol boyunca.
0: Sen sabah yani, erken vakitte yola revan oluyorsun.
1: Evet, revan oluyorum. Çünkü yani şöyle ancak böyle farklı kanallardan ya da işte cebime gelen mesajlardan son dakika korkunç bir şey yaşıyoruz. Yani belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki bir ilk. Yani ben bilmiyorum. Daha önce varmış bilmiyorum. Yani daha önce yoktur zaten. Yani benim bilmediğim, ben bilmiyorsam yoktur. Tövbe estağfurullah. Yani şöyle bir 100 sene yani CHP olduğu dönemlerde yoktu böyle bir. Çünkü tek parti değil mi? Yani CHP faşizmi, CHP emperyalizmi, faşizmi, CHP paçozluğu olduğu dönemler çünkü o dönemler. Onu saymıyorum. 50'den sonra 60'dan sonra bir demokratik bir Türkiye olarak görüyoruz. Bunu da laf olsun

0: Öyle mi?
1: Var var.
0: Öyle mi? Ha, bunu ayrı mı tartışacağız tekrar?
1: Yani buraya o konuya geleceğim. Ama yani belki
0: çok taze olduğu abi. İçin şöyle bitireyim yani. Gerçi mevzu olunca birkaç notumu da aldım. Onu da paylaşmak isterim. Hı hı. O da şu, yani büyük bir utanç. Büyük bir yani aymazlık da değil ki. Kepazelik diyeyim.
1: Tuhaf,
0: bir siyasi
1: tuhaf
0: partide
1: bir ya.
0: Ben grubu ben yapacağım. Hayır grup ben. Hayır grup benim. Grup benim falan. Kim kimi döver falan meselesine gelmiş durumda. Siz bu partiye oy veren, ona laf meşhur siyasetçi lafı, gönül vermiş insanlara sesleniyorum. Hani gönlünü bazen tuvaletlerine de vermiş olanlar da dahil. Bunun bir ülkeyi yönetebileceğine, hele Türkiye gibi, inanıyor musunuz gerçekten? İnanmıyorsunuz.
1: Peki, evet.
0: Yapmayın. Bırakın bu partiyi.
1: Şimdi sabah
0: İğrenç.
1: Sabah İbrahim bir video attı. Atladım. Sen muhtemelen yoldaydın o yüzden görmedin onu. Görmediğini tahmin ediyorum. Hani ana sınıflarında bir oyun vardır. Ortada bir sandalye vardır. Çocuklar sandalyenin etrafında lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay değil. Müzik eşliğinde dönerlerken müzik bir anda kesilir. Uygun olan sandalyeye otur.
0: O büyüklerde de var o.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pürmelali.
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: La la la la la la la la la la. Müzik kesildi hop otur benim oturdum.
0: Orada bir fark var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde la la la la la. Ya satarım gibi dönüyorlar ya tamam. Sandalye etrafında. O boş sandalye oturma çabasından bahsediyoruz
1: evet.
0: Değil mi? CHP'de o sandalye birisi var. Ona rağmen üzerine oturan oturacak adamlar seçiliyor. Tamam. Çünkü CHP. Hani geçen yazışıyorduk
1: ya. Abi
0: neden
1: sandalye ve
0: çok
1: CHP?
0: Çok güldüm geçen o bizim üçlü yazışmamızı. Ya dedim abi niye böyle oluyor? Ya mesele Özkan Yılım'ı tartışıyorsan kendi kendime güldüm yani. Muhakkak böyle şeyler konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi'den bahsediyorsun. O sandalyede birisi vardır. Ona rağmen birisi oturur üzerine.
1: Oturur üzerine.
0: Hani Cem Yılmaz dediği
1: neden
0: gibi.
1: Neden sandalye?
0: Sakın ben varken oturma diyordu ya. Ama öyle şu anda.
1: Sandalye meselesi mevzu bahis olunca neden? Hep CHP. Ben mesela senin. Ya,
0: hizipçilik.
1: Senin o iddianameye göre kurban bağışlarını iç eden. Bir belediye başkanı var. Bolu Belediye Başkanı
0: Tanju
1: CHP'li.
0: Evet.
1: O nasıl popülaritesini sağlamıştı? Koltuk, sandalye
0: koltuk atarak,
1: değil
0: doğru,
1: mi abi?
0: Doğru.
1: Yani bu sandalye
0: koltuk
1: mesela
0: atmıştı,
1: kurultaylarda
0: evet.
1: Ne havada uçuşur? Sandalyeler havada uçuşur.
0: CHP'de.
1: Yani, kurultay dediğinde
0: her
1: tabii
0: CHP'de muhakkak yumruk atılır.
1: Bir sandalye meselesinde bir hassasiyet var. Şimdi abi bu CHP meselesine geleceğiz ama gerçekten ciddi dünya gündeminden ana başlıklar söylüyorum. Yorum yapmak istediklerine değin, yorum yapmak istemediklerine onları uzmanlara
0: Ömer,
1: bırakalım.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben dedi ya ciddi dünya gündemi.
1: Evet,
0: i̇nşallah Trump, inşallah Trump yoktur. Var mı? Var değil mi?
1: Yok yani. Kırılgan,
0: ama mecburen tabii ABD başkanı.
1: Kırılgan ateşkes. Tamam kırılgan ateşkes. İşte mesela iki ay sonra füzeler uçtu demiş Hürriyet
0: galiba.
1: Gazetesi. Efendime söyleyeyim kırılgan ateşkese Lübnan testi. Ateşi hemen kesin çıkışı Trump'ın
0: tabii.
1: Taraflara
0: tabii.
1: Durun çağrısı yaptığına ilişkin ifadeler. Böyle enteresan haberler var. Enteresan haberler değil aslında. Yani dünyanın ana gündemini oluşturan haberler var gazetelerde.
0: Var. Doğru da yalnız bir gerçek var. O da çok mutlu oldum. En sonunda piyasalar beni dinlemişler. Heh. Çok hoşuma gitti. Hani davranış biçimi. Değil mi? Ekonomi böyle bir şey yani. Ekonomi aha. Hani Sade hocamla biz konuşuyoruz ya bizim ekonomimiz. Yani ya dedim hocam dedim işte bu dolar yükseliyor. Buraya fiyat bindiriyorsun. Dolar yükseliyor. Çatladı kapıda ev fiyatı yükseliyor. Efendim burada birisi benzine 10 zam. Şişe başı 10 lira zam. Oraya koy dedim. Ya bu 1 artı 1 2 değil. Yani 2 çarpı 2 4 değil. Deyince o piyasa davranış biçimi diye bir şey. Hocam yani neyse nereye uyduyor abi? Doğru. Yani uyduyor derken uydurmuyor aslında. Bu saçmalıktan bahsediyor. Allah rahmet eylesin. Aklıma Alev Alatlı geliyor. Hani diyor ya. Hı. Türkiye'de açlık yoktur. Aç gözlülük vardır. Çok güzel bir laf. Aç gözlülük bu. Tamam şimdi bu füze fırladı ya. Ne beklersin? Bak önümüz kapandı. Küt. Dolar varil başına şu kadar fırladı.
1: Petrol. Ha.
0: Petrol. Pardon gözü. Tak petrol kesildi. Bir füze daha geliyor. Hop. Hemen borsa düşüyor falan. Piyasa artık bu dağın var vazgeçmiş. Yani Trump sayesinde dünya piyasası, ekonomiden bahsediyorum. Dünyada borsalar artık bu da hızlı cevap vermiyor. Niye biliyor musun?
1: Neden abi?
0: O yüzden beni dinlemişler. Çünkü ciddiye almıyorlar. Yani Trump'ı sabah kalkınca harika işler başardık diyebilme ihtimali yüksek. O piyasa bunu artık fiyatlayamıyor. Yani tamam. Çünkü ilk başta da savaş başlar başlamaz. Yani Hürmüz kapandı. Lafı

0: fiyatıyla bütün dünyada petrol fiyatı fırladı. Hatta bakarsa enteresan bir şey. İlk savaş başladığında neydi abi? Millet nereye yönelirdi? Altına.
1: Doğru mu? Heh. Güvenli liman.
0: Tabii. Ne oldu?
1: Ne oldu abi?
0: Altın %30 değer kaybetti.
1: Liman yalan oldu. Evet.
0: Tam tersi oldu. Enteresan. Şimdi benim o sabahleyin gelirken dinlediğim ekonomistler anlatıyorlar ya işte altın, gümüş daha da para kazandı. Ama altına, millet altına gümüşe fırladı. Şey tabii güvenli liman olduğu için savaştan dolayı değil mi? Daha da fazla beklerken savaştan sonra altın kaybettirdi. İşte o yüzden bu bütün buna yaşadığı bir dünyada bir uzmanı dinlemek istemiyorum. Tamam. Bir uzmana anlaşıldı. Bağlı kalmak istemiyorum.
1: Anlaşıldı.
0: Şimdi bu kadar.
1: Benim
0: ben de bilmiyorum.
1: Benim önemsediğim bir haberi de aktarayım. Madem dünya gündeminden bahsediyoruz. Tabii. Bizi de yakından ilgilendiren bir haber. Yine bir yerinde CHP'ye değineceğim. Yani ben bunda yapacak tabii bir şey yok. Rumlar adayı Fransızlara açmış. Evet. Bugün akşam gazetesi meseleyi birinci sayfadan anonslamış. İç sayfadan da teferruatlı duyurmuş. Fransa Güney Kıbrıs'a asker yerleştiriyor. Normal şartlarda anlaşmaların tamamen dışında. Neden? Çünkü garantör ülkeler dışında adada asker bulundurulması anlaşmalar gereği yasak. Kimdi garantör ülkeler? Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Doğru
0: evet,
1: mu?
0: Evet.
1: Fransa'ya ne oluyor? Fransa niye orada? Hı?
0: Ne olur?
1: Yani mavi vatan masalımızı dinlemeye mi gelmiş? Namık'tan.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii CHP'nin duruşunda dış politika okumuyoruz. Tabii onu köşeye attık. CHP'nin şu anda kim kimi dövecek? Şimdi kürsüde kim kimi
1: silkeleyecek? Namık'tan ne yapıyordur acaba şu ara?
0: Kim kimi silkeleyecek ona bakıyoruz. Şu anda tamam. Bütün dünya, Türkiye ekranları mecliste kim dövecek, kim kime tokat atacak ona bakılıyor. Yesinler birbirlerine umurumda değil ama bu da çok umurumda değil. Şöyle söyleyeyim. Fransa bunu yaptı. Hemen bizim dün şey konuşuyorduk burada Nuh abi varken. Şunu konuştuk hani bunu ciddiye almıyoruz zaten. 24 Nisan yaklaşırken değil mi? Hı. Türkiye'nin soykırım yaptığıyla ilgili iddialar. Fransa ne olacak? Hemen bir hafta öncesinde hatırlarsın. Sen yıllardır gazetecilik yapıyorsun. Onu programı yaparsın. Uzmanları konuşturursun. Geriye doğru döner. 1915'e dönersin falan filan değil mi? Buna. Büyük bir panik yapıyorduk biz. Halbuki yani sen yapsan da yapmasan da tartışsan da umurunda bile olmaz. Hatta CHP'li adamın dediği gibi şeyimde değil dedi ya. Olmasa da abi o bir şey oluyor orada. Biz bir şey kaybetmedik yani. Ya da kazanmadık. Bir şey durdurmak değil. Ne kadar güçlüysen kuralı sen koyuyorsun zaten.
1: Şimdi biz
0: aynı
1: de,
0: şey geçerli hocam. Fransa mı geldi oraya?
1: Ama
0: yani
1: abi,
0: Fransa gelir hocam.
1: Ama Macron, kıymetli Macron, abim. Şimdi
0: onu devlet karşılığını verir.
1: Fransa'da yani Fransa oraya geldiğinde meseleyi ciddiye almak için harekete devlet geçtiğinde alır. Mesela ilk ses Paris'ten değil de Ankara'dan çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları.
0: Genel başkan.
1: Yok. Bu meseleden bahsetmiyorum ben. Yaşanmışlıklardan bahsediyorum.
0: Tamam.
1: Yani sen o mavi vatanın ikbali için çok kritik bir hamle yaparsın. Ses Ankara'dan çıkar. Ne diye çıkar ses? Ne işimiz var Libya'da? Ne işimiz var Libya'da?
0: Ama CHP'nin de bu ülkenin görevi bu değil mi?
1: Sen Kafkaslar için güvenliğini sağlamak için adım atarsın ki bugün onun meyvelerini yiyorsun. Paşinyan yeniden seçildi. Ona geleceğim.
0: Cihatçıları gönderiyorsun derler.
1: Ses CHP'den geliyor.
0: Tabii.
1: Cihatçıları diyor maalesef Suriye'nin kuzeyinden diyor. Karabağ diyor. Cihatçı gönderiyor. Kim diyor? CHP'li diyor. Ya yalan değil. Adam çıkıyor mecliste. Gazi Meclis'in çatısı altında mavi vatan masalıyla bu ülke bütün dünyayı uyuttu diyor. Bunu CHP'li söylüyor.
0: Bu doğal. CHP görevini yapıyor.
1: Şimdi Rum kesimi Kıbrıs'a yerleşince CHP'de bir şey var mı? Böyle bir hukuksuzluk, kanunsuzluk kabul edilemez açıklaması var mı? Yok. Niye? Vakit yok çünkü.
0: Hocam,
1: niye? Dönecekler koltuğu boş olan
0: tabii
1: oturacak.
0: Şu var yani çok iyi niyetle tabii söylüyorsun da CHP'nin bunlarla ne uğraşacak vakti var değil mi? Bunlar ne uğraşacak vakti var, kim yönetecek, kim kimi dövecek, paraları ne yapacağız? İmamoğlu 15 sene daha çıkamaz içeriden, sen başkan mı olacaksın, Kılıçdaroğlu geldi, koltukta biri var, olsun oturalım bakalım ne kadar dayanacak. Şu anda onların derdi bu. Zaten eskiden dertleri yoktu ama vakitleri var, kendi yaptıkları buydu.
1: Hmm.
0: Yani vakitleri vardı
1: boş,
0: o dönemlerde.
1: Boş kalınca.
0: Yani boş kalınca tabii ne yaparmış? Yani defterleri karıştırırlarmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. bu şaka değil, bunu ciddi söylüyorum.
1: Onun çok çok amiyane bir tabiri daha var yayından sonra sana içeride.
0: Tamam, biliyorum, ben de bunu biliyorum, onu anladın tamam. Çünkü bildim. Ben o yüzden müflis defter dedim falan tamam. diye öyle şey yaptım. Ama bunu şaka olarak addetmemek lazım. Zaman zaman dönüşleri olduğu için mutlu oluyorum. Ha, kim yani 3 kişi 5 kişi kim ikna edebiliyorsam, kime ulaşabilirsem, ama Cumhuriyet Halk Partisi budur. Aynayı oku ortaya. Hani diyorlar ya, kod mod, kod budur, duruşu budur. Hmm. Yani 1940'lı 50'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi bundan daha iyi miydi? Hayır, hayır, hayır, hayır, böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi buydu zaten ve bunun için kuruldu. Yani şunun için dendi, dedi ki batılı gavurlar, dediler ki biz bu Osmanlı ile baş edemeyiz. Bunlar küllerinden doğuyor. Bir kurmuş tekrar çıkıyor. Tam yakıyorsun tekrar fırlıyor. Bunlar herkese kan kusturdu dünyada. Bize çok, en fazla bize acı çektirdi. O yüzden ya bize benzeyeceksiniz, değil mi? Ya da vazgeçmeyiz sizden, dediler. CHP gavura benzemek için kurulmuş partidir. Bu kadar basit. Yani bu yapılan şey de 60'tan sonra, bak 40'tan sonraki durumla aynı şeyleri yapıyor adamlar. Şu anda bugün yaptıkları da aynı şeydir. Bir daha söyleyeyim. Onun kodu budur ya. Kodu falan diye karıştırmayın. Bir parti, 100 yıllık dediğin partinin, eğer bu bir gerçi, bakın bir daha söyleyeyim. Sevgi hala seviyor olabilirsin. Bu bir değil çünkü. Ben ne diyorum? CHP ezoterik bir partidir. Ezoterik. Bazı tılsımlarını ben bilmiyorum. Nasıl çıkıyorlar onu da bilmiyorum. Nasıl giriyorlar oraya onu da ben bilmiyorum. Çünkü çok gizemli, ama bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda grup toplantısı birkaç saat sonra yapılacak. Sen şaka gibi anlattın. Vaka odur ki şu anda Cumhuriyet Halk Türkiye dünyanın en köklü cumhuriyet, demokrasi, bilmem ne diye salladıkları palavraları koydukları, halbuki faşist ve ülkesine düşman yabancı bir partidir. CHP bize ait değildir yani. Bu parti, bu iki tane lideri var tırnak içerisinde sözde. Mutlak muttan da geri gelmiş. O ona para vermiş. Pavyonda pazarlık yapın. Bak, pavyon, pazarlık, para, satın alma. Öteki alttan Ümit Özdağ, üstten Meral Akşener. Bütün bu karmaşık, bu iğrenç paçoz siyasetin şu anda 1,5 saat sonra grup toplantısı var. Ve dünya tarihi böyle bir şey görmemiştir. Kim hain ve kim kimi dövecek diye bakıyoruz. Siz bunları ülke mi teslim edeceksiniz? Bir daha soruyorum. Ulan kendini yönetemeyen, kendi paçozluklarını örtmeye çalışan, birbirinin gözünü oyan, yüz milyarlarca liranın kaybolduğu, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ben ver bir itirafçıların ortaya çıktığı,
1: doğru.
0: Peştemallerle karşımıza çıkan, yani o diyor ya İmamoğlu, tüm birikimimizi, tecrübemizi, BDK tecrübemizi onlara aktaracağız dediği kişilerin hali perişanı ortada. Hepsi perişan. Neresinden tutacak tarafı yok.
1: Ama bilgileri aktarmışa benziyor.
0: Abi, kusura bakmasınlar ama yani şu anda siyaset ötesinde bir şey söyledim. Bakın, ben dediğimi söylediğim arkasındayım. Ezoterik parti doğru. Çok doğru. Ama parti buydu. Siz şimdi bunu anlamıyorsunuz. Niye eskiden anlaşılmıyordu peki, kapalıydı bu? Şundan kapalıydı. Cumhuriyet Halk Partisi, etraftaki diğer partiler de buna benzer partilerdi. Fazla bir şey görünmüyordu. Yorgan kalın olduğu için.
1: Koku yani, çıkmıyor.
0: Koku çıkmıyor geldiğindeği zaman. Öyleydi. Motelde, değil mi? Güneş Motel'de. Bak alış, ne var sende? Astöper var. Pas. Bu CHP ya da koltuğun altı. Bu gerçek, kaçmayalım. Abi, kim bu? Şey verdi. Bir iş adamı, bir iş insanı bize bakanlar kurulu listesini verdi. Hangi sanayi bölgesi dokunuyor? Şu otomobil üretimi bir. İki, burası. Seni evde eşofmanla karşılayan iş insanı vardı Ömer Bey. Eşofmanla karşı iş insanları. Ülke CHP dönemi budur. Yani CHP aktif olduğu dönem. İki, ışıklar sönmez. Genel kurul ışıkları sönmez. Üç, yargıda parti kapatırlar. Dört, başbakanı idam ederken, kırarken kalemi, bazı güçler bunun böyle olması istiyor der. Değil mi? 60 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubatlar hepsi CHP ürünüdür. Aparattır CHP.
1: Senin bu anlattıklarından Ahmet Taş getirenin haberi var mı?
0: Bilmiyorum. Var geleceğim. Mı? Vakit, benden de büyük o.
1: Vakit olursa...
0: O yalan söylüyordur yoksa
1: vakit,
0: haberi.
1: Vakit kalırsa geleceğim.
0: O kötü bir yalancıdır o zaman. Yani yoksa eğer haberi.
1: Ahmet Taş getirenin...
0: Allah.
1: Ekrem İmamoğlu'na olan muhabbetini, onu bir şeylere ve bir takım olaylara benzetme gibi bir çabasıyla örtüştürüyoruz bu ara. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor okurları. Yani ben alttaki yorumları okuduğum zaman ben hani hazmetmekte zorlandım. Neyse ona sıradan
0: Allah,
1: gelin.
0: Allah
1: o zaman hadi diyeyim. Gel. O zaman i̇nsan, hadi gel. Madem sonuna, öyle yani biz, tamam ya yani ciddi meselelerle uğraşacağız dedik de şu anda şunu da konuşmadan olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kızılca Kıyamet. Nedir Kızılca Kıyamet? Bugün akşam gazetesi

0: Grup savaşı demiş.
1: Ya böyle ya. Grup
0: doğru mu abi?
1: İğrenç. Yani bir an, yani şu tablo var ya. Bak ilk defa söylüyorum.
0: Verin akşamın manşetini.
1: CHP'ye her şey yakışır. CHP her türlü pislik, her türlü paçozluk, kepazelik yakışır. Yapa işi bu. Ama Türkiye yakışmıyor.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Türkiye yakışmıyor.
0: Hiçbir itirazım yok. İstedikleri gibi yapsınlar. Ama bak mesela oradaki şeyden, kargaşadan kendileri zarar görür. Beni ilgilendirmez. Bak ben ne vakit bana, benim inancıma, benim kutsalıma yönelik olursa bu taşkınlık.
1: Tamam doğru. Yani sen doğru söylüyorsun.
0: Özgür Özel çıkıp seçim otobüsüne yakın yıkın mealinde konuştuktan sonra
1: olmaz.
0: Aşağılık, alçak, 3-5 neydiği belirsiz Şehzadebaşı Camii'nin duvarında bir Ramazan günü kafalarını çektikten sonra Şehzade Camii'nin duvarına bevlederlerse orada evet. Derim ki hop dur.
1: Evet bravo.
0: Orada bir dur.
1: Evet.
0: Kendin ne halt edersen et ama benim kutsalıma müdahale edemezsin.
1: Doğru.
0: Mesele bu. O yüzden şimdi CHP'de grup savaşı. Nedir mesele? Ya biliyorsunuz zaten uzatmayacağım. Özgür Özel diyor ki genel başkan benim. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır genel başkan benim. Grupta ben konuşacağım. Hayır grupta ben konuşacağım. Hadi buyur.
1: Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda büyük bir merakla saat 11.30'a geliyor. 12.1 ya yani 2 saat sonra yaklaşık 2 saat sonra hangi Konya'yı görecekler. Yani orada kim kimi dövecek bilmiyorum. İğrenç bir durum var ortada. Bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekte budur. Buna bozulmayın, kızmayın. CHP daha kendi yönetemeyen. Bak buradan defalarca, milyonlarca kez aynı ifadeyi kullandım. Kendisi hiç tanışmadım hayatımda. Tanımıyorum, bilmiyorum. Şu anda ne yapıyor onu da bilmiyorum. Ama Aziz Kocaoğlu'nun dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu millete umut olamaz. Asla olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede, onu demedi, bunu ben diyorum. Tek bir dikili çubuğu yoktur.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama var.
1: Öyle mi? Hemen bitireyim.
0: Tamam.
1: Yoktur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi çıplak haliyle budur. Neden umut olamazın? Tam açıklaması gerçekten budur ama. Şu anda yaşananlar CHP'de grup savaşı. Evet. Kimin grubu daha iyi? Kimin grubu daha güçlü? Savaş hakikaten var.
0: Tamam.
1: Kendine faydası olmayan, hizipleşmiş, içerisinde Türkiye'nin âli menfaatlerine dair hiçbir bulgu olmayan ve tek ikisinin de aynıydı. Bak sana söyleyeyim. Birbirinden farklı. Ötekinin laciverti. Ha? Yanlış anlama. Biri ötekinin laciverti. ve Türkiye ile ilgili tek söylenme şu. İki partinin de. Erdoğan'ı biz yıkacağız. Ben yıkarım. Düşün bir parti düşün abi Türkiye'de. Halkın teveccühünü kazanmış. Teveccühüne mazhar olmuş. En sevgilisi olmuş olan bir lideri ben yıkacağım diye gelen iki tane sözde lider var. İki tane figür var. Lider olamaz onlar. Herhangi bir figürler bunlar. Ve şu anda o iki tane figür ben yapacağım diye. Neden o koltuğa oturacaksın? İfade şu. Çünkü Erdoğan'ı ben yıkacağım. Misyonu böyle edinmiş.
0: Aynen öyle değil mi?
1: Yani misyonu o hale getirmiş. Hayır ben daha iyi yıkacağım. Sen yıkamadın ben yıkacağım.
0: Ulan bu millete ne yapacaksınız? Ulan bu memlekete ne yapacaksınız memlekete?
1: Yok yok bak o yok çünkü.
0: Proje ne?
1: Çünkü CHP'nin projesi hep her zaman ülkenin içine etmektir. Ben edeceğim diyor adam. Onu öyle oku sen. Yani onu oku şöyle oku. Ben emperyalistlere bu ülkeyi peşkeş çekerim. Çekmişliğim var. İngilizce işbirliği yaparım. Yapmışlığım var. ABD Biden'da olduğu gibi bana yardım eder etmişliği var. Hepsi de biz beraber çalıştık. Biz bu ülke insanı sevmedik. Poturlu, şalvarlı, Müslümanı sevmedik. Biz alkol sağlığa zararlı rakı sevdik. Biz leblebi sevdik. Biz heykel sevdik. Biz Batı'nın bize öğrettiği şeylerle yürüdük. Öyle nefes aldık. Millet de kandırdık işte al. Sözcü mözcüden tiplerle adamımızı da bulduk.
0: Tamam.
1: Halk TV'de bulduk. Kakaladık. Şimdi doğa ne hale geldik? Bak ikisi birbirine rakip ya. Değil. Dedin ya ne olacak diye. Korkma. Sönmez bu şaraklar yüze alsancak. Ama bu şundan da korkma. Bunlar buraya gelse de olacak, gelmese de olacak. Anında gösteriyorum. Bir tane seçiyorum. Yeminle söylüyorum. CHP'ye, CHP adayı şu kara kalemdir deyip de koysam Caddebostan'daki %82 oy %80'e düşer. %2 de kalem alaysın.
0: Kalemdendir. Yok kalemden aday olur mu canım der yani.
1: O yüzden şimdi Kılıçdaroğlu mu geldi o mu geldi hiç fark etmez. Efendim şu salakla inanan var. Özür dilerim ahmaklık değil mi sence? Orta parti yok ama muhtemel bir parti kursa Özel ve İmamoğlu ekibi. Evet %35 oy alıyor. Biz araştırdık, bu çıktı ortaya.
0: Ya şimdi, abi bunlar bak, Emine Ülker Terhan'ı ambalajlayıp öyle çıkartmadılar mı ya?
1: İsmi olmayan bir parti kuruyor bu adamlar. %30 oy alıyor. Ya bu salak, buna inanın angut var.
0: Var var var, gerçekten şimdi, var. Eskiden de vardı
1: bana,
0: ama bak.
1: Diyecek bana buraya mı indi?
0: Eskiden arkadaş, de vardı.
1: Tuvalet tarihinden ben seviyeyi yükselttim. Kalem çok kıymetli, kıymetli bir şeydir.
0: Evet.
1: Kaleme oy verilir. Yani bak, tuvalet tarihini aldım CHP ittifat olsun diye. Kalemi buraya kadar çıkarttım. Dua edeyim de odun demedim. Odun da olsa oy verirler.
0: Şimdi bak, bir şey söyleyeceğim sana. Sıcak gelişme. Ama kalem sen susana kadar gelişme soğudu.
1: Öyle mi?
0: Yok artık. Sıcak gelişmeydi. Kılıçdaroğlu gitmiyor meclise. Onu açıklayayım.
1: Daha yok artık.
0: Gitmiyor.
1: Ciddi mi?
0: Ben genel merkezde yapacağım diyor. Şöyle özetle, arkadaşlarım ekrana verdi ama radyodaki dinleyicilerimiz için söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Diyor ki, mahkeme salonlarında da söylediğim gibi buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsinler ki, burada Özel ve ekibine sesleniyor. O kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Tatar Ramazan. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir diyor. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu mesajında.
1: Yani o öyle diyor. O mesajı sen şöyle oku. Bir, maçam yemedi. Özel'in ekibi ve milletvekilleri orayı doldurdular.
0: Ha.
1: Orayı bir çıkarın, paçamdan aşağı indirirler aşağı.
0: Ha.
1: Ben kepaze olurum. Yani çok zoruma gerek yok. Bırakırsan zaten CHP kendi kepaze olmaya meyyal ve teşne bir partidir de. Onu köşeye at. Ama maçısı yemedi. Ve Sabah o yüzden demek ki o duyumlar doğru. Nedir o? Yabancı kişi alınmayacak dışarıdan. Doğru mu?
0: Evet, misafir ziyaretçi girişine alınacak. Meclis
1: ama
0: başkanlığı.
1: Kim dolduracak? İçerisine CHP'nin vekilleri dolduracak.
0: Doğru, milletvekili.
1: Orada evet. Ne yapacaktı? Kılıçdaroğlu'nun iddiası neydi? Bak bir daha hatırlayalım. Geçen hafta o iki tane aracı üzerlerine de şey böyle.
0: Haram
1: karton. Mal. Haram mallara karşı kavga veren. Artı arındıracağım, arındıracağım diye bağırıp çağıran. Sen şimdi meclisin dışından mı arındıracaksın Kemal abi? Oluyor mu böyle abi şimdi?
0: Hı.
1: Diyeceksin ki arkadaş, maçam yemedi. Yemez. Çünkü orası işgal altında. Ha, yani çok, sen çok matah bir şey misin? Değilsin hocam. Bir daha söyleyeyim. Hani hangisi lacivert bilmiyorum. Ama biri birinin laciverdi. Hangisi bilmiyorum. O da beni ilgilendirmiyor zaten. Lakin maçası yemedi. Doğal bir süreç. Grup savaşı derken sonuçta grubu kim yapacak bilmiyorum. Grubu galiba Özgür Özel yapacak.
0: Bu görünürde öyle.
1: Yapar bilmiyorum. Ama evet. Hatırlıyor musun burada? Belki 2-3 hafta önce bir şey söylemiştim. Bilmiyorum, hatırlar mısın? Kayıtlarda vardır. Dedim ki, ey Bay Kemal. İran Esen Kemal abi diye derdim. Yazılarımdaki o ironik bir şekilde tabii abim olamaz. Çok fazla zorlama. Çok fazla karşılığın yok artık CHP'de. İfade etmiştim, hatırlıyor musun? Çok fazla evet. Zorlama.
0: Evet.
1: Yani neden? İçeride zaten büyük bir rant kavgası var. Sen dışarıdasın şu anda. Yani sahanın içinde değilsin. Sahanın içerisinde oynuyormuş gibi yapsan da tamam mı? Saydın mı fazla çıkıyorsun. Bunu ben burada aşağı yukarı bu mutlak kararından bir hafta 10 gün önce çok zorlama. CHP'de artık karşılığın yok dediğimi çok iyi hatırlıyorum burada hatta. Onunla ilgili de birisi polemik yaşadım. Şimdi mesele bu. Adamlar içeride daha büyük işlerle meşguller. Cumhuriyet Halk Partisi içeride daha büyük sorunları var. Bir artı sorun olarak geldi bu. Neydi daha büyük sorunu? Para. Para kimde kaldı? Kim paylaşacak? İtirafçılar. CHP içerisinde yaşanmış o bütün rüşvet, efendim irtikap, ihalede fesat, bütün bu yolsuzluk iddiaları var. İtiraflar var. O para kutusunda yaşanmışlıklar var. Tutuklananlar var. Görevden uzaklaştırılanlar var. Tanju Özcan gibi görülmüş ve tutuklananlar, görevden uzaklaştırılanlar var. Özkan Yalım, Antalya, orası Muhittin Böcek. Etrafta tutuklu ve hırsızlar var. Yani iddianamelerde diyoruz ki CHP'li beyler hırsız kaynıyor. Ben bak bir daha, bu benim tabirim ama iddianame üzerinden konuşurum. Hırsız kaynıyor. Hırsızlık yapmayan az belediye var. Yani tek tek say. Bak kaç tane İstanbul'dan bahsediyorum mesela.
0: Tamam.
1: Bazı illerden. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu andaki savaş neyin savaşı ki? Zaten bu hırsızlıkların bağlantılı olduğu şey bu. Yani kongrede, değil mi? Pazarlıklar yapılması, delegelerin satılınması bu sürecin bir uzantısı. Çünkü bir içeride bir iddianamede olduğu gibi bir İmamoğlu örgütü var. Çıkar amaçlı suç örgütü var. Örgütün kurucusu İmamoğlu. Aynı zamanda yöneticisi İmamoğlu. Ve bu işi, bu örgütün nihai hedefi CHP'yi ele geçirmek ve bunun için de para, iyi bir paraya sahip olmak. Kampanyalar...
0: Geçiremezse ne olacak abi? B planı. Şimdi gündem maddem o da. B planına geçelim mi?
1: Ele geçirmişler. Anlaşılan o ki iddianame üzerine.
0: İddianamede de tam olarak o.
1: Para var yani.
0: Tamam.
1: Sıkıntı yok. Yani bugün on binlerce trolü X üzerinden sürekli bana yaptıkları gibi bombardı edebiliyorlar.
0: Sadece troll değil. Biz pek çok gazeteci sıfatı taşıyan, az önce adını zikrettiklerim de dahil olmak üzere.
1: Tabii.
0: Böyle bizi hayal kırıklığına uğratan tabii. Çok kişi görüyoruz.
1: Çok doğru bir hatırlatma, unutmayalım. Birçok gazeteciyi satın alıp aynen aralarında yaptıkları delege satanlıkları gibi bazı gazetecilerle pavyon bulursun. Pavyonda, yatta, katta değil mi? Pavyonda, yatta, katta, yalım otelde, havluda, peştemalde buluşturursun. Onlar teşhidir ha. Gazeteci millet de teşhidir bu işlere. Meyyaldir yani. Ver alkol sağlığa. Ver bir tane de Chateaubriand 1890 götürürsün gazeteci. Çok problem değil. Zaten
0: olmadı Roma'ya götürürsün. Roma'ya bir gecede 22 milyon para
1: ya
0: yersin İstanbul'un parasını.
1: Bak şimdi
0: parasını.
1: Anlayacaklar bunu. Ya da şunu maaşa bağlarsın gazeteciyi. Anlayacaklar.
0: Aa.
1: Tabii maaşa bağlarsın. Adamın hayat standartı değişir.
0: Oo.
1: Tabii. Ondan sonra arkasından onları böyle tut. İpleri de elinde olduğu için şuraya havla diye buraya. Sen de buraya havla diye çekersin. Çok sakin olanları, çok kafayı çekmişleri sallarsın.
0: Kirasını ödeyemeyen bir gazeteci ise eğer o maaşa bağladığın gazeteci. Adının bunlar başına da bir danışman diye ekleyip bir dönem kirasını ödeyemeyen bir gazeteciyken adının başına danışman diye ekleyip yıllık kirası 5 milyon lira olan ultra lüks içinde asansör olan bir evde yaşatır mısın acaba?
1: Ya yapmışlar.
0: Ha.
1: Sen şimdi bir tahmini bir şey söylemedin. Sen bir vaka üzerinden durum tespitinde bulundun.
0: Evet.
1: Bu tespitin sonucunda diyorsun ki sebebi nedir acaba? Neden böyle oldu? İşte bu imparatorluk için
0: çok
1: oldu.
0: Çalışmışlar.
1: Yani CHP'yi
0: çok çalıştıkları
1: CHP'yi soyup soğana çevirme lafı var ya, Türkiye'yi soyup soğana çevirmek için her türlü itikap, yolsuzluk, şüvetler yapılmış. Hı. Değil mi bu? Örgüt kurulmuş.
0: Peki.
1: Böylece ne paraları da çekmişler tamam. Herkese. Fakat problem şu. Burada anlaşılan çok fazla para olduğu için bir aşırı parada bir şımartır. Çok fazla para olduğu için de bu sefer bölüşemediler parayı.
0: Ha, kavga oradan çıktı kavga, diyorsun
1: tabii, şimdi, sen aldın ben almadım.
0: Şimdi tamam. Falan filan. Peki gel. Abi şimdi bundan sonra ne olacak sorusu aklı başında herkesin sorduğu bir soru. Aslına bakarsan bir şeyler de görünmüyor değil. Yani hani ben yorum yapmayacağım. Yorumu sana bırakacağım ama sanki ben böyle Özgür Özel ve arkadaşlarının tabii ki bir takım suflelerle hareket ettikleri iddia edilen bu isimlerin sufle sahipleriyle beraber kendilerine yeni bir adres arayışı içinde olduklarını görüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü Pirom, Demokrat Dedem, hırslarından arındırılmış Türkiye için en ideal Sayın Yardımcım, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu salonumuzda olan Kemal Bey.
1: Laf aramızda kazanıyoruz.
0: Bay Kemal. Sanki bunlara bu partiyi bırakmayacak gibi.
1: Bırakmayacak.
0: Pabuç o kadar ucuz değil. Tamam. Şimdi o zaman bunlar...
1: Kağıt üzerinde Bay Kemal partinin lideri kağıt üzerinde. Bunlarla korsan olan güçlüler.
0: Bunlar...
1: Topları var.
0: O zaman ne yapacaklar? Şimdi
1: yeni parti kuracaklar.
0: Şimdi bana onunla gel. İstiklal yeni partisi mi kuracaklar? İP.
1: İstiklal Partisi.
0: Tamam.
1: İP ne diye soracaksın. İstiklal Partisi baş harfleri.
0: Tamam. İP vardı bir tane İyi Parti.
1: Bu yenisi. İP.
0: O başka. Şimdi.
1: Bir de Ekim var. Var da vazgeçti herhalde.
0: Ekim o kadar da. Vazgeçtiler.
1: Yok Ekim Genç Parti'ye dönmüşler. Ondan önce bir yere gitmişler. Nereye gitmişler abi?
0: DSP'ye. Şimdi bütün bu iddiaların tamamı. Sevgili Zafer Şahin.
1: Çok
0: sosyal medya hesabından. Dün mesela bir iddia ortaya attı. Önce o dünkü iddiayı gündeme getirin. Bunu değil de. dünkü iddiayı. Osman Kavala var ya abi.
1: Evet.
0: Gezi olaylarını finanse ettiği gerekçesiyle cezaevinde bulunan

0: Baron ya işte
1: oligark
0: baron
1: mı diyorlar abi?
0: Baron. Emperyalistlerin baronları, Türkiye'deki baron.
1: Peki.
0: Bu şey var ya, örgüt şemasındaki zirvedeki, Türkiye'de tepesindeki tamam. kişi Osman Kavala barondur.
1: Sezgin Tanrıkulu Ekrem İmamoğlu'yla görüştükten sonra Silivri cezaevinde yan odaya geçmiş. Yan odada da Osman Kavala'yla görüşmüşler.
0: Baronla, patronla görüşüyor.
1: Şey diyor ki Zafer Şahin, benim CHP içinden aldığım bilgilere ve izlenimlere göre, teyitlere göre biz diyor Kavala diyor İmamoğlu özel ikilisinin kuracağı yeni partinin finansörü olacak diyor. Sezgin Tanrıkulu da özel ekibinden mıymış? Olduğu için artık onu bilemem. Sen diyorsun ya baron diyorsun, uluslararası.
0: Tabii.
1: Bak uluslararası ne diyordu CHP'li adayınız kim olacak deyince uluslararası dostlarımızın yaptıkları onların içine sinen bir aday olacak falan diyordu. Hasılı kelam bu Osman Kavala iddiası dün önemli bir iddia olarak yansıdı. Gündeme. Sonrasında Sezgin Tanrıkulu dedi ki Osman Kavala benim dedi 25 yıllık arkadaşım dedi ya. Biz dedi tamam gittim ziyaret ettim konuştuk ama öyle parti marti işlerini falan konuşmadık dedi.
0: Ama Kavala CHP'nin gündeminde olur.
1: Yani
0: şöyle Kılıçdaroğlu da vaatlenen bir tanesi o değil miydi? Osman Kavala'nın çıkması Osman Kavala'yla ilgili. CHP'nin bir
1: Özgür Özel geçenlerde selam gönderdi ya.
0: Şimdi o gündemden arttı. Bak biraz önce ifade kullan. Çok ağır ifadeler kullandığım için ona göre de dönüşler var. O dönüşleri de arada bir kusura bakma takip ettim.
1: Tamam.
0: Acil bir şekilde yaptığı için söyledim. Şeyden bahsediyor. Yani CHP işte kuruluş amaçları, özgürlük falan. Sabahleyin de dinledim bir ara. Çok sevdiğim iletişim uzmanı Ali Saydam'ı da bir ifadesini duydum sabahleyin. Yani dedi bu çok kepaze bir şey yani. Çok iğrenç bir şey. Gruptaki tartışma. Ben bu yaşama kadar görmedim dedi. O görmedi. Ben hiç görmedim.
1: Burada selam abi olsun. Hepimizin büyüğü. O görmediyse.
0: Doğayan adam.
1: Yani o görmediyse siyasal, biz zinhar görmedik
0: Türkiye'de yani. Türkiye'de ne dersen de ilk akla gelen şey nedir? Siyasal iletişimci olarak gördüğüm bir doğayandır. Neyse bakarsan. Evet. Her şey. Neyse şimdi güzel yapmaya gerek yok ama çok saygıdığım, çok sevdiğim bir abimiz. Şimdi biraz önce söylediğim aslında şu da var. Mesela atlıyoruz çok basit gibi ya Kavala kim ya işte ben oraya giderken uğramış. Sezgin Tanrıkulu mu uğramış?
1: Evet abi.
0: Neden? Bir daha söyle abi.
1: Hani yeni parti hazır gelmişken. Bak, şöyle Kavala sıradan bir isim değil. Ziyaretin gündeminin yeni partinin kuruluş çalışmaları olduğu belirtiliyor. Yeni partinin finansmanı ve dış dünyadan kabul görmesi için Kavala'dan destek istenmesi şaşırtıcı olmaz diyor Zafer Şahin.
0: Şimdi ben bunu yazacağım ama işte önceden konuşması yapayım. Şöyle yapayım. Baksa birkaç isim okuyabilir miyim abi?
1: Okuyabilirsin abi.
0: Çok çarpıcı olacak.
1: Söyle abi.
0: David Starfield, Jürgen Scholz, Danny Annan, Harry Mackey, Herve Magro, Marginate Quasadis herhalde bir Hollanda uzun iş. Ondan sonra Stefan Hairston, Jamal Cocker, Erling Sandberg, Wendy Hinton.
1: Sen nereye varmak istiyorsun abi?
0: Wendy Hinton.
1: Amacın ne amacın?
0: Wendy Hinton Yeni Zelanda'ymış.
1: Tamam.
0: ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, en son Cobber, Jamal, Nibman falan ve Yeni Zelanda Wendy Hinton. Hilton.
1: Tamam.
0: Bunlar abi büyük elçi. Şimdi,
1: nerenin büyük elçisi? Nerede görev yapan? Türkiye'de görev yapan büyük elçiler.
0: Şimdi bak geldiğimiz nokta yıllar sonra geldiğimiz noktaya bak. Gitmişken bir de Kavala'yı göreyim. Sıkıştık. Baron dedim ben değil mi ona?
1: Evet.
0: Ya enteresan. CHP başını ağrıyor. Değil mi? Başı kaymış bir adam. CHP baş ağrıyor. Hani kafası kesmiş tavuk gibi koşturuyor şu anda.
1: Tamam.
0: Bir baş koyacaklar ona. Olay tüp dolaşıyor Kavala'ya kadar geliyor. Kılıçdaroğlu Kavala'nın kurtulmasını istiyor. Ben iktidara gelirsem diyor Kavala ne? Kavala'nın en büyük dostu Türkiye'de CHP. Onun Kavala'nın dünyadaki en büyük dostu bu saydığım 10 ülke. Bunlar utanmadan sıkılmadan. Ya Rabbim işte büyük nimet diyorum bak Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için büyük bir nimet diyorum bak kıymetini bilin. Sevmesen de nimet olduğunu kabul et. Yani seni sevmediğin bir tarzı var. Nedir? Çıktı bu adamlar bir tane bildiri yayınladı. Bu saydığım isimleri ben böyle şov olsun diye okumadım.
1: Evet.
0: Bu isimler gerçek isimler Türkiye'de yapmış. Büyükelçiler. Yazdılar ki.
1: Görevde
0: olan büyükelçiler bir araya geldi arkadaşlar. Ve alakasız bir şekilde ismi Osman değil mi? Osman Arapça. Osman. Kavala.

0: CHP'nin vazgeçemediği, Gezi'nin biricik lideri, baronu çok sevilen bu Kavala'yı kurtulması için Büyükelçi toplandılar. Aha da imza. Lütfen Osman Kavala'yı bırakın.
1: Lütfen mi? Derhal bırakılmalı diye tamam. Bir de üst perdeden yani. Derhal bırakılmalı.
0: Derhal Osman Kavala serbest bırakılmalıdır. Kimsin sen? Mahkeme mübaşir misin? Neye bağırdın? Yok ben Almanya, İngiltere, Fransa, Almanya bilmem Yeni Zelanda'yım hatta. Evet bu bırakılmalı. Tak koydu ortaya.
1: Evet.
0: Ulan dedik ben dedim şimdi anladım. Yani ben Osman Kavala'yla ilgili çalışmamdan önce özel bir çalışma da yaptım. Kim olduğunu o zaman anladım ben adamın. Lan diyorum biz bu adamı niye düşünüyoruz?
1: Sonra ne oldu? Sonra ne oldu İkbet abi? İşte, o aldı, bildiriyi ortaya aldı, koydular.
0: Aldı. Bak şöyle aldı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu dedi bu diploma gibi duruyor burada olmaz dedi. Dedik eğer dedi biraz daha ileri giderseniz dedi siz dedi persona non grata yani istenmeyen insan size gönderirim dedi bak. Haddini bil.
1: Sonra bu açıklamadan sonra ne oldu onu da ben söyleyeyim sana.
0: Söyle abi.
1: Her bir büyükelçi sırasıyla efendim çok özür dileriz. Biz yanlış anlaşıldık. Amacımız bu değildi. Kusura bakmayın dedi.
0: Şimdi Almanya'da o zaman Jürgen Schulz var. O Schulz bu Schulz mu bilmiyorum. Şimdi hocam bir şey soracağım. Kimmiş bu Kavala anladınız mı şimdi?
1: Ya.
0: Ve neden Kavala'ya gidilebilir? Neden Yeni Parti ve Kavala? Şimdi hocam CHP birazca bana kızanlar. Hani CHP zaten bunun için kuruldu. Derken bana kızanlara sesleniyorum. Bakın en son yardım dilediğiniz yer şurası. Şurası. Yani biz Erdoğan'ı indireceğiz. Bu da öyle geliyordu hepsi.
1: Evet.
0: Abi elin yavuru böyle geliyor.
1: Sokak CHP'nin, olaylarıyla
0: CHP'nin
1: geliyor.
0: CHP'nin bu elin yavurunun kucağına oturmaktan başka çaresi yok çünkü. Her türlü oraya gitmek zorunda.
1: Abi çok enteresan.
0: Kızıyorsunuz ama yani. Bak. Şimdi bu adamı niye büyük eşler? Bu adamda ne var ki? Nasıl bir parıltı var ki? Nasıl bir ambalaj var ki bu adamda? Ya da ne ifade ediyorsa Alman'a, Fransız'a, Amerikalı'ya ne ifade ediyor bu adam ki? Yazıyorlar utanmadan, sıkılmadan. Başka bir ülkede elçilik yaptıkları ülkelerde o ülkenin mahkemesine talimat veriyor şerefsiz. Aldın talimatı.
1: Ya.
0: Erdoğan dedi ki alırım o talimatı, kıvırırım sana gönderirim.
1: Müsait bir yerde muhafaza et.
0: Tabii muhafaza et dedim. Ve bu yüzden bakın bir daha söylüyorum. Beğenme bir daha söylüyorum. Krem peynir tarzı olabilir. Erdoğan'ın krem peynirle işi yok. Bunu biliyoruz. Sen seviyor olabilirsin ama şu gerçekliği unutmayalım. Erdoğan bu. O yüzden adam kalkınca iki tane şu anda koltuk savaşı yapan İki tane düşük seviyeli profil siyasetçi ben göndereceğim Erdoğan'ı diyor. O diyor hayır ben göndereceğim diyor. Bu kadar da insan açık bir yerde bir şey söyleyeceğim. Bunun ideolojisi olur mu? Bunun Gazi Mustafa Kemal'le ne alakası var?
1: Hiçbir alakası
0: yok. Bu Atatürk'le bunun ne alakası var?
1: Hiçbir alakası.
0: Bunun Cumhuriyet'le ne alakası, demokrasi'yle ne alakası
1: Hiçbir
0: var?
1: Alakası
0: bayağı bildiğin
1: yok.
0: Bir grup bir çete gibi çalışan bir örgüt. Kendileri örgüt diyorlar çünkü. Teşkilat, çünkü teşkilat Arapça bir kelime. Örgüt. Bu örgüt bunun için var derken bana kızıyorsunuz, bana burada hakaret ediyorsunuz.
1: Abi bravo.
0: Abi bunun için var işte ya, Kavala için var.
1: Şimdi bu kadar Sezgin ya. Tanrıkulu bir açıklama göndermiş Zafer Şahin'e. Demiş ki evet Kavala benim dostum, 25 yıldır tanışırız, 30 yıldır 50 yıldır neyse. Evet ziyarete gittim. Neticede kayıtlarda var
0: sor
1: ziyaret ettiği. Ama Yeni Parti gibi. Konuşmadık. Hiç arada böyle bir mesele geçmedi. Yani demiş. Sabah yine Zafer Şahin, yine başka bir iddia. Bu sefer de arkadaş bir dur ya, bir dur
0: ne
1: ya.
0: Ne olmuş
1: bir
0: sefer? Dur.
1: Bu sefer de şey vardı ya, altılı masanın en kritik şeyi, bileşeni. Hatta Ahmet Davutoğlu kriz çıkar dediğinde bütün gözlerin çevrildiği isim. Demokrat Parti Gültekin Uysal.
0: Yaşıyor mu o ya? Var, he, tamam.
1: Ya abi.
0: Kim görmedim abi çok da.
1: Gültekin hiç Uysal. Demokrat Parti'nin ya. Genel başkanı.
0: Suratı bile aklıma gelmedi. Suratı düşünüyorum.
1: Demiş ki Özgür Özel'e. Özgür Bey,
0: ha,
1: Özgür
0: tamam,
1: Bey.
0: Şimdi, uzunca, irice bir şey. Tamam.
1: Evet, uzunca bir şey.
0: Evet.
1: O dediğim gibi altılı masanın vazgeçilmez bileşenlerinden.
0: Tabii. Onun sayesinde zaten Türkiye kurtulacaktı ama şimdi Gültekin'i unuttular bak.
1: Peki. Demiş ki Özgür Özel'e. Gel Özgür Bey. Şeyi de al gel. Ekrem İmamoğlu'nu da al gel. Ne kadar arkadaşın varsa al gel. Cumhurbaşkanı adayı da Mansur Bey'i yapalım. Olur mu? Olur. Siz de Demokrat Parti'ye genel başkan olun. Olur mu? O da olur. Ben de Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir miyim? Tamam hadi sen de Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Al işte bak. Dört eğilimi birleştirdik.
0: Ya bir şey söyleyeceğim ya. Dünyada işi ben bilmiyorum. Güzel bir şey mi bilmiyorum. Ama sen böyle anlattın ya basamda gibi. Çok da keyifli anlattın. Sağ ol. Ağzına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Ama dünyada şu çok bir şey söyleyeyim. Paçozluk değil mi bu ya? Seviyesizliğe bak abi. Biz parti tartışıyoruz. Tırnak içerisinde, koca bir tırnak, hatta parantez içerisinde, dev bir para. Türkiye'nin en eski köklü partisi, Cumhuriyet'te değerleri 855 milyon. En sonunda rakı. Tamam, bu böyle bir parti. Kim ne teklifte bulunuyor? Bakar mısın haline? Bu partinin ele geçirmeye çalışan kişi içeride. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğundan yargılanıyor. Bu partinin düşük profili koyalım da istediğiniz zaman çıkartıp alırız diye zıplayan, sırtta küfe taşıyan, mezarlıkta kafayı çeken bir acayip bir siyasetçisi var. O da çok gevşek. Tamam mı? Çıkıyor şeyin başında bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu partinin 13 sene parti yöneticiliği yapmış. CHP'nin genel başkanlığını yürütmüş. 13 yıl kaybetmiş ama en azından bir yere kadar gelmiş. Kör topal devam etmiş. Bir piron var, neden var. Türkiye'yi o kurtaracaktı. Erdoğan'ı o indirecekti. Hedef nedir abi? Bu parti hedefi Erdoğan'ı indirmek. Ulan ülke yok. Önce Erdoğan'ı indirmek. Oğlum manyak. Adam sana niye oy versin? Erdoğan. Ya sen bana niye bir şey düşmanlaştırıyorsun ki? Niye otomatik karşı konumlanma diye bir şey var? Ya bu hıyarlar da, affedersin, bu gazeteci bozultuları da, özür dilerim. Erdoğan'a fobi oluşturalım. Evet. Millet böyle dil dili salak salak böyle zombiler gibi oy versin. Kime? CHP'ye. Oğlum CHP berbat lan. Bunlar kendi yönetemiyor. Soyup sonra çevirmişler Türkiye'yi. Daha önce biliyoruz ya. Olsun versin. Hop tuvalet terliği çıktı arada. Şimdi böyle bir yerde bunu tartışıyoruz ya. Ona ben garipsedim. Bana anlattığı hikayeye bak abi. Oturmuş iki tane hani şey vardı Güldür Güldür Show'da. Atalar diye toplantı yaptı. Atasözleri yapan kişiler sakallı. Bilmem kaç bin sene önce yaşamış.
1: Tamam.
0: Atasözleri icat ediyorlar.
1: Tamam.
0: Onun gibi iki ata gibi kendi bilgisayar konuşuyoruz abi. Yani siyaset tarihine yeni bir jargon oluşturuyoruz. Tartışı bir şey saçmalığına bak abi. Onun arkasından bunu demiş. Hangi parti Gültekin'in?
1: Demokrat Parti.
0: Demokrat Parti.
1: Trajediye baksana. Zaten Demokrat
0: oyuna
1: Parti.
0: Oyuna kadar 0.00 kare üssü tanjant. Bu kadar. Tamam. Ötekine kadar 0.00 derdi. Toplanmışlar Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi derdine deva olmaya çalışıyorlar. İlaç olmaya çalışıyorlar. Öteki taraftan Kılıçdaroğlu ben döndüm arındıracağım diye başladı. Başladı. Bir de pardon şurada arındırmayayım da şurada arındırayım ben falan dedi. Ötekiler dediğin gibi sandalye etrafında tur atan itfaiye devriyesi gibi hakim olacak diye. Diğer taraftan yeni parti kuralım. Olur belki İstiklal Partisi, İP. İstiklal Partisi, İP ya da işte Ekim dediler. Ekrem İmamoğlu çok abartılı olmasın. Ekim'e kadar kuramayız dediler. Bu iş olmasın. Yetişmez diye çünkü o işten. O yüzden arkasından birkaç partiyle görüşmüşler. Demokrat Parti miydi?
1: Demokratik DSP. Sol Parti.
0: DSP ile görüştüler. Aksakallı bunlara bir bay bay demiş.
1: Evet.
0: Parti arıyorlar.
1: Genç Parti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetmek için parti arıyor. Cumhuriyet Genç Parti'yi arıyor. DSP, alo abi.
1: Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan şeyden biliyorsun yurt dışı kaçak yani. Kaçak.
0: Biliyor musun niye parti aradıklarını?
1: Neden?
0: Çünkü bir olası erken seçimde bir partinin seçime girebilmesi için teşkilatta en az 81 vilayette yarıdan fazlasında ilçe
1: örgütlenmesi
0: lazım. Hı. 41 vilayette örgütlenmesi lazım. Bu uzun meşakkatli bir iş. Hazır bir tane varsa tamam mı? Ona korulmuyor adamlar. Hani ofisi vardır.
1: Yani meşakkat bize göre değil diyorsun. Ne yapacaksın? Ülke yöneteceğim.
0: Yetişmez
1: öyle yani. Mi? Şimdi yetişmez diye abi, projenin temelini atmadım.
0: Kepazelik adı hadi altında dediğin gibi sen bana burada güzel bir anlattın. Ben de böyle keyifle dinledim de sanki bir tırnak içerisinde bir ne bileyim popüler bir siyaset değil de ne diyeyim kültür bir sanatçıyı bir şarkıcının evlilik hayatını konuşuyor.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Onunla ya. Daha önce tanışmıştı. Onu aramış. Ona ya sanki bir...
1: Bir şey söyleyeceğim sana
0: ne bileyim
1: ya.
0: Abi iğrenç bir şey.
1: Seni kapatmadan önce söyleyeyim söylemeyeyim gittim geldim ama ben bu Gültekin Uysal için üzülüyorum ya. Eğer Zafer Şahin'in yazdığı doğruysa. Ya bir böyle bir 23 Nisan falan da olur ya. Bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Bir otursun bir kalksın ya. Yani bak bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı bir kere bir... Yapılsın.
0: Çok güzel.
1: Olur mu abi?
0: Bravo.
1: Öyle bir şey yapalım. Ya, yazık ya.
0: Bir de şu var yani Cumhuriyet Halk Partisi hala bir halt zanneden. Hala kodu yiyen. Kodu modu orijinali kurucu tarih. Arkadaşlar lütfen rica edeceğim. Başta en büyüklerimiz olmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi neydi ki sen ne bekliyorsun?
1: Bravo.
0: Hep böyle idi ama günümüz iletişim çağında tüm iletişim kanalları açıkken yani dediğim gibi yorgan kapalı için yorgan morgan yok. Her şey transparan. Yani telefon açıyorsun, kocanı bırak da gel dediğin zaman birisi attım o kalıyor. Eskisi gibi değil artık yani. Değil mi? Sen fotoğrafını görebildin mi mesela? Eskiden olsaydı görürdük. Ve rahmetli Adnan Menderes'in idam edildiği ipi alıp da bu ip senin, bu fatura senin kocanı astık biz. Bu da ipin faturası diye. O fatura yok değil mi elimizde? Ama bu yaşanmış bir gerçek değil mi? Artık göründüğü için CHP'nin gerçek yüzünü görüyorsunuz. CHP buydu zaten. Kepazeli, paçozluk, diz boyu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden

0: vuruldu.
1: İran İsrail'i vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Filetin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. Çok hareketli bir güne başladık bugün. Hani nereden başlasak, nasıl anlatsak gerçekten zor. Muhabirlerimiz hareketli noktalardalar. Hareketliliğin sebebi malum CHP'nin grup toplantısı. Şimdi kim konuşacak sorusunu dünden bu yana soruyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı hareketliydi. Özgür Özel tarafı hareketliydi. Meclisin önü, meclisin içi hareketli. Ki muhabirimiz bizi bekliyor. Mecliste Hande İpekgil karşımızda. Meclisin hemen önünde arkasındaki kalabalığı görüyorsunuz. Emre Ayaz'da CHP'nin grup toplantısı yapacağı salonda. Özgür Özel'in konuşacağı salonda diyeyim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu dakikalar önce sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisi genel merkezde bir toplantı yapacak. Şimdi önce bir Hande'ye gidelim. Hande'ye bir soralım. Meclisin önündeki o gerilim sona erdi mi? Tansiyon düştü mü? Şu an orada nasıl bir tablo var? Hande, seninle başlayalım. Sen bize oradaki atmosferi şimdiye anlat ama bunun öncesini de, sabahın o erken saatlerinden bu yana neler oldu? Onları da lütfen izleyicilerimizle paylaş. Ardından da Emre'ye gidelim.
1: Valla ben artık...
2: İçeride oyun.
0: Hande beni duymakta zorluk yaşıyor olabilir mi acaba? Arkadaşlar, Hande ile bağlantımızı bir yenileyelim, güncelleyelim.
3: Evet, Helin Aslan. Evet, şu an duyuyorum Helin Aslan. Burada tabii yoğun bir kalabalık var. Bazen sesi duymakta zorlanıyoruz. Şu an kameraman arkadaşımız Gökhan Bek.

Demirtaş'la birlikteyiz. Meclisin hemen Dikmen Kapısı'nın önünden yayını gerçekleştiriyoruz. Aslında sabahın erken saatlerinden itibaren biliyorsunuz bugün burası dolmaya başlamıştı. Elbette dün iki açıklama birden gelmişti. İlki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da elbette birkaç gün öncesinde bir paylaşım yaparak CHP grup toplantısı yapacağını kendisi dile getirmişti ve yine dün yapılan biliyorsunuz Özgür Özel de kendi kurmaylarıyla bir araya gelmiş ve o toplantının hemen ardından da kendisi yine grup toplantısı yapacağını açıklamıştı ve sabahın erken saatlerinden itibaren de burada tabii iki taraflı bir gruplar birleşti. Aslında ilk kez yakın temas oldu diyebiliriz. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ilk kez meclis kapısında bir araya geldi. Zaman zaman aslında tansiyonun çok da yükseldiğini yine söyleyebiliriz. Hem Özgür Özel lehine hem Kemal Kılıçdaroğlu lehine taraftarlar birbiriyle sloganlar attılar. Yakın temas, fiziksel temasın da zaman zaman gerçekleştiğini gördük. Aynı zamanda maalesef bazı basın mensuplarının da tartaklandığına da şahit olduk. Tabii şimdi biliyorsunuz taraflar arasında hem fiziksel hem de bir taktiksel mücadele izleniyor zaman zaman Kılıçdaroğlu. Bayramda da hatırlayacaksınız yine aynı saatlerde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinde bayramlaşma olmuştu. İki ayrı yerde. Tabii Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına ilişkinde dün Özgür Özel yapmış olduğu bir açıklamada biliyorsunuz korsan toplantı teşebbüsüyle itham etmişti. Ve daha sonrasında da elbette Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da yine bir mesaj paylaşmıştı akşam saatlerinde ve tüm CHP'lileri bir olmaya, birlik olmaya davet ediyorum ve grup toplantısını ben de yapacağım ifadelerinde bulunmuştu. Tabii birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız diye yine eklemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Özel ekibinin talebine baktığımız zaman da yine kurultaydan kaçmıyoruz mesajı sosyal medyadan paylaşılmıştı. Tabii 11 Haziran Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplanacağını da bir kez daha sizlere dile getirelim. Yine dün yapmış olduğu açıklamada ve bu sabah saatlerinde de yine yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasını. Perşembe günü parti meclisini toplayacağız ve kurultay sürecini başlatacağız demişti. Ancak görünen o ki bu açıklamaların aslında hiçbiri Özgür Özel cephesinde bir karşılık bulmuyor. Mutlak butlan kararının başladığı andan itibaren bu düğüm ne zaman çözülecek diye soruyoruz aslında ama bugün görüyoruz ki düğüm tam bir kör düğüm halini almış görünüyor. Tabii meselenin psikolojik bir boyutunun olduğunu da söyleyebiliriz ve şu dakikalarda Özgür Özel biliyorsunuz içeriye alınmamıştı gelen CHP'liler. Ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Meclis Başkanlığından bir açıklama gelmişti. Şu dakikalarda da Özgür Özel'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Dikmen Kapısı'nda yine buraya geldiğini ve buradan halka da yine hitabının buradan olacağını söyleyebiliriz. Şu an hazırlıkları oluyor. Daha öncesinde Ali Mahir Başarır da buraya gelmişti. Şu dakikalarda tabii yine sloganlar atılıyor. Bir kısım CHP'li burada ve tabii yine geçtiğimiz dakikalarda hatırlatalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saat 14'te parti genel merkezine davet etti. CHP'lileri dedi orada buluşacağız dedi. Birlik olmaya orada devam edeceğiz dedi. Aynı zamanda tabii Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da kısa bir parantez açmak istiyorum Hilin Aslan. Biliyorsunuz kendisi yine bayramda Özgür Özel'in yanında bulunarak aslında tarafını belli etmişti. Bugün de yine bir mesaj paylaştı. Kendi adına Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek bir çağrısı olmuştu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bugün yapmış olduğu açıklamaya bak baktığımız zaman aslında bir bakıma da Mansur Yavaş'a cevap vermişti. Birlik olmayanları CHP içinde bu karışıklığa sebep olanlara biz fırsat vermeyeceğiz ve CHP'lileri genel merkeze bekliyorum açıklamalarında yine bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi tabii burada yoğun güvenlik önlemleri alındı demiştik. Buradaki tarafların fiziki temasları da olduğunu belirtmiştik. İşte bu kapsamda yine güvenlik önlemleri sebebiyle
Meclis Başkanlığı da bir açıklamanın daha doğrusu meclise ziyaretçi alınmayacağını söylemişti. Ziyaretçiler bugün grup toplantısına giremedi. Şu an meclis biliyorsunuz kapısında.

Helena, sen şöyle söyleyelim, yaklaşık 1,5 saat önce olabilir 11 civarıydı, bir anons gerçekleşti burada. Ziyaretçilerin alınmayacağının meclis başkanlığı tarafından açıklanmasının hemen ardından yine burada bir anons oldu. Hatta Özgür Özel taraftarları Güven Park tarafına davet edildi. Aynı dakikalarda da Kemal Kılıçdaroğlu taraflarının da taraftarlarının da yavaş yavaş aslında ayrılmaya başladığını gördük. Çünkü çok yakın temas, birbirlerine karşı sloganlar. Aslında burada en önemli detay, aynı partiden Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren iki farklı taraftarın aslında bugün ikiye de bölünmüş olduğunu zaten gördük. Bu durumda belki de olayların daha fazla uzamaması adına, güvenlik adına, olayların büyümemesi adına da Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarına böyle bir çağrıda bulunduğunu yine belirtelim. O yüzden yaklaşık bir saat önce yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları meclisten ayrıldılar. Şu an sadece Özgür Özel taraftarları var burada. Zaten bir yandan da kendisi konuşmasını gerçekleştiriyor. Peki genel merkezde neler olacak? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu neler açıklayacak? Onu da hep birlikte tabii şahit olacağız. Bu arada psikolojik harp mi dedik? Sosyal medya üstünden karşılıklı cevaplar da elbette görülüyor. Gerilim bugün artık meclise de taşınmış durumda. Biliyorsunuz şu anda iki sloganları da duyuyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu konuşmasında demişti ki ben o maalesef üzücü sloganları da duyuyorum. Böyle bir açıklama da olmuştu kendisinin. Elbette bugün meclisteki grup toplantısında da çok fazla açıklama yapacağı, daha önce işte bayramda ve kendi MYK'sını topladıktan sonra, CHP MYK'sını topladıktan sonra da bazı önemli açıklamaları olmuştu ve o açıklamalar üzerinden de büyük tartışmalar yaşanmıştı yine karşılıklı olarak. Şimdi tabii Özel'e yakın milletvekilleri bir geceden önce buraya geldiğini biliyoruz. Sabahın erken saatlerinde yine milletvekillerinin buraya geldiğini biliyoruz. Bir anlamda aslında koltuk kapmaca gibi bir durum da bugün mecliste yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde tabii böyle bir durum daha önce yaşandı mı pek sanmıyorum, ama her zaman aslında kendilerinin de söyledikleri gibi Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti, ancak bugün bu partide iki farklı tarafın, iki farklı MYK, iki farklı grup toplantısı gibi durumlarla karşı karşıya kaldıklarını, bu tartışmayı kendi aralarında sürdürdüklerine de şahit oluyoruz. Tabii meclis başkanlığının aldığı önlemlerden bahsedecek olursak, burada çok sayıda çevik kuvvet polisi vardı. Ancak tabii tarafların birbiriyle temasta bulunmaları yine bir bakıma engellenemedi. Çünkü ilk kez aslında birbirleriyle karşılaştığı bu iki taraf. Dolayısıyla bu kör düğüm olmuş durum nasıl sonuçlanacak bilemiyoruz, ama tartışmaların daha da büyüyerek büyüdüğünü, gerilimin ve tansiyonun daha da yükseldiğini aslında söyleyebiliriz. Tabii göğüs göğüse de bir mücadele oldu, hazırlıklar yapıldı. Tüm Türkiye aslında yaşananları ve bunun ne olacağını aslında birkaç gün öncesinden konuştuk. Salı günü gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında dedik. Tabii Türkiye tarihinde böyle bir durum daha önce yaşandı mı bilmiyorum, daha önce de sormuştum, ama şu an olan kısaca olaylar, özetler bu şekilde diyebiliriz. Tüm gerilim sonrası bugün Kemal Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Daha önce biliyorsunuz ayrışmalara son vereceğini söylemişti. Haksızlıklara son vereceğini söylemişti. FETÖ ithamları vardı Kılıçdaroğlu'nun. Bu da çok konuşulan durumlardan bir tanesi oldu. Aslında bu grup toplantısında bunların altının da doldurulmasını biz bekliyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün mecliste değil, genel merkezde olacağını açıkladı diyelim. Saat 14'te herkesi genel merkeze çağırdı. Ve şu an şu dakikalarda da yine Özgür Özel'in meclis kapısının hemen girişinde bir konuşma yaptığı, içeriye alınmayan ziyaretçilere buradan seslendiğini bir kez daha söyleyelim. Tabii Kılıçdaroğlu ise genel başkan olduğu halde kendisine yönelik kurulan bazı barikatlar var biliyorsunuz. Yine onları oturtmaya tabii çalışıyor. Her zeminde hukuk ve adaletten kendisi bir söz ediyor. Tabii Özel ekibinin yasaları çiğnediğini kendisi

0: kendisi söylüyor. Bir yandan tabii aynı cümleler Özgür Özel tarafından da yine geliyor. Tabii bu yaşananlar gerçekten çok uzun, uzun süreli anlatabiliriz. Şu an Gökhan Bektaş'la bu hem kalabalığı sizlere göstereyim de Özgür Özel'in yine konuşmasına şahit oluyoruz. Arada bir yine sloganlar atılıyor bu kapsamda. Ve tabii artık ne olacak? Perşembe günü yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir toplantısı olacak. Parti meclisini toplayacağını söyledi ve kurultay sürecini de başlatıyoruz dedi. Yine söylemiş olduğumuz gibi aslında Özgür Özel cephesinden baktığımız zaman da bu sürecin uzun olduğu belirtiliyor. Bu yüzden az önce de demiş olduğum gibi bu kördüğüm nasıl çözülecek? PM'yi tabii topladıktan sonra bugün itibarıyla bugün meclis çatısı altında bu yaşananlardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Yani CHP'de bir bakıma koltuk kapma savaşı da diyebiliriz. Kontrollü bir gerilim var. Bir durumda ikisi de farklı saatlerde ya da aynı saatlerde farklı yerlerde artık CHP'lilere hitap ediyorlar. Buradaki amaç ne? Aslında mağdur kim? Tabii bütün bu soruları yine soruyoruz Pelin Aslan. Tabii baktığımız zaman bugün burada gerilim yükselmişti. Ancak senin de sormuş olduğun gibi Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının buradan gitmesiyle Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı sonrası şu an burada sadece Özgür Özel destekçilerini, Özgür Özel'i destekleyenlerin olduğunu da bir kez daha dile getirelim. Tabii geçtiğimiz hafta yapılan grup toplantısına baktığımız zaman çok kalabalıktı. 1000 kişinin üzerinde bir katılımcı olmuştu. Hatta bugün yapılacak toplantıya da güvenlik sebebiyle 600'ün biraz üstünde ziyaretçi alınacağı söylenmişti. Ancak tabii hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir daveti vardı biliyorsunuz, hem Özgür Özel'in bir daveti vardı. İşte o iki davet neticesinde burası gerçekten iki taraftarla birlikte bayağı bir kalabalık hale gelmişti. Ancak tabii yoğun güvenlik önlemleri de olsa.
1: Hande'ye sesimi zor duyuruyorum. O yüzden biz Hande'den sözü alalım. Oradaki tabloyu, meclisin önündeki tabloyu gördük. Şimdi Özgür Özel kendisini destekleyenlere şu an sesleniyor. Meclisin dışında böyle tablo var, böyle bir tablo var. Peki mecliste CHP'nin grup toplantısı yapacağı salonda neler yaşanıyor? Hemen bunu da öğrenmek için Emre Ayaz'a sözü verelim. Emre, dışarısı çok hareketliydi. Sabahın erken saatlerinden bu yana çok gergin anlarda yaşandı. Şu an Hande bize oradaki tabloyu anlattı. Orada durum sakin diyebiliriz. Çünkü gördüğümüz kadarıyla sadece Özgür Özel destekçileri orada ve Özgür Özel onlara sesleniyor. Peki hem şu an mecliste kimler var, nasıl bir tablo var, senden bunu öğreneyim. Bir de hatırlıyorum geçen hafta Ahmet Taner Işıldak CHP grup toplantısını takip etmişti. Ahmet demişti ki Helin normalden 1,5 saat önce milletvekilleri bu hafta geldiler grup toplantısına demişti. Peki ya bugün? Bugün sanıyorum ki çok daha erken bir vakitte hareketlilik başladı. Ne oldu, hangi saatte o hareketlilik başladı, şu ana kadar nelere şahit oldun Emre? Emre'nin sesini alamıyorum arkadaşlar ben. Peki şimdi bir Emre'ye tekrar bir dönelim. Emre'nin ses sorununu halledelim. Şimdi bu noktada ben şu bilgiyi de not düşeyim sizlere. Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşulacak diye dün sorulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da kendisinin konuşacağını, Kemal Bey'in konuşacağını söylüyordu. Özgür Özel tarafı da Özgür Özel'in konuşacağını söylüyordu. Mansur Yavaş bir tweet attı, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi, sağduyulu davranın dedi. Yani gitmeyin, konuşmayın dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi ve gitmiyor. Ama bu saate kadar neler oldu, yansımaları neler, öğrenelim. Bir kez daha Emre'ye sözü verelim. Emre, seni dinliyoruz.
2: Elin Aslan, biz sabah saatlerinde 8.30 civarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldik. Grup toplantısındaki havayı önceden sakinken görmek istedik. Ancak hem girişte bekleyenler vardı, hem de geceden milletvekilleri burada hazır bulunanlar da vardı. Arkadaşım Kubilay Kutlayar, kameraman arkadaşım, meclisteki şu an CHP grup toplantı salonundaki atmosferi de göstersin. Ziyarete kapalı olduğu için de şu anda sadece milletvekilleri ve danışmanlarının mevcut olduğunu görebiliyoruz CHP grup toplantı salonunda. Ve burada Özgür Özel destekçilerinin gece saatlerinden itibaren mecliste sabahlayanlarla birlikte sabah saatlerinde, ilk saatlerde Mahmut Tanalı'nda geldiğini görebiliyoruz. Mahmut Tanal'da hemen kameraman arkadaşım kadrajına gelebilirse görürüz. Çünkü sabah saatlerinde ilk grup toplantı salonuna gelenlerden biri de kendisiydi. Ve Özgür Özel destekçileri bu konuda aslında baskın basanındır mantığıyla, ilk kapan kiminse mantığıyla gene toplantı salonunu, grup toplantı salonunu doldurdu. Ve bu konuda az önce de Hande İpekgil de aktardı. İki taraftan da grup toplantı saati ve günü aynı ve yeri de aynı şeklinde. Tabii Kılıçdaroğlu genel merkeze aldı ama Özgür Özel tarafında bu konuda hani bundan önceki dönemlerinde de bildiğimiz gibi gölge kabine oluşturmuştu CHP. Ve şu anda da aslında bakıldığında CHP genel merkezinde Özgür Özel tarafından gölge genel başkanlık yapılıyor. Çünkü kendisi milletvekillerini toplayıp bir grup başkanı seçtirdi kendisini. Ardındansa MYK toplamaya çalıştı. Ve baktığımızda hep bu durumlarda partinin iç tüzüğünden bahsedildi. Hep o iç tüzük vurgulandı. Ve iç tüzüğe bakıldığında ise tabii bu konuda genel başkanın neler yapabileceği, grup başkanının neler yapabileceğine baktığımızda grup başkanının bir MYK toplayamayacağını da herhangi bir partiden de öğrenebiliriz. Tabii Türk siyasi bilgilerinden de, teamüllerinden de bunu öğrenebiliriz. Ancak Özgür Özel de bu konuda itidal çağrısından çok aslında kendi taraftarlarını bir savaşa hazırlar gibi, bir kavgaya hazırlar gibi ya da bir kargaşaya hazırlar gibi kaos ortamı oluşuyor. Çünkü biz yine dedik ya, sabah saatlerinde meclise geldik. Meclise geldiğimiz noktada onlarca çevik kuvvet otobüsü vardı. Bu kargaşayı önlemek adına ve herhangi bir şekilde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçilerinin karşı karşıya gelmemesi adına ve bu konuda da Kılıçdaroğlu'nun taraftarları da önceden meclisin dikmen kapısı diye tabir edilen kapısının orada hazır bulunuyorlardı ve kenarda bekleyişlerini de sürdürüyorlardı. Ve arkalarından da yürüyenler de vardı. Hem Kılıçdaroğlu taraftarlığı tarafından hem de Özgür Özel taraftarlarının ziyaretçi olarak gelenler, CHP seçmeni olanlar da bekliyorlardı. Ve ben de oradan meclise yürürken şunları duydum aslında. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının yürürken arkalarından Özgür Özel taraftarlarının onlara karşı bir söylemde bulundukları. Ancak Kılıçdaroğlu taraftarlarının bu söylemleri kulak asmamaları, sakin olmaları yönündeydi. Ancak bu konuda şu anda da grup salonunun da yoğunluğuna bakıldığında Özgür Özel destekçi milletvekillerinin de salonda bulundukları, grup toplantısı sırasında ise ziyaretçilerin alınmayacağı da meclis başkanlığı tarafından duyuruldu. Çünkü bu konuda da girişte karşı karşıya gelen iki taraftan da fiziksel saldırıya, kötü sloganlara kadar birçok kargaşa söz konusu olmuştu. Şu anda da baktığımızda dediğimiz gibi ekrana gelen isimlerden de, gördüğümüz isimlerden de baktığımızda Mahmut Tanal, Aylin Nazlıarka, Bülent Tezcan gibi isimler de görebiliyoruz. Grup toplantı salonunda sabah saatlerinde saat 9-9.30 sıralarında bu kürsüler, sıralar dolmuş oldu milletvekilleri tarafından. CHP'de Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri tarafından saat 13.30 olduğunda CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup toplantı salonunda Özgür Özel olacak. Az önce de Hande İpekgil'in söylediği gibi öncesinde Dikmen Kapı'dan seçmenlerine seslenecek Özgür Özel ve devamında gelecek saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kürsüsüne geçecek ve hem seçmenine hem de milletvekillerine seslenmiş olacak. Tabii bu konuda birçok spekülasyonlar oldu. Sosyal medyadan itidal çağrıları oldu. Hem Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tarafından hem de kendisi tarafından söylemleri oldu. Bunun öncesinde Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen bir hitabı vardı. Sosyal medyadan yazdı ve bu konuda sizin tecrübenizden faydalandık. Siz büyük bir genel başkandınız. Ancak kargaşaya mahal vermeyelim gibi itidal sözleri vardı Mansur Yavaş tarafından ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı yazıysa Mansur Yavaş'ın yazdığı yazıyı alıntılayarak cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu o mutlak mutlak kararı, 21 Mayıs saat 17.30 civarında çıkan o mutlak mutlak kararıyla birlikte hep itidal çağrısı yaptı. Aynı zamanda kendi destekçileriyle birlikte. Ve şu anda da bakıldığında grup salonunda Özgür Özel ve destekçileri milletvekilleri olarak grup salonunda sabah saatlerinde, sabahın ilk saatlerinden itibaren gelenlerle birlikte. Ve hatta şunu da söyleyelim, detay aklıma gelmişken de bazı milletvekilleri geceden burada mecliste bekledikleri için bazıları salona geldikten sonra bu grup salonuna kahvaltılarını da burada yaptı. Ve şu anda da

0: bekleyip sürüyor. Salonda herhangi bir şekilde dışarı çıkış bile yapılmıyor. Koltukta, sandalyelerinde oturuyor milletvekilleri. Acil bir durum olmadıkça oturma, bekleyiş sürüyor. Bu konuda tabii bir gergin bir bekleyiş vardı. Çünkü ne olacağı, aynı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşacağı gerginliği vardı. O yüzden salonu terk etmek istemiyorlardı. Ancak Özgür Özel'in sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde saat 14'te çıkacağını söylemesiyle birlikte saat 14'te ve bu konuda bir rahatlama geldi grup salonundakilerle. Biz de buradan grup toplantı salonundan atmosferi aktarmaya çalıştık diyelim, sözü size bırakalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Emre. Emre, Özgür Özel'in konuşacağı yerde, yani meclisteki CHP grup toplantı salonunda Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a verdiği cevapta sosyal medya hesabı üzerinden nereye işaret etmişti? Dedi ki saat 14'te omuz omuza grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağına sizi çağırıyorum dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı yerde CHP Genel Merkezi'nin önünde de Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Hemen şimdi Ahmet'e dönelim. Oradaki durumu, oradaki atmosferi bir öğrenelim. Ahmet, sen neler aktaracaksın?
2: Emin Aslan, selamlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dikmen kapısı önünde biliyorsunuz yoğunluk oluşmuştu ve o yoğunluğun akabinde meclis başkanlığı bir açıklama yapıp demişti ki grup toplantısına ziyaretçi alınmayacak demişti. İç hukuk gereğinde demişti. Şimdi oradaki kalabalık artık yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geliyor. Aslında arkamda umarım gözüküyordur. Arkamda CHP'liler geniş bir kalabalık oluşturmuş durumdalar ve sloganlar da atıyorlardı. Hani dedikleri slogan şu: dik dur eğilme, işte Kılıçdaroğlu seninleyiz tarzında sloganlar atılıyor. Destek var olabildiğince burada da. Şimdi tabii aslında bizi buraya getiren süreç çok önemli. En azından yani 5 Haziran gününde Atakan Sönmez bir açıklama yapmış ve demişti ki grup toplantısını gerçekleştireceğiz demişti. Aslında bütün tartışmalar ondan sonra başlamıştı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafı MYK'sını toplamıştı. Hem Özgür Özel MYK'sını toplamıştı. Aslında bu kısa süre içerisinde biz 4 tane MYK atlattık. 2 taraf içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu 2 tane, Özgür Özel tarafı 2 tane MYK yaptı. İşte bugün de grup toplantısının yapılacağını açıklamıştı. Fakat artık yaşanan olaylar yüzünden kötü görüntülere sebebiyet vermemek için Kemal Kılıçdaroğlu tarafı şu an genel merkezde toplantısını gerçekleştirecekler. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu buradan ilk kez partisinden grup toplantısı yaptığını ilan edecek ve konuşmalar yapacak. Tabii merakla bekliyoruz biz o konuşmaları. Zira geçtiğimiz hafta da yine bu polemik yaşanmıştı. Hatırlarsanız bir kısır döngüye girmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu ben yapacağım demişti. Özgür Özel ben yapacağım demişti. Özgür Özel yapmıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu o basın toplantısında çok önemli şeyler açıklayacağını söylemişti. Elin Aslan, hatırlarsanız yani zaten burada bayramın 4. gününde de bir açıklama yapıp arınacağız demişti. Partiyi de yolsuzluktan arındıracağız demişti. Bugün de grup toplantısında biz buna binaen bir konuşma şekillenmesini düşünüyoruz. Şimdi isterseniz biraz da hangi taraftaki isimler neler söylemiş buna bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayalım. Öncelikle parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu sosyal medya hesabından ve şunu söyledi: ortaya çıkabilecek her olumsuzluk kurucu partimize ve Atatürk mirasına saygısızlık olarak değerlendirilecektir dedi. Aslında bu biraz da Kemal Kılıçdaroğlu tarafının sıkça söylediği bir şey. Nasıl? Yani parti içi teamüle uymuyorsunuz şu an demişlerdi ve bununla alakalı disiplin mekanizmasını başlatabiliriz demişti. Bu mesajın içerisindeki bu saygısızlık olarak değerlendirilecektir aşamasında oldukça kritik. Milletvekillerine bir çağrı yapmış ve demişti ki özellikle milletvekillerine meclis çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine inancımız tamdır demişti. Hatta hatırlarsanız biraz daha eskiye götüreyim sizi. Müslüm Sarı yine bu 111 milletvekilinin kurultay için imza atmasıyla alakalı şunu söylemişti. Ya bazıları bizim aramızda ayrılık çıkartmaya çalışıyor ama biz de o 111 milletvekiliyle aynı düşünüyoruz demişti. Bize kurultay yapmak istiyoruz demişti ki dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweette ki o ifadeyi hatırlayalım. Kurultay sürecimizi başlatacağız demişti. Fakat kurultay sürecimizi başlatacağız da Özgür Özel cephesini pek tatmin etmedi. Ne zaman başlatacaksınız? Hangi tarihler içerisinde olacak? Çünkü Özgür Özel tarafı diyor ki ben 1000'den fazla delege imzası topladım. Hemen yapmanız lazım diyor bu kurultayı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugün kurultay sürecimizi başlatacağımızı ilan edeceğiz demişti. Saat 14'te işte onunla alakalı bir açıklama gerçekleşebilir. Şimdi süreci anlatıyoruz ama sadece grup başkanlığı ve grup toplantısından ibaret de değil Elin Aslan. Şimdi Özgür Özel'in bir grup başkanlığı var, hatırlayacaksınız. 24 Mayıs'ta kendisini grup başkanı olarak seçtirmişti. 96 milletvekilinin desteği, 15 milletvekilinin de dışarıdan desteğiyle birlikte. Şimdi bununla alakalı dün Faik Öztrak, yine CHP genel başkanına yakın isimlerden, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Faik Öztrak mecliste bir açıklama yaptı. O da çok önemliydi. Onu da paylaşmak istiyorum size. Baskın grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek tanımıyorum dediğin Buttan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir ifadelerini kullanıyor. Yani biz ilerleyen günlerde Özgür Özel yönetiminin direkt olarak yani Özgür Özel ve ekibine bir müdahale görebiliriz. Yani grup başkanına, grup başkan vekillerine bir disiplin uygulaması da görebiliriz Elin Hasan. Şu an itibariyle buradaki atmosfer bu şekilde. Partililer yavaş yavaş buraya geliyor. Saat 14'te de Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenecek.
1: Peki teşekkür ediyoruz Ahmet. Ahmet Taner Işıldak'tan da sözü alalım. Ne olacak bakalım. Yani Özgür Özel ne söyleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek? Bunlar bugünün gündemi ama bunun yanı sıra İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan CHP 38. İstanbul İl Kongresi davası da Silivri'de görülüyor. Gündem CHP yoğunlukta bugün daha da bir yoğun. Editörümüz Oğuz Polat Bilek de o davayı takip ediyor. Hemen Oğuz'dan detayları alalım. Oğuz merhaba, seni dinliyoruz. Oğuz'u duymakta sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi Oğuz'la bağlantıyı arkadaşlarımız bir güncellesinler. Çünkü malum bu işlerin aslında bir anlamda başlangıcı da İstanbul İl Kongresi süreci, kurultay süreci, o süreçte yaşananlar ve bunların bir yansıması olarak da bugüne gelindi. Kurultaylarda verildiği iddia edilen paralar, hediyeler ve sonrasında yaşanan mutlak butlan süreci ve bu kriz. Şimdi bir kez daha Oğuz Polat Bilek'e dönelim bakalım. CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi davasında Silivri'de neler yaşanıyor öğrenelim. Oğuz seni dinliyoruz.
3: Merhabalar Elin Aslan. Aslında her şeyin başladığı, Ankara'daki bu krizin de başladığı kurultay biliyorsunuz. İstanbul İl Kurultayı, daha sonra genel kurultaya giden süreç. İstanbul İl Kurultayı'nda oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla davalar açılmıştı. Bugünkü yani 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava aslında bir ceza davası. 10 sanık var. Aralarında eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'ın da yargılandığı 10 sanık var. 6'sı savunma yapmıştı 6 Ocak'ta. 4 tutuklu isim de bugün dinlendi. Kimdir onlar? Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanışman Tutan ve Tülay Yavuz. Baktığınız zaman bu 4 ismin 3'ü zaten çocukları kurultay sonrası işe yerleştirilmiş. Mesela Anıl Karaaslan, Aydın Karaaslan'ın oğlu 2023'te Kiptaş'a. Melda Tanışman Tutan'ın kardeşi Mehmet Ali Tanışman Beşiktaş Belediyesi'nin inşaat mühendisi olarak. Tülay Yavuz iki kardeşi, biri İBB iştiraki İspere, diğeri de yine Beşiktaş Belediyesi'nde işe başlamış kurultaydan sonra. Şöyle anlatayım, dün de salon boştu İmamoğlu Suç Örgütü davasında. Bugün kurultay davası var. Ben bir yoğunluk bekliyordum. Sabah erkenden geldim duruşma salonuna gireyim diye ama bomboş. Hatta bana göre değil, hakime göre de bomboş. Çünkü hakim dava başlar başlamaz bugün salon boş herhalde diye bir ifade kullandı. Bunun Ankara'daki süreçte ne denli ilgisi var? Orası takdirini tabii ki izleyicilere bırakıyorum. Bir yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor sanıkların özellikle. Hatırlatalım tekrar, bu bir ceza davası, hukuk davası, ayrıca işliyor. Diğer yandan da bir numaralı salonda da tabii Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası görülüyor. 47. celse kürsüye çıkan isim İBB Medya İşi eski genel müdürüydü. İpek Elif Atayman, kendisi Metrobüs reklam ünitelerinin 3 yıllık süreyle kiralanması ihalelerine yönelik savunmasını yapıyor. Şöyle kısaca anlatayım hemen çok uzatmadan. 2022 yılında açılan ihale, yine bu ihaleyi Medya AŞ kazanıyor. Biliyorsunuz ya Kültür AŞ ya Medya AŞ, böyle gidiyor. Bu sefer Medya AŞ kazanıyor. Alt ihaleye çıkıyor. Bu sefer Urban Medya'ya veriliyor. Urban Medya'nın sahibi kim? Bu davanın yine tutuklu sanığı Hüseyin Köksal. Şimdilik süreç böyle. Oldukça sakin iki dava var. Aktaracaklarımız bu kadar. Gün içinde gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağız.
1: Teşekkür ediyoruz Oğuz. Oğuz Polat Bilek'ten de sözü alalım. Dediğimiz gibi hareketli bir gün. Önümüzdeki saatler ne getirecek bilmiyoruz. Bir yandan 13.30, bir yandan 14 bekleniyor. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları. O konuşmalarda da karşılıklı şeyler söylenecektir. Bakalım, takip edeceğiz ama 24'te yayına moderatöre bir ekonomi arası verelim. Ekonomideki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ama saat başında moderatöre devam edeceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
6: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
7: Nasıl ama?
8: Altın değerinde bir gol hocam.
6: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, kahve molasıyla karşınızdayız. Öncelikle haberlerimizle başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD, İsrail ile İran arasındaki gerilimin ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın yalnızca enerji fiyatlarını değil, küresel tedarik zincirlerini de etkilediğini belirten Şimşek, yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerinde en az 5 puanlık ilave baskı oluşturduğunu söyledi. Buna rağmen enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini vurguladı.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te katıldığı programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın küresel ölçekte önemli bir arz şoku yarattığını ifade etti.
13: Küresel petrol arzına baktığınız zaman bugünkü şokun etkilediği üretim miktarı ve sevkiyat miktarı bütün bu geçmişte yaşanan şoklardan daha büyük.
12: Küresel enflasyon beklentilerindeki yükselişin faiz oranlarını artırdığına dikkat çeken Bakan Şimşek, savaşın yaşanmaması halinde yıl sonu enflasyonunun %20 seviyelerinde gerçekleşebileceğini söyledi. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın dolaylı etkileri nedeniyle en az 5 puanlık ek enflasyonist baskı oluştuğunu belirtti.
13: Yani piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda, yani en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. Bakın en az ilave 5 puanlık. Yani basitleştiriyorum. %21 olacak idiyse işte 26 Merkez Bankası

0: Kas da zaten oraya doğru çekti. 19 olacaksa işte %24. Nitekim Merkez Bankası 24 imal ama bugün itibariyle.
1: Petrol fiyatlarının gerilemesi halinde Türkiye'nin bundan olumlu etkileneceğini ifade eden Şimşek, enflasyonun düşüş trendinin süreceğini vurguladı.
0: Enflasyon düşüş trendine devam edecek. Bakın, dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok. Ve enflasyon düşüyor. Ha şöyle, tabii ki dünyaya göre hala yüksek. Hayat pahalılığıyla mücadelemiz bitmiş değil. Hayat pahalılığıyla mücadele kararlılık gerektiriyor, devamlılık gerektiriyor.
1: Şimşek, deprem bölgesinde teslim edilen konutlarla kira artış hızının önemli ölçüde gerilediğini söyledi. Türkiye genelinde kira enflasyonunun %50'nin altına indiğini belirtti.
0: Bu sene sonu itibariyle çok büyük ihtimalle kira enflasyonu 30 civarına iner.
2: Gerçekten mi?
0: Ya 30-35 aralığına iner.
2: Bu çok önemli ama yani.
0: Trend onu gösteriyor. Bakın trend onu gösteriyor.
3: Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde devreye alma sürecinin önemli aşamalarından biri daha tamamlandı efendim. Birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabına gerçek yakıtla aynı özelliklere sahip 163 temsili yakıt demeti yerleştirildi. 5 gün süren operasyon nükleer yakıt yüklemesi öncesindeki son kritik hazırlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali 1. Güç Ünitesi'nde reaktör basınç kabına 163 adet temsili nükleer yakıt demeti başarıyla yüklendi. Uzman ekiplerin 5 gün boyunca aralıksız yürüttüğü operasyon, gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğini taşıdı. Çalışmalar sırasında reaktör tesisinin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Operasyon sayesinde yakıt yükleme makinesinin performansı, taşıma ve yerleştirme süreçleriyle reaktörün hidrolik özellikleri gerçek işletme koşullarına yakın şartlarda değerlendirildi. Temsili yakıt yükleme işleminin tamamlanmasının ardından reaktörün üst bölümüne ait ekipmanların montajına başlanacak. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 1. Güç Ünitesi'nin devreye alma sürecindeki önemli aşamalardan biri olan soğuk ve sıcak testler gerçekleştirilecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk ünitenin elektrik üretimine geçiş sürecinde yeni bir aşamaya ulaşılması hedefleniyor.
3: Efendim, ekonomi başlıklarını haberlerimizle özetledik, ekranlara taşıdık. Şimdi bir de piyasalara bakalım. Öncelikle Borsa İstanbul'a bakalım. BIST 100 endeksine baktığımız zaman şu anda BIST 100 endeksinin 13.925 puandan işlem gördüğünü aktaralım. Ve kur tarafına bakalım hızlıca. Kur tarafına şöyle bir göz attığımızda dolar 46,12'den, avro ise 53,35'ten işlem görüyor. Hemen altınla devam edelim. Altın tarafındaysa gram 6.420 lira, çeyrek 10.497 lira, Cumhuriyet altını 43.498 lira, ons altınsa 4.329 dolar olarak şu anda işlem görüyor deyip petrole devam edelim. Petrolde ise Brent petrol 92 doların üzerinde şu dakikalarda, düşüş eğiliminde diyelim. Ve son olarak faize de bakalım. Faiz tarafına baktığımızda tahvil %43'ten, reposa %11'den işlem görüyor diyelim. Ve tüm bu gelişmeleri konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz bu dilimde. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle birlikte. Eda Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyoruz. 11 Haziran'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak malumunuz. Uluslararası kuruluşlarda faiz artışı bekleyenler ve sabit tutacağını öngörenler de var. Faiz kararına dair sizin öngörünüzü merak ediyoruz. Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında piyasaların beklentisi ayrıca ne yönde?
4: Evet, şimdi önemli de bir hafta gerçekten, yurt içinde ve yurt dışında da önemli gelişmeleri, başlıkları takip edeceğiz. Elbette içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı en majör başlıklar arasında. Şimdi son dönemlerde tabii küresel piyasalarda risklerin artması, petrol fiyatlarındaki yükseliş derken enflasyon üzerinde de baskının devam ettiğini takip ediyoruz. Cuma günü de Mayıs ayı enflasyon verisini takip etmiştik. Beklentilerin üzerinde bir veri setiyle karşılaştık. Şimdi tabii bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaptığımız zaman da Merkez Bankası'nın bu ayki toplantıda da faizleri dokunmaması değerlendiriliyor. Ama ikinci bir senaryomuz daha var. Şimdi normalde bir son dönemde Merkez Bankası fonlamayı haftalık repo üzerinden değil, gecelik borçlanma faizi üzerinden, yani %40 seviyesinden gerçekleştiriyor. Eğer ki %40 seviyesinde haftalık repo tarafında bundan sonraki süreçte fonlama yapmak isterse, o zaman %37 olan politika faizi belki %40 seviyesinde çekilebilir ve bundan sonraki süreçte de haftalık repo üzerinden, yani yine %40 olarak fonlamayı gerçekleştirmek isteyebilir. Bu alternatif, yani ikinci senaryo aslında. Olası böyle bir senaryoda da zaten faizlere dokunmasını bekleriz. Ama onun dışında ana senaryo, en güçlü senaryo hangisi dersek, bu ayda herhangi bir değişikliğe gitmemesi yönünde bulunuyor. Neticede son dönemde yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarındaki yükseliş, merkezin kontrolünün dışında olan şeyler. O yüzden Merkez Bankası son dönemde gelişmeleri yakından takip ettiğini, gerekli gördüğü takdirde de piyasaya müdahale ederek piyasadaki oynaklıkların önüne geçtiğini de gözlemliyoruz. Tabii ki kritik bir toplantı olacak. Neticede verilecek karar ve karar metnindeki detaylar yılın kalan toplantılarında nasıl bir yol izleneceğine dair bize de beklentilerin oluşmasını destekleyecektir. O yüzden Perşembe günü saat 2 itibariyle kararı takip ediyor olacağız.
3: Mayıs ayında enflasyon aylık %1,71 olarak açıklandı. Aylık oranda belli ölçüde bir düşüş görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Orta Doğu'daki çatışmaların ve enerji ve emtia fiyatları üzerinden enflasyonu ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Bu şok yaşanmasaydı enflasyonun %20 civarında gerçekleşme ihtimali yüksekti dedi. Mevcut fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave etkiden söz edebiliriz şeklinde konuştu Bakan Şimşek. Bakan Şimşek'in açıklamalarına ve savaşın enflasyonu ona etkisine dair neler söylersiniz Eda Hanım?
4: Şimdi Cuma günü tabii gelen veri beklentilerin üzerinde bir veri setiydi. Neticede son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş, 100 dolarların üzerine çıkması piyasaları zaten tedirgin ediyor. Sadece yurt içi tarafı değil, yurt dışı tarafı da. Yani biz şu anda sadece Türkiye'deki enflasyonda yukarı yönde risk var diyemiyoruz. Aksine dünya genelinde yeniden enflasyonist endişeleri konuşmaya başladık. Hatta sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, Amerika, İngiltere, Avrupa, yani majör merkez bankaları da mevcutta uyguladıkları para politikalarını askıya almak durumunda kaldılar. Hatta Fed için bile faiz artış ihtimallerini konuşmaya da başladık. Dolayısıyla şu anda dünya genelinde yeniden enflasyonist endişeler var. Şimdi Cuma günü açıklanan veri sonrasında da biz bir değerlendirme yaptığımız zaman yıl sonu enflasyon tahminimiz %29 seviyesinden şimdilik %29.50 seviyesine yukarı yönde ufak bir güncellemeye gitmiş bulunuyoruz. Hatta politika faizinde de şu an için politika faizini sene sonu da %35-%36 civarında öngörmekteyiz. Yani olası bir faiz indirimi tekrardan konuşulmaya başlanırsa yılın son çeyreğinde belki bir minik faiz indirimi gelebilir deriz. Ama bunun için koşullar, şartlar desteklemeli. Yani şu anki gelişmeler ne yazık ki yurt dışında devam eden savaş, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle aslında Merkez Bankası için faiz indirimi beklentileri ötelenmiş durumda. Ve gelen enflasyon verisini de dikkate aldığımız zaman hala aslında enflasyon üzerinde de yukarı yönde risklerin var olduğunu görüyoruz. O yüzden de zaten Merkez Bankası için de temkinli kalmasını, piyasayı yakından takip ettiğini ve gerekli gördüğü takdirde de müdahale edebileceğinin mesajını veriyor. Yani şu anda sahadalar diyelim, yakın takipteler. Enflasyon tarafında da eğer ki beklentilerden sapma meydana gelirse zaten yine Merkez Bankası bu noktada müdahale edecektir. Hatta hatırlayacak olursak Mayıs ayında da enflasyon raporu takip etmiştik. 2026 yılının ikinci enflasyon raporuydu. Ve bu enflasyon raporunda da Merkez Bankası'ndan yukarı yönde bir güncelleme de görmüştük. Yani yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönde güncellemişti. O yüzden hala sadece Türkiye tarafında değil, dünya genelinde enflasyon üzerinde ciddi bir baskı var. Savaş biter, petrol fiyatları normalleşmeye başlar. O zaman zaten veriler üzerinde de baskının hafiflemesini bekleyebiliriz.
3: Eda Hanım çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için.
4: İyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle birlikteydi efendim. Böylece kahve molasının da sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: ...2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
2: CHP'de ipler kopuyor. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinden önce sağduyu çağrısı yaptı. Özel meydan okumaya devam etti. Grup krizinin ardından partiyi neler bekliyor? Özel ve ekibi yeni bir parti için adım atacak mı? Yolsuzluk ve rüşvet sarmalından seçmen nasıl etkilendi? İmamoğlu Özel, CHP'yi nasıl bir uçuruma sürükledi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç cevaplayacak.

Kimliklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
3: Aile gibi olduk artık.
2: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
3: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
2: Bu otel her birimizin sigortası.
4: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piratin Haziran sayısı tüm bayilerde.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
10: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Siyasetin gündemi zaten bir süredir CHP kaynaklı olarak çok hareketliydi. Ama bugün artık o hareketlilik doruk noktalara çıktı. Tarafların meclis önünde karşı karşıya geldiğine şahit olduk. Hemen muhabir arkadaşlarım yanıma gelsinler. Taraftarların, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları meclisin önünde karşı karşıya geldi. Güvenlik önlemleri mecliste artırıldı. Grup toplantısına misafir alınmayacağı ifade edildi. Ve nihayetinde gelinen toplada CHP grup toplantısını görüyorsunuz. Emre Ayaz karşımızda. Emre'den detayları alacağız. Orada da milletvekilleri yerlerine yerleşmeye başladılar. Grup toplantısında kim konuşacak mecliste sorusu bugün artık yanıtını buldu. Özgür Özel konuşacak. Nasıl bir atmosfer var soracağız. Meclisin önü bugün sabahın erken saatlerinden bu yana her iki saatler 11-12'yi gösterdiğinde arbedenin yaşandığı nokta. Hande İpekgil meclisin önünde karşımızda. Neler olup bittiğini şu dakika itibariyle öğreneceğiz. Ekranları başına veya radyolarını yeni açmış olan dinleyicilerimiz de varsa onlar için de bu saate kadar olanları Hande anlatacak. Ve Ahmet Taner Işıldak'ta CHP Genel Merkezi'nin önünde. Neden CHP Genel Merkezi'nin önünde? Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu. Ya bu çağrı şöyle özetleyebiliriz. Grup toplantısına gitme çağrısıydı bir anlamda. Ve bu tweet'i alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Baba Ocağı'nda CHP Genel Merkezi'nde yapacağım dedi. Saat 14'te herkesi Baba Ocağı'na bekliyorum çağrısında bulundu. Ahmet de oradaki atmosferi birazdan bize anlatacak. Kimler geliyor, kimler gidiyor onu da soracağız. Şimdi önce biz Emre'ye gidelim, Emre Ayaz'a. Çünkü saat 13.30 gibi Özgür Özel'in grup toplantısını yapması gerekiyor. Saatler 13.02. Peki Emre merhaba. Grup toplantısının yapılacağı salonda şu an itibariyle nasıl bir atmosfer var? Bunu öğrenelim. Ama bir de bunun öncesinden de sabah saatlerinden bu yana neler oldu, saat kaçta gelindi, neler yaşandı ondan da bize bahset Emre.
1: Helin Aslan, şu an CHP grup toplantı salonu günler öncesinden belirtilen tarihten dolayı bir gerginlik vardı ve şu anda da doldu. Milletvekilleri şu anda koltuklarına oturdu ve saat 13.30'u bekliyor. Peki CHP grup toplantısında kim kürsüde olacak diye baktığımızda ise Özgür Özel saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacak ve Kemal Kılıçdaroğlu

da mutlak mutlak kararıyla birlikte, genel başkan seçilmesiyle birlikte bugün ilk kez grup toplantısında kürsüye çıkacaktı ve o ikilik söz konusuydu günlerdir. Kim kürsüye çıkacak? Bu gerilime mahal vermemek için de Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz saat diliminde genel merkezde saat 14'te grup toplantısını gerçekleştireceğini söyledi. Tabii sabah saatlerinden bu yana neler oldu, neler olacak diye baktığımızda şundan da bahsetmek lazım. Daha öncesinde milletvekilleri bir gün önceden, yani gece saatlerinden itibaren burada grup toplantı salonunda yerini almış vaziyetteydi. Çünkü bakıldığında kim oturursa o yapacak gibi bir atmosfer vardı. Çünkü iki saatte aynıydı, iki yerde aynıydı. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafta Özgür Özel. İki tarafın da bu bilmecesi tabii ki vardı. 13.30 itibariyle kürsüye çıkacak isimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu. Sabah saatlerinde dediğimiz gibi gece saatlerinde bekleyenler vardı. Sabah saatlerinde ilk Mahmut Tanal geldi, Şanlıurfa Milletvekili, grup toplantı salonuna. Daha sonrasında ise milletvekilleri ardı ardına geldi. Hatta bu konuda da Özgür Özel'in yardımcıları Murat Emir ve Ali Mahir Başarır da grup toplantı salonuna bakıp tekrar grup toplantı katına da özür diliyorum, grup odasına da çıkarak, CHP grubunda odasına çıkarak yeri döndüler ve saatler 13.30 olduğunda kürsüden seslenecek, neler yapacak, tabii ki neler söyleyecek, bu da merak konusu. Çünkü diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da konuşacak saat 14 itibariyle. Sabah saatlerinde Özgür Özel taraftarları, seçmenler ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları seçmenlerse meclisin dikmen kapısında bir karşı karşıya geldi ve sloganlar atıldı. Bir tarafta hain Kemal sloganları ve Özgür Özel sloganları atıldı ve karşı karşıya gelen grupları da bastırmak için de çevik kuvvet, çok sayıda çevik kuvvet vardı. 10-15 sayısında otobüs de, çevik kuvvet otobüsü de o alanda yerini aldı. Milletvekilleri şu an 13.30 olması bekliyor. Tabii ki bir rahatlık da söz konusu oldu. Çünkü meclise bu konuda 14'te Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden yapacağını söyledikten sonra o gergin bekleyişte, salonda bekleyen gergin bekleyişte sona ermiş oldu. Tabii ziyaretçilerin de alınmayacağını toplantıya da bildirelim. Çünkü gergin atmosferde dindirilmeye çalışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'ın tweetini alıntılayarak açıklamalarda bulundu. O açıklamada da itidal çağrısında bulundu. Ve bakıldığında yine grup toplantısı da sona erdikten sonra iki kişi, Mansur Yavaş ve Özgür Özel, bakıldığında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de Manisa'da ziyaret edecek, anmasını ziyaret gerçekleştirecek. Çünkü 9 Haziran 2025'te kendisi konutunun bulunduğu havuzdaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Ve o grup ziyareti de grup toplantısının ardından da ziyaret Manisa'da gerçekleşecek. Mansur Yavaş'la birlikte kendisi oraya gidecek ve kürsünün olduğu yere de sen orada bize lazımsın abi diyerek Ferdi Zeyrek'in buradaki posterini asmış durumdalar. Sabah saatlerindeki o gergin bekleyişten bahsetmiştik. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu salonda olması bekleniyordu ve orada da bazı taraftarlar, CHP seçmeni olan taraftarlarda da gergin bekleyiş oldu. Şu anda da salondaki kalabalık giderek arttı. Şu anda da bakıldığında bütün milletvekilleri, Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri salondaki yerini aldı. Başta dediğimiz gibi o gün mutlak mutlak kararının sonrasında tahliye gerçekleşecekti genel merkezde ve bu genel merkezde de o giriş kapısının üstüne çıkan bir Mahmut Tanal görmüştük, Şanlıurfa milletvekili ve şu anda da kendisi grup toplantı salonuna giren ilk isimlerden biriydi ve şu anda da 13.30'u bekleniyor ve bakıldığında CHP grup toplantısı yine Özgür Özel tarafından gerçekleşecek. Daha öncesinde baktığımızda Özgür Özel bu konuda itidal çağrısını az yapan taraftı Kılıçdaroğlu tarafına nazaran. Çünkü burada Kemal Kılıçdaroğlu itidal çağrısını bugün yaptığı sosyal medya paylaşımından da bahsetti. Ve dikmen kapısında, meclisin dikmen kapısından da bir hitabı oldu seçmen tarafına. Oradaki seçmenler de tabii ki Özgür Özel taraftarları bu konuşmadan sonra da dağılmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ise genel merkeze geçti. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu davet etti bütün CHP seçmenini. Çünkü orada bir grup toplantısı saat 14'te gerçekleşecek ve buradaki kalabalık da giderek artıyor. Dakikalar kaldı. Grup toplantı sonrası tekrar hatırlatmakta fayda var. Mansur Yavaş'la birlikte Özgür Özel Manisa'ya geçecek. Manisa'da Manisa Büyük

Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde konutundaki havuzdaki elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyre'yi ziyaret edecekler. Hayatını kaybetmişti 2025'te ve oradaki anma törenine katılacaklar. Biz de şu an bu toplantı salonundaki atmosferi aktarmaya çalıştık.

0: davet etti. Kendini destekleyenleri, partilileri. Peki şimdi o davete ne kadar, nasıl bir icabet söz konusu? Onu öğrenmek için de CHP Genel Merkezi'nin önüne gidelim. CHP Genel Merkezi'nin önünde de Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Ahmet merhaba. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu orada mı? Odasında mı acaba şu an? Yoksa evinden çıkıp gelmesi mi bekleniyor? Konuşmayı nerede yapacak? Orada bir alan mı hazırlanıyor? Meclisin önünde kalabalıklar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla o gruplar oraya mı geldi yoksa gelmedi mi? Orada nasıl bir atmosfer söz konusu?
1: Şimdi şunu söylemekte fayda var. Aslında benzer görüntüler var. İki tarafta da benzer sloganlar atılıyor. Yani direneceğiz, kazanacağız sloganları atılıyor elinde aslan. Burada da aynı sloganlar atılıyor. Aslında bundan 2 saat önce meclis başkanlığı ziyaretçileri kapalı olmasına karar vermişti grup toplantısının. Ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla, o çağrıya da birazdan değineceğim, genel merkeze yavaş yavaş gelmeye başladılar. Tabii burada milletvekillerine gözler çevrilmiş durumda. Yani milletvekilleri gelecek mi buraya diye. Şunu ifade edelim. Genel merkezin 4. katında bir 600 kişilik bir salon var. O 600 kişilik salonda grup toplantısının yapılması bekleniyor. Tabii biliyorsunuz 111 milletvekili sürekli olarak Özgür Özel'in iddiası bu. Benim tarafımda diyor. Geri kalan milletvekillerinin bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil. Kurmaylarını görüyoruz ama milletvekillerinden görebildiğim bir isim olmadı. Bunu söylemekte fayda var. Tabii kalabalıklar da yavaş yavaş geliyor. Şimdi şunu ifade etmekte fayda var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetine bakmak lazım. O sosyal medyadan paylaştığı mesaja bakmak lazım. Mansur Yavaş iktidar çağrısı yapmış ve bir nevi sizin de söylediğiniz gibi grup toplantısı yapma çağrısı yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bunu alıntılayıp aslında hem sert hem de kucaklayıcı bir mesaj paylaştı. Neydi bu? Partinin öz evlatlarının birbirine düşman edilmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz bu oyunu bozacağız dedi ve dış mihrak cümleyi yöneltti. Yani dış mihrakların yaptığı bu oyunu biz bozacağız dedi ve buna gelmeyeceğiz dedi. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür ifadesini kullandı ve saat 14'te herkesi genel merkeze bekliyorum cümlelerini kurdu. O yüzden de şu an 14'e doğru vatandaşlar buraya geliyor. Şimdi şunu da ifade etmekte fayda var. Özgür Özel Manisa'ya gidecek. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısından sonraki aksiyonu ne olacak? Elin Aslan, aksiyon şu, beklenen en azından şu. MYK'yı toplaması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özellikle bugün yaşananlar ve geçen hafta yaşananlar artık Kılıçdaroğlu'nun sabrını da taşırmış durumda. Bir iç disiplin konusu konuşulacaktır merkez kurulunda ve disiplin işlemi yapması da öngörülüyor ki bu hafta yine yüksek disiplin kurulunun toplanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda 11 Haziran'da parti meclisini de toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Artık yavaş yavaş ipleri eline almaya başlayacak.
0: Ahmet, zaten bu arada ben hemen senin sözünü böleyim. Kemal Kılıçdaroğlu şu an konutundan ayrıldı. Yüzü de gayet gülüyor. Beraberindekilerle birlikte makam aracına bindi ve senin bulunduğun noktaya doğru, genel merkeze doğru şu an araç hareket etti. Elimize görüntüler ulaştı. İzleyicilerimize biz de paylaşmış olalım bu görüntüleri de. Bunu da kenara not düşmüş olalım. Kemal Kılıçdaroğlu az önce konutundan ayrıldı. Bugün yaşanan gerilimler üzerinden de bakacak olursak oldukça da moralli, yüzü de gülüyor görünüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir kez daha arkadaşlarım o görüntüyü ekranlarınıza, izleyicilerimizin ekranlarına getiriyor. Basın danışmanı da yanında ve Kemal Kılıçdaroğlu aracına doğru ilerledi, araca bindi. Kendisini bekleyen basın mensuplarını selamladı ve önümüzdeki dakikalarda senin bulunduğun noktada olacak. Ahmet, ben tekrar söz sana vereyim, lütfen kaldığın yerden devam et.
1: Nasıl, aslında şöyle bir ek yapayım. Madem böldünüz, şimdi dediniz ya yüzü gülüyor diye. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktada hep yüzünün güldüğünü farkındayız. Geçtiğimiz hafta yine grup toplantısına katılmayacak mısınız sorusuna gülerek cevap vermişti ve demişti ki elbette katılacağız, elbette katılacağız demişti. Şimdi aslında kaldığım yere bir döneyim. Meclisteki bu düzensizlik sürdürülebilir de değil. Nasıl? Her hafta, her salı günü biz bunu yaşayacağız. Hem buna meclis başkanlığı izin vermez, hem de CHP'nin açıkçası bu ikiye bölünmüş kanatları da izin vermeyeceğini tahmin ediyorum. Zira bu tabanda bir bölünmeye yol açacağını ifade edelim. Zaten şimdi bir Müslüm Sarı'nın açıklamasına götüreceğim sizi. Nasıl? Müslüm Sarı'nın açıklaması önemli. Dedi ki parti içerisinde uygun davranmaya davet ediyoruz herkesi. Ortaya çıkabilecek her olumsuzluk kurucu partimize ve Atatürk'ün mirasına saygısızlık olarak nitelendirilecektir dedi. Yani biz bu noktadan sonra, evet, Kemal Kılıçdaroğlu şu an gülüyor gayet de mutlu bir şekilde ama artık kaşlarının çatılacağı bir aşamaya doğru da geliyoruz yavaş yavaş. Yani bugün toplayacağım MYK'da, en azından bizim aldığımız bilgiler doğrultusunda bugün toplayacağım MYK'da özellikle bu parti içi düzensizlik konusuna yer alacaklar. Yine bir diğer mevzuya da parmak basacağım. Bugün açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine Özgür Özel'in grup başkanlığına ilişkin de bir konuşma yapması bekleniyor. Zaten Müslüm Sarı bunun sinyallerini vermişti. Özgür Özel'in

0: grup başkanı olarak seçilmesine şey demişti, muhtemelen iptal edilecek. Çünkü usulsüz bir seçim, seçim koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Ve düşünebiliyor musunuz dedi, bir genel başkanın haberi olmadan bir grup başkanı seçimi yapılıyor. Bunlar iptal edilecektir ifadelerini kullandı. Şimdi açıkçası biz şeyi de görüyoruz Selin Aslan. Yani Özgür Özel'in dün mecliste yaptığı bir açıklama vardı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Şunu söylemişti, İki tarafta toplantı yapmasın dedim, reddedildi. Siz genel merkezde toplanın, ben Manisa'da olmak istiyorum, durum toplantısını yapmayalım dedim, reddedildi. Yani aslında burada Özgür Özel'in mutlak mutlan kararıyla gelen genel başkanı tanıdığının da bir sinyali var. Aslında Faik Öztürk da yine dün mecliste buna parmak bastı. Dedi ki, hemen söylüyorum size Faik Öztürk'ün açıklamasını. Diyor ki, baskın grup toplantısı düzenleyip geçirmek istiyorsun. Tanımıyorum dediğin genel başkanı tanımış oluyorsun anlamına geliyor demişti. Ve işte bugün de bütün bu bahsettiğim çerçeveler içerisinde Özgür Özel'le ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını bekliyoruz. Zira Mansur Yavaş'ın mesajını alıntılayıp verdiği mesaj da biraz sert bir mesaj. Dedi ki biz kesinlikle halkı sokak çırtkanlığı yapanı tanımıyoruz dedi. Ve aynı zamanda biz bu oyunu bozacağız ifadelerini kullandı. O yüzden bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek bir perdeden sesini dile getirmesini biz bekliyoruz Elin Aslan.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Ahmet. Ahmet Taner Işıldak'tan da sözü alalım. Şimdi bu yaşananlar beraberinde pek çok soruyu da getirdi. Günlerde şunu soruyorduk. Diyorduk ki grup toplantısını kim yapacak, kim konuşacak CHP grubunda? Meclisteki grup salonunda Özgür Özel, CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Yani hiç daha önce yaşanmamış bir tablo yaşanıyor. Ama yani o meclisteki grup toplantısında konuşabilmek adına Kemal Kılıçdaroğlu ekibi de sabahtan bu yana bir zorlama içerisindeydi. Zorluyordu. Karşı karşıya geldi taraflar. Ama gelinen noktada tablo bu. Peki bu CHP'deki grup toplantısı savaşının bir kazananı var mı acaba? Buradan başlayalım. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Taiz bizimle birlikte. Kurtuluş Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Kurtuluş Bey, önce şunu sorayım size. Bu grup savaşının bir kazananı var mı şu an? Bir skor verecek olsanız ne dersiniz? Berabere mi yoksa bir taraf bir tarafın önüne geçti mi?
2: Yani hukuki olan, işte tüzüğe, yönetmeliğe uygun olan ile hak, gerçek anlamda hakkın ne olduğu sorularına cevap bulabilirsek bence şunu buluruz. Yani bütün herkes cümleye şöyle başlıyor. Ya daha önce hiç böyle bir olaya rastlanmadık. Bunun işte efendim TBMM yönetmeliğini karıştırıp duruyoruz. Parti tüzüğünü karıştırıp duruyoruz. Daha önce bir içtihat var mı bu konuda? İşte siyasi partiler tarihine bakıp duruyoruz. Yok. Neden yok? Çünkü yani bir partinin genel başkanının grupta konuşma yapmasını engelleyecek bir düzenleme akla da mantığa da her şeyde aykırı olduğu için böyle bir düzenleme ihtiyacı da duyulmamış zaten. Yani bu açıdan bakıldığında yahu işte efendim biz meclisteki milletvekilleri genel başkanını partiye, partinin meclis grubuna sokmuyor. Orada konuşma yapmasını engelliyor. Bu durumda bu zorbalık herhalde Özgür Özel'e bir haklılık, Özgür Özel'e bir puan kazandırmaz diye düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı. Zaten eğer Özgür Özel partinin genel başkanlığı iddiası olsaydı herhalde kendisini grup başkanı olarak seçtirmezdi bu karardan sonra. Grup başkanı seçtirdi. Daha sonra da partinin genel başkanını İşte efendim parti meclis önce genel merkeze sokmayacağım. Genel merkezden çıktılar. Şimdi parti meclis grubuna sokmayacağım. Orada konuşma yaptırtmayacağım. Bunlar biraz siyasi zorbalığa giren hareketler. Ben burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir puan kaybettiğini çok fazla sanmıyorum. Yani bu tabii bu puan kaybetme, puan kazanma meselesi popülist bu partililer nezdinde, Cumhuriyet Halk Partisi sokağı ve tabanlar nezdinde bir şey. Dışarıdan bakıldığında ise bugüne kadar tüm bu yaşananların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olduğuna ilişkin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın da altını çizdiği bu hususun inkar edilemez bir gerçek olduğunu yine bugünkü görüntülerle hep beraber tespit ettik, şahit olduk. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bir güç ve koltuk savaşı vermektedir. Bunun bir tarafında Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafında Özgür Özel ve ekibi bulunmakta. Birbirleriyle

0: görüyorsunuz meclisin önünde kavga edeceklerdi. Meclis başkanlığı nasıl bir karar almak zorunda kaldı? Ya dedi ki dışarıdan kimse gelmesin bu parti toplantısına, yani grubun toplantısına kimse gelmesin. Çünkü orada kan gövdeyi götürebilir. Bakın diğer bir hatırlatma yapayım. Şimdi bunlar bellerinde ruhsatlı tabancalar taşıyorlar. Yani bir gerilim, bir kıvılcım durumunda çok şiddet de uygulayabilirler birbirlerine.
1: Kimden bahsediyorsunuz?
0: Ya
1: milletvekillerinden
0: hepsi,
1: mi? Çünkü sivil vatandaş da CHP'li olan vatandaş da hani öyle milletvekillerin ötesinde. Şimdi yani kasıt burada silah taşıyanlardan kasıt kim? Milletvekilleri mi?
0: Milletvekilleri de taşıyor. Ya bildiğimiz kısım milletvekilleri olduğu için milletvekillerinden bahsediyorum. Sivil vatandaşlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Belki de vardır bellerinde. Ama yani genel merkeze geldiklerinde 50-60 tane milletvekilinin belinde silah varmış. Kendi taşıdıkları ruhsatlı tabancalar. Şimdi yani bu gerilim şiddete dönüşebilir. Bugün Sayın Bahçeli'nin de yaptığı bir şey uyarıydı bu. Ya siz Özgür Özel'e özellikle parti içi gerilimi bu sefer siz sokağa taşımaya çalışıyorsunuz. Böyle davranmayın. Şimdi bu görüntüler parti içerisinde çok büyük bir kavganın koptuğunu gösteriyor zaten. Yani, henüz birbirlerine düşmenin, yani birbirlerine sopayla saldırmanın, birbirlerine silahla saldırmanın ramağında duruyorlar gibi. Bu gerçekten yani Cumhuriyet Halk Partisi için kötü bir görüntü. Yani kötü bir görüntünün tabii daha çok onları ilgilendirdiğini söyleyebiliriz ama yani bir bakın bütün gün Türkiye ne olacak? Kemal Bey mi o koltuğa oturacak? Özgür Özel mi o koltuğa oturacak? Öbür taraftan da ya bunu işte efendim dış mihrakların işi, dışarıdan yapılan bir iş gibi sunmaya çalışıyor özellikle Özgür Özel ve ekibi. Yahu sizi kim zorluyor beraber grup toplantısı yapmamaya? Yani yapmayın, beraber grup toplantısı yapmayın efendim diye sizi kim zorluyor? Neden oturup beraber grup toplantısı? Yani genel Sayın Genel Başkanım çağırır, bir konuşma yaptırır, ardından kendisi çıkar bir konuşma yapar. Yani bunu böyle büyük bir meydan muharebesine dönüştürmenin anlamı nedir?
1: Ya bir araya gelip konuşma yapmaları ne kadar mümkün Kurtuluş Bey? Çünkü şeye bakıyorum, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel tarafına isim vermedi, FETÖ'cü olmakla suçluyor.
0: Evet.
1: Göremediğim için özür dilerim diyor, bir günah çıkarma durumu var. Özgür Özel tarafına bakıyoruz, muhtemeldir ki partinin içtihatlarını, iç tüzüğünde bildiği için Özgür Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'na kendisi bir hakaret ifadesi kullanmıyor. Çünkü ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kalacağını biliyor ama yanındaki Ali Mahir Başarır gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ifadeleri kullanıyorlar. Şimdi az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sosyal medyadan açıklamaya baktığımızda burada diyor ki topyekün halk ayaklanması, çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler. Burada anlıyoruz ki çığırtkanlık yapıp düşman etmek isteyenler diye kastettiği Özgür Özel ve ekibi. Şimdi ortada iki tarafta birbirine bunları söylerken birlikte grup toplantıları yapmaları da ne kadar samimi olabilir, ne kadar gerçekçi olabilir ki? Yani biri çıkacak öbürünü suçlayacak, öbürü inecek, sonra çıkıp öbürü öbürünü mü suçlayacak? Yani artık birlikte hareket etmeleri gibi bir alan kaldı mı iki tarafında?
0: Tamam. Zaten birbirlerini suçluyorlar. Mesele zaten birbirleriyle kavga etmeleri. O zaman şunu söylüyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde derin çatlakların oluştuğunu gösteriyor. Bunu dışarıdan eğer bir zorlamayla gerçekleştirdiklerine inanıyorlarsa, bu iddiaları savunuyorlarsa buyursunlar, beraber otursunlar, toplantı yapsınlar diyoruz ki bunun mümkün olmadığını zaten bugün gördük. Çünkü kendi içlerindeki kavganın, kendi içlerindeki çelişki ve çatışmanın çok şiddetli olduğunu biliyoruz. Şimdi bugüne kadar belki ayyuka çıkmamış bir husustu bu. Hatta İşte kongrelerde, kurultayda da birbirlerine girdiler. Daha sonra da birbirlerini tehdit edip durdular. Sokağa çıkamazsın diye tehdit ediyorlardı. Yüzüne tükürürüz diye tehdit ediyorlardı. Yani bu iş çığırından çıkabilecek bir noktaya gelmiş durumda. Bunun için söylüyorum, bir şiddete ramak kalmış durumda. Burada genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu sorumluluğuna ne düştü? Bakın kendisine bir ego meselesi yapmadı bunu. Genel merkeze çağırdı. Gidip meclis önünde kavga gürültüye sebep vermemek için.
1: Hemen
0: Yani
1: araya
0: neden?
1: Girip o zaman buradan bir soru daha sorayım size. Madem Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmemesine getirdi.

0: Nasıl konuyor? Şimdi şu yorumlar da yapılıyor bir yandan. Deniliyor ki tepkilerden çekindiği için, göreceği tepkilerden çekindiği için gelmedi diyorlar. Mesela senaryolar dün dile getiriliyordu. Neydi o senaryolar? İşte grup toplantısına diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Söz istedi. Sözü verecek kişi grup başkan vekilleri, işte grup başkanı kimler var? Ali Mahir Başarır var. Zaten ihraç edilmesi gibi bir durum söz konusu Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri sebebiyle. İşte Özgür Özel grup başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu'na söz verilmeyebilir deniliyordu. Bu bir seçenek. Bir diğeri söz verilse bile Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başladığında diğer milletvekilleri salondan çıkabilir diyorlardı. Bir başka seçenek Kemal Kılıçdaroğlu söz ister ama Özgür Özel konuşmasını saat 15'e kadar uzatırsa Kemal Kılıçdaroğlu artık gruba konuşamaz, bu bir basın toplantısına dönüşür diyorlardı. Şimdi pek çok seçenek de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu bu senaryolar sebebiyle mi gelmedi, yoksa tepkilerden çekindiği için mi gelmedi, yoksa gerçekten Mansur Yavaş'ın kendisine attığı tweet bunda bir etkili bir sebep oldu mu? Neden gelmedi sizce Kemal Bey grup toplantısı için meclise?
1: Çok büyük gürültü kopacaktı. Çok büyük kavga kopacaktı. Çok büyük kıyamet kopacaktı orada. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu tek başına değil orada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında milletvekiller de var, partililer de var, vatandaşlar da var. Yani Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlar da var. Şimdi bu bir fiziki anlamda bir şiddete, kavgaya, gürültüye çok inanılmaz, olağanüstü, çirkin bir hadiseye yol açacaktı. Burada Kemal Bey'in beklentisi şuydu. Yani yani normal olarak bir genel başkan gelip grupta konuşur. Bu nezaketi kimse engelleyemez, engellememeli. Yani burada o başta belirttiğim gibi mecliste bu konuyla ilgili bir hukukun olmaması, bir yönetmeliğin olmaması, bir kuralın olmaması normalde olması gerekeni engelleme hakkını kimseye vermez. Özgür Özel'e de vermiyor, Ali Mahir'e de vermiyor, bilmem herhangi birine de vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu normal olanı yapmaya çalışıyor. Burada şu ana kadar bir mağdur edebiyatı yapan Özgür Özel ve ekibinin aslında çok korkunç anlamda bir zorba grup olduğunu görelim. Bu Kemal Bey buraya gelmemekle genel merkeze toplantısını almakla aslında bence iyi bir şey yapıyor. Yani bu grubun ne kadar zorba bir grup olduğunu biraz daha açıkça gözler önüne belki gelmesini sağlıyor. Bu açıdan iyi. Ben Kemal Bey'in o bahsettiği uyardığı, yani bu çığırtkanlığı toplumsal bir kavgaya, sokağa, çatışmaya dönüştürüp hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermek hem bu ülkeye zarar vermek konusunda Özgür Özel tehlikeli bir eşikte
0: Siz devam
1: duruyor.
0: edin
1: Yani
0: Kurtuluş Bey. Bu arada görüntüyü hemen izleyicilerimize söyleyeyim. Canlı
1: evet.
0: geliyor görüntüler. Özgür Özel
1: Evet.
0: meclisteki grup salonuna
1: Evet.
0: girdi. Konuşma yapacağı salona milletvekilleri tarafından karşılanıyor. Siz lütfen devam edin. Görüntüler de ekranda.
1: Evet. Evet. Ya ben bu grubun çok zorba bir grup olduğunu, tehditkar bir grup olduğunu, gerek parti içerisinde muhalefeti, gerek ya iktidar oldukları dönem için söylüyorum. Parti içinde ki muhalefeti, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimleri korkunç bir terörle, siyasi bir terörle bunları sindirmeye, bastırmaya, haklarında böyle haysiyet cellatlığı yaparak, itibar suikastleri yaparak sosyal medya üzerine sindirmeye çalıştıklarını gözlemledik. Yani bu iyi bir siyasi açıdan böyle kahraman ilan edilebilecek, mağdur ilan edilebilecek bir ekip değil demek istediğim. Gerçek yüzleri şu: kimseyi sokağa çıkarmayız. Kimse, yani Kemal Kılıçdaroğlu için çıkarınca taşlarız. Onu insan içine sokmayız. Hain Kemal diye sloganlar atmaları bence çok zorba bir ekip olduğunu da gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bu meseleyi bir şekilde çözecek. Nasıl çözecek? Yani bu grup bu noktadan sonra birlikte mi yol alacak? Yoksa bir grup bu partiyi yeniden kurultaylar yoluyla ele mi geçirecek? Yoksa ayrı bir parti şeklinde ayrı bir partiye de gidecek olan ihraçların gündeme gelmesiyle ayrı bir parti şeklinde mi ayrılacaklar? Yani bunu Türkiye çözmeyecek bu sorunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi de çözmeyecek, hükümet de çözmeyecek, yargı da çözmeyecek. Yani bunun tek tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki güç grupları. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafı, öbür taraftan Özgür Özel'in. Bunun hukuka uygun olarak çözmek zorundalar zaten. Dediğim gibi ya ayrılacaklar parti şeklinde ya ihraçlar bu ayrılmaları tetikleyecek. Bir şekilde

0: şekilde bunun bu gerilimin daha fazla sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Yani o bahsettiğiniz gibi ya bu kadar birbirleriyle kavga eden, çatışan bir ekip daha ne kadar bir arada bir parti çatısı altında durabilir? Toplantı yapabilir daha doğrusu dediniz. Yani bir toplantı yapamayacak kadar bir arada duramıyorlar. Aynı partinin çatısı altında da duramazlar. Bu gerilimin kavgaya dönüşmesi ve daha büyük olaylara sebebiyet vermesi mümkün. Bu yüzden de yani biraz daha zamanla bu partiden ayrılmalar mümkün olacak ama yani enteresan bir hava var. Zorbalığı yapan Özgür Özel ve ekibi kanunlardaki boşluklardan, yönetmeliklerdeki boşluklardan yararlanarak genel başkanı meclise sokmamaya çalışıyor. Yani bu kuralların, yönetmeliklerin ya da hukukun kendisine tanıdığı bir hak olmaktan ziyade boşluklardan dolayı kendisinin uygulama imkanı bulduğu bir zorbalık ve parti içi bir şiddet olarak görülmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu burada mağdur olan kişi konumuna geldi. Hızla da geliyor. O ilk başlardaki hava da bence dağılıyor. Özgür Özel'in bu zorbalığı sürdükçe Kemal Kılıçdaroğlu kendi bulunduğu yerde daha aklı selim, daha duyarlı, daha böyle çatışmadan kaçınan halleriyle, tutumlarıyla bence daha bir mağdur kimliğini pekiştirmeye başlıyor. Bu da parti içi mücadelede Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlendirecek unsurlardır. Özgür Özel'e yaptığı bugünkü uyarı da çok önemli. Hem Devlet Bahçeli yaptı aslında bu uyarıyı, hem Kemal Kılıçdaroğlu yaptı bu uyarıyı. Yani bu Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu durumu bir kaldıraç olarak kullanıp sokaklara indirmeye çalışıyor şiddeti. Yani bu öfkeyi, bu gerilimi sokaklara taşırmaya, Cumhuriyet Halk Partisi tabanına taşırmaya, hatta genel olarak bütün vatandaşlara sirayet etmesi amacıyla bu ajitatif dili kullanıyor. Bu provokatif üslubu kullanıyor, bu hareketlerini kullanıyor. Bence keskin sirke küpüne zarar misali. Bu kadar şiddetle, öfkeyle, aklı selimden uzak hareketleri Özgür Özel'e ciddi anlamda faturalar oluşturabilir, çıkarabilir. Bir an önce dediğim gibi yani bu dışarıdan müdahaledir edebiyatını bırakıp madem dışarıdan müdahaledir o zaman sizin kendi içinizde demek ki bir sorununuz yok. Dışarıdan yapılan bir müdahaledir bu. Var mı öyle bir hava? Yani içeride kan gövdeyi götürecek neredeyse yan yana gelirlerse. Bu açıdan diyorum Cumhuriyet Halk Partisi için durum gerçekten kritik, sürdürülebilir bir hal değil. Gittikçe daha da şiddet olaylarına bence yönelecek bu gerilim. Parti içerisinde birbirlerine yönelik şiddet hadiselerine dönüşebilir. Bunun zaten görmedik mi? Genel merkez boşaltıldığı gün kimler kavga ediyordu orada? Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ekibiyle Kemal Kılıçdaroğlu ekibi
1: Peki.
0: kavga ediyorlardı. Birbirlerine taş sopa atıyorlardı. Ya bunun bir an önce bence ayrı bir parti halinde yollarını ayırmaları hem kendileri için hem Türkiye için en sağlıklı yol olur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi Mansur Yavaş meselesine de ayrı bir parantez açalım. Aslında genel merkezden Özgür Özel ve ekibinin çıkarıldığı o pazar günü eleştiri okları Mansur Yavaş'a çevrilmişti. Çünkü denilmişti ki oraya genel merkeze gelmedi. Ama sonrasında Özgür Özel'in Anıtkabir'e yaptığı yürüyüş sonrasında Mansur Yavaş Özgür Özel'i ziyaret etmişti. Ve o zaman denildi ki Mansur Yavaş tarafını belli etti ifadeleri kullanıldı. Hatta şu yorumları yapanlar da vardı. Aslında Mansur Yavaş'ın genel merkeze gelmemesinin sebebi çok öne çıkmaması adına Özgür Özel'le birlikte aldıkları bir karar olabilir diyenler de vardı. Nihayetinde bu gerginlikte de şu soruluyordu. Acaba Mansur Yavaş da meclise gidecek mi? Özgür Özel'in yanında duracak mı? Gitmedi ama bir tweet attı. Aslında bugün o gerilimin seyrini de bu tweet değiştirdi. Tweetinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunuyor. Bir iki cümleyi izleyicilerimizle paylaşayım. Diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemekte. Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partililerin...

0: tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu işte bu tweet'i alıntılayıp kendisi genel merkeze bir çağrıda bulundu. Ben şöyle algıladım açıkçası başta Kurtuluş Bey. Mansur Yavaş'ın tweetinde alıntılayıp herkesi baba ocağına çağırıyorum deyince bu Mansur Yavaş'a da bir davet olarak aslında ben düşündüm. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bu tweetten de hareketle, çünkü kimi söylentiler de var, Kemal Kılıçdaroğlu aslında Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterecek diye de kimi şeyler üretiliyor, senaryolar üretiliyordu. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu bir anlamda Mansur Yavaş'a da acaba bu tweet'i de göndererek bir davette mi bulundu? Bir kendi tarafına çekmek için bu bir hamle miydi? Ve Mansur Yavaş da ne yapacak, nasıl pozisyon olacak sorusunu sorarken de bugün öğrendik ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü sebebiyle Özgür Özel'le birlikte Manisa'ya gideceği bir son dakika bilgisi olarak bir saat önce elimize ulaştı. Şimdi birincisi, Mansur Yavaş konum itibariyle şu an durduğu nokta nedir, neresidir? Tamamen Özgür Özelci diyebilir miyiz? Yoksa yine dengeyi sağlayıcı bir politika mı güdüyor? Bir ikincisi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın bu tweetini alıntılamış olması, Mansur Yavaş'a da kendi tarafına gelmesi için bir anlamda üstü örtülü bir davet olabilir mi?
1: Yani Mansur Yavaş'ın tweet'i Kemal Bey'e şunu söyledi. Burası baba ocağıdır ama Kemal gelmesin. Yani şimdi öyle bir komik bir tweet ki o aslında. Yani olaylar çıkacak, kavga çıkacak ama siz buradan dolayı diyorsunuz ki baba, yani genel başkan bugün eve gelmesin. Çünkü evde çocuklar çok şey, kızgın. Aslında bu anlama geliyor. Yani attığı tweet bu anlama geliyor. Özgür Özel'in tarafını tutan bir pozisyon içeriyor. Ama Kemal Bey'e de şöyle bir büyüklük gösteriyor. Siz daha büyüksünüz. Büyükler affedici olur. Siz bugün eve gelmeyin. Kemal Bey de tamam, ben daha aklı selimim. Kavga gürültü çıkmasın, aleyhimizde bir görüntü olumsuz hava oluşmasın diye ben bugün eve gelmiyorum. Sadece genel merkezde ya da yazı halemde bir toplantı yapacağım. Buna da Mansur Yavaş'ı da davet ettim. Herkesi davet ediyor da Mansur Yavaş'ın gelmeyeceğini biliyor. Çünkü o tweet de Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde bir tweet. Neden aleyhinde bir tweet? Yani Özgür Özel'e burada zorba bir gruba hiçbir laf etmemiş ama Kemal Kılıçdaroğlu'na sen gelme diyor. Yani
0: o zaman Kemal Bey neden aleyhindeki bir tweet'i alıntılayarak cevap veriyor? Hiç alıntılamadan da bu çağrıyı yapabilirdi.
1: Yok, çok güzel aslında Kemal Kılıçdaroğlu için isabetli bir şey. Yani ona dediğim gibi bir büyüklük atfedilmiş orada. Bir büyüklük, siz büyüksünüz, siz affedin gibisinden. O da gelmeme gerekçesini aslında Mansur Yavaş'ın o tam isabetli bir zamandaki paylaşımına denk getirerek tamam ben gelmiyorum. Çünkü dediğim gibi yani gitse orada niye Mansur Bey gelmeyin diyor. Yani orada şiddet olayları olacak. Kendisi de bunu zaten istenmeyen olaylar meydana gelecek. Bu yüzden gelmeseniz iyi olur. Kemal Kılıçdaroğlu da evet tamam ben böyle bir istenmeyen hadiselere büyüklük bende kalsın. Gelmiyorum diyor. Yani şunu demek istiyorum. Karşısında olmaktan daha çok Özgür Özel'in lehinde bir paylaşımdı o. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayıran, Özgür Özel'e daha çok paya veren, Özgür Özel grubuna daha çok onları yanlayan bir paylaşımdı o, bir çağrıydı. Bu pozisyonu da şu an Mansur Yavaş'ın zaten Özgür Özel ve ekibinin yanında bir pozisyon. Fakat şunu kabul edelim, siyasette resmi olarak bir ilanda bulunmadığı sürece pozisyonu da çok netleştirmiş sayılmaz. O kendisi de şu an güçlü olan tarafı, rüzgar estiren tarafın biraz Özgür Özel tarafı olduğu için, hem de bunun aynı zamanda kendi kariyerine de katkı sunacağını düşündüğü için muhalif rüzgar içerisinde bu tarafta biraz bulunmayı tercih ediyor. Onu söyleyelim. Eğer bu hava değişmezse Mansur Yavaş'ın yanı Özgür Özeller'in yanı olacak zaten. Yani resmi olarak, ki Özgür Özeller de kendisini nasıl kabul edecek?

0: O da ayrı bir tartışma konusu. Yani ne yapacaklar? Mansur Yavaş için kendi adaylığı önemli. Yani muhalif grubun adayı ben miyim, değil miyim meselesi önemli. Yani onun için tek bağlayıcı olan bu. Bu durumda Kemal
1: Cumhurbaşkanı
0: Kılıçdaroğlu
1: adaylığı
0: mu?
1: olarak mı diyorsunuz? Mansur Yavaş'ın
0: Evet,
1: beklentisi
0: evet.
1: üzerinden.
0: Yani Mansur Yavaş'ın buradaki temel motivasyonu ne? Yani ben tamam, bana değer at ya, Mansur Yavaş'a neden değer atfediliyor? Şimdi bir muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak anketlerde ismi öne çıkarılan bir kişi. Bu yüzden aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, popüler bir isim. Bu kimin yanında olacak? Ya bunu kazanmak önemli siyasetçi açısından. Yani kimin yanında olacak meselesi. Özgür Özel de ister, Kemal Kılıçdaroğlu da ister. Ama Mansur Yavaş şuna bakıyor. Yani ister de, yani benim adaylığımı da ister mi? Yani ona da bakıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan pek umutlu mu? Bence değil. O yüzden Özgür Özel'lerde yine bir ihtimal olduğu için onları yanlıyor. Fakat yine de siyaset şöyle bir şey. Ya bu grubun bir geleceği olacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp yönetimi ele geçirecekler mi? Ya da ayrı bir parti oluşturup gerçekten çok büyük bir rüzgarı arkalarına alabilecekler mi? Mansur Yavaş da siyasetçi, işte bunları inceleyip sık dökecek, bakacak. Sonuçta kendi kararını, kendi eğilimini netleştirecek. Ama şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş şu an Özgür Özel'lerin yanında. Bunun iki sebebi var. Birincisi, o ekibin daha güçlü görünüyor olması. İkincisi, bir muhalif aktör olarak Mansur Yavaş'ın da toplumda karşılık bulabilmesi için, yani popüler kendi siyasi kariyeri açısından bu pozları, bu görüntüleri vermesi siyasi bir şey, kazanç olarak değerlendiriliyor kendi açısından. Bu iki unsur onun şu an Özgür Özel'lerin yanında durmasını daha şey gösteriyor. Yani kendi açısından daha mantıklı gösteriyor. Ama %100 bir netlik diye bir şey yok. Son dakikaya kadar elbette ki bekleyecektir Mansur Yavaş. Mansur Yavaş şunu bilmiyor mu? Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel Kurultay'da kendisini konuşturmamışlardı. Yani kendisi çıkıp, ya bana sandalye vermediniz, beni konuşturmadınız diye şikayette de bulunmuştu. Ama siyaset şöyle bakıyor. Bunların bana ihtiyacı var. Beni istiyorlar zaten. Ben de, bunlar daha güçlü. Bu ekip daha güçlü görünüyor. Rüzgarı arkalarına alabilirler. Bana da ihtiyaç duyabilirler. Şimdilik onlara daha yakın durayım. Yani daha yakın duruyor. Ama tam onlardan mı? Hayır, tam onlardan değil. Yani Mansur Yavaş'ın tam onlardan olma ihtimali yok. Tam Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden olma ihtimali yok. Çünkü o kendisinden yana, tam olarak kendisinden yana. Kendisiyle ilgili, siyasi kariyeriyle ilgili hesapları, çıkarları, planları kendi siyasi ajandasına göre hareket ediyor. Dediğim gibi bugün de o ajandası Mansur Yavaş'ın Özgür Özel ve ekibine daha yakın durmayı mantıklı kılıyor.
1: Peki
0: Ve
1: şimdi
0: öyle duracak.
1: Peki şimdi dediniz ki Mansur Yavaş bakıyor ve Özgür Özel tarafını daha güçlü görüyor. Şimdi bu daha güçlü görünen, bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de benzer bir durum söylüyorlar. Hukuk Kemal Kılıçdaroğlu diyor ama Özgür Özel'e şu noktada CHP'li seçmenin desteğinin daha fazla olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de dün verdikleri röportajlar vardı. Şimdi burada şunu merak ediyorum Kurtuluş Bey. Daha güçlü görünen ve işte şu an mecliste de milletvekili anlamında güç Özgür Özel'de. Parti meclisi anlamında da gücün Özgür Özel'de olduğu söyleniyor. Gerçi Perşembe günü göreceğiz. Yani güç Özel'de olmasına rağmen parti meclisini Perşembe günü topladığında farklı bir sonuç çıkacak mı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yapacağı toplantıdan? Ama bugün bir anlamda o daha güçlü görünen kalabalık Kemal Kılıçdaroğlu'nun ister sağduyulu davranmış olsun, ister kendi göreceği tepkiden korkmuş olsun fark etmez. Meclisteki grup toplantısına gelmesini engelledi veya gelmesinin önüne geçti. Sonuçta dün ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler, yanında olan isimler? Bir sıkıntı yok diyordu. Kimdir genel başkan? Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki kendisi konuşacak diyordu. Ama nihayetinde gelip konuşamadı. Şimdi acaba bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir olağanüstü kurultaya da gitme noktasına getirebilir mi? Şimdi şunu diyebilirsiniz, hukuk buna müsaade etmiyor. Ya bu da öyle bir dönemden geçiyoruz ki, hani hukukçuların bir kısmı hayır gidilebilir derken bir diğer kısmı hayır gidilemez diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, ben hukukçu arkadaşlarıma

0: danıştım, gidilemez diye söylüyor. Ama Özgür Özel'in yanındaki hukukçular gidilebileceğini söylüyor. Acaba bu güç bir noktada Kemal Bey'e geri adım attırabilir mi? Ne dersiniz?
1: Yani bu tabii şöyle anlatalım. Yani parti, Cumhuriyet Halk Partisi'deki güçten bahsediyoruz. Bunun toplumsal dayanağından, desteğinden bahsetmiyoruz. Yani seçmenin, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin neticede altı okun etrafında mı duracağını ya da bu altı oktan ayrılmayı düşünen, işte bunun için partiler arayan, hı hı, Özgür Özel ve ekibine mi kayacağını şimdiden söylemek çok erken. Yani bu işte Mansur Yavaş'ı da bunun için şey yapıyorlar anketlere. Mansur Yavaş'la Özgür Özel ayrı parti kursa kaç oy alır? Ayrı işte Kemal Kılıçdaroğlu'lu Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsa kaç oy alır gibisinden. Yani bunlar daha henüz karışık ve erken meseleler. Bununla ilgili bakmayın siz, bir sürü anketler yayınlanıyor. Özgür Özel'e %37 şu an oy veriliyor. Yani sizce Özgür Özel'in ayrıldığında %37 seçmen desteği olursa Özgür Özel neden bu gürültü patırtıyı çeksin? Hemen parti kurmuştu zaten, %37 oyu varsa eğer. Ha, şuna geleceğim. Şimdi Kemal, parti içindeki bir güçten bahsediyoruz. Parti içinde fiili olarak 110, 100'ü geçen milletvekili desteği Özgür Özel'in arkasında olduğu için her türlü zorbalığı ve hukuktan kaynaklanan bir takım boşlukları ya da parti içi tüzükle ilgili bir takım işte yönetmelik tüzük boşlukları zorbaca değerlendirme şansına sahip. Çünkü 100 tane milletvekili var arkasında. Partinin bilinen yöneticileri, teşkilatları şu an kendisi yanında. Bir yere girdiklerinde çoğunluğu sağlayabiliyorlar. Parti meclisinde de bu çoğunlukları var mı? Bakın, ihraç diyorlar. Benim bildiğim Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i ihraç edemez. Yani Özgür Özel'i ihraç edebilmesi için, Ali Mahir Başarır'ı ihraç edebilmesi için parti meclisinde çoğunluğu ele geçirmesi gerekiyor. Parti meclisi tavsiye edecek ki Yüksek Disiplin Kurulu bu disiplin mekanizmasını işletebilsin. Şu an Yüksek Disiplin Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha güçlü olduğu belirtiliyor. Ama parti meclisinde yarı yarıya, yok özelciler güçlü, onu da bilmiyoruz. Perşembe
0: milletvekillerin
1: günü bir araya
0: ihracı
1: gelirlerse,
0: için parti meclisinin salt çoğunluğu gerekiyor. Dediğiniz gibi Yüksek Disiplin Kurulu'na ondan sonra da sevk ediliyor.
1: Evet, yani burada gücü var mı? Gücü gözükmüyor yani. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde onları ihraç edebilecek bir gücü gözükmüyor. Ama bu güç işte kurultayda da aynı imkanı değerlendirmek istiyor. Diyor ki, yani hukukçular efendim şu yorumu yapıyor, bu yorumu yapıyor. Hayır, parti toplanıp biz kurultaya gidecek derse gider kurultayını yapar. Özgür Özel bu zorbalığı kullanmaya çalışıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki tamam, biz hadi gittik bu kurultayı yaptık. Ama bu şey, dava daha şeyde, Yargıtay'a gidecek, temyizde netleşmemiş. Yargıtay şu kararı alabilir. Daha önce yaptığı Özgür Özel'in iki tane olağanüstü şeyli kurultayını iptal etti biliyorsunuz. Geçersiz kıldı, yok hükmünde saydı. Ya bunu da yok hükmünde sayacak. O zaman biz neden partiyi büyük bir kavga gürültünün içine yuvarlayalım diyor haklı olarak. Burada şunu demek istiyorum. Yani Özgür Özel'in kurultaya gidelim dediği, evet gidelim, gidersiniz, yaparsınız ama hukuki olarak yeniden Yargıtay'dan
0: peki
1: dönebilir bu süreç. Bu Özgür Özel'in aslında
0: toparlayalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni hala zorluyorlar. Çünkü biraz güçlü oldukları için yine de ele geçirebileceklerini, Kılıçdaroğlu'nu da püskürtebileceklerini ya da onu sindirebileceklerini düşünüyorlar. Bunun için kalıyorlar. Bu kapılar kapandığında yeni parti hayırlı olsun diyeceğiz artık Özgür Özel ve ekibine.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Taiz bizimle birlikteydi. Kurtuluş Bey, çok çok teşekkürler. Kendisini uğurlayalım, bu saat dilimine de noktayı koyalım. Kısa bir aramız var. Aranın ardından saat başında buradayız, konuşmaya devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: CHP'de ipler kopuyor. Kılıçdaroğlu kurultay sürecinden önce sağduyu çağrısı yaptı. Özel meydan okumaya devam etti. Grup krizinin ardından partiyi neler bekliyor? Özel ve ekibi yeni bir parti için adım atacak mı? Yolsuzluk ve rüşvet sarmalından seçmen nasıl etkilendi? İmamoğlu Özel CHP'yi nasıl bir uçuruma sürükledi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Komik tip hareket devam ediyor. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar öğleden sonra saat 15-20 arasında lokal sağanaklar getirmeye devam ediyor. Aslında hafif sağanaklar en fazla 20 kilo şeklinde görülecek bugün İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesiminde, Konya Karaman çevresinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır çevresinde hava yağmurlu. En fazla 20 kilometrekareye düşecek yağış miktarı ama şiddetli yağış beklediğimiz noktalarda Burdur ve Isparta çevresi. Tabii bu illerin tamamı değil, bu il içerisinde çok daha mikro ölçekli. İlçe hatta bazen mahalle bazında şiddetli sağanaklar görülebilir. O yüzden mutlaka yağış anında radardan kontrol etmelisiniz. Diğer bölgeler parçalı bulutlu, hava sıcaklığı. Haziran ayı sıcaklık normallerinin üzerinde, özellikle Güneydoğu Anadolu'da artık sıcak alarm başladı. Biliyorsunuz termometreler 35 derece ve üzerini göstermeye başladığı an itibarıyla bizim için sıcak alarm anlamına geliyor. Çünkü insan bünyesinin tölere edebileceği rakamların üzerinde sıcaklıklar var dışarıda anlamına geliyor bu. Dolayısıyla 35 derece bizim için kritik eşik şu anda da. Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Gölgede günün en sıcak saatinde. Dolayısıyla güneş altında bu rakam çok daha fazla hissedilir. Açık havada çok uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar biraz daha fazla risk altında olacaktır böyle günler ve saatlerde. O yüzden gölgeyi, serin yerleri tercih edelim. Güneşe çıkmadan önce açık renkli pamuklu bol giysileri, geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı böyle zamanlarda önemli. Ve yarının tablosuna baktığımızda Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde sağanakların devam edeceğini görüyoruz. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm yarın da devam edecek. Yine termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor olacak. Perşembenin tablosuysa biraz daha sakin geçecek. Akdeniz'in iç kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde yine kısa süreli, yine lokal ve yine gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Normallerin üzerindeki seyir devam ediyor olacak. Cuma günü Trakya, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yine sağanaklar var. Hafta sonu ise soğuk cephe geliyor. Avrupa üzerinde şu an etkili olmaya başlayan soğuk cephe hareketi hafta sonu Türkiye'ye ulaşacak. Cumartesi günü sıcaklığı 4-5 derece birden düşürecek. Cumartesi ve pazar günü soğuk cephenin sıcaklık düşüşünü hep birlikte hissedeceğiz ve elbette ki sağanakları biraz daha kuvvetlendirecek. Onu da söyleyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. Ankara parçalı bulutlu. Yarın yağmur var. Perşembe günü hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 1-2 derece azalıyor. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın ve hafta boyunca İzmir'de hava az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı 2-3 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz. CHP bugün çok karışık bir gün geçirdi. Geçirmeye devam ediyor. Nihayetinde mecliste grup toplantısını Özgür Özel yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa genel merkeze, kendi ifadesiyle baba ocağına herkesi grup toplantısı için çağırdı, davet etti. Özgür Özel'in grup toplantısı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nunki de başlamak üzere diyebiliriz, eli kulağında. Ve o toplantının yapılacağı noktaya gidelim. Şimdi kalabalık olduğunu da görüyoruz. Orada Ahmet Taner Işıldak karşımızda. Ahmet merhaba. Normal şartlarda saat 14 denilmişti. 14'te kürsüye çıkmasını bekliyor musun? Bir sarkma söz konusu olabilir mi? Ve orada nasıl bir atmosfer var? Kalabalık diyebilir miyiz?
1: Helin Aslan, evet, aslında dakikalar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkacak. Şimdi biz de kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte buradayız. Biraz etrafı da göstermesini rica edeceğim birazdan. Şimdi size şunu ifade edelim, dedim ya, dakikalar sonra olacak. Burası 600 kişilik bir salondan bahsediyoruz ama 600 kişilik salonun her tarafı dolmuş durumda. Şimdi o dolmuş yeri göstereceğim size ama şimdi bakın, hemen sağ tarafta kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Hemen sağ tarafımda vatandaşlar durmuş durumda ve yani salonun yarısının ayakta olduğunu söyleyelim. Dakikalar sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Biliyorsunuz normalde mecliste yapmak istemişti ama meclis önünde maalesef kötü görüntüler yaşanmıştı. Bundan dolayı da Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapma kararı aldı grup toplantısını. Tabii bir mesaj da paylaştı. Helin Aslan, oldukça dikkat çekici bir mesajdı bu. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emelleri asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız dedi. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir sözlerini kullandı. Ve bütün yol arkadaşlarını, köklü çınarın evlatlarını sükunete ve hakka davet ediyorum ifadelerini kullandı. Şimdi aslında milletvekilleri de bu noktaya geldiler. Bunu da ifade edelim. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri en ön tarafta yerlerine almış durumdalar. Tabii bir yandan da buradaki kalabalık da öfkeli, bunu söyleyelim. Özgür Özel yönetimine tepkililer. İhraç sloganları yükseldi buradan. Aynı zamanda FETÖ'cü Özgür sloganlarının da atıldığını ifade edelim. Yoksa buradaki kalabalık normalde meclisteki grup toplantısı için gelmişlerdi. Fakat meclis önünde iki kesim karşı karşıya geldi ve istenmeyen görüntüler yaşanmasın diye de genel merkeze alındı. Şu dakika itibariyle de ise İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Artık dakikaların kaldığını söyleyelim. Tabii bundan sonrası da çok önemli. Nasıl? Yani şu an Kemal Kılıçdaroğlu hangi mesajları verecek? Hangi minvalde mesajlar verecek? Sert bir konuşma mı olacak? Merak edilenin çok sorulardan bir tanesi bu. Aslında biraz da sert bir konuşma olmasını bekliyoruz biz. Zira dediğimiz gibi kendisi bir genel başkan ve genel başkan olarak grup toplantısı yapmak istediğini ifade etmişti. Fakat bu engellenmiş durumda şu an itibariyle. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu buna

0: karşı ne yanıt verecek? Tabii buradaki kalabalık tepkili demiştik. İhraç sloganları atıldı demiştik. Bununla ilgili de bir bilgi vereyim. Bu grup toplantısından sonra MYK'yı toplaması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve MYK toplantısında da ana gündem maddesi parti içi disiplinsizliğin olmasını bekliyoruz. Biz de tabii bir yandan bu kalabalığı da anlatmaya çalışıyoruz sizlere. Bir yandan da yaşanabilecek unsurlara değinmeye çalışıyoruz. Dakikalar sonrasındaysa Kemal Kılıçdaroğlu tam bu noktaya gelecek ve partisinin ilk grup toplantısını yapacak 2020'den itibaren diyebiliriz ve gelişmeleri aktaralım. Buradan da sözü size bırakalım Elin Aslan.
1: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Ahmet Taner Işıldak'tan CHP Genel Merkezi'nden sözü alalım. Şimdi meclise gidelim. Grup toplantısının yapıldığı yere, CHP grup toplantısının yapıldığı noktaya gidelim. Özgür Özel'in grup toplantısını yaptığı noktaya. Orada da Emre Ayaz karşımızda. Emre, bir kez daha merhaba. Böyle artık altını çize çize söyleme durumunda kalıyoruz. Çünkü bir parti ama sanki iki genel başkan var gibi iki ayrı grup toplantısı olduğunu görüyoruz. Hiç yaşamadığımız, görmediğimiz süreçlerden geçiyoruz. Şimdi Özgür Özel de saat 13.30'da grup toplantısına başladı. Hala devam ediyor mu? Neler söyledi, neler anlattı? Orada nasıl bir tablo var?
2: Elin Aslan saatinde başladı, 13.30'da kürsüdeydi Özgür Özel. Tabii sizin de söylediğiniz gibi bir karmaşa söz konusu, çünkü iki genel başkan profili çiziliyor. Tabii bakıldığında CHP tarafından bazen iç tüzük öne gösterilip işlem yapılıyor ve bu şekilde ilerleniyor. Bazen de iç tüzük akıllara gelmiyor. Bu şekilde bir iki tarafında bir direttiği süreç görünürken Kılıçdaroğlu tarafında itidal söz konusuyken Özgür Özel tarafında hem şu an devam eden Özgür Özel'in grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sesler yükseliyor, alkışlar yükseliyor. Tabii bu konuda galeyana gelen bir tabii ki taraftar da söz konusu. Milletvekilleri var, ziyaretçilere kapalı şekilde gerçekleşiyor grup toplantısı. Tabii bu her zamanki gibi uzun bir toplantı olmayacak. Genellikle Özgür Özel'in grup toplantıları 2 saate aşkın süre devam ediyor. Ancak grup toplantısından sonra Mansur Yavaş'la birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Manisa'ya hareket edecek. 15.30'da uçağı var Özgür Özel'in. Mansur Yavaş'la birlikte Manisa'ya gidecek. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek konutunda bulunan havuzdaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Onun anma törenine gidecek. Ve bu grup toplantısında da hakkımı helal etmiyorum bu sürece getirenleri şeklinde konuşmaları var. Ve bu bakıldığında yine Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük ifadeler de kullanıyor. Hatta grup toplantısının başladığından bu yana da süreç bu şekilde ilerliyor ve seçmene de Dikmen kapısından yüksek seslenmişti. Ve şu anda da grup toplantısından hem milletvekillerine hem de seçmene sesleniş yaptığı konuşmalarında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi bu duruma getirenler üzerine konuşmalarını gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi bu toplantı her zamankinden biraz daha kısa sürecek. 15.30'da kendisi Manisa'ya hareket edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte ve oradaki 9 Haziran'da 2025'te hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'yi anma törenine katılacak diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelişmeler bu şekilde diyelim, size aktaralım sözü.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den de sözü alalım. Şimdi günlerdir soruyoruz, ne olacak ne olacak. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da diyordu ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kim konuşacak? Tabii ki o konuşacak, bir sıkıntı yok diyorlardı. Ama gelinen bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu konuşmadı veya konuşamadı. Neden vazgeçti? Neden genel merkeze gitmeyi, orada bir toplantı yapmayı seçti? Bunu da aslında şimdi net olarak bilemediğimiz için yorumlayabiliriz. Bunlarla biraz aslında önümüzü görmemiz gerekiyor. Kaldı ki şöyle bir ifadeden de bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı son ana kadar aslında görüşmeler yapıldığını ifade ediyorlardı. Gelen bilgiler bu yöndeydi. Basın danışmanı tarafından da Atakan Sönmez diyordu ki grup toplantısının, yani bu saat 11-12 gibi yaptığı açıklamaydı, İptal edildiği yönünde bir karar yoktur. Görüşme ve müzakereler devam ediyor demişti. O zaman son ana kadar taraflar müzakere mi ettiler? Ne konuştular, ne görüştüler? Acaba buna dair yansıyanlar var mı? Buradan başlayalım. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikte. Melik Yiğitel, Cüneyt Altıparmak, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Merhabalar.

0: Selamlar. Sevgili Helin, yine çok bilinmeyenli bir denklemle karşındayız.
1: Vallahi gerçekten çok bilinmeyenli. Bir de anlatırken insan düşünüyor. Yani diyorsun ki nerede?

0: iptal edildiği yönünde bir karar yok. O zaman Özgür Özel ekibiyle Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arasında müzakere mi vardı bugün kimin grup toplantısı yapacağına dair? Buna ilişkin bir bilgin var mı? Ne konuşuluyor Ankara'da?
1: Şöyle dedin ya sen ne oldu ki ne olmadı ki? Şimdi aslında trafik dün başladı ve gece geç saatlere kadar böyle baş döndürücü bir şekilde devam etti. Neydi o? Şöyle. Dün akşam çünkü beklenmeyen biçimde Kemal Bey bir tweet attı. Ve dedi ki ben kurultay sürecini başlatıyorum. Hı hı. O aslında karşı tarafın ya ısrarla bir kurultay takvimi, bir kurultay süreci, kurultay yapacağına dair bir görüş. Çünkü sen hani kurultay yapmadan orada oturacaksın. Hatta eski milletvekili Balbay şey dedi ki Kemal Bey kurultay yapmadan bir 5 yıl oturabilir, böyle uçuk kaçık şeyler söyledi. Bir başkası başka uçuk kaçık bir şey söyledi. Ya Murat Karayalçın gelsin geçiş dönemini o halletsin, Kemal Bey'in yerine genel başkan olsun. Murat Karayalçın nasıl genel başkan olabilir ki? Yani sadece şu anda parti üyesi. Benim pide ustası Şerafettin amcamla, o da CHP üyesi. Bir tane Şerafettin abimiz var, çok güzel kıymalı kuşbaşılı pide yapıyor. O da CHP üyesi. Şu anda Şerafettin abiyle Karayalçın'ın durumu hukuken eşit. Yani Murat abi olacağına Şerafettin abi olsun. Yani hukuken o ne kadar olabiliyorsa o da o kadar olabiliyor. Çünkü Murat Bey parti meclis üyesi değil, herhangi bir şeyi yok. Nasıl genel başkan oluyor? Mutlak mutlak kararı verilmiş. Kemal Bey diyecek hadi ben kalkayım sen otur. Bu şey gibi mahalle bakanı da tercih ediyor ya, şuraya bir göz kulak ol ben bir camiye gideyim geleyim. Ya bu öyle bir şey değil. Yani hakikaten öyle uçuk öyle kaçık. Yani Cüneyt Bey olsa herhalde saç baş olur. Hukukçu, ben hukukçu olmamama rağmen saç baş oldum. Ya bu nasıl uçuk fikirler falan diye. İşte özetle çok yoğun bir trafik. Trafikte şu dendi. Hemen hızlıca geçiyorum. Şimdi işin bir tarafında işte Özgür Özel'in ekibi, ama Özgür Özel'e sorarak anlatılıyor. İşin diğer tarafında Kemal Bey'in ekibi. Şimdi karşı taraf dedi ki ya Özgür Özel ve ekibi, ya bir grubu biz yapalım. Hı hı. Kemal Bey'i de gruba gelsin, ağırlayalım. Ama hani konuşmasın, gelsin genel başkan sırasına, dinleyici sıralarına en öne protokolü alalım. Ama biz kürsüye Özgür Bey'i davet edeceğiz. Nöbetçi Ali Mahir Başarır, grup başkanı olarak ben Özgür Bey'i kürsüye çağıracağım ama gelebilir, karşılarız, saygıda kusur etmeyiz ama konuşturmayız. Şimdi siz böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani genel başkan değil, grup başkanı konuşacak. Genel başkana böyle onursal, CHP'de biliyorsun birine onursal genel başkan teklif etti mi bil ki o ömür boyu tekaüt, yani ömür boyu emeklilik teklif ediyor. Onursal genel başkanlık çok tehlikeli bir makamdır CHP'de. Kimi onu teklif etti de hayatını kaydırdılar. Şimdi Kemal Bey de onu yapmak istiyorlar. Diyorlar ki ya sen gel önde otur dinle. Adam onursal genel başkan değil ki, fiili genel başkan. İşte doğal olarak bu kabul görmedi. Şimdi karşı tarafta dedi ki ya kardeşim Kemal Bey gelsin, davet edin, kürsüye çıksın, hı hı, konuşsun. Ve o konuşmasında dün akşam o attığı tweet var ya, kurultay takvimini başlatıyorum da grup toplantısının kürsüsünde ilan etsin. Ben bugün itibariyle kurultay sürecini başlatıyorum, takvim şudur diye açıklasın. Hı hı. Nedir? İşte ilçe kongreleri, onu Cüneyt Bey daha iyi bilir, ilçe il kongreleri, işte kurultay, büyük kurultay, atıyorum Ekim sonu Kasım'da yapalım diye bir takvim açıklayacak. Orada çünkü hukuken takvim zorunludur olağan, evet, kurultay süreçlerinde. Karşı taraf hayır, olağan kurultay bizi kurtarmaz. Biz olağanüstü kurultay istiyoruz. Olağanüstü kurultay da Temmuz sonuna kadar. Şimdi niye bu isteniyor? Niye bu acele? Şunun için Helin. Birincisi şu, olağan kurultay süreciyle şimdi ilçe başkanları, il başkanları, delegeler hepsi değişiyor. Şimdi bütün kadro değişince muhtemelen Özgür Özel ve ekibi yeniden kazanacağına dair umutları azalıyor. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi bu acele, ya bir hava yakaladık, o hava kaybolursa bir daha zor toparlarız diyorlar. Ve özetle Kemal Bey'e şu mesajı gönderdiler. Anahtarı paspasının altına koy ve git. Şimdi Kemal Bey de hayrola, yani ev benim, nereye gidiyorum, niye paspasının altına koyayım yani?
2: gelin bir çayımı için, ev sahibi benim diye.

0: şeyi ve uzlaşamadılar. Şimdi sabah bu kez şeye devam etti. Yine bu trafik. O trafikte de ya bak hani şeyde Özgür Özel ve ekibi Ali Mahir Başar nöbetçi olarak yönetsin. Hı hı. Özgür Özel ve diğer grup başkan vekilleri orada otursun. Milletvekili de otursun. Kemal Bey kürsüden birlik beraberlik mesajı versin. Yapmayın etmeyin. Kabul etmediler. Meclisin önüne sürekli partileri çağırmayın, bir gerginlik çıkabilir. Bunlar ısrarla çağırdı. Yani 300-500 kişilik salona 6000 kişi çağırdılar. Milletvekili illerden, ilçelerden şey getirdi. Partileri doldurdu meclisin kapısına. Şimdi Helin, facia şu. Şimdi önce meclis başkanı tabii baktı, iş olacak gibi değil. Dedi ki ben ziyaretçi kapatıyorum kardeşim. Hı hı. Yani bunlar bu kadar adam oraya girerse, karşı tarafta bu kadar adamla gelirse facia yani, ben önleyemem. Hani çok büyük olaylar olur. Dolayısıyla hani ziyaretçiye kapattı. Şu sonra Kemal Bey baktı ki yani evet bir kürsü işgali olacak. Yani evet. Bu karşı taraf kararlı. Gerekirse kürsü işgal eder, yine Kemal Bey'i konuşturmayız. Bak bu cümlemi yabana atma. Kilit nokta, en heyecanlı yeri en sona sakladım. Gerekirse kürsü işgal eder, Kemal Bey'i yine konuşturmayız dediği anda Kemal Bey kararını değiştirdi. Niye? Şimdi şu kürsü işgal edildiğinde genel kurul toplantılardan hatırlarsınız. Genel kurul mecliste oluyor ya bazen, evet, kürsü, evet, işgali, evet, evet, önünde. Şu onun iki tane yolu var. Kürsü işgal edildiğinde, yani kürsü işgaline rağmen Kemal Bey'i orada konuşturmamak, iki tane sonucu var. Bir, egzecere ediyorum. O işgal eden adamları tekme tokatla oradan uzaklaştırıp Kemal Bey çıkıp konuşabilir. Ki bu da kendi vekilleriyle Özgür Bey yakın vekiller arasında tekme tokat bir kavga anlamına geliyor. Hı hı. Hem de ciddi, öyle böyle değil. Yani biz vekillerin yumruklaşmasını görecektik. Bu.
1: Evet.
0: İki, ya kürsü işgal edildi. Kemal Bey işgal edildi. Ben konuşamayacağım, o zaman gidiyorum diye konuşamadan gitmesine yol açacaktı. Her iki durumda Kemal Bey aslında iç açı bir tablo olmayacaktı. O yüzden Kemal Bey çok sağduyulu ve metanetli, sükunetli davrandı ve gitmekten vazgeçti. Ben aynı toplantı genel merkezde yapacağım dedi. Ha ben kişisel şeyimi söylüyorum. İki tarafa da eşit mesafede, tamamen bağımsız, tırnak içinde bir omduşman şeyle, ruhuyla Kemal Bey çok şık bir hareket yaptı. Bak yemin ediyorum Helin, biz hani meclis tarihinde böyle şeyleri hiç görmemiştik. Ya ben düşünmek dahi istemedim. Hani hakikaten hani diyor ya abi, ne olur ya, düşünmek istemiyorum.
1: Bugün hadi bu şık hareketi yaptı yani, tekmeler, da şimdi meclis,
0: uçan sandalyeler.
1: Meclis 1 Temmuz'da tatile girmiyor mu Melik Yiğital? Sonraki salı, evet, ne olacak?
0: Şöyle, inşallah Brezilya dizisi arkası yarına dönmez. Yani her hafta her salı bu gerilim, ama benim kanaatim şu, onu tabii Cüneyt Bey bize işin püf noktasını açıklayacak. Sen de şimdi şey diyorsun, bir susarsan Cüneyt Bey konuşacak.
1: yok.
0: Cüneyt Bey hemen toparlıyorum. hemen toparlıyorum. Şöyle deniyor. Kemal Bey bugün grup yönetimini görevden alacak. Hı. Tekrarlıyorum. Kemal Bey bugün grup yönetimini, yani grup başkanı Özgür Özel, grup başkan vekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ı bugün görevden alacak. Yani şimdi görevden aldıktan sonra meclis nasıl bir atama mı olacak, tekrar seçim yapacak, o boşluğu nasıl dolduracak, onu bilmiyoruz. Kemal Bey tarafı diyor ki atamayla olur. İnisiyatif kullanabiliyor bu tür durumlarda Kemal Bey. Ben onu bilmiyorum. Ve disipline sevk edilme ihtimalleri çok yüksek. Tedbirli olarak genel başkana bağlı çalışır'a bağlı kalmadılar diyerek bypass edecekler. Bunu yaparlarsa önümüzdeki salı Kemal Bey konuşacak. Hı hı. Ama bunu fiili bir şeye dönüştürürse işte Özgür Bey ve arkadaşları, biz odaları da boşaltmıyoruz, bu seçimde tanımıyoruz derse, biz yeni bir bilinmeyen denklemle karşı karşıya kalacağız. İş hızla bir kuantum fiziğine doğru gidecek Elin.
1: Peki. Şimdi madem öyle bıraktığın noktadan Cüneyt Bey'e soralım. Bu arada şimdi Kemal Bey'in CHP Genel Merkezi'nde konuşma yapacağının duyurulmasının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden gazeteci Barış arkadaşın bir paylaşımı oldu. O da dedi ki senin dediğine eş bir cümle. CHP lideri Kılıçdaroğlu MYK'yı diyor bu işte toplantının ardından toplayacak. Partinin yetkili kurullarının, evet, bugün parti disiplinine aykırı davranan kişiler hakkında işlem yapmasını gündeme alması bekleniyor diyor. Şimdi Cüneyt Bey, Melik Yiğitel de diyor ki grup yönetimini görevden alacak grup başkanı Özgür Özel ve aynı zamanda grup başkan vekillerini. Şimdi birincisi böyle alıyorum deyince alabilir mi? Bu bir. İkincisi hadi aldı, seçim mi yapacak, atama mı? Seçim yapacaksa zaten grup başkanı Özgür Özel'i kim seçti? Mevcut milletvekilleri. Mevcut milletvekilleri de hala aynı ve şu anda da grup toplantısına, Özgür Özel'in toplantısına katıldıklarına göre, CHP Genel Merkezi'nde olmadıklarına göre, o zaman zaten seçecekleri ismin hani Özgür Özel olması çok daha hani akla yatkın geliyor ama ne dersiniz hukukçu gözüyle? Bu arada arkadaşlar ses var mı? Bir duyalım Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu noktayı. Ses yok görüntüde. Tamam, görüntüler ekrana geliyor olsun. Kemal Bey de gayet öyle moralli görünüyor. Gerçi bizim Ahmet Taner Işıldağ'a da ben bunu söylediğimde bana dedi ki Ahmet bu süreç başladığından beri her görüntüde yüzü gülüyordu, moralliydi dedi. Gerçekten de doğru. Pek yüzünden de bir şey anlamak mümkün olmuyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Cüneyt Bey ne dersiniz? Grup başkanı, grup başkan vekillerini Kemal Bey görevden alabilir mi? Hadi aldı, atama mı yapacak yoksa seçim yapma gibi bir zorunluluğu var mı?
2: Burada kesin çıkarma veya geçici çıkarma ile ilgili tedbir, yani CHP tüzüğün 64. maddesini işletecek anladığım kadarıyla. Yani şu andaki gidişatın da o olduğu yönündeyim. Disiplin meselesiyle de ilgili şöyle bir durum var. Tabii bu CHP tarafından disiplin süreci başladığı andan itibaren bu sefer biz parti meclisinin devreye gireceği, parti meclisinde bir oylamanın olabileceği bir duruma işaret ediyor. Ama şu anda şunu net bir şekilde söylemek lazım. Çok konuşulmayan bir madde var. Parti disiplini anlamında. Mesele şuraya sıkıştı. Kim konuşacak tartışmasına sıkıştı. Aslında ama mesele partiyi kim yönetir meselesidir. Yani grupta Sayın Kılıçdaroğlu konuşsa da konuşmasa da partinin yöneticisi, temel organı kimdir sorusunun cevabını biz Sayın Kılıçdaroğlu diye vermek durumundayız. Bunu biz değil aslında, Sayın Özgür Özel de kabul ediyor. Genel başkan olduğunu kabul ettiği için kalkıp genel grup toplantısında bir seçim yaptı ve seçim sonucunda kendisini grup başkanı olarak seçtirdi. Yani hukuk hani aslında neyin ne olduğu çok net ortada. Ve burada iki tane kırılma noktası var. Şimdi Elin Hanım yayının başında çok güzel bir şey söylediniz. Tabii ben Melih Bey kadar anlatım konusunda tecrübeli birisi değilim. Biz meseleyi çözüyoruz. Çözdüğümüz andan itibaren bu sefer ikinci bir soru başlıyor. Biz bunu nasıl anlatacağız sorusu başlıyor bizim için. Yani meseleyi biz kavruyoruz ama bunu nasıl aktaracağız? O çok ciddi bir tartışma. Bu bağlamda biraz da aslında doneleri verdiğim zaman da Cüneyt Bey'in daha iyi anlatabileceği veya sizin
1: Cüneyt Bey
2: daha,
1: çok özür diliyorum. Araya bir gireceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açılış törenine katılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış töreni. Kürsüde sanıyorum ki bir kulak verelim Erdoğan'a.
3: Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğimizin değerli mensupları, kamu kurumlarımızın ve güvenlik bürokrasimizin kıymetli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Konuşmamın hemen başında bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle aziz vatanımızın dört bir yanında, sınır boylarında ve ötesinde fedakarca görev yapan askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği korucusu ve istihbaratçısı ile güvenlik kuvvetlerimizin her bir mensubuna ülkem, ve milletim adına teşekkür ediyorum. Talimat

İstiklalarımız doğrultusunda milli güvenlik siyaset belgemizin daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan milli güvenlik konferanslarının başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir döneme tekabül eden konferanslar, devletimizin stratejik hafızasını güçlendiren, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu pekiştiren, yeni tehditleri doğru okuyacak kadroların yetişmesine zemin oluşturan önemli bir adım olarak görüyorum. Değerli tecrübeleri, birikim ve uzmanlıkları ile programa katkı verecek tüm katılımcılara şimdiden tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Devlet yönetiminde milli irade ve sivil siyaset merkezli gerçekleşen sessiz devrimin sembollerinden biri Milli Güvenlik Kurulumuzun görev, yapı, işleyiş ve konumunda yaşanan değişimdir. Yasal ve anayasal düzenlemeler, kurulun ve genel sekreterliğimizin asli misyonlarını daha etkin, daha verimli ve demokratik standartlara uygun bir zeminde ifa etmelerini mümkün hale getirmiştir. Bir zamanlar eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin tespitinde sinema ve müzik eserlerinin denetimine geniş bir alanda mesai harcamak zorunda kalan genel sekreterliğimiz artık bu yüklerinden kurtulmuştur. Genel sekreterliğimizin dikkatini ve enerjisini dağıtan bu işlerden kurtulup asli görevlerine odaklanmasını sadece Türk demokrasisi açısından değil, Türkiye'nin ulusal güvenlik bakımından çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet idaremize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya inşallah devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, milletçe stratejik önemi yüksek ve zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimizin 2200 yılı aşkın bir mazisi vardır. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş, devletler kurmuştur. Söğüt'te büyüyüp filizlenen Osmanlı çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta 7 iklimde bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın takati tükendiğinde ise yerini genç cumhuriyetimiz almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Bunu bilhassa şunun için söylüyorum. Kurduğumuz devletlerin adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli mücadeleyi bu anlayışla yürüttük. Cumhuriyetimizi bu

anlayışla kurduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Tüm bunları yaparken tarihin ve aziz milletimizin şahitliğinde ağır bedeller ödedik. Büyük mücadeleler verdik ve çok önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Değerli kardeşlerim, biz kendisini asker millet olarak tarif eden bir kimliğe, böyle bir kültüre sahibiz. Güvenlik özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer almaktadır. Şunu gayet iyi biliyoruz ki gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz. Şurası bir gerçek ki, günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği, ittifakların işleyişi ve toplumsal risk alanları hızlı bir değişim geçiriyor. Bunlara paralel olarak güvenlik kavramının mahiyeti
ve kapsama alanı da değişime uğruyor. Çağımızın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan bir saldırı da limanları ve lojistik ağlarını devre dışı bırakan bir kesinti de bankacılık sistemini işlemez hale getiren bir siber tehdit de toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan dezenformasyon kampanyası da doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor. Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar ve füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Yani hemen her alanda ön kabullerin yıkıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş teknolojik özelliği milli güvenliğimizi ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Aynı şekilde veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Gelinen noktada artık hepimiz şu gerçeğin farkındayız. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Bir diğer mesele, kullanımı giderek yaygınlaşan yapay zeka teknolojisidir. Doğru kullanıldığında yapay zeka karar alma süreçlerini hızlandırmakta, riskleri erken tespit etmeyi sağlamaktadır. Ancak yapay zeka ciddi riskler de barındırmaktadır. Yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları toplumsal psikolojiyi, sahte içerikler ise demokratik süreçleri zehirlemektedir. Gerçekle yalan arasındaki çizginin giderek kaybolduğuna şahit oluyoruz. Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur. Değerli arkadaşlar, bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınır bulanık hale gelirken, sivil ve askeri alan ayrımı da günden güne zayıflıyor. Bir mühendis geliştirdiği bir yazılımla, bir veri analisti yaptığı bir değerlendirmeyle, bir siber güvenlik uzmanı dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle, bir vatandaş ise manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle milli güvenliği etkin birer parçası haline gelebiliyor. Bunu biz hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de son 3 yılda bölgemizde yaşanan hadiselerde gördük. İHA'lar, SİHA'lar, sürü sistemleri, insansız deniz araçları, elektronik harp kabiliyetleriyle balistik ve hipersonik yetenekler daha evvel hiç olmadığı kadar belirleyici rol oynadı. Cephe hattında kıyasıya bir mücadele verilirken, cephe gerisinde özellikle medya ve sosyal medya aynı yoğunlukta enformasyon savaşlarına sahne oldu. Bunların hepsini takip ettik. Almamız gereken dersleri aldık. Türkiye harp sahalarını
en iyi okuyan,

0: değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Terörle mücadeledeki tecrübemizi, sınır ötesi harekatlarda elde ettiğimiz kabiliyetlerle birleştirerek kendimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik. Demokratik reformlarımızla özgürlük ve güvenlik arasında çok hassas bir denge yakaladık. Bunların yanı sıra dış temsilciliklerimizin sayısını artırarak yeni anlaşmalar ve nakil hatlarıyla enerji arz güvenliğimizi sağlayarak, sağlık altyapımızı modernize ederek, afetle mücadele kapasitemizi güçlendirerek Türkiye'yi iddiaları ve hedefleriyle uyumlu bir bünyeye kavuşturmuş olduk. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Burada şu hususu önemli vurgulamak durumundayım. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Devleti ebed müddet aziz milletimizin bizatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir. Bunun için elbette ordumuz, istihbaratımız, emniyetimiz, jandarmamız ve savunma sanayimiz en yüksek hazırlık seviyesinde olacak. Ama bunlarla birlikte asıl bizi biz yapan, bizi güçlü kılan, varlığımızı borçlu olduğumuz değerlere sahip çıkacağız. Asıl maddi güç unsurlarının üzerinde yükseldiği zemini sağlam tutacağız. Nedir o zemin? O zemin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğidir. O zemin insanımızın ortak tarih ve kader bilincidir. O zemin toplumun temeli olan aile müessesemizdir. O zemin şuurlu, donanımlı, ahlaklı ve özgüvenli gençler yetiştirmektir. O zemin bağımsızlığımızın simgesi olan ezanımız ve bayrağımızdır. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Devletimizi payidar, milletimizi aziz, güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin diyorum. Bu düşüncelerle Milli Güvenlik Konferanslarının ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor. Sizleri de bir kez sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitaplar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep

Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha gün anısını hediye takdimi için sahnede misafir etmek isteriz. Efendim şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Vali Sayın Okay Memiş'i bir kez daha alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyemizin muhtevasından hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de sizlerle konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu eserde 19. yüzyılın önemli düşünür ve şairlerinden Abdülhak Molla'ya ait Hazır Ol Cenge, Eğer istersen Sulhu Sala, yani barış istiyorsan savaşa hazır ol vecizesi yazılır. Bu hikmetli söz güçlü, hazırlıklı ve caydırıcı olmanın kalıcı barışın teminatı olduğunu vurgulamakta, milli güvenlik konferanslarının ruhunu ve muhtevasını aksettirmesi bakımından milli güvenliğin askeri, diplomatik, ekonomik, teknolojik unsurlarını kapsayan bu anlayışı yansıtan bu eser Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız... Efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle aile fotoğrafı için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Genelkurmay Başkanımızı, Sayın Kuvvet Komutanlarımızı, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına iştirak eden diğer Sayın Zevat'ı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılarımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Bursunlar lütfen.

0: Efendim böylelikle Milli Güvenlik Kurulu konferansları açılış programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle bizlere ev sahipliği yapıp programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Moderatörü artık noktalayalım ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: yanınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD, İsrail ile İran arasındaki gerilimin ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın yalnızca enerji fiyatlarını değil, küresel tedarik zincirlerini de etkilediğini belirten Şimşek, yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerinde en az 5 puanlık ilave baskı oluşturduğunu söyledi. Buna rağmen enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini vurguladı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te katıldığı programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın küresel ölçekte önemli bir arz şoku yarattığını ifade etti.
2: Küresel petrol arzına baktığınız zaman bugünkü şokun etkilediği üretim miktarı ve sevkiyat miktarı bütün bu geçmişte yaşanan şoklardan daha büyük.
1: Küresel enflasyon beklentilerindeki yükselişin faiz oranlarını artırdığına dikkat çeken Bakan Şimşek, savaşın yaşanmaması halinde yıl sonu enflasyonunun %20 seviyelerinde gerçekleşebileceğini söyledi. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın dolaylı etkileri nedeniyle en az 5 puanlık ek enflasyonist baskı oluştuğunu belirtti.
2: Yani piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda yani en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. Bakın, en az ilave 5 puanlık. Yani basitleştiriyorum. %21 olacak idiyse işte 26. Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti. 19 olacaksa işte %24. Nitekim Merkez Bankası 24-26 ama bugün itibariyle.
1: Petrol fiyatlarının gerilemesi halinde Türkiye'nin bundan olumlu etkileneceğini ifade eden Şimşek, enflasyonun düşüş trendinin süreceğini vurguladı.
2: Enflasyon düşüş trendine devam edecek. Bakın, dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok. Ve enflasyon düşüyor. Ha şöyle, tabii ki dünyaya göre hala yüksek. Hayat pahalılığıyla mücadelemiz bitmiş değil. Hayat pahalılığıyla mücadele kararlılık gerektiriyor, devamlılık gerektiriyor.
1: Şimşek, deprem bölgesinde teslim edilen konutlarla kira artış hızının önemli ölçüde gerilediğini söyledi. Türkiye genelinde kira enflasyonunun %50'nin altına indiğini belirtti.
2: Bu sene sonu itibariyle çok büyük ihtimalle kira enflasyonu 30 civarına iner.
3: Gerçekten mi?
2: Ya 30-35 aralığına iner.
3: Bu çok trend, önemli ama yani.
2: Trend onu gösteriyor. Bakın, trend onu gösteriyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre aylık bazda yatırımcısına en yüksek reel kazancı mevduat faizi sağlarken yıllık değerlendirmede ilk sırada külçe altın yer aldı.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Mayıs ayında en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde mevduat faizi yatırımcısına %1,38 reel getiri sağladı. Aynı dönemde Borsa İstanbul 100 endeksi de sınırlı kazanç elde ederken dolar, avro, devlet içi borçlanma senetleri ve külçe altın yatırımcısına kaybettirdi. 3 aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiri mevduat faizinde görüldü. Bu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren araçsa külçe altın oldu. 6 aylık değerlendirmede Borsa İstanbul 100 endeksi en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıkarken Amerikan doları yatırımcısına en fazla kaybettiren araç oldu. Yıllık bazdaysa tablo değişti. Külçe altın hem üretici hem de tüketici enflasyonuna göre yapılan hesaplamalarda yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak ilk sırada yer aldı. Yıllık değerlendirmede Borsa İstanbul 100 endeksi, devlet içi borçlanma senetleri ve mevduat faizi de yatırımcısına reel kazanç sağlarken dolar ve avro yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları arasında yer aldı.
0: Ekonomiye artık noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum ama saat başında günü anlatmak için Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de ipler kopuyor. Kılıçdaroğlu kurultay sürecinden önce sağduyu çağrısı yaptı. Özel meydan okumaya devam etti. Grup krizinin ardından partiyi neler bekliyor? Özel ve ekibi yeni bir parti için adım atacak mı? Yolsuzluk ve rüşvet sarmalından seçmen nasıl etkilendi? İmamoğlu Özel CHP'yi nasıl bir uçuruma sürükledi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç cevaplayacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatı

0: avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz son 5'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları'nın açılış töreninde konuştu bugün. Nice zorluklar, badireler atlattık ama hep Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye başkalarının senaryosunda kendine rol biçen bir ülke değil, kendi hikayesini kuran ve oyun kurucu bir ülkedir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine de bir kez daha vurgu yaptı.
1: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur.
0: CHP'de bugün grup toplantısı gerginliği vardı. CHP'nin meclisteki grup toplantısı için Kılıçdaroğlu da özel cephesi de ben konuşacağım açıklamalarını yaptı. Ardından da bu durum krize dönüştü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze gerçekleştirdi. Özgür Özel ise meclisten konuştu efendim. Söyledikleri, aktardıkları elbette üzerine konuşacağız ama şimdi gidelim genel merkeze. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak takipteydi. Detayları da aktaracak Ahmet Taner. Kolay gelsin. 13.30'da 14'de sarkıdı. Önce aslında parti için mecliste bir konuşma yapacaktı. Ardından seslendi. Dedi ki hayır.

0: Bizler gidiyoruz genel merkeze diye Kılıçdaroğlu'nun bugünkü akıbeti farklı ilerledi. Ama nasıl bir atmosfer vardı, neler yankılandı o genel merkezden, söz sende.
1: Merve Aydın, aslında bakarsanız evet, iki tane grup toplantısı yapıldı bugün. Bir tanesi mecliste, diğeri ise genel merkezde oldu. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi yapmasının en azından kurmaylarına danıştığımızda şunu söyledi. Ben zaten genel başkanım, ben o mecliste zaten grup toplantısı yapacağım dedi, ama orada taraflarları, orada partilileri karşı karşıya getirmemek amacıyla genel merkezi aldım dedi. Sizin de söylediğiniz gibi ilk başta 13.30'da yapılması planlanıyordu. Daha sonrasındaysa 14'e sarktı ve toplantı başladı. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz 2023'teki son 2023'ten sonra yaptığı ilk konuşma CHP'nin başında olarak. Şimdi tabii önemli konular vardı. İlk konu kurultay meselesiydi. Şimdi çarpıcı sözler var Merve Aydın. Sert yüklendi Kemal Kılıçdaroğlu ve dedi ki CHP kurultaylarında para pul olmaz, sigara olmaz, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifadelerini kullandı ki bunu defaatle kullandı. 2-3 kere bunu konuşmasında geçirdi. Şimdi bir de tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihi döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır diyerek 38. olan kurultayda dönen o usulsüzlüklere parmak bastı ve parayla diyor ki parayla kendini, delegesinin oyunu, yani delege kendi oyunu satıyorsa o delegeye de ihtiyacımız yok dedi. Onu da kapının önüne koyacağız dedi. Şimdi tabii bir de Kılıçdaroğlu'nun gündeminde şu vardı. Özgür Özel'in yurt dışına şikayetleri vardı. Bunu da yüksek perdeden eleştirdi Kılıçdaroğlu. Dedi ki herkesi dinledim, herkese saygı duyuyorum. Türkiye'nin saygınlığını ben hep korudum dedi, ama siz dedi hiçbir CHP genel başkanı tarihinde yurt dışına gidip yurt dışından yardım istememiştir dedi. Siz dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu konuma düşürdünüz dedi. Gittiniz biz dedi 7 düveli kovmuş bir partiyken dedi gidip yurt dışından yardım istediniz. Bu partiyi kurtarmazsam namerdim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii özel destekçisi kanallara da tepki gösterdi. Dedi ki sahibi Londra'da olan, sahibi Türkiye'ye gelemeyen bir televizyon kanalı var ve bu televizyon kanalı 7/24 benim aleyhime konuşuyor dedi. Bir yandan da İmamoğlu cephesine de yüklendi Kılıçdaroğlu. Şunu söyledi. CHP vesayet kabul etmez. Hiç kimse gidip talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Yani Özgür Özel defaatle İmamoğlu'yla görüşüyordu. İmamoğlu'yla irtibat halindeydi. Onun sözlerini mitinglerde aktarıyordu. Ve buna eleştirmiş, demiş ki vesayet kabul etmez. Bunu dedi genel başkan yapar dedi. Sen bunu genel başkan alır konuşur sözleri. Sen talimat alıyorsun İstanbul'dan'a getirdi. Bir diğeri ise mutlak kutlan konusu. Yani mutlak kutlanla alakalı da konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Ve dedi ki bu partinin başına mutlak kutlanı musallat edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak kutlan ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir hançerdi dedi. Kim ahlaksızlık yaptıysa peşinde olacağım. Bu yüzden hesap veremeyeceksen diyor, bir şeyin hesabını ve sorabilirsen vermen de gerekir diyor. Biz diyor her şeyin hesabını da verebiliriz. Her şeyin hesabını da sorabilecek aşamadayız dedi. Ve bu işe kim bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara göre göre diyeceğim ve onları kapının önüne koyacağım dedi. Ve en sonunda cümlesinde de kurultay yapacağını söyledi. Tabii önce arınma mesajı vardı. Önce partiyi arındıracağız. Akabinde ise biz tabii ki kurultay yapacağız sözlerini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii bir yandan da atmosfer de çok kalabalıktı. Onu söyleyelim. Merve Aydın, 600 kişilik bir salon ayarlandı genel merkezin 4. katında, ama vatandaşlar sığamadı. Partililer sığamadı. Konuşmanın tamamını ayakta dinlemek zorunda kalanlar oldu. İşte biraz da bunların gölgesinde geçti CHP genel merkezindeki grup toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu oldukça sertti. Biz de o ifadeleri sizlere aktardık diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Evet, Ahmet'ten Arışılak, teşekkür ediyoruz. Genel merkezden aktardı ki aslında Ahmet'in de dediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu meclisten konuşmak isterdik ama tabii ki tansiyon yüksekti. Bugün böyle oldu dedi. İfadeleri üzerine konuşacağız ama şunu biliyoruz. Asıl mesele mecliste bir grup toplantısı var. Bir diğer adres genel merkez. İki başlılık var. Koltuk kapma krizi var. Birbirlerine ilişkin ifadeleri var. Bazen tabii ki o söylemler hakaret boyutuna da taşabiliyor ama CHP içerisindeki bu çift başlılık ne olacak? Bugünkü yaşananlar üzerine şöyle gidelim konuşalım istiyoruz. Akşam Gazetesi yazarı, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizlerle birlikte. Yaşar Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Merve.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bugünkü tabloyu sormak istiyorum aslında. İki farklı grup toplantısı görüyoruz. Biri mecliste, biri genel merkezde. Bu tabloyu yani nasıl okumalıyız? İki farklı noktadan söylenenleri de aktardıklarını da düşündüğümüzde. Buyurun.
2: Evet, yani bu giderek uzlaşmaz bir çelişkiye doğru gidiyor ve ister istemez de buradan bir kopmaların olabilme ihtimali de güçleniyor. Yani bu

sürdürülebilir bir durum değil. Bugün ilk defa belki resmi olarak bu iki ismin biri mahkeme kararıyla geri gelmiş genel başkan olarak kendini görüyor. Diğeri de seçilmiş genel başkan benim diyerek pozisyonunu korumak istiyor. Ve dolayısıyla her ikisi de

0: Yani mutlak butlan kararı çıkar çıkmaz Özgür Özel'in çok hızlıca hareket ederek bir siyasi hamle yaptı o zaman. Yaptığı hamle şuydu: grubu topladı, grubun içerisinde bir toplantı yaptı. O usulle uygun muydu değil miydi hala tartışılıyor, itirazlar var falan. Evet, 2 gün önce yazılı bir şekilde meclis grubu olan bütün milletvekillerinin bilerek, seçim olacağını bilerek gelmesi gereken bir oturum o. El kaldırarak değil, kapalı yapılan, tutanak altına tutulup meclis başkanına iletilen bir usulü var onun. Bunlara ne kadar uyuldu edildi hala tartışılıyor. Ama sonuç itibariyle o bir hamleydi. Niye yaptı o hamleyi? Şunun için yaptı: genel başkanlık binasında uzun süre duramayacağız. Dolayısıyla genel başkanlık artık meclisteki grubumuzdur. Genel başkan da grup başkanı olarak benim. Böyle bir mevzi oluşturdu aslında. Dolayısıyla mecliste oluşturdu bu mevziyi ve bu mevzi üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durumunu, konumunu daha ileriye taşınmaması konusunda etkinliğini kırabilmek, belki ondan daha da önemlisi de değersizleştirebilme çabası. Kullandığı dil hep bu. Yani bugün de yine kullandığı dil Özgür Özel'in hep o noktadaydı ve bırakınız artık değersizleştirmeyi. Yani bir anlamda imkan tanıdıkları o iklim içerisinde atılan slogan hain Kemal sloganı. Geldiği
1: Evet.
0: vardığı nokta burası. Ve bu noktadan biri diğerine hain diye, biri diğerine yolsuzluk yapan, rüşvetçi, hırsız diye nitelendiriyor. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının aslında özü, esası partinin hırsızlıktan, rüşvetten, ahlak dışılıktan bir anlamda arınmak üzere göreve geldiğini ve tamamen bunların yapıldığını ortaya koyuyor. Buna inanmış ve bunun içinde mücadele edeceğim diyor. Şimdi böyle bir noktada siz uzlaşma çıkartmanız artık mümkün değil. Ne olur? Özgür Özel ve ekibinin bence yöntemi şu: söylüyorlar, direneceğiz diyorlar. İşte o direnmenin bir eşiği var. O eşik sonrası Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta o da siyasi hamlelerini arttırmaya başladığı andan itibaren o eşik, eğer o eşiğe dayanılırsa bir kopma olarak ya bir yeni siyasi parti teşekkülü ya da mevcudun içerisinde konumlanmak gibi bir yolu, bir tercihi daha öncelikli olarak bence gündeme taşıyacaklar. Geldiği nokta burası. Ama şu çok açık: bugün itibariyle ilk defa aynı anda, aynı saatte, aynı işlevle, farklı mekanlarda Adana Meclis Grup Toplantısı dedikleri toplantıyla bir araya gelmek istediler. Gelmek istediler diyorum, Kemal Bey'inki biraz eksik kaldı. Niye öyle oldu? Sonuç itibariyle meclis iç tüzüğüne göre de, CHP tüzüğüne de göre meclis grup toplantıları mutlaka mecliste yapılır diye bir hüküm yok. Pekala, genel merkezde de yapılabilir. Ama genel başkan, grup başkanına rağmen ve grup yönetimine rağmen onların da hilafına bir anlamda toplantıya, grup toplantısına, adına meclis grup toplantısı denilen toplantıya aslında çağıramaz. Mevzuatta bu yok. Ama çağırdı. Buna da grup toplantısı dedi üstelik. Ama görüldüğü gibi grup toplantısı değil. Sonuçta partilileriyle, kendini sevenlerle oluşturduğu çalışma grubu arkadaşları, aralarında ne kadar milletvekili var onları bilmiyorum, tespit etmek gerekir. Ama grup toplantısı aslında mecliste yapıldı ve Özgür Özel ve ekibi Kemal Bey'i oraya sokmadılar. İstedi, sokmadılar.
1: Girerlerse de buraya misafir olarak girecekler ifadesi vardı Özgür Özel'in. Sizin de
0: Ve
1: bahsettiğiniz,
0: konuşturmayız dediler.
1: yani
0: Evet.
1: konuşturmayız, gelirlerse bir gün zaten öyle misafir gibi gelirler.
0: Evet.
1: Eşik dediniz ya mesela hocam, orada mutlak kararından sonra, partiye yapılanlardan sonra tarihi bir eşikteyiz. Özgür Özel'in gördüğü eşik bu eşik ve bir aklı selim hakim olur da bu kritik eşik aşılır aşılmaz. Yani böyle bir ifadesi var. Hangi taraf o eşiği nasıl görüyor derseniz, Özgür Özel bunu söylüyor. O binada FETÖ'den kalma bir dille konuşuyorlar. CHP binadan ibaret değildir ifadesi de vardı. O da sanıyorum oldukça önem arz ediyor. Ama şu mesele, 26 Temmuz'a kadar bir kurultayın olması zorunluluğu. 6 yıldır işte kurultay yapılmıyor. 2020'yi orada önemli kritik eşik gösterdikten sonra. Bunu böyle ön plana atıp 6 yıldır olmadığı için partinin seçime girmesi tehlikeye girecek. Bu parti kimsesiz kalmayacak dedi Özgür Özel. Bunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir de tabii ki kurultay olmayacak diyenler vardı. Onlar da geldiler. Şimdi tekrar kurultay kararına vardılar. Hani olmuyordu gibi böyle bir restleşme de vardı, keza takip ettiniz elbette. Bu İkircikli durum ve geri adım gibi mi okuyacağız kurultaya?

0: edilirken Özgür Özel'in bu dayatması ne getirir?
1: Ya yapılmak istenen şu, iki taraf açısından bence bunun tarife muhtaç ve tarif edelim. Özgür Özel ve ekibi istiyor ki bir an evvel. Mümkünse yarın. Yarın değilse öbür gün. Neyse, en kısa zamanda bir kurultay yapalım. Olduğu gibi bu yapıyla ve mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun o genel başkanlığı meselesini sonlandıralım. Yeniden biz kazanalım, bir kez daha bir seçim kazandık diyelim. İsteği budur. Kemal Bey buna müsaade eder mi? Etmiyor da. O da diyor ki bir dakika. Kurultay mı? Ben de istiyorum. Bugün dediği gibi. Ama o kurultayı önce bir arınmadan geçireceğiz. Diyor ya, temiz kurultay yapacağız. Dolayısıyla iki taraf da kurultay diyor ama iki tarafın da kendi pozisyonlarını koruyup kollayacak ya da onu sağlamlaştıracak bir araç olarak kurultayın tarihi belirleniyor. Ve dolayısıyla yani işte bu hafta parti meclisinde biz kurultay sürecini başlatıyoruz diyerek Kemal Kılıçdaroğlu, hani bir anlamı kurultay mı istiyorsunuz? Evet, onu yapacağız ama bunu yaparken biz delegelerin ve sonuç itibariyle partinin içerisine düştüğü bu durumdan çıkartacağız. Yolsuzluklara bulaşanlar kimlerse tespit edeceğiz ve o kirlilikten partiyi arındırarak yapacağız. Onun iddiası bu. Tabii Özgür Özel'in de bu süre eğer uzarsa sonuçta genel başkanlığı konusunda bundan sonra aynı imkanı yakalayamamanın kaygısıyla kendince partide kalıp yenileceği bir mücadeleye girmek yerine zaman içerisinde bunun işte o eşik o eşiktir bana göre. Dolayısıyla kopmalar başlar. Tarihi eşikteyiz diyor Özgür Özel. Üstelik de artık bu eşikten geri dönülmez diyor. Bunun da işaretlerini veriyor zaten. Bence de geri dönülmez yoldalar her ikisi de. Geldiği nokta burası. Bu görüntü bir siyasi parti açısından kaldırılabilecek, sürdürülebilecek bir görüntü değildir. Bugün gördüğünüz gibi işin mevzuatı da gelip dayatıyor. Yani bir grup toplantısı yapılacak. Genel başkanın, milletvekili olmayan genel başkanın daha doğrusu meclisteki grubuna, partinin gelip konuşma yapmasına engel hiçbir durum yok. Ama çağrılması gerekir kürsüye en azından. Grup başkan vekilleri diyor ki biz çağırmayacağız. Gelse de çağırmayacağız. Şimdi böyle tuhaf bir durum var. Yani bu tuhaflığın ötesinde artık yani toplumun önünde içine düştükleri bu acı tabloyu, hani zannedersiniz ki büyük bir fikri ayrılık var. Zannedersiniz ki büyük bir aslında Türkiye'ye ilişkin büyük bir heyecanı birbirleriyle paylaşamıyorlar da ortaya çıkmış bir önemli düşünsel ayrılığın kopmaları bunlar. Hayır, öyle değil ki, başından beri öyle değildi. Neydi? Tamamen bir koltuk kavgasıydı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken iki tane belediye başkanını sürekli sahaya sürenler, Cumhurbaşkanı adayı onlar olmalı diyenler, bir süre sonra İstanbul adayını her şeyin önüne koyanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan reddiye gördükçe kavga daha da kızıştı. Saflar daha da derinleşti. Çatışma o dönemde bile filizlenmişti. Ve en sonunda adına şaibeli kurultay diye yine CHP'nin içinden nitelendirilmiş bir süreç olduğu iddia edildi. Yargıya taşındı. Tanıklıklar, kanıtlar neyse sonuçta yargı bir karar verdi. Şimdi o kararın nihai olarak neticeleneceği sürece kadar Kemal Kılıçdaroğlu da burada olacağını bugün çok daha kararlı bir şekilde ifade etmiş oldu. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani aradaki bu saflaşma yani niteliğiyle her şeyle belli ama Kemal Bey bugün de bir parça ona yine değindi. Tuttu o bayramın son günü yaptığı konuşmada bir şey daha ortaya attı. Dedi ki bunlar FETÖ ajanlarıdır. Şimdi tabii bu öyle kolay bizim de üzerinden geçeceğimiz bir vurgu değil. Bunun mutlak surette Kemal Bey'in boynunun borcudur. Altını dolduracak kimlerdir bunlar? Nasıl gelmişlerdir partiye? Siz niye o dönemde FETÖ'ye karşı mücadelede yetersizdiniz? Üstelik kontrollü darbe diyen sizdiniz. Üstelik Zaman Gazetesi'ne orayı gazete zannedip de milvekilleri kolluğa görev yaptırmak istemeyen yine sizdiniz. Dolayısıyla bütün bunların mutlak surette yani bir vicdani hesaplaşmaysa evet kıymetlidir, yapması gerekir. Bir özür, bir kusur borcu varsa mutlaka yapması gerekir. Helalleşme kesinlikle olması gerekir ama bütün bunları yaparken kimlerdir bunlar? nedir? Hala oradalar mı? Ne yapmak istiyorlar? Bunların netleşmesi gerekir. En son ilginç bir şekilde ikisi de, yani iki başlı dedik, iki isim, iki yazı ortaya çıkardılar. Özgür Özel yazısını Amerika'nın Newsweek dergisine yolladı. Yazının içeriğinde NATO, ABD, AB'ye yaslanan, oradan bir anlamda medet uman vurgular vardı ki çok rahatsız ediciydi. En azından kendi adıma söyleyeyim.
0: Evet, Kılıçdaroğlu da bundan aslında dem vurdu. Hiçbir genel başkanın
1: Vurdu.
0: şikayet bu şekilde şikayet olamaz.
1: Kılıçdaroğlu da Türkiye'de bir teori dergisine bir yazı yolladı. O da yazıda AB değilse ABD'yi sorgulayan bir yazı kaleme aldı. Bugün de ben daha önce pek fazla duymamıştım. Bugün de Kemal Bey'in ağzından birkaç kez emperyalizm vurgusu çıktı. Merve Arnsiler'le
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: yayın yaptı.
0: Evet.
1: Yıllardır hep söyleriz. Türkiye'nin verdiği mücadele sömürgeci emperyalizme, Siyonist işgalcilere karşıdır. Yıllardır o mücadeleyi direne direne çarpışa çarpışa verdik. Bugüne geldik, yarınımızı güvenli kılıyoruz. Verdiğimiz mücadele tam bağımsızlık mücadelesidir. Kemal Bey'in bugün bu cümleleri sarf ediyor olmasının memnun olayım ama bir parça da o geçmişte keşke o zaman da aynı cümleleri duyabilseydik demeyi de kendimden alıkoyamıyorum. Onu da
0: İşte
1: söyleyeyim.
0: günah çıkarma, öz eleştiri, çünkü ilk kez konuştuğunda da bunlardan bahsettik. Dış politika mesela, yani CHP dış politikada ne yapıyor dedi. İşte çevremiz ateş çemberi, Orta Doğu'da yaşananlar yine sanıyorum dikkat çekiciydi, kendisini bu şekilde bir
1: Doğru.
0: meseleyi de gündeme getiriyor olması, Kılıçdaroğlu tarafından bunun gelmesi de. CHP vesayet kabul etmez dedi. CHP tarihinin hiçbir yerinde pavyonlarda kurultay pazarlığı yapılmamalı. Bu arınmaya tabii ki değiniyor Kılıçdaroğlu. Bizim söylediğimiz gerçekleşim 3 aşamalı arınma, temiz siyaset, ekonomik kurtuluş, üretici kalkınma gibi diyor. Ama burada çok böyle ince eleyeceğiz, kimleri arındıracağız diye. Çünkü ihraç sloganları atıldı ister istemez genel
1: Doğru.
0: merkeze. O da o zaman ne dedi işte? Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Kendisinin ifadeleri böyleydi. Tabii işin bir de şu kısmı var. Mansur Yavaş kısmı var. Malum şimdi Mansur Yavaş'la birlikte yol alacak Özgür Özel. Kendisiyle birlikte işte Manisa'ya gidecekler Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü vesilesiyle. Şunu da düşünüyoruz tabii ki, bu zamana kadar Mansur Yavaş ne tarafta durdu, sessiz mi kaldı, işte Özgür Özel'in yanında yer aldı. Bugün bir kez daha bu tarafta görüyoruz. O yüzden hani onun konumlanması için, Yavaş'ın konumlanması için ne düşünüyorsunuz?
1: En başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultay sürecini hem hukuken hem siyaseten yolunu bulur da ilerletebilirse o süreç, bir genel başkanlık ve ardından bir cumhurbaşkanlığı adaylığının da eş zamanlı olarak topluma tanıtacağı kanaatini ortaya koyuyordu. Bugün de o kanaatim değişmedi. O isim Mansur Yavaş'tır. Buna çalışacaktır, bunu isteyecektir. Mansur Yavaş'ın da buna öyle kolayca şimdiden ben kemikleşmiş bir tarafım. Kemal Bey'i nerede görsem kendisini görmeye tahammül edemem diyecek durumda değil. Kaldı ki bugün attığı X'teki mesajında da aslında özünde bakıldığında Kemal Bey'le çok çelişen cümleler kurmamış. Ha
0: Evet.
1: belki bir genel başkan diye hitap etmemiş sadece. Onu da yapamazdı. Bugün
0: Özgür
1: kendisi
0: Özel'le
1: sonuçta
0: birlikte gidecek ama bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu o sosyal medya hesabındaki paylaşımı kendi de
1: tabii.
0: paylaşıyor. O yüzden oldukça
1: O da
0: ilginç.
1: paylaşıyor.
0: Evet.
1: O da ilginç. Çünkü
0: Buyurun.
1: yani şaşırtıcı değil. Kemal Bey de şunu demek istiyor aslında. Ya ben de aynı şeyi istiyorum. Birlik demişsin. Benden onu istiyorsun. Ben de onu istiyorum. Kurultayı onu da yapacağız. Yani isteyin o. Şunu istemiyor musun Sayın Yavaş? Diyordur herhalde Kemal Bey diyecektir. Şu partiyi arındıralım. Kötü bir şey mi istiyorum? Sen de iyi ya daha fazla bu konuda yücelirsin. Bunu da diyecektir. Buna da Mansur Yavaş ne kapıyı kapatır ne buna da cevapsız kalır. Bunu ifade etmeliyim.
0: Grup
1: Bugün asıl
0: toplantısına
1: hani
0: katılmaması
1: Özgür
0: peki?
1: işte tamam
0: Buyurun.
1: bravo Merve Hanım benden çok yaşayacaksınız. Tam da
0: Estağfurullah.
1: odur ayırt
0: Ömrünüz
1: edici
0: uzun olsun.
1: özellik. Sizin de efendim. Şu çok açık. Yani siyasi olarak bir mesaj vermesi gerekiyorsa tamam yani milletvekili değil grup toplantısına katılması bir zorunluluk değil ya da bu konuda katılmama talebi isteği elbette olabilir ama bir mesaj vermesi gerekiyordu bugün. Öyle ya bir ayırt edici bir durum çıktı ortaya. O mesajı vermekten bence grup toplantısına katılmayarak sakındı. Elbette Manisa'ya gitmesi son derece insani, anlamlı. bir belediye başkanı arkadaşı, birlikte
0: Evet.
1: mevkidaşı sonuç itibariyle.

0: ile rahmetli olmuş. Onun anma programına katılması son derece insani. Ama buradan şu kesinleşmiştir: Özgür Özel'le yollarını birlikte bundan sonra inşa edecektir. Bir ayrılma durumu da olsa sonuçta kopacaktır ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tamamen kapısını yüzüne kapatacaktır. Bu olmayacaktır Mansur Yavaş açısından. En azından benim değerlendirmem budur. Yine o her zamanki ihtiyatlı tavrını, daha çok ortada durmak, denge sağlayabilmek, birazcık daha belki şu an zorunlu olarak Özgür Özel'in döneminde sonuçta bir seçim kazandılar, aday yapıldı tekrar. En son onun genel başkanlığını bilip tanıyacağı için onu koruyacaktır. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tamamen sileceği, yok sayacağı anlamına gelmez.
1: Evet, yani biraz böyle taraf belirtmiyorum duruş noktasında şu an için o kadar da kesin bir tablo ortaya koymuyorum diyen bir Mansur Yavaş var. Kıymetli
0: Evet.
1: görüşlerinizi paylaştınız.
0: Sağ olun.
1: Göreceğiz tabii ki şu an için yani gerçekten Türkiye demokrasi tarihinde farklı bir noktayla karşı karşıyayız. Üzerine konuşacak pek çok başlık var. Başka bir yayınımızda hocam yine tekrar konuşmak üzere.
0: İnşallah.
1: Size de kolay
0: Sağ
1: gelsin. Çok
0: olun.
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar efendim.
1: Evet efendim, dediğimiz gibi gerçekten de mecliste gerilim yüksek, bir grup krizi var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geri adım attı. Biraz kriz çözülmüş gibiydi. Tansiyon düştü gibi ama işte taraflar bir koltuk kapma savaşına devam ediyorlar. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli, o da partisinin grup toplantısında konuştu. Elbette gündeminde CHP içerisindeki bu çift başlılık vardı. Özgür Özel'in gerilimi tırmandırdığına dikkati çekti Devlet Bahçeli. CHP yönetimi buhran içerisine düştü dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir takım telkinlerde bulundu. Ateşe körükle gitmekten vazgeç, hırs sizi kul etmesin ifadesini kullandı. Bakın.
2: Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
3: Özgür Özel'e CHP'de çatlağı büyütme uyarısı yaptı. Şahsi siyasi hırsların Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi, ekledi.
2: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesindeki gerginlik vardı.
2: CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
3: Bahçeli'nin hedefinde grup başkanı Özgür Özel vardı. Hukukun hiçe sayılmasının Özel ve CHP'ye bir ikbal kazandırmayacağını belirtti.
2: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur: CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
3: MHP lideri Orta Doğu'daki gerilemede ayrı bir parantez açtı.
2: Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar insanlığı aldatamayacaklardır. Mağdurun çığlığı, mazlumun ahı, mahzunun sessizliği er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
3: Ve terörsüz Türkiye süreci. Bahçeli sınır ötesindeki her gelişmenin terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar yerinde bir adım olduğunu kanıtladığını belirtti. Taviz yok mesajı verdi.
2: İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı, jandarma birimleri ortaklaşa dev bir operasyona imza attılar. Sosyal medya ağları üzerinden uyuşturucu ticareti yapanlar hedefteydi. Toplam 43 şüpheli yakalandı.
1: MİT ve jandarmadan ortak dev operasyon geldi. Zehir tacirleri ortak kıskaca alındı. İstanbul'un 17 farklı ilçesinde tespit edilen 49 adrese ve Sakarya'da belirlenen bir adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. MİT ve jandarma timlerinin koordineli gerçekleştirdiği şafak operasyonunda şüphelilerin evleri tek tek çembere alındı. Yürütülen arama, yakalama ve gözaltı faaliyetleri neticesinde sosyal medya üzerinden zehir ticareti yaptığı belirlenen 50 hedef isimden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirildi.

0: Girilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu maddeye el konulurken şüphelilerin sanal dünyadaki bağlantıları da incelemeye alındı.
1: Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Mezzeke cinayeti. Şişli'de evinin önünde kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Aynur Kambuş dosyasında 10 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. Efendim yıllardır faili meçhul olarak duran bir dosyaydı. Dosya tekrar açıldı. Şüpheliler tek tek tespit edildi. Aynı gün Antalya'da 12 yıldır çözülemeyen bir cinayetin daha faillerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tek bir faili meçhul dosya kalmayana kadar mücadelemiz sürecek mesajını verdi.
2: Türkiye'nin yıllardır konuştuğu dosyalardan biriydi. 90'lı yıllarda Mezdeke dans grubuyla tanınan Aynur Kambur, 24 Mart 2016 akşamı Şişli Fulya'daki evinin kapısında silahlı saldırıya uğradı. Defalarca ateş edilen Kambur, olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan kayıplara karıştı. Cinayet günlerce konuşuldu, çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ancak dosya yıllarca aydınlatılamadı. Aradan geçen 10 yılın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet birimleri dosyayı yeniden açtı. Bu kez sadece ifadeler değil, yıllar önce geride kalan dijital izler de tekrar incelendi. Telefon kayıtları, ulaşım hareketleri, İstanbul kart kullanımları ve taraflar arasındaki ilişkiler tek tek mercek altına alındı. Yapılan tüm bu araştırmalar sonucu saldırıyı Bülent Gündüz'ün gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Soruşturma derinleşti ve başka önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Aynur Kambur'un akrabaları olan Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın da dosyayla bağlantılı oldukları değerlendirildi. Savcılığın talimatıyla sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün yıllardır çözülemeyen bir başka cinayet dosyasında da düğüm çözüldü. Antalya'da 2014 yılında öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık dosyası yeniden incelendi. Kayıp cep telefonu üzerinden yapılan teknik analizler soruşturmayı yıllar sonra yeniden hareketlendirdi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda cinayete karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki dosyanın da savcılıklar, emniyet ve jandarma koordineli çalışmasıyla aydınlatıldığını belirterek, yıllar geçse de suçluların adaletten kaçamayacağını söyledi. Bir dosya 10, diğeri 12 yıldır bekliyordu. Ancak devlet o dosyaları rafta bırakmadı. Yeniden açılan soruşturmalarla iki faili meçhul cinayette daha perde aralandı. Verilen mesajsa net. Türkiye, üzerinden yıllar geçse bile karanlıkta kalan dosyaların peşini bırakmayacak.
1: Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ocak'ta yapılmıştı. Aydın Şehir Hastanesi sadece 6 ay içerisinde 300 bin hastaya hizmet verdi. Aydın'da değil tabii ki, bölgeye hizmet ediyor. Tüm bölgeye şifa alıyor.
3: Böyle bir yeri kazandırılması çok güzel bir şey.
4: Açıldığı günden bu yana binlerce hastaya hizmet verdi. Verilen hizmettense herkes memnun kaldı.
5: Çok güzel ya, memnunuz hizmette.
3: Fiziki şart olarak çok iyi. Temizlik açısından, hijyen açısından çok iyi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim ve sevdam olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında hizmete sunulan Aydın Şehir Hastanesi'nde binlerce hastaya hizmet verildi.
6: Yaklaşık bugüne kadar 300 bin civarında hastaya hizmet verdik. Günde de ortalama 9 bin hastamıza ayaktan poliklinik ve acil hizmeti sunmaktayız.
7: Çok güzel, iyi, Aydın'a yakışır bir şekilde şehir hastanemiz yapıldı. Vesile olanlara hepsine teşekkür ederim.
4: Aydın Şehir Hastanesi 22 Aralık 2025'ten itibaren kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunuyor.
6: Yoğun bakım, ameliyathane, diyaliz, fizik tedavi gibi özellikle birimlerde de şu anda Aydın halkımıza ve bölgemize hizmet veriyoruz.
4: Üstün teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve yaşam destek üniteleriyle donatılan hastanede tek kişilik hasta odaları yoğun bakım odası olarak da kullanılabiliyor.
6: Özellikle görüntüleme hizmetlerinde hem hızlı hem de çok daha kaliteli görüntülerin olduğu bir döneme başlamış olduk. Yine radyasyon onkolojisi dediğimiz ışın tedavisi alan hastalarımızda bölgenin en iyisi diyebileceğimiz tedavi cihazlarımıza bölgeye hizmet ediyoruz.
3: Alanın büyük olması, karyolaların böyle olması bu konuda çok iyi.
4: 140 bin metrekare arazi üzerine kurulan hastane, 718 sismik izolatörüyle depremlerde dahi kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek altyapı imkanı sağlıyor.
1: Adana'da bir kişi platonik aşık olduğu iddia edilen genç kadını sokak ortasında bıçakladı. Dehşet anları yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Saldırgan polis ekiplerince kız kıvrak yakalandı.
4: Yolda karşısına çıktı, defalarca bıçakladı, sonra da kaçtı. Olayın adresi Adana. İddiaya göre bir kişi platonik aşık olduğu genç kadınla sokakta karşılaştı. Yanına gitti, önce boğazından tuttu, yere düşürdü. Ardından taşıdığı bıçağı çıkararak acımasızca bıçaklamaya başladı. Kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalırken saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.
1: Kadına yönelik şiddetten bahsediyoruz. Elbette ülkemize de kanayan bir yara. Ankara'da da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bir koordinasyon kurulu var ki orada bir toplantı gerçekleşti. Adalet İçişleri Aile Bakanı hepsi toplantıya katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının daha da yaygın hale geleceğini ifade etti.
8: Önümüzdeki dönemde de aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet Savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz.
9: Türkiye kadına şiddet insanlığa ihanet vizyonunu geliştirdi. Şiddetin yeni türlerine yönelik kapsamlı, önleyici ve koruyucu tedbirler hayata geçirildi. Kadına karşı işlenen suçların ceza oranları arttırıldı.
8: Yeni Türk Ceza Kanunu ile kadınlara karşı işlenen birçok suçu nitelikli hal kapsamına aldık. Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesini şikayete tabi olmadan çıkarttık.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezinde 81 ili kapsayan elektronik izleme altyapısı kurulduğunu aktardı.
10: KADES'in Hayat 112 acil çatısı altına taşınmasıyla birlikte koruma hattımızı daha da güçlendiriyoruz. Şiddet riski altındaki kadınlar telefonlarına ulaşamayacak durumda olsalar dahi kollarındaki akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebileceklerdir.
9: Bakan Göktaş fiziki, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi alanların yeni risk oluşturduğunu belirtti. Bu doğrultuda mücadele politikalarının sürekli güncellenmesi gerektiğini söyledi.
11: 5. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurumsal kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler daire başkanımızı kuruyoruz. Şiddetle mücadelede vatandaşımızın güven içinde yaşayacağı bir hizmet ağını daha da yaygınlaştırmak.
1: Osmanlı ordusunun savaş meydanlarında taşımış olduğu o manevi emanetler ilk kez aynı çatı altında buluştular. Kimi sancakların içine yerleştirildi, kimi askerlerin boynunda taşındı efendim, sancak musafları onlar. Ki bazıları avuç içine kısan minyatür Kur'an-ı Kerimler. Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ziyaretçileri gidip görebiliyorlar. Sergide dünyada ilk kez bir araya getirilen 45 farklı sancak musafı da bu sergide yer alıyor.
12: Birinci Cihan Harbi'nde askerlere dağıtılmak üzere matbu olarak basılmış sancak musafları da vardır.
2: Osmanlı ordusu sefere çıktığında sadece kılıcını ve sancağını taşımıyordu. Askerlerin yanında bir de manevi emanet vardı. Sancak musafı adı verilen minyatür Kur'an-ı Kerimler.
12: Sancak musafları hem kara ordusunda, Osmanlı'nın kara ordusunda hem de deniz ordusunda muhafaza, orduyu korumak, muhafaza etmek anlamında kullanılan Kur'an-ı Kerimler sergisinden oluşmaktadır.
2: Bazıları sancak direklerinin içine yer

0: yerleştiriliyor, bazıları da askerlerin boynunda taşınıyordu. İnanca göre bu mushaflar orduya manevi güç ve koruma sağlıyordu. Günümüzde o tarihi emanetler Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ilk kez toplu halde sergileniyor.
1: Dünyada İlk defa yapılmış bir sergi olarak biliyoruz.
0: Sergide tam 45 sancak mushafı bulunuyor. İçlerinde öyle küçük olanlar var ki en küçüğü yalnızca 2,7 santimetre büyüklüğünde ve 9 gram ağırlığında. Sayfalarına bakıldığındaysa insanı hayrete düşüren bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Satırlar Gubari adı verilen ve toz kadar ince kabul edilen özel bir yazı tekniğiyle kaleme alınmış. Bazı eserler ancak mercekle okunabiliyor. Sergide yer alan parçalar arasında Kösem Sultan'ın koleksiyonundan geldiği değerlendirilen özel bir sancak mushafı da bulunuyor. Uzmanlara göre sancak, Türk ve İslam tarihinde sadece bir bayrak değil, devleti, inancı ve bağımsızlığı temsil eden önemli bir sembol. İşte o sancakların içinde taşınan mushaflar da bugün yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor. Haziran ayı sonuna kadar açık kalacak sergi, Osmanlı ordusunun manevi dünyasına açılan sıra dışı bir pencere sunuyor.
2: Bosna Hersek'e uzatalım. Saraybosna'da İgman Kayak Atlama Pisti var ki dünyanın da en zorlu sprint yarışlarının yapıldığı bir nokta haline geldi. Önemli de bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden gelen sporcular aşılamaz engelleri aştı. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.
3: Yüzlerce sporcu önlerinde tırmanılmayı bekleyen uzun yokuşlar, engeller. Hepsi kıyasıya rekabet etti, zirve için yarıştı. Burası Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna. İgman kayak atlama pisti dünyanın en zorlu sprint yarışlarından birine ev sahipliği yaptı. Sporcular koşulabilecek en zorlu 400 metre şeklinde tanımlanan parkurda mücadele etti. Kayak atlama pistini tırmanan yarışmacılar dayanıklılık sınırlarını zorladı. Seyirciler de sıralamanın anlık olarak değiştiği mücadeleyi ilgiyle takip etti. Etkinliğin biletlerinin ise rekor sürede tükendiği açıklandı.
2: Afyonkarahisar sınırları içindeki Emirdağ yaylalarında yaşam mücadelesi veren yüzlerce yılkı atı zorlu tabiat şartlarına karşın varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yılkı atlarının yaylalarda özgürce koştuğu, doğayla da birleşince ortaya çıkardığı etkileyici görüntüler drone'la kaydedildi.
3: Yaşlandılar veya hastalandılar. Sahipleri onları doğaya bıraktı. Zaman içerisinde yaban hayatına adapte oldular. Yüzlerce üyeye sahip büyük bir popülasyona dönüştüler. Yılkı atları yaban hayatında kendilerine has bir toplumsal düzen kurdular. Öğrek ismi verilen 10 ila 12'şerli koloniler halinde hareket ediyorlar. Her koloninin idaresini üstlenen bir lider at bulunuyor. Bu canlılar sürü psikolojisiyle hareket ediyorlar. Özellikle çetin kış günlerinde kurt gibi yırtıcılardan bu sayede korunuyorlar. Doğal ortamlarında tamamen bağımsızlaşan ve insanlara karşı aşırı ürkek olan Emirdağ'ın bu sakinlerine 50 metreden fazla yaklaşabilmek neredeyse imkansız. Yılkı atlarının Emirdağ yaylalarında dolaştığı görüntüler, gezgin ve doğa fotoğrafçılarının objektiflerine yansıdı. Doğa ve yılkı atlarının etkileyici anları drone kamerasıyla havadan görüntülendi.
2: Hayat boyu öğrenme haftası kapsamında önemli bir etkinlik düzenlendi. Yıl sonu sergisi açıldı İstanbul Avcılar'da gerçekleşti efendim. Burada etkinlikte kursiyerler bir yıl boyunca el emeği göz nuru eserlerini bir şekilde ortaya çıkarmışlardı. Ve fuar kapsamında da görücüye çıktı eserleri bakalım.
4: Çok iyi geliyor. Arkadaşlara da çok iyi geliyor. Mesela emekli olmuşlar. Evlerinden çıkıp geliyorlar. Evde oturan hanımlar bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ve çok büyük zevkle yapıyorlar.
5: Bir yıl boyunca çalıştılar, ürettiler, öğrendiler. Şimdi ise yaptıkları eserler bu sergide.

0: Sergide ziyaretçiyle buluşuyor.
1: Avcılar Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı çalışmalar görücüye çıktı. El sanatlarından resme, müzikten geleneksel el işlerine kadar birçok alanda hazırlanan eserler ziyaretçilerden ilgi gördü.
2: Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda halk eğitimler yaptıkları bütün ürünleri, hazırladıkları gösterileri ortaya çıkartıyorlar. Özellikle ev kadınlarımız çok farklı alanlarda kendini yetiştirme imkanı buluyor halk eğitimlerde. 7'den 70'e diyoruz biz. Okuma yazma kurslarından tutun da meslek edindirme, kişisel gelişim kursları, bilgisayar kursuna da geliyor.
1: Her bir eserin arkasında aylar süren emek var. Kimi yeni bir beceri kazanmak için kurslara katıldı, kimi ise yeteneğini geliştirme fırsatı buldu. Ortaya çıkan çalışmalarda bu emeğin somut birer örneği oldu.
2: Halk eğitimlere gelirken küçük çocuğum var, engel oluyor diye de endişe etmiyor çünkü oyun odalarımız var. Burada çocuğunu güvenli bir şekilde bize emanet ediyor ve gidip kursunu alabiliyor. Gelen herkesin çok memnun olduğunu biliyoruz. Halk eğitim merkezlerinde bekliyoruz.
3: Kursumuzda yapılanlar kokulu sabunlar, mumlar, taş tozundan seramikler yapıyoruz. İşte bayanlarımız burada hobi ediniyorlar.
1: Sergide yalnızca el emeği ürünler değil, müzik ve halk oyunları gösterileri de yer aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem eserleri inceledi hem de düzenlenen gösterileri takip etti.
4: Geleneksel Türk sanatlarımızda kaybolmaya yüz tutmuş. Bizler bunu hocamız Hatice Beş Elma kursumuzu açtı. Bize bu sanatı tanıtıyor. Biz de üretmeye çalışıyoruz ve tanıtmaya çalışıyoruz. Tekrar bizim geleneksel el sanatımız diyoruz.
5: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hani ana sınıflarında bir oyun vardır. Ortada bir sandalye vardır. Çocuklar sandalyenin etrafında lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay değil. Müzik eşliğinde dönerlerken müzik bir anda kesilir. Uygun olan sandalyeye otur.
2: O büyüklerde de var o.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pürmelali.
2: Şu tablo var ya. Bak ilk defa söylüyorum.
1: Verin akşamın manşetine.
2: CHP'ye her şey yakışır. CHP her türlü pislik, her türlü paçozluk, kepazelik yakışır. İşi bu. Ama Türkiye yakışmıyor.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Türkiye yakışmıyor.
1: Hiçbir itirazım yok. İstedikleri gibi meclise yakışmıyor. Yapsınlar ama bak mesela oradaki şeyden kargaşadan kendileri zarar görür. Beni ilgilendirmez. Bak ben ne vakit bana benim inancıma, benim kutsalıma yönelik olursa bu taşkınlık.
2: Tamam, doğru. Yani Oğuzhan doğru söylüyorsun.
1: Evet. Özgür Özel çıkıp seçim otobüsüne yakın yıkın mealinde konuştuktan sonra
2: olmaz.
1: Aşağılık alçak 3-5 neyi diyor belirsiz Şehzadebaşı Camii'nin duvarında bir Ramazan günü kafalarını çektikten sonra Şehzade Camii'nin duvarına bevlederlerse orada evet. Derim ki hop dur.
2: Evet bravo.
1: Orada bir dur.
2: Evet.
1: Kendin ne halt edersen et ama benim kutsalıma müdahale edemezsin.
2: Doğru.
1: Mesele bu. O yüzden şimdi CHP'de grup savaşı. Nedir mesele? Ya biliyorsunuz zaten uzatmayacağım. Özgür Özel diyor ki genel başkan benim. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır genel başkan benim. Grupta ben konuşacağım. Hayır grupta ben konuşacağım. Bundan sonra ne olacak sorusu aklı başında herkesin sorduğu bir soru. Aslına bakarsan bir şeyler de görünmüyor değil. Yani hani ben yorum yapmayacağım. Yorumu sana bırakacağım ama sanki ben böyle Özgür Özel ve arkadaşlarının tabii ki bir takım suflelerle hareket ettikleri iddia edilen bu isimlerin sufle sahipleriyle beraber kendilerine yeni bir adres arayışı içinde olduklarını görüyorum.
2: Evet.
1: Çünkü Pirom, Demokrat Dedem, hırslarından arındırılmış Türkiye için en ideal Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu salonumuzda olan Kemal Bey.
2: Laf aramızda kazanıyoruz.
1: Bay Kemal. Sanki bunlara bu partiyi bırakmayacak gibi.
2: Bırakmayacak.
1: O zaman ne yapacaklar? Şimdi
2: yeni parti kuracaklar.
1: Şimdi bana onunla gel. Sezgin Tanrıkulu Ekrem İmamoğlu'yla görüştükten sonra Silivri cezaevinde yan odaya geçmiş. Yan odada da Osman Kavala'yla görüşmüşler.
2: Baron'la, patronla görüşüyor.
1: Şey diyor ki Zafer Şahin, benim CHP içinden aldığım bilgilere ve izlenimlere göre, teyitlere göre Kavala diyor İmamoğlu Özel ikilisinin kuracağı yeni partinin finansörü olacak diyor. Sezgin Tanrıkulu da Özel ekibinden olduğu için artık onu bilemem. Sen diyorsun ya şey baron, diyorsun baron, ya baron. Uluslararası.
2: Tabii.
1: Bak uluslararası ne diyordu CHP'li adayınız kim olacak deyince uluslararası dostlarımızın şey yaptıkları onların içine sinen bir aday olacak falan diyordu. Hasıl kelam bu Osman Kavala iddiası dün önemli bir iddia olarak yansıdı gündeme. Sonrasında Sezgin Tanrıkulu dedi ki Osman Kavala benim dedi 25 yıllık arkadaşım dedi ya.
2: Neden yeni parti ve Kavala? Şimdi hocam CHP birazca bana kızanlar hani CHP zaten bunun için kuruldu derken bana kızanlara sesleniyorum. Bakın en son yardım dediğiniz yer şurası. Şurası. Yani biz Erdoğan'ı indireceğiz. Bu da öyle geliyordu hepsi.
1: Evet. Abi
2: elin yavuru böyle geliyor.
1: Sokak CHP'nin, olaylarıyla CHP'nin geliyordu.
2: CHP'nin bu elin yavurunun kucağına oturmaktan başka çaresi yok çünkü. Her türlü oraya gitmek zorunda.
3: CHP'de ipler kopuyor. Kılıçdaroğlu kurultay sürecinden önce sağduyu çağrısı yaptı. Özel meydan okumaya devam etti. Grup krizinin ardından partiyi neler bekliyor? Özel ve ekibi yeni bir parti için adım atacak mı? Yolsuzluk ve rüşvet sarmalından seçmen nasıl etkilendi? İmamoğlu Özel, CHP'yi nasıl bir uçuruma sürükledi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç cevaplayacak.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
8: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Haber bitti. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları'nın açılış töreninde konuştu. Nice zorluklar, badireler atlattık ama her defasında küllerimizden anka kuşu gibi doğduk dedi. Türkiye başkalarının senaryosunda kendine rol biçen bir ülke değil, kendi hikayesini yapan ve aynı zamanda oyun kurucu bir ülkedir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine de bir kez daha vurgu yaptı.
1: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur.
0: Bugün gözler CHP içerisinde yaşanacaklara çevriliydi. Çünkü bir grup toplantısı krizi vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel meclisteki grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Saatler 13.30 gösterdiğinde herkes kilitlendi meclise. Ne olacak derken Kemal Kılıçdaroğlu bir çağrı yaptı ve kendisi dedi ki biz genel merkeze geçiyoruz. 13.30 civarında da Özgür Özel'in meclisteki grup toplantısı başladı ve Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezden seslendi ama Özel'in meclis konuşması, Kılıçdaroğlu'nun meclisten vazgeçmesi, özetle böyle hareketin bitmedi. Bir sonraki hamle ne olacak bilemediğimiz hızlı hareketli bir gündü. CHP genel merkezine gidelim, söylenenlere, aktardıklarına bakacağız. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak içerisinde takipteydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlarla ve bugün beklenen diğer gelişmelerin detaylarıyla başlayacağız. Ahmet Taner, kolay gelsin. Oldukça hareketli bir gündü. Sen de takipteydin. Atmosfer nasıldı? Hangi mesajlar yankılandı? Söz sende.
2: Merve Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki

0: düğüm çözülmek yerine bir nevi kör düğüm oldu. İki tane grup toplantısı gerçekleşti. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Birini Özgür Özel, birini Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Tabii ikisinin de tonu çok yüksekti. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı genel merkezde. 600 kişilik bir salon ayarlandı. Fakat salonun yetmediğini söyleyelim ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi de laflarla, sloganlarla defaatle bölündü. Peki hangi cümleleri kurdu da sloganlarla bölündü? Hemen ona bakalım. İlk başta zaten kurultaydı gündemi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve şu lafları kullandı. Kurultayda, CHP kurultayında para pul olmaz, sigara olmaz, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihi döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır diyerek özel yönetiminin zafer kazandığı 38. olan kurultaya gönderme yaptı ve şaibe iddialarını, rüşvet iddialarını yüksek sesle dile getirdi. Tabii parayla satın alınan delegeler de partide barınamaz dedi. Onları da göndereceğiz dedi, arınacağız dedi. Şimdi bunu anlatırken bir yandan da ben kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'tan rica edeceğim. Hemen arkamda kocaman bir poster var. Şimdi arınma zamanı diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onu da göstereyim size. Bir de arabası da var. Neyse biz devam edelim. Şimdi yurt dışı şikayeti vardı Özel'in, hatırlayacaksınız. İspanya'ya gitmişti, İngiltere'ye gitmişti ve neden bize yardım etmiyorsunuz sözlerini kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu buna çok sert tepki gösterdi ve dedi ki hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım etmiyorsunuz diyemez. Biz diyor CHP olarak 7 düvele diyor karşı koyduk, topraklarımızdan attık ama siz diyor o 7 düvele gittiniz ve yardım istediniz. Bu partiyi kurtarmazsam namerdim sözlerini kullandı. Tabii CHP'nin dış politika yönünde izlediği bu alanları çok eleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle Özgür Özel ve ekibi konuşmasının ana gündem maddesiydi Merve Aydın. Tabii bir yandan da Özgür Özel'e sürekli destek açıklaması yapan kanallar, böyle çok fazla gösteren, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeren ifadeler kullanan kanalları da yüklendi ve dedi ki sahibi Londra'da, Türkiye'ye gelemeyen bir sahibi olan televizyon kanalları var. Parayla nasıl delege alınıp satılmaması gerekiyorsa televizyonda da bu olmamalı ifadesini kullandı. Bir diğer şekliyle de şunu ifade edelim. CHP cephesinde İmamoğlu'na tepki gösterdi. Özgür Özel'i İmamoğlu'nun talimatıyla hareket ettiğini iddia etti ve bu noktadan eleştirdi. Tabii mutlak butlan konusunda da konuştu Merve Aydın. Mutlak butlan konusundaysa şunları söyledi. Mutlak butlanı bu partinin başına musallat edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan ahlaki üstünlüğümüze vurulan hançerdir. Kim ahlaksızlık yaptıysa peşinde olacağım dedi. Ve şunu ifade etti, kim bulaştıysa, kim pavyon köşelerinden para aldıysa onlara güle güle diyeceğim ifadelerini kullandı. Kirli olanları kapının önüne koyacağız dedi ve şunu da ifade edelim, kurultay çağrısını dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Dedi ki en yakın zamanda kurultayda yapacağız demişti ki Müslüm Sarı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 111 milletvekili hatırlarsanız kurultay istemişti ve Müslüm Sarı da şunu demişti, aramızda sanki bir ayrılık varmış gibi gösterenler var, bu doğru değil, biz de kurultay istiyoruz, biz de 111 milletvekiliyle aynı fikir ifadesini kullandı. Şimdi tabii grup toplantısının ardındansa gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesine çevrildi. Saatler 17'yi gösterdiğinde MYK toplantısı düzenleyeceği iddia edildi. MYK toplantısı yine arkamda bulunan genel merkezde düzenlenecek. Açıklamaysa yarın yapılacak. Peki bugünkü MYK'da ne olacak? Merve Aydın, bugünkü MYK'da özellikle parti iç disipliniyle alakalı olarak bir konunun gündeme gelmesini bekliyoruz. Özellikle bugün mecliste yaşanan arbede olayları da biliyorsunuz yaşanmaması gereken olaylar yaşandı. Bütün bunların yine MYK'da gündeme gelmesi bekliyoruz. Tabii Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilebilir. Buna yönelik açıklamalar var. Defaatle şu söylendi. Usulsüz bir seçim yapıldı dendi. Hemen çok aceleci bir seçim yapıldı. Kimseye danışılmadan yapıldı. Bundan dolayı geçersizdir ifadeleri kullandı. Şimdi Merve Aydın, bugün neler yaşandı demiştik ya. Hani mecliste arbede yaşandı. Grup toplantıları oldu. İşte bütün bunların detayını az sonra hazırladığımız haberde hep beraber izleyelim.
1: İçeride Özgür Özel destekçisi milletvekilleri grup salonunu zapt etti. Meclis kapısı önünde tansiyon her geçen dakika yükseldi. CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözülmek yerine kartopu etkisi yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı açıklamasının ardından Özgür Özel cephesi geri adım atmayınca ortalık karıştı. Görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısından. Sabah saatlerinde CHP'liler grup toplantısına girmek için meclis önüne geldi. Ancak meclis başkanlığı güvenlik gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını açıkladı.
2: Hain Kemal! Hain Kemal!
1: Dışarıda kalan CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlar attı. Zaman zaman Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında tartışmalar yaşandı. Gerginlik artarken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden sağduyulu bir adım geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze aldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu taraftarları meclisten ayrıldı. Özgür Özel meclis grup salonunda konuşmadan önce dışarıdaki taraftarlarla

0: 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultayı işaret ederek Mutlak Butlan kararını da aslında kabul etmiş oldu.
1: Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır.
2: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aslında gerilimi daha da tırmandırmamak için genel merkeze geçti. Buradan konuşmasını yaptı. Özgür Özel ise günlerce düşündüm, ben bugün burada lazımdım ifadesini kullanıyor. Bir inatlaşmanın değil, bir vazife üstlenmenin gereği diye de konuşmasını tamamlıyor. Şimdi tabii ki grup toplantıları dedik. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan CHP içerisindeki kriz en önemli gündem maddelerindendi. Özgür Özel'in gerilimi tırmandırdığının altını çizdi. Buna dikkat çekti. Ateşe körükle gidiliyor ve bu vazgeçilmesi gereken bir mesele. Hırs sizi kul etmesin ifadesini kullandı. CHP'nin önünde bu kapsamda iki yolu olduğunu vurguladı.
3: Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
0: Özgür Özel'e CHP'de çatlağı büyütme uyarısı yaptı. Şahsi siyasi hırsların Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi, ekledi.
3: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesindeki gerginlik vardı.
3: CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
0: Bahçeli'nin hedefinde grup başkanı Özgür Özel vardı. Hukukun hiçe sayılmasının Özel ve CHP'ye bir ikbal kazandırmayacağını belirtti.
3: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
0: MHP lideri Orta Doğu'daki gerilemede ayrı bir parantez açtı.
3: Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar insanlığı aldatamayacaklardır. Mağdurun çığlığı, mazlumun ahı, mahzunun sessizliği er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
0: Ve terörsüz Türkiye süreci. Bahçeli sınır ötesindeki her gelişmenin terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar yerinde bir adım olduğunu kanıtladığını belirtti. Taviz yok mesajı verdi.
3: İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
2: Bugün CHP'de grup toplantısı gerginliği vardı. Meclis önünde efendim erken saatlerden itibaren tansiyon yükseldi. Arbede yaşandı. Ekipler teyakkustaydı. Merakla bekledik 13.30'da ne yaşanacak diye. Grup krizi diyoruz da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri adım atması, ki kendisi de belirtti bunu. O geri adım atmasıyla birlikte tamam gerilim biraz düşmüş gibi görülüyor. Kriz varsa çözülmüş gibi yansıyor ama tarafların koltuk kapma savaşı neden başladı? Nerede tutuştu? O fitil nerede ateşlendi? Kontrollü bir gerilim var. Tarafların psikolojik üstünlükleri de var. Örneğin Özgür Özel'in grup toplantısındaki bir takım hamleleri, düşündükleri, bunlara bakacağız. Fiziksel taktiklerle birlikte kim hangi oyunu oynadı CHP içerisinde analiz haberimizde izleyelim.

0: Sosyal medyadaki bu video kısa sürede viral oldu. Zira Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki kavga tam anlamıyla koltuk kapmaca yarışına döndü. Taraflar arasında hem fiziksel hem taktiksel bir mücadele izlendi. Önce taktiksel mücadeleye bakalım. Kılıçdaroğlu tarafı, Özel tarafını paralel yapı gibi hareket etmekle suçladı.
1: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim buttan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar.
0: Özel Kılıçdaroğlu'nu korsan grup toplantısı teşebbüsüyle itham etti.
2: Bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı çağrısının ardından bir anlamda zeytin dalı uzatan bir açıklamayla tansiyonu düşürmeye çalıştı. Birbirimize rakip değiliz, bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız diye yazdı. Özel ekibinin talebi olan kurultaydan kaçmıyoruz mesajını sosyal medyadan paylaştı.
1: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısında kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
0: Meselenin psikolojik harp boyutunda Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına karşı açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş sosyal medyadan bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diye yazdı. Psikolojik harp sosyal medya üzerinden CHP medyası yayınlarıyla sürdürülürken fiziki mücadele ise sahada göğüs göğüse mücadele şeklinde oldu. Gerilim meclis girişinde başladı. CHP grup salonunda ise koltuk kapma yarışı vardı. Özele yakın milletvekilleri danışmanlarını geceden salona gönderip koltukları kaptı. Kılıçdaroğlu ekibine oturacak yer bırakmadı. Yani bir anlamda koltuk kapmaca videosundaki atmosfer CHP meclis grubunda birebir yaşandı. Erken kalkan yol aldı. Meclis başkanlığı ise aldığı önlemlerle tansiyonu düşürmeye çalıştı. CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağı duyuruldu. Özel taraftarları bu duruma karşı tepki gösterdi, tartışmalar yaşandı.
2: Senin bir misafirin geldi memleketinden. Ha, bu adamlar ben İstanbul geldi memleketinden. Senin bir misafirin geldi. Kapıda bekleteceğim mi? Ben nasıl bekleteceğim?
0: Mecliste göğüs göğüse bir mücadele hazırlığı yapıldı. Tüm Türkiye yaşanan canlı yayınlarla izledi. Peki Özel ve Kılıçdaroğlu'nun kontrollü gerilimle hedefi neydi? Özel, Kılıçdaroğlu'yla vuruşmayı, kaybetse bile CHP'yi yaralamayı hedefledi. Hatta tüm bu gerilim sonrası kendisi için ihraç yolunu açıp mağduruz, baba ocağından kovulduk diye bir strateji geliştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Başkanı olduğu halde kendisine yönelik kurulan barikatlar sebebiyle asıl mağdurun kendisi olduğu imajını oluşturmaya çalıştı. Her zeminde hukuk ve adaletten söz eden özel ekibinin yasaları çiğnediğini, zorbalıkta koltuk kaptığını ispatladı. Elbette yaşananlara dair sayfalar dolusu analiz yazmak mümkün. Ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: tüm bu yaşananlar ne için? Özel ve Kılıçdaroğlu millete hizmet etmek, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çekmek için mi mücadele ediyor? Yoksa aslında bu bir ikbal kavgası mı? Elbette kararı CHP'liler verecek. Ancak bu kadrolardan millete ne hayır gelir sorusunun cevabı son kertede sandıkta alınacak. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: İçeriye ziyaretlerini gerçekleştirebilirler.
4: Peki bir sonraki hamle ne olabilir? Özgür ve ekibinin kurultay talepleri YSK tarafından bir şekilde reddedildiğinde zaman kaybetmeden yeni parti için CHP ile köprüleri atma ihtimali, bu uzun süredir konuşuluyor. Bunu bir kenara bırakalım. CHP'deki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu grubu böyle tam bu bahsettiğimiz yeni parti iddialarının konuşulduğu zamanda eş zamanlı olarak da çok böyle kafaları karıştıracak bir hamle yaptılar efendim. Osman Kavala'yla iletişimi arttırdılar. Peki bu neyin göstergesi olabilir? Haberimizde izleyelim.
1: Soros Organization has taken over Hungary.
0: Türkçesi şu: Soros örgütü Macaristan'ı ele geçirdi. Tekno broların en güçlüsü Elon Musk'ın Orban'ın devrildiği Macaristan seçimleri için yaptığı tek cümlelik analiz böyle diyor.
5: If you separate Western civilization.
6: George Soros benim rakibim. Ordusu var, parası var. Brüksel bürokrasisinin yarısını kontrol ediyor.
5: Let's be honest.
0: Orban daha önce yaptığı konuşmalarda birçok kez Soros'un adını anmıştı. Tıpkı tehdit edilen bir kurbanın başına bir şey gelmeden önce failini kamuoyuna duyurması gibi. Gün geldi, o kehanet gerçekleşti. Orban'ın 16 yıllık kesintisiz iktidarı sisli bir şekilde sona erdi. Halefi Peter Macar siyasi hayatına Orban destekçisi olarak başlamıştı. Başbakanlık yarışına tüm tabularını yıkarak Avrupa Birliği yanlısı bir sağ liberal olarak girdi. Kazanan önce Avrupa Birliği, sonra da iddialara göre Sorosçular oldu.
7: Oralarda hükümeti düşürebilecek hale gelmişler. Neyle? Para para.
0: Yahudi asıllı Macar zengin Soros, iktidarlara karşı gayrimeşru devrimleri finanse etmekle suçlanıyor. Amaç, iç karışıklıklarla o ülkeleri dış müdahaleye açık hale getirmek. Ukrayna Turuncu Devrimi'nde, Gürcistan'da Gül Devrimi'nde, Orta Doğu'da Arap Baharı'nda bunlar yaşandı.
7: Şimdi bir Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor. Adam parasıyla ülkelerde ne yapıyor? Darbe yapıyor. Aynı şey mesele, işte bizim meşhur gezi olaylarının arkasında yine o var.
0: Osman Kavala 8 yıl 7 aydır içeride. İddia o ki tüm o suçlamaların altındaki gerekçe Soros'un Türkiye ajentası olması. Bir süredir unutulmuştu ki adı yeniden gündeme gelmeye başladı. Hem de Özgür Özel, İmamoğlu kliğinin CHP'den kopup yeni bir parti kuracaklarının konuşulduğu bir atmosferde.
8: İçeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
0: Mutlak butlandan sonra kendini CHP'nin meclis grup başkanı ilan ettirip Kavala'ya selam söylemesi ilginçti. Ama aynı kararı sonrası ilk Silivri ziyaretinde sadece İmamoğlu'nu değil Osman Kavala'yı da ziyaret etmesi kimsenin dikkatini çekmeyebilirdi. Şüphe 5 Haziran'da bu kez Sezgin Tanrıkulu'nun aynı adrese gitmesiyle derinleşti. CHP'deki bu Kavala sevgisi nereden gelmişti?
8: Geçen hafta Macaristan'da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Otoriterliğe karşı olan herkes gerekiyorsa kısa vadede kendinden fedakarlık yaparak bir büyük demokrasi cephesini oluşturabileceğini gösterdi.
0: Ne İmamoğlu, ne Demirtaş, ne de diğer siyasiler. Avrupa'dan hiçbir tutuklamada Kavala'ya çıkan ses kadar sert bir ses çıkmadı. Hatta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aldığı bir kararla Türkiye'nin Avrupa Konseyi bünyesindeki siyasi haklarını elinden almakla tehdit etti. Bu Kavala'nın temsil ettiği şeyler açısından bize belirli bir done sunuyor. CHP'nin onunla yeniden temas etmesi akıllarda bazı soru işaretleri oluşturuyor.
9: Bu B planları basın toplantısında basına anlatmak için değil, günü geldiğinde uygulanmak için yapılır.
0: Kulislerde CHP'den kopma ihtimali bulunan grubun yeni parti için gecikmesine ilişkin çeşitli iddialar var. İmamoğlu'nun yeni partinin CHP'den farklı bir ideolojik raya oturtulması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Bu çizgi tıpkı Macaristan'daki Macar iktidarı gibi sağ liberal bir çizgi. Hatta anlaşılan o ki buna uygun parti arayışları da var. Örneğin Genç Parti.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimler Cem Uzan'ı arayıp işbirliği mi teklif etmişler?
11: Fransa'yı aramayı uygun görmüşler. Böyle bir girişimde bulunmuşlar. Tabii ona gerekli cevabı gerekli şekilde verilmiş.
0: Konuşan Genç Parti'nin güncel genel başkanı Burçin Şahin'dur. Hemen belirtelim, Cem Uzan partinin kurucu onursal lideri ve hala Fransa'da. Kulislerde konuşulan bir diğer alternatif de Demokrat Parti. Bu konudaki teklifse bizzat Gültekin Uysal'dan geldi. İşte bu noktada sorulması gereken iki soru var. Özgür Özel ve İmamoğlu kliği CHP'deki mutlak butlan değişimini tıpkı Macaristan'daki gibi sağ siyasete evrilmek için bir fırsat olarak mı görüyor? Ve bu direktifi Osman Kavala aracılığıyla mı aldılar?
4: benim konuşmama sizler engel olamazsınız dedi. Gerilimi tırmandırdı. İmamoğlu suç örgütü davasında duruşma salonu Ekrem İmamoğlu'nun yine şovuna sahne oldu. İmamoğlu duruşma arasında tam böyle tünele giriyordu. İzleyicilere seslendi. Tam yol ireli dedi ki tabi jandarma İmamoğlu'nun kuralları aykırı şekilde davrandığı yönünde kendisini uyardı. Kendisine engel olmak istedi. İşte burada Ekrem İmamoğlu bu kez de beni merdivenlerden it

0: ettirdiniz dedi, jandarmayı suçladı.
1: Jandarma İmamoğlu'nu indirmeye çalışırken İmamoğlu bu kez benim konuşmama engel olamazsınız siz dedi, tartışmaya devam etti.
2: Benim konuşmama engel olamazsınız siz. Burası konuşma yapma yeri değil. Burası konuşulacak yer.
1: Gerginliğin ardından İmamoğlu duruşma salonundan aşağı indirildi.
3: Savunma! Susmadı! Susmadı!
1: Öte yandan 47. celsede eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman savunma yaptı. Atayman, metrobüs alanlarındaki reklam ünitelerinin kiralanması ihalelerinde usulsüzlükle suçlanıyor. Atayman, İBB'nin adrese teslim ihale yoluyla Medya AŞ'ye bıraktığı, Medya AŞ'nin de parçalara ayırarak iddianamede örgüte müzahir diye tabir edilen şirketlere verdiği reklam ihalelerine ilişkin yetkim ve haberim yok dedi. 2022 yılında Medya AŞ'nin aldığı, daha sonra davanın tutuklu sanıklarından Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu Urban Medya'ya verilen ihaleye ilişkin, ihaleye katılım sağlandığından ve sözleşme imzalandığından haberim yok ifadesini kullandı. İhalenin Urban Medya'ya verilmesine ilişkin yönetim kurulunun karar verdiğini söyleyen Atayman, yönetim kurulu kararından sonra haberinin olduğunu ve kararda imzası bulunmadığını iddia etti.

0: Dünyada yaşananlara bakalım ki Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Rodríguez Türkiye ziyareti hakkında sosyal medyadan mesaj ve video paylaştı. Türkiye'nin kendileri için önemine dikkat çekti. Mesaj Miraflores Sarayı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntülere ve Rodríguez'in Erdoğan'la görüşmesine ilişkin görüntülere yer verildi. Rodríguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı, Türkiye ve Venezuela madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları başta olmakla birlikte çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için müteşekkiriz dedi. Delcy Rodríguez, Türk Hava Yolları'nın Caracas-İstanbul seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağladığını da söyledi. Teknoloji, sanayi, bilim ve enerji alanlarında halkın refahını artıracak uluslararası işbirliği imkanları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Venezuela lideri, ülkesinin enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Venezuela halkının dürüst ve çalışkan olduğunu da göstermek istiyoruz ifadesini kullandı. İskoçya Çınar Camii'nde 2024'te yaşanan gerilimin davası seçilmiş atanmış müftü tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. 5 Haziran'daki duruşmada mahkeme önünde provokasyon yaşanmıştı. O anlara dair çok önemli bir bilgi ortaya çıktı. Slogan atıp Türk azınlığı kışkırtmaya çalışanların büyük bölümünün ülkedeki FETÖ'cüler olduğu açıklandı. Üstelik bu açıklama çok da önemli bir isimden geldi.
1: 11 Ekim 2024 Yunan devletinin atadığı müftüler İskeçe Çınar Camii'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmaya kalkmıştı. Batı Trakyalı Türkler tarafından camiden uzaklaştırılmışlardı. Atanmış seçilmiş müftü geriliminin son yıllardaki en somut örneği olmuştu. Yunan devleti Lozan Barış Anlaşması ile güvence altına alınan Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkını tanımıyor. 5 Haziran'da olayla ilgili davanın duruşması vardı. Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma ertelendi. Mahkeme binası önünde çok sayıda Türk toplanmıştı. Yargılananlara destek verdiler. Ancak mahkeme önünde Yunan devletinin atadığı müftüleri destekleyenler de toplanmıştı. Zaman zaman yaşasın Yunanistan ve defolun Türkler diye sloganlar attılar. Kışkırtma girişimlerinde bulundular. Sinirler gerilse de Batı Trakyalı Türkler provokasyona gelmedi.
2: Onlar gitsinler, biz gitmeyelim ya.
1: İşte o provokatörlerle ilgili çok önemli bir detay ortaya çıktı. İskeç'e seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a Türkler dışarı sloganları atan grubun büyük bölümünün Yunanistan'daki FETÖ'cülerden oluştuğunu söyledi. Bu kişilerin algı için Yunan makamları tarafından İskeç'e çevresinden otobüslerle getirildiğini belirtti. Trump'a bu kişiler için çevre köylerden topladılar. Aralarında FETÖ artıkları da vardı. Sloganları Yunanca attılar. Amaçları algı oluşturmak ve Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesini gölgelemek dedi. İskeç'e seçilmiş müftüsü davada yargılananın sadece 4 kişi değil, Batı Trakya Türklerinin yıllarca çözümsüz bırakılan müftülük, eğitim ve azınlık hakları meselesi olduğunu belirtti. Müftü Mustafa Trump'a Yunan hükümetlerinin sorunu çözmek yerine derinleştirdiğini ifade etti. Türkiye ile yapılan Lozan Anlaşması gereği mütekabiliyet ilkesinin uygulanmasını istedi. Türkiye'de azınlıklara verilen hakların Yunanistan'da kendilerine verilmesini talep etti. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Sadece haklarımızı istiyoruz dedi.
0: Şimdi hatırlayalım, İran 2 ay sonra İsrail'e vurdu. Misilleme saldırılar geldi. Ardından da düşük yoğunluklu bir bölgesel savaş. Uzmanların bu şekilde ifadeleri vardı ama İran şunu söyledi. İsrail'e karşı askeri saldırıları evet durdurduk ama Lübnan'a yönelik bir saldırı olursa çok daha fazla vuracağız. İsrail'e daha çok saldıracağız demişlerdi. İki ülke arasındaki zaten son füze gerilimi Beyrut'a düzenlenen saldırının ardından gelmişti. İsrail Beyrut'u vurmayı tamam durdurdu ama Lübnan'ın güneyine saldırılar devam etti. Bölgedeki son saldırılarda 4 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerden biri kendi çiftliğinde çalışırken vurulan bir çiftçiydi. Diğeri ise evinin önünde İHA ile hedef alınan 16 yaşındaki bir çocuktu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bazı bölgeler için yeni saldırı tehdidinde bulundu. Sur şehrinin Hristiyan mahallesi ile bölgedeki birçok kampın sakinlerine tahliye uyarıları yayımlandı. Ardından bölgenin bombalanmaya başlandığı haberleri de geldi. İsrail'in Lübnan'a dünkü saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetmişti. Lübnan hükümeti ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzakerelerde ateşkes uzatma konusunda anlaşmıştı ama İsrail buna uymuyor. Lübnan'a istisnasız her gün vuruyor. Ülkenin güneyinde kara işgali de iyice genişledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'den ateşkese uymasını istedi. Müzakereleri sürdürmekten başka çarem yok dedi. Cumhurbaşkanı bir kez daha Hizbullah'tan silahlarını teslim etmesini talep etti. Eğer Hizbullah silahlarını teslim etmeyi veya hükümetle müzakere etmeyi kabul etmezse halk ondan uzaklaşacaktır dedi. Tabii ki bu saldırıların başlamasıyla birlikte Trump ne demişti? Füzeleri fırlattınız yeter. İsrail'de İran'da derhal durmalı. İran'a önerim zaten masaya dönmesi, bir an önce anlaşması demişti. Ama Trump Netanyahu'yu bizzat aramış efendim. Bu da ifade ediliyor ve İsrail'in aksi halde İran karşısında yalnız kalabileceğini söyledi kendisi. Saldırıları bir an önce durdurması yönünde Netanyahu'ya sert bir dille konuştu. Tabii Tel Aviv'in İran'a yönelik savaşı sürdürme planının başarısız hızlıkla sonuçlandığını da gözler önüne serdi. Tüm bu yaşananlar, hafta başından beri olanlar, Trump ayrıca 2 hafta içerisinde tam bir zafer ilan edilebilir dedi. Bunları söyledi ama hafta sonu da pazartesi salı ateşkes olur demişti. O yüzden tabii ki Trump söylemleri şu an havada kaldı.
1: Trump Netanyahu dostluğu zedelendi mi? ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalar Tel Aviv yönetimini memnun etmiyor. Zira İsrail, İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin destek vereceğini düşünmüştü. Öyle olmadı. Trump hem İsrail'e hem İran'a savaşı durdurma çağrısı yaptı. ABD Başkanı son açıklamasıyla ise Tel Aviv'i endişelendirdi. Trump, İsrail-İran çatışmasının bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde Netanyahu'nun yalnız kalacağını söyledi.
3: Bemilhama, lobemivca.
1: Trump İsrail basınına konuştu. Netanyahu'dan İran'a yönelik saldırıları durdurmasını istediğini belirtti. ABD Başkanı kritik bir uyarı da yaptı. Çok dikkatli olmalısın. Aksi halde çok yakın zamanda İran karşısında tek başına kalabilirsin dediğini belirtti. Trump, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarından yalnızca son dakikada haberdar edildiğini vurguladı. Ancak saldırıların kapsamının sınırlandırılmasında rol oynadığını da savundu. Trump, İranlı yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiğini de söyledi. Yeni bir saldırı planlamadıklarını bildiklerini ve karşılıklı saldırıların sona ermesini talep ettiklerini öne sürdü. Bunun üzerine Netanyahu ile yeniden görüştü. Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğim ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail basınında yer alan iddialar bölgede daha büyük bir çatışmanın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu. İsrail Ordu Radyosu'na göre İran'ın füze saldırılarının ardından onlarca

0: savaş uçağından oluşan bir saldırı filosu İran'daki stratejik hedefleri vurmak üzere hazırlandı. Ancak Trump'ın İsrail ve İran derhal çatışmayı durdurmalı çağrısının ardından operasyon son anda iptal edildi. BBC de Trump'la görüşerek bu iddiayı doğruladı. Trump, müzakere sürecine ilişkin iyimser mesajlarını da sürdürdü. New York dönüşü gazetecilere açıklama yaptı. Anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.
1: Elimize bombalamalardan çok daha etkili olan imzalı bir belge geçecek. Gerçekten çok etkili olduğu kanıtlanan şey ablukaydı. Abluka bombalamalardan çok daha etkili oldu. Aslında bu kombinasyondu. İlk hamlemiz oydu, ardından da abluka geldi. Ama biliyorsunuz ekonomileri gerçekten zor durumda ve bir anlaşma yapacaklar.
0: Trump, Senatör Lindsey Graham'ın seçim etkinliğine de telefonla katıldı. İki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini söyledi.
1: Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içerisinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten savaşı kazanmış olacağız.
0: Ancak Amerikan basını bu sözlere temkinli yaklaşıyor. Zira Trump bu savaşın başından beri tam 37 kez anlaşma çok yakın açıklaması yaptı. Akşi ise konuşan üst düzey yetkililere göre masadaki asıl kriz bambaşka. Netanyahu, İsrail'deki siyasi kariyerini kurtarmak için bu savaşın sürmesine ihtiyaç duyarken Trump koltuğunu koruyabilmek için acilen barış istiyor.

14 Ocak 2026'ydı. İstanbul Güngören'de bir cinayet işlendi. Henüz 17 yaşındaki pırıl pırıl bir evladımız Atlas Çağlayan cinayete kurban gitti. Bir yan bakma meselesiydi. Tabii ki akıl alır gibi değildi. Ve o saldırıya ilişkin ilk duruşmada bugün görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir duruşma vardı. 14 yaşında bir sanık var. O da ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul'da 14 Ocak tarihinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün başladı. İstanbul Güngören'deki bir kafede meydana gelen olayda iki grup arasında yan bakma kavgası çıkmıştı. Çıkan kavgada 14 yaşındaki sanık 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Yaşanan olayın ardından tutuklanan 14 yaşındaki sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Atlas'ın ailesi avukatlarıyla birlikte katıldı. Çok sayıda izleyici de aileye destek olmak için adliyeye geldi. Duruşmaya sadece taraflar ve avukatları katılırken başka izleyici ve basın mensupları da duruşmaya alınmadı. Ağrı'dan bir acı haber var. Ağrı'da ana sınıf öğretmeni olarak görev yapan Irmak Anşe Koparan evinde ölü bulundu. Şüpheli bir ölüm ve konuya ilişkin de soruşturma başlatıldı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde Soğanlı Tepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapan Irmak Anşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Koparan'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Ayrıca Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi vardı. Dicle'de Dicle elektrik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin bir denetim. Ama elektrikli bir otomobil var. Kendini şarj ediyor otomobil. İşte bu noktada kaçak hatla, o şekilde çekilen hatla şarj edildiği tespit edildi. Ekipler kaçak düzenli burada kurulmuş olan bu düzeni iptal ettiler. Araç sahibi hakkında da işlem başlatıldı. Şanlıurfa Eyyubiye ilçesinde sahada yapılan incelemede buğday ambarının üzerinden geçen ana elektrik hattından harici ve kaçak bir bağlantı çekildiği belirlendi. Elektrikli araca ait şarj kablosunun herhangi bir güvenlik önlemi de alınmadan bu hatta bağlandığı anlaşıldı. Ekipler elektrikli aracın şarj edilmesi için oluşturulan kaçak düzeni

0: Devre dışı bıraktı. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Araç sahibi hakkındaysa kaçak elektrik kullanımı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. A milli futbol takımı bizim çocuklar, onlar işte efendim Dünya Kupası için mücadele edecekler. Kıyasıya mücadeleyi tabii ki Türk vatandaşları hepimiz merakla bekliyoruz da Milliyetçi Hareket Partisi 2026 Dünya Kupası öncesinde A milli futbol takımı için bir marş besteledi. Sanatçı Ahmet Öngel imzasını taşıyor bu eser. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli kendisi konuşmadan önce bugünkü grup toplantısında da o eser çalındı. Eser hem sosyal medyadan hem de meclisten tam not aldı.
1: Ay yıldızın aslanları, yazar yeni destanları.
2: 2026 Dünya Kupası heyecanı meclisi sardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup salonunda konuşmadan önce bir sürprizi vardı.
1: Arkanızdayız, arkanızdayız.
2: MHP A milli futbol takımının Dünya Kupası macerası için bir marş çalışması başlatmıştı. O eser Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dinletildi. Ahmet Öngel imzalı Arkanızdayız isimli eser önce MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede büyük beğeni topladı.
1: Bekle bizi Amerika, bizim çocuklar harika.
2: Devlet Bahçeli grup salonunda kürsüye çıkınca A milli futbol takımı için bestelenen eser çalınmaya başlandı.
1: Kazanacak zaferleri arkamızdayız.
2: Devlet Bahçeli ve grup salonundakiler marşı birlikte dinledi. Ardından Devlet Bahçeli bir kez daha A milli futbol takımına 2026 Dünya Kupası yolculuğunda başarılar diledi.
3: Milli takımımız Amerika'ya gidiyor. Onun için son mısrasını da hatırlarsınız. Amerika bekle biz geliyoruz diyor.
0: Bu arada milli takımımız 2026 Dünya Kupası için Arizona'da bu kez sahaya indiler ve tabii ki bir idman yaptılar. 3000 taraftar millilerin idmanını heyecanla, coşkuyla takip etti. Millilere güçlü bir destek de olmuş oldu ama coşkulu antrenmanın ardından talihsiz bir kaza yaşandı bu noktada. Milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Öte yandan Amerika kıtasındaki dev turnuvanın üzerine çöken kasırga kabusu o da yetkilileri harekete geçirdi.
4: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası için Arizona'da ilk terini attı. Arizona Athletic Grounds'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenman gerçekleştirildi. Taraftarlara açık yapılan antrenmanda milli futbolcularımıza ilgi yoğun oldu. 3000'e aşkın futbol severin doldurduğu tribünlerde sadece gurbetçilerimiz değil, Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da vardı. Özellikle Real Madrid formalarıyla Arda Güler'e verilen destek görülmeye değerdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın takımdan ayrı çalıştığı idman, oyuncuların ve teknik heyetin taraftarları alkışlamasıyla sona erdi. Ancak bu coşkulu idmanın dönüş yolunda talihsiz bir kaza yaşandı. Tesislerden otele doğru yola çıkan milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli bir polis memuru otoyolda kaza geçirdi. Kazanın ardından trafik durdu. Millilerimizi taşıyan otobüsler yaklaşık 15 dakika beklemek zorunda kaldı. Hafif yaralanan polise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Milli takım görevlileri de hemen yardıma koştu. Kafile müdahalenin ardından güvenle otele ulaştı. Polis memurunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın başlama tarihi Atlantik kasırga sezonuyla çakışınca bölgede kırmızı alarma geçildi. Uzmanlar El Niño etkisiyle fırtınaların şiddetinin kırılabileceğini belirtiyor. Ancak tek bir kasırganın bile dev organizasyonu felç etmeye yeteceği uyarısında bulunuluyor. Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi, maçların iptal edilmemesi ve taraftar güvenliğinin sağlanması için 24 saat kesintisiz hava takibi yapıyor.
0: Osmanlı ordusunun savaş meydanlarında taşıdığı o manevi hazineler, emanetler ilk kez aynı çatı altında bir araya geldi. Kimi sancakların içine yerleştirildi, kimi askerlerin boynunda taşındı, maneviyatları güçlendi, üzerlerinden dualar,

0: eksik olmadı. Sancak musaflarından bahsediyoruz. Bazıları böyle avuç içine bile sığabiliyor. Küçücük minnacık Kur'an-ı Kerimlerden oluşuyor. Ve şimdi Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
1: Birinci Cihan Harbi'nde askerlere dağıtılmak üzere matbu olarak basılmış sancak musafları da vardır.
2: Osmanlı ordusu sefere çıktığında sadece kılıcını ve sancağını taşımıyordu. Askerlerin yanında bir de manevi emanet vardı. Sancak Musafı adı verilen minyatür Kur'an-ı Kerimler.
1: Sancak Musafları hem kara ordusunda, Osmanlı'nın kara ordusunda hem de deniz ordusunda muhafaza, orduyu korumak, muhafaza etmek anlamında kullanılan Kur'an-ı Kerimler sergisinden oluşmaktadır.
2: Bazıları sancak direklerinin içine yerleştiriliyor, bazıları da askerlerin boynunda taşınıyordu. İnanca göre bu mushaflar orduya manevi güç ve koruma sağlıyordu. Günümüzde o tarihi emanetler Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ilk kez toplu halde sergileniyor.
1: Dünyada İlk defa yapılmış bir sergi olarak biliyoruz.
2: Sergide tam 45 sancak mushafı bulunuyor. İçlerinde öyle küçük olanlar var ki en küçüğü yalnızca 2,7 santimetre büyüklüğünde ve 9 gram ağırlığında. Sayfalarına bakıldığındaysa insanı hayrete düşüren bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Satırlar Gubari adı verilen ve toz kadar ince kabul edilen özel bir yazı tekniğiyle kaleme alınmış. Bazı eserler ancak mercekle okunabiliyor. Sergide yer alan parçalar arasında Kösem Sultan'ın koleksiyonundan geldiği değerlendirilen özel bir sancak mushafı da bulunuyor. Uzmanlara göre sancak, Türk ve İslam tarihinde sadece bir bayrak değil, devleti, inancı ve bağımsızlığı temsil eden önemli bir sembol. İşte o sancakların içinde taşınan mushaflar da bugün yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor. Haziran ayı sonuna kadar açık kalacak sergi, Osmanlı ordusunun manevi dünyasına açılan sıra dışı bir pencere sunuyor.
0: Bu haberle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket devam ediyor. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar öğleden sonra saat 15-20 arasında lokal sağanaklar getirmeye devam ediyor. Aslında hafif sağanaklar en fazla 20 kilo şeklinde görülecek bugün İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesiminde, Konya Karaman çevresinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır çevresinde hava yağmurlu. En fazla 20 kilometre kareye düşecek yağış miktarı ama şiddetli yağış beklediği

geldiğimiz noktalarda Burdur ve Isparta çevresi. Tabii bu illerin tamamı değil, bu il içerisinde çok daha mikro ölçekli. İlçe, hatta bazen mahalle bazında şiddetli sağanaklar görülebilir. O yüzden mutlaka yağış anında radardan kontrol etmelisiniz. Diğer bölgeler parçalı bulutlu, hava sıcaklığı Haziran ayı sıcaklık normallerinin üzerinde. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da artık sıcak alarm başladı. Biliyorsunuz termometreler 35 derece ve üzerini göstermeye başladığı an itibarıyla bizim için sıcak alarm anlamına geliyor. Çünkü insan bünyesinin tolere edebileceği rakamların üzerinde sıcaklıklar var dışarıda anlamına geliyor bu. Dolayısıyla 35 derece bizim için kritik eşik şu anda da. Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Gölgede günün en sıcak saatinde. Dolayısıyla güneş altında bu rakam çok daha fazla hissedilir. Açık havada çok uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar biraz daha fazla risk altında olacaktır böyle günler ve saatlerde. O yüzden gölgeyi, serin yerleri tercih edelim. Güneşe çıkmadan önce açık renkli pamuklu bol giysileri, geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı böyle zamanlarda önemli. Ve yarının tablosuna baktığımızda Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde sağanakların devam edeceğini görüyoruz. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm yarın da devam edecek. Yine termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor olacak. Perşembenin tablosuysa biraz daha sakin geçecek. Akdeniz'in iç kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde yine kısa süreli, yine lokal ve yine gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Normallerin üzerindeki seyir devam ediyor olacak. Cuma günü Trakya, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yine sağanaklar var. Hafta sonu ise soğuk cephe geliyor. Avrupa üzerinde şu an etkili olmaya başlayan soğuk cephe hareketi hafta sonu Türkiye'ye ulaşacak. Cumartesi günü sıcaklığı 4-5 derece birden düşürecek. Cumartesi ve pazar günü soğuk cephenin sıcaklık düşüşünü hep birlikte hissedeceğiz ve elbette ki sağanakları biraz daha kuvvetlendirecek. Onu da söyleyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. Ankara parçalı bulutlu. Yarın yağmur var. Perşembe günü hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 1-2 derece azalıyor. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın ve hafta boyunca İzmir'de hava az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı 2-3 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'i vurdu. Trump, masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. İlk manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açış konuşmasını yaptı ve törende dikkat çeken mesajlar verdi. Birazdan paylaşacağım. Manşeti Türkiye kendi hikayesini yazan ülkedir diye paylaştık. Anka kuşu gibi küllerimizden

doğduk mesajı verdi Erdoğan. Teröristi Türkiye konusunda dikkat çeken tespitleri vardı. Birazdan paylaşacağım. CHP'de grup krizi, ego esprileri yapıldı bugün. Hani erken gelen oturur diye. Niye diyeceksiniz? CHP grup toplantısına milletvekilleri geceden danışmanlarını gönderip koltukları doldurdular. Bir anlamda Kılıçdaroğlu taraftarları gelemesin, yer kalmasın diye önlem aldılar. Kapıda kriz çıktı, gerilim vardı. Akit muhabirine saldıran CHP'liler kameraya yansıdı. Zaman zaman aralarında sözlü atışmalar, tartışmalar, itişmeler oldu ve sonunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tamam biz daha fazla tansiyonu yükseltmeyelim, grup toplantısını genel merkezde yapalım kararı aldı. İki isim de Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu kürsüye çıktılar, birbirlerini suçladılar. Özgür Özel Atatürk'ün partisine sahip çıktığımız için bunlar başımıza geliyor mesajları verdi. Tam bağımsızlıktan bahsetti. Kılıçdaroğlu Avrupa'ya gidip bize sahip çıkın diye yalvaran bir tam bağımsızlık lideri olmaz diye tepki gösterdi. Arınma mesajları verdi ve özellikle pavyon önünde partiyi satanların hepsinden kurtulacağız mesajları dikkat çekiciydi. MHP'leri Bahçeli'den de özele bir çağrı geldi. Ateşe körükle gitmeyi bırak, bu kadar tansiyonu yükseltmek faydalı olmaz mesajları vardı diyebiliriz. Mezdeki hatırlıyor musunuz? Hani bir oryantal grubu şöyle yüzlerini kapatıp oynuyorlardı. Onlardan birisi Mezdeki üyesi Aynur Kambur 10 yıl önce bir cinayete kurban gitmişti. Dosya faili meçhul kalmadı efendim. Yeniden kapağı açıldı. Hatırlayacaksınız Adalet Bakanı Akın Gürlek bütün dosyaları yeniden ele alıyoruz bu faili meçhul kalanları demişti. 3 şüpheli gözaltına alındı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye açısından dikkat çekici ve önemli bir gün. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde hedef tam bağımsız Türkiye manşetini atmış Gökçen Sever. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde nükleer yakıtı koymadan önce bir prova yapıldı diyebiliriz. 163 temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yerleştirildi. Özetlemem gerekirse şu, yakıtları koymadan önce tüm o sistemin çalışıp çalışmadığı bir anlamda maketiyle prova edildi. Bundan sonraki aşama muhtemelen nükleer yakıtın artık o hazneye basınç kabına yerleştirilmesi olacak diye düşünüyoruz. Günün enteresan haberlerinden birisi efendim Şanlıurfa'dan geldi. Kaçak elektrik meselesinde ne yazık ki Güneydoğu illerinde halen mesafe almamız gerekiyor. Bu anlamda haberleri sizlerle paylaşıyoruz ama bu kez dikkatimizi çeken detay şuydu. Vatandaş bir kaçak elektrik düzeni yapıyor. Niçin? Elektrikli otomobilini şarj etmek için durum tespit edilmiş. Düzenek iptal ediliyor, bir de üstüne ceza kesiliyor. Ne diyelim bilemedim. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı dizilerinin ilkine açık konuşmasını yapmak üzere katıldı. Dikkat çeken mesajlar verdi. Nice zorluklar ve badireler atlattık ama anka kuşu gibi küllerimizden doğduk dedi Erdoğan. Aynı zamanda Türkiye başkalarının senaryosunda kendine rol biçilen bir ülke olmadı, olmadı olmayacak dedi. Türkiye kendi hikayesini yazan oyun kurucu ülkedir mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristli Türkiye mücadelesine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.
1: Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk.
2: Türkiye'nin harp sahalarını en iyi okuyan ülke olduğunu belirtti. Bizim güçlü olmak dışında seçeneğimiz yok dedi.
1: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin adım adım inşa edileceğini vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Erdoğan yapay zekanın önemine ve risklerine de değindi. Dezenformasyon kampanyalarının demokratik süreçleri zehirlediğini belirtti. Sözü veri güvenliğine getirdi.
1: Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez.

0: Şimdi CHP'de grup savaşı tam da aslına bakarsanız manşete uygun bir gün yaşadık diyebiliriz. Hani taktik savaşları vardı, psikolojik harp vardı, karşılıklı suçlamalar, işte hain Kemal sloganları, Arınca sloganları. Bir anlamda yeni bir vizyon ortaya koymak için iki tarafta birbirini suçladı diyebiliriz. Peki kim kazandı? Ona elbette CHP seçmeni ve millet karar verecek ama güne yansıyanlara baktığımızda tansiyonun epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı için meclise gidemedi. Yani Özgür Özel ve ekibi hukuku kendilerine göre uydurup bir anlamda barikat kurdular. Ve tansiyon daha fazla yükselmesin diye de Kılıçdaroğlu geri adım attı. Kendi partililerini, CHP'de kendisine destek veren isimleri CHP Genel Merkezi'ne çağırdı ama sert mesajlar verdi. Özellikle Özgür Özel hedefindeydi diyebiliriz. Arama mesajları dikkat çekiciydi. Bir de dedi ki CHP'de kirli olanların işine son vereceğiz.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
2: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: Kirlenenleri partiden kovacağını bu sözlerle belirtti. Pavyonlarda yapılan delege pazarlığına sözü getirdi.
1: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde yaptı. Gündeminde şaibeli kurultayda yaşananlar vardı.
1: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
3: Kılıçdaroğlu sözü Özgür Özel'e getirdi. Özel'in mücadele çağrılarını eleştirdi. Özgür Özel'in her fırsatta Türkiye'yi yurt dışına şikayet ettiğini hatırlattı.
1: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
3: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel destekçisi medyada vardı.
1: Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
3: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindekilerin sosyal medya üzerinden algı operasyonu yaptığına dikkati çekti, gençleri uyardı.
1: Biraz onların derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın, trollerin ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar.
3: Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda kurultay meselesine dair bir parantez açtı. Ahlaklı, erdemli kurultay çıkışı dikkati çekti.
1: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
0: Şimdi aslına bakarsanız CHP'de kaleler zapt edilmiş havası var efendim. Zira Kılıçdaroğlu meclise sokmayan Özel kendine özel bir hukuk anlayışıyla hareket etti. Ve korsan mı paralel mi başlığını seçtik bugün. Çünkü Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun aslında korsanlık yaptığını iddia ediyor. Ve hukuku deyim yerindeyse kendine göre eğip bükerek bir strateji geliştirmeye çalışıyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ekibi de diyor ki asıl diyor Özgür Özel paralel yapı kurdu. Böyle bir şey kabul edilemez diyor. Ben size şöyle bir ifade kullanmaya çalışayım ya da durumu özetlemeye çalışayım. Sonra konuklarımızla da bunu paylaşacağım. Şimdi baktığımızda durumu şöyle anlatmaya çalışayım. Bir şirket olarak bakalım meseleye. Şirketin bir sahibi var. Bu sahibi işte genel müdür ataması yapmış, işte genel müdür yardımcıları ataması yapmış, genel sekreter ataması yapmış, işte muhasebe müdürü ataması yapmış. Sonra bir gün diyorlar ki patrona sen bir dakika buraya gelemezsin. Çünkü burayı biz yönetiyoruz. Ve patron diyor ki ya bir dakika diyor burası benim dükkan. Yani hani ben bu şirketin başındayım ve bu şirket bana ait. Siz nasıl beni kapıdan içeri sokmazsınız? Sokmayız diyorlar. O da gidiyor diyor ki ben esas hani buranın sahibiyim. Bu da işte elimdeki belgeler. Kendi şirketime giremiyorum. Sonra polis geliyor CHP Genel Merkezi'ni boşaltıyor. Buraya kadar mesele herhalde kafamıza netleşmiştir. Şimdi aynı ekip aynı uygulamayı mecliste yapmaya çalışıyor. Orada diyorlar

ki bir dakika ya bu da olmaz diyorlar. Ki bunu meclis başkanı söylüyor. Numan Kurtulmuş diyor ki Kılıçdaroğlu meclise gelip grup toplantısı yapması önünde hiçbir yasal engel yok diyor. Siz barikat kuruyorsunuz, karşı karşıya getiriyorsunuz, kavga çıkarmaya meyillisiniz. Kılıçdaroğlu diyor ki tamam bu kadar hani kaosa kavga.

0: diploması var. İstanbul Üniversitesi kendisine kapı gibi diploma vermiş. Ve esas mesele burası. O diplomaya kadar her şey normal mi? Çünkü mahkeme diyor ki hayır, sen o diplomayı şaibeli yollarla aldın. Yasa dışı işler yaptın. E mazbata gerçek mi? Gerçek. Ama mazbatayı alırken yürüdüğün yol şaibeli. O zaman mahkeme diyor ki ben bu şaibeli yoldan sonra o mazbatayı tanımıyorum diyor. Şimdi aslında sapla samanı birbirine karıştırmadan net bir şekilde kafamızda tabloyu ortaya koymamız lazım. Ondan sonra konuyu konuşmamız lazım. O yüzden de hani işte korsan mı, paralel yapı mı, bunlar tartışılıyor. CHP'nin içine düştüğü hal aslına bakarsanız herkesi de üzüyor. Ben de konuklarımızla biraz bu meseleyi konuşacağım. Onlar ne düşünüyorlar güne yansıyanlarla ilgili? Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Koç, sizinle başlayalım. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki kirli olanları kapı önüne koyacağız. Pavyonda para alanın bizim partide işi yok. Kurultayı satanla yollara ayıracağız diyor. Özgür Özel diyor ki biz aslında Atatürk'ün partisine sahip çıktığımız için, uluslararası sisteme işte baş kaldırdığımız için, Trump'ın bölge planlarına uymadığımız için bu halkayı koparıp bizi buradan tasfiye etmeye çalışıyorlar diyor. Sonra çıkıyor Kılıçdaroğlu diyor ki bir dakika diyor ya, Atatürk'ün partisinde olduğunu söyleyen diyor Avrupa'ya gidip bize sahip çıkın diye yalvarabilir mi diyor. Atatürk diyor 7 düvele karşı mücadele etmiş bir liderdi. Sen kimin adına konuşuyorsun diyor. Böyle hani herkes birbirine karşı yüksek sesle değerlendirmeler yapıyor. Siz baktığınızda nasıl bir tablo okuyorsunuz? Korsan mı? Paralel mi? Yoksa hiçbiri mi?
1: Aslında hepsi. Hem korsan hem paralel. Yani şimdi bir mahkeme bir karar vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki ya arkadaş biz burayı tamam hileli yollarla delegeye para dağıtarak falan almış olabiliriz ama sen sessiz bir şekilde kenarda otur diyorlardı. Bu böyle olmadı tabii ya. İş yargıya taşındı ve bugün artık Kemal Özgür Özel'in yani hiç değilse bir suçluluk duygusu hissederek yani düşündüm ki birinin yani İbrahim mesela ben geliyorum senin hak ettiğin bir şeyi hileli yollarla senin elinden alıyor. Sonra sen bunun hesabını sormaya kalkıyorsun. Ben diyorum ki bir saniye ya o artık geldi geçti. Sen karışma şöyle sessiz bir kenarda dur diyorum. Ya böyle bir şey kabul edilebilir mi ya? Böyle hani buna bununla da yüzsüzlük
0: değil. Sayın Koç şöyle bir örnek vereyim mesela. Şöyle bir örnek vereyim. Teşbihte hata almasın ama ben geldim dedim ki Sayın Koç dedim ya sizin arabayı ben çok beğendim. Ben bunu almak istiyorum. Ondan sonra kaç paraya anlaşır şu kadar. Sen dedin ki tamam imzaları atalım ruhsatı çıkardık. Sonra Sayın Gökçe geldi dedi ki ya bir dakika dedi ya araba benim de çalıntıydı. Sayın Koç gitmiş üzerine şase numarasını değiştirmiş. Bir de plaka çakmış. Bir de ruhsat çıkarmış gelmiş sana satmış. Ben arabamı geri istiyorum dedi. Ben de diyorum ki yo ben artık aldım bu arabayı. Bundan sonra geri vermem. Ne yapayım git derdi kadıya anlat. Şimdi kadı da diyor ki olur mu öyle şey diyor kardeşim. Arabanın diyor sahibi Sayın diyor Gökçe. Şimdi diyor Yücel Koç diyor bunu çalmış sana satmışsa diyor Gökçe niye mağdur olsun diyor. Ben mi yanlış anlatıyorum? Teşbihte bir hata olmasın ama öyle değil mi durum?
1: Ya bu İbrahim Bey biz bunu para kulelerinden başladık. Bütün yolsuzluk dosyalarında gördük. Sonra diploma meselesinde gördük. Ya diyor ben aldıysam aldım yani farz edelim ki diyor diplomayı hileli aldım diyor. Ama diyor, bu 30 sene önceydi diyor yani kardeşim diyor 30 sene önceki diyor diplomanın hesabı şimdi mi sorulur diyor. Ama sen bu usulsüzlüğü yapmışsın yani ne yapalım şimdi ortaya çıktı. Yani siyaset arenasına çıktığın zaman her şeyin sorgulanır. Dün sorgulanmamış bugün sorgulandı. Önemli olan burada netice değil midir? Burada aynı şekilde kurultayda da yani kurultayda dönen filmleri biz anlatmadık ki. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler dediler ki ya kurultayda bak böyle böyle böyle oldu. Şunları yaptılar bunları yaptılar. En Hatay Belediye Başkanı AK Partili falan değildi. CHP'nin belediye başkanı adaydı en son. Önceki dönemde kaç dönem belediye başkanlığı yapmış isimdi. Gitti yargıya bunlar taşıdı. E şimdi mahkemede baktı eline gelenlere dedik ki ya evet burada bir hile hurda dönmüş. Bir sürü pis iş dönmüş. Bir de İstanbul iddianamesiyle falan birlikte bakınca daha da büyük bir anlam kazandı. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik de bir tehdit olduğu aynı zamanda. Hani sadece işini sadece kurultayda dönem sadece parti ele geçireyim hilesiyle sınırlı olmadığı başka arkasında başka planların da olduğu da. Şimdi yargı ne yapsın kendini korumasın veya bununla ilgili siz ne yaparsanız yapın ama beni ilgilendirmez mi desin. Şimdi böyle bir noktada yani insan mahcup olup geri çekilecekleri yerde Ekrem İmamoğlu anladığım kadarıyla yani biraz Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ekiple mesela temas ediyoruz. Ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışıyoruz. Bugün de pek çok trafik yürüttüm. Mesela onlara söylediğim şey sorduğum şey şuydu. Dedim ki hocam yani bu her hafta biz böyle bir mecliste kavga mı seyredeceğiz? Ocular bucuların kavgası mı olacak? Bir de tam kötü olan bir şey var. Yargı kararıyla hakkı yendi diye genel başkanlık koltuğuna

0: oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu mecliste gidip konuşamıyor. Niye? Orayı çünkü işgal etmişler. Orada çoğunluğu yokmuş falanmış filanmış bir sürü şey. Peki bu normal bir tablo değil. İlk defa da karşılaştık. Ne olacak? Her hafta böyle kavgayla gürültüyle mi gidecek bu işler diye sordum. Şimdi bana anlattıkları şey şu. Bunlar daha önemli. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu bir kere Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin anladığım kadarıyla startını bugün itibariyle verdi.
1: Aynen.
0: Yani önümüzdeki
1: yani
0: hafta
1: kirli olanları
0: yeniden,
1: kapının önüne koyacağız. Çok net bir mesaj.
0: Yeniden şimdi bu iş anlaşıldı. Yani belli ki bunlar bu deyim yerindeyse pisliği yapmaya devam edecekler meşru yönetime karşı. Kurultayda çünkü alışmışlar ya hani böyle aynı şekilde devam ettirecekler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra MYK ile parti meclisiyle her ne yolla yapacaksa yapacaklar. Bu en azından kafadaki 3-5 ismi, 5'li çete diyor ya, belki de onlardan bahsediyor. Bu kafadan belki 5 tane adam Özgür Özel dahil olmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na taşıyacak ve bunları tedbirli olarak partiden uzaklaştırdığı zaman, yani bugün Grup Başkan Vekili Adi Mahir Başar'ı da dahil olmak üzere, bunları partiden uzaklaştırdığı zaman, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla artık partimizin üyesi değilsin dediği zaman hangi sıfatla çıkıp da meclis grubunda konuşabilecekler? Anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmak istemiyordu ama buna mecbur ettiler. Peki dedim, Kemal Bey gideceğim dedi, mecliste konuşacağım dedi. Çok da kararlı gözüküyordu. Niye gitmedi? Dediler eğer gitseydi kan gövdeyi götürecek. Çünkü öyle bilenmişler ki, öyle işte Sözcü, Halk TV falan gibi medya kanallarının geçmişte, aslında CHP'ler şimdi bizi daha iyi anlıyor biliyor musunuz? Bir kısım CHP'ler geçmişte sürekli bunu bize yapıyorlardı. Şimdi ilk defa...
1: Bugün de gerçi AKİ TV muhabirini tartakladılar yani. Hani Kılıçdaroğlu'nu bulamayınca ona saldırdılar.
0: Şimdi artık bununla yüzleştiler. Yani o Muharrem İnce'nin şizofren dediği grup var ya, şimdi bununla yüzleşmiş oluyor içerideki bir kısım CHP'li. Bundan sonraki süreç, önümüzdeki haftaya daha doğrusu, Kemal Bey'in yeniden buna müsaade etmeyeceği, bu isimleri şeye taşıyacağı, Yüksek Disiplin Kurulu'na hızlı bir şekilde çalıştırarak en azından kafadaki 3-5 ismi bir an önce partiden tedbirli olarak uzaklaştırmayı planlıyor. Bu olduğu zaman ne olacak? Dedim yani bu sefer milletvekili çoğunluğu Özgür Özel'in elinde gözüküyor. En azından 110 milletvekili imza verdi falan yani. Peki o zaman bu kaybı göze alacak mı Kemal Bey? Dediler bir kere bu kadar kayıp beklemiyoruz. Yani 110 milletvekilinin 110'da gidip de Özgür Özel peşinden CHP'den istifa edip de onların kuracağı yeni partiye gidecek hali yok. Bunların büyük bir kısmının yine parti içinde kalacağını düşünüyoruz. En az 70 milletvekili kalacak diye düşünüyorlar. Geri kalanın kaybedilmesinde Kemal Bey gerekirse göze alacak diyor.
1: Bakalım, hep beraber göreceğiz. Sayın Gökçe, sizden de bir değerlendirme rica edeyim. Bugün aynı zamanda hani hem fiziksel hem psikolojik hem de taktiksel bir mücadele de vardı diyebilir miyiz? Aynı zamanda Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle de kamuoyunu arkasına almak adına bir strateji geliştirdi mi sizce? Yani bakın, ben işte hani tüm opsiyonları denedim ama bunlar benim genel başkanlığımın önüne engel vuruyorlar. Ben bunlarla nasıl yol yürüyeyim imajımı oluşturdu şu anda. Aynı zamanda hani bu işte Atatürk'ün partisi söylemi Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in tutar mı? Çünkü aynı söylemleri geçti. Kılıçdaroğlu da söylüyordu. Yani herkes Atatürk'ün partisiyiz, Atatürk'ün izinden gidiyoruz diyor ama mesela Özgür Özel işte biz Trump'ın Orta Doğu projelerine karşı çıktığımız için bunlar başımıza geliyor diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki ya diyor Batı'ya gidip yalvaran diyor Atatürk Partisi'nin lideri mi olur diye söylüyor. Bu anlamda kendi aralarında da bir tartışma var. Siz nasıl okudunuz?
2: İbrahim Bey, Sayın Özgür Özel Trump'ın hangi projesine karşı çıkmış ona sop atmak lazım yani. İzlediği politika. Zaten böyle bir dış politika ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ben pek rastlamadım. En son
1: yani arada bir diyordu ya Erdoğan'a hadi git sen Trump'a posta koy. Hadi git, hadi kolaysa Trump'a yüklen, ses çıkar, bağır çağır diyordu ya. Ondan söylüyor sanıyorum.
2: Yani sizin de dediğiniz gibi sadece onları söylüyordu. En son Suriye ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Çok da yani
1: o ironik de artık ona yapacak bir şey yoktu.
2: Sinop'la ilgili bir açıklaması vardı. Türkiye'nin izlediği politikaların bağımsızlık politikalarına yönelik hani o balıklarla ilgili bir açıklaması vardı. O da çok ilginçti. Dolayısıyla ben hiç rastlamadım. Yani sizlerle de daima program yaptık. Sizler de buna hemfikirsiniz. Ben Özgür Özel'in, Trump'ın ya da Amerika'nın ya da emperyalist ülkelerin izlediği politikalara yönelik bir politika geliştirdiğini ve söylemde bulunduğuna rastlamadım.
1: Ya benim aklıma gelen

0: söyleyenleri işte BBC'ye röportaj verip İngiliz televizyon kanalına, bir de devlet kurumudur aynı zamanda. İşte bizi yalnız bıraktınız bu mücadelede, kendimizi terk edilmiş istiyoruz, hissediyoruz dediği aklıma geliyor. İmamoğlu'nun işte ABD elçisi karşı böyle iki büklüm ayağım okey diye kafa salladığı görüntü geliyor. İşte Costa bizimle 5 dakika bile görüşmedi, ta buralara kadar geldik, bizi muhatap almadı, ayıp etti falan diye böyle ağlak bir ifade kullandığı görüntüler geliyor. Yani böyle hani Sayın Özgür Özel'in, bilemiyorum, Sayın Koç ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Amerika'nın menfaati, İngiltere'nin menfaati AKP'de değil, CHP'dedir dedi. Ya.
0: Tabii dedi. Yani.
2: Şimdi tabii bakarız. Yani 2010'lara gittiğimizde, 2017-2018'lere gittiğimizde, onlar çok erken oldu. Amerika'da iki tane düşünce kuruluşu var. Rand Corporation ve Brookings Institute raporları var İbrahim Bey. Mevcut iktidarı nasıl düşürürüz diye, AK Parti iktidarını, Tayyip Erdoğan'a yönelik nasıl bir politika izlenir? O zaman şunu demişler, Türkiye'deki dostlarımız, yani muhalefetten bahsetmişlerdi. Kimdi o muhalefet? Zaten belli. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye'nin Rusya-Ukrayna politikası, yani bu savaştaki politikasına karşı o dönemin CHP'sinin izlediği politikalar, yapmış olduğu açıklamalar.
0: Tabii karşımızda işte Amerikan... sınır ötesi tezkerelere 3 kere hayır demiş bir CHP profili var yani. Hani yani, şimdi kimse kimseyi kandırmasın. İşte. Kılıçdaroğlu da sınır ötesindeki askeri geri çekerim diyordu. Özgür Özel tayfası da diyordu. Yani tam bağımsız Türkiye mücadelesi nasıl yapılır sorusu aslında bu anlamda çok ironik kalıyor. Peki şöyle bir soru sorayım, hani bir asker gözüyle baktığınızda kapıdaki mücadeleyi nasıl okudunuz? Hani fiziksel, aynı zamanda psikolojik ve taktiksel hamleler yapıldı. Özgür Özel mesela meclise sokmuyorum demek yerine buyursun gelsin CHP Genel Başkanı'dır kendisi. Biz de hukuka saygı duyuyoruz ama mücadelemizi parti içinde vermeye devam edeceğiz. O konuşsun, sonra da ben çıkar konuşurum. Vatandaş kararını verir gibi bir ifade kullansaydı acaba daha mı pozitif bir etkisi olurdu böyle kapışmak yerine?
2: Şimdi tabii kapışmanın toplumsal algı olarak, psikolojik olarak CHP'nin akil seçmenleri üzerinde olumsuz etkisi oldu. Yani bir kere bunlar bu şekilde kapışma istemeyen bir grubun olduğuna inanıyorum ben. Kılıçdaroğlu da meclise gitmeyerek, yani bir kavga, gürültü, kapışma görüntüsü vermekten kaçınarak bunlara bir mesaj vermiş oldu. Yani bu şekil düşünen CHP'lilere. Ben kavga istemiyorum, uzlaşma istiyorum. Bu kavganın CHP üzerinde, partinin kurumsal kimliği üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını düşündüğüm için, böyle bir şeyi de CHP Genel Başkanı olarak istemediğim için genel merkezde yapacağım diyerek bu şekilde bir, bana göre bir psikolojik üstünlük kazanmış gibi gözüküyor. Ama diğer tarafta Özgür Özel ve ekibi de biz koltuğu kaptırmayız deyip sabah saat 9'dan itibaren, izlediğim kadarıyla öyleydi değil mi? 9'dan
0: tabii
2: itibaren.
0: Tabii espriler yapıldı, ego esprileri, erken gelen oturur diye. Danışmanları gönderip koltukları, hatta geceden gönderip koltuk kapanlar olmuş.
2: Evet, yani sabah 9'dan itibaren o şekilde grup toplantı, grup salonunda bu şekilde görüntüler vermeleri, yani bir mücadele gibi gözükse de azınlık üzerinde etki yapar bu. Yani biz mücadele edeceğiz şeklinde bir yansıması olsa da psikolojik, bunun çok az bir azınlık üzerinde etkisi olacağını düşünüyorum ki. Yani burada CHP tabanında çok akil insanların olduğunu da tahmin ediyorum ben. Ve bunların CHP'de suların durulmasını isteyen kesimin, daha az çatışmacı ya da hiç çatışma istemeyen, hukukun üstünlüğüne inanan, hukukun vermiş olduğu kararlara uygulanmasını isteyen bir kesimin Kılıçdaroğlu tarafından izlenen politikayla Kılıçdaroğlu nezdinde saf tutacaklarını tahmin ediyorum uzun vadede. Ama kısa vadede CHP'de şu anda suların hangi yöne akacağı hakikaten sıkıntılı. Haftaya işte biraz önce Yücel Bey de dediği gibi, haftaya neler olabilecek o da biraz
0: hep beraber göreceğiz. Parti meclis toplantısı biraz daha bize sanki rotayı belirleyecek gibi. Peki şimdi şeyle bir soru sorsam Sayın Koç, Mansur Yavaş rol mü kapmaya çalışıyor? İfadeyi okuyayım hemen Yavaş'tan. Bugün yaşanan süreçte milyonlarca CHP'li sahip olduğu tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diye bir mesaj attı. Kılıçdaroğlu mesajı hemen cevap yazdı. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emelleri asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız diye bir cevap verdi. Sonra da işte gelmiyoruz meclise diye söyledi. Mansur Yavaş şu an hani bir ayağında CHP Genel Merkezi'nde tutmaya mı çalışıyor? Çünkü Özgür Özel'le beraber yürüyormuş gibi bir hava estiriyor ama sanki Kılıçdaroğlu'na karşı da boş değil gibi.
1: bu şey mevzusu var ya, üçüncü bir kişiye devredelim. Yani bundan sonraki süreçte ne Kemal Kılıçdaroğlu ile olur eğer bunlar ayrılıp bir ayrı bir parti kurmayacaklarsa, ne de Özgür Özel ile olur. Dolayısıyla bundan sonra ne yapılır? Üçüncü bir kişiye bu iş devrolur. Hatta Murat Karayalçın'la görüştükleri söyleniyor ki o da yalanamadı. Bence Mansur Bey burada iki tarafın da kaybetmek için biraz daha böyle iddialı duran ve bir kişi olmaya aday kişi ol, durmak istiyor. Şimdiye kadar ki kalmaları onu tutturdu.
0: Sayın Koç, internet bağlantısında bir gecikme yaşanıyor, bir kesiklik var ama arkadaşlar onu bir kontrol etsinler. Müsaadenizle bir seste böyle bir hani tünele girdim havası var. Biraz böyle kesik kesik geliyor. Bir arkadaş, şimdi daha iyi sanki.
1: Mansur Bey ne kadar anlaşılmadı bilmiyorum ama ben yine tekrarlayayım isterseniz.
0: Buyurun.
1: Üçüncü kişi olarak yani partinin bir başkası da devredilecekse eğer, bu iki tarafı da elinde tutabilecek, güçlü bir şekilde CHP'yi tutabilecek kişi olarak kendisini görüp veya birileri ona o vazifeyi verip böyle bir taktik izliyor olabilir. Bu tabii aynı zamanda şöyle bir şey de sağlar kendisi açısından. Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki tahakkümünü de bitirmeye yönelik, yani en büyük rakibi olan İmamoğlu'nun parti üzerindeki tahakkümünü, kendisinin önündeki engelini de kaldırmasını sağlar ki bu işten bayağı bir kazançlı çıkar eğer bu dileği gerçekleşirse veya bu taktiği tutarsa. Bence yürüttüğü taktik bu taktik, yani ne o taraf leşiş yansın ne kebap, hem bu tarafı kaybetmeyeyim hem bu taraf siyasi diyor. Tabii neticesi nereye varır bence biraz o iş biraz zor çünkü Özgür Ekrem İmamoğlu güdümündeki bir Özgür Özel ve yanındaki güruh Mansur Bey'e bu partiyi bırakmaz veya Mansur Bey en başına geçsin, biz de onun gölgesi altında bu siyaseti yürütelim derler mi? Demezler. Niye demezler?
0: Peki Kılıçdaroğlu kime bırakır o zaman? Yani mesela şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki ya benim hani koltuk derdim yok diyor. Benim diyor şu an tarihi bir sorumluluğum var. İşte partiyi işte tırnak içinde söyleyeyim, hırsızdan, usulsüzden, yolsuzdan, arsızdan, pavyoncudan arındıracağım. Tertemiz yapacağım. Sonra teslim edeceğim diyor. Kurultaydan da kaçmıyoruz bu anlamda diyor. Hatta işte ayın 11 itibariyle de süreci başlatacağını duyurmuştu hatırlayacaksınız dün akşam itibariyle. Bu anlamda beklentiniz ne?
1: Yani olacak şey aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Kemal Bey bu dediklerini yapar, kısmen yapar. Özgür Özel dahil olmak üzere İmamoğlu ekibini önemli oranda tasfiye etmek. Bundan sonraki öndeki ilk şey, hedef bu. Peki giden ne olacak? Bunlar ayrı parti kuracak. Yani bu Temmuz sonrası için böyle bir hazırlık yaptıkları daha şimdiden söyleniyor zaten. Hı hı. Bu sürede direniş gösterecekler ve mağdur olarak partiden ayrılmak için bu şeyleri zorluyorlar. Sonuna kadar zorlayacaklar.
0: Ama yani biz ayrılmayalım, Kılıçdaroğlu bize atsın taktiği mi var zaten?
1: Aynen öyle. Bu Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği, işte yayının başında söylediğim 6 maddelik şeylerden bir tanesi. Mutlaka mağdur olarak ayrılın. İkincisi, tamamen ayrılmayın. En azından bize sadık bağlı, az sayıda isim de olsa mutlaka CHP'nin içinde kalsın ki içeride ne oluyor, ne bitiyor bilelim. Gerektiğinde operasyon yapabilelim. Yani... şöyle bir beklenti de
0: yani şöyle bir şey mi, taktik mi var yani, işte Kılıçdaroğlu'nu hançerlemeye devam etmek için içeride adamlarımız olsun.
1: Aynen öyle.
0: Rakipleri Kılıçdaroğlu olacak diyorsunuz yani bu süreçte o zaman.
1: Tıllarını pırtılarını toplayıp tamamen gitmek değil. Önemli bir konuda kendine yakın isimleri götürdük ama içeride de her halükarda kullanabilecekleri isimleri tutmak. Bu ne zaman lazım olur? Olursa o zaman kullanmak üzere ve içeriden de bilgi alabilmek için böyle bir taktik güttükleri, daha doğrusu Silivri'nin Özgür Özel'e böyle taktik verdiği söyleniyor.
0: Peki. Şimdi Sayın Gökçe, bir de MHP'de Devlet Bahçeli'nin açıklama ve uyarıları var. Özellikle biraz Özgür Özel'e yüklenmeye başladı son dönemde. Bahçeli'nin kaygısı ne? Çünkü hani bu tartışmalar hani sadece CHP'de siyasete olan güveni de yıpratıyor ve işte bu anlamda hani artık çatı çökecek diye uyarıları var. Bahçeli neden kaygılanıyor CHP için? Siz nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi şöyle diyelim, yani CHP'nin içerisindeki iç mücadelenin sadece CHP içerisindeki bir iç mücadele olmadığını düşünüyor Sayın Bahçeli sanırım. Yani CHP seçmenini burada önemli kılıyor. CHP tabanına da önem verdiğini düşünüyorum.

0: Ben çünkü sonuç itibariyle belli bir oy oranına sahip ve Türkiye'de köklü partilerden bir tanesi ve belli bir seçmeni var ve bu bir muhalefet partisi. Biz her zaman şunu söyleriz, muhalefet partilerine ihtiyaç vardır her zaman için. Yani bu adı ne olursa olsun sonuç itibariyle demokrasilerin olmazsa olmazlarından bir tanesi de muhalefet partileridir. Böyle bir şey olduğu ama sağlam, güvenilir, demokratik zeminde işleyen muhalefet partilerinden bahsedilir her zaman İbrahim Bey. Bu şekilde farklı hususlarla anılan, parasal konularla ya da başka konularla anılan bir muhalefet partisinden ziyade, özellikle ana muhalefet partisinden ziyade ülke sorunlarına eğilen bir muhalefet partisine de ihtiyaç olduğu kanısında sanırım. Eğer CHP içerisindeki bu şekilde gibi çatlak ya da bir çökme, çatının çökmesi durumunda ülke içerisinde farklı alanlarda farklı kaosların çıkabileceğini endişesi de taşıyor olabilir Sayın Bahçeli. Bu güvenlik bağlamından tutun da diğer bütün konularda bir kaygının da dışa vurumu şeklinde değerlendirilebilir. Tabii ki dediğimiz gibi önemli bir seçmen kitlesine sahip. Yaratılacak kaos ya da ortaya çıkacak kaosun ve Türkiye'nin iç bütünlüğüne, iç cephenin bir arada tutulması konusunda da zedelenebileceğini düşünüyor olabilir diye düşünüyorum Sayın Bahçeli'nin. Önemli bir açıklama. Kendi iç meselelerini demokratik yollarla çözmeleri lazım. Hukuka uyarak, uygun hareket ederek çözmeleri gerekiyor. Hukuka saygılı olarak çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sanırım Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da bu şekilde bu konuyu içeriyordur diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Sayın Koç, bir de spekülatif bir tartışma var. Kavala meselesi. Şimdi iddia ki Sezgin Tanrıkulu İmamoğlu'yla görüştükten sonra Osman Kavala'yı da ziyaret etmiş. Yine gazeteci Zafer Şahin'in iddiası CHP kaynaklarına dayandırıyor o da. Osman Kavala ile yeni parti kurmaları halinde Avrupa'nın desteği konusunda yardım istediği iddia ediliyor. Sezgin Tanrıkulu da diyor ki ya biz gittik ama diyor. Hani ben böyle hani geçmiş olsun eski tanıdığım birisi insani bir ziyaretti. Hiç öyle seçimdir, partidir, işte siyasettir bunları konuşmadık diye söylüyor. Yani Osman Kavala'yı da biraz hatırlamak lazım. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soros'un Türkiye Şubesi dediği bir isim kendisi. Gezi kışkırtmasından hükümlü olarak cezaevinde. Soros da işte hani bu turuncu devrimleri, kadife devrimleri Ukrayna'da, Gürcistan'da finanse eden isim. Yani biraz resim çizmeye çalıştım. O yüzden vatandaşın kafasında mesele netleşsin diye. Hani 10 tane büyükelçinin işte Kavala'yı serbest bırakın diye kendince Türkiye'ye bildiri dikte etmeye çalıştığı dönemleri gördük ülkemizde. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik böyle tehditvari ifadeler paylaştığı zamanları gördük bu Kavala için. O yüzden hani Kavala ismi dikkat çekici. Şimdi bir yandan da Macaristan'da işte seçim sonuçlarından sonra sıra Erdoğan'da kampanyaları başlatılmıştı hatırlayacaksınız. Ne oluyor? Ne pişirilmeye çalışılıyor şu anda?
2: 2010'dan bu tarafa devam eden kavga devam ediyor. 2010'dan sonra ne oldu? Bölgemizde Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler operasyon başladı. Birçoğu bahar işte Arap Baharı devrimiyle devrimi adı altında değiştirildi. Türkiye de onlardan nasibini aldı. 2010'dan başlayarak 11'de başkanına o zamanki işte MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan başlayarak operasyona sıralı darbe girişimleri geldi. Bunlardan bir tanesi de 2013'teki işte Gezi olaylarıydı. Onun baş aktörü de kimdi? Osman Kavala'ydı. Şu an onların içeride zaten. Türkiye bu yani biz bu işte biter zannediyorduk. Böyle 5-6 senede, 7 senede bu kavga biter diyorduk ama yani tuhaf biçimde sanki dönüp dönüp yeniden başa sarak aynı
1: Yani
2: mücadeleyi
1: 15
2: tekrar
1: Temmuz'un 10. yıl dönümü geliyor ama baktığımızda hiç böyle mücadele bitecek gibi gelmiyor. Erdoğan'dan da bir uyarı var bu konuyla ilgili olarak. Hani hep bu bölgede teyakkuz halinde kalmalıyız diye birazdan onu da soracağım aslında. Milli Güvenlik Konferansı'na dikkat çeken mesajlar verdi.
2: Ya tam pes ederler artık hani umudu keserler falan diyorduk. Hani askeri hainleri kullanmasın, tepemizde jetleri uçurmuş, tanklarla, kendi tanklarımızla vatandaşlarımızı ezmiş. Hani daha bunun ötesinde ne yapabiliriz diye düşünürken ne yaptılar? Bu sefer de Biden'ın 2020'deki konuşmasını hatırlayın. Biraz önce hocam da hatırlattı. Dedi dostlarımız da kazanacağız.
1: 2023
2: Anladık
1: seçim için.
2: ki yeni bir şey pişiriliyor. İşte bugün de bunun neticesini görüyoruz. Bakın bugün mecliste dışarıda Özgür Özelciler, Ekrem İmamoğlu'cular hain Kılıçdaroğlu diye slogan atarken içeride de Kemal Kılıçdaroğlu yandaş taraftarları hırsız Ali Mahir, hırsız Veli ve FETÖ'cü Özgür Özel diye bağırıyorlar.
1: Doğru.
2: Şimdi bakın CHP'nin içerisinde...
1: Kılıçdaroğlu'nun dış müdahale heveslilerinin işte oyununu bozarı sözü de aslında bir gönderme o zaman.
2: Tabii ki yani...
1: Kemal Çünkü daha önce de FETÖ'den arınacağız mesajı da verdi biliyorsunuz.
2: Ya Kemal Bey bu sıra kendisine gelmeden önce keşke doğru rotaya gelseydi de bugün ne o kendisi bunları yaşasaydı ne de Türkiye'ye yaşasaydı. Yani bu olan hadiseler sadece CHP'ye mi zarar veriyor? Türkiye'ye zararı yok mu bu iş?
1: Doğru.
2: Yani şimdi bakın Türkiye'nin etrafımızda şu olan hadiselere bakın. Burnumuzun dibinde savaşlar oluyor yıllardır. Türkiye bakın 2020'den bu tarafa pandemiydi, depremdi, Ukrayna savaşıydı, Gazze'ydi, İran'dı. Yani biz bir taraftan bunlarla uğraşırken, öbür tarafta işte savunma sanayimizde büyük savaşa hazırlık yaparken bir içeriye dönüyoruz. Türkiye'nin iç gündemine bakıyoruz. Ya CHP'nin başı öyle bir bela ki bitmek bilmiyor. Bakın bu hadise, bu kadar anormal hadiselerin arkasında, kimseye doğrudan FETÖ'cü falan diyemem ama bu işlerin arkasında FETÖ'nün olduğuna kalıbımı basar. Niye? Bir yerde CIA varsa, bir yerde işte Biden'ın işaret ettiği operasyonlar varsa, orada FETÖ'nün bir istihbarat örgütü, casusluk örgütü, FETÖ'nün olmama ihtimali sıfır.
1: Erdoğan da şöyle bir ifade kullandı bugün Sayın Koç. Diyor ki, nice zorluklarla karşılaştık, nice ihanetlere maruz kaldık, badirelerden geçtik ama her seferinde anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Bir de şöyle bir ifadesi de var. Türkiye başkalarının senaryosunda kendine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu olduğunu dost düşman herkese göstermiş diyor. Mesajlar açık aslında.
2: Gayet açık. Cumhurbaşkanımız bunu şimdi söylemiyor ki 2010'dan bu tarafa bir istisna her konuşmasından neredeyse benzer vurgular yaptı. Peki her yıl yaşadıklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini haklı çıkarmıyor mu? Çıkarıyor. Bu mücadele belli ki bitmeyecek. Ama artık toplumumuzun yani bazen işte ama yine mi FETÖ diyorsunuz falan diye böyle işi tavsatıyorlar. Bu algıyı yürüten de yine FETÖ ve istihbarat örgütü. Tamam.
1: Yani sanki... FETÖ hiç uymuyor ki. Yani Batı Trakya'da işte seçilmiş müftüye karşı eylem yapmışlar. Yani daha ne yapacaklar? Yani hani oradaki Müslüman Türkleri bir şekilde fişlemeye çalışmışlar. Yani her yerden pıtrak gibi kafalarını gösteriyorlar yani.
2: Ya yargıda başını eziyorsun. Sokak olaylarında STK'lardan çıkıyor. Sen oradan başını eziyorsun, asker de içine sızıntılar ortaya çıkıyor. Oradan başını eziyorsun, bu sefer siyasetteki kolları devreye giriyor. Ve bitmiyor yani bu. Belli ki de bitmeyecek. Demek ki biz binlerce yıldır bu topraklarda böyle yaşıyoruz ve bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden bizim hiçbir zaman gaflete düşme, ya rahatlığa düşme şansımız yok. Şimdi Kemal Bey sıra ne zamanki kendisine gelince, şimdi gerçeklerle yüzleşti. Şu an bir arınmadan bahsediyor. Artık Sayın Devlet Bahçeli'nin kurduğu cümlelere benzer cümleler kullanarak bir temizlik yapmaktan bahsediyor.
1: Peki.
2: Yani ki CHP'deki bu kirlilik ne zaman başladı? Ortada şunu da hatırlatmak lazım. Kemal'in kaset operasyonuyla CHP'nin başına geldi. 2010'daki hadiselerden başladı.
1: Yani o da bir FETÖ operasyonuydu.
2: Kemal Bey, FETÖ'nün bütün operasyonlarına ve dışarıdan destekli bütün operasyonlara sonuna kadar kapıyı açtı. Çünkü onun için önemli olan sadece Erdoğan'ı devirmekti. Onun ötesi umurunda bile değildi. Yani bu Özgür Özel bu partiye kim soktu? Ekrem İmamoğlu'na kim soktu? Bugün ona dışarıda hain diyenleri o partiye kim soktu? Hepsi Kemal Bey'in günahı. Zaten bu günahın da özrünü diledi biliyorsunuz.
1: Doğru.
2: İlk konuşmasında. İnşallah kendi sebep olduğu Türkiye için, bakın sadece parti için değil, Türkiye için bu büyük tehdidi inşallah temizler diye umut ediyoruz.
1: Peki. Sayın Gökçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları için de 4 dakikam kaldı ama sizden bir yorum almak isterim. Terörist Türkiye süreci güvenlik politikasının çok ötesindedir. Stratejik devlet vizyonunun adıdır diye söylüyor. Daha önce Pervin Buldan hani meclis kapanmadan yasal düzenlemeler konusunda hızlıca adım atmaya çalışacağız demişti. Beklentileriniz ne? Bu yaz neler olacak?
0: Şimdi İbrahim Bey, bakınız bugün bölgedeki gelişmeler hepimiz şahidiz. Ve burada bölge ülkelerindeki birçok ülkeyi kendisine tehdit olarak kabul eden bir İsrail'in uzun vadeli politikalarıyla karşı karşıyayız ki bu politikaların başında her ülkenin kendisine tehdit olarak gördüğü her ülkedeki farklılıkları kullanarak o bölgelerde istikrarsızlık yaratmaya çalışan bir güçle, bir aktörle karşı karşıyayız. Sadece o değil, onun diğer uzantıları da var. İş öyle olunca Türkiye'nin bir şekilde iç barışı sağlaması ve bununla ilgili olarak iç cepheyi sağlam tutması gerekiyor ki teröristler Türkiye'de bunun bir parçası. Bunu hep konuştuk. Şimdi bununla ilgili olarak da ben tarafların şu ana kadar attıkları adımları olumlu yönde görüyorum. Yani en azından bugüne kadar gelen süreç içerisinde. Ama bu cephenin daha fazla kaşınmaması için, buradaki tarafların daha fazla sinir uçlarıyla oynanmaması için de her iki taraftan da özellikle Pervin Buldan grubunda, diğer oradaki işte teröristler Türkiye'nin bir diğer aktöründen bir şekilde bu Türkiye'nin içerisine entegre olabilecek ya da bu birliği sağlayabilecek adımlar konusunda da radikal çıkışların yapılmaması gerekiyor. Çünkü hep şunu konuştuk bu gibi olaylarda. Radikal çıkışlar, radikal söylemler, radikal politikalar kutuplaştırır, birleştirmez, ayrıştırır. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyla ilgili olarak yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için de sanırım biraz daha zeminin yani bu konuda onlardan bazı istekleri olduğunu düşünüyorum ki bu tamamen Türkiye'nin güvenli ve güvenilir bir liman olarak devam etmesi açısından oldukça önemli açıklamalardı. Mesela Türkiye'nin masa kurucu, oyun kurucu bir ülke olduğundan bahsetti. İşte bütün bunlar teröristler Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla daha da perçinlenecek. Yani bu şu anda böyle, Türkiye bunu sağladı, gerçekleştirdi. Teröristler Türkiye'nin de tamamen sonuca ulaşmasından sonra da Türkiye'nin de gücüne güç katacağını belirten bir açıklamaydı bugünküler. Ben o şekilde okudum. Ve bu da bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Farklılıkların kaşınarak bir şekilde sonuca ulaşılamayacağını 40 yıldır, 50 yıldır görüldü. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin...
1: Burada ama Sayın Gökçe, yani İsrail'in de planları olduğunu unutmamak lazım. Hatırlarsanız Trump işte bölgede Kürtlere bir sürü silah verdik, İran'a karşı ayaklanacaklardı, yapmadılar dedi. İsrail özellikle kullanmak istediğini net olarak ifade ediyor bu terör örgütünü ama bu anlamda Türkiye'nin de gücü herhalde sahada hissediliyor. Ama İsrail'in de vazgeçtiğini söyleyemeyiz galiba. Bir 3 dakikam kaldı ama o cepheden de bir bakış açısıyla bir yorum alsam.
0: Kesinlikle ilk başta da belirttim. İsrail'in amacı bu zaten. Bakınız bugün İsrail bölgede, yani bu İran-ABD savaşında da halen daha sonuçlanmasını istemeyerek istikrarsızlık isteyen, bölgedeki farklı yapıdaki ülkeleri birbirleriyle çatıştırmak isteyen, her ülkenin içerisindeki farklılıkları kullanarak da istikrarsızlık isteyen bir İsrail var. Bunu şu anda kısa vadede mesela kabul etmiş olsa bile, istemese de, yani şu anda dursa bile, uzun vadeli politikaları açısından İsrail'in bunun da durmayacağını biliyoruz. Yani buradaki farklılıkları kaşıyacağını, bununla ilgili politika geliştireceğini tahmin ediyoruz. En basit örneğini Suriye'deki devrimden sonra gördük. Ne oldu? İşte
1: Laskiye'de, Süveyda'da Dürzi'leri, Nusayrileri kışkırttılar.
0: Tabii bunu yani yapmak istiyor. Aynısını işte İran'da yapmak istediler. O zaman da konuştuk. İlk gün daha bu savaş başlamadan önce şunu söyledik. İran için buradaki Kürtleri kullanmak istedi. Trump açıkladı. İsrail gitti Kuzey Irak'ta üs kurdu. Bakın o da açıkladı, ortaya çıktı.
1: Doğru.
0: Sahte bayrak operasyonlarını yönlendirdi ya. Şimdi bütün bunlara baktığımızda teröristler Türkiye önemli bir proje. Bunun sağlanmasıyla beraber İsrail'in bu uzun vadeli politikalarını da önüne geçirecektir diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hani yasal düzenlemelerden sonra hala İsrail uşağı olmak isteyenler varsa Türk Devleti'nin muktedir olduğunu da herkesin unutmaması gerektiğini, ki bunu da bugüne kadar yaptığı operasyonlarla gösterdiğini söyleyebiliriz. Rüştünü sahada ve masada ispat etmiş bir Türkiye var. Bizim artık abdestimizden şüphemiz yok yani. Hani karşı taraftakiler düşünecekler eğer oyun bozarlık yaparlarsa. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağ olun, var olun efendim. Hoşçakalın diyorum. Ben de veda ediyorum efendim. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor. Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Hani ana sınıflarında bir oyun vardır. Ortada bir sandalye vardır. Çocuklar sandalyenin etrafında lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay değil. Müzik eşliğinde dönerlerken müzik bir anda kesilir. İlk uygun olan sandalyeye otur.
1: O büyüklerde de var o.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pürmelali.
1: Şu tablo var ya. Bak ilk defa söylüyorum.
0: Verin akşamın manşetine.
1: CHP'ye her şey yakışır. CHP her türlü pislik, her türlü paçozluk, kepazelik yakışır. Yapa işi bu. Ama Türkiye'ye yakışmıyor.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Türkiye'ye yakışmıyor.
0: Hiçbir itirazım yok. İstedikleri gibi yapsınlar. Ama bak mesela oradaki şeyden, kargaşadan kendileri zarar görür. Beni ilgilendirmez. Bak ben ne vakit bana, benim inancıma, benim kutsalıma yönelik olursa bu taşkınlık.
1: Tamam doğru. Yani açan doğru söylüyorsun.
0: Evet. Özgür Özel çıkıp seçim otobüsüne yakın yıkın mealinde konuştuktan sonra
1: olmaz.
0: Aşağılık, alçak, 3-5 neydiği belirsiz Şehzadebaşı Camii'nin duvarında bir Ramazan günü kafalarını çektikten sonra Şehzade Camii'nin duvarına bevlederlerse orada evet. Derim ki hop dur.
1: Evet bravo.
0: Orada bir dur.
1: Evet.
0: Kendin ne halt edersen et ama benim kutsalıma müdahale edemezsin.
1: Doğru.
0: Mesele bu. O yüzden şimdi CHP'de grup savaşı. Nedir mesele? Ya biliyorsunuz zaten uzatmayacağım. Özgür Özel diyor ki genel başkan benim. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır genel başkan benim. Grupta ben konuşacağım. Hayır grupta ben konuşacağım. Bundan sonra ne olacak sorusu aklı başında herkesin sorduğu bir soru. Aslına bakarsan bir şeyler de görünmüyor değil. Yani hani ben yorum yapmayacağım. Yorumu sana bırakacağım ama sanki ben böyle Özgür Özel ve arkadaşlarının tabii ki bir takım suflelerle hareket ettikleri iddia edilen bu isimlerin sufle sahipleriyle beraber kendilerine yeni bir adres arayışı içinde olduklarını görüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü Pirom, Demokrat Dedem, hırslarından arındırılmış Türkiye için en ideal Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu salonumuzda olan Kemal Bey.
1: Laf aramızda kazanıyoruz.
0: Bay Kemal. Sanki bunlara bu partiyi bırakmayacak gibi.
1: Bırakmayacak.
0: O zaman ne yapacaklar? Şimdi
1: yeni parti kuracaklar.
0: Şimdi bana onunla gel. Sezgin Tanrıkulu Ekrem İmamoğlu'yla görüştükten sonra Silivri Cezaevi'nde yan odaya geçmiş. Yan odada da Osman Kavala'yla görüşmüşler.
1: Baron'la, patronla görüşüyor.
0: Şey diyor ki Zafer Şahin, benim CHP içinden aldığım bilgilere ve izlenimlere göre, teyitlere göre Kavala diyor İmamoğlu Özel ikilisinin kuracağı yeni partinin finansörü olacak diyor. Sezgin Tanrıkulu da Özel ekibinden olduğu için artık onu bilemem. Sen diyorsun ya baron diyorsun
1: baron,
0: ya. Uluslararası.
1: Tabii.
0: Bak uluslararası ne diyordu CHP'li adayınız kim olacak deyince uluslararası dostlarımızın şey yaptıkları onların içine sinen bir aday olacak falan diyordu. Hasıl kelam bu Osman Kavala iddiası dün önemli bir iddia olarak yansıdı gündeme. Sonrasında Sezgin Tanrıkulu dedi ki Osman Kavala benim dedi 25 yıllık arkadaşım dedi ya.
1: Neden yeni parti ve Kavala? Şimdi hocam CHP birazca bana kızanlar hani CHP zaten bunun için kuruldu derken bana kızanlara sesleniyorum. Bakın en son yardım dilediğiniz yer şurası. Şurası. Yani biz Erdoğan'ı indireceğiz. Bu da öyle geliyordu hepsi.
0: Evet.
1: Abi elin yavuru böyle geliyor.
0: Sokak CHP'nin, olaylarıyla geliyor.
1: CHP'nin bu elin yavurunun kucağına oturmaktan başka çaresi yok çünkü.

0: Her türlü oraya gitmek zorunda.
1: ...2025 yılında... elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
2: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş Çarşamba 20'de 24.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 9 Haziran 2 saat boyunca akşam haberlerinde gün boyu olup bitenleri paylaşacağız. Bugün özellikle siyaseten hareketli bir gündü. Her şeyi anlatacağız. Gün boyunca Ankara'da yaşananların tüm detaylarına kadar. Önce birkaç başlığı paylaşalım elbette. Milli Güvenlik Konferansları açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Kırmızı çizgiler vurgusu önemliydi. Neler söyledi Cumhurbaşkanı? Sadece dakikalar içerisinde ekranda olacak. CHP'de olmayan oldu. Türk siyasi tarihinde görünmeyen şeyler görülüyor bugünlerde. Bugün iki grup toplantısı oldu. Biri CHP Genel Merkezi'nde, diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Daha önce böylesi yaşanmamıştı. Peki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında neler söyledi? Meclisteki grup toplantısında Özgür Özel hangi ifadeleri kullandı?

Akıllar gittikçe karışıyor. Kim kime ne mesaj verdi? Kim arada kaldı? Ne oldu bitti? Hepsi bu ekranda olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler neredeyse tamam. Yani eğer Amerikan Başkanı Trump'a sorarsanız, son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir kez daha görüştü. Ona saldırıları durdurmasını söyledim ifadesini kullandı. Durdurmazsa ne olacak? O zaman İran'la baş başa ve karşı karşıya kalabilecekleri tehdidi de vardı. Bu bir gerçek mi? Yoksa hani tavşana kaç tazıya tut misali bir açıklama mı bilinmez. Ama sahada da Amerika Birleşik Devletleri kayıpları sürdürüyor. Son olarak Hürmüz yakınlarında bir Apache helikopteri düştü Amerika'ya ait. Ne oluyor, ne bitiyor? Onu da ekrana getireceğiz. Bir yandan kurultayla ilgili mutlak kararı çıktı ama kurultaylara dair malumunuz ceza davaları da var. İstanbul İl Kurultayı ile ilgili ceza davasında bugün bir duruşma vardı. O duruşmada neler oldu onu da anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık dedi.
1: Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk.
2: Türkiye'nin harp sahalarını en iyi okuyan ülke olduğunu belirtti. Bizim güçlü olmak dışında seçeneğimiz yok dedi.
1: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil. Kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin adım adım inşa edileceğini vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Erdoğan yapay zekanın önemine ve risklerine de değindi. Dezenformasyon kampanyalarının demokratik süreçleri zehirlediğini belirtti. Sözü veri güvenliğine getirdi.
1: Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. CHP'nin grup bilmecesi çözülmek yerine adeta bir kar topu etkisi yarattı. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları mecliste karşı karşıya geldi. Gerginlik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını genel merkeze almasıyla son buldu. Mecliste konuşan Özgür Özel'in hedefinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu vardı.
3: İçeride Özgür Özel destekçisi milletvekilleri grup salonunu zapt etti. Meclis kapısı önünde tansiyon her geçen dakika yükseldi. CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözülmek yerine kar topu etkisi yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı açıklamasının ardından Özgür Özel cephesi geri adım atmayınca ortalık karıştı. Görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısından. Sabah saatlerinde CHP'liler grup toplantısına girmek için meclis önüne geldi. Ancak meclis başkanlığı güvenlik gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını açıkladı.
4: Hain Kemal! Hain Kemal!
3: Dışarıda kalan CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlar attı. Zaman zaman Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında tartışmalar yaşandı. Gerginlik artarken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden sağduyulu bir adım geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze aldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu taraftarları meclisten ayrıldı.

0: Özgür Özel meclis grup salonunda konuşmadan önce dışarıdaki taraftarlarıyla bir araya geldi. Ardından grup salonuna geçti. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler vardı.
1: Ne kurultay yapabilirsiniz, ne bayramlaşma, ne grup toplantısı, ne başka bir şey. O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
0: Özel kurulta isteğini de yineledi. Ancak 26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayı işaret ederek mutlak mutlan kararını da aslında kabul etmiş oldu.
1: Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır.
2: Şimdi girizgahta da ifade ettik. Daha önce Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir şey yaşıyoruz. Bir süreçten geçiyoruz. İki CHP var. Hatta CHP'lilerden bahsederken hani farklı farklı tanımlamalar getirme ihtiyacı bile doğuyor zaman zaman. Ama isimler üzerinden gidiyor şimdi. Ama hukuki olarak baktığımızda CHP'de bir genel başkan var. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün normal şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis'in çatısı altında o grup toplantısını gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bu tür durumlarda feragat mı diyelim, soğukkanlılık mı diyelim, büyüklük mü diyelim, yaş olarak daha büyük, daha tecrübeli olmak mı diyelim, Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Az önce de izlediniz, Özgür Özel'in açıklamalarında bir agresiflik vardı, bir suçlama vardı. Grupta yapamazsınız, bayram kutlaması da yapamazsınız, onu da yapamazsınız, bunu da yapamazsınız. Peki bunu kim söylüyor? Bir yanda yasa var, anayasa var, tüzük var, kurallar var, hukuk var. Diğer tarafta da de facto bir durum var. Ama bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak? Bugün dediğimiz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını mecliste değil, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdi. Hedefinde Özgür Özel vardı haliyle, yine arınma vurgusu yaptı. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz dedi.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
4: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
5: Kirlenenleri partiden kovacağını bu sözlerle belirtti. Pavyonlarda yapılan delege pazarlığına sözü getirdi.
3: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde yaptı. Gündeminde şaibeli kurultayda yaşananlar vardı.
3: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
5: Kılıçdaroğlu sözü Özgür Özel'e getirdi. Özel'in mücadele çağrılarını eleştirdi. Özgür Özel'in her fırsatta Türkiye'yi yurt dışına şikayet ettiğini hatırlattı.
3: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
5: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel destekçisi medyada vardı.
3: Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
5: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindekilerin sosyal medya üzerinden algı operasyonu yaptığına dikkati çekti. Gençleri uyardı.
3: Biraz onların derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın, trollerin ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar.
5: Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda kurultay meselesine de ayrı bir parantez açtı. Ahlaklı, erdemli kurultay çıkışı dikkati çekti.
3: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
2: Grup krizi çözüldü mü Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir geri adım attı.

ya da feragat etti ya da olgunluk gösterdi. Gerilimden uzak durma psikolojisiyle aslında bir parça davrandı. Ortama daha fazla gelmemek için. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte danışmanlar ya da bazı CHP'li yetkililer erkenden

etti. Grup toplantısını CHP'nin genel merkezinde yaptı. Bu açıklamaları da orada gerçekleştirdi. Şimdi taraflar farklı bir taktik uyguluyor. Yani taktik demek lazım buna. Çünkü psikolojik ve fiziksel taktikler ön plana çıktı. Peki bugün neler yaşandı? Ona bakalım.

0: Sosyal medyadaki bu video kısa sürede viral oldu. Zira Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki kavga tam anlamıyla koltuk kapmaca yarışına döndü. Taraflar arasında hem fiziksel hem taktiksel bir mücadele izlendi. Önce taktiksel mücadeleye bakalım. Kılıçdaroğlu tarafı, Özel tarafını paralel yapı gibi hareket etmekle suçladı.
1: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar.
0: Özel Kılıçdaroğlu'nu korsan grup toplantısı teşebbüsüyle itham etti.
2: Bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı çağrısının ardından bir anlamda zeytin dalı uzatan bir açıklamayla tansiyonu düşürmeye çalıştı. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız diye yazdı. Özel ekibinin talebi olan kurultaydan kaçmıyoruz mesajını sosyal medyadan paylaştı.
3: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısında kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
0: Meselenin psikolojik harp boyutunda Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına karşı açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş sosyal medyadan bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diye yazdı. Psikolojik harp sosyal medya üzerinden CHP medyası yayınlarıyla sürdürülürken fiziki mücadele ise sahada göğüs göğüse mücadele şeklinde oldu. Gerilim meclis girişinde başladı. CHP grup salonunda ise koltuk kapma yarışı vardı. Özel'e yakın milletvekilleri danışmanlarını geceden salona gönderip koltukları kaptı. Kılıçdaroğlu ekibine oturacak yer bırakmadı. Yani bir anlamda koltuk kapmaca videosundaki atmosfer CHP meclis grubunda birebir yaşandı. Erken kalkan yol aldı. Meclis başkanlığı ise aldığı önlemlerle tansiyonu düşürmeye çalıştı. CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağı duyuruldu. Özel taraftarları bu duruma karşı tepki gösterdi, tartışmalar yaşandı.
4: Senin bir misafirin geldi memleketinden. Ama adamlar ben İstanbul'u geldi memleketinden. Senin bir misafirin geldi. Kapıda bekleteceğim mi? Ben nasıl bekleteceğim?
0: Mecliste göğüs göğüse bir mücadele hazırlığı yapıldı. Tüm Türkiye yaşanan canlı yayınlarla izledi. Peki Özel ve Kılıçdaroğlu'nun kontrollü gerilimle hedefi neydi? Özel, Kılıçdaroğlu'yla vuruşmayı, kaybetse bile CHP'yi yaralamayı hedefledi. Hatta tüm bu gerilim sonrası kendisi için ihraç yolunu açıp mağduruz, baba ocağından kovulduk diye bir strateji geliştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Başkanı olduğu halde kendisine yönelik kurulan barikatlar sebebiyle asıl mağdurun kendisi olduğu imajını oluşturmaya çalıştı. Her zeminde hukuk ve adaletten söz eden Özel ekibinin yasaları çiğnediğini, zorbalıkta koltuk kaptığını ispatladı. Elbette yaşananlara dair sayfalar dolusu analiz yazmak mümkün. Ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: tüm bu yaşananlar ne için? Özel ve Kılıçdaroğlu millete hizmet etmek, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çekmek için mi mücadele ediyor? Yoksa aslında bu bir ikbal kavgası mı? Elbette kararı CHP'liler verecek.

0: Ancak bu kadrolardan millete ne hayır gelir sorusunun cevabı son kertede sandıkta alınacak. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
1: Ziyaretlerini gerçekleştirebilirler.
2: Şimdi tabii takdir milletin, takdir CHP'lilerin, takdir seçmenin, takdir vatandaşın, kabul ama bu süreçte işte farklı psikolojik ve fiziksel taktikler uygulanıyor. Bu hafta grup toplantısı meselesi böyle çözüldü diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet, yani Özgür Özel gitti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup salonunda yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, CHP'nin genel başkanı, o da gitti CHP genel merkezinde yaptı. Bu haftalık sorun çözülmüş gibi. Peki haftaya? Sonraki hafta? Ya ondan sonraki hafta ne olacak? Bu böyle devam edecek mi? Şimdi konuşulanlardan bir tanesi de malum Özgür Özel'in yeni bir oluşuma gitmesi, yani yeni bir parti kurması gibi. Ama bu noktada farklı mahfillerden kulaklarına fısıldanan bazı şeyler de var gibi görünüyor. Bunu neyin üzerine söylüyoruz aslında? Çünkü yaptıkları hamleler, yaptıkları görüşmeler Osman Kavala'yla yine iletişim arttı son dönemde. İşte yeniden filizlenen bu sıkı fıkı ilişki sebebi ne olabilir acaba? Bir analiz haber hazırladık.
3: Soros Organization has taken over Hungary.
0: Türkçesi şu: Soros örgütü Macaristan'ı ele geçirdi. Tekno broların en güçlüsü Elon Musk'ın Orban'ın devrildiği Macaristan seçimleri için yaptığı tek cümlelik analiz böyle diyor.
4: If you separate Western civilization.
5: George Soros benim rakibim. Ordusu var, parası var. Brüksel bürokrasisinin yarısını kontrol ediyor.
4: Let's be honest. The most evil things.
0: Orban daha önce yaptığı konuşmalarda birçok kez Soros'un adını anmıştı. Tıpkı tehdit edilen bir kurbanın başında bir şey gelmeden önce failini kamuoyuna duyurması gibi. Gün geldi, o kehanet gerçekleşti. Orban'ın 16 yıllık kesintisiz iktidarı sisli bir şekilde sona erdi. Halefi Peter Macar siyasi hayatına Orban destekçisi olarak başlamıştı. Başbakanlık yarışına tüm tabularını yıkarak Avrupa Birliği yanlısı bir sağ liberal olarak girdi. Kazanan önce Avrupa Birliği, sonra da iddialara göre Sorosçular oldu.
6: Oralarda hükümeti düşürebilecek hale gelmişler. Neyle? Para.
0: Yahudi asıllı Macar zengin Soros, iktidarlara karşı gayrimeşru devrimleri finanse etmekle suçlanıyor. Amaç, iç karışıklıklarla o ülkeleri dış müdahaleye açık hale getirmek. Ukrayna Turuncu Devrimi'nde, Gürcistan'da Gül Devrimi'nde, Orta Doğu'da Arap Baharı'nda bunlar yaşandı.
6: Şimdi bir Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor. Adam parasıyla ülkelerde ne yapıyor? Darbe yapıyor. Aynı şey mesele, işte bizim meşhur gezi olaylarının arkasında yine o var.
0: Osman Kavala 8 yıl 7 aydır içeride. İddia o ki tüm o suçlamaların altındaki gerekçe Soros'un Türkiye ajentası olması. Bir süredir unutulmuştu ki adı yeniden gündeme gelmeye başladı. Hem de Özgür Özel, İmamoğlu kliğinin CHP'den kopup yeni bir parti kuracaklarının konuşulduğu bir atmosferde.
7: İçeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
0: Mutlak butlandan sonra kendini CHP'nin meclis grup başkanı ilan ettirip Kavala'ya selam söylemesi ilginçti. Ama aynı kararı sonrası ilk Silivri ziyaretinde sadece İmamoğlu'nu değil Osman Kavala'yı da ziyaret etmesi kimsenin dikkatini çekmeyebilirdi. Şüphe 5 Haziran'da bu kez Sezgin Tanrıkulu'nun aynı adrese gitmesiyle derinleşti. CHP'deki bu Kavala sevgisi nereden gelmişti?
7: Geçen hafta Macaristan'da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Otoriterliğe karşı olan herkes gerekiyorsa kısa vadede kendinden fedakarlık yaparak bir büyük demokrasi cephesini oluşturabileceğini gösterdi.
0: Ne İmamoğlu, ne Demirtaş, ne de diğer siyasiler. Avrupa'dan hiçbir tutuklamada Kavala'ya çıkan ses kadar sert bir ses çıkmadı. Hatta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aldığı bir kararla Türkiye'nin Avrupa Konseyi bünyesindeki siyasi haklarını elinden almakla tehdit etti. Bu

0: Kavala'nın temsil ettiği şeyler açısından bize belirli bir done sunuyor. CHP'nin onunla yeniden temas etmesi akıllarda bazı soru işaretleri oluşturuyor.
1: Bu B planları basın toplantısında basına anlatmak için değil, günü geldiğinde uygulanmak için yapılır.
0: Kulislerde CHP'den kopma ihtimali bulunan grubun yeni parti için gecikmesine ilişkin çeşitli iddialar var. İmamoğlu'nun yeni partinin CHP'den farklı bir ideolojik raya oturtulması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Bu çizgi tıpkı Macaristan'daki Macar iktidarı gibi sağ liberal bir çizgi. Hatta anlaşılan o ki buna uygun parti arayışları da var. Örneğin Genç Parti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimler Cem Uzan'ı arayıp işbirliği mi teklif etmişler?
3: Fransa'yı aramayı uygun görmüşler. Böyle bir girişimde bulunmuşlar. Tabii ona gerekli cevabı gerekli şekilde verilmiş.
0: Konuşan Genç Parti'nin güncel genel başkanı Burçin Şahin'dur. Hemen belirtelim, Cem Uzan partinin kurucu onursal lideri ve hala Fransa'da. Kulislerde konuşulan bir diğer alternatif de Demokrat Parti. Bu konudaki teklifse bizzat Gültekin Uysal'dan geldi. İşte bu noktada sorulması gereken iki soru var. Özgür Özel ve İmamoğlu kliği CHP'deki mutlak butlan değişimini tıpkı Macaristan'daki gibi sağ siyasete evrilmek için bir fırsat olarak mı görüyor? Ve bu direktifi Osman Kavala aracılığıyla mı aldılar?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kurultayı'na ilişkin açılan ceza davasında ikinci duruşma görüldü. İlk duruşmada savunma yapmayan 4 tutuksuz sanığın savunmaları alındı. Sanıklar oylamaya hile karıştırdıkları iddialarını reddetti. Bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelendi.
5: Bu bir zafer konuşması değil.
6: CHP'yi şaibeli genel kurultaya, oradan da mutlak butlan kararına götüren süreç İstanbul 38. İl Kurultayı ile başlamıştı. İstanbul'daki kurultayda oylamaya hile karıştırıldığı iddiaları üzerine açılan ceza davasının ikinci duruşması görüldü. 4 tutuksuz sanığı dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 17 Kasım'a erteledi. 72. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk savunmayı tutuksuz sanık Aydın Kara Aslan yaptı. Suçlamaları reddetti. Oy karşılığında oğlunun 2023 yılının Ekim ayında İBB iştiraki Kiptaş'ta işe girdiği iddialarına da oğlum kendi başvuru yaptı, işe girdi yanıtını verdi. CHP İstanbul İl Delegesi Tülay Yavuz'un da oy karşılığı bir kardeşini kurultay sonrası Ekim ayında İBB iştiraki İsper'de, bir kardeşini de Beşiktaş Belediyesi'nde Kasım ayında işe soktuğu iddia edilmişti. Tülay Yavuz da kardeşlerinin hak ederek işe alındığını öne sürdü. Kardeşi Mehmet Ali Tanışman'ı 38. İl Kurultayı sonrası Beşiktaş Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak işe başlattığı iddia edilen CHP İstanbul İl Delegesi Melda Tanışman Tutan da yine iddiaları reddetti. Mahkeme ara kararını açıkladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki dosyanın UYAP üzerinden talep edilmesine, bir sonraki duruşmada dosyanın tanıklarının mahkeme huzurunda hazır edilmesine, ayrıca davanın 17 Kasım 2026'ya ertelenmesine karar verildi.
4: Yine yargıdan gelişmelerle devam edelim akşam haberlerine. İmamoğlu suç örgütü davasında duruşma salonu yine Ekrem İmamoğlu'nun şovuna sahne oldu. İmamoğlu duruşma arasında tünele girerken izleyicilere seslendi, tam yol ileri dedi. O sırada bir jandarma İmamoğlu'nun kurallara aykırı şekilde konuşma yapmasına engel olmak istedi. İmamoğlu bu kez beni merdivenlerden ittirdiniz diyerek jandarmayı suçladı.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında 47. celsede kriz yaşandı. Duruşmaya ara verildiği sırada tutuklu sanıklar tünelden dışarı çıkıyordu. O sırada Ekrem İmamoğlu izleyicilere el salladı, tam yol ileri diye bağırdı. Bir jandarma personeli konuşmasına engel olmaya çalıştı. İmamoğlu ile aralarında kısa süreli kriz yaşandı. İmamoğlu, beni merdivenlerden aşağı ittirdiniz diye jandarmayı suçladı. Jandarma İmamoğlu'nu indirmeye çalışırken İmamoğlu bu kez benim konuşmama engel olamazsınız siz dedi, tartışmaya devam etti.
7: Benim konuşmama engel olamazsınız siz. Burası konuşma yapma yeri değil. Burası konuşulacak yer.
0: Gerginliğin ardından İmamoğlu duruşma salonundan aşağı indirildi.

Öte yandan 47. celsede eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman savunma yaptı. Atayman, metrobüs alanlarındaki reklam ünitelerinin kiralanması ihalelerinde usulsüzlükle suçlanıyor. Atayman, İBB'nin adrese teslim ihale yoluyla Medya AŞ'ye bıraktığı, Medya AŞ'nin de parçalara ayırarak iddianamede örgüte müzahir diye tabir edilen şirketlere verdiği reklam ihalelerine ilişkin yetkim ve haberim yok dedi. 2022 yılında Medya AŞ'nin aldığı, daha sonra davanın tutuklu sanıklarından Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu Urban Medya'ya verilen ihaleye ilişkin, ihaleye katılım sağlandığından ve sözleşme imzalandığından haberim yok ifadesini kullandı. İhalenin Urban Medya'ya verilmesine ilişkin yönetim kurulunun karar verdiğini söyleyen Atayman, yönetim kurulu kararından sonra haberinin olduğunu ve kararda imzası bulunmadığını iddia etti.

0: Orta Doğu'da iki ileri bir geri kriz devam ediyor. İran savaşında sancılı ateşkes süreci devam ederken yaşanan son gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede Apache tipi bir helikopteri düştü şimdi de. Olay dün yaşandı. Helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Tam noktası açıklanmadı. İki pilot kurtarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da pilotların iyi olduğunu doğruladı. Nisan ayında da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir F-15 savaş uçağı İran tarafından düşürülmüştü. Pilotlar kurtarılmıştı. Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor. İran ateşi, dost ateşi ya da arıza ihtimalleri değerlendiriliyor. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ilk Apache kaybı oldu. İran ve İsrail pazartesi günü karşılıklı saldırılar düzenlemişti. Tansiyon Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın devreye girmesiyle düşmüştü. Olayın bunun ertesinde yaşanması dikkati çekti. Hürmüz Boğazı'nın akıbetinin ne olacağı ise hala merak konusu. İran Boğaz'da kontrolü sağlasa da son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin hava desteği ve yönlendirmesiyle bazı gemilerin Hürmüz'den geçebildiği belirtiliyor. Bilgilere göre günde 4 gemiye kadar destek veriliyor. Apache helikopterler genelde bu süreçte görev alıyordu. Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını da sürdürüyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı Umman Denizi'nde İran bağlantılı bir tankeri daha vurdu. Marivex adlı boş tanker ablukayı aşıp İran'a gitmek istedi. Amerikan uçak gemisinden kalkan jetler tarafından makine dairesinden hedef alındı. Müzakere pazarlıkları da bir yandan sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İsrail'in hangi pozisyonu alacağına bakılmayacağını belirtti. İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimde dikkati çeken açıklamalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Trump, Netanyahu'yu bizzat arayarak saldırıları durdurması için ikna ettiğini söyledi. İsrail'in aksi halde İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama Tel Aviv'in İran'a yönelik savaşı sürdürme planının başarısızlıkla sonuçlandığını gözler önüne serdi. Trump ayrıca 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini de söyledi.
1: Trump Netanyahu dostluğu zedelendi mi? ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalar Tel Aviv yönetimini memnun etmiyor. Zira İsrail İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin destek vereceğini düşünmüştü. Öyle olmadı. Trump hem İsrail'e hem İran'a savaşı durdurma çağrısı yaptı. ABD Başkanı son açıklamasıyla ise Tel Aviv'i endişelendirdi. Trump, İsrail-İran çatışmasının bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde Netanyahu'nun yalnız kalacağını söyledi. Trump, İsrail basınına konuştu. Netanyahu'dan İran'a yönelik saldırıları durdurmasını istediğini belirtti. ABD Başkanı kritik bir uyarı da yaptı. Çok dikkatli olmalısın. Aksi halde çok yakın zamanda İran karşısında tek başına kalabilirsin dediğini belirtti. Trump, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarından yalnızca son dakikada haberdar edildiğini vurguladı. Ancak saldırıların kapsamının sınırlandırılmasında rol oynadığını da savundu. Trump, İranlı yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiğini de söyledi. Yeni bir saldırı planlama

0: adıklarını bildiklerini ve karşılıklı saldırıların sona ermesini talep ettiklerini öne sürdü. Bunun üzerine Netanyahu ile yeniden görüştü. Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail basınında yer alan iddialar bölgede daha büyük bir çatışmanın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu. İsrail Ordu Radyosu'na göre İran'ın füze saldırılarının ardından onlarca savaş uçağından oluşan bir saldırı filosu İran'daki stratejik hedefleri vurmak üzere hazırlandı. Ancak Trump'ın İsrail ve İran derhal çatışmayı durdurmalı çağrısının ardından operasyon son anda iptal edildi. BBC de Trump'la görüşerek bu iddiayı doğruladı. Trump, müzakere sürecine ilişkin iyimser mesajlarını da sürdürdü. New York dönüşü gazetecilere açıklama yaptı. Anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.
1: Elimize bombalamalardan çok daha etkili olan imzalı bir belge geçecek. Gerçekten çok etkili olduğu kanıtlanan şey ablukaydı. Abluka bombalamalardan çok daha etkili oldu. Aslında bu kombinasyondu. İlk hamlemiz oydu, ardından da abluka geldi. Ama biliyorsunuz ekonomileri gerçekten zor durumda ve bir anlaşma yapacaklar.
0: Trump, Senatör Lindsey Graham'ın seçim etkinliğine de telefonla katıldı. İki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini söyledi.
1: Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içerisinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten savaşı kazanmış olacağız.
0: Ancak Amerikan basını bu sözlere temkinli yaklaşıyor. Zira Trump bu savaşın başından beri tam 37 kez anlaşma çok yakın açıklaması yaptı. Axios ise konuşan üst düzey yetkililere göre masadaki asıl kriz bambaşka. Netanyahu, İsrail'deki siyasi kariyerini kurtarmak için bu savaşın sürmesine ihtiyaç duyarken Trump koltuğunu koruyabilmek için acilen barış istiyor.
2: Şimdi zaman ilerledikçe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a olan ilgi, güven iyice azalıyor. Kamuoyu araştırmaları zaten bunu ortaya koyuyor ama o ilginin azalması ya da tepkiler diyelim, özellikle tabii ki İran savaşı, Amerikalılar bu bizim savaşımız değil diyor ve bir an evvel bitmesini istiyor, arzu ediyor. Haliyle tepkiler çoğaldı dedik ya. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir New Yorker, yani New Yorklu. Daha Washington'dan ziyade daha çok bir New Yorklu olarak addedebiliriz. Dün akşam New York'ta yine o tepkiler vardı. Sokak biraz karıştı. NBA finalleri vardı. Orada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik tepki vardı. Bakın nasıl.
0: Taraftarlar taşkınlık yaptı. Polisle aralarında arbede yaşandı. ABD'nin New York kentinde NBA finalleri sırasında ortalık karıştı. Madison Square Garden'da NBA finallerinin 3. maçı vardı. San Antonio Spurs maçı 115-111 kazandı. New York Knicks taraftarları finalleri izleme etkinliğinin ardından sokaklara akın etti. Bryant Park çevresiyle Batı 42. caddede gerilim kısa sürede tırmandı. Taraftarlar ağaçların dallarını kopardı ve salladı. Polis araçlarına binmeye çalıştılar. Ayrıca yol kenarlarındaki tabelaları da kırdılar. Polisler taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada bazı taraftarlar bir inşaat iskelesine de çıktı. Bazıları ise otobüs duraklarının üzerine tırmandı. Bir kısmı ise polis araçlarının önüne atlayıp yolu kesti. Güvenlik güçleri taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Taşkınlık yapan gruplarla güvenlik güçleri arasında sık sık arbedeler yaşandı. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. ABD Başkanı Donald Trump da maçı yerinde izledi. Salonun içinde de gerilim vardı. Milli maç okunurken salondaki dev ekrana Trump'ın görüntüsü getirildi. Trump uzun süre yuhalandı. Yuhalama, ekrana Donald Trump yerine Amerikan bayrağı yansıtılınca sona erdi.
2: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda COP31 eylem gündemiyle ilgili konuştu. Antalya'daki zirve öncesi atılan adımları anlattı. İklim hedefleriyle gerçek yatırımlar arasındaki mesafeyi azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Temiz bir gelecek için ülkelere işbirliği çağrısı yaptı.
3: COP31'in değerli dostlar temel yaklaşımı açıktır. Başlık üretmek değil, uygulamayı daha da hızlandırmak. Niyet beyan etmek değil, sonuç almak ve iklim eyleminin sonuçlarını şehirlerde, tarlalarda, evde, sanayide, enerjide, okulda, hastanede, insanın hayatında hissedilir hale getirmek istiyoruz. Şimdi yeni şeyler yapma zamanıdır. Gelin beklemek yerine harekete geçelim. Gelin niyeti uygulamaya dönüştürelim. Gelin taahhütleri sonuca ulaştıralım. Gelin farklılıklarımızı ortak çözüm gücüne çevirelim. Antalya'da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim, geleceği hep birlikte şekillendirelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı sıfır atık hareketi ve metan azaltımı konusunun altını çizmek istiyorum. Bu girişimle sıfır atık bir iklim politikasında daha üst seviyeye taşımak istiyoruz ve metan gazının azaltılması, bu da çok önemli, küresel ısınmayı yavaşlatmak için en hızlı uygulanabilir fırsatlardan bir tanesi.
2: Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde devreye alma sürecinin önemli aşamalarından biri daha tamamlandı. Birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabına gerçek yakıtla aynı özelliklere sahip 163 temsili yakıt demeti yerleştirildi. 5 gün süren operasyon nükleer yakıt yüklemesi öncesindeki son kritik hazırlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.
4: Akkuyu Nükleer Güç Santrali 1. Güç Ünitesi'nde reaktör basınç kabına 163 adet temsili nükleer yakıt demeti başarıyla yüklendi. Uzman ekiplerin 5 gün boyunca aralıksız yürüttüğü operasyon, gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğini taşıdı. Çalışmalar sırasında reaktör tesisinin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyon sayesinde yakıt yükleme makinesinin performansı, taşıma ve yerleştirme süreçleriyle reaktörün hidrolik özellikleri gerçek işletme koşullarına yakın şartlarda değerlendirildi. Temsili yakıt yükleme işleminin tamamlanmasının ardından reaktörün üst bölümüne ait ekipmanların montajına başlanacak. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 1. Güç Ünitesi'nin devreye alma sürecindeki önemli aşamalardan biri olan soğuk ve sıcak testler gerçekleştirilecek.
5: Artık Akkuyu'da yalnızca inşaat süreci değil, üretime giden yolun en önemli teknik hazırlıkları da yürütülüyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini devreye alarak Türkiye'nin nükleer enerjiden ilk elektrik üretimini gerçekleştirmek.
4: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk ünitenin elektrik üretimine geçiş sürecinde yeni bir aşamaya ulaşılması hedefleniyor.
5: Akkuyu'da kazandığımız tecrübe Sinop ve Trakya'daki yeni projelerle Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğuna güçlü bir ivme kazandıracak.
2: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin davada ilk duruşma bugün görüldü. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 14 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında taraflar arasında gerginlik yaşandı. İstanbul'da 14 Ocak 2026 tarihinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Duruşma Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdurla taraf avukatları katıldı. Öte yandan kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı. Duruşma sırasında sanık yakınlarıyla Çağlayan'ın aile üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Çağlayan'ın yakınları doğurmakla anne olunmuyor diye bağırdı. İddianamede sanık için çocuğa karşı kasten öldürme ve silahla tehdit suçlamalarıyla toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Tam 10 yıldır cevabı aranan bir cinayetti.

0: Mezdeke dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kambur, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. Bu kez güvenlik kameraları, telefon kayıtları ve ulaşım verileri yeniden incelendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin cinayeti itiraf ettiği öne sürüldü.
1: Türkiye bu cinayeti yıllar boyunca konuştu. 90'lı yıllarda Mezdeke dans grubuyla tanınan Aynur Kambur, 24 Mart 2016 akşamı Şişli Fulya'daki evinin önünde kurşunların hedefi oldu. Apartmanın giriş kapısında defalarca ateş edilen Kambur, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgansa arkasında çok sayıda soru işareti bırakarak kayıplara karıştı. Dosya yıllarca faili meçhul olarak kaldı. Ta ki yeniden açılana kadar. Aynur Kambur'un ablasının yıllar önce verdiği ifadede dikkat çeken bir iddia vardı. Kambur'un bazı akrabalarının bizim sülaleden dansöz çıkmaz diyerek kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Bu bilgi ise yeniden incelenen dosyada önemli başlıklardan biri oldu. Cinayet büro ekipleri yıllar önceki güvenlik kamerası görüntülerini yeniden mercek altına aldı. Yapılan çalışma sırasında saldırganın olaydan sonra avcılar yönüne giderek metrobüse bindiği belirlendi. İstanbul kart hareketleri takip edildi. O iz soruşturmayı Bülent Gündüz'e kadar götürdü. Telefon kayıtları da dikkat çekiciydi. Hem Bülent Gündüz'ün hem de soruşturmada adı geçen bazı kişilerin telefonlarının olaydan hemen önce kapandığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı tespit edildi. Savcılığın talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Bülent Gündüz ile Fazlı Kar ve Serdar Kar gözaltına alındı. Soruşturmada en dikkat çekici gelişme ise emniyette yaşandı. Bülent Gündüz ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Hatta kullandığı silahı olaydan sonra denize attığını anlattı. İfadesinde ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım, gururuma yediremedim. Olayı kendim gerçekleştirdim sözlerini kullandı. Soruşturma sürerken Aynur Kambur'la cinayeti işlediği öne sürülen Bülent Gündüz'ün akraba oldukları da ortaya çıktı. Aynı gün yıllardır karanlıkta kalan bir başka cinayet dosyasında da önemli bir aşama kaydedildi. Antalya'nın Kepez ilçesinde 2014 yılında öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Soruşturmacılar bu kez yıllar önce kaybolan bir cep telefonunun izini sürdü. Telefon kayıtları, baz bilgileri ve teknik analizler yeniden değerlendirildi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda cinayete karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yıllardır çözülemeyen dosyaların tek tek yeniden ele alındığını belirterek faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Bir dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu dosyalardan biri olan Aynur Kambur cinayetinde 10 yıl sonra gelen itiraf iddiası şimdi soruşturmanın en kritik başlığı olarak kayıtlara geçti.
0: Artık sayılı gün kaldı. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da sahaya indi. 3000 taraftar millilerin idmanını stadyumda izledi. Millilere güçlü destek verildi. Coşkulu antrenmanın ardındansa talihsiz bir kaza yaşandı. Milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Öte yandan Amerika kıtasındaki dev turnuvanın üzerine çöken kasırga kabusuysa yetkilileri alarma geçirdi.
2: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası için Arizona'da ilk terini attı. Arizona Athletic Grounds'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenman gerçekleştirildi. Taraftarlara açık yapılan antrenmanda milli futbolcularımıza ilgi yoğun oldu. 3000'i aşkın futbol severin doldurduğu tribünlerde sadece gurbetçilerimiz değil, Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da vardı. Özellikle Real Madrid formalarıyla Arda Güler'e verilen destek görülmeye değerdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın takımdan ayrı çalıştığı idman, oyuncuların ve teknik heyetin taraftarları alkışlamasıyla sona erdi. Ancak bu coşkulu idmanın dönüş yolunda talihsiz bir kaza yaşandı. Tesislerden otele doğru yola çıkan milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli bir polis memuru otoyolda kaza geçirdi. Kazanın ardından trafik durdu. Millilerimizi taşıyan otobüsler yaklaşık 15 dakika beklemek zorunda kaldı. Hafif yaralanan polise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Milli takım görevlileri de hemen yardıma koştu. Kafile müdahalenin ardından güvenle otele ulaştı. Polis memurunun da sağlık durumu

0: bunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın başlama tarihi Atlantik kasırga sezonuyla çakışınca bölgede kırmızı alarma geçildi. Uzmanlar El Niño etkisiyle fırtınaların şiddetinin kırılabileceğini belirtiyor. Ancak tek bir kasırganın bile dev organizasyonu felç etmeye yeteceği uyarısında bulunuluyor. Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi, maçların iptal edilmemesi ve taraftar güvenliğinin sağlanması için 24 saat kesintisiz hava takibi yapıyor.
1: Dünya Kupası başlamadan vize ve güvenlik tartışmalarıyla gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin turnuva öncesinde bazı futbolculara, hakemlere ve taraftarlara yönelik uygulamaları tepki çekiyor. Son olarak Özbekistan milli takımının New York'ta narkotik köpekleriyle aranması spor dünyasında yeni bir tartışma başlattı.
0: Futbolcular, teknik ekip, metal dedektörlerle tek tek arandı. Narkotik köpekleri bile oradaydı. Futbolcuların çantalarını kokladı. Özbekistan milli takımının ABD'de suçlular gibi aranması tepkilere neden oldu. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan ABD, turnuva öncesinde aldığı güvenlik ve vize kararları nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Özbekistan takımı New York'taydı. Hollanda ile hazırlık maçı yapacaklardı. Öncesinde sıkı güvenlik kontrolünden geçirildiler. Takım otobüsten iner inmez metal dedektörleri ve narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Hollanda takımının ise benzer güvenlik önlemlerinden geçmediği belirtildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Spor kamuoyunda futbolculara suçlu muamelesi yapıldığı yorumları yapıldı. Ancak eleştiriler yalnızca bu olayla sınırlı değil. İsviçreli futbolcu Embolo'nun vizesinin gecikmeli verilmesi, İran milli takımının günlerce vize işlemleriyle uğraşması ve bazı görevlilere hiç vize çıkmaması da daha önce tartışma yaratmıştı. Irak milli takımı oyuncularından birinin ülkeye girişte saatlerce sorgulanması, Afrika'nın yılın hakemi seçilen Somalili Omar Artan'ın ise ABD'ye kabul edilmemesi dikkati çeken diğer örnekler arasında yer aldı. Güney Afrika milli takımının bazı kafile üyelerine vize verilmemesi nedeniyle seyahat planları aksarken çok sayıda İskoç taraftarında seyahat hazırlıklarına rağmen ABD'ye giriş izinlerinin iptal edildiği öne sürüldü. Yaşanan gelişmeler Dünya Kupası'nın organizasyon sürecine yönelik soru işaretlerini artırıyor. Eleştirmenler futbolun insanları bir araya getirmesi gerektiğini vurguluyor. Güvenlik ve bürokratik engellerin sporun ruhuna zarar verdiğini savunuyor. ABD güvenlik bürokrasisinin futbola attığı bu katı çalım turnuvanın ruhunda ağır bir yara açtı.
1: Kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye

Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle. Önce bazı başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki koltuk savaşları vardı. Bahçeli Özgür Özel'e tavsiyelerde bulundu. Peki neydi o tavsiyeler? Ekranı taşıyacağız. Avrupa savunmasında tam bir çöküş yaşanıyor. Avrupa Birliği ortak ordu hayaline kapıları tamamen kapatırken Almanya ve Fransa 100 milyar avroluk uçak projesi de durduruldu. Peki Avrupa'daki bu savunma krizinin arkasında neler yaşanıyor? Bu noktaya nasıl gelindi? Ayrıntısını paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'nın vekil devlet başkanı Rodriguez'le dün İstanbul'da görüşmüştü. Rodriguez o ziyaret sonrası önemli mesajlar paylaştı. O mesaja da bakacağız. Ankara'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Adalet, İçişleri ve Aile Bakanları katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının yaygınlaştırılacağını söyledi. Peki toplantıda başka hangi kararlar alındı? Detaylandıracağız. Çocuklar gün içinde tablet, telefon ve bilgisayarla uzun süre baş başa kalıyor. Onların bu yalnızlığı dijital yetim kavramını oluşturdu. Bu kavram Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde masaya yatırıldı ve önemli veriler paylaşıldı. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki koltuk savaşları vardı. Özgür Özel'in gerilimi tırmandırdığına dikkati çekti Bahçeli. Ateşe körükle gitmekten vazgeç, hırs sizi kul etmesin ifadesi dikkati çekti.
1: Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
2: Özgür Özel'e CHP'de çatlağı büyütme uyarısı yaptı. Şahsi siyasi hırsların Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi, ekledi.
1: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesindeki gerginlik vardı.
1: CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
2: Bahçeli'nin hedefinde grup başkanı Özgür Özel vardı. Hukukun hiçe sayılmasının Özel ve CHP'ye bir ikbal kazandırmayacağını belirtti.
1: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
2: MHP lideri Orta Doğu'daki gerilemede ayrı bir parantez açtı.
1: Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar insanlığı aldatamayacaklardır. Mağdurun çığlığı, mazlumun ahı, mahzunun sessizliği er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci, Bahçeli sınır ötesindeki her gelişmenin terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar yerinde bir adım olduğunu kanıtladığını belirtti. Taviz yok mesajı verdi.
1: İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
0: Peki CHP'de ne oluyor? CHP'de kaleler zapt edilmiş havası var. Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmayan Özel, kendine özel bir hukuk anlayışıyla hareket etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu yuhalayanları, hain ilan edenleri izledi. Hatta teşvik etti. Kılıçdaroğlu'ysa geri adım attı. CHP Genel Merkezi'nde konuşmayı seçti. Tüm bu yaşananlara baktığımızda her iki isim de nasıl bir liderlik performansı gösterdi? İşte detaylar.

0: Bir dinleyin arkadaşlar.
1: Özgür Özel konuşuyor, hain Kemal sesleri o konuşmayı bastırıyor. Özel'den slogan atanlara yönelik en ufak bir müdahale yok. Oysa o Kılıçdaroğlu, Özel'e CHP'deki genel başkan koltuğundan sonraki en yüksek makamı vermişti. CHP grup başkanı yapmıştı. Özel'in Kılıçdaroğlu için döktüğü gözyaşları hala hafızalarda. Aynı Özgür Özel şimdi bir yandan korsan ünvan uyduruyor. Kendisine CHP'nin seçilmiş genel başkanı dedirtiyor. Diğer yandan yasal olarak kullanma hakkı olan CHP grup başkanı sıfatını da kullanıyor. Ve de facto yöntemlerle tüzüğe göre emrine uymak zorunda olduğu CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmuyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Özgür Özel kendisine özel hukuk mu istiyor? Zira Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş net bir şekilde açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste CHP grup toplantısı yapmasının önünde hiçbir engel yok. Yani Kılıçdaroğlu yasal haklarını kullanmak istiyor, Özel yasayı çiğniyor. Benzer bir durum CHP Genel Merkezi'nde de yaşanmıştı. Özel ve ekibi işgalci duruma düşünce polis müdahalesi gelmişti. CHP'de şu anda kaleler zapt edilmiş havası var. Özel ve ekibi meclis bizde, CHP genel merkezi sizde havası oluşturdu. Kılıçdaroğlu da meclis kapısında kavga dövüş olmasın diye geri adım attı. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapacağını duyurdu. Özetle CHP'de artık iki grup toplantısı yapılıyor. Peki böyle bir parti olabilir mi?
2: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım

0: yapmıyorsunuz diyemez.
1: Ya da bir başka biçimde soralım. Kılıçdaroğlu bundan sonra meclise gidemeyecek mi? Millet iradesinin tecelli ettiği gazi meclise giremeyen bir siyasi parti lideri genel başkan olabilir mi? Daha da önemlisi, kendi partisine sahip çıkamayan Kılıçdaroğlu'nun ülkeye sahip çıkması mümkün olabilir mi? Bu yüzden CHP'nin içine düştüğü durum tam bir çıkmaz sokak aslında.
0: Kirlikten arındıracağız. Kirli olanların tamamının içine son vereceğiz. Bu parti kirliyi kabul etmez.
1: Daha önce İmamoğlu gölgesinde siyaset yapmaya çalışan Özgür Özel, şimdi de Kılıçdaroğlu baskısı altında siyaset yapmaya çalışıyor. Ancak karşılıklı hamleler CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermekten öte bir anlamda taşımıyor. Zira her iki tarafın da yaptığı hamleler şimdilik havanda su dövmekten öteye geçebilmiş değil. Ne Özel tüm partiyi arkasına toplayıp CHP'yi konsolide edebildi, ne Kılıçdaroğlu tam olarak partiye hakim olabildi.
0: Bizim kitabımızda iftira yoktur. Bizim kitabımızda kin yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır.
1: Özetle parçalı CHP görünümü millete umut vermekten çok uzak ve mesele yine ikbal, güç ve parti içi iktidar mücadelesinden öteye gitmeyecek gibi görünüyor. Takdir milletin elbette.
2: CHP'de yaşanan meclis grubu gerginliğiyle birlikte mutlak butlan krizi yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu CHP'nin daha fazla yıpranmaması adına ısrarından vazgeçti ve genel merkezi işaret etti. Özgür Özel ise aynı anlayışı sergilemedi. İşte bu noktada Mansur Yavaş'la ayrıştı. Bu krizde Mansur Yavaş'ın tavrı Kılıçdaroğlu tarafının anlayışına daha yakındı. Yeni parti arayışlarının olmadığı bir olasılıkta. Bu tavır CHP'nin krizi nasıl atlatacağına yönelik bir perspektif sunuyor olabilir.
1: En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. Bu dünya askeri tarihinin en temel doktrini, savaş sanatı eseriyle bilinen Çinli filozof Sun Tzu böyle söyler. Askeri literatür, taktiksel zaferin stratejik bozguna dönüştüğü tarihlerle dolu. Bir cephede kazanılan zafer, doğurduğu sonuçlar nedeniyle savaşın topyekun kaybedilmesine yol açabilir. Örneğin Pearl Harbor baskını Japonya için muhteşem bir zaferdi. Onları ölüme götüren de aynı zafer oldu. Bozgunun izlerini bugün hala Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombası için tutulan yasta görmek mümkün. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel kıyasıya bir mücadele içinde. İkisi de aynı gün grup toplantısı için randevu verince olanlar oldu. Meclis Türkiye demokrasisine yakışmayacak görüntülere gebeydi. Ta ki Kılıçdaroğlu çekilerek taraftarlarını genel merkeze çağırana kadar. Meclis salonu Özgür Özel'e, büyüklük Kılıçdaroğlu'na kaldı.
3: Şimdi kavga değil omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum.
1: Ancak bu zafer Özgür Özel'in Pearl Harbor'ı olabilir. Evet, grup toplantı salonunu o kazandı. Ama ne pahasına? Örneğin partide en çok oy alma potansiyeline sahip Cumhurbaşkanı aday adayı Mansur Yavaş pahasına olabilir mi? Kılıçdaroğlu partilileri genel merkeze davet ettiği sosyal medya paylaşımını Mansur Yavaş'ın çağrısı üzerine yapmıştı.
4: CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.
1: Günün sonunda parti için ortak noktada buluşmaya yönelik irade sadece ikisinden geldi. Mansur Yavaş adımlarını hesaplı atıyor. Bunu daha mutlak butların ilk gün günlerinde CHP'deki ayrışmanın kesin bir parçası olmayarak yaptı. Gelecekte de iki zıt kutbun kesişme noktası Mansur Yavaş olabilir. Mansur Yavaş belki de ilk kez bir aktör olarak sorumluluk aldı. Bu yeni durum İmamoğlu'nun CHP'nin kurumsal kimliğinden azade bir şekilde yargılanmasının kapısını aralarken Özgür Özel'in adaylık tutkusunun kapısına da set çekmiş olabilir. Tüm bu ihtimaller

0: alıp da gitmesi bu tür bir algının önüne geçmeye yönelik reaksiyoner bir adım. Mansur Yavaş'tan herkes aynı derecede emin olsa böyle bir şova da gerek kalmazdı.
1: Efendim akşam haberlerinin ilk bölümünde detayını paylaşmıştık. Konuya dair yeni bir detay, yeni bir gelişme var. Atlas Çağlayan davasında savcı mütalaasını açıkladı. Bugün malumunuz ilk duruşma vardı. Savcı sanık E.Ç. için 21 yıl 7 ay hapis cezası talep etti. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya dair davada ilk duruşma görüldü. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı duruşma. 14 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında taraflar arasında da gerginlik yaşandı. Duruşmada Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmaya Atlas'ın annesi, babası ve aralarında 5 müşteki ve 4 mağdur taraf avukatları katıldı. Kapalılık ve gizlilik vardı duruşmada. Basın mensupları ve izleyiciler salona alınmamıştı. Duruşma sırasında sanık yakınlarıyla aile üyeleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Karşılıklı sözler söylendi. Çağlayan ailesi taleplerde bulundu duruşma esnasında. Diğer çocuklar hakkında suç duyurusunda bulunulması, delilleri karartma ve gizlenmesi, aile hakkında ihmali davranışlarla kasten öldürmeye sebebiyet vermeden şikayetçi olundu. Talepler değerlendiriliyor. Geldiğimiz noktada Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki E.Ç. için savcı mütalaayı açıkladı. 21 yıl 7 ay hapis cezası talep edildi. Çocuğa karşı kasten öldürme ve silahla tehdit suçlamalarıyla. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yaşananları az önce sizlerle paylaşmıştık. O anlarda işte o güç savaşına giren CHP'li gruplar arasındaki kavga görevi başındaki basın mensuplarına yönelik çirkin bir saldırıya dönüştü ne yazık ki. Olayları canlı yayında aktarmaya çalışan Akit TV ekibi CHP'li provokatörler tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. 10 günlük darp raporu aldılar. Yaşanan bu barbarlık Akit TV İstanbul merkezinden yapılan basın açıklamasıyla kınanırken CHP zihniyetinin basın özgürlüğüne vurduğu darbe büyük tepki topladı.
2: Murat Şahin. Gördüğünüz üzere burada Özgür Özel destekçilere.
3: Ana muhalefette koltuk hırsı ve tahammülsüzlük bir kez daha şiddete dönüştü. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti gerçek yüzünü Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gösterdi. Kendi içlerindeki güç savaşında birbirine giren partililer hırslarını görevini yapan gazetecilerden çıkardı.
4: Şu an beni görebiliyor musunuz?
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı öncesi meclis bahçesi adeta savaş alanına döndü. Koltuk kavgasındaki taraflar karşılıklı sloganlarla birbirine girerken bölgedeki gerilimi ve kaosu kamuoyuna aktarmaya çalışan Akit TV ekibi hedef tahtasına oturtuldu. CHP'li saldırganlar sadece işini yapan Akit TV muhabiri Muhammed Can Kutlu ve kameraman Nuh Güneş'e tekme ve yumruklarla acımasızca saldırdı.
5: Millet Meclisi önünde biz...
3: Her fırsatta basın özgürlüğü, demokrasi ve özgürlük maskesi takan CHP zihniyetinin işine gelmeyen gerçekler karşısında nasıl birer vandala dönüştüğü bu saldırıyla bir kez daha tescillendi.
6: Koltuk hırsıyla siyaseti geren Özgür Özel aylardır Akit medyaya yönelik nefret dili ve hedef göstermeleri sonrasında yaşanan bu ahlaksızca saldırı konusunda savcılığın bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.
3: CHP zihniyetinin bu çirkin yüzüne tepki gecikmedi. Akit TV İstanbul Merkez Binası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında saldırının doğrudan basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yapıldığı vurgulandı.
7: Nefretle kınıyorum bu yapılan saldırıyı. Bugün sabah saatlerinde muhabirimiz Muhammed Can, kameramanımız Nuh Güneş maalesef bazı provokatörler tarafından haber yapmamız engellendi. Fiziki bir takım saldırılara

0: maruz kaldılar. Emniyet güçleri orada olmasaydı bu arkadaşlarımızın akıbetini ben düşünemiyorum.
1: Görevleri başında barbarca saldırıya uğrayan gazetecilerin hastaneden 10 günlük darp raporu aldığı açıklandı.

0: Avrupa savunmasında tam bir çöküş yaşanıyor. Zaten bir kararsızlık vardı. O karamsarlığa dönüştü. Avrupa Birliği ortak ordu hayaline kapıları tamamen kapattı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, NATO varken ikinci ordu olmaz dedi. Fransa ve Almanya'nın 100 milyar avroluk 100 yılın savaş uçağı projesi de iptal edildi. İşte Avrupa'daki tarihi savunma krizinin perde arkası.
1: Avrupa Birliği'nin ortak savunma ve güvenlik vizyonu peş peşe gelen tarihi iptal kararlarıyla sarsılıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, uzun süredir gündemde olan Avrupa ordusu tartışmalarına kapıyı kapattı. Kallas 23 AB ülkesinin zaten NATO üyesi olduğunu hatırlattı. İkinci bir paralel ordu oluşturamazsınız, bu sadece kafa karışıklığı yaratır dedi. Üye devletleri sadece mevcut ordularını güçlendirmeye çağırdı. AB'nin hedefinin yeni bir askeri yapı kurmak değil, üye ülkelerin savunma alanındaki koordinasyonunu güçlendirmek olduğunu belirten Kallas, güçlü ulusal orduların NATO'nun Avrupa ayağını da güçlendireceğini dile getirdi. Avrupa sanayisine asıl büyük darbe ise Paris ve Berlin hattından geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Almanya Başbakanı Friedrich Merz aylardır süren krize son noktayı koydu. Avrupa'nın 100 milyar avroluk en iddialı askeri projesi olan yeni nesil hava muharebe uçağı projesini resmen iptal ettiler. 2040 sonrası Rafale ve Eurofighter savaş uçaklarının yerini alması planlanan proje, yeni nesil uçakları, insansız hava araçları ve entegre muharebe sistemlerini kapsıyordu. Ancak Fransa ile Almanya arasında yaşanan görüş ayrılıkları projenin sonunu getirdi. Paris yönetimi geliştirilecek savaş uçağının nükleer silah taşıyabilmesini ve uçak gemilerinde kullanılabilmesini istemişti. Berlin yönetimi ise bu ihtiyaçların Almanya açısından öncelikli olmadığını savunuyor. Buna şirketler arasındaki teknoloji paylaşımı, yönetim kontrolü ve patent hakları anlaşmazlıkları da eklenince proje çıkmaza girdi. Uzmanlara göre yaşanan gelişmeler Avrupa'nın ortak savunma ve savunma sanayisi alanında hala ciddi koordinasyon sorunları yaşadığını bir kez daha ortaya koydu.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı kurduğu cepheyi genişletme çabasında Rumlar Fransa ordusunun adaya kalıcı olarak yerleşmesine izin veren bir anlaşmaya imza attı. Paris yönetimine limanların ve üslerin kapısını açan bu hamle uluslararası garantörlük anlaşmalarını da hiçe sayıyor. Havada da gerilim vardı. Yunanistan Savunma Bakanı'nın uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal edince Türk F-16'ları anında havalandı.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı ittifak arayışında tehlikeli bir sınırı daha aştı. Rum yönetimi Fransa ile kuvvetler statüsü anlaşmasını yani kısaca SOFA'yı imzalayarak yürürlüğe soktu. Bu imza ile birlikte Fransız askeri unsurlarının Güney Kıbrıs'a kalıcı olarak yerleşmesinin, askeri üsleri ve altyapıları kullanmasının önü açılmış oldu. Orta Doğu'da yeniden etkin olmak isteyen Fransa, Rumların Mari kasabasındaki askeri limanını ve Baf kentindeki hava üssünü kullanmayı hedefliyor. Bir yandan da Rum ordusunu savaş helikopterleri ve hava savunma sistemleriyle donatıyor. Ancak bu anlaşma Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında 1960 yılında imzalanan garantörlük anlaşmasını tamamen ihlal ediyor.
2: J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi. Anlaşmanın yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, uzun vadede Kıbrıslı Rumların güvenliği açısından da risk oluşturduğunu belirtti. Rumlar ve Yunanlarsa provokasyon peşinde. Gökyüzünde gerilim yaşandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı taşıyan uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan Havalimanı Kulesi tarafından taciz edildiği ve iki Türk F-16'sı tarafından izlendiği iddia edildi. Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Ercan Hava Kontrolleri Sendikası bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Gerçekse ortaya çıktı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçan 6 uçaktan 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal etti. Bunun üzerine Ercan'da konuştu. 2 Türk F-16'sı derhal tedbir amaçlı havalandı. Herhangi bir taciz veya Rum hava sahası ihlali yaşanmazken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan Rum yönetimi Ercan Kulesi'nin rutin uyarılarını bile taciz olarak lanse ederek Avrupa Birliği Savunma Bakanlarına Türkiye'yi şikayet etti.
0: Venezuela Devlet Başkan Vekili Delcy Rodriguez dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Rodriguez, Türkiye ziyareti hakkında sosyal medyadan mesaj ve video paylaştı. Türkiye'nin kendileri için önemine değindi. Mesaj, Miraflores Sarayı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntülere ve Rodriguez'in Erdoğan'la görüşmesine ilişkin görüntülere yer verildi. Rodriguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı, Türkiye ve Venezuela madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için müteşekkiriz dedi. Delcy Rodriguez, Türk Hava Yolları'nın Caracas-İstanbul seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağladığını da vurguladı. Teknoloji, sanayi, bilim ve enerji alanlarında halkın refahını artıracak uluslararası işbirliği imkanları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Venezuela lideri, ülkesinin enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu da belirtti. Ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Venezuela halkının dürüst ve çalışkan olduğunu göstermek istiyoruz ifadesini kullandı. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da bir yandan sürüyor. Rusya'nın son saldırısında 3 kişi daha hayatını kaybetti. Rusya gece İHA'larla Ukrayna'nın Harkiv bölgesine vurdu. Bir kafeterya, kamu binaları ve otomobiller hasar gördü. Birçoğunda yangın çıktı. Ukraynalı yetkililere göre saldırıda 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocuklar da var. Rusya son dönemde Ukrayna'ya saldırıları sıklaştırdı. Ülkenin birçok bölgesini hedef alıyor. Ukrayna da Rusya'ya saldırıları sürdürüyor ve son günlerde özellikle de St. Petersburg ve civarını vuruyor. Keşmir bölgesinde yine kriz patlak verdi. Hindistan ve Pakistan arasındaki malum sorunlu bölge Keşmir'in Pakistan kontrolündeki kısmı karıştı. Ondan fazla can kaybı var.
1: Sokaklara döküldüler, polisle çatıştılar, ortalık karıştı. Çok sayıda can kaybı var. Burası Azat Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunlu Keşmir bölgesinin Pakistan kontrolündeki kısmı. Gerilimin ardında Cuma günü yaşanan gelişmeler var. Yetkililer Ortak Avami Eylem Komitesi adlı grubu yasaklı örgütler listesine almıştı. Aynı gün yaşanan gerilimde bir tüccar hayatını kaybetmişti. Son olaylarda protestocular cesedin nakledildiği askeri hastanenin yakınında toplandı ve tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için müdahale etti. Protestocular taş ve sopalarla karşılık verdi. Çıkan olaylarda 10'dan fazla ölü var. En az 4'ü güvenlik görevlisi. Yaralı sayısı da 20'nin üzerinde. Onların aralarında da polisler var. 30'dan fazla kişi de gözaltına alındı.
0: Arnavutluk bir süredir karışık. Sebebi malum, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kızı ve damadının Arnavutluk'ta hayata geçirmeye çalıştıkları o milyar dolarlık dev turizm projesi. Tabii sokaklar karıştı. Halk istemiyor. Tam da bununla eş zamanlı olarak Tiran meydanları İsrail Kültür Haftası bahanesiyle İsrail bayraklarıyla donatıldı.
1: Sokaklarda öfke dinmiyor. Her gün gösteriler düzenleniyor. Binlerce kişi hem Trump'ın damadına hem Tiran yönetimine tepki gösteriyor. Görüntüler Arnavutluk'tan. Arnavutluğun el değmemiş doğasıyla bilinen Zvernec sahili dev bir uluslararası rant krizinin merkezine oturdu. Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Yahudi damadı Jared Kushner'la bağlantılı olduğu iddia edilen 4 milyar dolarlık turizm projesini durdurmak için Ulus Şehitleri Bulvarı'na yürüdü. Arnavutluk satılık değildir sloganlarıyla Başbakanlık binasına dayanan öfkeli kalabalık, Başbakan Edi Rama'yı istifaya çağırdı. Krizin siyasi ve hukuki boyutu da derinleşiyor. Arnavutluk Özel Savcılığı söz konusu projeye ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Başbakan Edi Rama ise projenin Trump ailesine ait olduğu iddialarını reddediyor. Gösteriler 30 Mayıs'ta başlamıştı. Avrupa'nın farklı ülkelerine de sıçramıştı. Zaman zaman polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Ancak sokaklarda tansiyonu yükseltebilecek başka sembolik bir detay daha var. Halk, Trump'ın Yahudi damadı Kushner'ın milyar dolarlık devasa turizm hamlesine karşı günlerde sokaklarda direnirken, Tiran yönetimi tam da bugünlerde İsrail Kültür Haftası etkinliklerini başlattı. Başkentin en kilit meydanlarının ve caddelerinin boydan boya İsrail bayraklarıyla donatılması tepki topladı. Bayrakların yakılacağı tehditleri üzerine yetkililer onları sokaklardan kaldırdı.
0: Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Filipinleri vuran 7,8 büyüklüğündeki depremin bilançosu büyüyor, can kaybı 37'ye ulaştı. Filipinler Pasifik Ateş Çemberi denilen kuşak üzerinde yer alıyor. Bölge sık sık meydana gelen depremler ve yanardağ patlamalarıyla biliniyor. Son deprem Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelmişti. Sarsıntı geniş bir bölgede yıkmaya ulaştı. 1500 ev tamamen yıkıldı. Buna rağmen can kaybı düşük kaldı. Dün 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Son bilgilere göre ölü sayısı 37'ye yükseldi. Can kaybı artabilir çünkü hala 4 kişiden haber alınamıyor. Ayrıca 456 yaralıdan bir kısmının durumu da ağır. Deprem 20 bin kişiyi evsiz bıraktı. Ankara'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Adalet İçişleri ve Aile Bakanları katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının yaygınlaştırılacağını söyledi.
3: Önümüzdeki dönemde de aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz.
4: Türkiye kadına şiddet insanlığa ihanet vizyonunu geliştirdi. Şiddetin yeni türlerine yönelik kapsamlı, önleyici ve koruyucu tedbirler hayata geçirildi. Kadına karşı işlenen suçların ceza oranları arttırıldı.
3: Yeni Türk Ceza Kanunu ile kadınlara karşı işlenen birçok suçu nitelikli hal kapsamına aldık. Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesini şikayete tabi olmadan çıkarttık.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 ili kapsayan elektronik izleme altyapısı kurulduğunu aktardı.
5: KADES'in Hayat 112 acil çatısı altına taşınmasıyla birlikte koruma hattımızı daha da güçlendiriyoruz. Şiddet riski altındaki kadınlar telefonlarına ulaşamayacak durumda olsalar dahi kollarındaki akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebileceklerdir.
4: Bakan Göktaş fiziki, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi alanların yeni risk oluşturduğunu belirtti. Bu doğrultuda mücadele politikalarının sürekli güncellenmesi gerektiğini söyledi.
6: 5. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurumsal kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler daire başkanımızı kuruyoruz. Şiddetle mücadelede vatandaşımızın güven içinde yaşayacağı bir hizmet ağını daha da yaygınlaştırmak.
0: Türkiye Gençlik Vakfı tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Okulu projesinin 2026 yılı lansman programı Sakarya'da gerçekleştirildi. Programa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan başta olmak üzere geniş katılım gerçekleşti.
7: 3, 2, 1.
8: Türkiye Gençlik Vakfı her yıl yüz binlerce genç tarafından beklenen yaz okulu projesinin 2026 yılı lansmanını Sakarya'da yaptı. TÜGVA Yaz Okulu 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Okul bu yıl renklensin yaz okulumuz mottosuyla kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıllarda yüz binlerce gence ulaşarak rekor kıran proje, bu yıl çıtayı daha da yukarı taşıyarak 500 bin öğrenciye ulaştı.

0: aşmayı hedefliyor. Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen coşkulu etkinliğe TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Proje ortaokul öğrencilerinin hem eğlenebileceği hem de kendilerini geliştirebileceği zengin bir içerik sunuyor. Lansman programında konuşan Necmettin Bilal Erdoğan, yaz tatilinin verimli geçirilmesinin önemini vurguladı.
1: Türkiye'nin dört bir yanında hedef 500.000 yaz okuluna katılım. İnşallah 500.000 ortaokul öğrencisi TÜGVA'nın yaz okullarında eğlenceli, renkli bir yaz geçirecek. Çok güzel okumalar, çok güzel dersler, çalışmalar yapacak.
0: Erdoğan yaz okullarında çocukların oyunlar oynayacağını ve eğitim alacağını belirtti.
1: Şimdi okulların bitmesine az kaldı. Yaz geldiği için mutlu musunuz? Ama yazımızı sıkılarak geçirmiyoruz. Nasıl geçirelim yazımızı? Eğlenerek geçirelim.
2: Bir yanda kitaplar okundu, müzakereler yapıldı. Diğer yanda hadisi şerifler ezberlenip jüri karşısında okundu. İstanbul'daki İmam Hatip okullarında düzenlenen iki büyük yarışmanın kazananları ödüllerine kavuştu.
3: Bir yıl boyunca çalıştılar, sayfalar dolusu kitap okudular. Hadis-i şerifleri öğrenip anlamlarıyla birlikte hafızalarına kazıdılar. Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Her Kitap Yeni Bir Hayat kitap okuma yarışmasıyla Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif yarışması bu yıl 10. kez gerçekleştirildi. Yüzlerce okuldan binlerce öğrencinin katıldığı yarışmalarda dereceye giren isimler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
4: Umreylisi olduğu gibi aynı zamanda danışman hocalarımıza da umreylimiz var. Onu da özellikle etmek istiyoruz.
5: Çok mutluyum. Peygamber Efendimizin hadislerini öğrenmek beni çok mutlu ediyor.
3: Yarışmalarda öğrenciler yalnızca bilgiyle değil, azimleriyle de öne çıktı. Kitap okuma yarışmasında öğrenciler belirlenen eserleri okuyup sınava girerken, hadis yarışmasındaysa öğrendikleri hadisleri jüri önünde başarıyla okudu.
6: Beni çalıştıran hocam teşekkür ederim. Ödülümü aldım. Birinci oldum. Ortaokullar arasında il birincisi oldum. Heyecanlıyım, mutluyum. Güzel hissediyorum yani.
3: Yarışmalara bu yılda yoğun katılım oldu. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif yarışmasına 313 okuldan 941 öğrenci katıldı. Her Kitap Yeni Bir Hayat kitap okuma yarışmasındaysa 168 okuldan 1750 öğrenci yer aldı. Aylar süren hazırlıkların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
7: Bizler şunu gördük. Bu yarışmalarla aslında gençlerin dünyasına Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini sokuyoruz. Bu yarışmalarla düşünen, tefekkür eden, üreten, bunu hayata geçirmeye çalışan gençler yetiştiriyoruz. Gerçekten bir kanadında dünyayı, bir kanadında ukbayı taşıyan gençler yetiştirmek için yola çıktı. O misyonla kuruldu İmam Hatip okullarımız ve bugün gençlerimiz bu misyonu ciddi bir şekilde sahiplenmişler ve bunun mücadelesini veriyorlar.
3: Başarı sadece öğrencileri değil, ailelerini ve öğretmenlerini de gururlandırdı. Tören salonunda duygu dolu anlar yaşandı.
8: Çok güzel bir programdı gerçekten. Özellikle çocuklar adına çok kıymetli bir an oldu bizim için. Yani çok hoştu, çok mutluluk vericiydi. Çok güzel bir projeydi daha doğrusu.
9: Öncelikle Allah'a hamd ediyorum. Bir hadis hocası, bir hadis profesör olarak torunumun 40 hadis yarışması birincisi olmasından dolayı çok mutluyum. Rabbim bu mutluluğu sizlere de yaşatsın. Önder İmam Hatipler Derneği'ne, din eğitimi camiasına ve Milli Eğitim Camiası'na teşekkürlerimi bir borç biliyorum.
3: Hadis yarışmasında dereceye giren öğrencilere altın ödülleri verilirken, kitap okuma yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine umre ziyareti hediye edildi.
7: Şunu görüyoruz, Türkiye ilk 100 yılını zorlu badirelerde atlatarak geride bıraktı. Türkiye'nin ilk 100 yılının özellikle son çeyreğini İmam Hatipli kadrolar nasıl ihya ve inşa ettiyse Türkiye 100 yılını da bu çift kanatlı gençler ihya ve inşa edecek. Türkiye 100 yılının vizyoner mimarları olacak bu gençler. Ona inanıyoruz. Çünkü sadece teknolojide değil, sadece sanatta değil, sadece akademide değil, sadece İslami ilimlerde değil, her alanda bu gençlerimiz başarıya imza atıyorlar.

0: Çocuklar gün içinde tablet, telefon ve bilgisayarlarla uzun süre baş başa kalabiliyor. Onların bu yalnızlığı dijital yetim kavramını oluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde masaya yatırılan bu konuda kritik veriler yer alıyor. İşte detaylar.
1: İzin vermiyor telefonumu kullanmama.
2: Üzülüyor musun annen izin vermediği için?
1: Biraz üzülüyorum. O kadar üzülmüyorum. Çünkü gizli gizli yazılan bir şeyler izliyorum.
3: Çocuklar artık sadece sokaklarda değil, dijital dünyada da tehlikeyle karşı karşıya. O tehlikenin adı da dijital yetim çağı.
2: Dijital yetim kavramını hiç duydunuz mu?
4: Duymadım. Bir sınırlamamız var ama maalesef biz önüne geçemiyoruz. Çünkü ben tableti aldığım zaman televizyon açıyor. Televizyonu aldığım zaman ablasının telefonu. Ablasınınkini aldığım zaman babasınınkine geçiyor.
1: Tamam da ben bazen tableti falan bırakıyorum evden. Video izliyorum.
2: Neler izliyorsun?
1: Mesela vlog falan izliyorum.
2: Aynı evin içinde, aynı odada, hatta aynı koltukta. Ancak bir o kadar da birbirlerinden kilometrelerce uzaklıkta. Dijital dünya çocuklara sınırsız imkanlar sunarken aynı zamanda pek çok tehlikeyle de karşı karşıya bırakıyor. Ve çocuklar bu tehditlerin içinde dijital yetim bırakılıyor.
5: Dijital yetim kavramının tohumları aslında pandemi dönemiyle birlikte atıldı. Pandemi döneminde evlerimize kapanmış olmamız bütün teknolojik uygulamaların tamamının neredeyse yalnızlığımızı giderme üzerine kurulu olması üzerine tasarlandı ve insanlara bu şekilde sunuldu.
3: Uzmanlara göre çocuklar fiziksel olarak aileleriyle aynı evde olsa da dijital dünyada yalnız kalıyor. Eskiden çocuklar sokakta kayboluyordu, şimdi internette kayboluyor tespiti, tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.
5: Aileler çocukların dijital ortamda güvende olduklarını düşünüyorlar. Çünkü onların yan koltuğunda oturarak o cihazları çocukların kullanıyor olması aile için bir güven sağlıyor. Ama bu kesinlikle böyle değil.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı risklerin araştırıldığı komisyondaki veriler çarpıcı. Buna göre Türkiye internet kullanımında yüksek kullanım, yüksek risk kategorisine yükseldi. Her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor.
2: Ailen seni telefonla vakit geçirirken takip ediyor mu? Bir sınır koyuyor mu?
1: Hayır.
2: Ne diyor mesela?
1: Çok uzun telefon ve tabletle şey yaptın diye geçirdin diye vaktini.
2: Alıyor mu telefonu tabletin elinden?
1: Evet.
3: Çözüm yasaklamak değil elbette. Çare dijital ebeveynlik. Çocukların dijital ortamlarda kimlerle iletişim kurduğuna bakılmalı. Hangi içeriklere eriştiği aileler tarafından yakından takip edilmeli.
5: Burada ailelerin dijital okur yazarlığı çok önemli. Yine eğitimcilerin ve ailelerin çocuklara gerekli eğitimleri veriyor olması çok önemli.
0: İstanbul Bakırköy'de bir binanın yıkım çalışması çileye dönüştü. İddiaya göre ne belediye önlem aldı ne inşaat firması. Hal böyle olunca çevredeki binalarda hasar oluştu. Mahalle sakinlerinin şimdi tek isteği sürecin güvenli bir şekilde tamamlanması.
6: Çok korkuyorum. Ne yapacağız bilmiyorum.
7: 6 katlı binayı yıktılar. İddiaya göre ne belediye önlem aldı ne de yıkım şirketi. Bakırköy sakinleri şu günlerde kaybolan huzurlarını arıyor.
8: İstanbul Bakırköy Saraçoğlu sokakta iddiaya göre bir bina kentsel dönüşüm çalışmasına girecekti ve bundan kaynaklı da yıkım işlemleri gerçekleştirilecekti. Fakat mahallelinin iddiasına göre o yıkım çalışmaları için herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı ve bundan kaynaklı da yıkım esnasında yan taraftaki binalarda maddi hasar oluştu. İddiaya göre yıkım esnasında iş makinesi arızalandığı için yıkım yarıda kaldı. Fakat vatandaşsa şimdi binanın kalanının yıkım esnasında oluşturabileceği herhangi bir hasardan kaynaklı korku içinde.
9: Burada belediyenin çok büyük eksikliğini görüyorum. Çünkü birbirine çok yakın binalarda belediyenin gerçekten burada bir zabıta memurlarını bulundurup bu olayı sonuna kadar gözlemlemesi lazım. Çok yüksek çelik, ne diyorlar ona, yani bir duvarlar örmesi lazım ki o betonlar komşunun bahçesine bilmem camından içeriye girmesin.
7: İddiaya göre riskli bina olarak değerlendirilen bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacaktı. Fakat yıkım işlemi öncesi önlem alınmadığı için vatandaşlar mağdur oldu.
6: Bir an önce buranın bitmesini istiyorum. Taş, toprak haftalarca şunun içinde kaldı. Gelip de hiç onu temizleme falan olmadı bu yıkımdan önce. 2 gündür de bunu görüyoruz. Tabii ki böyle olacak ama biraz dikkatli olmalı. Yani sistem...

0: güzel başlayıp güzel bitecek diye bilmiyorum ben. Sürekli evden çıkıyoruz, uzaklaşıyoruz.
1: Yani bahçenizde ne gibi bir hasar oluştu?
0: Çiçeklerimiz, ekilen ağaçlarımız, duvarımız, yani bunlar oluştu tabii ki. Benim bir de panik atağım var. Çok korkuyorum. Ne yapacağız bilmiyorum.
2: Yol alanımız kapatıldı. Duvarlarımız zarar gördü. Ufak maddi hasarlarımız söz konusu. Çiçeklerimiz, güllerimiz zarar gördü. Toz toprak oldu. Bazı durumlar olası durumlar değil. Hani şey olmadı. Bu kadarı da olur diyemedik bazı durumlarda maalesef ki. O gibi önlem yok. İşte buraya ufak bir çit çektiler. Plastik böyle bir ot gibi gözüken şeyler var ya onlardan, ama hiçbir şey kalmadı tabii. Vurulduğu an hepsi beraber aşağı düştü.
3: Bölge sakinleri endişeli. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkımın bir an önce tamamlanmasını istiyorlar.
4: 1954 Dünya Kupası kadrosundan hayatta kalan son isim, Türk futbolunun yaşayan efsanesi Şükrü Ersoy. Fenerbahçe ve A Milli takımın unutulmaz kalecisi, yıllara meydan okuyan anılarıyla Türk futbol tarihine ışık tutmaya devam ediyor. 96 yaşındaki Ersoy hem Dünya Kupası hatıralarını anlattı, hem kupa yolundaki milli futbolcularımıza mesajlarını iletti.
5: Milli takım demek, o memleketin en iyi 11'i demek. Bu 11'in içinde ben de olunca tabii mutluluğum sonsuza kadar devam etti. Ancak bugüne kadar ne güzel bir şey ki ben bu kadar yaşayacağımı ümit etmiyordum.
6: O yaşayan bir efsane. 1954 Dünya Kupası'nda ay yıldızlı formayı giyen son isim. Fenerbahçe ve A Milli takımın unutulmaz kalecisi Şükrü Ersoy, yıllara meydan okuyan hafızasıyla futbol tarihine tanıklık etmeyi sürdürüyor.
7: 1954 Dünya Kupası kadrosundan hayatta kalan son isim olan Şükrü Ersoy, futbol tarihine 96 yaşında ışık tutmaya devam ediyor. Unutamadığınız bir maç var mı?
5: Unutamadığım çok maçlar var. Tabii bunlardan Galatasaray maçları unutamadığım maçlar. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçları daima bu iki takımın ezeli rekabetidir.
6: 1954'te A Milli futbol takımımızın katıldığı Dünya Kupası'nda sahaya çıkan son futbolcu olan Şükrü Ersoy, şimdilerde hem kariyerine dair anılarını anlattı, hem Türk futbolunun geçirdiği büyük değişime değindi.
7: Nice goller yakaladı. Sırtında hem Fenerbahçe formasını hem milli takım formasını yıllarca gururla taşıdı. Türk futbolunun yaşayan efsanesi Şükrü Ersoy, hafızalardan silinmeyen başarılarıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Futbol kariyeriniz boyunca en gurur duyduğunuz an hangisiydi?
5: Hepsinde gurur duydum çünkü maçına göreydi. Mesela bizim zamanımızda bir Galatasaray galibi, bir Beşiktaş galibiyeti, bir deplasmanda galip gelmek, bunlar insana gurur verici ve bunların neticesi seni bir seviyeye getirecek maçlardı. Bunların dışında milli maçlar ve bu arada bir de Dünya Kupası 1954.
6: Türkiye 1954 yılındaki Dünya Kupası'na 14 yaşındaki İtalyan Franco'nun çektiği kura ile katılmıştı. Ersoy o günleri "şans bizden yana oldu" sözleriyle ifade etti.
5: Çünkü bir maçı kazanmış, bir maçı kaybetmiş. Bu maçta alacağımız galibiyet bizi ancak finallere götürürdü. Ve bu arada puan için beraberlik hiç yoktu. Ama iş öyle bir döndü Savaş'ta ki beraberliğe geldi. Beraberlik de yetmedi. Bu arada bir kura atışı ortaya çıktı. Bunda da o evladımız kurayı bizim lehimize çekerek bizi 1954 Dünya Kupası finallerini oynama imkanını Türkiye'ye verdi.
6: Ersoy 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için antrenmanlarını sürdüren milli takıma başarı dileklerini iletti. Genç futbolculara ise çok çalışmaları gerektiğini öğütledi.
5: Zamanın futbolunda kalecilere artık kale çizgisi değil, ceza sahası ve ayakla topu defansif pozisyonda ve hücumsal pozisyonda en iyi şekilde kullanmak için ayağının, ayak tekniğinin iyi olması lazım. Bunlara genç yaşında öğrenmesi lazım. Bunları...
4: Ne güzel, işte canlı bir tarih adeta. Kendisine sağlıklı yaşlar, sağlıklı bir ömür diyoruz. Ömrünün bundan sonraki sürecinde de milli takımımıza da şans getirsin diyelim. Güzel bir röportaj olmuş. Gülistan Yazbaşı'yı da kutluyoruz ve akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: ana sınıflarında bir oyun vardır. Ortada bir sandalye vardır. Çocuklar sandalyenin etrafında lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay değil. Müzik eşliğinde dönerlerken müzik bir anda kesilir. İlk uygun olan sandalyeye otur.
1: O büyüklerde de var o.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pürmelali.
1: Şu tablo var ya. Bak ilk defa söylüyorum.
0: Verin akşamın manşetine.
1: CHP'ye her şey yakışır. CHP her türlü pislik, her türlü paçozluk, kepazelik yakışır. Yapa işi bu. Ama Türkiye yakışmıyor.
0: Sana bir şey söyleyeyim
1: Türkiye
0: mi?
1: Türkiye yakışmıyor.
0: Hiçbir itirazım yok. İstedikleri gibi meclise yakışmıyor. Yapsınlar ama bak mesela oradaki şeyden kargaşadan kendileri zarar görür. Beni ya, ilgilendirmez. Bak ben bunlar ne böyle vakit bana benim inancıma, benim kutsalıma yönelik olursa bu taşkınlık.
1: Tamam doğru. Yani Oğuzhan doğru söylüyorsun.
0: Evet. Özgür Özel çıkıp seçim otobüsüne yakın yıkın mealinde konuştuktan sonra
1: olmaz.
0: Aşağılık alçak 3-5 neydiği belirsiz Şehzadebaşı Camii'nin duvarında bir Ramazan günü kafalarını çektikten sonra Şehzade Camii'nin duvarına bevlederlerse orada evet derim ki hop dur.
1: Evet bravo.
0: Orada bir dur.
1: Evet.
0: Kendin ne halt edersen et ama benim kutsalıma müdahale edemezsin.
1: Doğru.
0: Mesele bu. O yüzden şimdi CHP'de grup savaşı. Nedir mesele? Ya biliyorsunuz zaten uzatmayacağım. Özgür Özel diyor ki genel başkan benim. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır genel başkan benim. Grupta ben konuşacağım. Hayır grupta ben konuşacağım. Bundan sonra ne olacak sorusu aklı başında herkesin sorduğu bir soru. Aslına bakarsan bir şeyler de görünmüyor değil. Yani hani ben yorum yapmayacağım. Yorumu sana bırakacağım ama sanki ben böyle Özgür Özel ve arkadaşlarının tabii ki bir takım suflelerle hareket ettikleri iddia edilen bu isimlerin sufle sahipleriyle beraber kendilerine yeni bir adres arayışı içinde olduklarını görüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü Pirom, Demokrat Dedem, hırslarından arındırılmış Türkiye için en ideal Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu salonumuzda olan Kemal Bey.
1: Laf aramızda kazanıyoruz.
0: Bay Kemal. Sanki bunlara bu partiyi bırakmayacak gibi.
1: Bırakmayacak.
0: O zaman ne yapacaklar? Şimdi
1: yeni parti kuracaklar.
0: Şimdi bana onunla gel. Sezgin Tanrıkulu Ekrem İmamoğlu'yla görüştükten sonra Silivri Cezaevi'nde yan odaya geçmiş. Yan odada da Osman Kavala'yla görüşmüşler.
1: Ha, baronla, patronla görüşüyor.
0: Şey diyor ki Zafer Şahin, benim CHP içinden aldığım bilgilere ve izlenimlere göre, teyitlere göre Kavala diyor İmamoğlu Özel ikilisinin kuracağı yeni partinin finansörü olacak diyor. Sezgin Tanrıkulu da Özel ekibinden mıymış olduğu için artık onu bilemem. Sen diyorsun ya şey baron diyorsun baron, ya baron. Uluslararası.
1: Tabii.
0: Bak uluslararası ne diyordu CHP'li adayınız kim olacak deyince uluslararası dostlarımızın şey yaptıkları onların içine sinen bir aday olacak falan diyordu. Hasılı kelam bu Osman Kavala iddiası dün önemli bir iddia olarak yansıdı gündeme. Sonrasında Sezgin Tanrıkulu dedi ki Osman Kavala benim dedi 25 yıllık arkadaşım dedi ya.
1: Neden yeni parti ve Kavala? Şimdi hocam CHP birazca bana kızanlar hani CHP zaten bunun için kuruldu derken bana kızanlara sesleniyorum. Bakın en son yardım dilediğiniz yer şurası. Yani

0: Biz Erdoğan'ı indireceğiz. Bu da öyle geliyordu hepsi.
1: Evet.
0: Abi elin yavuru böyle geliyor.
1: Sokak olaylarıyla geliyor. CHP'nin
0: bu elin yavurunun kucağına oturmaktan başka çaresi yok çünkü. Her türlü oraya gitmek zorunda.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobit'te. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir grup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak... internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 9 Haziran Salı Mercek Programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşacağız, tartışacağız. Şimdi birçok konu başlığını söyleyerek aslında programı başlatacaktık ama Donald Trump yine son dakika açıklamasıyla gündemin ilk sırasına oturdu. Ne söyledi Donald Trump? Ordumuz İranlıların Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterimizi düşürdüğünü bana bildirdi dedi. Olayda iki pilot bulunuyordu. Her ikisi de güvende ve yara almadı. Yine de Amerika Birleşik Devletleri zorunlu olarak İran'a cevap vermek durumunda dedi, yanıt vermelidir dedi. Şimdi tabii bu konuyla başlayacağız. Çünkü ateşkesi konuşurken hem de her iki ülke arasında belirli beklentiler doğrultusunda acaba iki hafta içerisinde bir ateşkes süreci olabilir mi diye Donald Trump'ın da yaptığı olumlu açıklamaları tam konuşmaya hazırlanırken, bunları tartışırken Donald Trump böyle bir Truth Social'dan bir açıklamada bulundu. Hemen bununla başlayacağız. Kiminle birlikteyiz bugün stüdyomuzda? Profesör Doktor Yaşar Sarı, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar.
0: Hızlı bir giriş oldu.
1: Evet.
0: Şimdi konuyla ilgili de birazcık bilgi verelim. ABD ordusuna ait bir helikopter Hürmüz Boğazı üzerinde Umman kıyısı yakınlarında devriye gezerken düşürüldü. İki mürettebat üyesi de insansız hava aracı yani dronlar tarafından kurtarıldı. Açıklama bu şekilde. Donald Trump iyi olduklarını söyledi. Herhangi bir yaralanma yok dedi. Ama olayın nedenini açıklamadı. İran'a karşı bir cevap verileceğini ifade etti. Tabii bu durum bize hocam olayın siyasi ve askeri risklerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü net olarak da nasıl aslında düşürüldüğüyle ilgili de bir bilgi şimdiye kadar paylaşılmadı.
1: Nasıl düşürüldüğü, nerede düşürüldüğü, çünkü İran kıyılarına yakın mı?
0: Devriye gezerken evet.
1: İran kıyılarına yakın mı yoksa Umman ve diğer tarafta mı? O da açık değil. Ama bir taraftan Amerika Başkanı Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırısını sınırlandırmaya, hem İsrail hem İran'ın birbirine karşı saldırı yapmaması için uyarı yaparken, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, aynı başkan, bu sefer işte helikopterimiz düştü, biz buna bir karşılık vereceğiz evet, diyor. Ama anlaşılan sosyal medya mesajından da anlaşılan şu, bu karşılığın sınırlı olacağı.
0: Evet. Özellikle helikopterin düşürülmesinin tabii İsrail ve İran'ın uzun menzilli füzelerle karşılıklı birbirlerine saldırması ve bu tırmanma sonrasında yaşanan gerilimler esnasında meydana gelmesi. Yani bir tabii, pazar günü böyle bir gerilim yaşandı ve sonrasında pazartesi günü de aslında böyle bir olay.
1: Şunu da unutmamak lazım, bu gerilim yaşanırken Trump'ın yine sosyal medya üzerinden verdiği mesajlar, İsrail İran'la savaşırken yalnız kalabilir ifadesi, evet, ki bu da Amerika'nın aslında İran'la şu anda geçici olarak devam eden bu ateşkes düzeninin devam etmesini istediğini, diplomasiye belli bir zaman vermek istediğini, hı hı, gösteriyordu. Evet. Ama bu helikopterin düşürülmesi başka soru işaretlerini de beraber getiriyor.
0: Evet, çünkü şimdi mutlaka bir karşılık vermelidir diyor Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri bu duruma. Dolayısıyla İran ABD helikopterini düşürdü diyor. Tartışmalar şöyleydi çünkü hani mekanik bir nedenden mi düştü yoksa bir saldırı mı oldu? Aslında bununla ilgili de çok da fazla da bir bilgi paylaşılmamıştı. Donald Trump'ın açıklamasından İran'ın saldırısı sonucunda ABD helikopterinin düşürüldüğünü de öğrenmiş oluyoruz bu şekilde.
1: Bir de nasıl düşürüldü? Çünkü evet, iki pilotun da kurtulması.
0: Tabii.
1: Bu tip saldırılarda, helikopter saldırılarında pilotların ya da helikopterde, hı hı, bulunanların kurtulmasının zor olduğunu
0: çok,
1: biliyoruz.
0: Evet, zor olduğunu
1: bu anlamda direkt bir hedeften daha çok başka şeyleri de ifade edebilir bu.
0: Peki siz Amerika, yani Donald Trump'ın söylediği bir karşılık vereceğiz mutlaka, vermek zorunda
1: hissediyor.
0: İran'a yanıt vermeliyiz açıklamasını sınırlı bir yanıt olarak değerlendirdiniz. Evet. Açıkçası ben de Donald Trump'ın yaptığı bir önceki açıklamalardan dolayı ve artık hani iki hafta içerisinde kökünden çözülmesi gerektiğini söylediği için bu sorunun tabii sınırlı bir cevap olacaktır diye düşünüyorum. Ama İsrail bundan faydalanmak ister mi? Bu sınırlı cevap İran için müzakereler, ateşkes konuşması sırasında bir geri çekilmeye ya da bir tavra neden olabilir mi? Nasıl görüyorsunuz bu gelişmeyi?
1: İsrail bölgede devam eden bir savaş ortamının olmasını istiyor. İsrail'in çeşitli hedefleri var. İran'la ilgili hedeflerin önemli bir kısmını başaramadıklarını biliyoruz. Rejimin değiştirilmesi başta olmak üzere İran'ın askeri olarak tamamen pasifize edilmesi gibi, özellikle İran'ın sahip olduğu İsrail'i bir de vurabilecek güçteki balistik füzelerin varlığının devam etmesi İsrail için bir tehdit. İsrail'in diğer hedefi ise Lübnan. Yani evet, zaten İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırı başlatmasının, son saldırıyı başlatmasının temel sebebi İsrail'in Beyrut'u bombalaması. Artık Litani nehrini geçip Zahrani nehrine doğru yönelmesi, işgal ettiği toprakları artık kalıcı bir işgale, sınır değiştirilmesine yönelik bir eyleme dönüştürmek istemesi, Hizbullah'ı tamamen yok etme gibi bir amaçla hareket, evet, etmesi İran için kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü İran'ın savunma, bu savaşlar, bu mücadeleler öncesindeki savunma mekanizması neydi? Vekil güçlerle İran'a saldırabilecek saldırgan ülkeleri sınırlandırmak idi. Bu anlamda Hizbullah İran için paha biçilmez bir değerde.
0: Evet, ve özellikle Lübnan konusunda da aslında kırmızı çizgisi olduğunu İran'da söylüyor. Şimdi hocam biraz daha hem bu konuyu tabii ki konuşacağız. Bakalım bu süreç içerisinde ABD-İran arasındaki gerilim tırmanacak mı? Helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü Donald Trump'ın söylemesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde buna bir yanıt vermek zorunda olduğunu ifade etmesi. İki hafta sonra ateşkes derken bakalım... dünyadaki bu barışla ilgili ya da ateşkesle ilgili durumu nereye doğru götürecek? Neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü küresel etkileri yoğun olarak hissedilen bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi bakalım Donald Trump neler söylemişti? Aslında belirsiz bir ateşkes sürecinden bahsediyorduk ama Donald Trump'ın yine de yaklaşımları biraz daha olumluydu değil mi hocam? Evet. Yanlış değerlendirmiyorum. Çünkü nelerin altını çizdi Donald Trump? Dedi ki müzakere sürecine yönelik bir kere iyimser mesajlar verdi. New York dönüşü gazetecilere verdiği röportajda özellikle elimizde bombalamadan çok daha etkili olan imzalı bir belge geçecek dedi. Geçecek, gerçekten çok etkili olduğu kanıtlanan şey ablukaydı dedi. Bombalamadan çok daha etkiliydi dedi. Ekonomileri zor durumda, bir anlaşma yapmalılar dedi ve çok güçlü bir ekibiz. Bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanmış olacağız dedi. Ben yönetmenimden de LED'i rica edeyim, Donald Trump'ın açıklamalarının olduğu LED'i. Şimdi bu konu oldukça önemli çünkü hem Donald Trump'tan açıklama geldi hem Kalibaf'tan açıklama geldi. Evet. Aynı zamanda tabii yine gündemde olan konu şuydu. Uzun zamandır, yani yaklaşık biz geçen haftadan beri bunu konuşuyoruz. Netanyahu'yla Donald Trump arasındaki gerginlik. Çünkü hem Netanyahu dönük sert açıklamaları oldu Donald Trump'ın. Geçen hafta yine Mercek programında konuşmuştuk. Hem de geleceğe yönelik uyarıları oldu konuşmalarında. Şöyle bir bakalım. Donald Trump dedi ki Netanyahu'ya yalnız kalırsın. Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim dedi. Şimdi tabii İsrail'in politikaları doğrultusunda gerçekten Donald Trump'ın da barış istediğini düşünürsek, eğer iki hafta içerisinde bu, evet, durum çözülsün dediğini düşünürsek, Netanyahu'nun agresif çıkışları ve Lübnan'la ilgili aslında Hizbullah'a yönelik olduğunu ifade ettiği ama İran'da oldukça rahatsız eden saldırıları hangi noktaya getirir hocam? Tabii ben şimdi bütün bu soruları bu helikopter düşürülmesi ve Donald Trump'ın cevabıyla birlikte değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: Elbette. Şimdi biliyoruz ki Trump'ın söyledikleri arasında 180 derece fark olabiliyor ve kısa zamanda da bu farkı da görebiliyoruz, açıkça ifade ediyor. Ama şu açık ki son dönemlerde Trump'la Netanyahu arasında belli konularda uzlaşmaz noktalar var. Ama bu uzlaşamadıkları noktalar acaba kısa dönemli taktik hamlelerle mi ilgili, yoksa uzun dönemli stratejik sonuçlarla, hedeflerle mi ilgili, ona bakmak lazım. Bu açıdan baktığımız zaman bunun da bence daha çok taktiksel yönleri söz konusu. Bir de tabii ki Trump ve Netanyahu sadece Amerika'nın ve İsrail'in çıkarlarını değil, kendi siyasi çıkarlarını da bu çatışmada güttüklerini görüyoruz. Özellikle Netanyahu için bu çatışmaların devamı kendisinin siyasi geleceği için önemli. Bunun da devamı etmesini istiyor. Hatta Netanyahu'nun bir sözü var. İsrail Başbakanı'nın en önemli özelliklerinden birisi Amerikan Başkanı'na hayır diyebilmek şeklinde ifade edilebilecek bir sözü de söz konusu. Bu şu demek, yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nden otonom olarak hareket edebiliriz.
0: Evet.
1: Bu da tabii ki Trump'ın çizmek istediği, oluşturmak istediği Orta Doğu ile ilgili geleceğiyle çelişen bazı noktalara da söz konusu. Biz bunu bu bir hafta içerisindeki bir tarafta Amerika İran'la var olan ateşkesi devam ettirmek, buna bir bu çatışma ortamını ortadan kaldırma çabasının içerisine girerken, diğer taraftan ise İsrail'in ilerleme kaydettiğini görüyoruz. İlerleme dediğimiz hem İran'a saldırıyor, doğru, asıl Lübnan'da istediği hedefe ulaşmak için hareket ettiğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü Lübnan'da kara harekatı konusunda İsrail'in başarısız olduğunu görüyoruz. Ama İsrail şunu diyor, ben işte sınırlarımı, kuzey sınırlarımı güvence altına almak istiyorum. Bu sebepten dolayı daha önce çizilmiş olan Litani nehrin değil, onun kuzeyinde Zahani Nehri'ne 40 kilometre kadar daha yukarıda bir çizgi çizmek istiyorum. Bu sadece

Bu şu demek, ya sınırlarınızı ne kadar genişletirseniz bu sefer yeni oluşturduğunuz sınırlar da hedef noktası olabilir. O evet. zaman tekrar yani bu sürekli tehdit algısı üzerinden, tehdit üzerinden kendisini toprağını

0: İsrail'in aksi halde İran karşısında yalnız kalabileceğini ifade etti. Ve açıkçası iki hafta içerisinde de tam bir zafer elde edeceğiz dedi. Bu da şu soruları getirdi beraberinde. Yani Donald Trump Netanyahu'yu ikna ediyor. Bölgesel bir savaşa dönüşürse diyor Netanyahu sen yalnız kalacaksın bu durum. Çünkü açıkçası bölgesel bir savaşa dönüşme konusunda da İsrail'in çok ciddi adımları oldu. Gerek yaptığı İbrahim anlaşmalarını da bir şekilde kullandığını biliyoruz bu noktada. Ya da savunma anlaşmaları yaparak özellikle Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden. Ve dedi ki çok dikkatli olmalısın. Aksi halde çok yakın zamanda İran karşısında tek başına kalabilirsin. Bu hani sadece bir tehdit mi hocam? Çünkü ABD ve İsrail ilişkisine baktığımızda da aslında çok girift birbirinin içine girmiş, kimin kimi yönlendirdiği ve ikna ettiğinin çok da belli olmadığı ve biliyorsunuz bu savaş bittikten sonra Donald Trump İbrahim anlaşmalarını imzalaması gereken ülkeleri de sıraladı.
1: Evet.
0: Ve hani bu konuda da gerekli adımlar atılmalı dedi çok net. Evet. Şimdi bir plan var İsrail ile birlikte aslında bu savaş bittikten sonra Orta Doğu Körfez ülkeleri, Orta Doğu ülkeleriyle ilgili olarak. Ama diğer taraftan da bu savaşın da uzamasını istemiyor. Dolayısıyla bu ABD ile İsrail için ya da Netanyahu ile Donald Trump için öyle söyleyeyim o daha gerçekçi olacaktır. Bir yol ayrımını işaret eder mi?
1: Tamamen yol ayrımını işaret etmez. En basitinden Netanyahu'nun son Washington ziyareti ya da kongrede yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Kongrede Netanyahu'yu hem demokratlar hem cumhuriyetliler beraberce kaç kere?
0: 9.
1: Daha da 9 fazla.
0: 9 mu? 9'dan 70, fazla mıydı?
1: Benim 70 ha, civarında.
0: Alkışladılar. Doğru
1: alkışladılar.
0: Evet.
1: Belki de rakamı yüksek kaldı. Rakam evet. Ya ben de.
0: Evet. Hayır hocam ben ziyaret sayısını
1: evet,
0: söyledim.
1: Ziyaret sayısını pardon. Söyledim. Evet. Evet. Şimdi bu ortamda İsrail lobisinin, İsrail lobisi artı Netanyahu'nun Amerikan siyasal sistemi içerisinde destekçileri çok. İsrail lobisi bu anlamda Amerikan-İsrail ilişkisi hemen ortadan kalkmaz. Zaten şu sıralarda kongrede İsrail'le özel bir anlaşma için tekrar görüşmelerinin yapıldığını biliyoruz. Bu Obama zamanında imzalanan anlaşmanın uzatılması, daha başka maddelerin de konması İsrail'e bir anlamda İsrail'le Amerika'nın ortak bir savunma mekanizması içerisinde hareket etmesi gibi düşünce var. Bu açıdan baktığımız zaman Amerikan ve İsrail'in o Orta Doğu'da oluşturmak istedikleri hedeflerde benzerlik var. Kullanılan yöntemler farklılaşması söz konusu olabilir. İşte Netanyahu bunu daha çok tehdit, işgalle sağlamaya çalışırken kontrol sınırlarını genişletmeye ya da İsrail'e tamamen angaje olacak devletlerle işte Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn ile ve o bölgedeki diğer ülkelerle işbirliğine doğru gidip diğer dışarıda kalanlar üzerinde baskı oluşturacak bir politika geliştirmeye çalışırken Amerika'nın ise İbrahim anlaşmaları çerçevesinde Orta Doğu'nun diğer güçlü ülkeleri yani Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır'ın da evet. dahil olabileceği bir ortak bir güvenlik demeyelim bir işbirliği ortamının oluşturulmasını istiyor. Bu açıdan farklılıklar söz konusu evet. ama temel hedef ise Amerika'nın Orta Doğu'da kendisinin denetleyebileceği, kontrol edebileceği bir ortam oluşturulması. Ama İsrail burada oluşacak ortamda başak güç olmak istiyor.
0: Peki şunu soracağım hocam. Bir de tabii eleştiriler var. Yani bu eleştiriler sadece Donald Trump'a değil. Donald Trump çok eleştirildi. Özellikle İran Savaşı ile ilgili hem New York Times'ta daha çok New York Times'ta bu eleştiriler görüldü. Ama yine New York Times'tan bir haber. Netanyahu'nun Trump'ın İran baskısına boyun eğmesinin de yeni eleştirilere ve aslında muhaliflerden yüksek sesin çıkmasına neden olduğu ile ilgili. Yani içeride de aslında Netanyahu'nun Donald Trump'la yaptığı görüşmenin arkasından İran'a yönelik saldırıları durdurmasını İsrail içerisinde de bir nasıl Amerika'nın içinde bir huzursuzluk

0: var. Aynı evet. zamanda İsrail içerisinde de tepkilere neden oluyor. Netanyahu bu durumu nasıl idare edecek? Çünkü kendi siyasi geleceğiyle ilgili de aslında ciddi bir tepkiyle karşıya.
1: Evet. Orada tabii ki eleştirilere iki noktadan bakmak lazım. Bir, kabine içerisindeki aşırılıkçıların, gerçi Netanyahu kendisi soykırımcı, evet. Aşırılıkçıların artık İsrail'in güç kullanarak her tarafı yıkıp yakmasını isteyenlerin yaklaşımı. Diğeri de muhalefetin, işte siz madem bu bölgesel savaşları başlattınız, yani eğer Amerika'ya bağımlı olacaksanız ve onun istediğini yapacaksanız, İsrail'in gelecekteki güvenliğini tamamen Amerika'ya ihale etmiş oluyorsunuz eleştirisi. Burada Netanyahu buna nasıl karşılık veriyor? İşte Lübnan'daki saldırılarına devam ederek ya da İran'ın kendisine yaptığı saldırıya karşılık vererek, ağır bir şekilde karşılık vererek devam ediyor. Hı hı. Bir anlamda ne zaman Trump Netanyahu'ya İran'a saldırma dediği zaman Netanyahu'nun Lübnan'a saldırdığını görüyor.
0: Evet, tabii öyle oluyor.
1: Bu da kaotik ortamın devam etmesini, bu kaotik ortamdan da kendi siyasal geleceği için süre kazanmaya çalışıyor.
0: Bir şekilde saldırıları devam ettirerek aslında, İran değilse Hizbullah üzerinden Lübnan'a saldırılarını devam ettirerek içerisinde de kendi siyasi geleceğini inşa etmeye, korumaya çalışıyor dedik. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından baktık, İsrail açısından baktık, bir de İran tarafından bakalım. Kalibaf'ın açıklaması vardı, İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf açıklamada bulundu. Yönetmenim de hemen LED'i açtı. Söyleyelim ne oldu? Diplomasi askeri harekata engel değil dedi Kalibaf. Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı. Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu. Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye diyor evet. Kalibaf.
1: Şimdi diplomatik görüşmelerin temel anlamı, o görüşmeleri yapan iki tarafın birbirine belli ölçülere güvenmesi.
0: Evet.
1: Bu güven yok. O zaman diplomasiyi, bu diplomasiyi nasıl sürdürmeniz lazım? Birbirlerinize karşı caydırıcı gücünüzü evet. gösterebilmeniz lazım. Bunu İran'ın daha önce Amerika ile yaptığı müzakerelerden ders aldığını gösteriyor. Müzakerelerde iyi niyetle oturmaktan daha çok gücünüzü göstererek ya da nasıl bir karşılık verebileceğinizi, karşı tarafa zarar verebileceğinizi göstererek masaya oturuyorsunuz. Bu sefer o zaman masaya oturduğunuz zaman müzakerelerde hiç olmazsa bazı istediklerinizi almanız söz konusu olabilir. Evet. Mesela Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik çok ağır saldırılarda bulundu. İlk başta dini lider dahil üst düzey yönetici kadrosunu kaybetti. Sonrası ne oldu? Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Bu sefer Amerika sıkıntıya düştü. Amerika bu sefer Hürmüz Boğazı'nda abluka, ikinci bir ablukayı evet. kurdu. Onu vurabilecek İran'ın onu gemilerini vurmaya başladığını gördük. Amerikan askeri üslerine saldırdığını gördük. Bu anlamda asimetrik olan savaşta, çünkü Amerika'nın ağır bir gücü var, asimetrik olan savaşta o güçlü tarafa da zarar verebileceğini gösterdi. Bu da ne yaptı? Amerika'yı müzakerelere oturmak ve konuşmak. Unutmayalım, bu savaşın başlangıcında Amerika'nın talepleriyle bugün Amerika'nın temel taleplerine bakalım. Bir tanesi nükleer silah kapasitesine ulaşmama düşüncesi hala devam ediyor. Hı hı. Ama diğeri ne? Hürmüz Boğazı'nın açılması.
0: Evet.
1: Var mıydı o konu gündemde? Yoktu. Ama İran o Hürmüz Boğazı konusunu gündeme kullanarak diplomatik masaya koydu.
0: Evet, özellikle şimdi Hürmüz Boğazı'ndan konuşuyoruz. ABD Enerji Bakanı'nın da yaptığı açıklama, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin oldukça belirgin şekilde arttığı ile ilgili. Petrol fiyatları düştü. Tabii bu da önemli. Bununla ilgili de çok fazla haber var açıkçası.
1: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki havalimanlarının açıldığını, belli bir kapasiteye ulaştıklarını söylüyor. Özellikle
0: söyledi. Şimdi olay bu noktaya gelmişken hani bu helikopter neden düştü ve bu gerilim neden oldu? Bunu da
1: biraz bekleyeceğiz.
0: Biraz bekleyerek aslında değerlendirmek daha iyi olur diye düşünüyorum ben de hocamla aynı şekilde. Şimdi bir konu daha var. Aslında uzun zamandır biz ABD-İran savaşını konuşuyoruz. İsrail'in saldırılarını, Lübnan'a saldırılarını konuşuyoruz. İşte İran'la olan gerilimi, Amerika'nın bu olayın içerisine girmesini ve savaşın bölgesel bir savaşa dönüşür mü dönüşmez mi tartışmalarını yaparken İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine de saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.988'e ulaştı. Şimdi yönetmenin bilançoyu da paylaştı. Ateşkese rağmen saldırılar 173.205 kişi yaralandı. 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmişti. O tarihten bu yana 1000'e yakın 978 Filistinli hayatını kaybetti. 3097 kişi yaralandı. Tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. Bir de enkazların altında olan insanlar var. Dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları da bitmiş değil. Yani bir yandan biz konuşuyoruz. İşte Lübnan'daki saldırıları, orada da 8 kişi yine son saldırıda hayatını kaybetti. Lübnan'daki saldırıları konuşuyoruz, orada hayatını kaybedenleri konuşuyoruz. Diğer taraftan Gazze'de ateşkes var ama ateşkes yok aslında, ateşkes ihlal ediliyor. Küçük çocuklar hayatını kaybetmeye devam ediyor. 72.988, 73.000 Filistinli hayatını kaybetmiş. Enkazların altında 10 binler var. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman da hani dünyanın, tabii ben yine bu noktadan soracağım. Bulunduğu yerden, programın başında siz ifade ettiniz, topraklarını güvenlik endişesiyle genişletmeye devam ediyor diye.
1: Ama yeni endişeleri oluşturuyor.
0: Yeni endişeler oluşturuyor. Ama bulunduğu yerden sürekli Gazze'de, Lübnan'da, işte İran'da, farklı bölgelerde insanların hayatını kaybedecek saldırılar yapan İsrail'i, dünyanın tepkisi, hani Eurovizyon tepkisinden bahsetmiyorum kesinlikle, dünyanın tepkisi nasıl olacak? Bu haberler, bu gelişmelerin bir karşılığı olacak mı? Nasıl görüyorsunuz?
1: Bu saldırılar yeni saldırılar değil. 7 Ekim'den tabii önce de söz konusuydu ama 7 Ekim'den sonra tamamen Gazze'nin yıkıldığını ve soykırım, İsrail'in dünyanın gözünün içine bakarak soykırım yaptığını görür. Sözde ateşkes sonrasında sizin de ifadeniz, 1000'in üzerinde insan öldü. Hala açlık devam ediyor. Aslında İsrail'in bombalayarak, öldürerek gerçekleştirmek istediği o nüfus değişimi, Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması, kendi tabirleriyle politikalarından vazgeçmediğini gösteriyor. Evet. Bu politikalara her ne kadar ateşkeste söylenen, işte belli hatların, sarı hattın, kırmızı hattın, mavi hattın aşama aşama çekilmesi gerekirken, aksine İsrail'in bu sarı hattı tuttuğunu, yaklaşık yine Gazze topraklarının %60'ını işgal altında tuttuğunu, %40'ı üzerinde baskı kurduğunu, bazen sınırları kapatıp insanların yiyeceğe ulaşmasına, ilaca ulaşmasına engel olduğunu görüyoruz. Bir anlamda İsrail aslında Ekim'den itibaren uygulamak istediği politikadan vazgeçmiş değil. Bu politikada Gazze'nin Filistinlilerin, Gazze'deki Filistinlilerin sürülmesi,
0: evet,
1: ya da yok edilmesi, ki bugüne kadar sayısını bilmiyoruz. O kadar resmi rakamlar ne kadar, 70 küsür bini bahsediyorsa bunun 100 binden daha aşağı olmadığını herkes biliyor. Tabii. Çünkü on binlerce cenazeye ulaşılmadığı devam eden süreç var. 3 yılı, neredeyse 3 yılı bulacak bir soykırım devam ediyor. Buradaki İsrail politikasını değiştirmedi. Ama ne oldu? İşte sözde ateşkesle uluslararası kamuoyunun gözünden Gazze'nin çekildiğini, evet, görüyoruz. sözde oluşturulan Barış Kurulu'nun bir ne fonksiyonu oldu? Yok.
0: Hiçbir fonksiyonu yok hocam.
1: O Barış Kurulu'ndaki üyelerin hiçbir
0: Barış Kurulu'nun bir de hani dünyanın farklı yerlerindeki savaşları da bitirmesi için aktif olarak çalışacağını söyledi. Donald Trump'ın bir hayali rüyası gibi bir şeydi yani o Barış Kurulu.
1: Yani o kurulun aslında Trump'ın bu uluslararası sistemdeki kendisinin kontrol edemediği o sistemin temel aktörü işte Birleşmiş Milletler evet. gibi dışında yeni bir yapılanmayla politikalarını gerçekleştirmek istedi. istemesinden oluştu. Ama İsrail bunu bir fırsata çevirdi.
0: Doğru. Ne yazık ki biz Gazze'de soykırım devam ederken sadece mermilerin silah olmadığını, açlığın da çok ciddi bir silah olarak kullanıldığını, aynı zamanda ilaçlara ulaşamamanın da çok ciddi bir silah olarak kullanıldığını, küçücük çocukların, bebeklerin hayatlarını kaybettiğini bu nedenden dolayı açlıktan gördük. Sınır tanımayan doktorların paylaştığı fotoğraflarla bütün dünya bunu gördü. O zaman tepki vermişti. Umarız bu tepkiler devam eder ve bu soykırım biter. Şimdi gelelim farklı bir konuya. Biraz bizi ilgilendiren direkt konulardan biri. Rumlar kışkırtıcı faaliyetlerine devam ediyorlar. Güney Kıbrıs'a Fransa'nın daimi askeri üs kurması için anlaştılar. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında kuvvetler statüsü anlaşması yürürlüğe girdi. Şimdi anlaşma kapsamında Fransız askeri unsurları Güney Kıbrıs'a konuşlanıyor ve askeri altyapının kullanılmasının da önü açılmış oluyor. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminden anlaşmanın Kıbrıs Türk halkı için yok hükmünde olduğu açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığımızdan da açıklama geldi. Ben vaktimiz az olduğu için hemen yönetmenimden aslında garantörlük anlaşmasına aykırı maddeler içerdiğini Dışişleri Bakanlığımızın da paylaştı. O LED'i rica edeyim. Bilgilerin olduğu LED'i rica edeyim. Şimdi hocam konuyu size soracağım. Okuyayım sonra sözü size bırakacağım. Dışişlerinden uyarı, anlaşma Kıbrıs'la ilgili 1960 anlaşmalarına aykırıdır. Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle askeri anlaşma imzalaması kaygı vericidir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi anlaşma yapmaya ehil değildir. Adanın tümü için tasarrufta bulunamaz. Anlaşma Birleşmiş Milletler çözüm parametre ve çerçevesine ters düşmektedir. Anlaşma Rumların uzlaşmaz tutumunu pekiştirir, çözüm çabalarına zarar verir. Söz konusu anlaşma Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından bir sonuç doğurmaz. Kıbrıs sorununu Doğu Akdeniz'e genişleten Rum yönetimi istikrarsızlık kaynağıdır. Çok net açıklamalar ve ifadelerde bulundu. Hem Birleşmiş Milletler'e hem 1960 anlaşmasına hem de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ada için tek başına karar veremeyeceğine yönelik çok net, direkt açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı 3 dakikam var, 2,5 dakikam var söz size.
1: Evet, şimdi bu konuya birkaç çerçeveden bakabiliriz. Birincisi Fransa çerçevesinden baktığımız zaman Avrupa içerisinde, NATO içerisinde Akdeniz'de gücünü ve etkinliği zayıflayan bir Fransa'nın kendisine bir alan açma çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Bundan da yararlanan bir Kıbrıs Rum kesimini biliyoruz. Kıbrıs Rum kesiminin son birkaç yılda yaptığı anlaşmalar İsrail'le olsun, Amerika'yla olsun, evet. Hatta Türkiye ile de yakın ilişkileri olan bazı ülkelerle yaptığı diplomatik temaslar şunu gösteriyor. Kıbrıs sorununu kendisini Kıbrıs'ın temsil eden tek hükümet güç olarak göstererek Türkiye'yi bir saldırgan güç konumuna yerleştirme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'in, Amerika'nın ve Fransa gibi devletlere üs vermesi ya da onlarla askeri işbirliğine girmesi Kıbrıs Adası'nı tehdit eden bir duruma sokuyoruz. Onu da gördük. İran'dan Kıbrıs'a yönelik balistik füze saldırısı olmuştu. Oysa Kıbrıs'ın iki halkın, iki devletli bir yapıyla istikrarlı bir yapının oluşması söz konusu idi. Burada Güney Rum kesimini şunu unutuyor. Tamam, Fransa ile anlaşma yaptı. Fransız askerinin Rum kesiminde, güneyde konuşlanmasına sebep oldu. Bu bir denge oluşturmuyor.
0: Doğru.
1: Açıkçası bu çatışma ihtimalini arttıran bir politika oluyor. Ve bu güçler bugün var, yarın yok.
0: Evet,
1: Rum kesiminin birincisi Türk halkıyla, Kuzey Kıbrıs'la, diğeri de Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olması lazım. Çünkü biz bölgedeyiz.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Şöyle küçük bir hatırlatma da yapayım. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Nisan ayında Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyarete gittiği zaman bu anlaşma gündeme gelmişti. Ve anlaşma sadece askeri konuşlanmayı değil, askeri teknoloji paylaşımını, ortak tatbikatların düzenlenmesini, eğitim faaliyetlerini, stratejik savunma gibi işbirliklerini de içeriyor. Bunun da altını çizelim. Şimdi bugün Mercek programının sonuna geldik. Ben Profesör Doktor Yaşar Sarı hocama çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi hocam bize katkılarını sundu. Tabii ki vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Efendim önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net
5: sigortam.net. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
6: İnce yapısıyla

0: farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le açık görüştü. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24.

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarım.

Tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam.

0: 24'e Boston Express'e hoş geldiniz. Değerli konuklarımızla birlikte bu haftada sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız. Hemen konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Doktor İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, İsmail, iyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, hoş geldin Hüseyin.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Noal Bayrak bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
3: Teşekkürler efendim, sağ olun.
0: Ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi tabii gündemimiz haliyle yoğun, hem Türkiye'de yaşananlar hem dünyada yaşananlar. Elimizden geldiğince detaylıca hepsini konuşmaya çalışacağız ama tabii ki bugün özellikle gün içerisinde sabah saatlerinde, hatta birkaç gün öncesinden başlayan, acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında ne yaşanacak? Türkiye nelere tanıklık edecek? Bunu hepimiz merak ediyorduk. Ciddi bir gerginlik vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, hem de Özgür Özel mecliste grubunu toplayacağını, grup toplantısı yapacağını açıklamıştı. Netice itibariyle burada hani genel olarak yapılan yorumlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha sağduyulu davrandığı ve o grup toplantısını işte genel merkezde yapması şeklinde. Özgür Özel ise mecliste kürsüdeydi. Şimdi bu konuyla başlayalım. Tabii çok yoğun bir gün olduğunu söyledik. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuşmadan önce bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. Ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Önce bir onu paylaşalım sizlerle. Sonrasında konuklarımıza döneceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Biz bu açıklamayla aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını mecliste yapmayacağını öğrenmiş olduk. Biz bu oyunu bozarız ifadesi dikkat çekiciydi. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Zaten bu açıklamanın akabinde de grup toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapacağını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Dikkat çeken açıklamalardan biri aslında bundan daha önce Mansur Yavaş'tan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesajı vardı. Ne dedi Mansur Yavaş? Siz dedi Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için

0: için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partileriniz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından takdirle karşılanacaktır. Böyle bir açıklaması oldu Mansur Yavaş'ın. İşte bunun akabinde Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve yaşananlar. Biraz sonra Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ne söylediğini de ekrana getireceğiz ama konuklarımızı daha fazla bekletmeyelim. Hemen söz verelim. İsmail Bey, sizinle başlayalım. Kürsü savaşları. Aslında şunu duyduk biz. Mecliste Özgür Özel'in gerçekleştirdiği grup toplantısında en çok duyduğumuz ifade hain ifadesi oldu. Diğer tarafta CHP genel merkezinde ise ihraç sesleri vardı. Böyle bir tabloda Cumhuriyet Halk Partisi kürsü savaşları yaşanıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Önce şu tespiti yapalım. Su testisi çatlamıştır. Artık su tutmasa mümkün değildir CHP hesabına. Dolayısıyla oradan başlayarak devam edersek bugün sanki bir partinin mensuplarının iktidara gelmek için birbirleriyle yarışarak fikir üretme, program üretme, halkı efendim ikna etme gayretlerinden ziyade birbirlerine ekarte etmek için taktik savaşlarına girişmesi. Yani kim ne yapar ki daha fazla baskın olsun veya kamuoyunda daha fazla puan toplamış gibi görülsün. Şimdi Özgür Özel diyor ki burada konuşmam bir zafer değildir diyor. Ama aslında içerisi öyle demiyor. Yani dili öyle söylüyor ama gönlü başka bir şey söylüyor. Şimdi düne kadar Kılıçdaroğlu'na hayranlığından dolayı Kılıçdaroğlu konuşurken gözyaşı döken Özgür Özel bugün...
0: Öyle bir görüntüsü vardı. Hatta varsa belki arkadaşlar bulurlar. Veda
2: konuşmasında bir de.
0: Veda konuşması. Yani
2: Kılıçdaroğlu'nun son grup konuşmasındaki
0: ağlamıştı. Evet. Benim de aklıma o geldi bugün. İyi söylediniz.
1: Dolayısıyla yani tabii halk, vatandaş bunları izliyor. Yani gerek basın mensuplarına karşı davranış biçimleri olsun, gerek birbirlerine karşı. Şimdi günlerden
0: beri... Onu da söylemek lazım. Akit TV muhabirine yönelik bugünkü saldırıyı da...
1: TGRT haber muhabirlerine saldırı, sözlü ve fiili hedef saldırı, gösterme. Hedef gösterme. Bunlar aslında kaybetmenin işaretleridir. Yani o hırçınlık kaybetmekten dolayı geliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hali hazırda bu ülkenin ana muhalefet partisi. İktidara gelecekmiş gibi iddialı görünüyor ama iktidara gelmek üzere yapması gereken çalışmaları birbirlerini alt etmek üzere kullanıyor. Mesaisini bununla dolduruyor. Yani partiyi kamuoyu nazarında daha iyi bir yere getirmek gayretleri yerine yolsuzlukla, efendim rüşvetle, irtikapla suçlanan kişilerin tarafını tutup onları güçlendirme veya kurtarma namına onlarca, yüzlerce miting yapmak gibi bir uygulamasına da şahit olduk Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dolayısıyla geldiği nokta parti adına çok talihsiz ve çok nasıl diyelim hiç de iyi olmayan bir hal.
0: Şimdi şunu merak ediyoruz. Mesela önümüzdeki hafta yeniden bir grup toplantısı söz konusu olacak. Yeniden benzer bir gerilim mi yaşanacak? Yani bu şekilde sizce devam mı edecek? Yoksa bir yerden sonra artık ipler kopacak mı? Ne olacak?
1: Şimdi ipler kopacak değil. İpler kopmuş zaten.
0: Zaten kopmuş. Yani ayrılık mı olacak anlamında?
1: Disiplin sürecinin başlayabileceğini ben düşünüyorum.
0: Bu yani, görüntülerden sonra
1: bugün,
0: değil mi?
1: Evet. Yani aslında... Belki de bugün bazı ihraç kararları çıkabilirdi ama acele etmiyorlar. Çünkü burada biraz daha itidalli hareket ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. En büyük farkı şu anda Kılıçdaroğlu'nun itidalli hareket etmek. Karşı taraf, yani Özgür Özel ve ekibi sokak anarşisiyle sonuç almaya gitmeye çalışırken Kılıçdaroğlu daha sükunetli hareket etme taraftarı.
0: Peki şöyle bir şey olabilir mi? Özgür Özel, hani biz partiden ihraç edildik, baba evinden, baba ocağından kovulduk imajı verip bir mağduriyet mi yaratmaya çalışıyor acaba?
1: Şimdi yorumların ağırlıklı kısmı böyle. Yani bir bahane üretmek, bizi orada barındırmadılar, bizi ihraç ettiler, biz de mecbur kaldık baba ocağını terk etmeye. Hatırlayınız, genel merkezi boşaltırken baba ocağını yeniden almak üzere terk ediyoruz diye söylemiyor. Bunlar tabii Adı üstünde Hamas'a...
3: Görüntüyü de sağ olsunlar arkadaşlarımız herhalde Nubbe'yi siz mi gönderdiniz?
2: Yok,
3: Nubbe'yi gönderdi. Az önce bana göstermiş.
1: Bir zamanlar uğruna böyle gözyaşı dökerken şimdi hain diye bağırılmasına mesela mani dahi olmuyor. Hayır böyle bağırmayın, böyle slogan atmayın filan deme şeyine de zahmetine de girmiyor. Yani bu kadar çok şey değişmiş CHP'de. Dolayısıyla bu kadar birbirine diş bileyen, birbirini hain ilan eden, şimdi CHP'li vekil, eylemci vekillerden Mahmut Tanal ne diyor? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşmak istiyorsa gitsin AKP'nin grubunda konuşsun diyor. Yani şimdi lafa bak hizaya geldiği bir şey var. Yani niye bir partinin genel başkanı gitsin bir başka parti adına grupta konuşsun, böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey telaffuz edilebilir mi?
3: Yargı kararı ortaya çıktığından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle bir durum var.
1: Bununla başka bir şeyi tabii ima etmeye çalışıyorlar. Yani yargının siyasallaşmasından vesaire tutun da
3: bugün iktidarın... Özgür Özel şöyle bir ifade kullandı. Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesi bu gibi.
1: Öyle diyor var. Ama Erdoğan da diyor ki CHP içerisindeki kavgalara hiçbir bizi zaman karışmadık, karışmıyoruz ve karışmayacağız diyor. Şimdi yolsuzluğu, irtikabı, şu efendim her türlü yasa dışı uygulamayı, irade delege iradesini sakatlamayı efendim yapan kendileri, bunu ihbar eden, dava açan kendileri. Sonuçta kendileri bunun ceremesini çekmesi gerekirken başkasına yüklemeye çalışıyor. Bir de orta yolcular var. Mesela Sayın Mansur Yavaş bir taraftan işi idare etmeye çalışıyor. Anıtkabir'e yürüyüşte...
4: Hayır, ama işte, ilginç Mansur, meselenin MHP'den gelmiş ya da işte geçmişinde CHP'lilikte olmayan veya geçmişinde CHP ile kavga olan birisinden bu itidal çağrısı gelmesi de çok ilginç.
1: Bir hayli ince diplomasi var mesela. Diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hitap ediyor ama CHP genel başkanı olduğunu söylemiyor. Halbuki hali hazırdaki yasal genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Sen bu partinin bir değerisin diyor. İşte sağduyu göster ama öbür tarafta her türlü sokak eylemini yapan ekip içinde dengeli bir şekilde hem nalına hem mahına kabilinden efendim yer edinmeye çalışıyor. Oradan bir sonuca varır mı? Onun da zaman gösterecek ama işte gruba katılmayıp efendim Manisa'ya gitmek kendince ince bir hesap. Zaten bu klasik Mansur Yavaş ihtiyatlı
3: davranışıdır.
1: Dolayısıyla bunlar sergilendi ama bundan sonra bölünme sürecinin ben daha hız kazanacağı kanaatindeyim. Yani bununla ilgili adımların atılması öyle görünüyor ki daha peş peşe gelecek, zuhur edecek. Çünkü
3: ama bir yandan da diyorsunuz ki hani ihraçlar, disipline sevkler yakın gibi görünüyor.
1: Şimdi bugünkü konuşmasına baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu işte defalarca tekrarlayarak, teyit ederek hesap sormazsam namerdim, mutlaka soracağım, efendim yanlışa karışanlar hepsi tasfiye edilecek. Bunları mükerreren kamuoyu önünde seslendirdi. Şimdi bunun devamını getiremezse Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de zora girer.
3: Peki o zaman izninizle bir hatırlayalım. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi, oradan Nuhbe'ye geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sık sık tezahüratlarla, alkışlarla kesildi. Özellikle konuşmalarda, daha doğrusu sloganlarda FETÖ vurgusu dikkat çekiciydi. FETÖ'cü özgür sloganları yankılandı. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi, hatırlayalım.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir. Söyledim, arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Niye böyle konuşuyorsun diye. Ahlak ahlak. Erdem erdem.

0: Adalet, adalet. Temizlik, temizlik. Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir.
1: Evet, Kılıçdaroğlu böyle söylüyor. Yine ben dikkat çeken nokta sürekli Özgür Özel de aynı şekilde hep bir Atatürk vurgusu. Biz Atatürk'ün partisiyiz. İşte Atatürk'ün çizdiği ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz ama baktığım zaman aslında öyle olmadığını görüyor. Yani Kılıçdaroğlu döneminde de bunu gördük. Yani siz de hep vurguladınız partinin özellikle işte o dönemde yine altılı masalar, sekizli masalar. Yani hani o da dikkat çekiciydi. Bir de İsmet İnönü'nün partisiyiz diyor. O da dikkat çekici. Ne dersiniz? Buyurun.
2: Önce kurultayla da, tabii. grup konuşmasıyla ilgili bir şey söylemek isterim. Şimdi hukuki açıdan bakıldığı zaman bugün gün boyunca güvendiğim şeyleri hep sordum. Aslında orada konuşması gereken kişi Kılıçdaroğlu. Grup başkanı var kabul ama grup başkanı parti genel başkanından müstakil, daha doğrusu grup müstakil bir yapı değil. Grup başkanı ki CHP tüzüğünde de var, ben burada aldım onu da. Grup başkanı genel başkanın iradesi çerçevesinde görev yürütür diyor.
1: Çok özür dilerim. Şöyle bir durum gibi yani düşünüyorum ben. Hani bir iş yerinin sahibisiniz. Oraya bir CEO atıyorsunuz. CEO diyor ki iş yeri sahibi buraya giremez. Böyle aynen. Bir durum var.
2: Aynen
1: sanki.
2: Aynen. Bu bir yani hukuken Kılıçdaroğlu yetkili. Onun iki daha önemli bir taraf var. Normalde bugün malumunuz Özgür Özel grup konuşması yapmayacaktı. Manisa'ya gidecek, işte belediye başkanlığı şeyine katılacaktı. Bu gelişme üzerine programını değiştirdi. Ve bu şeyden sonra asıl Kılıçdaroğlu'nun kendi programını aksatmış, onu geri tekrar şeye püskürtmüş oldu tabiri caizse meclisten. Genel merkeze püskürtmüş oldu. Bu bir kere belki Kılıçdaroğlu tamam yani sağduyulu davrandı yorum yapılabilir ama bu meseleye sağduyuyla bakanlar için bu yorum geçerli. Ama mesela Özgür Özel cephesine baktığımız zaman önemli bir şey kazanımdır onlar açısından. Yani çünkü CHP'de hiçbir şey sağduyuyla yürümüyor yani. Buraya dikkat çekmek isterim. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla ilgili iki noktaya temas etmek istiyorum fazla vakit almadan. Birisi bizim 4-5 Kasım 2023'te o başlayan tartışmalı kurultaydan sonraki gelişmelerde bu konuları konuşurken bizim kullanmadığımız ölçüde keskin efendim itham edici ifadeler kullandı bu delegenin iradesini kirletmeli alakalı olarak yani ve çok ağır şeyler söyledi. Bunlarla ilgili elinde bir veri var herhalde ki efendim bunları söylüyor. İkincisi ben Özgür Özel'in konuşmasını da kendimce bir fedakarlık yaparak sonuna kadar dinledim. Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Özgür Özel'i dinlediğin zaman o 2,5 yıldan bu tarafa bütün o soruşturmalar, bilmem iddianameler falan filan hepsi iftira. Hepsi,
1: evet, aynen öyle.
2: Hepsi gümbür gümbür gelen İmamoğlu'nun önünü kesmek için yapılmış şeyler. Hepsi iftira. En son efendim neredeyse affedersiniz ama yani otelin kapısındaki adam bile o değil diyecek neredeyse. Yani o kadar çok net bir şey var. Kılıçdaroğlu'nu dinlediğiniz zaman tekrar söylüyorum bizim kullanmadığımız ifadeleri kullandı şeylerle alakalı Kılıçdaroğlu. Böyle bir iki tane cephe var. Efendim çok net kendince söz verdi mutlaka bunu şey yapacağız diye. Bir yoğun biçimde bir tasfiye veya üyeliği askıya alma gibi bir süreç veya disipline sevk etme gibi bir süreç efendim devreye girebilir. Ben CHP'ye çok yakın kaynaklardan aldığım bir şey var. Bu disiplin işlerinde yetkiyle ilgili bir bölüm var şeyde. İş tüzükte. Orada bir beşinci madde var. Bunun üzerine yürüyeceği söyleniyor.
1: Kılıçdaroğlu.
2: Evet, bu süreçte. Madde şu, kısaca hemen okuyayım. İvedi durumlarda, ki burada ivedi bir durum var yani burada.
1: Bayağı yani.
2: MYK, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak, yani il yönetim kurullarının yetkisini alıyor MYK, kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir. Bunu kullanarak şeyleri, belediye başkanlarını veya muhtemelen bazı milletvekillerine dahil olmak üzere böyle bir süreç işleteceğinden bahsediliyor. Benim asıl dikkatimi çeken başka bir şey var Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında. Dedi ki, Türkiye çok önemli bir coğrafyadadır. Türkiye büyüyerek gelişmedir. Türkiye Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır.
3: Özneyi kapatın. Kılıçdaroğlu mu söyledi bunu diye sorun. 100 kişiye bir kişi bile yok der.
2: Der. İkincisi şuna da kimse inanamaz. Ya gerçekten Libya'da ne işimiz var diyen mi Kılıçdaroğlu, evet, yoksa bu mu hangimiz Kılıçdaroğlu?
3: Suriye'de ne işimiz
4: var? Tezkerelere hayır oyu veren.
2: Tezkerelere hayır veren. Şeyde petrol ararken Doğu Akdeniz'de ya bir sürü işte dolar harcandı, bir kova bile bir şey bulmadı, ne iş var orada diyenler. Şimdi daha başka şeyler de var.
1: Niye böyle oldu peki sizce? Yani Kılıçdaroğlu biraz uzaklaşınca siyasetten.
2: Benim bununla ilgili bir yorumum var. Yani şöyle bir şey ben düşünüyorum. Çok bu gün boyunca ben en çok burası ilgilendirdi. Gerçekten samimi söylüyorum. Çünkü hiç alakası yok daha önce Kılıçdaroğlu'yla. Ben şöyle düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'nin siz söyleyin. Delegelerin iradesinin kirletildiğinden bahsediliyor ya. Bence bir problem daha var. Aslında görünen o ki CHP'de asıl genel başkanların iradeleri kirletiliyor veya tahakküm ve sayet altında olduğunu görülüyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Benim gördüğüm şey şu. CHP'de zaten yenlerden gelen bir vesayet sistemi var. Dolayısıyla şimdi bakın, Kılıçdaroğlu nasıl geldi? Bunu çok konuştuk. Bizim söylememize gerek yok. Onur Öğmen söylüyor, anlatıyor. Kitapta yazdı, programlarda söyledi. Kılıçdaroğlu bir ABD projesidir dedi. Onun ayrıntısında, o WikiLeaks belgelerindeki ayrıntıda Albright ilk bunu başlatırken Baykal bütün kötülüklerin başıdır. Baykal'ın gitmesi lazım diyor. Ve gerekçe olarak da Baykal'ın devletçi dış politikasını gösteriyor. En önemli şeylerden birisi, orada içeride geçiyor bu. PKK operasyonlarını kısa kesilmesini isteyen ABD'ye tepki gösteriyor Baykal. Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi, mesela başbakan yurt dışındaki temaslarında mutlaka onu destekliyor. Bütün şeylerde evet oyu verdiler. Tezkerelerde.
1: Milli konularda mesela.
2: Yani şu andaki Baykal'dan sonra CHP'nin hiç alakası yok. Şimdi bunlardan dolayı Baykal gönderiliyor. Yerine Kılıçdaroğlu geliyor. Ne diyor? Bir kere hiçbir zamandan sonra bir daha şeylere evet denmedi.
1: Evet denmiyor.
2: İkincisi, Afrin'e girmeyin diye bas bağırdı şeyde, hatırlıyor musunuz? Kapının önünde, Afrin'in önünde neredeyse bizim milletimiz, girmeyin diye bas bağırdı buradan. Ve o zaman bütün CHP, o uzun sakallı falan bir adam vardı o zaman, protesto sakal koymuştu falan, o falan kanal kanal dolaştılar. BM'nin DERA'yla ilgili bir kararını Türkiye Cumhuriyeti TSK'nın Kuzey'indeki operasyonuna ben engelmiş, onu bir durdurmak için almış karar gibi göstererek kanal kanal bunu anlattılar. Yani bizim terörü kökünde halletmek
4: sıcak takip hakkımız 51. madde.
2: Evet. Onu bertaraf etmeye çalışan, evet. BM kararını çok sahtekarca bir şey yaparak. Neden? Ne yapalım edelim şeyi engelleyelim. Çok, hatta o zaman Kılıçdaroğlu çok çirkin istismarlar yaptı. Bunların çocukları şeyde geziyor, orada burada Amerika'da geziyor. Niye sizin çocuğunuz orada şehit olacak falan gibi laflar etti.
1: Ne oldu sizce şimdi?
2: Şimdi sonra ne oldu? Bakın. Demek ki o zaman Kılıçdaroğlu böyle konuşmaya, böyle bir izlemeye iten bir şey var yani. Sonra ne oldu? Sonra altılı masa malumunuz, o da bir ABD projesi. Yani bütün Erdoğan düşmanlarını bir araya getirip diğer ayrıntıları bir kenara bırakıp, ayrılıkları bir kenara bırakıp, Saadet Partisi, CHP ne alaka? Evet. HDP, İYİ Parti ne alaka? Olsun. Aynen iddiatçıların zamanında bütün işte Said Nursi, Mehmet Akif Ersoy gibi dindarlardan Abdullah Cevdet gibi dinsiz ateistlere kadar tamamını Abdülhamit düşmanlığı paydasında topladılar.
1: Bu da onu...
2: Hele bir yıkalım sonra bakarız diye. Aynı şey yaptılar ama olmadı, yıkılmadı. Olmayınca 1-2-3 olmuyor. Olmayınca ABD, FETÖ FETÖ'de onun maşası zaten şeyi değiştirdi.
1: Taktiği.
2: Hayır. Pusulayı İmamoğlu'na döndürdü. Ondan sonra gitti Kılıçdaroğlu. O meşhur işte 2023

0: Kurultay'dan sonra.
1: O zaman o gün tiyatro diyen Kılıçdaroğlu şimdi de FETÖ ajanlarını
0: dedi. Evet. FETÖ ajanlarını
1: teşhis edemediği için özür diliyor.
0: FETÖ ajanlarını şimdi gördü. Niye? Çünkü enfeksiyondan kurtulunca gördü bunu. Baskıdan kurtulunca gördü. Ne oldu? Bu şeyle general çekildi. Kaybetti. Sırtında hançerlerini kaybetti. Şu anda o tür bir şeyle gelmedi Kılıçdaroğlu CHP'nin başına. Yani ABD projesi olarak gelmedi. Efendim FETÖ'nün ABD üzerinden ABD'nin yaptığı bir şeyle gelmedi. Kumpasla gelmedi. Tabiri caizse bir yargı iradesiyle geldi. Şey olarak geldi. Yani sırtında küfesiz geldi.
1: Yerli ve milli
2: onun
1: olarak.
2: Şimdi
0: rahat yani daha doğrusu şimdi sıfır numara bir gözlükle bakabiliyor meseleye. Şimdi ya dış politika diye bahsettiği şeyler sanki Erdoğan konuşuyor ya Allah aşkına yani böyle garip bir şey var yani. Bunu kimse sakın işte Erdoğan öyle bir düşünmesin. Bu
2: ha, öyle düşündürmeyelim evet öyle.
0: Hayır alakası yok. Bu onunla o izade bir şey. Aynı Kılıçdaroğlu bu şeyde ne konuştu duydunuz mu Erdoğan'la ilgili?
2: Tabii yani, tabii canım yine o aynı. Doğru.
0: Şu anda Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le Erdoğan muhalefeti için yarış yapıyor. Öyle kendini aklama çalışıyor öbür taraftan. Tabii. Ama bunlar bir tarafa. Asıl buradaki bu değişiklik vesayetten kurtulmuş bir Kılıçdaroğlu gösteriyor. Demek ki son cümlem. Demek ki CHP'de hiçbir CHP genel başkanı bugüne kadar efendim bir serbest iradeyle politik ortaya koyamadı.
2: Yalnız burada
0: özellikle Kılıçdaroğlu.
2: Şöyle size pas atayım. Bir soru işareti olarak Özgür Özel'in de ilk geldiğinde o değişim söylemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tutumu tavrını da hatırlamak lazım.
0: Sinsi bir FETÖ projesi doğru.
2: Kemal Kılıçdaroğlu da acaba ilerleyen dönemde yine farklı olur mu bilmiyorum. Siz nasıl buldunuz? Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması hani benim dikkatimi çekti. Böyle pek öyle kısa sürede sanki gidecek gibi değil. Yani geleceğe dönük vizyon projeler.
0: Sanki Cumhurbaşkanı seçecek. Kemal Kılıçdaroğlu olmayacağım yani, diyor.
2: Evet evet hani sanki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir anda Cumhurbaşkanı adayı olarak da görebiliriz sanki. Evet.
3: Şimdi şöyle birincisi tabii bugünkü gördüğümüz manzara bundan sonrasına dönük şöyle bir fikir veriyor. Yani bu ayrışma ve bu husumet iki taraf arasında, iki cephe arasında kısa sürede bitmeyecek, uzayacak ve derinleşecek. Yani bir siyasi analiz olarak baktığımızda fotoğrafa önümüzde gördüğümüz resim bu. Çünkü bir ihtimal olarak hani belli bir periyot içerisinde ya bir uzlaşmayla ya da hemen şimdiden adı konmuş bir yolları ayırmayla bu nasıl olabilirdi? İşte Özgür Özel İmamoğlu biz parti kuracağız, ayrılıyoruz. CHP'de artık kendimize bir istikbal görmüyoruz deyip yolları ayırabilirlerdi. Ama tam tersini direnme ve direnerek yola devam etme kararı aldılar. Bu direnerek yola devam etme kararı da taraflar arasındaki husumeti derinleşme istidadı gösteriyor. Gördüğümüz bu. Bugün de yine havada uçuştu. Yani hain Kemal sloganları. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu da hesap soracağız, arınacağız. O cumartesi günü parti genel merkezine geldiği gün yaptığı açıklamaların dozajını koruyarak yine bugünkü konuşmasını yaptı. Şu anda yani en başta hani elmanın iki yarısı gibi ayrılmış ikili bir yapı ortaya çıkıyor demiştik. Bugün biraz daha tebarüz etti bu görüntü. Biraz daha elmayı ikiye böldüğünüzde bir tarafta bir yarısı, bir tarafta bir yarısı. Bu tabii mukadder olan bu uzadıkça ve derinleştikçe aradaki husumet daha da artacaktır. Daha da kemikleşecektir ve daha da geri dönüşü zor olacaktır. Hani bir makas metaforu yapacak olursak bir o makas değişikliği sonrası siz yoldan sapmışsınız, yanlış yola gitmişsiniz. Gittikçe geri dönüş şansınız, umudunuz azalır. Burada da tarafların bir şekilde tekrar bir araya gelme ihtimali zaten bu azdı ama giderek bu süreç içerisinde daha da azalacağını gösteriyor. Şimdi yine bugünden ileriye dönük baktığımızda da ben şunu görüyorum. Hani kimin burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarını var, kimin geleceği var. Bu dün de belliydi, bugün de bir kere teyit edilmiş oldu. Esasen ipleri elinde bulundurduğu için şu anda Kılıçdaroğlu cephesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarınına hükmedecek pozisyona sahip şu anda. Bu böyle yani hukuken şu anda zaten önünde böyle bir imkan oluşmuş durumda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarını ve geleceği istikbali olmayan harekette Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu cephesi. Şu anda ikili paralel bir yapılanma bir ara bu FETÖ'ye paralel yapılanma tabiri kullanılıyordu biliyorsunuz.

0: Burada da şimdi bir CHP var, bir de paralel CHP.
1: Paralel devlet yapısı.
0: Paralel devlet yapısı. PD'ye paralel CHP.
2: Onlara girdi.
0: Bir CHP var, bir de paralel CHP şu anda.
3: Bir parti kurup oluştu. Siyaset yapmak maliyetli bir iş. Belki şu an Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu şekilde devam etmek daha...
0: Evet.

0: tarafında zayıf noktalar var bu mücadelede. Şimdi mecliste Özgür Özel bir ağırlık koydu bugün sonuçta. Daha önce geçen hafta biliyorsunuz 111 milletvekili kurultay yapalım Temmuz'dan önce diye imza vermişti. 27 milletvekili imza vermemişti. Bu da şu demek, yani şu anda siyasal zemin, siyasal atmosfer Özgür Özel lehine mecliste özellikle.
1: Milletvekili sayısı bakımından.
0: Sayısı bakımından, evet.
1: Şimdi bu bir kol. 5-6 milletvekili galiba taraf değiştirdi.
0: 27 şu anda. Ha, şey, 27
1: 111'den 105'e düştü dedi.
0: Sonra, öyle mi? Devamında.
1: Evet.
0: Ben, ama şöyle, ben bunun bugün itibariyle bu böyledir. Ama hani yarını, kimin yarını var burada CHP'de diye baktığımızda burada ben bu sayının azalmasını öngörüyorum.
2: Evet.
0: Bir periyot içerisinde, çünkü siyasette siyasetin dinamikliği, yani tersinden bakarsak 14 bu milletvekillerinin tamamını 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçti getirdi. Sonra orada güç dinamikleri değişince
3: Mahmut Tanalı da Kılıçdaroğlu seçti.
0: Hepsini yani. Baştan yani hepsini o getirdi.
1: CHP'de Özgür Özel'le birlikte hareket etmeyi hesabına uygun görenler onun ayrılması durumunda bu hesabı değiştirebilir.
0: Değiştirecek, evet. İhraç edilirse ne olacak mesela?
1: Evet.
0: Şimdi bir nevi şu anda bir siyasal pozisyon tutuyor herkes bulunduğu yerde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı kaybedince o süreç içerisinde peyderpey kendisine sadakati olan milletvekillerinin sayısı da azaldı. Hatta Ankara'dan biliyoruz, yani belli periyotlarla bildiri, bir deklarasyon yayınlama hazırlıkları yaptı. Hazırdı, metin falan da hazırdı. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Özgür Özel'e bu iş böyle gitmiyor diyen bir deklarasyon yayınlayacaklardı. Ama bu sayı önce işte 60'ı bulmaya çalıştılar. Geriledi 10'a kadar düştü bu sayı. Bir de konu bazlı olarak yine bu milletvekili tutumları, bunlar hani detay ama önemlidir. İleriye dönük işaret fişeği olması hasebiyle. Konu bazlı olarak da bunlar değişebiliyor. Yine bir örnek var. 2023'te kurultay sonrası Özgür Özel, o ilk dönemde meclis idare amirliği seçimleri vardı. Milletvekillerinin oylarıyla, CHP'li milletvekillerin oylarıyla meclis idare amiri seçilecekti. Özgür Özel de bir tane aday çıkardı. Dedi ki herkes bunu destekleyecek. Ne oldu? Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, Uğur Bayrak tutandı galiba ismi, başka bir ismi çıkardılar. Özgür Özel'in çıkardığı adayın üstünü çizip kendi adaylarını desteklediler, onu seçtirdiler. Hatta evet. Özgür Özel bir telaşla bir önce Tunceli'ye gitti. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu isti geldi. O Çankaya'da şeyde görüştüler. Çankaya Belediye Başkanı'nın ev sahipliğinde. Şimdi bu tabii konu bazlı olarak da bunlar değişebilir. Mesela burada o belediye başkanları da ilk gün Özgür Özel'le fotoğraf vermişlerdi ama bazıları şunu diyordu orada CHP'lilerden. Burada mutlak butlana karşı verilen bir destek fotoğrafı bu. Özgür Özel'in yanında Kılıçdaroğlu'na karşı olma fotoğrafı değil bu gibi yorumlar da yapılmıştı. Dolayısıyla bunlar hani süreç içerisinde değişebilir. Ama ben şöyle söyleyeceğim. Şimdi bir taraf mutlak bir üstünlük kuramadığı takdirde bu cederleşme uzayıp gidecektir. Mukadder olan bu. Bugünkü resmin bize verdiği en önemli manşet bu. Mecliste bir paralel grup toplantısı, genel merkezde ayrı bir grup toplantısı. Şu olsaydı, eğer gerçekten bugün Kılıçdaroğlu gidip orada konuşsaydı ve milletvekilleri de orada bulunsaydı, o zaman bu iş fazla uzamaz. Bu kopuş da tez vakitte gerçekleşir. Herkes yoluna bakar yorumu yapabilirdim ben. Ama şu anda bir taraf, şimdi Özgür Özel buradan bir moral de buldu. Değil mi? Yani bugünkü şeyle direneceğiz ya, daha şey, böyle sert cümleler kullanıyor. Burada kendi lehine bir siyasal atmosfer geliştiğini düşünüyor. Ve buna yaslanarak, buna güvenerek de bu cederleşme tutumunu sürdürecek gibi demektir. Yani. Kılıçdaroğlu'nun elinde de tabii partinin iplerini elinde tutuyor. O da düşünüyor ki elimde kapı gibi mahkeme kararı var. İhraç edeceğiz diyor, arınacağız diyor. Şimdi disiplin kurullarını harekete geçirecek. İhtimal orada Özgür Özel'le doğrudan olmasa bile etrafındaki isimleri önce ihraç ederek başlayacaktır. Oradan da o süreç ilerlediği zaman

0: başka bir yine zemine bu iş taşınmış olacaktır. Dolayısıyla benim gördüğüm, yani son cümlem bu olsun, bu iş uzayacak, bu iş daha da yani düğümlenecek, daha da derinleşecek ve artık geri dönüşü mümkün olmayan bir noktaya doğru evrilecek bu iş.
1: Bugün çok ilginç görüntüler de vardı. Özellikle o koltuk kapma yarışı, yani geceden, gece nöbet saatlerinden tutarak. Evet, nöbet tutarak koltukları kapma durumu, o da çok konuşuldu. Onun görüntüleri de vardı arkadaşlar, belki ekranda yansıtırlar. Özele yakın milletvekilleri danışmanlarını geceden göndermişler meclise. Yani çok ilginç görüntüler. Hem onu belki yorumlarsınız, hem de partide olup bitenler. Yani sizce kriz daha da derinleşecek mi? Yeni bir parti, yeni bir oluşum mu olacak? İhraçlar başlayacak mı? Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi tabii gidişat çok net bir şekilde bir bölünmeyi, ayrışmayı, tek çatı altında yaşamanın imkansızlığını gösteriyor. Bu bakımdan yani Özgür Özel tarafı işte giderken ne kadar çok zarar verebilirim anlayışıyla hareket ettiğini gösteriyor. Daha fazla kaosa sürükleme ve kendini kovdurma siyaseti güttüğünü düşünüyorum. Çünkü yani içeride kalıp bu şekilde mücadele etmenin onlar açısından mümkün olmadığını görüyorlar. Yani niye bu kadar endişelidir? Çünkü ne yaptıklarını biliyorlar. Yani şimdi siz helalinden ve bugün Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi ahlaklı bir kurultay yapsaydınız, bu mahkeme kararından, butlan kararından vesaire bu kadar endişe etmezdiniz. Çok net bir şekilde ne yaptıklarını bildikleri için gürültü çıkarıp o gerçeği bastırmaya, örtbas etmeye çalışan bir Özgür Özel tayfası var. Ve netice itibariyle tartışmaların seyrine baktığımız zaman, tartışmalarla ilgili FETÖ'cülerin tepkilerine baktığımız zaman aslında mesele çok net bir şekilde anlaşılmış. Demin söyledim, CHP'de iktidar çağrısı yapan dün CHP'ye gelen
1: Mansur Yavaş.
2: Şunu da hatırlatalım. Mansur Yavaş MHP'den niye ayrıldı biliyor musunuz? MHP'yi CHP'ye yakınlaşmış olduğu için ayrıldı.
3: Yakınlaşmak da itham ederek ayrıldı.
2: Evet.
1: Yani dedi ki MHP ya CHP'ye yakınlaştı.
2: Yani ben MHP, CHP bu kadar yakın duran biraz CHP'nin işte böyle
0: mektup yazdı. Mektup Bahçeli'ye.
2: Yazdı. Bahçeli mektup yazdı.
0: Bu temayı isteyen.
2: Benim ne işim var bu CHP'de?
4: Bir şey yok ya. Madem öyle ben sahtesin olacağına gerçeğine gideyim.
2: Gerçeğine gideyim. Şimdi İkincisi, asıl fail kim? Ekrem İmamoğlu. Bütün CHP'liler biliyor ki Ekrem İmamoğlu CHP'li değil. Hayatında CHP ile ilgili bir kitabı geçtim, bir makale okumamıştır. CHP'nin kapısından geçmemiştir. CHP ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. O nutka bakın içinden başka bir şey vardır. Yani o hani okumayı geçtim, o nutuk kapaktır. Muhtemelen içi başka bir şeydir. Şimdi böyle bir ismin...
4: AK Parti'ye başvurmuş, AK Parti kabul etmemiş. Taşer'den önce.
2: Değil mi? AK Parti'ye başvurması, başka bir şey, önce. İşte öğrencilik yıllarındaki hayatı başka bir şey, ailesi başka bir şey vesaire vesaire. Yani dolayısıyla şimdi geçmişte hani CHP'de çok kavgalar var ama hani ilk kavgalardan birini baktığımız zaman Bülent Ecevit ile İsmet İnönü arasında. Bir de Bülent Ecevit'i destekleyen, ileri süren Kasım Güleken. Yani hani böyle kan, bileğini kessen kanından CHP akacak isimler arasında bir şey var, yarış var. İşte Erdal İnönü Baykal arasındaki yarışa baktığımız zaman yine bunu görüyoruz. Yani bir duruş, ideolojik bir yaklaşım vesaire. Hani böyle partinin her kademesinde bulunmuş ve şöyle düşünün, yani Muharrem İnce'nin itirazı bile daha anlamlıydı, daha mantıklıydı. En azından aileden CHP'liydi. İşte CHP gençlik kollarında görev yaptı. Bu açıdan baktığımız zaman yani CHP'yi kimin ele geçirdiğini, niye ele geçirdiğini, CHP diye bir derdinin olmadığını, ele geçirmenin başka bir sahikle gerçekleştiğini herkes görüyor. Yani bunu en iyi CHP'liler görüyor. Yani CHP'li olup da bunu görmeyen kişi sayısı çok az yani. Efendim işte siyaset bunu gerektiriyor. Şimdi idare edelim, ne yapalım, işte kendi öz kaynağımızla, öz insanımızla Tayyip Erdoğan'la yarışamadık. İşte biz de gittik, bunları bulduk. Bunlar da işte bunların sayesinde bir işte CHP'ye yaklaşan, MHP'den kaçan Mansur'la Ankara'yı kazandık. İşte ANAP'tan oradan buradan nerede siyasi bir görüşü var mı yok mu belli olmayan Ekrem'le de İstanbul'da kazandık. Dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan'ı yenene kadar biz bunlardan yararlanacağız diye bir yaklaşımla hareket edildi. Bu hareket yapan da ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu. Ben geçen hafta yazdım. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu arınmak istiyorsa, sözünde samimiyse yapacağı şey bellidir. Ekrem İmamoğlu'nu kendisine kimin pazarladığını açıklaması, söylemesi gerekir. Veya biliyor, görüyor ve onun için bu sert tepkiyi gösterir. Geçen hafta da söyledim, genelde de söylüyorum. Şimdi Kemal Bey'in bu kadar öfkeli olmasının çok haklı sebepleri var. En yakınındaki isimler devşirilmiş. Kendisine çok şirin gözüken, ya hatırlayalım işte Yunus Emre diye bir milletvekili var. Kılıçdaroğlu doktrini diye bir tezi var adamın ya. Hani normal şeyi geçtim yani. Genel başkanlığı geçtim, şunu geçtim vesaire geçtim. Böyle hani İsmet İnönü doktrini diye bir şey var mı bilmiyorum. Yani herhalde onun yaklaşımına göre Atatürk'ten sonraki en büyük CHP'li, en önemli CHP'li genel başkan herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'dur onun gözünde. Bir bakmışız pat diye o da başka bir yere savrulmuş. Şimdi Kemal Bey kendisine bu kadar yakınlık gösteren kişilerin aslında çok iki yüzlü ve çifte standart ya da işte çok aldatılmış hissediyor kendini. Yani şöyle düşünün, zaten size mesafeli duran, zaten sizi zaman zaman eleştiren kişilerin bu tip ayrıştırmalarda karşı cephede yer almasını içerlenmezsiniz yani. Dersiniz ki o zaten yani benim gibi düşünmüyordu. Benden biraz daha farklıydı. Zaten her fırsatta benim eksiğimi, yanlışımı söyleyen birisiydi. Ya da işte beni her fırsatta eleştiren birisiydi. Dolayısıyla bu ayrışmada karşı cephede yer alması gayet normaldir dersiniz. Şimdi Kemal Bey'in durumunu düşünün yani. Demin konuştuk yani şu milletvekillerin tamamını Kemal Bey seçti ve işte Özgür Özel Kemal Bey Cumhurbaşkanlığına aday olmadan önceki son grup toplantısında gözyaşları döktü. İşte ve sonra o Özgür Özel'i tuttu milletvekili yaptı, tuttu grup başkan vekili yaptı. Grup başkanı yaptı. Niye? Çünkü yani öyle bir fotoğraf verdi yani. Siz kürsüde konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insanlar gözyaşı döküyor yani.
1: Ne düşünürsünüz?
2: Ne düşünürsünüz dersiniz ki ya işte beni ne kadar çok seviyormuş. Yani. Bana ne kadar bağlıymış yani. Ben bu duyguyu kaç kişi verebilir yani şimdi. Hepsi versem artistmiş yani. Yani

0: Yeşilçam filmlerinde oynatsanız sanatçılardan daha iyi rol yapacak. Daha iyi gözyaşı dökecek. Şimdi dolayısıyla bir kurultay yarışı, bir değişim söylemi var. Sahibi belli değil. Ekrem İmamoğlu kafayı gösteriyor ama siz de işte kurmaylarınızla, grup başkanınızla konuşuyorsunuz yani. Diyorsunuz ki işte falan vesaire. O grup başkanı pat diye karşınıza çıkıyor. O şimdi Kemal Bey'in içinde bulunduğu durum bu. Ve Kemal Bey bazı şeyleri fark ediyor. Diyor ki bunlar ikiyüzlü davranmışlar. Ve bu ikiyüzlülüğün arkasında FETÖ'yü görüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ikiyüzlülüğün arkasında olsa olsa FETÖ olur. Yani başka ne olabilir? Ve hem genel merkez önündeki konuşmasına baktığımız zaman, hem bugün konuşmasına baktığımız zaman çok net bir şekilde pavyoncu diyor, dolarlar havada uçuştu diyor, ahlaklı kongre yapacağız diyor, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar olmaz diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yurt dışında ülkesini şikayet edemez diyor. Vallahi bugün konuşması dehşet bir konuşma. Şimdi bu konuşmayı edindiği bütün deneyimler neticesinde, gördüğü bütün bu ihanetlerin neticesinde yapıyorsa çok önemli bir çizgiye gelmiş demektir. Yani Türkiye'de...
1: Sizce öyle mi?
0: Vallahi zaman gösterecek.
1: Şu andan ama, kestirmek güç.
0: Ama bunca tecrübeden
2: elindeki
0: sonra...
2: Elindeki en güçlü kol şimdi bu söylem. Başka.
0: Şimdi yani bunca tecrübeden sonra Kemal Kılıçdaroğlu toplumun geriye kalanını kandırmak için tıpkı eleştirdikleri gibi rol yapıyorsa onun da ona bir faydası olmadığını bilmesi gerekiyor.
2: Bu kişilerle ilgili bu tamam. Peki dış politika ile ilgili bu şeyi nasıl izah edeceğiz? Fatih Özgür Özel ihanet etmiş. Onun veya onun yaptığını eleştiriyor onun üzerinden. Kendinin söylem değişikliğini o zaman
1: nereye oturtacağız?
2: Onu nasıl izah edeceğiz?
0: Tamam da sonuçta genel başkanın o
2: Butlandan önce Butlandan sonra.
0: Genel başkanın o söylemlerinin zeminini oluşturan bunlar demek ki bunlarmış yani. Bunlara aldanmış işte. Yani nihayetinde şöyle düşünün. İşte monşerleri almış. Başkan yardımcısı yapmış kendine. İşte 30 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda, 40 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmış. Dünyanın önemli yerlerinde büyükelçilik yapmış kişiler sizin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcınız yani. Şimdi size ne söylediyse onunla amel edeceksiniz. Ama bugün bu ihaneti görünce başka bir şey düşünmüş olması bence makul yani. Hani
2: o kadar
0: ama şunu abi söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bu söylediğinde samimiyse 70 yaşından sonra doğru yolu bulduysa yapacak bir şey yok. Ama samimi değil işte kendisini kandıranlar gibi o da başka birilerini kandırma eğilimindeyse onun da onunla bir faydası yok. Ama her şey bir yana hep söylüyorum yani bu CHP'nin iç meselesi ise bu kadar konuşmamıza gerek yok. CHP'nin iç meselesi ne halleri varsa görsün deriz. Ama mesele CHP'nin iç meselesi olmaktan çıkmış. Mesele Türkiye'nin meselesi haline gelmiş. Milli güvenlik meselesi haline gelmiş. Demokrasimizin güvenliği meselesi haline gelmiş. Siyasi partilerimizin güvenliği meselesini haline gelmiş.
2: Sayın Bahçeli'nin uyarıları çok önemli.
0: Şimdi şöyle düşünün. İktidar namzeti bir parti yolsuzluk, irtikap, rüşvet paralarıyla örgütsel bir şekilde tabii ele geçiriliyorsa bunu o partinin iç meselesi olarak değerlendirip susamaz yani. Bunu mutlaka muhasebesini yapmamız gerekiyor. Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için yasal düzenlemeler yapmamız gerekiyorsa mevzuatta değişiklik yapmamız gerekiyorsa bunları da yapmamız lazım. Yani nitekim hep söylüyorum siyasi partiler kanununda çok net bir madde var ve yabancıdan bağış alınması durumunda o partinin kapatılması meselesi var. Bu nedir? Siyasetimizi birileri ele geçirmesin. Bu anlamda hem ülkenin bekası hem siyasi partilerin bekası açısından düzenlemelerimiz var. Ha bunlar eksikse, bunlarla ilgili tedbirler alınması gerekiyorsa bunların konuşulması, bunların yapılması gerekir. Konuştuğumuz mesele CHP'nin iç meselesi olmaktan çıktı. Hepimizi ilgilendiren, milli güvenliğimizi ilgilendiren bir mesele haline geldi.
1: Peki. Var mıydı söyleyeceğiniz bir şey? Yoksa gündem çok, konu çok, hemen farklı bir konuya geçmek istiyorum ama...
3: Geçebiliriz. Yani ya CHP şöyle, ile ilgili zaten konuşup evet, bitecek gibi değil.
1: Bitecek
3: ama
1: gibi değil.
3: Perşembe günü parti meclisini toplayacaklar. O önemli bir kilometre taşı olacak, öyle anlaşılıyor. Karşı tarafta yeni hamleler için hazırlığını yapacak. Yani CHP içerisindeki meydan muharebesi tabir yerinde ise uzun soluklu olacak. Bunu Acep de şey yaptı, işaret etti.
4: Uzayacak.
1: Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesajlarına bir bakalım. Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi Cumhurbaşkanı. Önce onu ekrana taşıyalım. Sonra yine sohbetim sırasında Sayın Bahçeli de bugün grup toplantısında terörsüz Türkiye mesajı verdi. Hangi adımlar atılacak, bundan sonra neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri bu açıdan da önemliydi. İzliyoruz.
5: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylüyor. Hem hani terörsüz Türkiye ile ilgili mesajları dikkat çekiciydi, hem diğer sözleri. Tabii meclis tatile girmeden de bazı yasal düzenlemelerin adımı atılabilir deniyor. Süreksizce nasıl ilerliyor? Hem onu söyleyeyim, evet, hem de Erdoğan'ın mesajları.
3: Şimdi öncelikle şu şeyin altını, bir kavramın altına çizmek gerekiyor. Milli güvenlik kavramı eskiye nazaran çok değişti. Muhtevası çok değişti. Eskiden milli güvenlik deyince, biraz daha eskilerden bahsediyorum, sınırların korunması, işte topraklar üzerindeki hükümranlık yetkilerinin kullanılması milli güvenlik olarak geçiyordu. Ama şimdi enerji tedarikinden tutun ilaç şeyine kadar, ilaç üretimine kadar veya sizin sağlık politikalarınızın nüfusunuzu koruyup koruyamaması noktasına kadar çok çeşitlenen, çok dallanıp budaklanan bir kavram. Dolayısıyla milli güvenlik kavramına böyle bakmak lazım. Terörle mücadele 30 sene boyunca sınırlar içerisinde sürdürülürken sonradan boyut değiştirdi. Terörün
4: kaynağına gitti.
3: Kaynağında kurutulması, yok edilmesi. Bu da bir güç meselesidir. Sınır ötesi, ulusal ve uluslararası hukuk kavramlarına dayanarak sizin meşru müdafaa

0: fanızı becerikli şekilde yapmanızdır. Türkiye'nin son 10 yılda özellikle yaptığı 2015'ten sonra buydu. Bundan sonra devamı var. Şimdi Türkiye'nin jeopolitik konumu çok önemli. Dünyada bu konumda olan belki de başka bir devlet yoktur. Çünkü Asya'yı, Afrika'yı, Avrupa'yı kontrol eden üçünün ortasına, üç kıtanın ortasına yerleşmiş Balkanları, Kafkasları, Doğu Akdeniz'i, efendim Batı Balkanları çok yakından, yani yüzyıllarca idare etmiş ama bugün için de çok önemli bağları olan bir coğrafya. Buradaki meselelerin her birinin bir şekilde gelip Türkiye'ye dayanması meselesi. Türkiye yeteri kadar güçlü olursa bu meselelerle baş edebilir. Türkiye bir bölgesel güç, hatta bir bölgesel üstü güç. Hatta bunun ötesinde küresel güç iddiasında olan bir ülke. Dolayısıyla bu büyüme ve bu iddialarıyla birlikte sorumlulukları da büyüyor. Onun için güvenlik kavramında paradigma değişikliğine gittik dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün bunları yapabilmek için sizin siyasi ve askeri olarak güçlenmiş olmanız lazım. Bir söz söylediğiniz zaman onun altını doldurabilmeniz lazım. Veya karşıdan size doğru bir yanlış hamle yapmak isteyen varsa, öyle bir bedbaht ülke veya bir odak varsa, onun bir değil üç düşünüp öyle hareket etmesi lazım. Kendisini öyle hissetmesi lazım. Yani birine taş atacaksanız diyor, karşı taraftan kurşun geleceğini bilmeniz lazım. Eğer taşa karşı kurşun gelecekse o zaman o taşı atmaktan haliyle mutlaka vazgeçmek durumunda kalacak. Caydırıcılık
1: bu. İşte tarifi
0: ya,
1: bu.
0: Ya da intihar etmiş olacak. Şimdi bu noktada Türkiye'nin özellikle son aylardaki yabancı medyada çıkan analiz ve yorumlara baktığımızda hakikaten yükselen bir güç, sözü dinlenen, dünya barışının sağlanmasında hatırı sayılır roller oynayan, birçok meseleyi doğru diplomatik temaslarla yönlendiren, belli sonuçlara bağlayan, Libya'da olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi önemli başarılara imza atan bir ülke. Dolayısıyla bu manada tabii Türkiye'nin değeri artarken, özgür ağırlığı artarken bölgesel ve küresel siyasette Türkiye'nin de bu kendi etkisinin gerisinde kalmaması için, onu daha ileriye taşıyabilmesi için daha çok çalışması lazım. Daha doğru projeler, istikametler çizmesi lazım. Bunu becerebilirse Türkiye o zaman gerçek manada 100 yılı, Türkiye 100 yılı kavramının işini doldurmuş olacak. Aksi halde lafta kalmış olur. Altını doldurmadığınız zaman bu işin kıymeti yok. Ama Türkiye'nin şu anda bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çok daha önemli noktalara geleceğini ben değerlendiriyorum açıkçası. Yani küresel güç iddiası gerçekçi manada devam eder. Türkiye'nin bunu başarması lazım. Bu kadar bedel ödedikten sonra bu kadar... Pardon?
2: Kılıçdaroğlu öyle diyor. Türkiye büyüyerek ilerlemesi lazım.
0: Yani keşke...
3: Kılıçdaroğlu sizi bugün etkilemiş gibi geldi. Evet, evet. Biraz şimdi, saçlarıyla.
0: Tabii bir hamaset cümlesi olarak bütün partiler tarafından söyleniyor. Yani milli menfaatleri parti menfaatinin önüne ve üstüne koymak. Bu herkesin söylediği ama herkesin tam manasıyla yerine getiremediği bir şey. Yani söylem yetmiyor. Bunun eylemde de gösterilmesi lazım. Orada işte gerçek vatanseverlik ortaya çıkıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu yerli ve milli bir şahsiyet gibi konuşuyor. Eğer devamını getirebilirse diyor ki bir parti başkanı gidip nasıl dışarıdan yardım talep edebilir? Yani Özgür Özel'e...
3: Konuyu da CHP'ye döndü bu arada.
0: Ama Özgür Özel'i bu noktaya getiren kim? Yani Özgür Özel'in tabir yerindeyse tırnak içinde ustası kim?
2: Çok özür dilerim ya.
0: Buyurun estağfurullah.
2: Temmuz 2022'de Londra'dan bir şey çekip, video çekip gençlere seslenip, gençler sokağa boş ver, ben size temiz para getiriyorum buradan, işte bilmem kaç 5 trilyon dolar yöneten şeylerle görüşüyorum, size para getiriyorum diyen kim peki? O parayı sonra Erdoğan da ona şey diyecek, o kadar Londra'da o kadar çok enayi mi varmış diye cevap vermiş ona. O parayı nereden getiriyordu peki? Kim
0: Amerika'dan
2: bu?
0: Da gelecek para vardı hatırlıyorsunuz. Yani sonunda bir hamburger hikayesi öne çıktı. Evet. Şimdi tabii devlet yönetmek kolay değil.

0: Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 23 küsür seneden beri iktidarda. Dolayısıyla siyaset biliminde hakim parti konumuna geçti. Yani 3 defa üst üste seçimi kazanıp iktidara devam ettiğiniz durumda hakim parti pozisyonuna geçiyorsunuz. Dünyada bunun örnekleri çok az. İşte Japonya'da Liberal Parti, efendim İsveç'te Sosyal Demokrat Parti ve Hindistan'da Kongre Partisi. O da koalisyonlarla ve lider değişiklikleriyle bu kadar sürdürebilmiş olan partiler, ama Adalet ve Kalkınma Partisi bir liderle başından sonuna kadar çeyrek asır boyunca bu hükmü icra ettiğine göre bu başarıyı birilerinin tasdiklemesi lazım. En azından hakkı teslim bakımından. Dolayısıyla devamının da gelmesi için Türkiye'nin daha büyük düşünmesi lazım. Siyasetinin daha kaliteli olması lazım.
1: Gerekiyor.
0: Ancak bu şekilde bunu ilerletebiliriz. Aksi halde yerimizde saymaya başlarız. Yerinde saymak çok tehlikeli bir şey. Her an için geriye düşebilirsiniz.
1: Nuh Bey, ya Erdoğan'ın aslında tabii hem terörsüz Türkiye hem de genel olarak diğer mesajlarını da değerlendirdi. İsmail Bey, siz nasıl devam etmek istersiniz?
2: Kılıçdaroğlu'na.
3: Aslında şeyde bir cümle eksik kaldı ya.
1: Kılıçdaroğlu'na.
3: Yok, Özgür Özel'de.
1: Peki
3: ne olur onu söyleyin, içimde kalır.
1: Buyur. Zaten 4 dakikamız var. Onu söyleyin, olmadığı ikinci bölümde.
3: Olmadı, içinde de şeyden devam ederiz ya.
1: Tamam.
3: Şöyle önemli çünkü. Bu pazardan önce Özgür Özel ısrarla işte bu seçim yapılacak olan bellere gideceğim. Bu seçimler genel seçimlerin provasıdır diyordu. Ve gitti.
1: Gitti ama sonuç.
3: Bugün bir tek kelime etmedi o seçimleri. Bir tek kelime ondan bahsetmedi. Tam aksine şeyden bahsetti. Hala daha işte kamuoyu araştırmalarından falan bahsetti.
0: Bir belde seçiminde 2 oy aldı yalnız.
3: İşte
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Neden bahsetmedi?
3: Bahsetmedi çünkü rezalet kanka.
1: Sonuç.
3: Bakın şunu şey yapmak lazım. Bir kere zaten 4'lerde AK Parti kazandı, o kaybetti, ama bir yerde CHP kazandı. Oradaki şey önemli, bakın CHP'nin aldığı oy 877, AK Parti'nin o kazanamadığı yerde aldığı oy 803.
1: Ucu ucuna.
3: Tabii. Ama başka bir yerde AK Parti'nin kazandığı bir yerde AK Parti'nin aldığı oy Bağdaş'ında 722, CHP'nin aldığı oy 19.
0: Bir de iki oy
2: Tersi.
0: olan yer var.
2: Tersi olsaydı mesela
3: Ters,
2: CHP burada bir mevzi kazansaydı
1: o bugün
3: bakın,
2: bir haftalık
3: ters
2: gündem
3: olsaydı, bak
2: bozuldu.
3: bugün şeyin tek şeyi
1: Ana
3: buydu.
1: gündem
3: Özgür Özel'in konuşmasının başından sonra, onun için bunu şey yapmak istedim. Kusura bakmayın.
1: Doğru,
3: çünkü,
1: estağfurullah.
3: Çünkü
1: biz
3: burada bir samimiyetsizlik var.
1: İyi oldu, siz bize
3: Gerçekten burada samimiyetsizlik var. Eğer bu şey, burada 2 tane 3 tane yer almış olsaydı şey CHP, bu neyi gösteriyor? Ha şu da önemli. İsmail abi, Osman Börükbaş'ı iyi bilir. Şeyde o gittiği yerde 2000 kişi varmış. Aldığı oyuna kadar
0: İki.
3: 300 küsür. Bilmem 300 bilmem kaçtan oy almış
0: Evet.
3: orada.
0: Harman çok, nane yok diyor.
2: Evet.
3: Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum.
2: Bir Gülsüm
3: Az önce
2: Karaca
3: hani
2: sözü vardı.
3: bahsedildi ya, şeyler değil, ya şeyler yavaş yavaş değişebilir diye. O orada kalabalıklara güveniyor. Şeyin önündeki konuşma
1: Ama
3: yaparken
1: o kalabalıklar bir anda.
3: belli olmuyor işte, o kalabalık bazen kuru kalabalık olabiliyor. Onun için bu kısmı önemliydi. Bunu şey yapmak
2: Yok,
3: istedim.
2: merak edip dinlemeye gelmiş olanlar da olabiliyor.
3: Ya bir de
2: Osman Bölükbaş'a
3: pozisyon
2: hitabeti zaten çok güçlü olduğu için
3: Evet.
2: oy vermeyecek olanlar bile dinlemeye gelirlermiş yani.
3: Ama en son kızmış lan, demiş. Gelip beni dinliyorsan gidip boya başkası veriyorsunuz
2: Evet,
3: demiştim.
2: işte arpa tane yok.
0: Ama yani müthiş bir hatipmiş hakikaten.
3: Evet.
0: Bir de konuşması çok esprili olduğu
2: Çok
0: için
2: sabote
0: zevkle
2: ettik
0: dinliyor.
2: Nuh abi bugün.
3: Yok estağfurullah, ben zaten
1: Yok yok, sıkıntı yok. İyi
3: ben
1: oldu. O zaman
3: zaten.
1: şimdi yavaş yavaş araya gidelim. Sizi
3: Kaya.
1: görmüş olmayayım
3: Ama
1: çünkü.
3: Şeyden
1: Tamam tabii,
3: aklımı kullanayım
1: Terörsüz
3: dedim
1: Türkiye'yi tabii
3: Tamam.
1: onu siz değerlendirin. Sonra diğer konuklarımız.
3: Tamam.
1: Ya bu
3: Onu da
1: arada
3: beraber konuşmayabilirim yani.
1: Trump da biliyorsunuz helikopterlerinin vurulduğunu Hürmüz
2: Evet,
1: Boğazı'nda açıkladı. Hani biz de karşılık vereceğiz dedi. Orası da orada da tansiyon yükseliyor. İşte Ermenistan seçimleri, vakit kalırsa hepsini konuşmaya çalışacağız.
0: Orada bir ince şey var. Trump'ın söyleminde gerilimden ziyade gerilimi azaltmaya dönük bir konuşma dozu söz konusu. Cevap vermek zorundayız diyor.
1: Evet.
0: Daha önce çok böyle tepeden buyurgan konuşan Trump bu
3: Tehdit
0: noktaya
3: değil de
0: geldi.
3: evet, bir kez Durum
1: tehdit.
3: idare ediyor.
0: Yani orada mukabele
2: bilmişi,
0: uluslararası hukuk normunu şey yapıyor.
1: Peki o zaman.
4: Devamında şey var, durursak diyor işte yine Hürmüz kapalı kalır. Uzak kapalı
1: kalmaz. İş uzayacak.
0: Bir an evvel barış imzalanması lazım.
1: Araya gidelim, saat başında karşınızda olacağız.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
6: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
14: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
15: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
16: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
17: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
18: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup... Heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!
19: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
20: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
21: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
22: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
23: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
24: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim

0: Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Nuh Bey'le devam edeceğiz ama Devlet Bahçeli de bugün az önce ilk bölümde de söylemiştik. Grup toplantısında terörsüz Türkiye ilişkin önemli mesajlar verdi demiştik. O mesajları hatırlayalım, devam edelim.
1: Farklı uzantılar üzerinden fırsata çevrilmeye çalışılması tesadüf değildir. Bunlar Türkiye'nin iç huzurunu, kardeşlik hukukunu ve güvenlik mimarisini hedef alan daha büyük bir oyunun parçalarıdır. Bu sebeple terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Dışarıda kaos girdabı kol gezerken, savaş borazanları kulakları sağır ederken, ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gerik açtırmayacağız. İşte terörsüz Türkiye hedefi bu büyük tablonun merkezindedir. İşte bu yüzden terörsüz Türkiye diyoruz. İşte bu yüzden iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. İşte bu yüzden kardeşlik hukukunu tahkim etmeyi yalnızca iyi niyetli bir temenni olarak değil, doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi biçiminde ele alıyoruz.
0: Milli güvenlikten bahsediyorduk az önce. Oraya dikkat çekiyor Sayın Bahçeli de. Buyurun, tabii ki söz sizde.
2: Terörsüz Türkiye ibaresi bizi biraz ister istemez terör tanımından dolayı biraz işte askeri anlamda tedbir vesaireye, en azından ben öyle bir algı oluşturuyor ama geldiğimiz noktada bence artık terörsüz Türkiye veya terörden arınma, terör tehdidini tamamen ortadan kaldırma meselesi askeri boyutun dışına çıktı. Yani askeri boyutu aştık aslında, bir askeri mesele tarafını bitirdik aslında yani. Başka etkenler var. Mesela şu anda terörist Türkiye uzunca bir süreden beri biraz duraklamış durumda süreç olarak. Neden? Baktığınız zaman dışarıda, bunun ucu dışarıda. 91'de Irak'ta gelişmelerden dolayı terör güçlendirildi. 2011'den itibaren Suriye'deki gelişmelerden dolayı terörsüz Türkiye, o zamanki işte gene bir benzer bir şey bertaraf edildi. Yarım kaldı çözüm süreci. Şimdi de başladı hızlı bir biçimde ve şu anda duraklamış durumda. Ucuna bakın nerede? Gidip İsrail'e dayanıyor. İsrail durdurdu şu anda. Oradaki gelişme, Amerika geldi, İran'ı vurdu falan. Hikaye. Gerisinde İsrail var bunun yani. Dolayısıyla terörsüz Türkiye'nin sadece o kanunların çıkması, düzenlemelerin yapılması tarafı bir ayrı. Ama genel anlamda çok bu noktada tevazu yapmayacağım izin verirseniz. Sayın Bahçeli'nin bugünkü konuşması, bendenizin, bu fakirin, siz fakiriniz olmadığı için okumamışsınızdır. Bugünkü yazısının, samimi söylüyorum, Bahçelicesidir. Şu önemli. İç cephe vurgusu var çok yoğun. Ben de diyorum ki dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Terörsüz Türkiye'de bugün bizim en önemli, daha doğrusu terörsüz Türkiye değil, bundan sonra Türkiye'nin o birinci turda başka bir vesileyle konuştuğumuz Türkiye'nin gelişerek, büyüyerek ilerlemeye devam etmesinin önündeki en ciddi tehdit iç cepheyle ilgili bir zaaf oluşmasıdır. Olmadı inşallah.
0: Meclis sürecinde, komisyon sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu çok eleştirmiştik ve konuşmuştuk. Doğru. Acaba Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla, sizin de ilk bölümde anlattığınız o değişen Kılıçdaroğlu'yla o iç cephe güçlenir mi acaba? Daha farklı bir tutum bekliyor musunuz?
2: CHP Genel Merkez yönetimiyle ilgili tutumun biraz farklı olacağını biz Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını anlıyoruz. Ama benim bahsettiğim şey sadece genel merkezin tutumuyla ilgili değil.
0: Alakalı değil.
2: Mesela ben bugün Özgür Özel'in konuşmasından şunu anladım. Özgür Özel veya ona sufle veren İmamoğlu neyse gemileri yakmaya çalışıyorlar. Yani onlar ayrılmak istemiyor. Birileri onları buna zorlasın istiyorlar. Yani eğer burada hiçbir şey elde edemeyecekse bu devam edecekler, ben düşünmüyorum. Ama bunu ne yapalım? Bizim yapacak bir şey kalmadı. Mecburen ayrıldık, başka bir oturma sorununa kaldık dedirtmeye, o noktaya gelmeye çalışıyorlar. Ama Özgür Özel'in dilinin altındaki şey şu: böyle bir durumda milleti sokağa dökeceğinden bahsediyor. Bununla ilgili eleştirilerimize de şöyle cevap veriyor. Ben bir yüz bilmem kaç tane miting yaptım. Kimsenin efendim burnu kanamadı, kimsenin bilmem cüzdanı çalmadı falan. Nereden bilirsin onu bilmiyorum. Cüzdanı çalmadı diyor. Özgür Özel bu kadar gafil olamaz. Burada bizim dediğimiz şey de şu. Sen millete gerçekten tırnak içerisinde masum veya tırnak içerisinde meşru bir gerekçe için, bir amaç için çağırabilirsin sokağa. Benim için o meşru değil de kendisi için. Yani dediğim şey şu. Bizim mağduriyetimiz var. Bizim işte bizi orada bizi kovdular. Çağırabilirsin. Ama ondan sonrasının ne olacağını sen bilemezsin. Nitekim şeyde daha önce de şeyde de böyle oldu. Saraçhane'de. O 19 Mart'tan sonra. Dolayısıyla şöyle tamamlayacağım. Bu iş cephe meselesinde tekrar söylüyorum. Türkiye'nin handikapı, Türk milletin handikapı iş cepheden zaaf, yani birlik beraberlikten zaaf oluşmasıdır. Bizi Osmanlı'da dahil olmak üzere, Selçuklular dahil olmak üzere cephelerde askeri anlamda yenerek yıkamamışlar. Hep iş cepheden. Selçuklu öyle yıkılmış Hasan Sabbah'ın efendim şeyleriyle, fitneleriyle, suikastlarıyla. Osmanlı'da benzer, birinci bölümde ihtilaçtan bahsettik, aynı şeyde yıkılmış. Fakat baktığın zaman şöyle bir incelik var. Bu dönemlerde iş cepheyi yıkarken veya iş cepheyi tahrif ederken, iş cepheyi zaafa uğratırken bu güçler, bakın Hatçı Siyonist İttifak diye ben özetliyorum. Bugün de bunu Amerika ile İsrail diyebilirsiniz, bunu aynı şey yani. İçeriden birilerini kullanıyorlar. Bu şu demek değil, illa o içeride kullanılanlar hain, bunlar onlara casusluk yaptı, illa böyle olması gerekmiyor. Farkında bile olmuyor bazen kullanıldığının. Kimleri kullanıyorlar? Daha çok yönetimle öfkesi olan, mağdur olduğunu düşünen, hakkın yendiğini düşünen, efendime söyleyeyim, öfkeli olan, hırslı olanları kullanıyorlar. Mithat Paşa böyleydi, Hüseyin Avni Paşa böyleydi.
3: Zaafları olanları.
2: Zaafları olanları kullanıyorlar. Çok ilginç geliyor bana. Bugün İsrail'den ne zaman Erdoğan'ı Türkiye'yi eleştiren bir şey paylaşsalar o ırkçı bakanlar, onun altına İmamoğlu'nu, efendime söyleyeyim CHP'yi, Özgür Özel'i, efendim şeyi, ne o, Mansur Yavaş'ı ilave ediyorlar ya. Ve onlardan, onlara sufle veriyorlar, onlara pas veriyorlar onlara. Yani siz başlayın biz devamını getireceğiz diyorlar. Aynı şeyi İran'da yapmadılar mı? İran'da yapmadılar mı aynı şeyi? O şeyi de gösterirler. Başlayın biz devamını getireceğiz dediler. Onlar buna şey yapmadı, ayrı bir konu. Eğer biz İran'dakiler kadar burada
4: yukarıdan sizi izliyoruz dedi. Çok da aşağılayıcı bir şeydi Netanyahu'nun açıklaması. İran halkı yukarıdan sizi izliyoruz.
2: Destek veririz biz. Devam edin dedi yani.
4: Yıkın rejimi diye.
2: Buradaki yapılan bundan farklı değil. Dolayısıyla burada biz kendi aramızda tartışalım, problem yok. Ama bu noktada bu pusuda bekleyenlere efendim fırsat vermemek gerekiyor. Bir noktadan sonra bu iş cephe meselesini, iş cephe tahkimatı meselesinin önemini anlamak gerekiyor. Arz ediyorum.
0: Evet, Nuh Bey ilk günden bu yana yani terörsüz Türkiye meselesi iç cepheyi hep her konuşmasında vurguladı. Dış tehditlere hep dikkat çekti.
3: Kale kapısının içeriden açılmaması lazım.
2: Hep öyle oldu çünkü.
0: Buradan devam edelim.
4: Şimdi benim de aklıma dinlerken Nuh abiyi 30 Ağustos 2024 dedim. İki seneye yaklaşıyor artık.
2: Erdoğan'ın konuşması.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydım. Ve kulağıma sürpriz gelmişti. İlk

0: iç cephe kavramını ben orada işitmiştim. Ve demişti ki dışarıdan gelen tehditlere karşı koyabiliriz ama içeriden oluşacak tehditler karşısında
1: Kesinlikle.
0: zorlanırız cümlesini
1: Bu
0: kurmuştu.
1: işte mesela.
0: Şimdi burada tabii şöyle verilen mesajlar güçlü ve birbirine paralel mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın
1: Bahçeli'nin
0: Bahçeli'nin
1: birbirini tamamlayan
0: konuşmasından
1: mesela, evet.
0: tabii birbirini tamamlayan bu konudaki iradenin kararlılıkta herhangi bir sapma, gevşeme olmadığını göstermesi bakımından da önemli. Tabii bu savaş nedeniyle Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a geldik. Yani 3,5 aydır bir duraklama oldu bu tür dönemlerde. Tabii ki dikkat dağılması ya da bir bekle gör tutumu alınması gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle biraz bu bir 3,5 ay içerisinde yeni adımlar görmedik pek. Ama şöyle yani bir faydası oldu bu sürecin. Bu savaşa taalluk eden yani İsrail'in karada bir vekil unsur olarak kullanmak istediği Kürtler bu süreç sayesinde bu oyuna gelmedi. Bu cümleyi ben böyle kurdum. Şu an ağzımdan böyle çıktı.
1: Doğru bir değerlendirme.
0: Efendim?
1: O doğru bir değerlendirme çok
0: Evet.
1: önemliydi. Yani o süreç yavaşladı ama yanlış işler de
0: Tabii.
1: olmadı.
0: Yani bu süreç sayesinde çok daha tehlikeli bir noktaya gidebilecek bir... Bugün İsrail'den nitekim şeyler var bu konuda. Bir takım açıklamalar var ya da İsrail'e müzahir bir takım kişilerin yaptıkları açıklamalar var. İşte İsrail'in planı buydu. Karada rejime karşı bir ayaklanacak güç olarak Kürtleri kullanmak istedi. Bunu Trump yönetimini ikna eden Erdoğan engelledi diye açık
1: Evet.
0: alanda görüşler serdediliyor. Bu bile başlı başına tabii çok önemli. Yani o ilk başlarda Türkiye arka kapı diplomasisi de işletilerek hem o anlamda hem de istihbarat diplomasisi işletilerek bu projeyi engelledi. Yani bu bile başlı başına büyük bu sürecin getirdiği bir imkan ile bu mümkün olabildi. Bunun dışında tabii çok somut kazanımlar elde edildi. Hem içeride yani PKK'nın fesi ve silahsızlandırılması anlamında önemli eşikler aşıldı. Hem de hani terörsüz bölgeye bağlam içine giren bu işin bölgesel boyutuyla alakalı çok önemli eşikler aşıldı. Misal Suriye. Suriye'de iki gelişmeye çok az kişi ihtimal veriyordu böyle bir şeyin olacağına. Bir, o 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin çöküşü ona yani o an gelene kadar kimse ihtimal vermiyordu. Hatta Halep'i ele geçirdiklerinde bu bile büyük bir zafer. Burada herhalde dururlar deniyor değil mi İsmail abi?
1: Evet. En azından bu kadar kolay çökeceğini kimse
0: Kimse beklemiyordu.
1: beklemiyordu.
0: İkincisi de Amerika'nın YPG'ye, SDG'ye verdiği destekten vazgeçeceğini. Mümkün değil diyordu. Hepimiz yani o
1: Evet.
0: süreçte bir sürü şeyler hani dış politika
1: İşte
0: analistleri.
1: Türkiye'nin diplomatik mücadelesinin en müşahhas, en etkili sonuçlarından biri
0: Sonucu
1: burası.
0: birisi burasıdır. Ve bunu ikna ederek gerçekleştirdi. Türkiye gelinen nokta itibariyle de şu anda Suriye'de Türkiye'ye müzahir bir yönetim var. Artı Türkiye'nin Suriye'ye dönük güvenlik tehditlerinin de minimuma indiği bir statüko şu anda oluşmuş durumda. Ha bu tabii bu kavga devam ediyor. İsrail bir şey yapamadı ama bundan vazgeçmiş de değil. Yani fırsatını
1: Evet.
0: bulduğu anda yeniden o kendi Kürtleri maşa haline getirerek orada bir istikrarsızlaştırma projesini tekrar kaldığı yerden yürütmek isteyecektir İsrail. O nedenle oldu bitti artık her şey istikrara kavuştu gözüyle de bakmamak gerekir ama sonuçta şu anda bu iki gelişme bile başlı başına hem ciddi bir rahatlama getirdi. Türkiye'nin güvenliği açısından, bölgesel politikaları açısından yumuşak gücünü göstermesi bakımından çok önemlidir Suriye'deki bu kazanımlar ve bu Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığı da artmaya devam edecektir bundan sonra. Yani o öyle bir şey de var. Şimdi burada tabii Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler, Trump yönetimiyle yapılan görüşmeler, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyması ve bir lider diplomasisinin bu süreçte devrede olması, bu kazanımlar bir politika seti ile mümkün olmuştur. Kendiliğinden bir olmadı yani. Böyle bir şey oluşmadı. Türkiye'nin izlediği politika sayesinde bu.

0: Terörsüz Türkiye projesi eş zamanlı olarak hem içeride kendi birliğini bütünlüğünü tahkim etmeye dönük bir arayış burada söz konusu. Bu konuda önemli kazanımlar elde edildi, mesafeler kat edildi. Hem de bölgesel anlamda yürüyen bir proje burada
1: Irak'ta
0: söz
1: yalnız
0: konusu.
1: İran faktörünü hep hatırda tutmak lazım.
0: Çok doğru. Ama orada da tabii şöyle mesela bir İran'ın her dediği olmuyor artık. Bir
1: Evet.
0: tane örnek vereceğim. Maliki Irak'ın başbakanı olmak için aday olmuştu. İran'ın
1: Evet.
0: orada o kartı devreye koyması. Maliki denen kişi Irak'ta İran'ın misyonunu üstlenmiş olan ve o kanlı mezhep savaşlarını körüklemiş olan
1: Çete reis.
0: birisidir. Evet,
1: Özel
0: yani
1: kuvvetleri olan bir çete reis.
0: evet. Şimdi o olamadı mesela. O Maliki olamadı. Sonuçta burada hani İran açısından
1: Çok
0: da her
1: önemli bir gelişme.
0: istediğini yapabiliyor mu? Yapamadı işte. Trump da yaptırım uygularım dedi.
1: Ama
0: Hatırlayalım.
1: İsrail gibi İran da Irak'tan vazgeçmez yani. Onu da bilmek lazım.
0: Evet. Bu da çok doğru. Ama şöyle yani bu konuda Türkiye
2: İran'ın da eskisi kadar Türkiye düşmanı yapacak
1: gücü kalmadı
2: gücü ve
1: belli
2: durumu
1: olmaz.
2: kalmadı yani.
1: Bunlar hayırlı gelişmeler.
0: Ya bunlar her daim bu rekabet ortamı şeyi devam edecek. Bu mücadele devam edecektir. Ama şöyle yani bir yönüyle Türkiye'nin ağırlığı artıyor.
3: Tabii o
0: Bir
3: önemli
0: yönüyle de
3: aslında.
0: İran'ın ağırlığı azalıyor. Bu son gelişmelere baktığımızda bunu
1: Doğru.
0: görüyoruz bu fotoğrafı. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani hep orada çatışmadan beslenen mezhepçi bir politika uygulamış İran. Yani burada İran'ın o bölgesel Şii yayılmacılığının sonuçları Suriye'de de böyle olmuştur. Yemen'de de böyle olmuştur. Lübnan'da, Irak'ta da.
1: Şii nüfusun yüksek olduğu yerlerde hep kendi
0: Yani
1: politikalarını
0: bu
1: oturtmuştur.
0: Şii nüfusunu temin etmek için mezhep çatışmalarına prim veren bir tutumu olmuştur İran'ın. Türkiye'ninki tam tersi. Türkiye bu coğrafya artık bıktı, yoruldu bu çatışmalardan. Gelin birlik, beraberlik içerisinde olalım. Kendi iç birliğimizi oluşturalım. İstikrarımızı sağlayalım. Birbirimize güvenelim. İran da bu şeyde yani bu bölgesel istikrar projesinden İran da yararlansın. Hep böyle işte kalkınma yolunu kuralım. İşte oradan ticaretle zenginleşsin, halklarımız zenginleşsin, sınırlarımız gevşesin, daha rahat bu tarihsel normali budur bu coğrafyanın zaten. Yani hani böyle tarihin normalleşmesi, coğrafyanın normalleşmesi gibi tabirler kullanılırdı bir dönem. Buna yatırım yapan ülke Türkiye şu anda. Ve burada bu anlamda da yani terörist Türkiye'den girip onunla ilişkili bir
3: Tabii
0: konu bu. O
3: tabii
0: yüzden
3: bağlantılı.
0: bu
3: Zaten
0: bağlama girmiş oldu.
3: Türkiye terörist bölge diyoruz yani.
0: Şöyle tamamlayayım. Yani bizim izleyicilerimiz açısından çok büyük Türkiye'nin önünde fırsatlar var. 100 yılda 200 yılda bir gelebilecek türden fırsatlar var Türkiye'nin önünde. Bu fırsatları heba ederse Türkiye çok yazık olacak. Öyle bir şey var önümüzde, pencere var. Bunun farkında olması lazım.
1: Evet.
0: Suriye çok bunu gösterdi. Hani ne havaya mı konuşuyorsun? Yok, Suriye'yi anlattım. Irak'ta da kısmi bu anlam ilerlemeler var. Şimdi PKK'da sonuçlarını göreceğiz ama hani kendini feshetmiş. Değil mi? Ben silah bırakacağım, kendimi feshediyorum diyen bir örgüt, bir terör örgütü iken buna evrilmeye çalışan bir yapıya dönüşmüştür. Bunlar hepsi dediğim gibi bu süreçte Türkiye'nin alanını genişleten, Türkiye'nin pozisyonunu güçlendiren gelişmeler. Şunu da ifade edip öyle tamamlayayım. Burada esasen bir yumuşak güç tabiri kullanılıyor yani soft power diye. Bu Türkiye'nin bu gücü sonuçta biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Yani 20 parçadan bir tanesi kalmış. O geri kalan 19 parçada bir asgari bir muhabbet var Türkiye'ye. Hani tarihsel şeyler
1: Evet.
0: hatırlanıyor ya şimdi
1: Çok
0: siz.
1: fazla bilmediğimiz ya da fazla takip etmediğimiz bir bağlılık, bir
0: Yani şimdi
1: sempati.
0: Pakistan'ın Türkiye'ye olan muhabbetinde bile Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu biraz dağılıyor ama burada birleşecek yine. Endonezya'da ben hayatımda böyle bir karşılama görmedim demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bunların hepsi bu yumuşak güçle de alakalı aynı zamanda. Şunu demek istiyordum. Şimdi burada bu yumuşak gücü tehdit olarak görüp bunu frenlemeye, sınırlamaya çalışan bir akıl var idi. Bu akıl hala var.

0: Ama bir taraftan da Türkiye'nin bu yumuşak gücünü kendi lehine de aynı zamanda kullanmaya çalışan başka akıllar da gelişti son dönemde. Bu fırsat penceresi biraz bununla da alakalı. O yüzden bunu heba etmemek lazım.
1: Yani 20. asırdaki kayıplar 21. asırda devam etmemeli ve
0: Evet.
1: tam tersine bu dediği faktörlerle birlikte onun telafi edilmesi gerekiyor.
2: Evet. Sayın Nikol.
3: Mehmet Acid'in söylediği son 3 ay vurgusu bence çok önemli. Ben de tam onu aklımdan geçirmiştim. Şimdi, terörsüz Türkiye ifadesinin neye tekabül ettiğine baktığımız zaman şimdi 28 Şubat'tan bu yana bölgemizde bir savaş var. Savaşın tarafları İran ve İsrail ABD. Ve savaşılan bölgeye baktığımız zaman da 40 yıldır, 50 yıldır ya belki daha geriye de gidilebilir. Bu bölgede işte hem Irak'ta hem Suriye'de hem İran'da ve hem de Türkiye'de kullanılan bir terör örgütü var. En sert zamanda bu terör örgütü yine kullanılmak istenmiş. Ve bu terör örgütü eliyle bölgenin kadim milletlerinden birisi olan Kürtler bir tarafa çekilmek istendi. Ve bu başarılamadı. Normal şartlarda bırakın böyle gerilimli dönemi, normal dönemde bile istismar edilen, İsrail tarafından kullanılan, Amerika tarafından kullanılan emperyalistlerin hizmetinde bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım bugün konuşmasında 15 Temmuz sonrası Irak ve Suriye'de harekatlarının atıfta bulunarak ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavan parçalanarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönem başlatılmıştır dedi. Yani Türkiye durup dururken bir terörist Türkiye kavramına gelmedi yani. Türkiye 2011'den bu yana Suriye'de yapılmak istenenlere karşı çok net bir şekilde bir irade ortaya koyarak, direnerek, ne pahasına olursa olsun denilerek bir güvenlik doktrini inşa etti. Yani sınırlarımızın ötesinde de olsa kendisine yönelik bir tehdide müdahale edeceğini ve bunu 15 Temmuz'dan sonra hem Irak'ta hem Suriye'de bunu gerçekleştirmiş bir ülke. Türkiye bunu yaparken işte birilerinin iddia ettiği gibi işte bir etnik bir yaklaşımla yapmadığını ki Türkiye Osmanlı varisi bir devlet yani. Dolayısıyla Türkiye'nin başka milletler gibi, başka devletler gibi etnik bir anlayışla hareket etme şansı olmayan bir ülke. Dolayısıyla bunun aksini de göstermiştir. Yani bugün hem Irak'taki, hem Suriye'deki, hem İran'daki Kürtlerin yüzü Türkiye'ye dönük. Ve Türkiye'den beklentileri var. Türkiye'de umutları var. Bakın, İran, İsrail, ABD savaşı başlayana kadar özellikle Irak'ta Talabani bölgesindeki ya da Talabani kontrolündeki bölgelerde Türkiye arasında bir gerginlik söz konusu. Savaş başladıktan sonra bu tam aksine hani Türkiye ile bir yakınlaşma ve Türkiye'nin de sakın bu işe taraf olmayın değerlendirmesiyle bölgede terörsüz Türkiye'nin aslında Türkiye'den ibaret olmadığı, bölgeden ibaret olduğu yani terörsüz bölgeyi kapsadığını ortaya koymuştu. Bu çok önemli bir tecrübe. Evet, bu arada birileri bekledi, gerekli adımlar atılmadı. İşte kimisi endişe, kimisi beklenti, kimisi farklı şeylerle hareket etti ama bu süreç bize bir şey gösterdi. yani ortak akılla hareket edilirse hem emperyalist oyunlara gelinmeyeceği ve bu bölgenin bütün kadim milletleri, yani Recep Tayyip Erdoğan terörist Türkiye ifadesinde sonra her konuşmasında Kürt, Türk, Arap özellikle bunu vurgulamış. Dolayısıyla bu bölgenin kadim milletlerinin birlikte yaşama kültürüne sahip olduklarını ve birbirlerinin hukukunu çiğnemeden bölgede barış içerisinde yaşayabileceklerini gösterdi. Bu bakımdan Sayın Erdoğan'ın bugün konuşması, Sayın Bahçeli'nin bugün konuşması çok önemli. Ve nitekim birkaç haftadır Türkiye'nin duruşundan kimlerin rahatsız olduğuna, İsraillilerin çok net bir şekilde işte biz ne güzel bölgeyi kışkırtacaktık, Türkiye buna engel oldu veya Türkiye Trump yönetimini ikna ettiği şeklinde değerlendirmeler. Sadece Suriye, Irak, Türkiye değil, aynı zamanda Türkiye'nin Mısır'la son zamanlardaki iyi ilişkilerinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Libya ile ilişkilerinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Bugün çok önemli bir haber geldi. Yani bu CHP gündemin dolayısıyla belki çok dikkatimizi çekmedi ama Suudi Arabistan'la Hicaz Demir Yolu'nun yeniden hayata geçirilmesi için bugün imzalar atıldı. Bu ne demek? Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan.
1: Yemen mi? Yemen de dahil.
3: Yemen de dahilse bambaşka bir şeyden bahsediyoruz.
1: Projenin esasında Yemen var çünkü.
3: Yani bu güzergah her anlamda, dini anlamda, kültürel anlamda, ekonomi anlamda, askeri anlamda çok büyük anlamlar ifade eden bir durumdan bahsediyoruz. Aynı şekilde Irak'la devam eden kalkınma yolunda Suudi Arabistan'ın diğer Körfez ülkelerinin verdiği destek, günümüzde yaşanan krizin Türkiye'nin burada ördüğü demir yolları, karayolları vesaire açısından ne kadar büyük anlamlar taşıdığı, bu önümüzdeki dönem belki farklı petrol boru hatları, gaz hatlarının da gündeme geleceği bambaşka bir şey inşa ediliyor bölgede. Ve buna İsrail'in en şiddetle karşı çıktığı bir dönemde bunlar gerçekleşiyor. Bunu da unutmamamız lazım. Yani efendim, hani kimse karşı çıkmadı, siz de bunları inşa ediyorsunuz değil yok. Yani. En çok birilerinin rahatsız olduğu. Türkiye bütün bunları nasıl başarabiliyor? Doğru yerde durdu. Kimsenin hakkına tecavüz etmedi. Herkesin hakkını korudu. Mısır'la aramızın kötü olduğu dönemde Yunanistan, İsrail'le yapılan deniz anlaşmalarında Mısır'ın hakkını yendiğini söyledik. Böyle bir duruş sergiledi Türkiye. İşte Afrika'daki duruşumuz, Türk dünyasındaki ilişkiler, Türk devleti teşkilatlarında gelinen nokta, Rusya-Ukrayna savaşında hakkaniyetli duruşumuz, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a saldırısı karşısında Türkiye'nin tutumu, bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye doğru yerde durduğu için, doğru söylediği için ve günün sonunda dünya Türkiye'nin söylediği yere geldiği için, Türkiye haklıymış dediği için, Birleşmiş Milletler'in yapılanması konusunda, Doğu Akdeniz konusunda, bütün bu konularda Türkiye'nin doğruyu her ne pahasına olursa olsun, kısa vadeli çıkarlar, efendim işte bir takım böyle denge gözeterek, kendi çıkarını her şeyin önünde tutarak hareket eden değil, bölgede herkesin hakkını, herkesin hukukunu teslim eden bir Türkiye gördüğümüz için, Türkiye bugün bölgede böyle bir kaosa rağmen, böyle bir tehdide rağmen bu güvenli alanı inşa edebiliyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar doğru politikalar izlediğini ve bu politikaların artık yavaş yavaş meyvesini vermeye başladığını göstergesi olarak karşımızda duruyor.
2: Tabii şimdi Türkiye, siz çok güzel anlattınız, ilişkilerden bahsettiniz. Ermenistan'a buradan belki geçebiliriz. Ermenistan'la da normalleşme süreci, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İstanbul'daki üçlü zirvede bu konudan da bahsetti. Şimdi Ermenistan'da seçimleri Paşinyan kazandı. Aslında burada seçimleri kazanma ihtimalinden zaten bahsediyorduk ama tek başına herhalde mecliste...
0: %50 oy aldı değil mi?
2: Hemen %50 oy aldı. Şimdi
3: mecliste
2: ona bir bakalım,
3: büyük çoğunluk var.
2: Onunla ilgili bir ledimiz var, arkadaşlardan rica edeyim. Parlamento seçimlerine ilişkin sonuç, işte %50'ye yakın oy aldığını söyledik Paşinyan'ın. Sivil Sözleşme Partisi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı. Aslında önemli olan belki buydu. Yani seçimin birinci partisi olmaktan ziyade hükümeti kurmak için gerekli olan sandalye sayısına ulaşmak 53'tü. Sivil Sözleşme Partisi %49,81'lik oy oranıyla 61 sandalye almış oldu. Diğer adaylar işte Karapetyan vardı. Yanılmıyorsam Rusya'nın aslında en çok desteklediği isimlerden biriydi. Robert Koçaryan, o da yine Ermeni siyasetinde bilinen isimlerden biri. O da %9,94 oy aldı ve Gagik Tsarukyan, o da yaklaşık %4'lük bir oy aldı. Paşinyan aslında hem seçim öncesi hem seçim sonrası hep Türkiye'den bahsetti. Türkiye ile ilişkilerden bahsetti. Şunu sorayım size. Şimdi Paşinyan'ın son dönemde hep konuşuluyor, yani bazı şeyleri gördüğü, bundan bahsediyorduk işte Türkiye ile Azerbaycan'la ilişkiler noktasında attığı adımlar da vardı ama bunu kendi halkına nasıl kabul ettirdi? Yani bu politikayı kendi halkına nasıl kabul ettirdi? %50'ye yakın, hemen hemen %50'lik bir oy oranı
1: yani
2: var burada.
1: Yani o bakımdan Paşinyan'ın hakkını teslim etmek lazım. Büyük başarı. Ermenistan siyaseti normal bir siyaset tatbikatı değildir. Daha evvel ülke içinde, mecliste, şurada burada darbeler, katliamlar oldu. Yani çok çetin bir ülke.
2: Ve Paşinyan'ın da bayağı badireler atlattı yani.
1: Evet, suikast teşebbüsleri, hücumlar vesaire. Ama ülke, yani Ermenistan uzun zamandan beri büyük bir yoksullukla mücadele ediyordu. Ülke nüfusunun önemli bir kısmı ülkeden kaçarak başka yerlere karnını doyurmaya çalıştı. Ama dışarıdaki diaspora tuzu kuru olduğu için Koçaryan gibi adamları da kullanarak hep eski kafada gitmeye devam ettiler. Fakat Paşinyan ve onun gibi düşünenler, onun partisindekiler şunu gördüler. Yani körü körüne Türkiye'yi karşısına almak, eski kavramları hala daha geçersiz olan tarihi olayları günümüzde de geçerliymiş gibi kullanmaya çalışmak akıllı ve rasyonel bir iş değildi. Dolayısıyla oradan vazgeçerek dümen kırdılar. Yani diasporanın büyük baskısına rağmen. Tabii orada ayrıca Rus nüfuzundan da bahsetmek lazım. Yani hala daha Rus nüfuzu aslında Ermenistan'da sona ermiş değil. Devam ediyor, fakat Rusya'nın başka meşgaleleri dolayısıyla yeteri kadar oraya vakit ayıramadığını da dikkate almak lazım. Bu bugün böyle, yarın böyle olur mu? Oraya da bir soru işareti koymak lazım. Yani Rusya kolay kolay
2: vazgeçmez.
1: Çünkü Doğu Avrupa ile birlikte Kafkasya coğrafyası Rusya için çok önemli bir şey, coğrafi parça. Dolayısıyla oralarda ihtiyatlı olmak lazım. Ama Paşinyan tehditlere ve baskılara rağmen Batı tarafına ağırlık koyarak hem Avrupa'yı hem Amerika'yı daha yakından teşvik ederek kendisine güç ve menfaat devşirmeyi başardı. Bunun tabii etkileri bütün Kafkasya'da görülecek. En başta Türkiye sınırının açılmasıyla birlikte her iki ülke açısından önemli ekonomik gelişmeler olacak. Ama bunun daha ötesinde Türkiye'nin Orta Asya Cumhuriyetleri'yle daha doğrudan, daha yakından, daha kısa mesafeden ulaşma imkanı, yani Zengezur koridoru işte son şeklini aldığı vakit Türkiye için çok büyük avantajlar doğmuş olacak. Bu önemli bir gelişme, ama dediğim gibi Rusya'nın nüfuzunu unutmamak lazım. Tabii

0: Kafkasya'da birçok bölgesel ve küresel gücün efendim şeyi var. Dikkat ve tarassutu var. Amerika Birleşik Devletleri mesela Zengezur koridorunu Trump koridoru olarak lanse etmeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nin Ermenistan'a bakışı meydanda. Diasporanın faaliyetleri ortada. İran'ın Azerbaycan'la ilgili kaygıları ortada. Dolayısıyla bir taraftan Azerbaycan coğrafyasında İran-İsrail rekabeti, diğer taraftan efendim Rusya'nın eski arka bahçesi olarak bütün bölgenin yine Moskova'nın şeyinde olması, kontrol dairesinde diyelim, gücünün yettiği kadar ve enerjisinin yettiği kadar orada varlığını, ağırlığını devam ettirmeye çalışacaktır. Ama yakın planda baktığımız zaman kısa vade için, kısa ve orta vade için şu andaki gelişmeler son derece olumlu ve önemli. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin jeopolitik gücünün artmasında önemli bir faktör. Öyle bakmak lazım. Ama burada Azerbaycan'la olan münasebetlere de özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü İsrail-Azerbaycan münasebetleri çok böyle bilinen ve görünen tarafıyla ele alınacak şekilde değil. Yani bütün boyutlarıyla, bütün hesaplarla, yani orada İsrail faktörünü başlı başına çok iyi değerlendirmek lazım. İleriye dönük, çünkü her an için bir tehdit doğabilir orada.
1: Peki.
0: Yani orada pardon.
2: Sabote etmek isteyebilir orayı da.
0: İsrail
1: her
0: demek
1: İsrail çıkıyor.
0: Aynı zamanda Amerika demek. Yani İsrail gittiği yerde koçbaşı olarak Amerika'nın da emellerine hizmet eder. Her noktada.
1: Paşinyan'ın mesajları son derece sıcak. Siz nasıl okudunuz? Hem seçim zaferi hem de bu mesajlar bundan sonrası için.
3: Paşinyan'ın zaferi çok anlam taşıyor. Çünkü daha öncesi dönemine baktığınız zaman bir nevi diasporaya karşı ve bugüne kadar Ermenistan üzerinden yürütülen, hatta büyük çoğunluğu Türkiye aleyhine yürütülen bir istismar furyasına karşı bir savaş açtı. Aslında riskli, kendisi açısından riskli bir şey başlattı. Politik çünkü hain de ilan edilebildi. Çünkü İsrail halkı gibi Ermenistan halkı da bilhassa Türklere karşı, Türkiye'ye karşı bu kadar yıldan beri devamlı olarak tahrik edildiği için bir ön yargı, korkunç bir ön yargı vardı, yani var hala ama Paşinyan şunu başardı. Aslında Ermeni halkının istismar edildiğini, Ermeni halkının menfaatinin bu olmadığını anlatmayı başardı. Bu en önemli eşikti bu seçim. Bu bakımdan önemli. Çünkü diaspora Ermenistan halkının menfaatlerin aleyhine Ermenistan halkını kullanarak kendi efendim oradaki siyasi, ekonomik her türlü şeylerini sürdürüyor, Ermenistan üzerinde sürdürüyorlardı. Artı Amerika başta olmak üzere, Amerika, Fransa başta olmak üzere buradaki siyasetçiler de yine Ermenistan halkını istismar ederek, onları kullanarak bilhassa Türkiye üzerinde bir sopa gibi kullanıyorlardı. Lütfen dikkatinizi çekerim. Yakın zamana kadar bizde 24 Nisan tarihleri adeta bir teyakkuz tarihiydi.
1: Bir hafta 10 gün önceden
3: önce başlardı. Bütün işte şeylere...
0: Acaba soykırım diyecek mi?
3: Ne diyecek acaba?
1: Amerikan başkanı ne diyecek? Olmadı.
3: Birkaç senedir hiç gündem bile olmadı. Nasıl geçti anlamadık. 24
1: evet.
3: Şu Ocak Nisan'dan çok 27
0: aslında
3: Nisan.
0: Aslında orada korku duvarı da aşıldı. Bir kere telaffuz edildikten sonra beklenen etkiyi doğurmadı.
2: O da ayrı konu. Zaten korkutmak da amaçta böyle. Evet.
3: O bir ayrı konu ama Ermenistan Başbakanı'nın soykırım meselesi yeniden sorgulanmalıdır açıklaması çok önemli bir şey. Çünkü daha önceki dönem yıllarda malumuz Sayın Erdoğan defalarca karşılıklı işte
0: arşivleri açalım,
3: tarihlere bakalım bu işi dediği halde asla buna yanaşmamışlardı. Evet. Dolayısıyla böyle bir istismar vardı. Buna karşı bir savaş açtı. Hoş, tekrar söylüyorum. Şimdi sınır kapısı açılırsa tabii ki Türkiye'nin oradaki yaşayan bizim insanlarımızın, esnafımızın da tabii ki mutlaka bundan bir çıkar olacak ama asıl en önemlisi Ermenistan halkı için bu çok önemli bir şey. Ama bugüne kadar sırf o bahsettiğim istismar

0: istismar duvarını aşamadıkları için bu böyle devam etti gitti şu ana kadar. O bakımdan ben bu seçim zaferinin gene Ermenistan halkının menfaatleri odaklı olmak üzere bilhassa Türkiye ile gelişmeler, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden itibaren birçok konuda, uluslararası konularda yeni bir açılıma sebep olacağını düşünüyorum. Çünkü Paşinyan'ın eli güçlenmiş oldu şimdi. Artık daha önce biraz ite kaka, biraz da böyle tehditlerle sürdürdüğü o açılım, o normalleşme politikasını şimdi daha güçlü bir anayasa değişikliği meselesi var. Yeni anayasa meselesi var daha doğrusu.
1: Azerbaycan'ın beklediği.
0: Beklediği. Ki o da bizim için önemli çünkü Türkiye'nin ilişkilerin gelişmesi de oraya bağlı aslında, Azerbaycan tutumuna bağlı. Çok az bir şeyle ona ulaşamadı çoğunluk olarak şeyde ama muhtemelen ona da bir çözüm bulacaklar diye düşünüyorum.
2: Biraz Nuh Bey'in dediği gibi aslında Fransa burada kaybedenlerden biri de Fransa oldu diyebiliriz herhalde, değil mi? Özellikle o Karabağ Savaşı döneminde Macron'un tavrı, tutumu.
1: Şimdi Karabağ Savaşları'nda Paşinyan yine Ermenistan'da başbakandı. Ve çok ezici bir yenilgiydi o, bir hezimetti. 44 günlük bir savaştı, evet. Galiba. Kasım 2020'de hani İlham Aliyev'in ne oldu Paşinyan?
3: Raksi'lirdin diyor.
1: Yani şimdi burada Azerbaycan'ın net bir burada zaferi söz konusuydu. Paşinyan'ın başında oldu Ermenistan'ın da net bir yenilgisi söz konusuydu. Böyle zamanlarda ne olur? Halk desteğini keser bir defa. Şimdi burada enteresan olan nokta, savaşta yenilmesine, ağır kayıplar vermesine, işte işgal bölgesinden ayrılmak zorunda kalmasına rağmen bugün Ermenistan halkının yarısının oyunu alabilmesi çok enteresan bir sosyolojik, evet, vakadır bu aynı zamanda. Bu yönüyle incelenmesi gereken bir vakadır.
3: Ama Ermenistan'daki sefalet de onun göstergesidir.
1: Tabii. Şimdi tabii niçin böyle oldu sorusunun bir gerekçesi de bu, çok ihtiyaçları var. Yani bizim kapının, gümrük kapısının açılması, sınırların açılmasına çok fazla ihtiyaç var. Çünkü gerçek anlamda bir fakru zaruret, sefalet içerisinde bir ortam var. Bir ara bizde işte kaçak yollardan Türkiye'ye gelip çalışanlar, Ermenistan'dan epey bir kişi vardı. Şimdi bu ihtiyacı gördükleri için bir de tabii orada yani 93'ten itibaren devam eden haksız bir işgal vardı sonuçta. Dağlık Karabağ'da fiilen bir işgal durumu vardı. Milyonlarca Azerbaycan, Karabağlı Azerbaycan insanları göçmen durumuna düşmüştü. Ben ta
3: 3 milyon kişi.
1: Ben ta 98 senesinde gitmiştim. Onların işte Azerbaycan'da nasıl böyle sefaret içerisinde kaçkınlar gibi tabirler kullanıyordu onlar açısından. Kaçkınlar dedi, mülteci yani o anlamda. Kaçtılar gittiler anlamında değil.
3: Göçkünler, kaçkınlar.
1: Göçkünler, kaçkınlar. Şimdi dolayısıyla yani bu anlamda da oradaki bu işgalin 30 yıl boyunca devam eden, 27 yıl boyunca devam eden o işgalin demek ki Ermenistan'da da bir şey oluşturamadığını, yani orada bir meşruiyet oluşturamadığını da gösteriyor gelinen bu nokta. Paşinyan bu işi böyle hani bir gurur meselesi yapmak yerine gayet rasyonel bir zeminde yürüttü. Duygusal şeylere kapılmadı, böyle milliyetçilik dalgasına kapılmadı. Diasporanın kışkırtmalarına, teşviklerine katılmadı. Ben muhabirken Amerika'da bu Ermeni diasporasıyla ilgili bir dosya çalışması yapmıştım. Gittim orada. Onların şeyleriyle de konuşmuştum. Kanaat önderleriyle falan da konuşmuştum o zaman. Ve bir şey vardı, inanılmaz bir baskı vardı. Yani Ermenistan üzerinde bir Türkiye soykırımı kabul etmeden sakın ha onlarla normalleşmeyin diyen bir şey vardı. Baskı ortamı da vardı o zaman da. Şöyle tamamlayayım. 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandıktan sonra bir tören yapılmıştı Ankara'da.
4: Paşinyan gelmişti.
1: O törene Paşinyan da gelmişti.
3: İlk Ermeni Maduro, devlet adamı olarak o geldi.
1: Evet evet. Maduro falan da gelmişti hatta. Ama oraya da geldi Paşinyan. Dolayısıyla bu sahici diyorum ben buna. Bu sahici tutum Ankara'da bunun karşılığını pozitif olarak verdi, yansıttı. İşte böyle görüşmeler yapıldı. Onlar hep olumlu bir atmosfer içerisinde bakıldı, gelişti. 2009'da başarısız bir girişim olmuştu bu konuda esasen. Yani o dönemde evet. de bu kapıların açılması
0: maç izlerini falan vardı. Cumhurbaşkanı'na
1: yaptı. Evet, evet. Onlar doğru. Ama olmadı o zaman. Şimdi daha yakın.
2: Daha yakın.
1: Kağıtlar toplanıyor, bitiyoruz herhalde.
2: Son 4 dakikayı da Hüseyin Bey'e verelim.
5: Birkaç cümle söyleyeyim. Birincisi demin söyledim, yani Türkiye'nin duruşu. Türkiye'nin fırsatçı olmayışı. Türkiye'nin başkasının hakkına riayet konusunda samimiyeti ve nitekim Ermenistan'daki işgal, daha doğrusu Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının işgalden kurtarılmasından sonra Türkiye tamam mesele bitmiştir demez. Yani biz niye Ermenistan'da işte sınır kapılarımız kapalı, niye Ermenistan'la ilişkilerimiz kopuk? Ermenistan'ın haksız bir şekilde
0: başka bir ülkenin
5: topraklarını işgal etmesi. Yani biz bunu doğru bulmuyoruz dedik. Yani biz işgalci olduğunuz sürece ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun, Avrupalılar ne derse desin, Amerika ne derse desin, efendim Amerikalılar her 24 Nisan'da tanıyacağız tehditlerine pabuç bırakmadan bizim bir doğrumuz var. Aslında bizim doğrumuz aklı başında her milletlerin, her devletin doğrusudur. Yani hani biz efendim yani işte Ermenistan aslında orada işgalci ama işte biz de zaten bir tane Helsinki komisyonu kurduk. Bir bakacağız işte yani o meseleye falan böyle bir şey. Yok kardeşim, işgal. İşgalci. Bu işgal bittiği anda bizim Ermenistan'a karşı, Ermeni halkına karşı bir düşmanlığımızın olmadığını ilan ettik. Ve nitekim işgal bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı çok açık, net bir şekilde dedi ki bu mesele Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki bu sorun çözüldükten sonra, hatta bir Kaşlı yapıdan bahsetmişti, işte Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan'la dahil bir şeyden bahsetmiş, işbirliğinden bahsetmiş. Yani bu Türkiye komşuluk haklarına saygılı ve komşulardan yanlış yapan varsa gereğini yapar. Esad'a yaptığı gibi yıllarca. Bu bağlamda Türkiye'nin duruşunun doğru olmasının neticesinde Ermenistan'da yepyeni bir durum ortaya çıkardı. Yani hani Türkiye husumetini sürdürseydi belki bugün Ermenistan'da farklı seçimler olacaktı. Paşinyan'ın başına başka şeyler gelecekti. Ama bu konuda tabii ki Ermenistan halkının iradesini de takdir etmek lazım. Yıllarca hem diaspora hem içerideki işte evet. faşist Ermeniler tarafından kandırılan, başka şekilde iradeleri gasp edilen bu millet çıktı, dedi ki evet biz orada işgalciydik.
2: Onlar da onu kabul etti.
5: Başbakanımız da bu işgale son verdi ve biz bu kişiyle yolumuza devam edeceğiz. Yani bu çok kıymetli bir şey. Bazen savaşı kazanan yönetimler bile seçim kaybeder. Yani bazen savaşı evet, kazanmak bile
2: gibi. Çok özür dilerim, araya gireyim. Süre dolmuş çünkü. Ya bugün konuşamadık ama onu da unutmayalım. İsrail Gazze'deki zulmünü daha da arttırdı. Yardım geçişleri tamamen durmuş durumda. Onu da konuşamadık ama unutmayalım. Bunu da aklımızın mutlaka en önemli köşesinde tutalım. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
4: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitler.

0: Lerle Moda Life.
1: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
2: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
4: Abi hocam affetmez.
2: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Birazdan detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Bakacağız. Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini göstermiş olduk dedi. Cumhurbaşkanı, güçlü olmak dışında seçeneğimiz yok ifadeleri. Birazdan moderatör Gece'de açıklamalarını tamamını paylaşacağız. Bir yanda CHP Genel Merkezi'nde, bir yanda mecliste. Mecliste bir korsan grup toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, CHP Genel Merkezi'nde bir grup toplantısı düzenledi ve Kılıçdaroğlu çok sert mesajlar verdi. Kapıya konulacaklar dedi. Kimden bahsediyor? Kirli kimseler, kirli kimse. Onları dedi kapının önüne koyacağız. Yarın MYK toplantısı var CHP'de. Perşembe günü parti meclisi toplantısı. Neler olacak? Konuklarım olacak, birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız. Hürmüz'de devreye gezen ABD helikopterini İran düşürdü. Açıklama Trump'tan ve Trump diyor ki İran'a bir yanıt vermek zorundayız. Önümüzdeki dakikalarda gelir mi o yanıt? Bakıyoruz, merak ediyoruz. Dakikalar içerisinde ekranlara taşıyacağız. Bizim çocuklar 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için sahaya indiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3000 taraftar antrenmanı takip etti. Gelen görüntüler böyle. O coşkuyu da birazdan ekranlara yansıtacağız. Ayrıntılarla moderatör Gece başlıyor.

0: CHP'nin grup bilmecesi çözülmek yerine kar topu etkisi yarattı. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları mecliste karşı karşıya geldi. Gerginlik, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını genel merkeze almasıyla son buldu. Mecliste konuşan Özgür Özel'in hedefinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
1: İçeride Özgür Özel destekçisi milletvekilleri grup salonunu zapt etti. Meclis kapısı önünde tansiyon her geçen dakika yükseldi. CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözülmek yerine kar topu etkisi yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı açıklamasının ardından Özgür Özel cephesi geri adım atmayınca ortalık karıştı. Görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısından. Sabah saatlerinde CHP'liler grup toplantısına girmek için meclis önüne geldi. Ancak meclis başkanlığı güvenlik gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını açıkladı.
2: Hain Kemal! Hain Kemal!
1: Dışarıda kalan CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlar attı. Zaman zaman Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında tartışmalar yaşandı. Gerginlik artarken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden sağduyulu bir adım geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze aldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu taraftarları meclisten ayrıldı. Özgür Özel meclis grup salonunda konuşmadan önce dışarıdaki taraftarlarıyla bir araya geldi. Ardından grup salonuna geçti. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler vardı.
3: Ne kurultay yapabilirsiniz, ne bayramlaşma, ne grup toplantısı, ne başka bir şey. O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
1: Özel kurultay isteğini de yineledi. Ancak 26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayı işaret ederek mutlak butlan kararını da aslında kabul etmiş oldu.
3: Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır.
0: Özgür Özel böyle diyor. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu tarafına. Az önce de haberi sunarken paylaşmıştım. Bir arbede yaşanınca CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ya da daha büyük bir arbede olasılığı ortaya çıkınca Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne taşıdı. Çok sert sözleri var. Özellikle Özgür Özel'e ve çevresinde bulunan isimlere. Şöyle diyor, bir kez daha arınma vurgusu yaptı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz dedi.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
6: Kirlenenleri partiden kovacağını bu sözlerle belirtti. Pavyonlarda yapılan delege pazarlığına sözü getirdi.
4: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde yaptı. Gündeminde şaibeli kurultayda yaşananlar vardı.
4: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
6: Kılıçdaroğlu sözü Özgür Özel'e getirdi. Özel'in mücadele çağrılarını eleştirdi. Özgür Özel'in her fırsatta Türkiye'yi yurt dışına şikayet ettiğini hatırlattı.
4: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
6: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel destekçisi medyada vardı.
4: Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
6: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindekilerin sosyal medya üzerinden algı operasyonu yaptığına dikkati çekti, gençleri uyardı.
4: Biraz onların derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın, trollerin, ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar.
6: Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda kurultay meselesine de ayrı bir parantez açtı. Ahlaklı, erdemli kurultay çıkışı dikkati çekti.
4: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
0: İşte sürece dair Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bunları söylüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de önemli mesajları vardı. Şöyle, gün sonu bugün neler yaşandı Ankara'da bir özetini yapalım istedik. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok ciddi uyarıları var. Özgür Özel'e yönelik. Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir ifadeleri önemli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Şimdi gelelim Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ne söylediler? Paylaştık ama hatırlayalım, konuklarım beni bekliyor, gideceğiz. Soracağım hepsini onlara. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Gelelim Özgür Özel'e. Yapılacak iş daha önce 111 milletvekilinin imzasıyla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultayı yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonunda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir diyor. Ne demek istiyor burada? Ben de bilmiyorum. Hukukçu konumda var. Hepsini soracağız birazdan. Şimdi konuşacağız. Özellikle bu işin kurultay süreci Kemal Kılıçdaroğlu olacak diyor. Kurultay da yapacağız diyor ama orada tabii bir hukuki süreçte işleyecek. Hepsini konuşacağız. Avukat Şükrü Aksu bizlerle. Şükrü Bey hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Erkan Bey iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve Akşam Gazetesi yazarı, aynı zamanda 24 programcısı Doktor Murat Özer bizlerle. Murat Özer hoş geldin.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi önce Murat Bey sizinle başlayacağım. Biraz... Birkaç saat de geriye gidelim. Meselenin başından başlayalım. Şimdi bugün grup toplantısı CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacaktı. İki taraf da dün açıkladı. Saat verdi grup toplantısı ile ilgili. Kapıda bir arbede meclisin önünde yaşanmaya başlayınca Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne çekti. Bu adımıyla başlayalım Murat Özer. İşin başından alalım. Ne dersiniz? Bu adımı ne anlama geliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
8: Bu adım aslına bakarsanız bir geri adım değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meseleyi biraz daha durgun bir hale getirerek ama çok daha şiddetli bir teyakkuza geçeceğini işaret olarak görüyorum.
0: Bu yorumunuz önemli çünkü şöyle özellikle CHP medyasında, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na yakın medyada bunun bir geri adım olduğu yönünde çok sayıda böyle yorumlar, açıklamalar vardı bugün.
8: Yani Kemal Bey bugün meclise gitmiş olsaydı muhtemelen çok büyük bir kavga çıkacaktı. Yani gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da Özgür Özel taraftarları da orada bulunuyordu ve her an kavgaya hazır bir kitle vardı. Meclisin içerisine taşınmış olacaktı kavga ve bu telafi edilemez sonuçlara götürürdü bizi. Kemal Bey'in de elini zayıflatan bir şeye dönüşürdü ama en önemlisi Kemal Bey de bir şeyde ısrar eden bir taraf olurdu. Yani böyle bir şeyin olmasına vesile olan kişi olurdu. Kemal Bey geriye çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gitti ve orada aslında adeta bir miting havasında konuşma yaptı. Doğal olarak bunu çok daha büyük bir fırsata çevirdi. Şimdi asıl önemli olan şey bence kırılma noktası şu. Kemal Bey bugüne kadar biliyorsunuz 1,5-2 yıla yakın bir süredir Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ile yolsuzluk, irtikap ve rüşvet operasyonları yürütülüyor. Ve Cumhuriyet Halk Partili tüm siyasiler Özgür Özel liderliğinde kapı kapı dolaşıyorlar, şehir şehir dolaşıyorlar. İşte büyük gezip eylemler yapmayı, organize etmeye gayret ettiler. Çok büyük şiddet içeren eylemler de yaptılar ve temel olarak şunu söylediler. Bu operasyonların tamamı siyasidir. Bizim belediye başkanlarımızın hiçbir şekilde en küçük bir günahı yoktur. Hepsine biz kefiliz dediler. CHP'den de buna aykırı bir ses bugüne kadar çıkmamıştı. Ve doğal olarak herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tüm siyasi figürlerin ve seçmen kitlesinin de aslında buna inanmış olduğunu zannediyorduk. Biz bugüne kadar böyle bir şey düşünüyorduk. Eğer Kemal Bey de buna inanmış olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmenleri de buna ikna olmuş olsaydı ve Cumhuriyet Halk Partili pek çok siyasi figürü ve milletvekilleri de buna ikna olmuş olsaydı, bugün Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak davasının neticesinde Özgür Özel'le bir araya gelir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden bir kongreye götürelim der. O da Sayın Genel Başkanım, elbette ben de bir grup başkanı olarak sizinle birlikte hareket edeceğim. Şu anda iktidar medyası ve iktidarın kendisi yargıyla beraber üzerimize geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu durumdan birlikte kurtaralım der. Ve orada bambaşka bir manzara olurdu, değil mi?
0: Evet.
8: Böyle olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı kürsüye, dedi ki CHP hırsızların eline geçmiş durumdadır. Rüşvet vardır, irtikap vardır, 26 belediye açık ve net bir şekilde yolsuzluk yapmıştır. Bu da yetmemiştir, Fethullahçı terör örgütü partiyi ele geçirmiştir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması FETÖ'cü Özgür Özel sloganlarıyla kesildi. Artık rüşvetçi, hırsız Özgür Özel değil, sadece FETÖ'cü Özgür Özel sloganları atıldı. Bakın nerede? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasında binlerce kişi FETÖ'cü hırsız Özgür Özel diye slogan attı. Bu o kadar büyük bir kırılma ki, o kadar ciddi bir kırılma ki, bu saatten sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çıkıp da bizim belediye başkanlarımıza yönelik siyasi operasyon yürütülüyor, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına yürüyordu, bizi engellemeye çalıştı diyemezler. Çünkü bunu CHP'liler de artık inanmıyorlar. O açıdan Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde bu manzarayı geldi önümüze koydu. Asıl mücadele ettiğimiz şey hırsızlıktır, rüşvettir, terör örgütlerine teslim edilmiş CHP yöneticileridir ve kendisinin ikbalini İngiltere'de arayan bu kişilerdir. Bunlarla mücadele bir istiklal mücadelesi gibidir dedi. Bu saatten sonra gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi temizliğe başlayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu asla geri adım atmayacak. Öyle görünüyor. Bu temizlik devam ettiğinde ise Ekrem İmamoğlu'nun kendi geleceklerini bağlamış olan, ona borçlu olan her kim varsa onlar partide duramayacakları için kendilerine yeni bir yol bulacaklar. Başka çare kalmamış durumda.
0: Başka çare kalmadı. Peki. Şükrü Aksu, şimdi bu işin bir de hani süreç nasıl?

0: ilgili gerekli adımların atılacağı ifade ediliyor. Şunu sormak istiyorum. O adımlar ne olacak? Ve bunlar kısa sürede atılabilir mi? İşte partiden ihraç mıdır? Ve bu kanunen nasıl ilerleyecek bu süreç?
1: Erkan Bey, tabii Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihli parti tüzüğüyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş olan ve parti içi demokrasiyi esas alan, çoğulcu anlayışı esas alan, önce insan ilkesini esas alan, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini esas alan Türk siyasi tarihinin önemli partilerinden bir tanesi. Bugün mahkeme tarafından, bölge adliye mahkemesi tarafından verilen mutlak tutulan kararı, bakın, hukuk usulü mahkemeleri kanunu 367. maddesinin 2. fıkrası kapsamında aslında kesinleşmeden uygulanamayacak bir karar. Çünkü siyasi partiler bir tüzel kişilik, kişiler hakkında verilen karar kesinleşmeden uygulanmaz. İhtiyat tedbiri kararı vermiş olduğu için mahkeme, burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunu doğru okumak lazım. Bu pozisyon Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası gereğince bir yönetim kayyımlığı pozisyonudur. Bu noktada aslında Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık görevi hala devam etmekte, ancak göreve dair yetkilerini kullanamamaktadır. Bu yetki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyat edilir kararıyla birlikte geçmiştir. Dolayısıyla burada bu olayı değerlendirirken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan işler yapabileceğini, yani idari ve mali işlere ilişkin olağan yönetim işlerini yapabileceğini, bunu yaparken de parti tüzüğü, siyasi partiler kanunu ve anayasaya uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini söylemek lazım.
0: Yani neyi yapabilir, neyi yapamaz? Şöyle bir ayırsak ikisini.
1: Evet, bu çok, bakın, bu çok önemli. Yani bu konuda ciddi bir problem var. Şöyle anlatayım basitçe, örnek üzerinden. Örneğin siz eşinizle bir boşanma için dava açtınız. İslah Mahkemesi sizi boşadı. Ancak taraflardan biri Yargıtay'a temize gitti. Siz karar kesinleşmediği için, boşanmış olmayacağınız için gidip yeni bir evlilik yapamazsınız. Dolayısıyla şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talep edilen kurultaya git ve yeniden seçim yap şeklindeki talep, özgür evli olan bir kişiyi yeniden evlendirmektir. Şu an Sayın Özgür Özel'le Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Genel Başkanlığı evli durumdadır. Hala bu ayrılık gerçekleşmemiştir. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk Medeni Kanunu 460. maddesi gereğince olağan işleri yapacaktır. Bu olağan işler ne? Partinin kurulları ayakta kalabilsin. Siyasi olarak da burada o kurulların işleyebilmesi için parti tüzüğünün öngörmüş olduğu işlemleri yapacak. Bu işlemleri yaparken de bakın bir kamu görevlisi olarak yerine getirecek. Sadece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil, parti meclisi ve bununla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu şu anda yerine getirdikleri görev bir kamusal görevdir. O yüzden siyasi irade kurucu nitelikte, yeni bir irade kurucu nitelikte eylemlerde bulunmaları kanunla hem anayasa kapsamında hem de medeni kanun kapsamında yasaktır.
0: Yani kimseyi ihraç edemezler mi şu an partiden? Bu yetkileri
1: şimdi,
0: yok mu?
1: İhraç, onu da açıklayacağım size. Şimdi burada bir kere kendi parti tüzüğünün 63. maddesi yetkiyi düzenlemiştir. Ve bu yetkide parti meclisi üyelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, Büyükşehir Belediye Başkanlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyelerini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edecek makam parti meclisidir. Bir kere bunu söyleyelim. Dolayısıyla MYK'nın böyle bir yetkisi kendi elinde yok. Ne yetkisi var MYK'nın? MYK il yönetim kurulunu, il disiplin kurulunu, il başkanını ya da il belediye başkanı, başkan yardımcıları gibi ya da ilçe belediye başkanları gibi bu kişileri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebilir. Burada şu çok kıymetli.
0: Parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu toplayacak Perşembe günü.
1: Tabii parti meclisini Kemal Kılıçdaroğlu toplayacak, ancak bu toplamayı icra memurluğunun verdiği yetkiyle birlikte toplayacak. Burada parti meclisi 50, normalde 60 kişiden oluşması lazım genel başkanla birlikte. 3'te 2 çoğunluğun altına düşecek mi düşmeyecek mi, bakın burayı göreceğiz. Eğer 40'ın altında bir düşme söz konusu olursa bu takdirde biz bambaşka bir durumdan bahsedeceğiz. Bu sefer oranın tamamlanması gerekecek yedek üyelerle birlikte. Şunu söyleyelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi eğer bu göreve gelmesinden sonra hakkında soruşturma başlatılmış, kamu davası açılmış, yargılaması gerçekleşmiş ve cezalandırılmış kişilerle ilgili parti tüzüğünü işletmekle ilgili elinde bir yetki mevcuttur. Bu yetkiyi yerine getirebilir ve uygulayabilir. Seçim ile, yani genel başkanlık seçimi ile parti tüzüğünün disiplin işlemlerini birbirinden ayırmak gerekir. Burada Sayın Özgür Özel'in hakkının zayi olmaması için, parti meclisinin hakkının zayi olmaması için seçime gitme ile ilgili elinde bir yetki şu anda mevcut.

0: Değil. Ancak parti tüzüğünün işletme noktasında disiplin cezaları ile ilgili özellikle burada bahsetmiş olduğunuz parti mensubu üyeleri, TBMM üyeleri ile ilgili 63. maddeyi işletebilir, sonra 68. maddesi kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu bir karar verebilir, karar tesis edebilir. Bunu biz şunu göreceğiz tabii ki. Özellikle bu parti meclisinin toplandığında iki tane husus var. Bir, parti meclisinin elinde daha önce hakkında disiplin cezası verilen kişilere affetme yetkisi var. İki, adı soruşturmaya karışmış. Bu biliyorsunuz mahkeme kararında adı geçen delegeler söz konusu.
1: Evet.
0: İstanbul'da adı geçen delegeler söz konusu. Ya da bu rüşvet operasyonları ile ilgili gerçekleştirilen eylem ve işlemler söz konusu. Bunlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi yetkileri doğrultusunda işlemleri tesis edeceklerdir. Ancak bu kararı verecek olan Yüksek Disiplin Kurulu'dur. Peki bu karar diyelim ki ihraç kararı verildi. Burada ne yapacak biliyor musunuz üyeler? Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklar. Bu davada benzer olduğu gibi. Bu karar hukuka aykırıdır, usulsüzdür, böyle bir yetkileri yoktur diye. Dolayısıyla şu anda aslında adli yargının yetkisiz olduğuna dair, Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili olduğuna dair bir kısım kişilerce yorumlarda bulunsa da siyasi partiler bir tüzel kişilik olduğu için Türk Medeni Kanunu 83. maddesi rahatlıkla uygulanabilir ve bu noktada yönetim kayyum atanmasına engel bir durum söz konusu değildir.
1: O bahsettiğiniz işte soruşturmalarda ismi geçen kişiler, o kişilerden biri de Özgür Özel zaten. Şimdi onunla ilgili de bir karar vermeye kalkarsa o halde şu anda veremiyor mu? Tabii hukuki terimler o kadar karışık ki Şükrü Bey, aradan böyle süzüp süzüp almaya anlamaya çalışıyorum da bir yandan. Hani parti
0: İşte
1: meclisinde de Özgür Özel ile ilgili bir karar şu an alınamıyor mu? Ben öyle doğru mu anladım?
0: şimdi parti meclisinde Sayın Özgür Özel'le parti meclisi üyeleriyle, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle şu aşamada karar alınmasını ben bir hukukçu olarak doğru görmüyorum. Parti meclisi bu kararı aldığında doğrudan uygulamayla ilgili bu kararı uygulayacak olan ihtiyat tedbir kararını veren mahkemeye ve bu kararı uygulayan icra memuruna durumu bildirip bununla ilgili özel bir yetki alması gerekecek. Bunu gerçekleştirmediği takdirde siz mutlak butlan hükmünü kesinleşmeden uygulamış hale geleceksiniz.
1: Anladım.
0: Bu da ciddi bir problemi teşkil edecek.
1: Buradaki bütün mesele yargı yolunun daha bitmemiş, bitmemesi.
0: Evet.
1: Daha yargı yolu bitmedi.
0: Aynen
1: İşte
0: öyle.
1: Yargıtay var, üst mahkeme var vesaire vesaire. Peki yine soracağım meseleler olacak bu işin hukuki tarafı ile ilgili. Murat Özer, Özgür Özel örümcek kafalılar dedi Kılıçdaroğlu taraftarlarına. Şimdi ciddi bir bölünme, bir karşılıklı kargaşa var. Bir video vardı meclis önünde sanırım. İki bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir hanımefendi. Bir tarafta Özgür Özel'i destekleyen bir hanımefendi. Şimdi onu ben bir isteyeceğim. Onu bir izleyelim Murat Özer. Onun üzerine de bu işte örümcek kafalılar mevzusu. İşte benden olmayan haindir meselesi. Seninle çok konuştuk bu meseleyi daha önce de. CHP içerisinde hani istenen çizginin dışarısına çıkan herkes çok uzun süredir hemen bir hain sıfatıyla damgalanmaya çalışılıyor. Şu pası bir şey görebilir, videoyu bir izleyelim.
2: Olmaz bak biz
3: hain hain.
2: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
3: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
2: partinin
3: birlikte
2: masalarında hain
3: benim
2: olamaz.
3: Benim dedemin mal varlığı bu
2: Cumhuriyet
3: partiye
2: Halk
3: gömüldü.
2: Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
2: Diyemezsin onu.
3: Hain.
2: Diyemezsin.
3: Hain. Hain.
4: Yapma işte.
3: Hain.
4: Tamam.
3: Hain.
4: Tamam.
3: Hain.
4: Tamam. Tamam.
3: Kalleş.
4: Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
3: Hep hain. Hep
4: tamam.
3: Kalleş.
4: Tamam. Tamam.
3: Mutlaka seni.
4: Tamam yapmayın.
3: Kusunuz. Ne yaptın sen? Ne yaptın?
4: Siz kusunuz. Sen şey yapma.
5: Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
4: İstedi ki bu buna. Buna yapmayın. Şu Atatürk'ün partisine bunu yapmayın ya. Yapmayın şu Atatürk'ün partisine ya.
1: Bir tarafta sakinleştirmeye çalışıyor meseleyi. Murat Özer, hain, örümcek kafalılar, butlancı vesaire vesaire. Bu CHP'nin içinde bulunduğu duruma dair böyle bir tespit isteyeceğim senden.
6: Ben çok korktum açıkçası. Türkiye'nin geleceği açısından da korktum. Bir Türkiye yurttaşı olarak korktum. Şu kafa, yani 21 yaşında olduğunu söylüyor. Karşısındaki de annesi yaşında birisi. Muhtemelen o hanımefendi çok uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hizmet etmiş biri, zaten onu söylüyor. Ona karşı takındığı tavır, Türkiye'nin, yani Özgür Özel'in taraftarlarının motive

0: motive eden şey ne olduğu sorusunu çok net bir şekilde cevaplıyor. Bu öfke Cumhuriyet Halk Partililere yönelik bir öfke bakın. Bu öfke AK Partililere, MHP'lilere, DEM Partililere, diğer partililere yönelik nasıl bir şekillenecektir düşünebiliyor musunuz? Şu Türkiye açısından bir karanlık tablodur. Sadece burada bir edepsizlik görmüyorum. Yani büyüğüne karşı bir edepsizlik görmüyorum. Bu öfke, birikmiş bu öfke her şeyden nefret eder, herkesten nefret eder, kendisi gibi düşünmeyen herkese karşı son derece saygısızca konuşulabileceğini gösteren bu öfke Türkiye açısından karanlık bir tablodur ve Cumhuriyet Halk Partililer eğer Özgür Özel'in taraftarları bu şey içerisine düşerlerse ki düşüyor gibi görünüyorlar. Bu Türkiye açısından felakettir. Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün yapmış olduğu aslında çağrı bu yöndeydi. Yani şu sokağa şunu çıkartırsanız şu öfkeli ve öfkesini kontrol edemeyen psikolojik sorunları olan gerçekten patolojik sorunları olan patolojik problemleri olan bu kitlenin sokaklardan çekilmesi lazım. Türkiye'nin güvenliği açısından. CHP'lilere bunu yapan diğer insanlara neler yapmaz? O açıdan çok tehlikeli bir eşikteyiz bu yönüyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum açısından. Ben Şükrü Bey'e tabii hukuki açıdan pek çok şeyleri söyledim ama Cumhuriyet Halk Partisi için bunların hiçbirisinin bir geçerliliği yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun arkasından dolanmayı ve bunu sürekli başka tür bir vesayete dönüştürmeyi vesayet odakları içerisinden de kendine bir takım zeminler bularak Türkiye'nin siyasetini zehirlemeyi bir alışkanlık haline getirmiş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi 367 belasını Türkiye'ye getirmiş. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırken ve 367 şartı hiçbir şekilde bugüne kadar aranmamışken Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildiğinde bir anda aklına gelip bunu hemen Anayasa Mahkemesi'ne taşıyıp aynı gün iptal ettirip İptal edildiği günde Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hükümetine 27 Nisan muhtırasını verdirten bir parti. 411 kişi milletvekili, parlamenter. Parlamentoda Türkiye'nin en kronik sorunlarından biri olan başörtüsü sorununu anayasal çerçevede bir çizgiye getirip yasakları kaldırdığı gün bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak kaldırtan 411 el kaosa kalktı şeklinde manşetler attıran bir partidir. O açıdan hukuku istediği gibi lastik gibi çeker, kullanır. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin soruşturmaları olur mu? Onlar mahkemeye gider. Bunlar çok önemli şeyler değil, emin olun. Şu anda bilmemiz gereken temel bir şey var. Gördüğümüz bir manzara var. Partilere insanlar gönüllü olarak giderler. Hiç kimse oraya zorunlu olarak gitmez. Parti gönüllülük esası üzerine bina edilen ve insanların gönlünün orada olmasıyla ancak icra edilebilecek bir faaliyet alanıdır. Yani insan orayı severse orayı destekler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde iki farklı grup sokakta birbirlerine bu şekilde hakaret edecek, öfkelenecek. Birbirlerine ikisi de birbirini ihanetle suçlayacak ve birbirlerini hırsızlıkla itham edecek. Evet, bu değerlerini söylemiyorum. Ekranlara yansıtabilecek kadar şey değil. Ve
1: Özgür Özel
0: bunlar
1: mi yapıyor bunu Murat Özel? Bunu bilinçli bir şekilde CHP'yi
0: Özgür Özel'in
1: kutuplaştırmaya mı
0: ağzından
1: çalışıyor?
0: Evet, Özgür Özel'in ağzından duyduk zaten önce. Önce Özgür Özel kendi belediye başkanlığının, hanım belediye başkanlarını arayarak telefonlarda bunu söyledi. Keçiören Belediye Başkanı'na şu anda ifade edemeyeceğim küfürlü mesajlar attı. Kendi partisinden istifa ettiği için. Yani o öyle bir noktaya getirdi ki şu anda 21 yaşında sokaktaki kızın annesi yaşındaki kadına bu kadar öfkeyle hakaret ediyor edecek noktaya gelmesini bu motivasyonu sağlayan Özgür Özel ve Özgür Özel doğal olarak bu şu andaki kargaşanın en temel müsebbibi. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının da ondan aşağı kalır yanı olmadığı kanaatindeyim ama ya bu birisi öfkeyle besleniyor, birisi adalet duygusuyla besleniyor. Bu da çok önemli bir nokta. Yani Özgür Özel'in taraftarlarını besleyen şey öfke ve nefret ve kaybetme korkusu çünkü 26 tane CHP'li belediye şu anda başkanı yargılanıyor. Soruşturmalar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 2400 yıl hapis cezasıyla yargılanan belediye başkanları var. Ve içlerinden bazı belediye başkanları da Uşak ve Antalya'da olduğu gibi çıktılar. Biz bu işi yaptık. Biz yolsuzluk yaptık. Biz hırsızlığın bir parçası olduk. Hatta öyle ki Özgür Özel'in altındaki makam arabasını bile milletin cebinden çalınan paralarla aldık dedi yani. Bunun ötesi yok. Şimdi bunu kaybetmek istemiyorlar. Bu büyük bir imkandı. bu belediyelerin sağlamış olduğu bu büyük imkanı elinden kaybetmek istemeyen bir öfke var. Bu öfkeyi kontrol altına almak durumunda. O açıdan bu saatten sonra hani gönül kırılmış, birbirlerine düşmanlık başlamış, husumet alabildiğine yükselmiş. Bu saatten sonra düzelir mi? Ha, şimdi patolojik vaka derken şunu söyledim. Muharrem İnce 11 milyon oy farkıyla Cumhurbaşkanımıza mağlup olduğu gece çıkıp dediler ki efendim siz ekranlara çıkın, mağlup olmadık, galip olduk diye açıklama yapın dediler. En son adam dedi ki ya kardeşim siz iyi misiniz? 11 milyon fark attı bana, şizofren misiniz dedi. Hatırlayın. Ve ondan sonra Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğunda adamla alakalı neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Ne kasetler çıktı, ne hakaretler, ne küfürler. Sonra Muharrem İnce partiye geri döndüğünü ifade etti. Bir anda tekrar kahraman oldu. Burada bir patolojik sorun var. Bunun çözülmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben bugün konuşmasında bunu gördüm. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı mesela çok önemli bir şey söyledi. Osmanlı hinterlandında yer alan yerlerde Türkiye var olmalıdır dedi. Bu başka bir şey. CHP'nin bugüne kadar gördüğümüz siyasetinden çok farklı bir noktada olduğunu söylüyor. Arınmak zorundayız, hırsızlıkla, irtikapla, rüşvetle
1: Şöyle bir
0: arınmayacağız
1: ekte
0: dedi. Bu
1: yapayım
0: da
1: Murat Özer, lütfen
0: kırıldı.
1: unutma söyleyeceğini. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım etmiyorsunuz diyemez. Bu
0: Evet.
1: topraklardan
0: Bu çok açık.
1: Yunanları, İngilizleri kovalayan bir milletin evladı nasıl yurt dışına çıkıp da bizi tek bıraktınız der. Diyor.
0: İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından son 20 yılında gördüğümüz siyasetin yanlış olduğunun açık bir şekilde 13 yıl genel başkanlık yapmış olan birisinin ağzından bir itiraftır. Çok ciddi bir itiraftır.
1: Peki.
0: O açıdan Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayın 15 Temmuz gecesi son olarak şunu söyleyeyim. 15 Temmuz'dan hemen sonra şunu söyledi. Yenikapı mitingine Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli ile el ele tutuşup çıkmıştı. Ve Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele yemin etmişti hatırlayın. 2 gün sonra çıktı dedi ki bu bir tiyatrodur. O günkü o kırılma her neyse Kemal Bey'deki o kırılma yaşatan her neyse Kemal Bey bugün çıkıp onu izah ettiğinde biz CHP'deki son 15 yılda yaşanan bu inkırazın, dönüşümün, kötüye doğru gidişin hepsinin gerekçelerini bulacağız ve bu mesele artık öfke ve nefret üzerinden değil, adalet ve CHP'nin millileşmesiyle neticelenecek diye düşünüyorum.
1: Peki son soru Şükrü Aksu. Bir ihtimal daha var. O da yeni parti konuşulan ihtimallerden bir tanesi. Böyle söyleniliyor. Birisi az önce bu kurultaya götürme meselesiyle ilgili bir detay verdiniz. Özgür Özel diyor ki 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmalı. Yoksa CHP'nin seçime girmesi tehlikeye girer. Şimdi bu sözü açalım. Buradan acaba şöyle bir yol mu oluşturulmaya çalışılıyor? Böyle bir durum oluştu, aklıma böyle bir soru geldi. Hani siz buraya gitmiyorsunuz kurultaya, biz de yeni parti kurmak veya başka bir partide birleşmek zorunda kalacağız diye bir çıkış yolu mu aranıyor acaba? Ne dersiniz?
2: Erkan Bey, siyasi partiler kanunu 36. maddede bir siyasi parti il, ilçe ve büyük kongrelerini ilk kez üst üste yapmaması halinde seçime giremez diye bir hüküm var. Ancak burada bence Sayın Özgür Özel ekibi tarafından kaçırılan husus şu. Bakın mahkeme bir mutlak mutlan kararı verdi. Türk Borçlar Kanunu 27. maddesi kapsamında yokluk kararı vermedi. Mutlak mutlan ile yokluk arasında ciddi bir fark vardır. Mutlak mutlanda hukuki olarak şeklen ve fiilen bir işlem gerçekleşmiştir. Ancak buna hukuki sonuçlarını bağlayamazsınız. Hukuki sonuçları doğmamıştır. Yokluk olsaydı bu takdirde dedikleri söz konusu olabilirdi. Ancak burada mutlak mutlak karar söz konusu olduğu için bir kurultay yapılmış olarak addedilecektir hukuken. Yine siyasi partiler kanunundaki maddeyi okuduğunuzda ilçe, il ve büyük kongrenin üst üste iki kez yapılmasından bahseder. Yani siz il aralarda veya yazmaz. İl ve ilçeyi yapmış olsanız dahi büyük kongreyi bir kez daha yapmış olsanız bu takdirde siz yine seçime girebilirsiniz. Tabii bunu niye söylüyoruz? Anayasanın 68-69. Maddeleri Siyasi Partiler Kanunu bize şunu atfediyor. Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez birer unsurudur diyor ki bu dosya özelinde de bu partinin seçime gidememesiyle ilgili ikinci defa mahkemenin vermiş olduğu bir karar söz konusu. Bu karar sebebiyle gidilmeme durumu söz konusu. Dolayısıyla hem hukuki olarak mutlak mutlalığın niteliği, hem kanun maddesinin lafzı, hem de mahkemenin vermiş olduğu karar birlikte değerlendirildiğinde burada iki kez üst üste seçime gitmemeyle ilgili bir risk söz konusu değil. Seçime girememeyle ilgili bir risk söz konusu değil. Ancak burada Sayın Özgür Özel ve ekibinin bence başından beri yapmaya çalıştığı uygulama biz baba ocağı dediğimiz yerde elimizden gelen bütün mücadeleyi gerçekleştirdik. Halbuki HMK 393 kapsamında polislerin gelip genel merkezi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmesi gerekirken, hukuken bu bir zorunlulukken, orada bile eylemlere sebebiyet vermiş olmalarını birlikte değerlendirdiğinizde, polise mukavemet etmesini birlikte değerlendirdiğinizde, aslında buradaki amaç şu: biz bütün mücadeleyi yaptık, buna rağmen partiden ihraç edildik. İhraç edildiğimiz için biz artık yeni bir parti kuracağız düşüncesi içerisindeler. Çünkü şunu düşünüyorlar.
1: Doğru düşünüyormuşum
2: yeterince, evet, yeterince mücadele edilmezse o tabanı ikna edemeyecekler. Baba ocağını terk etmiş olacaklar. Bu düşünceyle hareket ediliyor. Ancak ben bu düşüncenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bakın şunu söyleyeyim. Bu sorunun çözülmesi 5 dakikalık bir süreç. Ne yapacaklardı? Bir, bu kararı temiz etmeyecekti Sayın Özgür Özel elinde yetki varken. Karar 2 hafta sonra kesinleşecekti böylelikle. Temiz ettiyse bile şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu neden temizden feragat etmiyor? Diyor ki Sayın Özgür Özel'in hakkı var. Parti meclisinin hakkı var. Ben nasıl olur da bu hakkı zayi edebilirim? O zaman Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin 2. fıkrasını işletecek. O da ne demek? Temsil olunan kişiler kendileri açık bir yetki verirlerse yönetim kayyum postundaki kişi bunu yerine getirmek zorundadır. Bu ne demek? Sayın Özgür Özel, Parti Meclisi'ne Yüksek Disiplin Kurulu, biz davadan feragat edilmesini istiyoruz. Buradaki üyeliklerimizden istifa ettik. Delegeler de bunu talep ediyor diye delegelerden imza toplarlarsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu dilekçe kendi eline geldikten sonra ertesi gün davadan temizden feragat etmek zorunda kalacak. Böylelikle karar kesinleşecek. Peki karar kesinleşince ne olacak? 45 gün içerisinde kurultaya gitmek zorunda kalacaklar.
1: Peki Murat Özel, 2-3 dakikaya toparlamanızı isteyeceğim bir soru sorayım. Şimdi bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kayıtsız duranlar, bir tarafta Özgür Özel'in yanında kayıtsız duranlar, bir de iki tarafta da görünmek istemeyenler var. Onlardan en önemlisi, ilk başta gösterilen, konuşulan Mansur Yavaş.
0: Mansur Yavaş.
1: Mansur Yavaş. Ne düşünüyorsunuz? Mansur Yavaş ne planlıyor bu süreçte?
0: Ben açıkçası dün Kemal Bey'in bu mesele gündeme geldiğinde grup konuşmasını kim yapacak diye, en akıllıca yolun Kemal Bey'in grubun toplantısına gitmeyerek, çünkü biliyorsunuz grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'dı, onun kürsüye çağırması gerekiyordu. Böyle bir şey gerçekleşmeyeceği için, o pozisyonu düşmemek için bu toplantıyı genel merkezde yapmasını gerektiğini düşünüyordu. Gerçekten de bunu yaptı, ama bunu bir geri çekilme olarak değil, bir önemli figürün, CHP'li önemli figürün ricası üzerine yapmış olursa bu çok daha şık bir şey olurdu. Tam da o noktada Mansur Yavaş'ın tweet'i geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir feragatta bulunmasını istirham etti. Son derece kibar bir dille ve Kemal Bey'i överek. Kemal Bey de tam olarak bunun üzerine bu işlemi gerçekleştirdi. Yani adeta Mansur Yavaş'a, evet doğru bir yerde duruyorsunuz ve ordu bulmaya devam edin, Özgür Özel cephesinin bu kadar yanında durmayın ifade etmiş oldu. Mansur Yavaş da şunu ifade etti: kimin kazanacağını henüz bilmiyorum ama bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu, diğerlerinin ise partiden çıkarak yani ellerindeki milletvekili gücüyle yeni bir parti kuracağı gibi bir vaziyeti görüyorum. Doğal olarak ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde var olma ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma özelliğimi yitirmek istemiyorum diye düşünüyor gibi. Doğal olarak yani buradan baktığımızda Mansur Yavaş kendisi açısından son derece önemli bir pozisyona işaret etti. Daha önce Cumhurbaşkanı adaylığı konusu geçtiğinde de takındığı tavır hep bu tavırdı. Bu tavır sürekli kazananların yanında yer alan tavır. Kemal Kılıçdaroğlu günün sonunda kazanan kişi olacak. En önemlisi psikolojik olarak kazanmış durumda. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş durumda.
1: Peki.
0: Ve göreceksiniz Kemal Bey partide tamamıyla iktidarı ele geçirdiğinde şu anda Özgür Özel'in yanında olan milletvekillerinin çok büyük bir çoğunluğu Kemal Bey'in arkasında dizilecekler.
1: Akşam Gazetesi yazarı ve 24 programcısı Doktor Murat Özer. Murat Özer, çok teşekkür ediyorum katkıların için. Avukat Şükrü Aksu, Şükrü Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınlar. CHP'de bundan sonra neler olabilir sorusuna yanıt aradık. Yaşayıp göreceğiz. Moderatör Gece devam ediyor.

Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma törenleri düzenlendi. İmam Hatip okullarında Şenay Aybüke Yalçın için 9 Kur'an hatimi indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit öğretmen için bir anma mesajı paylaştı. Aybüke öğretmenin hatırasının her zaman yüreklerde yaşatılacağını vurguladı.

0: Hayatının baharında dünyadan koparıldı. Öğrencileri öksüz kaldı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı.
1: Aybüke öğretmenimizi rahmetle anıyorum. Onun okulunda onun isminin verildiği okulda okumak benim için çok gurur verici.
0: Aybüke öğretmen Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Henüz 7 aylık öğretmendi. Şehadeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vefatının 9. yılında unutulmadı. Kabri başında anma töreni düzenlendi, mezarına karanfiller bırakıldı. Ayrıca şehit öğretmen için İmam Hatip okullarında Şenay Aybüke Yalçın için 9 Kur'an hatmi de indirildi. Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'ın acısı ise ilk günkü gibi tazeydi.
2: Gönül isterdi ki çocuklar, Aybüke öğretmen de bu yavrular gibi öğrencileriyle baş başa olması ve onlarla birlikte mutlu bir şekilde yıl sonunu getirip karnelerini verebilmek nasip olsun. Bir türlü işte bir sefer nasip oldu. Bir dahaki yıllarda da böyle bir sevinci yaşayamadı.
0: 22 yaşında şehit olan Aybüke öğretmen için Batman Üniversitesi'nde isminin verildiği derslikte de anma programı düzenlendi. Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ise programa telekonferansla katıldı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok yetkilinin kendisini aradığını aktardı.
3: Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey, diğer kamu kurumunda çalışan bakanlarımız, genel müdürlerimiz, ayrı ayrı hepsi bizimle çok yakından ilgileniyorlar.
0: Törende Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri de şehit öğretmenle özdeşleşen Mausa Limanı adlı türküyü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak da şehit öğretmeni andı. Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9. yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında Aybüke öğretmenin aziz hatırasının her zaman yüreklerde yaşayacağının altını çizdi.

0: Milliyetçi Hareket Partisi 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol takımı için bir marş besteledi. Sanatçı Ahmet Öngel'in imzasını taşıyan eser MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli konuşmadan hemen önce çalındı. Eser hem sosyal medyada hem mecliste tam not aldı.
1: Ay yıldızın aslanları, yazar yeni destanları.
2: 2026 Dünya Kupası heyecanı meclisi sardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup salonunda konuşmadan önce bir sürprizi vardı. MHP A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası macerası için bir marş çalışması başlatmıştı. O eser Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dinletildi. Ahmet Öngel imzalı Arkanızdayız isimli eser önce MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede büyük beğeni topladı.
1: Bekle bizi Amerika, bizim çocuklar harika.
2: Devlet Bahçeli grup salonunda kürsüye çıkınca A Milli Futbol Takımı için bestelenen eser çalınmaya başlandı. Devlet Bahçeli ve grup salonundakiler marşı birlikte dinledi. Ardından Devlet Bahçeli bir kez daha A Milli Futbol Takımı'na 2026 Dünya Kupası yolculuğunda başarılar diledi.
3: Milli takımımız Amerika'ya gidiyor. Onun için son mısrasını da hatırlarsınız.

0: Amerika bekle, biz geliyoruz diyor.
1: ...2026 Dünya Kupası daha başlamadan vize ve güvenlik tartışmalarıyla gündemde. ABD'nin turnuva öncesinde bazı futbolculara, hakemlere ve taraftarlara yönelik uygulamaları tepki çekiyor. Son olarak Özbekistan milli takımının New York'ta narkotik köpekleriyle aranması spor dünyasında yeni bir tartışma başlattı.
2: Futbolcular, teknik ekip, metal dedektörlerle tek tek arandı. Narkotik köpekleri bile oradaydı. Futbolcuların çantalarını kokladı. Özbekistan milli takımının ABD'de suçlular gibi aranması tepkilere neden oldu. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan ABD, turnuva öncesinde aldığı güvenlik ve vize kararları nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Özbekistan takımı New York'taydı. Hollanda ile hazırlık maçı yapacaklardı. Öncesinde sıkı güvenlik kontrolünden geçirildiler. Takım otobüsten iner inmez metal dedektörleri ve narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Hollanda takımının ise benzer güvenlik önlemlerinden geçmediği belirtildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Spor kamuoyunda futbolculara suçlu muamelesi yapıldığı yorumları yapıldı. Ancak eleştiriler yalnızca bu olayla sınırlı değil. İsviçreli futbolcu Embolo'nun vizesinin gecikmeli verilmesi, İran milli takımının günlerce vize işlemleriyle uğraşması ve bazı görevlilere hiç vize çıkmaması da daha önce tartışma yaratmıştı. Irak milli takımı oyuncularından birinin ülkeye girişte saatlerce sorgulanması, Afrika'nın yılın hakemi seçilen Somalili Omar Artan'ın ise ABD'ye kabul edilmemesi dikkati çeken diğer örnekler arasında yer aldı. Güney Afrika milli takımının bazı kafile üyelerine vize verilmemesi nedeniyle seyahat planları aksarken, çok sayıda İskoç taraftarında seyahat hazırlıklarına rağmen ABD'ye giriş izinlerinin iptal edildiği öne sürüldü. Yaşanan gelişmeler Dünya Kupası'nın organizasyon sürecine yönelik soru işaretlerini artırıyor. Eleştirmenler futbolun insanları bir araya getirmesi gerektiğini vurguluyor. Güvenlik ve bürokratik engellerin sporun ruhuna zarar verdiğini savunuyor. ABD güvenlik bürokrasisinin futbola attığı bu katı çalım turnuvanın ruhunda ağır bir yara açtı.
1: Efendim, moderatör gecenin bu bölümünü noktalayalım. Saat 5'te devam edeceğiz.

0: Hani ana sınıflarında bir oyun vardır. Ortada bir sandalye vardır. Çocuklar sandalyenin etrafında lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay değil. Müzik eşliğinde dönerlerken müzik bir anda kesilir. İlk uygun olan sandalyeye otur.
1: O büyüklerde de var o.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pürmelali.
1: Şu tablo var ya. Bak ilk defa söylüyorum. CHP yakışır.
0: Manşetine.
1: CHP'ye her şey yakışır. CHP her türlü pislik, her türlü paçozluk, kepazelik yakışır. İşi bu. Ama Türkiye yakışmıyor.
0: Sana bir şey söyleyeyim
1: Türkiye
0: mi?
1: Türkiye yakışmıyor.
0: Hiçbir itirazım yok. İstedikleri gibi yapsınlar. Ama bak mesela oradaki şeyden, kargaşadan kendileri zarar görür. Beni ya, ilgilendirmez. Bak ben ne vakit bana, benim inancıma, benim kutsalıma yönelik olursa bu taşkınlık.
1: Tamam doğru. Yani doğru söylüyorsun.
0: Özgür Özel çıkıp seçim otobüsüne yakın yıkın mealinde konuştuktan sonra
1: olmaz.
0: Aşağılık alçak 3-5 neydiği belirsiz Şehzadebaşı Camii'nin duvarında bir Ramazan günü kafalarını çektikten sonra Şehzade Camii'nin duvarına bevlederlerse orada evet. Derim ki hop dur.
1: Evet bravo.
0: Orada bir dur.
1: Evet.
0: Kendin ne halt edersen et ama benim kutsalıma müdahale edemezsin.
1: Doğru.
0: Mesele bu. O yüzden şimdi CHP'de grup savaşı. Nedir mesele? Ya biliyorsunuz zaten uzatmayacağım. Özgür Özel diyor ki genel başkan benim. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır genel başkan benim. Grupta ben konuşacağım. Hayır grupta ben konuşacağım. Bundan sonra ne olacak sorusu aklı başında herkesin sorduğu bir soru. Aslına bakarsan bir şeyler de görünmüyor değil. Yani hani ben yorum yapmayacağım. Yorumu sana bırakacağım ama sanki ben böyle Özgür Özel ve arkadaşlarının tabii ki bir takım suflelerle hareket ettik

0: iddia edilen bu isimlerin sufle sahipleriyle beraber kendilerine yeni bir adres arayışı içinde olduklarını görüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü Pirom, Demokrat Dedem, hırslarından arındırılmış Türkiye için en ideal Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu salonumuzda olan Kemal Bey.
1: Laf aramızda kazanıyoruz.
0: Bay Kemal sanki bunlara bu partiyi bırakmayacak gibi.
1: Bırakmayacak.
0: O zaman ne yapacaklar? Şimdi
1: yeni parti kuracaklar.
0: Şimdi bana onunla gel. Sezgin Tanrıkulu Ekrem İmamoğlu'yla görüştükten sonra Silivri cezaevinde yan odaya geçmiş. Yan odada da Osman Kavala'yla görüşmüşler.
1: Patronla görüşüyor.
0: Şey diyor ki Zafer Şahin, benim CHP içinden aldığım bilgilere ve izlenimlere göre, teyitlere göre Kavala diyor, İmamoğlu özel ikilisinin kuracağı yeni partinin finansörü olacak diyor. Sezgin Tanrıkulu da özel ekibinden olduğu için artık onu bilemem. Sen diyorsun ya şey baron, baron diyorsun baron, ya baron. Uluslararası.
1: Tabii.
0: Bak uluslararası ne diyordu CHP'li adayınız kim olacak deyince uluslararası dostlarımızın şey yaptıkları onların içine sinen bir aday olacak falan diyordu. Hasılı kelam bu Osman Kavala iddiası dün önemli bir iddia olarak yansıdı. Gündeme. Sonrasında Sezgin Tanrıkulu dedi ki Osman Kavala benim dedi 25 yıllık arkadaşım dedi ya.
1: Neden yeni parti ve Kavala? Şimdi hocam CHP birazca bana kızanlar hani CHP zaten bunun için kuruldu derken bana kızanlara sesleniyorum. Bakın en son yardım dediğiniz yer şurası. Şurası. Yani biz Erdoğan'ı indireceğiz. Bu da öyle geliyordu hepsi.
0: Evet.
1: Abi elin yavuru böyle geliyor.
0: Sokak CHP'nin, olaylarıyla CHP'nin geliyor.
1: CHP'nin bu elin yavurunun kucağına oturmaktan başka çaresi yok çünkü. Her türlü oraya gitmek zorunda.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.
6: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben.
10: Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık dedi.
1: Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk.
2: Türkiye'nin harp sahalarını en iyi okuyan ülke olduğunu belirtti. Bizim güçlü olmak dışında seçeneğimiz yok dedi.
1: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin adım adım inşa edileceğini vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Erdoğan yapay zekanın önemine ve risklerine de değindi. Dezenformasyon kampanyalarının demokratik süreçleri zehirlediğini belirtti. Sözü veri güvenliğine getirdi.
1: Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'de ülkesine ait Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı. ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda dedi. Donald Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Amerikan Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü duyurdu. ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Trump ayrıca düşürülen helikopterde bulunan her iki pilotun da sağlıklı olduğunu aktardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Apache tipi helikopterin devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü belirtildi. Açıklamada helikopterdeki iki mürettebatın sağ kurtulduğu aktarıldı. Bu askerlerin yaklaşık iki saat içinde olay yerinden alındığı ifade edildi. Ayrıca olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye'ye karşı kurduğu cepheyi genişletmeye çalışıyor. Rumlar, Fransa ordusunun adaya kalıcı olarak yerleşmesine izin veren bir anlaşmaya imza attı. Paris yönetimine limanların ve üslerin kapısını açan bu hamle, uluslararası garantörlük anlaşmalarını da hiçe sayıyor. Bölgede havada da gerilim vardı. Yunanistan Savunma Bakanı'nın uçağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal edince, Türk F-16'ları anında havalandı.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı ittifak arayışında tehlikeli bir sınırı daha aştı. Rum yönetimi Fransa ile kuvvetler statüsü anlaşmasını yani kısaca SOFA'yı imzalayarak yürürlüğe soktu. Bu imza ile birlikte Fransız askeri unsurlarının Güney Kıbrıs'a kalıcı olarak yerleşmesinin, askeri üsleri ve altyapıları kullanmasının önü açılmış oldu. Orta Doğu'da yeniden etkin olmak isteyen Fransa, Rumların Mari kasabasındaki askeri limanını ve Baf kentindeki hava üssünü kullanmayı hedefliyor. Bir yandan da Rum ordusunu savaş helikopterleri ve hava savunma sistemleriyle donatıyor. Ancak bu anlaşma Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında 1960 yılında imzalanan garantörlük anlaşmasını tamamen ihlal ediyor.
4: J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi. Anlaşmanın yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, uzun vadede Kıbrıslı Rumların güvenliği açısından da risk oluşturduğunu belirtti. Rumlar ve Yunanlarsa provokasyon peşinde. Gökyüzünde gerilim yaşandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı taşıyan uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan Havalimanı Kulesi tarafından taciz edildiği ve iki Türk F-16'sı tarafından izlendiği iddia edildi. Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Ercan Hava Kontrolleri Sendikası bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Gerçekse ortaya çıktı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçan 6 uçaktan 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal etti. Bunun üzerine Ercan'da konuştuğu 2 Türk F-16'sı derhal tedbir amaçlı havalandı. Herhangi bir taciz veya Rum hava sahası ihlali yaşanmazken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan Rum yönetimi Ercan Kulesi'nin rutin uyarılarını bile taciz olarak lanse ederek Avrupa Birliği Savunma Bakanlarına Türkiye'yi şikayet etti.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında duruşma salonu yine Ekrem İmamoğlu'nun şovuna sahne oldu. İmamoğlu duruşma arasında tünele girerken izleyicilere seslendi. Tam yol ileri dedi. O sırada bir jandarma İmamoğlu'nun kurallara aykırı şekilde konuşma yapmasına engel olmak istedi. İmamoğlu bu kez beni merdivenlerden ittirdiniz diyerek jandarmayı suçladı.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında 47. celsede kriz yaşandı. Duruşmaya ara verildiği sırada tutuklu sanıklar tünelden dışarı çıkıyordu. O sırada Ekrem İmamoğlu izleyicilere el salladı, tam yol ileri diye bağırdı. Bir jandarma personeli konuşmasına engel olmaya çalıştı. İmamoğlu ile aralarında kısa süreli kriz yaşandı. İmamoğlu beni merdivenlerden aşağı ittirdiniz diye jandarmayı suçladı. Jandarma İmamoğlu'nu indirmeye çalışırken İmamoğlu bu kez benim konuşmama engel olamazsınız siz dedi, tartışmaya devam etti.
2: Benim konuşmama engel olamazsınız siz. Burası konuşma yapma yeri değil. Burası konuşulacak yer.
1: Gerginliğin ardından İmamoğlu duruşma salonundan aşağı indirildi. Öte yandan 47. celsede eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman savunma yaptı. Atayman, metrobüs alanlarındaki reklam ünitelerinin kiralanması ihalelerinde usulsüzlükle suçlanıyor. Atayman, İBB'nin adrese teslim ihale yoluyla Medya AŞ'ye bıraktığı, Medya AŞ'nin de parçalara ayırarak iddianamede örgüte müzahir diye tabir edilen şirketlere verdiği reklam ihalelerine ilişkin yetkim ve haberim yok dedi. 2022 yılında Medya AŞ'nin aldığı, daha sonra davanın tutuklu sanıklarından Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu Urban Medya'ya verilen ihaleye ilişkin, ihaleye katılım sağlandığından ve sözleşme imzalandığından haberim yok ifadesini kullandı. İhalenin Urban Medya'ya verilmesine ilişkin yönetim kurulunun karar verdiğini söyleyen Atayman, yönetim kurulu kararından sonra haberinin olduğunu ve kararda imzası bulunmadığını iddia etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaleler zapt edilmiş havası var. Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmayan Özel, kendine özel bir hukuk anlayışıyla hareket etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu yuhalayanları, hain ilan edenleri izledi, hatta teşvik etti. Kılıçdaroğlu ise geri adım attı. CHP Genel Merkezi'nde konuşmayı seçti. Tüm bu yaşananlara baktığımızda her iki isim de nasıl bir liderlik performansı gösterdi? İşte bu sorunun yanıtı sıradaki haberimizde.
3: Bir dakika arkadaşlar. Bir dinleyin arkadaşlar.
1: Özgür Özel konuşuyor, hain keman sesleri o konuşmayı bastırıyor. Özel'den slogan atanlara yönelik en ufak bir müdahale yok. Oysa o Kılıçdaroğlu, Özel'e CHP'deki genel başkan koltuğundan sonraki en yüksek makamı vermişti. CHP grup başkanı yapmıştı. Özel'in Kılıçdaroğlu için döktüğü gözyaşları hala hafızalarda. Aynı Özgür Özel şimdi bir yandan korsan ünvan uyduruyor. Kendisine CHP'nin seçilmiş genel başkanı dedirtiyor. Diğer yandan yasal olarak kullanma hakkı olan CHP grup başkanı sıfatını da kullanıyor. Ve de facto yöntemlerle tüzüğe göre emrine uymak zorunda olduğu CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmuyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Özgür Özel kendisine özel hukuk mu istiyor? Zira Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş net bir şekilde açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste CHP grup toplantısı yapmasının önünde hiçbir engel yok. Yani Kılıçdaroğlu yasal haklarını kullanmak istiyor, Özel yasayı çiğniyor. Benzer bir durum CHP Genel Merkezi'nde de yaşanmıştı. Özel ve ekibi işgalci duruma düşünce polis müdahalesi gelmişti. CHP'de şu anda kaleler zapt edilmiş havası var. Özel ve ekibi meclis bizde, CHP genel merkezi sizde havası oluşturdu. Kılıçdaroğlu da meclis kapısında kavga dövüş olmasın diye geri adım attı. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapacağını duyurdu. Özetle CHP'de artık iki grup toplantısı yapılıyor. Peki böyle bir parti olabilir mi?
4: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
1: Ya da bir başka biçimde soralım. Kılıçdaroğlu bundan sonra meclise gidemeyecek mi? Millet iradesinin tecelli ettiği gazi meclise giremeyen bir siyasi parti lideri genel başkan olabilir mi? Daha da önemlisi, kendi partisine sahip çıkamayan Kılıçdaroğlu'nun ülkeye sahip çıkması mümkün olabilir mi? Bu yüzden CHP'nin içine düştüğü durum tam bir çıkmaz sokak aslında.
4: Kirlikten arındıracağız. Kirli olanların tamamının içine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez.
1: Daha önce İmamoğlu gölgesinde siyaset yapmaya çalışan Özgür Özel, şimdi de Kılıçdaroğlu baskısı altında siyaset yapmaya çalışıyor. Ancak karşılıklı hamleler CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermekten öte bir anlamda taşımıyor. Zira her iki tarafın da yaptığı hamleler şimdilik havanda su dövmekten öteye geçebilmiş değil. Ne Özel tüm partiyi arkasına toplayıp CHP'yi konsolide edebildi, ne Kılıçdaroğlu tam olarak partiye hakim olabildi.
5: Bizim kitabımızda iftira yoktur. Bizim kitabımızda kin yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır.
1: Özetle parçalı CHP görünümü millete umut vermekten çok uzak ve mesele yine ikbal, güç ve parti içi iktidar mücadelesinden öteye gitmeyecek gibi görünüyor. Takdir milletin elbette.
0: CHP'de yaşanan meclis grubu gerginliğiyle birlikte mutlak butlan krizi yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu CHP'nin daha fazla yıpranmaması adına ısrarından vazgeçti ve genel merkezi işaret etti. Özgür Özel ise aynı anlayışı sergilemedi. İşte bu noktada Mansur Yavaş'la ayrıştı. Bu krizde Mansur Yavaş'ın tavrı Kılıçdaroğlu tarafının anlayışına daha yakındı. Yeni parti arayışlarının olmadığı bir olasılıkta bu tavır CHP'nin krizi nasıl atlatacağına yönelik bir perspektif sunuyor olabilir.
1: En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. Bu dünya askeri tarihinin en temel doktrini, savaş sanatı eseriyle bilinen Çinli filozof Sun Tzu böyle söyler. Askeri literatür, taktiksel zaferin stratejik bozguna dönüştüğü tarihlerle dolu. Bir cephede kazanılan zafer, doğurduğu sonuçlar nedeniyle savaşın topyekun kaybedilmesine yol açabilir. Örneğin Pearl Harbor baskını Japonya için muhteşem bir zaferdi. Onları ölüme götüren de aynı zafer oldu. Bozgunun izlerini bugün hala Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombası için tutulan yasta görmek mümkün. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel kıyasıya bir mücadele içinde. İkisi de aynı gün grup toplantısı için randevu verince olanlar oldu. Meclis Türkiye demokrasisine yakışmayacak görüntülere gebeydi. Ta ki Kılıçdaroğlu çekilerek taraftarlarını genel merkeze çağırana kadar. Meclis salonu Özgür Özel'e, büyüklük Kılıçdaroğlu'na kaldı.
6: Şimdi kavga değil omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi Cumhuriyet Halk Partisi...

0: yana ve partimize güç katacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.
1: Günün sonunda parti için ortak noktada buluşmaya yönelik irade sadece ikisinden geldi. Mansur Yavaş adımlarını hesaplı atıyor. Bunu daha mutlak butların ilk günlerinde CHP'deki ayrışmanın kesin bir parçası olmayarak yaptı. Gelecekte de iki zıt kutbun kesişme noktası Mansur Yavaş olabilir. Mansur Yavaş belki de ilk kez bir aktör olarak sorumluluk aldı. Bu yeni durum İmamoğlu'nun CHP'nin kurumsal kimliğinden azade bir şekilde yargılanmasının kapısını aralarken Özgür Özel'in adaylık tutkusunun kapısına da set çekmiş olabilir. Tüm bu ihtimaller Özgür Özel'in yeni bir parti kurarak CHP'yi bitirmek için düğmeye basmadığı olasılıkta mündemiş.
2: Normalde bunlar konuşulur, çözülemeyecek şeylerdi. Hoş olmadı. 100 yıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi. Polisler de bizim canımız, ciğerimiz. İnsanları böyle karşı karşıya getirmemek lazım.
1: Peki Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın attığı bu adımdan rahatsız oldu mu? Manisa'ya onu alıp da gitmesi bu tür bir algının önüne geçmeye yönelik reaksiyoner bir adım. Mansur Yavaş'tan herkes aynı derecede emin olsa böyle bir şova da gerek kalmazdı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Özgür Özel İmamoğlu grubu tam da yeni parti iddialarının konuşulduğu bir dönemde ardında birçok soru işareti bırakacak bir hamle yaptı. Osman Kavala'yla iletişimi artırdı. Peki yeniden filizlenen bu sıkı fıkı ilişkinin sebebi ne olabilir? İşte iddialar.
4: Soros Organization has taken over Hungary.
1: Türkçesi şu: Soros örgütü Macaristan'ı ele geçirdi. Tekno broların en güçlüsü Elon Musk'ın Orban'ın devrildiği Macaristan seçimleri için yaptığı tek cümlelik analiz böyle diyor.
5: If you separate Western civilization.
6: George Soros benim rakibim. Ordusu var, parası var. Brüksel bürokrasisinin yarısını kontrol ediyor.
5: Let's be honest. The most evil things.
1: Orban daha önce yaptığı konuşmalarda birçok kez Soros'un adını anmıştı. Tıpkı tehdit edilen bir kurbanın başına bir şey gelmeden önce failini kamuoyuna duyurması gibi. Gün geldi, o kehanet gerçekleşti. Orban'ın 16 yıllık kesintisiz iktidarı sisli bir şekilde sona erdi. Halefi Peter Macar siyasi hayatına Orban destekçisi olarak başlamıştı. Başbakanlık yarışına tüm tabularını yıkarak Avrupa Birliği yanlısı bir sağ liberal olarak girdi. Kazanan önce Avrupa Birliği, sonra da iddialara göre Sorosçular oldu.
7: Oralarda hükümeti düşürebilecek hale gelmişler. Neyle? Para para.
1: Yahudi asıllı Macar zengin Soros, iktidarlara karşı gayrimeşru devrimleri finanse etmekle suçlanıyor. Amaç, iç karışıklıklarla o ülkeleri dış müdahaleye açık hale getirmek. Ukrayna Turuncu Devrimi'nde, Gürcistan'da Gül Devrimi'nde, Orta Doğu'da Arap Baharı'nda bunlar yaşandı.
7: Şimdi bir Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor. Adam parasıyla ülkelerde ne yapıyor? Darbe yapıyor. Aynı şey mesele. İşte bizim meşhur gezi olaylarının arkasında yine o var.
1: Osman Kavala 8 yıl 7 aydır içeride. İddia o ki tüm o suçlamaların altındaki gerekçe Soros'un Türkiye ajentası olması. Bir süredir unutulmuştu ki adı yeniden gündeme gelmeye başladı. Hem de Özgür Özel İmamoğlu kliğinin CHP'den kopup yeni bir parti kuracaklarının konuşulduğu bir atmosferde.
8: İçeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
1: Mutlak butlandan sonra kendini CHP'nin meclis grup başkanı ilan ettirip Kavala'ya selam söylemesi ilginçti. Ama aynı kararı sonrası ilk Silivri ziyaretinde sadece İmamoğlu'nu değil Osman Kavala'yı da ziyaret etmesi kimsenin dikkatini çekmeyebilirdi. Şüphe 5 Haziran'da bu kez Sezgin Tanrıkulu'nun aynı adrese gitmesiyle derinleşti. CHP'deki bu Kavala sevgisi nereden gelmişti?
8: Geçen hafta Macaristan'da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Otoriterliğe karşı olan herkes gerekiyorsa kısa vadede kendinden fedakarlık yaparak bir büyük demokrasi

0: demokrasi cephesini oluşturabileceğini gösterdi.
1: Ne İmamoğlu, ne Demirtaş, ne de diğer siyasiler. Avrupa'dan hiçbir tutuklamada Kavala'ya çıkan ses kadar sert bir ses çıkmadı. Hatta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aldığı bir kararla Türkiye'nin Avrupa Konseyi bünyesindeki siyasi haklarını elinden almakla tehdit etti. Bu, Kavala'nın temsil ettiği şeyler açısından bize belirli bir done sunuyor. CHP'nin onunla yeniden temas etmesi akıllarda bazı soru işaretleri oluşturuyor.
0: Bu B planları basın toplantısında basına anlatmak için değil, günü geldiğinde uygulanmak için yapılır.
1: Kulislerde CHP'den kopma ihtimali bulunan grubun yeni parti için gecikmesine ilişkin çeşitli iddialar var. İmamoğlu'nun yeni partinin CHP'den farklı bir ideolojik raya oturtulması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Bu çizgi tıpkı Macaristan'daki Macar iktidarı gibi sağ liberal bir çizgi. Hatta anlaşılan o ki buna uygun parti arayışları da var. Örneğin Genç Parti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimler Cem Uzan'ı arayıp işbirliği mi teklif etmişler?
3: Fransa'yı aramayı uygun görmüşler. Böyle bir girişimde bulunmuşlar. Tabii ona gerekli cevabı gerekli şekilde verilmiş.
1: Konuşan Genç Parti'nin güncel genel başkanı Burçin Şahin'dir. Hemen belirtelim, Cem Uzan partinin kurucu onursal lideri ve hala Fransa'da. Kulislerde konuşulan bir diğer alternatif de Demokrat Parti. Bu konudaki teklifse bizzat Gültekin Uysal'dan geldi. İşte bu noktada sorulması gereken iki soru var. Özgür Özel ve İmamoğlu kliği CHP'deki mutlak butlan değişimini tıpkı Macaristan'daki gibi sağ siyasete evrilmek için bir fırsat olarak mı görüyor? Ve bu direktifi Osman Kavala aracılığıyla mı aldılar?
4: Efendim 4 dakikalık bir aramız var. Ardından devam edeceğiz.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devlet, ülke devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuval'den Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

Efendim aranın ardından devam ediyoruz ama ekranda da gördüğünüz gibi bir son dakikayla. Amerika Birleşik Devletleri şu anda İran'a saldırıyor. Gelen detaylar CENTCOM'dan yapılan açıklama var Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ama bildiğimiz en net bilgi görüntülerde gelecek. Yeni görüntüler önümüzdeki dakikalarda muhakkak. ABD İran'a bir saldırı başlattı. Sebebi geçtiğimiz dakikalar içerisinde ABD Başkanı Trump'ın bir açıklaması vardı. Hatırlayacaksınız, kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü ifade etti Trump ve demişti ki buna bir cevap vermek zorundayız. Ve o açıklamanın ardından sadece birkaç saat sonra Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir saldırı başlattı. Trump'ın açıklamasıyla düşürülen ABD helikopterine ait bir misilleme talimatı Donald Trump'ın verdiği açıklamayla da ortadaydı. Trump bu paylaşımı yaptı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan bir açıklama var. Deniliyor ki CENTCOM kuvvetleri dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak başkomutanın talimatıyla, Donald Trump'ın talimatıyla bugün Türkiye saatiyle 00'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırıları başlatmıştır. Bu görev İran'ın haksız saldırganlığına karşı orantılı bir yanıttır ifadeleri kullanılıyor. Peki nerelere şu an saldırı oluyor? Gelen bilgiler Serik Limanı bölgesinde patlama seslerinin duyulduğu, bölgedeki yerel sakinlerin, bölgeden gelen bilgilerin bu yönde olduğunu söyleyelim. Serik Limanı bölgesinde patlama sesleri duyulduğu ifade ediliyor. Şimdi neler oldu bir kez daha hatırlayalım. Geçtiğimiz saatler içerisinde gelen açıklama ABD tarafından bir ABD'ye ait bir Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı civarında düşürüldüğü İran tarafından ifade edilmişti ki bu ABD'nin savaş başladığı süreçten bu yana düşen ilk helikopteri. ABD tarafından yapılan açıklama bu. Pilotların sağ kurtarıldığı ifade edildi Donald Trump tarafından yapılan açıklamada. Ama buna karşı bir cevap vereceğiz, cevap vermek zorundayız, bir yanıt vermek zorundayız demişti ABD Başkanı Donald Trump. Ve o yanıt birkaç saat sonra geldi. Amerika tarafından yapılan açıklamada dikkat çekici bazı detaylar var. Özellikle CENTCOM'un yaptığı açıklamada aslında bir orantıdan bahsediliyor. Bir misillemeden bahsediliyor. Görev haksız İran saldırganlığına orantılı bir tepkidir deniliyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz gün içerisinde İran ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar başlamıştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran İsrail'i vurmuş. İsrail de İran'a saldırmıştı o süreç içerisinde.

Trump'ın her iki tarafa da savaşı durdurmaları ve saldırıları derhal durdurmaları, derhal bitirmeleri yönünde çağrılar vardı o süreç içerisinde. O çağrıların ardından, o gün çağrının hemen ardından iki tarafta saldırıları durdurmuştu. Tam o süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürüldüğü İran tarafından bilgisi geldi. Tam o gün içerisinde. Ve o süreçten sonra Trump açıklama yaptı. Bir helikopterimiz İran tarafından düşürüldü dedi Hürmüz Boğazı'nda. İki pilotun sağ kurtarıldığı ifade edildi. Ve buna karşı bir yanıt vermek zorundayız demişti Trump. İşte bu yanıtın ardından CENTCOM ABD Merkez Kuvvetler, ABD Merkez Komutanlığı, Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklama, helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı öz savunma saldırıları başlatmaya başladık deniliyor. Görev haksız İran saldırganlığına orantılı bir tepkidir. Yani burada net bir şekilde anlıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı ateşkes olmasa da en azından duran saldırıları yeniden başlatma eğiliminde gözüküyor. Bunun bir yanıt olarak değerlendiriyor ABD. Orantılı bir yanıt vurgusu burada oldukça önemli. CENTCOM tarafından yapılan haksız İran saldırganlığına orantılı bir tepkidir ifadesi. Bunun en azından şu an itibarıyla meseleyi okumaya çalıştığımızda devamının gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Ve gelen bölgeden gelen bilgiler, Sirik Limanı'nın bulunduğu bölgede patlama seslerinin duyulduğu ifade ediliyor. Hormozgan bölgesinde de patlama sesinin duyulduğu İran tarafından, zaten aynı bölge, düzelteyim. Hormozgan'ın doğu bölgelerinde Koestak, Sirik ve Minap dahil olmak üzere birkaç patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor. Ama gelen bilgi, tabii patlamanın İran tarafından gelen bilgiyi paylaşıyorum. Tam kaynağı ve konumunun hala bilinmediği, yerel kaynaklardan eyaletin bazı kısımlarında hava savunma faaliyetlerinin rapor edildiği ifade ediliyor. Trump ne demişti? Bence yanıt vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum demişti ABD medyasına verdiği röportajda. Bir helikopteri düşürdüler ve biz şu anda yanıt veriyoruz. Bu dün gece helikopterimize yaptıkları şeye bir yanıt. Düzeltiyorum, Trump'ın yeni açıklaması. Şu an Trump'ın yeni açıklaması bu. ABC News'e konuştu Trump. Bence yanıt vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum diyor ABD Başkanı. Bir helikopteri düşürdüler ve biz şu anda yanıt veriyoruz. Bu dün gece helikopterimize yaptıkları şeye bir yanıt. Ve bence bu yanıt çok güçlü, çok etkili olmalı. Ve bu da tam olarak öyle diyor ABD Başkanı Donald Trump. Tabii İran'dan yerel kaynaklardan gelen bilgiler bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğuna yönelik. Ama eminim önümüzdeki dakikalar içerisinde bu süreç biraz daha netleşecek. Öyle gözüküyor. Trump ne demişti? Buna bir yanıt vermek zorundayız demişti. Dün ABD'nin Apache tipi helikopterinin düşürülmesinin ardından. Şimdi de geçtiğimiz dakikalar içerisinde bu yanıtın, ABD'nin saldırısının başladığı bilgisi geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan paylaşımla ve bu yanıtın İran'a karşı orantılı bir tepki olduğu ifade edilmişti. Trump da yeni konuştu, ABD medyasına konuştu. ABC News'e konuştu Trump. Yanıt vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum diyor ABD Başkanı. Bir helikopteri düşürdüler ve biz şu anda yanıt veriyoruz. Bu dün gece helikopterimize yaptıkları şeye bir yanıt ve bence bu yanıt çok güçlü, çok etkili olmalı ve bu da tam olarak öyle ifadelerini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump İran ABD medyasına yaptığı açıklamalarda. Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğu bilgisi de var. İran tarafında ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor. Sınırlı olacağı ifade ediliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada sınırlı bir saldırı. Dün Hürmüz Boğazı'nda düşen Apache tipi helikoptere, İran tarafından düşürülen helikopterin karşılığında ABD'nin yaptığı misilleme, bir misilleme vurgusu. Saldırının sınırlı

olacağı vurgusu önemli. Trump ne dedi bir kez daha ifade edelim. Son dakikada da görüyorsunuz zaman zaman. Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve biz de şu an karşılık veriyoruz. Bu dün gece helikopterimize yaptıklarına karşı bir yanıttır ve bu yanıtın çok güçlü, çok etkili olması gerektiğine inanıyorum. Nitekim bu da öyle bir yanıt diyor ABD Başkanı Donald Trump. İran tarafından da bir yandan bilgi almaya da çalışıyoruz. Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğu bilgisi var. İran tarafından Hormozgan'ın doğu bölgelerinde Koestak, Sirik ve Minap dahil olmak üzere birkaç patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor. Eyaletin bazı kısımlarında hava savunma faaliyetlerinin rapor edildiği bilgisi de var. Şu an itibarıyla bildiğimiz İran ABD'nin Hürmüz'de düşen helikoptere karşılık İran'a bir misilleme yaptığı yönünde. Tabii bütün olaylar, olayların sıralaması geçtiğimiz iki gün önce İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları, ardından Trump'ın araya girmesi, saldırıları derhal durdurun çağrısı, o çağrının ardından saldırıların durması ama aynı gün içerisinde ABD'ye ait Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı'nda düşmesi ve bunu ABD'nin İran'ın düşürdüğünü iddiası. Sonrasında da Trump'ın açıklaması geldi. Trump buna karşı bir yanıt vermek zorundayız dedi. Tabii tüm süreçleri üst üste koyunca Trump'ın çağrısıyla İran ve İsrail tarafının saldırıları durdurduğu bir günde ABD helikopterinin Hürmüz Boğazı'nda düşmesi pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Neler olacak bundan sonra? ABD tıpkı CENTCOM'dan yapılan açıklamada olduğu gibi bunu bir sınırlı bir misilleme olarak mı tutacak? Bir sınırlı saldırı olarak mı kalacak bu saldırı? Yoksa bölgede savaş yeniden mi başlayacak? Karşılıklı saldırılar devam edecek mi? Bunu göreceğiz. Ama Trump'ın açıklamasında da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da ortak nokta bunun düşen ABD helikopterine karşı bir yanıt olduğu yönünde. Ona karşı bir yanıtsa muhtemelen tabii sahayı göreceğiz, bakacağız bir yandan da ama önümüzdeki süreç içerisinde bu saldırının sınırlı kalacağı ve işte Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenen hedeflere yönelik kısıtlı saldırıların ardından uzun süre devam etmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü hem ABD Başkanı Donald Trump hem de CENTCOM'dan gelen açıklama bunun bir misilleme olduğu yönünde. Göreceğiz. Tabii şöyle söyleyelim. Şu anki saldırıya dair saldırılar nereye gerçekleşti ABD tarafından? Tam olarak bunu bilmiyoruz. İran tarafından gelen bilgiler, bir yandan da bilgilerimizi tazelemeye çalışıyoruz. İran tarafından Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğu yönünde İran'da yerel kaynaklardan gelen bilgiler var. Bunun dışında İran'da Hürmüzgah bölgesinde, bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu, doğu bölgelerinde Koestak, Sirik ve Minap dahil olmak üzere birkaç patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor. Tabi hasarın boyutu ne? Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM'un paylaştığı bilgi Türkiye saatiyle 00:00'da yaklaşık bir 40 dakika önce saldırının düzenlendiği. O saldırı hala devam ediyor mu? Saldırı sınırlı mı kaldı yoksa belirlenen hedeflere saldırılar hala devam ediyor mu? Onu da anlayacağız önümüzdeki dakikalar içerisinde. Ama Trump'ın paylaştığı bilgi ABD medyasına verdiği demeçte orantılı bir tepki olduğu, dün düşen ABD uçağına karşılık bir misilleme olduğu yönünde açıklaması var. Tabii söz konusu Trump olunca

Yani Eren önümüzdeki dakikalar içerisinde de yeni bir açıklamayla beraber saldırıların daha da yoğun bir şekilde devam edeceği açıklaması da gelebilir. Söz konusu Trump çünkü. Ama en azından şu an itibariyle bunun bir misilleme olduğu ve devam etmeyeceğini söyleyebiliriz. Hem CENTCOM'dan gelen açıklama hem ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklama bize bunu gösteriyor. CENTCOM ne diyor? Hatırlayalım bir kez daha. ABD Merkez Komutanlığı güçleri bugün doğu saatiyle akşam 5'te diyor. Başkomutanın talimatı doğrultusunda dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı öz savunma saldırıları başlatmaya başladı. Görev haksız İran saldırganlığına orantılı bir tepkidir. Orantılı tepki veriyoruz ifadesi var ABD tarafından. Geçtiğimiz gün, önceki gün İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları vardı bölgede. Bir anda acaba savaş tekrar mı başlayacak? Ateşkese giden süreç tamamen tıkanacak mı? Müzakereler artık devam etmeyecek mi meselesini tam bir anda konuşmaya başlamıştık. Trump devreye girmişti ve karşılıklı saldırılar son bulmuştu. Ama bölgede durum, savaşta durum o kadar değişken ki geçen her saat, her dakika içerisinde o kadar birbirine zıt, birbiriyle çelişen gelişmeler yaşanıyor ki bölgeyle ilgili tahmin yapmak, savaşın seyriyle ilgili tahmin yapmak da hakikaten çok zorlaşıyor. İşte o Trump, karşılıklı saldırıları durduran Trump, karşılıklı İran ve İsrail'in karşılıklı saldırılarını yaptığı çağrıyla durduran ABD'nin aynı gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nda bir helikopteri düşüyor. O süreçten sonra ABD İran'ı sorumlu tutuyor ve yanıt veriyor. Ve işte o yanıt tahmini 40-45-50 dakika önce gerçekleşti. ABD tarafından CENTCOM'un paylaşımıyla öğrendik. Tabii görüntüler paylaşıyoruz. Bölgeden yeni görüntüler geldikçe onları da paylaşacağız. Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız. İran tarafından şu an itibarıyla resmi kaynaklardan, İran resmi ajansından veya devlet yetkililerinden konuya dair yeni bir açıklama var mı diye bir yandan da takip etmeye çalışıyorum. Şu an itibarıyla yok. Trump'tan bir açıklama var, onu paylaştık. Sınırlı bir saldırı başlatıldığı ifade ediliyor. Bölgede yerel kaynaklardan gelen bilgiler, Koistak, Sirik ve Minap dahil olmak üzere birkaç patlama sesinin duyulduğu yönünde. Bununla beraber Keşme Adası ve Bender Abbas'ta da patlama seslerinin duyulduğu ifade ediliyor. Hürmüz'deki gerginlik, diken üstünde devam eden süreç zaman zaman işte böyle karşılıklı saldırılarla bir türlü barışa gitmeyen, müzakereye gitmeyen bir duruma evriliyor bölgede. Zaman zaman müzakereden bahsedilse de karşılıklı talepler her iki ülke tarafından da aracılarla dahi olsa birbirlerine iletilse de bir şekilde belirli bölgelerde çözülemeyen problemler o müzakerelerin de aksamasına sebebiyet veriyor. Süreçte hatırlayalım. İlk başta saldırıların karşılıklı sonlandırıldığı süreçte bölgede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam etmişti. İran o anlaşma çerçevesinde varılan anlaşma çerçevesinde Lübnan'a saldırıların da durması gerektiğini söylemişti. İşte Lübnan üzerinden İsrail'in o saldırılara hala devam etmesi, ardından İran'ın geçtiğimiz gün içerisinde İsrail'e saldırı düzenlemesi, İsrail'de belirlenen hedefleri vurmasının ardından bölgede gerilim tekrar tırmanmaya başladı. Bir yandan müzakere süreci var hala. Müzakere süreci artık nasıl yorum yaparız tüm bu saldırılara? İşte bu ABD'nin helikopterinin Hürmüz Boğazı'nda düşürülmesi meselesine. Hepsini bir arada düşündüğümüzde
tüm bu provokasyonlara da diyebiliriz belki, provokasyonlara rağmen aslında devam ediyor. Bir müzakere süreci var. Dolaylı olarak mesaj alışverişi devam ediyor. Dolaylı olsa da devam ediyor. Bu süreç şu ana kadar tıkanmadı. Onu bir kere söyleyelim. Trump'ın gün içerisinde yaptığı açıklamalarda 2 hafta içerisinde bir sonuç alınacağını ve bir sonuca varacaklarını söylüyor. Ama gerçi Trump bu açıklamaları işte 1 hafta, 2 hafta içerisinde sonuç alacağız açıklamalarını aylardır yapıyor. Aylardır devam ettiriyor bu tür açıklamalarını. İşte tam bunlar yaşanırken helikopterin düştüğü bilgisini birkaç saat önce Trump kendi sosyal medya hesabından paylaşmış ve bir yanıt vermek zorundayız demişti Trump. Daha sonra gelen bilgi Türkiye saatiyle 00'da ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı başlattığı ama CENTCOM'dan yapılan ifade açıklanan CENTCOM'un yaptığı açıklamada özellikle bu saldırının sınırlı bir saldırı, İran'a karşı orantılı bir yanıt, daha doğrusu saldırı kelimesi kullanılmıyor, bir yanıt, İran'ın ABD'nin helikopterini düşürmesine yönelik bir yanıt olduğu ifade edildi. Önce CENTCOM'dan açıklama geldi. Sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD medyasına yaptığı açıklama, ABC News'e bir helikopteri düşürdüler ve biz şu anda yanıt veriyoruz diyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu yanıtın tabii önümüzdeki dakikalar içerisinde sınırlı kalıp kalmayacağı meselesi önemli bir soru. Hem Trump hem CENTCOM'dan gelen açıklama evet saldırının devam etmeyeceği. Şimdi bölgeden bilgi almak da şu an çok zor sahadan, İran'dan. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları durmuş da olabilir. Hala bölgede devam da ediyor olabilir. Gelen bilgi, İran'da yerel kaynaklardan gelen bilgiler, Koistak, Sirik ve Minap dahil olmak üzere birkaç patlama sesinin duyulduğu yönünde, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğu yönünde açıklamalar var. Ama bildiğimiz İran'a ABD'nin bir yanıt verdiği, helikopterin düşürülmesine yönelik yanıt verdiği ama bu yanıta dair vurgusunda da şöyle diyor Trump. Bence yanıt vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dün gece helikopterimize yaptıkları şeye bir yanıt. Ve bence bu yanıt çok güçlü, çok etkili olmalı ve bu da tam olarak öyle ifadelerini kullanıyor. Tabii İran ne yapar? İran buna bir yanıt verir mi? ABD'nin İran'a yanıtına İran bir yanıt verir mi? Eğer İran bir yanıt verirse İran'ın yanıtı hangi bölgeleri olur? İsrail'e mi olur? Yoksa tekrar Körfez ülkelerine yönelik bir saldırı mı düzenlenir? İran tarafından bir misilleme mi düzenlenir? Onu da göreceğiz önümüzdeki dakikalarda. Çünkü akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yaptığı açıklamalarda olumsuz durumlar içerisinde İran'ın yanıt vermekten çekinmeyeceğini ifade etmişti İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Tabii bu süreç içerisinde bir yandan da İran'ın vereceği tepki de çok belirleyici olacak. Tabii yine ilk akla gelen dediğimiz gibi Körfez bölgesinde İran yeni bir saldırı düzenleme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Şimdi ABD'nin İran'ın liman kentlerini vurmaya başladığı yönünde gelen bilgiler, az önce bazı bölgelerden patlama sesleri duyulduğuna dair ifadeleri paylaşmıştık. İran'da yerel kaynaklardan gelen bilgiler, Trump geçtiğimiz saatler içerisinde saldırıya karşılık vereceğiz dedi.
Bender Abbas, Sirik ve Keşm Adası çevresinde peş peşe patlama seslerinin geldiğini söyleyelim. Ardından Trump ve CENTCOM'dan gelen açıklama var. Bunun sınırlı bir yanıt olduğu, bir misilleme olduğu vurgusu ön plana çıkıyor. Tabii onları da önümüzdeki süreçte her iki ülkenin de tavrı oldukça belirleyici olacak. Bakalım İran bir yanıt, buna bir yanıt İran verecek mi? Sonraki süreçte acaba Körfez'de, bölgede savaş tekrar başladı, savaş tekrar patladı cümlelerini mi kullanacağız? Yoksa Trump'ın açıklamasıyla bunun bir sınırlı saldırı, bir sınırlı yanıt, bir misilleme olarak mı kalacak? Aklımızda sorular var. Onlara da yanıt aramaya çalışıyoruz bir yandan.

0: Şimdi tabii bir yandan da kısa kısa aralar veriyorum. Sebebi de gelen bilgileri tazelemeye çalışıyoruz. Çünkü İran'dan gelecek bilgiler önemli olacak. Şöyle bir konuşalım. Dnupr Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner bizlerle beraber. Can Türk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erkan Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar
0: Teşekkür
1: sunuyorum.
0: ediyorum. Önce ABD'nin düşen helikopteri, ardından
1: Evet.
0: Trump'tan gelen açıklama, buna bir karşılık vermek zorundayız. Sonra ABD bir saldırı başlattı İran'a. Ama o başlatılan
1: Evet.
0: saldırılar içerisinde hem CENTCOM'dan gelen açıklamalar hem Trump'tan gelen açıklamalardaki vurgu benim dikkatimi çeken, bunun bir misilleme olduğu ve bir sınırlı
1: Evet.
0: saldırı olduğu vurgusu var. Buradan
1: Evet.
0: başlayalım. Hakikaten öyle mi olacak sizce de?
1: Yani açıklama o. Tabii iş ne kadar büyür, karşı taraf yani İran ne kadar cevap verir, bunları göreceğiz izleyen saatlerde. Ama şöyle bir gelişme vardı Erkan Bey. Dün bazı İsrailli hesaplar şeyden bahsettiler. Gideon Vance'in Netanyahu ile yapmış olduğu bir telefon görüşmesinden bahsettiler. Bu yani Trump'ın yapmış olduğu telefon görüşmelerinden ayrı bir görüşme. Şöyle bir cümle kurmuş, bu İsrail gazetelerinin iddiasıydı. Siz İran'a saldırabilirsiniz, yani Amerika olarak biz bunu istemiyoruz. Biz yani mealen konuşuyorum. Biz bu işin arkasında değiliz. Biz ancak bize bir misilleme gelirse yanıt vereceğiz. Amerika olarak sürecin devam etmesinden yanayız. Eğer bizi dinlemeyecek olursanız ve İran'a doğrudan bir saldırı yaparsanız biz bunun cevabını yani biz bunun cevabını sizinle beraber vermeyeceğiz. Yalnızsınız şeklinde. Hatta Jerusalem Post'ta ve Times of İsrail'de ikisi aynı anda benzeri şey yapmışlar. Gerçi aynı paralelde yayın organları ama Amerika'nın kendilerini hani tırnak içerisinde tabiri yerindeyse sattığını, artık korumayacağını dolayısıyla da işte Amerika'nın müttefikliğinin sahte bir müttefiklik olduğuna dair işte bir takım eleştiriler vardı. Dün bu gelişmeyi izleyince yani daha doğrusu bu gelişmeyi okuyunca yani herhalde dedim ben yani işte İsrail vurmaya yani başladı ve bu Amerika buna niyetli değil. Yani İsrail'in yanında ilk saldırılarda olduğu gibi doğrudan bir şey yapmayacak. Ancak kendisine herhangi bir saldırı olursa buna karşılık verecek şeklinde bir yorumlama yapmıştım. Nitekim de öyle bir görüntü çıktı şimdi. İşte Amerika'nın işte helikopterinin düşürülmesiyle beraber işte izleyip göreceğiz ama açıklamalar sizin de belirttiğiniz gibi şimdilik Amerika'nın buna bir misillemeyle yanıt vereceği yönünde, tabii mistiyle yanıt verecektir. Yani saldırılar bu gece biraz devam edecektir. Eğer saldırılar devam edecekse, bu eğer sabaha kadar sürerse, yani ciddi anlamda yani yeni bir savaş, üçüncü bir savaş, yani hep söylediğimiz bir şey zaten gerçekleşiyor demektir. Şimdilik yani bugünkü yani bu geceki boyutuyla bakmamız lazım. Bir de açıklama CENTCOM'dan yapıldı Erkan Bey. Yani bu da anlamlı. Yani Pentagon'dan yapılmış bir açıklama.

0: Ama yok. CENTCOM'dan yapılan bir açıklama var. Zaten CENTCOM oradaki operasyonu yürütüyor. Malumunuz geçtiğimiz hafta Trump'ın, daha doğrusu Amerika'da başkanların askeri güç kullanma yetkisini şey yapan, sınırlayan bir yasal düzenleme vardı. Yani bu tasarı geçti. Yani Trump artık Pentagon'u da kullanarak daha böyle hani CENTCOM olanakları dışında ilk savaştaki gibi, yani ilk saldırılardaki gibi bir şey yapamayacak zaten. Ama CENTCOM imkanlarıyla böyle bir misillemeye cevap verebilir. İşte
1: Yani
0: CENTCOM'un da bu
1: bu bir
0: misillemeyi,
1: orantılı tepkidir. İran
0: evet.
1: saldırganla orantılı tepkidir vurgusu. Yani bunu yapmaya da bilirdi, bunu yazmaya da bilirdiler bu açıklamada ya da bunu ifade
0: Tabii.
1: etmeyebilirlerdi.
0: Demek ki görüntü şu. Zaten Amerika İran'a bu İsrail saldırıları devam ederken, o geçtiğimiz birkaç gün içerisinde karşılıklı Amerika İran'a sürekli hani mutedil olun, sahadan ayrılmayın şeklinde şey verdi. Yani cevaplar verdi. Ama İran'ın açıklamaları sertti ve daha sonra da işte İsrail'le görüşmüş Vance, başkan yardımcısı, ve İsrail'e yalnızsın demiş. Demek ki doğru, yani İsrail gazetelerinin iddia
1: Bir
0: ettiği
1: de
0: şeyler.
1: akşam saatlerinde mesela Trump'ın o ifadeleri işte helikopterimiz düşürüldü.
0: Evet.
1: Buna bir yanıt vermek zorundayız. Şimdi bu
0: Evet.
1: zorundayız ifadesi ben bunu istemiyorum. Artık savaşmak da istemiyorum ama artık zorundayım. Hani sanki İran tarafına lütfen kusura bakmayın. Ben bunu yapmak zorunda olduğum için yapacağım gibi
0: Evet.
1: bir ifade sanki ne dersiniz? Yani
0: Evet. Tabii.
1: şey hem CENTCOM'dan hem Trump'ın saldırı başladıktan sonraki açıklamalarında da işte sınırlı misilleme. Mesela ben şahsen hani devam etmeyeceğini düşünüyorum saldırıların. Sizce
0: Ben de o
1: eder mi?
0: şekilde düşünüyorum. Yo, ben de sizinle aynı kanaatteyim. Yani bu sürecin bir misilleme olacağını düşünüyorum. Tabii misliyle olur. Yani işte birkaç saat devam eder, gece boyunca devam eder. Belki sabaha kadar devam eder ama misliyle olur. Çünkü Amerika şeyden, yani İran'dan müzakerelerin devam etmesini istiyor. Yani bir anlaşma istiyor. Nitekim İsrail saldırdığında, yani İsrail İran arasında bu füze saldırıları olduğunda, Amerika işte pazartesi salı günü ben anlaşma açıklayacaktım şeklinde bir açıklama yaptı Trump. Dolayısıyla demek ki bir anlaşmaya yakın bir pozisyon var, bir süreç var. Tabii ne kadar yakın, ne kadar eğri, ne kadar doğru bilemiyoruz. Yani İran'ın açıklamaları da çok sert bir
1: Şimdi
0: haftadır.
1: İran devlet medyasından bir açıklama var. Yeni deniyor ki ABD'ye güçlü ve kararlı bir yanıt vereceğiz. Şimdi İran da buna bir yanıt verirse ne olur?
0: Yani şöyle, yani İran bu tarz açıklamalar çok yaptı, çok da yapar. Mesela Irak'la ilgili biliyorsunuz, geçtiğimiz yıllarda, eskilerden, yani Irak'ta misillemeler de yaptı. Hatta misillemelerden önce Amerikan üslerinin boşaltılmasını dahi istediğini de biliyoruz. Yani İran'ın bu açıklamalarını ben çok da hani şey görmüyorum. Yani illaki bu tarz cevap verir ama yapmaz. Yani fiiliyatta yapmaz.
1: Yani bu iki
0: Şimdi
1: tarafın da
0: eğer,
1: meseleden onurlu çıkışı gibi bir durum var. O
0: evet,
1: halde bu
0: yani
1: mesele iki tarafta meseleden onurlu çıkış aramaya çalışıyorsa eğer Can Türkcaner. Aklıma şu
0: evet.
1: geliyor. Yani bu helikopterin düşürülmesi ABD helikopterinin acaba bir provokasyon mu? Acaba meseleyi
0: Evet,
1: tekrar
0: çok güzel bir
1: savaşı
0: yere
1: tekrar
0: değindiniz Erkan Bey.
1: tırmandırmak isteyen İsrail'in bir oyunu mu? Akılda pek çok
0: Evet.
1: soru var.
0: Tabii, kesinlikle. Tabii bununla ilgili böyle bir provokasyon da hep, yani bu bölgede olan bir şey. Hatırlayalım. Yani gerek Kuveyt'e, gerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a benzeri provokasyonlar oldu. Hatta bize atılan füzelerinde provokasyon olduğuna dair ciddi deliller var. Çünkü savaşın o sıcaklığı devam ederken, operasyonlar devam ederken, biliyorsunuz Türkiye'ye iki tane, üç tane füze gelmişti ve bunlar NATO kuvvetleri tarafından, yani NATO uzun menzilli füzeleri tarafından vurulmuştu. Tabii daha sonraki dönemlerde, bu çatışmalar bittikten sonra öğrendik ki İsrail Irak'ta bir üs oluşturmuş füze için. Yani Irak topraklarında, hatta bu topraklardaki üs basıldı falan. Yani bununla ilgili sosyal medyaya, basına haberler

0: düştü. Tabii teyit edilmedi bunlar. Ama bunların doğruluğu da göz önüne alınırsa, yani bir an için bunların da doğru olduğunu düşünürsek, bu tarz provokasyonlar İsrail tarafından sıklıkla oluyor. Çünkü bizde de mesela bizim yetkililerimiz de, yani bu füzelerin nereden geldiği, kim tarafından geldiğini biz biliyoruz. Yani bizim hava kuvvetleridir, istihbarat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu biliyordur. Çünkü bizim de hani iletişim uydularımızdan tutun da bölgede hani sürekli uçan devriye uçaklarımız var. Biz bu füzelerin nereden geldiğini de biliyoruz. Ama mesela Türkiye'de İran'dan gelmiştir, gelmemiştir şeklinde hiçbir açıklama yapmadı. Dikkat edin. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamalarından provokasyonlara gelmiyoruz, yani kışkırtmalara gelmiyoruz şeklinde böyle mutedil mütedeyyin açıklamalar oldu. Demek ki bu tarz operasyonlar veya İsrail'in bu tarz kışkırtmaları olmuş. Sadece bize, belki bize de olmuştur bu tarz şeyler. Veya bölgedeki diğer ülkelere de olmuş. Yani İsrail'in Amerika'yı devreye sokmaktan başka çaresi zaten yok. Eğer bu savaşı tırmandırmak istiyorsa, İsrail'e özür dilerim, İran'a net ve sert bir vuruş yapmak istiyorsa Amerikasız olmaz. Yani İsrail'in de kapasitesi belli.
1: Peki Trump bunun farkında mı sizce? Yani ya ABD'nin, şöyle bir şey, ABD'nin bir şekilde bu savaşın içerisinde çekilmeye çalışıldığı İsrail tarafından, ki o siz de az önce söylediniz ya, işte İran'a karşı yalnız kalırsın vurguları, iddia evet, edilen vurgular. Evet. Ya bu Trump'ın ve ABD'nin tüm bu durumun farkında olduğu anlamına gelir mi?
0: Şimdi şöyle bir şey var Erkan Bey. Neredeyse işte 100 gün oldu. 103. 104. günüz. Yani 105. güne devriliyoruz. İşte yaklaşık bir 30-40 günde ateşkes söz konusu. Şimdi evet, Amerika'da da tek bir ses yok. Yani Amerika'da görülüyor ki 100 gündür özellikle İran konusunda Beyaz Saray'ın gerek Pentagon'a gerek CENTCOM'a gerekse kendi içinde bir hani kontrol edebildiği, tam anlamıyla hakim olduğu bir kriz yönetimi yok. Bu çok net. Bu defalarca kendisini gösterdi. Birincisi bu. İkincisi, özellikle demokratların ve Amerika'da Yahudi lobilerine karşı yükselen de bir itiraz var. Yani, ve çok ağır itirazlar bunlar. Yani geçen 100 gün içerisinde Amerika'yı Orta Doğu devleti haline dönüştürdüğü eleştirilerinden tutun, Amerika'nın borçlarını bugüne kadar İsrail'i korumak için yaptığına dair suçlamalara kadar, eleştirilere kadar, Amerikan iç siyasetinde Yahudi lobilerinin ve İsrail'in işte keyfe keder hareket tarzına kadar çok ağır eleştiriler var. Ve yavaş yavaş mesela demokratlar biraz geri çekildiler. Yahudi lobileriyle çok fazla temas etmiyorlar. Benzer şekilde cumhuriyetçilere de sıçradı. Hatta geçtiğimiz gün veya dün Trump'ın da benzeri bu tarz bir açıklaması var. Şimdi benim anladığım şu, Amerikan yönetimi, yani özellikle Beyaz Saray şunu gördü. Şimdi İsrail'le bir olduğunuz zaman maliyet İsrail'le paylaşmıyorsunuz. Maliyet doğrudan Amerika'ya yıkılıyor. Çünkü İsrail'in kapasitesi yok. Yani İsrail'in evet böyle atarlı, janjanlı, ışıltılı silahları var ama bunların hepsi Amerika'nın. İsrail'in atacak füzesi, bombası da yok. Kapasitesi de belli, üretim kapasitesi.
1: İsrail'de siz besliyorsunuz.
0: Yani İsrail'i de
1: hem kendi ordunuzu hem bir başka de, bir orduyu da besliyorsunuz.
0: Evet. Bir de olası başarısızlıkta bütün risk Amerika'ya yıkılacak. Yani mesela kara harekatını yapamamasının sebebi de bu. Yani kara harekat etrafında hiç kimse yok. Müttefikleri yanaşmıyor. Avrupa'da yanaşmıyor. NATO'ya bu kadar kızdı, NATO yanaşmadı. Yine açıklandı. Biz de bunu defalarca sizinle beraber yaptığımız yayınlarda da dile getirmiştim. Yani ortada bir kara harekatı riski var. Kara harekatı yapmak zorunda. Özellikle bu kara harekatını işte başta Kürtler olmak üzere etnik, mezhepsel bir takım ayaklanmalarla İran'ı kışkırtacak. İran'da bunların arkasında saklanarak bir iç ayaklanma, iç savaş tarzı bir kara operasyonu düşünüyor, hibrit. Ama bunu da engel oldular. Kim oldu? Biri Türkiye dedim. Nitekim de çıktı. Yani Trump da açık açık dedi. Hatta Venç'in, İsrail basını da Venç'e kızdı. Venç bu aralar İsrail basınının resmen şeyinde, yani artikelinde resmen onu bir hedef tahtasına oturtturdular. Hatta Venç'i Türkiye'ye İşte Kürtler, Belüciler ve Azerbaycan Türklerini destek vereceklerini sızdırmakla suçluyorlar. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın etrafında kimse kalmadı. Ve Amerika'ya yoğun bir baskı var. Ne bu baskı? Ya İran'la otur, İran her türlü müzakereleri yapmaya hazır şeklinde. Ve görülüyor ki hani İran'ın o köpürttüğü şeyleri bir tarafa bırakırsak, hani sütü kaynatırsınız köpürür ama o köpüğü aldığınız vakit gerçek şeyini görürsünüz. Bu metaforda olduğu gibi yani Amerika'nın bir şeyi yani yalnız ve bu yalnızlığın ve olası bir kara harekatının bütün başarısızlığın riski de yine Amerika'ya yazılacak. Yani İsrail ne maliyetleri katlanıyor, İsrail ne şeye yani riske katlanıyor. Ha şunu diyebilirler izleyicilerimiz. Tamam İsrail bunlara katlanmıyor ama habire İsrail toprakları vuruyor. İyi de savaşı başlatan İsrail zaten. Yani İsrail'in topraklarının vurulması İran'ın fütursuz saldırganlığı değil ki. İran keyfe keder İsrail topraklarına saldırmıyor ki. Yani savaşın başlangıcı İsrail'in gazıyla oldu. Önce İsrail gitti. Hepimiz hatırlayalım. Şimdi yine benzer. Eğer tabii yine bir ihtimal koyalım Erkan Bey. Eğer bu bir danışıklı dövüş değilse parantez içinde. Çünkü Orta Doğu'da her an her şey olabiliyor. Bu
1: Danışıklı
0: bir
1: dövüş.
0: danışıklı dövüşlük bir değiş. Yani şöyle yani İsrail önceden gidiyor Amerika arkasından geliyor ya işte helikopterimiz düşürüldü veya işte helikopterin düşürülmesi söz konusu veya bunun sağlanması da söz konusu. Yani bunu İranlılar da vurmuş olabilir. İsrail de vurmuş olabilir. Veya kaza kırım da olabilir. Yani şimdi sahadan net bir görüntü almıyoruz biz. Gerçi bazı görüntüler vardı bugün eğer yapay zeka değilse ben ona şer koydum ama işte İran dronları tarafından helikopter vuruldu diye. Bu da olası. Yani helikopteri İran'ın burnunun dibine götürürsünüz İran da vurur yani bu kadar basit yani bir şeyleri kışkırtmak için çok da tesadüflere gerek yok günümüzde. Velhasıl yani eğer bu bir danışıklı dövüşüklü değilse sabaha kadar da sürmeyecekse işte CENTCOM'un açıklamalarından da yola çıkarak söylüyoruz.
1: Bir parantez
0: Yani
1: unutmayın. Bir ABD
0: tabii.
1: yetkilisinin ABD medyasına açıklaması. Son hava saldırılarının İran'a bir uyarı atışı olarak tasarlandığını ve çatışmayı sona erdirmek için müzakere çabalarının raydan çıkarmasının beklenmediğini söylediği ifade ediliyor. ABD medyasından gelen açıklama bu yönde ama hala bölgeden bir yandan da bakıyorum şöyle saldırıların devam ettiği ifade ediliyor. Bu saldırılar içerisinde ABD'nin hedef aldığı yerler nereler? İran'ın hava savunma sistemleri ve radarlarının hedef alındığı ifade ediliyor ABD tarafından ve saldırıların da hala devam ettiği
0: Evet.
1: söyleniyor. Buyurun.
0: Evet. Yani şöyle bir şey var. İşte bunun yani bu saldırılar ölçülü saldırılar. CENTCOM'un açıkladığı bu. Yani veya iddia ettiği belirli hedeflere yönelik ama misliyle yani misliyle olur. Mütekabiliyet gereği, mantık gereği. Sabaha kadar sürse bile sabahın ilk ışıklarında veya makul bir sürede bitmesini bekliyorum ben. Ama yok bu saldırılar sabaha kadar devam eder, artarak devam eder ve yayılır. Yani hedefler çeşitlenir. Anında İran tepki verir. Siz anlatırken ben şöyle İran kaynaklarına da baktım. İran'ın da henüz bir cevap vermediğini görüyoruz. Yani İran henüz bir hani anında yanıt vermedi. Eğer İran da bu yanıtı şey yaparsa yani vermezse veya ne bileyim vereceğini söyleyip de daha hani düşük bir şekilde devam ederse veya yanıtı İsrail'e verirse mesela Amerika'nın cevap vermeyeceğini de biliyoruz. Yani
1: Körfez'e
0: o şekilde bir açıklama
1: tekrar
0: var.
1: Körfez'e yönelik Körfez ülkelerine yönelik bir yanıt olur mu oradaki ABD üslerine?
0: Şimdi şöyle eğer Körfez ülkelerine yönelik yanıt Amerikan üstlerine olursa Amerika devam edebilir. Yani etmek isteyebilir. Çünkü şöyle bir damar var Erkan Bey. Şimdi Amerika'da dediğim gibi biraz önce tek bir güç, tek bir yapı yok. Yani Amerika'daki yapı yani özellikle bu İran savaşında işte Pentagon ikiye ayrılmış durumda, Beyaz Saray ikiye ayrılmış durumda, Beyaz Saray ile Pentagon arasında uyumsuzluklar görülüyor zaman zaman. CENTCOM başka bir dilden konuşuyor. Mesela CENTCOM'un
1: Mesela
0: da
1: o dil demişken yine araya gireyim. Orada şöyle
0: Estağfurullah.
1: bir çelişki de var. Hem CENTCOM'un açıklaması hem Trump'ın açıklaması. Şimdi CENTCOM orantılı tepki veriyoruz diyor. Trump misilleme evet. diyor ama Trump da diyor ki çok güçlü tepki veriyoruz. CENTCOM orantılı Trump çok güçlü tepki veriyoruz diyor mesela. Orada da bir çelişki
0: var. Tabii Trump'ın abartı dili malum. Yani Trump'ın abartı dilini çok da önemsemedim ben. Yani savaş boyunca ben Trump'ın hani açıklamalarını böyle hani dediğim gibi hani sütü kaynatmaya başlarsınız. İçine böyle demirden bir kepçe koymadığınız zaman köpürür. Biraz Trump'ın şeyi o yani köpürtmeye ve abartmaya müsait bir lider. Yani siyasetçidir. Nihayetinde bunu da yapma eğilimleri olabilir. Çünkü bir zafer devşirmek istiyor haliyle. Dolayısıyla hani Trump'ın konuşmalarını bu tarz şeylerini ben çok fazla önemsemiyorum. Asıl şey yani CENTCOM ne diyor, Pentagon ne diyor. Bir de bağımsız kaynaklardan işte neler söyleniyor. Yani gerçek yaşanan maliyet ne? Bunlara bakmak lazım. Çünkü savaşan şöyle bir şey vardır. Yani savaşta siyasetçi karar verir. Kurmaylar veya kurmay yapı planlar, asker savaşır. Yani mantıken olması gereken hani savaşın bütünlüğü içerisinde bu üç unsurun birbirleriyle eş güdümlü hareket etmesidir nihayetinde. Ama bu savaşta böyle olmadı fazla. Yani bir anda Pentagon ikiye yarıldı. Yani kurmay heyet, Amerika'nın kurmayı, genel kurmayı ikiye ayrıldı. Çünkü içinde Yahudilerle beraber hareket eden veya işte evanjelik olan tipler var. Teopolitik bu işlere bakan tipler var. Yani İsrailci yapılar var. Onlara sempati duyan yapılar var. Diğer taraftan biraz daha aklı başında sahanın gerçekliğini uygun planlama yapanlar var. Bir de sahada CENTCOM savaşıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Amerika'nın CENTCOM'unun bir özelliği vardır. Diğerlerinden ayıran. Mesela Afrika komutanlığından veya işte Uzak Doğu Pasifik komutanlığından ayıran bir özelliği var. CENTCOM, şimdi dünyayı Amerika 5'e böldü. CENTCOM da bunlardan birisi. Yani Amerika dünyayı 5'e bölerek her bu 5 bölgedeki operasyonlara uygun komutanlıklar kurdu. CENTCOM işte Orta Doğu merkezi yapıp burayı kontrol ediyor. Orta Doğu'yu kontrol ediyor. Ama CENTCOM'un diğerlerinden ayıran en önemli özelliği CENTCOM bireysel hareket edebiliyor. Yani inisiyatif kullanabilen tek yapı. Bu Amerika'nın diğer 5 görev gücünün dışında. Onlar inisiyatif geliştiremiyor. Mesela Afrika Birliği veya Asya Birliği, Pasifik Birliği daha doğrusu doğrudan Pentagon'dan emir alıyor. Ama CENTCOM'un böyle bir özelliği yok. CENTCOM kendisi de cevap verebiliyor. Hani biraz daha ayrıcalıklı bir yapıya sahip. CENTCOM'un da açıklamaları önemli. Sahanın gerçekliklerini ortaya koyuyor. Mesela CENTCOM içerisinde de İsrail'le çok yakın veya İsrail'e bilgi taşıyan odaklar var. Yani CENTCOM da tek yeknesak bir yapı değil. Dolayısıyla yani İsrail söz konusu oldu mu Amerika'nın kafası bir anda böyle bir karışıyor. Yani bir illüzyona giriyorlar. Tabii o yüzden hani Trump'ın şu an işte güçlü yanıtı veriyoruz falan. Yani Trump'a göre Amerika'nın attığı her adım güçlü zaten. Böyle bir megalomanisi var.
1: Evet. Peki şimdi bir yandan hala saldırıların devam ettiği bilgisi de var. Ama İran tarafından işte o gelen açıklama, düşürülen helikopteri bahane ederek vurgusu var İran tarafından. O helikopteri bahane ederek saldırılar kabul edilemez. Gerekli karşılıkları vereceğiz ifade ediliyor. Bir yandan da şu riski görüyoruz. Hani Hürmüz meselesini konuşurken işin içerisinde artık Körfez ülkeleri, onlar da savaşın devam etmesini istemiyor. ABD tarafından evet. baktığımızda sanki orada da buna benzer bir süreç var. Peki şimdi burada şu ihtimali görüyor musunuz? Yani misilleme, karşılıklı saldırı tam İsrail istediği gibi topyekün tekrar başa dönelim, tekrar bir savaş. Şimdi saldırılar ne kadar devam etse de bir müzakere süreci var. En azından mesaj alışverişi bitmedi şu ana kadar.
0: Evet.
1: Şimdi ABD'den gelen açıklamada bir anlaşma yapma isteği üzerine o mesajlaşma, o müzakere süreci yara alır mı?
0: Tabii. Yani şimdi bugünkü çatışmanın boyutu çok kıymetli. Yani nereye kadar evrilecek? Amerika nereye kadar misilleme yapacak? Ve neyi planlıyor? Bunu net bir göreceğiz. Şimdi bakın dediğim gibi yani CENTCOM'da da Pentagon'da da Beyaz Saray'da da inanılmaz bir İsrail etkisi var. Şimdi eğer bu iş yani İsrail tarafından bir komploysa, bu komplonun çok çeşitli boyutları olabilir. Yani helikoptere yanlış koordinat verirsiniz.

Helikopter İran'a yakın bölgede uçar. Zaten orada yani İran'da devrim muhafızları füze drone yollamaya da meraklı. Onlar da atarlar helikopteri vururlar.

0: helikopter buna rağmen vurulduysa tabii o zaman Amerika'nın misillemesi biraz daha ağır olabilir veya uzun süreli olabilir. Diğer taraftan da şeye bakmak lazım. Diplomasi dili ne söylüyor ona da bakmak lazım. Şimdi tabii Trump bu dediğiniz de doğru. Yani sabaha da başlar işte şöyle vuruyoruz, böyle vuruyoruz. Hani uçuyoruz, kaçıyoruz demeye başlar. Yani o noktada ciddi ciddi bir hani bir anda biz üçüncü bir savaştan söz edebiliriz. Ama şunu da söyleyeyim. Bana göre yani bu zaten hani bu abluka yeterince yani gerilimi tırmandırmıştı. Ve müzakereler devam ederken İran tarafı da işte kendine ait bir özgüvenle ciddi anlamda işte müzakerelere itiraz ediyordu. Amerika'daki kanaat de giderek ya bu adamları bir daha vurmadan olmayacak. Özellikle işte İran'da bazı yetkililer var işte Arakçı gibi, Pezeşkiyan gibi, devrim muhafızlarının komutanları gibi. Bunları susturmadan hani ilk 40, 24 saatte 48 saatte üst düzey bütün generallerini vurdu ya Amerika. Yeni bir anlaşma söz konusu olmaz şeklinde bir kanaat vardı zaten. Yani böyle bir Amerika'da üçüncü bir dalga saldırı başlatalım şeklinde bir şey vardı. Dolayısıyla yani İran'ın bu üçüncü saldırısı söz konusu olacaktı her an zaten. İşte bu başlayıp başlamadığını merak ediyorum ben. O da işte bu gecenin şafağında olur. Ben üçüncü diyorum çünkü İran'daki ilk toplumsal gösterileri ben Amerika ve İsrail'in ilk dalga saldırısı olarak görüyorum. Yani o İran'da Ocak ayında yaşanan bir ay süren gösteriler, olaylar Amerika ve İsrail tarafından kışkırtılıp özellikle de tırmandırılan bir iç savaş provasıydı. Onu da söyleyeyim. Bu ikinci dalga saldırı da işte şu ana kadar işte Hürmüz ablukasına kadar yaşanan hadiseler. Bu şimdi eğer bu bir saldırıya dönerse üçüncü bir saldırı başlamış demektir.
1: Üçüncü bir saldırı başladı.
0: Evet, ben
1: Başlamış
0: o
1: olabilir.
0: şekilde tanımlıyorum. Çünkü İranlı yetkililer de bunu söylüyor.
1: Evet. Yani meseleye buradan baktığımızda hani sürecin daha da uzayabileceği ifadesi. Şimdi
0: Bir de
1: İran
0: şeyde misillemeler şeymiş. Özür dilerim Erkan Bey, sözünüzü kesiyorum.
1: Estağfurullah,
0: Şimdi
1: buyurun.
0: yani şeyde gördüm de İran basını Sirik kenti var. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın hemen güneyinde.
1: Keşm, Sirik, Kask ve
0: Evet, o
1: Mubareke.
0: hatlarda yapılıyormuş saldırılar.
1: Şu an
0: Evet,
1: gelen bilgi
0: Kask, Keşm ve
1: şöyle,
0: Sirik.
1: durumun şu an sakin olduğu ifade
0: Evet.
1: ediliyor. Yani
0: Evet.
1: saldırıların herhalde durduğu söyleniyor. En azından şu yerel
0: İşte
1: kaynaklardan
0: dediğim
1: gelen
0: gibi
1: bilgiler.
0: yani Amerika ve müttefikler yani etraf işte Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan yani İran'a yoğun bir baskı yapıyorlar ve benzer şekilde Türkiye de Amerika'ya baskı yapıyor. Yani mesela bu savaş sonrasında yani bu iş bittikten sonra ilerleyen günlerde mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgede ne kadar aktif olduğuna dair çok değişik şeyler duyarsak ben hiç şaşırmam. Yani Türkiye Amerika'yı resmen yani dizginliyor. Yani ciddi anlamda İsrail'e rağmen Amerika'yı müzakereler odağında tutan ülkeler yani ülkelerin başında da biz geliyoruz.
1: Şüphesiz. Ben biraz da genel bir soru sormak istiyorum. Şimdi burada
0: Tabii ki.
1: geçtiğimiz gün içerisinde İran ve İsrail'in önce İran'ın İsrail hedeflerini vurması. Şimdi her ne kadar İsrail ve ABD tarafından yapılan açıklamalarda siz de çok net takip ediyorsunuz. İşte İran'ın bütün
0: Evet.
1: saldırı kabiliyeti, savunma kabiliyetinin yok edildiği ifade ediliyor. Şimdi bu süreci böyle topyekün bir düşündüğümüzde İşte dini liderin öldürüldüğü, komutanların öldürüldüğü, üst düzey komutanların öldürüldüğü ve pek çok işte savunma veya saldırı ürününün, silahının yok edildiği bir süreçten çıkan İran hala İsrail'e vurabilecek, misillemelere yanıt verebilecek ve masada da sağlam durabilecek bir konum içerisinde İran. Yani konumunda bundan 3 ay önceki konumundan farklı bir konumda değil İran. İsrail ve ABD'nin beraber İran'ı vurmasına karşın.
0: Şimdi
1: Nasıl
0: şöyle
1: oldu, mümkün
0: yani
1: oldu bu?
0: birincisi yani jeopolitik konumu. Şimdi İran her şeyden önemlisi yani Afganistan sınırı dışında kalan bütün

0: çevresi yüksek dağlarla çevrili bir çukur, yani bir tabak şeklinde düşünün.
1: Evet.
0: Bir yemek tabağı şeklinde. Hatta İran'ın mesela güney bölgeleri, yani denize kıyı olan bölgeleri doğrudan dik dağlarla, yani bizim Karadeniz gibi veya Akdeniz gibi. Yani Karadeniz'de de nasıl işte hemen dağdan sonra yol olur, yoldan sonra şey başlar. Yani işte deniz, yol ve dağdır Karadeniz'in coğrafyası gibi. İran'da böyle bir coğrafya. Hatta Türkiye ile kıyaslarsak İran, yani Türkiye'den de daha yüksek bir ülkedir. Yani İran'ın ortalama yüksekliği 1100'dür. Yani İran'da böyle kolay kolay ovalar falan yok. Türkiye gene ovalardan oluşur ama dolayısıyla birincisi bu coğrafyasını çok iyi kullandı savaşta, belli. Yani tüneller açması, dağlara yerleşmesi, efendim dağlardan işte rampalar, seyyar rampalar, küçük rampalar, büyük rampalar oluşturması. Yani İran savunma konseptini iyi oturtmuş. Birincisi bu. İkincisi tabii İran'ın savaş kapasitesi ne kadar güçlü onu biz bilmiyoruz. Yani neden bilmiyoruz? Çünkü İran'la bir kara savaşına girilmedi. İran'ın bir deniz kuvvetleri zaten yok. Hava kuvvetleri zaten yok. Uçakların hiçbirini kaldırmadı. Hepsi yerde vuruldu. Zaten güçlü bir hava kuvveti veya güçlü bir deniz kuvveti de yok. Yani İran'ın gemileri zaten mesela Hürmüz Boğazı'nın dışına çıkmadı hiç. Krizin başından beri. Ve bağladıkları limanlarda vuruldular. Dolayısıyla İran hani işte füze gücü yüksek. O da evet yani oturmuş ciddi ciddi İsrail'e kadar vurabilecek bir takım füze sistemleri yapmış. Hatta komplike veya gelişmiş füze sistemleri de yok. Ama nesi var? Sayısal üstünlüğü var. Yani oturmuş binlerce drone, binlerce füze yapmış. İşte bunu mesela avlamakta zorlanıyorlar. Yani 47 yıldır ben bu savaşa hazırlanıyorum diyen bir ülke var karşılarında. İran bunu hazırlanmış. Hatta bunun için devasa fedakarlıklar yaptı. İran inanılmaz bedel ödedi. Bence dünyada en pahalı savunma maliyetini şey yapan ülke İran. Yani bir taraftan hem bu savaşa hazırlanacaksınız, bir taraftan da işte bölgede bir takım milis vekil sistemler kuracaksınız. Pek çok generaliniz hayatını kaybedecek. Ağır bir ambargo ama buna rağmen işte Rus, Çin menşeili Kuzey Kore'den elde ettiğiniz şeylerle bir takım füzeler üreteceksiniz. Bu bir başarıysa evet başarı. Ama mesela şunu da söyleyeyim. Yani İran'ın da yani bu saldırılardan hiçbir şey olmadan hani yoluna devam edeceğini de söyleyemeyiz. Çünkü İran da ağır bir hasar aldı. Yani İran şu an en az bir 10 yıl, 20 yıl toparlanamayacak bir boyutta. Belki daha fazla. Çünkü yolları vuruldu, köprüleri vuruldu, bütün endüstriyel tesisleri vuruldu. Yani İran'ın binalar vuruldu. Şimdi o binaları bir daha ayağa kaldıracak. Dolayısıyla hani İran bu savaştan nasıl dik durdu? Tabii İran'ın da bir avantajı da var, onu da ekleyelim. Konjonktür İran'a çok yardımcı oldu. Ne demek bu? Şimdi İran'ı kollayan komşuları ve müttefikleri var, tabiri yerindeyse. Mesela Rusya destek veriyor, Çin destek veriyor. Özellikle Çin istihbarat ve navigasyon desteği veriyor. BIDU diye bir sistemi var. Ben bunu 24 aracılığıyla defalarca söyledim.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: BIDU sistemiyle Amerika'nın GPS sisteminin dışında kendisi GPS yani Çin'i kullanıyor. Bölgede Türkiye gibi, Pakistan gibi iki devasa şey var. Yani komşusu var. Ve bunlar İran'ın dağılmamasını istiyorlar. Mesela ben size söyleyeyim, Türkiye ve Pakistan bu işe hiç karışmasaydı en kötü ihtimalle veya tam tersine Amerika ile İsrail ile beraber hareket etselerdi bugün İran diye bir yer kalmazdı. Çok net söylüyorum yani. Yani İran buna rağmen hani her şeye rağmen herkese rağmen ayakta durmuş değil. İnşallah İran önümüzdeki dönemlerde dostlarının, kardeşlerinin yani ümmet kardeşliğinden bahsediyorum kıymetini bu kez bilir. Ama bilmezse yani İran'ın başka bir daha şansı yok. Yani İran bu şekliyle, bu yapısıyla zaten hani bu teraziyi fazla tartamaz Erkan Bey. Yani İran'ın yani bu savaşlardan ayakta çıksa bile, yani ayakta kalsa bile İran gerekli dönüşümleri yapmazsa İran'ın bir geleceği yok. Çünkü ekonomi çok fena durumda, enflasyon arttı. şehirlerin
1: Zaten
0: altyapıları.
1: 10 yıllarca yapılan ambargolar var uygulanan
0: Evet.
1: ABD tarafından.
0: Bir de
1: Üzerine bir de
0: mesela şey
1: savaş.
0: de var. Hala şey var. İstihbarat operasyonları devam ediyor. Bunu İranlı yetkililer Muhsin Rezai var. Şeyin Müşteba Hamane'nin danışmanı şu an. Eski devrim muhafızları lideri. O İran Devlet Televizyonu'nda geçtiğimiz Perşembe günü oturdu, çatır çatır şeyi anlattı. Yani niçin İran bu müzakereleri iptal etti, reddetti. Bunu anlattı. Ben bunu anlattım zaten. Dolayısıyla yani İran savaşın devam ettiğini düşünüyor. Yani özellikle istihbarat alanında yani Amerikalı ve İsrailli istihbarat örgütleri İran'da hala cirit atıyorlar.
1: Yani sizin müzakere edeceğiniz taraf size hala saldırıyorsa müzakere etmenin
0: Evet.
1: anlamı ne?
0: E tabii. Dolayısıyla hani İran'da hani çok da fazla hani şey yapmasın. Hani bu işten çok da böyle hiçbir şey olmamış gibi veya daha güçlüymüş gibi sıyrılmış değil. İran yani duruyor ayakta ama belki de böyle kollarından tutanları var İran'ın.
1: Peki tüm bu süreçte şu anda mesela İsrail cephesinden meseleye bakarsak orada nasıl değerlendiriliyordur?
0: Şimdi şöyle ben İran hani basın yayın organlarını da okuyorum. Özellikle İngilizce yayın yapanları ama tabii İran'daki basın yayın organları çok eleştirel veya çok net değil. Yani bir anlamda İran'da
1: Ben İsrail tarafını
0: hani
1: sordum.
0: ha özür dilerim İsrail.
1: İsrail
0: Tabii
1: tarafı.
0: şimdi şöyle olay şu. Şimdi İsrail yani özellikle Jerusalem Post işte Times of Israel gibi böyle Netanyahu'ya yakın basın organları bilhassa meselenin hani İran'ın geç o yani İran'a saldırılarının devamını istiyorlar. Ne demek bu? Şimdi diyor ki İran'ı çökerttik. Büyük bir hani başarı elde ettik. Ama bu başarı sürdürülebilir kılınması lazım. Bunun için İran'ın bütün altyapısını da yok etmeliyiz. Ve İran'ı yüzlerce yıl kıpırdayamayacak hale getirmeliyiz. Hatta bu noktada Amerika'yı çok eleştirdiler. Amerika'yı çok hani savaşa dönmesi konusunda kışkırtmaya çalıştılar. Diyorlar ki özellikle Netanyahu ve hükümeti eğer İran'la bir müzakere yapar da bu işi kapatırsanız ileride olası bir yeni bir İran savaşında işimiz daha da zor. Maliyetler artacak diyor. Hazır bunları kıstırmışken hani zaten vurulduk. Yani İsrail bu noktada hakikaten İran tarafından çok vuruldu. Yani İsrail bu savaşın yani bombardıman kısmını göğüsledi. Yalan değil. Ama ve maliyetini ödemeye devam ediyor. 3-4 yıldır savaşta bir toplumdan bahsediyorum. Yani hazır diyor biz zaten battık bir anlamda devam edelim İran ama İran daha çok batacak şeklinde. Böyle bir tartışma var. Diğer taraftan yani İsrail'de bir de böyle rahatsız olan bir toplumsal yapı var. Biraz böyle liberaller, sol kesim, İsrail'in sol şeyi biraz daha aydındır. Yani bizimkiler kadar değildir. Daha oturmuş, daha aklı başındadır. Şunu söylüyor. İsrail'de sol siyaset yani bu işin ağır bir maliyeti olduğunu ve uzun vadede İsrail'i ciddi anlamda bölgede hem prestij hem de enerji kaybıyla sınandığını. Şimdi yaklaşık 4 yıldır İsrail savaşta yani 2023'ten beri Ekim savaşlarından bu yana 3 yıldır net bir savaşta bu ülke. Şimdi 3 yıldır İsrail'in kaybı yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı deniyor. Doğrudan ve dolaylı
1: Bu
0: yönlerden.
1: maliyet de ABD'nin sırtında.
0: Tabii bunu oradan karşılayacaklar veya oradan karşılıyorlar. Dolayısıyla yani İsrail'in ama bu da sürdürülebilir değil. Artık yani Amerika'da da deniz bitti. Yani Amerika'da da artık bundan rahatsız olanlar var.
1: Evet.
0: Yani evet Amerika için 300 milyar dolar çok büyük bir para değil ama niye İsrail ödesin ki 300 milyar doları kendi ülkesinde kullansa bütün demir yollarını onaracak. Yani eskiyen veya limanlarını onaracak. Yani o noktada bu itirazlar da yükseliyor. Yani artık yavaş yavaş Amerikan kamuoyu da İsrail'in hani maliyetini fark etmeye başladı. Dolayısıyla bu İsrail'de de dikkat çekiyor. Ve bu özellikle sol ve liberal kanat Netanyahu'ya buradan yükleniyorlar. Yani yarın bir gün bu Amerika çekildiği an biz kendi kendimize baş başa kalırız diye. Dolayısıyla yani

0: İsrail'de de böyle bir kafa karışıklığı başladı. Toplumsal muhalefet güçlenmeye başladı. Çünkü kolay değil yani Erkan Bey, yani 3 yıldır sürekli yani sığınaklara inen, çocuklarınız okuyamıyor, işlerinizi yapamıyorsunuz. Herkes silah savunma endüstrisinde, savaş endüstrisinde çalışmaya başladı. Yani psikopata dönen bir toplum var.
1: Bir de
0: Sağlıklı bir toplum da yok.
1: meselenin üçüncü tarafına da bakalım. Şimdi biraz değindik ama onu açalım. Körfez.
0: Evet.
1: Körfez de bu süreçte çok büyük zarar gördü Körfez ülkeleri. Özellikle işte
0: Evet.
1: biliyoruz, turizmle çok yoğun bir şekilde turizme yıllardır yatırım yapan ülkeler bunlar. İşte yurt dışındaki imajları çok büyük şekilde zedelendi. Çok güvenli bölgelerdi buralar ama bir anda o güvenli bölge imajının büyük yara aldığını gördük. Şimdi Körfez tekrar bir
0: Evet.
1: savaşın patlamasını muhakkak istemeyecektir. Onların tavrı ne olur? Bunu engellemek için ne yaparlar?
0: Şimdi şöyle, Körfez'de artık hani ben bir daha Körfez'in eski Körfez olacağını düşünmüyorum. Yani Körfez bir kere çok ağır bir yara aldı. Bu yara sadece hani işte enerji, petrol, doğalgaz odaklı değil. Prestij kaybı aldı. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin hayalleri çok farklıydı. 7 tane emirlikten oluşuyor. Mesela dedi ki, mesela Dubai'yi bir turizm cenneti, yatırım cenneti, sermaye cenneti yapacaklardı. Hatta bir şey gibi, Macao Adası gibi veya Hong Kong gibi bir finans merkezi, teknoloji merkezi yapma derdindeydiler. Hatta turizm odaklı. Benzeri şekilde Katar'da öyle bir hayali vardı. Hatta düşünün, Suudi Arabistan yapay zeka şehirleri kurmaya karar vermişti çöllerde. Çölü canlandırma çabaları vardı. Bunun için çok büyük bir finans, çok büyük bir know-how ve çok büyük bir bilgi birikiminin Körfez bölgesinde bulunması gerekiyordu. Turizmle beraber o kalktı. Yani şimdi Körfez bu saatten sonra bana göre 1950'lere, 60'lara geri döndü. Yani Körfez'de sadece şu an herkesin ilgisi petrol ve doğalgaz var. Yani Körfez ne kadar petrol ve doğalgaz odaklıysa oraya geri döndü. Yani mantalite açısından oraya geri döndü. Bu saatten sonra hiçbir finans kuruluşu, hiçbir yüksek teknoloji kuruluşu herhalde gidip de Dubai'ye yatırım yapmaz. Veya Katar'a büyük şirketler gitmez. Yani o Silikon
1: Peki.
0: vadilerini kurmak istiyorlardı. Dolayısıyla Körfez dünyası da ağır yara aldı. Ve üstüne, yani şöyle söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hala bir şeyi var. Yani hala işte bölgede
1: Peki.
0: aktif olacağım, bir şeyler yapacağım şeklinde bir takım rüyaları var. O da biraz daha körüklüyor, sürüklüyor Erkan
1: Evet. Şimdi meseleyi konuşurken bölgeye gidelim. Neler oluyor? Aydınlık Tahran temsilcisi Gürkan Demir bizlerle. Gürkan Demir hoş geldin.
2: Bey. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi geceler.
1: Teşekkür ediyorum. Gürkan, son durum nedir? Ne oluyor? Bir yandan İran medyasından gelen açıklamalar saldırıların durduğu yönünde. Tam olarak nereye yapıldı saldırılar? Hasara dair bir bilgi var mı? İran tarafından yapılan açıklamalar var mı? Şöyle detaylar için sözü sana bırakayım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Apache helikopterinin düşmesinin ardından yanıt verdiğini duyurdu ve İran Devlet Televizyonu'na göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ve Sirik kentine yönelik saldırılar düzenlendiği teyit ediliyor. Diğer bölgeler henüz teyit edilmiyor. Patlama sesi duyulduğunu aktarıyor hem İran basını hem de İran Devlet Televizyonu. Bununla beraber Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı şimdi bir tweet attı. Twitter üzerinden şu açıklamayı yapıyor Erakçı. ABD savaş alanındaki yenilgiye rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçti. Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıya ve tehdidi yanıtsız bırakmayacak. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Buna benzer açıklamayı akşam saatlerinde yine yapmıştı Erakçı bu kısmı ile ilgili. Ve devamında da Fars tırnakçı ifadeyle söylüyorum. Fars Körfezi'nin tarihi izinsiz giren yabancıların acı kaderlerine dair birçok bölüm barındırmaktadır diyerek ABD'ye bir uyarı veriyor ve aynı zamanda açıklamanın içerisinde İran'ın karşılık vereceğini de aktarıyor Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı. Hürmüzgan eyaleti son günlerde ABD'nin zaman zaman saldırı düzenlediği bölge. Keşm Adası, Sirik Kenti, Sirik Adası. Bu bölgeler Hürmüz Boğazı'nı da aynı zamanda kontrol eden geçişleri ve

0: işte zaman zaman ABD'nin yaptığı ihlallere de bu noktalardan karşılık veriliyor. Şu an itibariyle bir saldırı dalgasının durduğu anlaşılıyor. Taraflardan veya İran basınından gelen yere bölgedeki devlet televizyonu muhabirinin aktardığı notlar bu şekilde. İran'ın yanıt verdiğine dair haberler var ama resmi olarak duyurulmadı bunlar. Devrim Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı'ndan yapılan açıklamada önümüzdeki dakikalarda İran'ın karşılık vereceğini ifade eden bir açıklama geldi. Ancak resmi olarak operasyon başladı ya da karşılık veriyoruz, misilleme yapıyoruz, yanıt veriyoruz gibi bir durum resmi olarak teyit edilmedi İran tarafından.
1: Gürkan, sanırım şimdi İran'ın yanıtı söz konusu olunca akla ilk gelen bölgedeki ABD üsleri, değil mi? Şimdi bir geçtiğimiz gün içerisinde İsrail ve İran tarafından karşılıklı saldırılar olmuştu. Ama bu defa söz konusu ABD olduğu için herhalde yine üslerde alarma geçecektir Amerika.
0: Evet, geçen hafta da Sirik kentine yönelik saldırı olduğunda Kuveyt hedef alındı. İki gün sonra ABD Sirik ve Keşm Adası'na yönelik yine saldırı yapmıştı. İran bu kez Bahreyn'deki ABD üssünü hedef alan operasyon yapmıştı. Arap basınına göre de zaten şu anda Bahreyn, Kuveyt, Arap Emirlikleri ve Katar'daki ABD üslerinin alarm seviyesinin kırmızı seviyeye çıkartıldığına dair haberler var Arap basınında.
1: Gürkan, aslında yorumunu merak ediyorum. Şimdi Amerika tarafından gelen açıklamalar, CENTCOM'dan gelen açıklama, Trump'tan gelen açıklamalar, bunun bir sınırlı bir saldırı olacağı yönünde. İran'ın saldırısı da sınırlı mı olur?
0: Sınırlı
1: Yanıtı,
0: olur.
1: misillemesi daha doğrusu.
0: Sınırlı olacaktır. Gerilimi tırmandırmak istemeyen ama bu ihlali de cezalandırmadan bırakmak istemeyen bir İran var. Savaş süreci İran'a bu yöntemi uygulamayı dayattı ve İran bu yöntemi uyguluyor. Yani vurkaç dönemini geride bırakmak istiyor İran. Buna uygun sahada pozisyon aldığı görülüyor. Bu bir kere ABD'nin saldırısı misilleme deniyor ya da yanıt deniyor Apache helikopteri noktasında ama orantısızlık söz konusu. Çünkü baktığım zaman birkaç noktaya yönelik saldırı düzenliyor ABD. İran da bunun biraz daha üzerine çıkarak yanıt verecektir ki bundan sonra yine ABD'nin karşılık vermemesi, verdikçe daha elini yükselten, daha ağır karşılıklar veren bir yöntem uyguluyor İran bir süredir. Yine benzer bir durumu yapacaktır.
1: Son soru, Trump İran'la anlaşmaya çok yakınız demişti. Bu bir sekteye uğrar mı acaba? Mesaj alışverişi devam eder mi yine?
0: Yani devam edecektir. Bu ilk olmadı çünkü bu süreçteki ihlaller noktasında ya da karşılıklı vuruşlar noktasında. Pakistan'ın, Türkiye'nin bu süreçte yoğun çabaları da dikkate alındığında mesaj alışverişi devam edeceği benziyor. İsrail'le bile yaşanan dün ve ondan önceki akşam yaşanan gelişmelerde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay çıktı dedi ki mesaj alışverişimiz devam ediyor Pakistan üzerinden. Muhtemelen yine bundan sonra da bu süreç devam edecektir. Zaten İran şöyle yaklaşıyor meseleye. Bir yanda mesaj alışverişi, yani müzakere boyutunu savaşın bir parçası olarak görüyor. Yani askeri saha ve diplomatik sahayı birbirinden ayırmayan, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyor. Bir yanda o süreci yürütürken diğer yandan da eli tetikte veya bazen de tetiğe basan bir pozisyon izliyor İran.
1: Peki. Gürkan Demir, çok
0: Ben de bir
1: teşekkür
0: soru
1: ederim.
0: sorabilir miyim
1: Tabii
0: Gürkan
1: tabii
0: Bey
1: buyurun. Buyurun
0: müsaitse?
1: Can Tüşkener.
0: İyi akşamlar diliyorum Gürkan Bey, kolaylıklar. Ben şimdi siz de belirttiniz az önce Sirik Adası üzerinde yoğunlaşan bir dizi saldırılar var son 10-15 günde. Acaba İran Sirik Adası'na bir yığınak mı yapıyor veya neden Sirik Adası'na odaklanıyor? Bu bir de bugünkü Apache helikopteri, bir saldırı helikopteri Sirik Adası'na operasyon yapmaya mı gitmiş veya bu Sirik Adası üzerinden yani rutin bir devriye uçuşu, yani kendi işte ne bileyim fır hattı üzerinde bir şey çizmişlerdir. Orada bir devriye uçuş yaparken İran mı saldırıyor? Bununla ilgili yani İran basınında herhangi bir açıklama veya neden Sirik olduğuna dair yorumlar var mı? Veya sizin fikriniz nedir? Şimdi şu karıştırılmasın. Bir Silik adası var, bir de Silik kenti var. İkisi de Hürmüzgan eyaletinin
2: Evet.
0: kontrolünde.
2: O
0: Bu
2: hattı
0: akşamki
2: kastediyorum toplam
0: saldırı,
2: olarak.
0: evet.
2: Evet.
0: Ya bugünkü akşamki saldırı doğrudan kente, yani kara parçasına yapılmış bir saldırı. Bölgede geçişleri özellikle İran bu noktalardan kontrol ediyor. Hürmüz Adası, Keşm Adası, Larek, Sirik ve ada ve kent olmak üzere bu noktalardan kontrol ediyor ve aynı zamanda bölgede İran'ın yeni konuşlandırdığı hava savunma sistemleri olduğu değerlendiriliyor. Bunları da bu ihlallerle ABD etkisiz hale getiriyor. Apache helikopter noktasında da bir büyük belirsizlik devam ediyor. İran diyor ki ben kasıtlı bir vuruş yapmadım, bu helikoptere karşı müdahale etmedim diyor. Donald Trump İran vurdu diyor. Orada da bir boşluk var veya soru işaretleri var. Henüz tarafların açıklamaları birbiriyle örtüşmeyen pozisyonda. Ama ABD'nin bölgede devriye attığı anlaşılıyor bu
1: Gürkan Demir,
0: helikopterlerle. Devriyenin
1: provokasyon değerlendirmesi var mı İran tarafından?
0: helikopterin vurulması
1: Evet,
0: konusunda mı?
1: evet.
0: İran'ın kendisinde böyle bir tartışma yok ama ABD, hani burada başka bir şöyle tartışmalar oldu. Bu helikopter konusu üzerinden İran'a saldırı yapmanın bahanesini Donald Trump arıyordu ve bu helikopteri bahane olarak kullanıyor ya da kullanacak şeklinde değerlendirmeler oldu İran cephesinde. Bu arada bu helikopterler aynı zamanda ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçirmek istediği bazı tanker gemiler için de devreye attığına dair bilgiler var sahada.
1: Peki. Gürkan Demir, çok teşekkür ediyorum. Sahadaki son durumu, İran'daki son durumu bizlerle paylaştığın için. Gazeteci Gürkan Demir, Aydınlık Tahran temsilcisi Gürkan Demir'den aldık detayları. Şimdi Can Türkçener, aldığımız yeni bilgiler ışığında da özellikle
2: Evet.
1: Abbas Arakçı'nın açıklaması. İran Dışişleri Bakanı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıya veya tehdide cevapsız kalmayacak. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi müdahale eden yabancılar için korkunç kaderlere dair pek çok bölüm içerir diyor.
2: Evet, yani tarihsel referanslarda bulunuyor.
1: Evet.
2: Yani İran'ın medeniyetine veya İran topraklarının o derinliğine, yani jeopolitik derinliğe ifade ediyor. Oraya bir gönderme var. Ve tabii yani ülkesinin savunmak isteyen, savunan her yani birey gibi o da İran'ın hani Dışişleri Bakanı sıfatıyla demesi gereken siyasi meydan okumayı da yapmak durumunda. Yani gayet normal, mantıklı ama tarihsel ve jeopolitik derinlikleri olan göndermeler olan bir açıklama. Zaten Arakçı, yani benim şahsen hani takdir ettiğim, saygı duyduğum ve izlemekten de keyif aldığım bir dış politikacı, bir dış politika uzmanı. Kendisi de zaten akademisyen ve bu konularda felsefi derinliği de olan insanlar, olan insan. Çünkü onun bir kitabı da var. Dolayısıyla hani uzlaşma konusunda da dünyada önemli bir hani hak ettiği unvanlar alan böyle nadir dışişleri bakanlar olur. Onlardan birisi yani tam kendisine yakışan güzel bir cevap vermiş. Ama tabii işte İran topraklarının ve İran tarihine yapılan göndermelerle dolu. Zaten İran bu tarz açıklamaları seviyor. Net bir açıklama. Yani bölgeyi terk edin diyor. Tabii bölgeyi
1: Bizim
2: terk edecek kimse de
1: kararlılığımızı
2: yok.
1: test etmeyi seçti diyor ya ABD bizim
2: İşte
1: kararlılığımızı.
2: Gürkan Bey'in de belirttiği gibi
1: Siz
2: bölgede
1: öyle
2: işte
1: olduğunu
2: hava
1: düşünüyor musunuz
2: savunma
1: mesela?
2: nasıl anlamadım?
1: Hakikaten ABD'nin hani İran'ın kararlılığını test ettiğini düşünüyor musunuz?
2: Tabii zaman
1: Böyle
2: zaman
1: midir?
2: bunlar olabilir. Yani bu tarz kışkırtmalar olabilir. Hani yani mesela geçtiğimiz gün Meis Adası'nda işte Meis Adası üzerinde mesela Yunan Hava Kuvvetleri uçakları uçtu anında bizim silahlı kuvvetler Dalaman'dan kalktı falan cevap verdiler. Yani bunun gibi zaman zaman ülkeler birilerini test eder. Yani birbirlerini test eder. Amerika da bu testi yapmak durumunda. Çünkü biraz önce hani Gürkan Bey'e sorduğum sorunun o noktada hani sebebini açığa çıkarmak için sordum ben onu. Şöyle bir durum var. Son zamanlarda bu Hürmüz Boğaz Yönetimi diye bir yönetim kurdu Erkan Bey. Siz de biliyorsunuz İran ve buranın merkezi Sirik kenti. Dolayısıyla bu hatta işte bir takım yoğun askeri faaliyetlerin olduğuna dair de bilgi almaya başladık. Özellikle alçak irtifa sistemleri, hava savunma sistemleri, işte uçak savarlar, işte bir takım askeri yığınakların yapıldığına dair özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman kaynakları bundan bahsediyor ve son 15-20 gündür de Körfez'de işte İran'la yaşanan işte Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire bu ufak tefek itiş kakışlar var tabiri yerindeyse. Bu itiş kakışların da kaynağının da bu Silik Adası olduğunu düşünüyorum. Yani işte Amerikan helikopterinin, çünkü bu bir saldırı helikopteri, yani genel maksat helikopteri değil, Sikorsky değil. Bu bölgede artık ne işi varsa veya bu bölgeye işte, ama şunu da ekleyelim. Mesela koordinat verirsiniz, pilot oraya gider. Yani pilot o bölgeye gider. Dolayısıyla orada bir rutin devriye görevi mi veya bu bölgede bir operasyon yapma amacı mı? Belki de radar sistemlerini test ediyordu. Bir de şunu ekleyeyim ben. Şimdi bu Apache'ler yüksek elektronik, yani karşı elektronik donanımlı helikopterler. Mesela bizdeki ataklar gibi. Yani karşı tarafa radar sinyalleri yollayarak veya ne bileyim karşı tarafın savunma sistemlerini bozacak elektronik harp şeylerine de sahipler. Belki biraz daha donanımlı bir helikopterdir. Hani silah sistemleri azdır ama karşı hava savunma şey için bir testtir. Karşı tarafın radarını bozma veya insicamını bozmaya yönelik bir operasyon, elektronik bir harp de olabilir bu. Hemen vurmuşlar. Yani vurulan helikopter bir saldırı helikopteri. Hani rutin devriye veya ne bileyim bir Sikorsky değil. Yani genel maksat amaçlı değil. Dolayısıyla yani bir tehdit algısı. Demek ki bölgeye yönelik bir operasyon var bana göre. Yani hatta misillemelerin de oraya olduğuna dair haberler alıyorum. Artık ne kadar doğru bilmiyorum ama hani saldırılar Tahran'a değil galiba. Genelde o hatta yoğunlaşıyor. Demek ki oralara yönelik bir şey var. Bir operasyon hazırlığı veya buraları biraz daha yumuşatma, bu bölgedeki İran savunmasını bozma. Çünkü şöyle bir şey var. Yani İran'a yapacağınız bir kara harekatı ya Hürmüz hattıyla sınırlıdır ya da İran'ın içlerine yönelik hedeflere yöneliktir. İran'ın içlerine yönelemeyeceğinize göre, maliyeti çok yüksek olacağına göre, çünkü bir iç savaş senaryosu da söz konusu değil İran'da. Türkler ayaklanmadı, Belucilere ayaklanmadı, Kürtler ayaklanmadı ve diğer toplumsal kesimler de ayaklanmış değil. Yani İran ordusu yorulan bir ordu da değil kendi iç meseleleriyle. Dolayısıyla başka kara harekatı yapabileceğiniz yer yok. Yani İran için. İran'ın kozlarını elinden alabilmeniz için en mantıklı yer Hürmüz. Ve bütün ağırlık, bütün yük Hürmüz'e yıkılmış durumda. Demek ki İran da savunmasının ana omurgasını Hürmüz hattına yapmış. Yani İran da bu bölgeye yapmış. Belki buradan vuracak ama bir sürpriz de olabilir. Eğer bu böyleyse, bir testse, Arakçı'nın da yaptığı açıklama gibi, yani Amerika bu helikopteri oraya gönderip bir takım elektronik harp denemeleri yaptıysa ve buna rağmen vurulduysa, o zaman kara harekatı sürpriz yerlere de olabilir. Gir çık şeklinde de olabilir. Yani bu iddiaları biraz daha güncellemek lazım.
1: Bütün bu senaryoları konuştuğumuz düzlemde bu müzakere süreci ne olacak?
2: İşte müzakere süreci bu yüzden kilitleniyor zaten bana göre Erkan Bey. Yani şimdi anlaşma yapmak isteyen anlaşma yapar. Yani taraflar otururlar, karşılıklı tavizler verirler. Kaldı ki verilemeyecek tavizler de yok. Yani çözülemeyecek bir mesele değil. Mesela İran nükleer zenginleştirme meselesinde, uranyum zenginleştirmesinde bir geri adım atacağını ima etti. Biraz daha o konularda net konuşulur. Karşılığında Amerika şeyleri geri ödemeleri, yani İran'ın el koyduğu varlıkları geri iade edebilir. Bu konuda esneklik gösterebilir. Bunlar müzakere edilebilecek şeyler. Hürmüz'ün statüsünde de, Hürmüz hattında işte belki ortak bir konsorsiyum kurulur. Herkes para alır. Bu para paylaşılır veya ne bileyim Körfez'deki altyapılarda kullanılır. İran buna da hayır demez.

0: Yani diyemez yani. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın hattı İran için de geçerli. Yani kıymeti onlar için de kıymetli. Dolayısıyla hani bunlar çözülemeyecek sorunlar değil ama çözülmüyor. Demek ki ortada çözmeye hazır yapılar yok.
1: Ya da sadece ABD ve İsrail tarafı için bunu söyleyebiliriz.
0: Veya sadece ABD İsrail tarafı için sizin
1: Ya da
0: dediğiniz gibi
1: sadece
0: yani.
1: İsrail tarafı için, değil mi?
0: Tabii bunda bakın seçenekler artıyor. Yani nihai noktada yani savaşmak isterseniz bahanesi çok olur her zaman. Barış görüşmelerinin veya barışın şeyi biraz ağır gider ama niyet olduktan sonra olur. Yani nihai noktada yani iki eşit ülke bir konuda anlaşmak isterse anlaşır. Ama anlaşmak istemezse ne yapacaksınız? Çeşitli bahaneler üretilir.
1: Peki sonucundan nereye varılmak isteniyor Cansu Caner? Yavaş yavaş da sonra
0: Valla ben
1: geliyoruz
0: şöyle
1: süremizin
0: düşünüyorum
1: ama.
0: Erkan Bey. Ben İran'daki rejimin doğrudan hedef alındığını düşünüyorum.
1: Ama
0: Yani
1: bunu deniyor
0: gerek...
1: mesela ABD ve İsrail ve bu olmuyor. Bunun olmadığı anlaşılamadı mı hala?
0: Ama Sur'da da gedik açtığını da söyleyelim, ekleyelim. Yani İran rejimi şu an eskisinden daha kuvvetli mi? Yani şu an İran'daki halkın sokaklara dökülmesi, işte halkın İran rejimini veya İran devletini desteklediği söylemleri bir ne kadar doğru? Mesela şu an evet sokağa dökülen bir grup var. Bu grup acaba rejim taraftarları mı? Bunlardan mı oluşuyor? Bunu bilmiyoruz. Çünkü İran'la ilgili hep sıkıntımız şu. İran'la ilgili net açık bir toplum değil. Yani İran'la ilgili ne söylenirse söylensin hep manipülasyon kalır. En kötü ihtimalle İran'a gidersiniz, İran'ı dolaşırsınız, siz kendiniz fikir edinebilirsiniz gerçekten öyle mi diye. Ama bize şimdi aktarılan ben hani dış politikada şöyle bir şey vardır. Yani ben bunu öğrencilerime de diyorum. Yani sabahları aynaya baktığınızda lavaboya gidip gördüğünüz kişi gerçekten siz misiniz yoksa aynanın size gösterdiği mi? Şimdi biz İran'la ilgili bir kanaatimiz var. Yani İran'la işte halk sokaklara döküldü, rejimi destekliyor, devletine sahip çıktı. Yani bu ne kadar doğru bilmiyoruz ki. Bize bu söyleniyor, bu gösteriliyor veya biz
1: Evet.
0: belki böyle görmek istiyoruz. Çünkü Türk milleti duygusal bir millettir. Türk milleti vatanperver bir millettir. Karşı taraftan da bunları bekler. Ama İran'da evet yani görülüyor ki İran'da çok önemli yapılar İran'da devletin
1: Belki.
0: yıkılmasını istemiyor. Ama bu yıkılma istememesi nereye kadar sürecek? Ben şöyle şunu
1: Peki.
0: kastediyorum. Şimdi İran'da yani
1: Tamamlayalım o
0: İran'ı
1: zaman.
0: yıkmak için emperyalizm yani vazgeçmeyecek Erkan Bey. Yani bu hikaye bitmeyecek.
1: Peki.
0: Benim en büyük korkum bu yani.
1: Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner Hocam, çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: değerlendirmeniz
0: teşekkür
1: için.
0: ederim Erkan Bey. Sağ olun davet ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum
1: Çok
0: sağ olun.
1: teşekkürler hocam. Bugün moderatör gecede 3 saatlik ABD'nin İran'a saldırıları konuştuk, son olarak bunu değerlendirdik. Noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar herkese, izleyicilerimize ve dinleyicilerimize Sezen Cumhur Önal.
0: Diyelim.
1: Hoş geldin abi.
0: Merhaba.
2: Çay güzel bir şey.
1: Çok güzel maşallah. Yani o bir insanlarla televizyon seyrederken büyük keyif ya çay ya kahveymiş. Böyle bir araştırma var. Ne yapıyorsunuz diye soruluyor. Evde çay ya da kahve olacağım.
0: Allah.
1: Evet. Evet. Evet, demek program yaparken de şart bir şey bu.
0: Güzel.
1: Tamam. Peki.
0: Devlet Bey diyor ki hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. Hazreti Ali'ye
1: söylediği
0: evet. Bu söz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Manisa Milletvekili Özgür Özel'in başını çektiği bu çatlağı derinleştirme çabalarına yine dostane bir uyarı, olarak.
1: Tabii yani o tabii işte sorumlu bir parti lideri Sayın Devlet Bahçeli okumuş.

0: adam, değil mi? Ya o yüzden böyle söylüyor. Ben de sabahtan beri takip ediyorum. Sabahtan beri canlı takip etmeye çalışıyorum. Yani sabahtan beri derken benim yolum uzun olduğu için o uzun yol boyunca
1: Sen sabah
0: yani
1: erken vakitte yola revan
0: evet devam
1: oluyorsun.
0: oluyorum. Çünkü yani şöyle ancak böyle farklı kanallardan ya da işte cebime gelen mesajlardan son dakika korkunç bir şey yaşıyoruz. Yani belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki bir ilk. Yani ben bilmiyorum. Daha önce varmış bilmiyorum. Yani daha önce yoktur zaten. Yani benim bilmediğim, ben bilmiyorsam yoktur. Tövbe estağfurullah. Yani şöyle diyeyim, 100 sene yani CHP olduğu dönemlerde yoktu böyle bir. Çünkü tek parti değil mi? Yani
1: Doğru.
0: CHP faşizmi, CHP emperyalizmi, faşizmi, CHP paçozluğu olduğu dönemler çünkü o dönemler. Onu saymıyorum. 50'den sonra, 60'tan sonra bir demokratik bir Türkiye olarak görüyoruz. Bunu da laf olsun söylemedim. Gerçekten böyle. Çünkü çok tek parti dönemde ne yapacak? İktidar vardır, muhalefet yoktur orada. Değil mi?
1: Evet.
0: Muhalefet olmadığı yerde bu tartışılmaz.
1: Doğru.
0: Tamam. O zaman ilk defa böyle bir şey görüyoruz. İnanılmaz bir şey. Sabahleyin baktım. Kanallar şeyi sayıyor. Kaç özelci geldi, vekil geldi. Kaç kemalci vekil buradan girdi. Kapıda bir arbede mi oldu abi, olmadı abi.
1: Onu söyleyeceğim sana. Onun
0: Vurdu mu kırıldı
1: sebebi
0: mı bilmiyorum.
1: onun sebebinin ne olduğunu
0: Söyle
1: sana
0: abi.
1: söyleyeceğim. Şimdi
0: Yalnız şöyle bir şey var.
1: gündemimiz de
0: Tabii. Öyle mi?
1: var
0: Öyle
1: var
0: mi? Ha,
1: var.
0: bunu ayrı mı tartışacağız
1: Ay,
0: tekrar?
1: yani
0: Buraya
1: o
0: gelin.
1: konuya geleceğim. Ama yani
0: Çok
1: belki
0: taze
1: hükmet
0: olduğu
1: abi.
0: için şöyle bitireyim yani.
1: Heh.
0: Gerçi mevzu olunca birkaç notumu da aldım. Onu da paylaşmak isterim.
1: Hı.
0: O da şu yani büyük bir utanç. Büyük bir yani aymazlık da değil ki. Kepazelik diyeyim. Bir
1: Tuhaf
0: siyasi
1: tuhaf bir
0: partide
1: durum var ya.
0: ben grubu ben yapacağım. Hayır grup ben, hayır grup benim, grup benim falan. Kim kimi döver falan meselesine gelmiş durumda. Siz bu partiye oy veren ona laf meşhur siyasetçi lafı gönül vermiş insanlara sesleniyorum. Hani gönlünü bazen tuvaletlerde de vermiş olanlar da dahil. Bunun bir ülkeyi yönetebileceğini hele Türkiye gibi inanıyor musunuz gerçekten inanmıyorsunuz.
1: Peki abi.
0: Yapmayın. Bırakın bu partiyi.
1: Şimdi
0: İğrenç.
1: sabah İbrahim bir
0: Oh
1: video attı.
0: rahatladım.
1: Sen muhtemelen yoldaydın. O yüzden
0: İbrahim bana da göndermişti
1: görmedin
0: beni.
1: onu. Görmediğini tahmin ediyorum. Hani ana sınıflarında bir oyun vardır. Ortada bir sandalye vardır. Çocuklar sandalyenin etrafında lay lay lay
0: Yasatırım
1: lay
0: değil,
1: lay lay
0: yasatırım
1: lay lay
0: değil.
1: lay değil. Müzik eşliğinde dönerlerken müzik bir anda kesilir.
0: Ha, onu
1: İlk
0: biliyorum,
1: uygun olan
0: onu biliyorum.
1: sandalyeye
0: Ya.
1: otur.
0: O büyüklerde de var o.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halip Hürmelali.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tamam.
1: La. Müzik kesildi hop otur benim
0: Yalnız
1: oturdum.
0: orada bir fark var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde la ya satarım gibi dönüyorlar ya
1: Tamam.
0: sandalye etrafında. O boş sandalye oturma çabasından bahsediyoruz değil mi?
1: Evet.
0: CHP'de o sandalye birisi var. Ona rağmen üzerine oturan oturacak adamlar seçiliyor. Çünkü CHP. Hani geçen
1: Abi
0: yazışıyorduk
1: neden
0: ya.
1: sandalye ve
0: Çok güldüm
1: CHP?
0: geçen o bizim üçlü yazışmamızı. Ya dedim abi niye böyle oluyor? Ya mesele Özkan Yılım'ı tartışıyorsan kendi kendime güldüm yani. Muhakkak böyle şeyler konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorsun. O sandalyede birisi vardır. Ona rağmen birisi oturur üzerine.
1: Oturur
0: Hani
1: üzerine.
0: Cem Yılmaz dediği
1: Neden
0: gibi sakın
1: sandalye
0: ben varken oturma diyordu ya. Ama öyle şu anda.
1: meselesi mevzu bahis olunca neden hep CHP? Ben mesela
0: Ya hizipçilik.
1: senin o iddianameye göre kurban bağışlarını iç eden bir belediye başkanı var. Bolu Belediye Başkanı
0: Tanju Özcan.
1: CHP'li.
0: Evet.
1: O nasıl popülaritesini sağlamıştı? Koltuk, sandalye
0: Koltuk
1: atarak
0: atarak.
1: değil mi
0: Doğru.
1: abi?
0: Doğru.
1: Yani bu sandalye
0: Koltuk
1: mesela
0: atmıştı. Hatırlıyorum. Evet.
1: kurultaylarda ne havada uçuşur? Sandalyeler havada uçuşur.
0: CHP'de.
1: Yani, kurultay
0: Her
1: dediğimde tabii bir
0: CHP'de
1: CHP.
0: muhakkak yumruk
1: Bir
0: atılır
1: sandalye
0: bilmem ne yapılır.
1: meselesinde bir hassasiyet var. Şimdi abi bu CHP meselesine geleceğiz ama gerçekten ciddi dünya gündeminden ana başlıklar söylüyorum. Yorum yapmak istediklerine değin, yorum yapmak
0: Söyle.
1: istemediklerine onları uzmanlara
0: Ömer bir
1: bırakalım
0: şey
1: de.
0: söyleyeceğim. Ben dedi ya ciddi dünya gündemi.
1: Evet abi
0: İnşallah
1: ciddi.
0: Trump yoktur. Hiç var mı? Vardır.
1: Yok yani
0: Ama mecburen tabii ABD başkanı.
1: kırılgan ateşkes. Tamam kırılgan ateşkes. İşte mesela 2 ay sonra füzeler uçtu demiş
0: Sonra durdu
1: Hürriyet
0: galiba.
1: gazetesi. Efendime söyleyeyim kırılgan ateşkese Lübnan testi. Ateşi hemen kesin çıkışı
0: Tabii
1: Trump'ın
0: tabii tabii.
1: taraflara
0: Tabii.
1: durun çağrısı yaptığına ilişkin
0: Ha.
1: ifadeler. Böyle enteresan haberler var. Enteresan haberler değil aslında. Yani dünyanın ana gündemini oluşturan haberler var
0: Var.
1: gazetelerde.
0: Doğru da yalnız bir gerçek var. O da çok mutlu oldum. En sonunda PR piyasalar bir dinlemişler. Çok hoşuma gitti. Hani davranış biçimi. Değil mi? Ekonomi böyle bir şey yani. Ekonomi, hani Sade Hocam'la biz konuşuyoruz ya, bizim ekonomimiz. Yani ya dedim hocam, dedim işte bu dolar yükseliyor. Buraya fiyat bindiriyorsun. Dolar yükseliyor. Çatladı kapıda, ev fiyatı yükseliyor. Efendim burada birisi benzine 10 zam, şişe başı 10 lira zam. Oraya koy dedim ya, bu 1 artı 1 2 değil yani, 2 çarpı 2 4 değil. Deyince o piyasa davranış biçimi diye bir şey hocam, yani insan nereye uyduyor abi? Doğru. Yani uyduyor der ki, uydurmuyor aslında. Bu saçmalıktan bahsediyor. Allah rahmet eylesin. Aklıma Alev Alatlı geliyor. Hani diyor ya, Türkiye'de açlık yoktur. Aç gözlülük vardır. Çok güzel bir laf. Aç gözlülük bu. Tamam, şimdi bu füze fırladı ya, ne beklersin? Bak, önümüz kapandı. Küt, dolar varil başına şu kadar fırladı.
1: Petrol. Ha.
0: Petrol, pardon, gözü. Tak, petrol kesildi. Bir füze daha geliyor. Hop, hemen borsa düşüyor falan. Piyasa artık bu da var, vazgeçmiş. Yani Trump sayesinde dünya piyasası, ekonomiden bahsediyorum, dünyada borsalar artık buna hızlı cevap vermiyor. Niye biliyor musun?
1: Neden abi?
0: O yüzden beni dinlemişler. Çünkü ciddiye almıyorlar. Yani Trump'ı sabah kalkınca harika işler başardık diyebilme ihtimali yüksek. O piyasa bunu artık fiyatlayamıyor. Yani tamam. Çünkü ilk baş hatırla, savaş başlar başlamaz. Yani Hürmüz kapandı lafıyla bütün dünyada petrol fiyatı fırladı. Hatta bakarsa enteresan bir şey. İlk savaş başladığında neydi abi? Millet nereye yönelirdi? Altına.
1: Doğru. Doğru mu? Güvenli liman.
0: Tabii. Ne oldu?
1: Ne oldu abi?
0: Altın %30 değer kaybetti.
1: Liman yalan ayda. Oldu. Evet.
0: Tam tersi oldu. Enteresan. Şimdi benim o sabahleyin gelirken dinlediğim ekonomistler anlatıyorlar ya, işte altın, gümüş daha da para kazandı. Ama altına, millet altına gümüşe fırladı. Şey tabii, güvenli liman olduğu için savaştan dolayı, değil mi? Daha da fazla beklerken savaştan sonra altın kaybettirdi. İşte o yüzden bu bütün buna yaşadığı bir dünyada bir uzmanı dinlemek istemiyorum. Tamam. Daha bir uzmana bağlı kalmak istemiyorum.
1: Anlaşıldı.
0: Şimdi bu kadar.
1: Benim
0: ben de bilmiyorum.
1: Benim önemsediğim bir haberi de aktarayım. Madem dünya gündeminden bahsediyoruz. Tabii. Bizi de yakından ilgilendiren bir haber. Yine bir yerinde CHP'ye değineceğim. Yani ben bunda yapacak bir şey yok. Rumlar adayı Fransızlara açmış. Evet. Bugün akşam gazetesi meseleyi birinci sayfadan anonslamış. İç sayfadan da teferruatlı duyurmuş. Fransa Güney Kıbrıs'a asker yerleştiriyor. Evet. Normal şartlarda anlaşmaların tamamen dışında. Neden? Çünkü garantör ülkeler dışında adada asker bulundurulması anlaşmalar gereği yasak. Kimdi garantör ülkeler? Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Doğru
0: evet,
1: mu?
0: Evet.
1: Fransa'ya ne oluyor? Fransa niye orada? Hı?
0: Ne olur?
1: Yani mavi vatan masalımızı dinlemeye mi gelmiş? Namık'tan.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii CHP'nin duruşunda dış politika okumuyoruz. Tabii onu köşeye attık. CHP'nin şu anda kim kimi dövecek? Şimdi kürsüde kim kimi
1: silkeleyecek? Namık'tan ne yapıyordur acaba şu ara?
0: Kim kimi silkeleyecek, ona bakıyoruz. Şu an bütün dünya, Türkiye ekranları, mecliste kim dövecek, kim kime tokat atacak, ona bakılıyor. Yesinler birbirlerine, umurumda değil ama bu da çok umurumda değil. Şöyle söyleyeyim. Fransa bunu yaptı. Hemen bizim dün şey konuşuyorduk burada Noha abi varken. Şunu konuştuk, hani bunu ciddiye almıyoruz artık. 24 Nisan yaklaşırken, değil mi? Hı. Türkiye'nin soykırım yaptığıyla ilgili iddialar. Fransa ne olacak? Hemen bir hafta öncesini hatırlarsın. Sen yıllardır gazetecilik yapıyorsun. Onu programı yaparsın. Uzmanları konuşturursun. Geriye doğru döner. 1915'e dönersin falan filan, değil mi? Buna. Büyük bir panik yapıyorduk biz. Halbuki yani sen yapsan da yapmasan da, tartışsan da umurunda bile olmaz. Hatta CHP'li adamın dediği gibi, şeyimde değil dedi ya, olmasa da abi o bir şey oluyor orada. Biz bir şey kaybetmedik yani. Ya da kazanmadık. Bir şey durdurmak değil. Ne kadar güçlüysen kuralı sen koyuyorsun zaten.
1: Şimdi
0: aynı şey geçerli hocam. Fransa mı geldi oraya?
1: Ama
0: yani
1: abi,
0: Fransa gelir hocam.
1: Ama Macron, kıymetli Macron, abim. Şimdi
0: onu devlet karşılığını verir.
1: Fransa'da yani Fransa duruşu gösterir. Fransa oraya geldiğinde meseleyi ciddiye almak için harekete geçtiğinde mesela ilk ses Paris'ten değil de Ankara'dan çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları. Genel başkan. Yok, bu meseleden bahsetmiyorum, ben yaşanmışlıklardan bahsediyorum.
0: Tamam.
1: Yani sen o mavi vatanın ikbali için çok kritik bir hamle yaparsın. Ses Ankara'dan çıkar. Ne diye çıkar ses? Ne işimiz var Libya'da? Ne işimiz var Libya'da?
0: Ama CHP'nin de bu ülkenin görevi bu değil mi?
1: Kafkaslar için güvenliğini sağlamak için adım atarsın ki bugün onun meyvelerini yiyorsun. Paşinyan yeniden seçildi. Ona geleceğim.
0: Cihatçıları gönderiyorsun derler.
1: Ses CHP'den geliyor.
0: Tabii.
1: Cihatçıları diyor maalesef Suriye'nin kuzeyinden diyor. Karabağ diyor. Cihatçı gönderiyor. Kim diyor? CHP'li diyor. Ya yalan değil. Adam çıkıyor mecliste. Gazi Meclis'in çatısı altında mavi vatan masalıyla bu ülke bütün dünyayı uyuttu diyor. Bunu CHP'li söylüyor.
0: Bu doğal. CHP görevini yapıyor.
1: Şimdi Rum kesimi Kıbrıs'a yerleşince CHP'de bir şey var mı? Böyle bir hukuksuzluk, kanunsuzluk kabul edilemez açıklaması var mı? Yok. Niye? Vakit yok çünkü.
0: Hocam,
1: niye? Dönecekler koltuğu boş olan
0: tabii
1: oturacak.
0: Şu var yani çok iyi niyetle tabii söylüyorsun da CHP'nin bunlarla ne uğraşacak vakti var değil mi? Bunlar ne uğraşacak vakti var, kim yönetecek, kim kimi dövecek, paraları ne yapacağız? İmamoğlu 15 sene daha çıkamaz içeriden, sen başkan mı olacaksın, Kılıçdaroğlu geldi, koltukta biri var, olsun oturalım bakalım ne kadar dayanacak. Şu anda onların derdi bu. Zaten eskiden dertleri yoktu ama vakitleri var, kendi yaptıkları buydu.
1: Hmm.
0: Yani vakitleri vardı
1: boş,
0: o dönemlerde.
1: Boş kalınca. Yani
0: boş kalınca tabii ne yaparmış? Yani defterleri karıştırırlarmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu şaka değil, bunu ciddi söylüyorum.
1: Onun çok, çok amiyane bir tabiri daha var yayından sonra sana içeride.
0: Tamam biliyorum, ben de bunu biliyorum. Onu anladın çünkü güldüm. Ben o yüzden müflis defter dedim falan diye öyle şey yaptım. Ama bunu şaka olarak adetmemek lazım. Zaman zaman dönüşleri olduğu için mutlu oluyorum. Ha, kim, yani 3 kişi 5 kişi. Kim ikna edebiliyorsam, kime ulaşabilirsem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi budur. Aynayı oku ortaya. Hani diyorlar ya kod mod, kod budur. Duruşu budur.
1: Hmm.
0: Yani 1940'lı 50'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi bundan daha iyi miydi? Hayır. Hayır. Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi buydu zaten ve bunun için kuruldu. Yani şunun için dendi. Dedi ki batılı gavurlar dediler ki biz bu Osmanlı ile baş edemeyiz. Bunlar küllerinden doğuyor. Bir kurmuş tekrar çıkıyor. Tam yakıyorsun tekrar fırlıyor. Bunlar herkese kan kusturdu dünyada. Bize çok en fazla bizi acı çektirdi. O yüzden ya bize benzeyeceksiniz değil mi? Ya da vazgeçmeyiz sizden dediler. CHP gavura benzemek için kurulmuş partidir. Bu kadar basit. Yani bu yapılan şey de 60'tan sonra bak 40'tan sonraki durumla aynı şeyleri yapıyor adamlar. Şu anda bugün yaptıkları da aynı şeydir. Bir daha söyleyeyim. Onun kodu budur ya. Kodu falan diye karıştırmayın. Bir parti, 100 yıllık dediğin partinin eğer bu bir gerçi bakın bir daha söyleyeyim. Sevgi hala seviyor olabilirsin. Bu bir değil çünkü ben ne diyorum? CHP ezoterik bir partidir. Ezoterik. Bazı tılsımlarını ben bilmiyorum. Nasıl çıkıyorlar onu da bilmiyorum. Nasıl giriyorlar oraya onu da ben bilmiyorum. Çünkü çok gizemli ama bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda grup toplantısı birkaç saat sonra yapılacak. Sen şaka gibi anlattın. Vaka odur ki şu anda Cumhuriyet Halk Türkiye dünyanın en köklü cumhuriyet, demokrasi bilmem ne diye salladıkları palavraları koydukları halbuki faşist ve ülkesine düşman yabancı bir partidir. CHP bize ait değildir yani. Bu parti bu iki tane lideri var tırnak içerisinde sözde. Mutlak muttan da geri gelmiş. O ona para vermiş. Pavyonda pazarlık yapın. Bak pavyon, pazarlık, para, satın alma. Öteki alttan Ümit Özdağ, üstten Meral Akşener. Bütün bu karmaşık, bu iğrenç paçoz siyasetin şu anda 1,5 saat sonra grup toplantısı var. Ve dünya tarihi böyle bir şey görmemiştir. Kim hain ve kim kimi dövecek diye bakıyoruz. Siz bunları ülke mi teslim edeceksiniz? Bir daha soruyorum. Ulan kendini yönetemeyen, kendi paçozluklarını örtmeye çalışan, birbirinin gözünü oyan, yüz milyarlarca liranın kaybolduğu, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ben ver bir itirafçıların ortaya çıktığı,
1: doğru.
0: Peştemallerle karşımıza çıkan, yani o diyor ya İmamoğlu, tüm birikimimizi, tecrübemizi, belediyelik tecrübemizi onlara aktaracağız dediği kişilerin hali perişanı ortada. Hepsi perişan. Neresinden tutacak tarafı yok.
1: Ama bilgileri aktarmışa benziyor.
0: Abi, kusura bakmasınlar ama yani şu anda siyaset ötesinde bir şey söyledim. Bakın ben dediğimi söyledim arkasındayım. Ezoterik parti doğru. Çok eski doğru. Ama parti buydu. Siz şimdi bunu anlamıyorsunuz. Niye eski anlaşılmıyordu peki kapalıydı bu? Şundan kapalıydı. Cumhuriyet Halk Partisi etraftaki diğer partiler de buna benzer partilerdi. Fazla bir şey görünmüyordu. Yorgan kalın olduğu için.
1: Koku
0: çıkmıyor geldiğindeği zaman. Öyleydi. Motelde değil mi? Güneş Motel'de. Bak, ne var sende? Astöper. Var. Pas. Bu CHP ya da koltuğun altı, bu gerçek, kaçmayalım. Abi, kim bu?

şey verdi, bir iş adamı, bir iş insanı bize bakanlar kurulu listesini verdi. Hangi sanayi bölgesinde okuyayım? Şu otomobil üretimi bir, iki burası.

0: darbesi, 80 darbesi, 28 Şubatlar hepsi CHP ürünüdür. Aparattır CHP.
1: Senin bu anlattıklarından Ahmet Taş getirenin haberi var mı?
0: Bilmiyorum, var geleceğim. Ya. Vakit, benden de büyük o.
2: Vakit olursa
0: yalan söylüyordur yoksa
2: vakit, haberi. Vakit kalırsa
0: o
2: geleceğim.
0: O kötü bir yalancıdır o zaman yani, yoksa eğer haberi.
1: Ahmet Taş getirenin
0: Allah
1: Ekrem İmamoğlu'na olan muhabbetini onu bir şeylere ve bir takım olaylara benzetme gibi bir çabasıyla örtüştürüyoruz bu ara. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor okurları. Yani ben alttaki yorumları okuduğum zaman ben hani hazmetmekte zorlandım. Neyse ona sıradan
0: Allah
1: gelin.
0: Allah
1: o zaman hadi gel. O zaman hadi gel. Madem sonuna, öyle yani biz, tamam ya yani ciddi meselelerle uğraşacağız dedik de şu anda şunu da konuşmadan olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kızılca Kıyamet. Nedir Kızılca Kıyamet? Bugün akşam gazetesi grup savaşı demiş.
0: Ya böyle ya.
1: Doğru mu abi?
0: İğrenç. Heh. Yani bir an, yani şu tablo var ya. Bak ilk defa söylüyorum.
1: Verin akşamın manşetini.
0: CHP'ye her şey yakışır. CHP her türlü pislik, her türlü paçozluk, kepazelik yakışır. İşi bu. Ama Türkiye yakışmıyor.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Türkiye yakışmıyor.
1: Hiçbir itirazım yok. İstedikleri gibi meclise yakışmıyor. Yapsınlar ama. Bak mesela oradaki şeyden, kargaşadan kendileri zarar görür. Beni yani ilgilendirmez. Bak ben bunlar ne böyle vakit bana, benim inancıma, benim kutsalıma yönelik olursa bu taşkınlık.
0: Tamam doğru. Yani doğru söylüyorsun.
1: Özgür Özel çıkıp seçim otobüsüne yakın yıkın mealinde konuştuktan sonra
0: olmaz.
1: Aşağılık alçak 3-5 neydiği belirsiz Şehzadebaşı Camii'nin duvarında bir Ramazan günü kafalarını çektikten sonra Şehzade Camii'nin duvarına bevlederlerse orada evet derim ki hop dur.
0: Evet bravo.
1: Orada bir dur.
0: Evet.
1: Kendin ne halt edersen et ama benim kutsalıma müdahale edemezsin.
0: Doğru.
1: Mesele bu. O yüzden şimdi CHP'de grup savaşı. Nedir mesele? Ya biliyorsunuz zaten uzatmayacağım. Özgür Özel diyor ki genel başkan benim. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır genel başkan benim. Grupta ben konuşacağım. Hayır grupta ben konuşacağım. Hadi buyur.
0: Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda büyük bir merakla saat 11.30'a geliyor. 12 bir ya yani 2 saat sonra yaklaşık 2 saat sonra hangi Konya'yı görecekler. Yani orada kim kimi dövecek bilmiyorum. İğrenç bir durum var ortada. Bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekte budur. Buna bozulmayın, kızmayın. CHP daha kendi kendini yönetemeyen. Bak buradan defalarca, milyonlarca kez aynı ifadeyi kullandım. Kendisi hiç tanışmadım hayatımda. Tanımıyorum, bilmiyorum. Şu anda ne yapıyor onu da bilmiyorum. Ama Aziz Kocaoğlu'nun dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu millete umut olamaz. Asla olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede, onu demedi, bunu ben diyorum, tek bir dikili çubuğu yoktur.
2: Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama var.
0: Öyle mi? Hemen bitireyim. Tamam. Yoktur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi çıplak haliyle budur. Neden umut olamazın tam açıklaması gerçekten budur ama. Şu anda yaşananlar, CHP'de grup savaşı. Evet. Kimin grubu daha iyi? Kimin grubu daha güçlü? Savaş hakikaten var. Kendine faydası olmayan, hizipleşmiş, içerisinde Türkiye'nin âli menfaatlerine dair hiçbir bulgu olmayan ve tek ikisinin de aynıydı. Bak sana söyleyeyim. Birbirinden farklı. Ötekinin laciverti. Ha? Yanlış anlama. Biri ötekinin laciverti. ve Türkiye'yle ilgili tek söylenme şu. İki partinin de. Erdoğan'ı biz yıkacağız. Ben yıkarım. Düşün bir parti düşün abi Türkiye'de. Halkın teveccühünü kazanmış. Teveccühüne mazhar olmuş. En sevgilisi olmuş olan bir lideri ben yıkacağım diye gelen iki tane sözde lider var. İki tane figür var. Lider olamaz onlar. Herhangi bir figürler bunlar. Ve şu anda o iki tane figür ben yapacağım diye. Neden o koltuğa oturacaksın? İfade şu. Çünkü Erdoğan'ı ben yıkacağım. Misyonu böyle edinmiş.
1: Aynen öyle değil mi?
0: Yani misyonu o hale getirmiş. Hayır ben daha iyi yıkacağım. Sen yıkamadın ben yıkacağım.
1: Ulan bu millete ne yapacaksınız? Ulan bu memlekete ne yapacaksınız memlekete?
0: Yok yok bak o yok çünkü.
1: Proje ne?
0: Çünkü CHP'nin projesi hep her zaman ülkenin içine etmektir. Ben edeceğim diyor adam. Onu öyle oku sen. Yani onu oku şöyle oku. Ben emperyalistlere bu ülkeyi peşkeş çekerim. Çekmişliğim var. İngiliz işbirliği yaparım. Yapmışlığım var. ABD Biden'da olduğu gibi bana yardım eder etmişliği var. Hepsinde biz beraber çalıştık. Biz bu ülke insanı sevmedik. Poturlu, şalvarlı, Müslümanı sevmedik. Biz alkol sağlığa zararlı, rakı sevdik. Biz leblebi sevdik. Biz heykel sevdik. Biz Batı'nın bize öğrettiği şeylerle yürüdük. Öyle nefes aldık. Milleti de kandırdık işte al.

0: Sözcü mevcuden tiplerle adamımızı da bulduk.
1: Tamam.
0: Halk TV'de bulduk. Kakaladık. Şimdi ne hale geldik? Bak, ikisi birbirine rakip ya. Değil. Dedin ya ne olacak diye. Korkma. Sönmez bu şaraklar yüze alsancak. Ama bu şundan da korkma. Bunlar buraya gelse de olacak, gelmese de olacak. Anı da gösteriyorum. Bir tane seçiyorum. Yeminle söylüyorum. CHP'ye, CHP adayı şu kara kalemdir deyip de koysam Caddebostan'daki %82 oy %80'e düşer. %2 de kalem alerjisi.
1: Kalemdendir. Yok, kalemden aday olur mu
0: o
1: canım
0: yüzden,
1: der yani.
0: O yüzden şimdi Kılıçdaroğlu mu geldi o mu geldi hiç fark etmez. Efendim şu salakla inanan var. Bak, özür dilerim, ahmaklık değil mi sence? Orta parti yok ama muhtemel bir parti kursa Özel ve İmamoğlu ekibi. Evet. %35 oy alıyor. Biz araştırdık, bu çıktı ortaya.
1: Ya şimdi, abi bunlar bak, Emine Ülker Terhan'ı ambalajlayıp öyle çıkartmadılar mı ya?
0: İsmi olmayan bir parti kuruyor bu adamlar. %30 oy alıyor. Ya bu salak, buna inanın angut var.
1: Var var var. Gerçekten şimdi, var. Eskiden de vardı
0: bana,
1: ama. Bak.
0: Bana buraya mı indi?
1: Eskiden de vardı.
0: Tuvalet tarihinden ben seviyeyi yükselttim. Kalem. Çok kıymetli bir şeydir.
1: Evet.
0: Kaleme oy verilir. Yani bak, tuvalet tarihinden aldım. CHP'ye ittifat olsun diye. Kalemi buraya kadar çıkarttım. Dua edin de odun demedim. Odun da olsa oy verirler.
1: Şimdi bak, bir şey söyleyeceğim sana. Kılıçdaroğlu gitmiyor meclise. Onu açıklayayım.
0: Daha yok artık.
1: Gitmiyor.
0: Ciddi mi?
1: Ben genel merkezde yapacağım diyor. Şöyle özetle, arkadaşlarım ekrana verdi ama radyodaki dinleyicilerimiz için söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Diyor ki, mahkeme salonlarında da söylediğim gibi buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsinler ki, burada Özel ve ekibine sesleniyor. O kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Tatar Ramazan. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir diyor. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu mesajında.
0: Yani o öyle diyor. O mesajı sen şöyle oku. Bir, maçam yemedi. Özel'in ekibi ve milletvekilleri orayı doldurdular.
1: Ha.
0: Orayı bir çıkarın, paçamdan aşağı indirirler aşağı.
1: Ha.
0: Ben kepaze olurum. Yani çok zoruma gerek yok. Bırakırsan zaten CHP kendi kendine kepaze olmaya meyyal ve teşne bir partidir de. Onu köşeye at. Ama maçısı yemedi. Ve sabah o yüzden demek ki o duyumlar doğru. Nedir o? Yabancı kişi alınmayacak dışarıdan. Doğru mu?
1: Evet. Misafir girişine meclis başkanlığı.
0: Kim dolduracak? İçerisine CHP'nin vekilleri dolduracak.
1: Doğru, milletvekili.
0: Orada evet. Ne yapacaktı? Kılıçdaroğlu'nun iddiası neydi? Bak bir daha hatırlayalım. Geçen hafta o iki tane aracı üzerlerine de şey böyle.
1: Haram
0: karton.
1: Mal.
0: Haram mallara karşı kavga veren. Artı arındıracağım diye bağırıp çağıran. Sen şimdi meclisin dışından mı arındıracaksın Kemal abi? Oluyor mu böyle abi şimdi?
1: Hı.
0: Diyeceksin ki arkadaş, maçam yemedi. Yemez. Çünkü orası işgal altında. Ha, yani çok, sen çok matah bir şey misin? Değilsin hocam. Bir daha söyleyeyim. Hani hangisi lacivert bilmiyorum. Ama biri birinin laciverdi. Hangisi bilmiyorum. O da beni ilgilendirmiyor zaten. Lakin maçası yemedi. Doğal bir süreç. Grup savaşı derken sonuçta grubu kim yapacak bilmiyorum. Grubu galiba Özgür Özel yapacak.
1: Bu yapar görünür bilmiyorum. De öyle.
0: Yapar bilmiyorum. Ama evet. Hatırlıyor musun, burada belki 2-3 hafta önce bir şey söylemiştim. Bilmiyorum, hatırlar mısın? Kayıtlarda vardır. Dedim ki, ey Bay Kemal. Bir an esnen Kemal abi diye derdim. Yazılarımdaki o ironik bir şekilde tabii abim olamaz. çok fazla zorlama. Çok fazla karşılığın yok artık CHP'de. İfade etmiştim, hatırlıyor musun? Çok fazla
1: evet.
0: Zorlama.
1: Evet.
0: Yani neden? İçeride zaten büyük bir rant kavgası var. Sen dışarıdasın şu anda. Yani sahanın içinde değilsin. Sahanın içerisinde oynuyormuş gibi yapsan da tamam mı? Saydın mı fazla çıkıyorsun. Bunu ben burada aşağı yukarı bu mutlak kararından bir hafta 10 gün önce çok zorlama. CHP'de artık karşılığın yok dediğimi çok iyi hatırlıyorum burada hatta. Onunla ilgili de bir neyse polemik yaşadım. Şimdi mesele bu. Adamlar içeride daha büyük işlerle meşguller. Cumhuriyet Halk Partisi içeride daha büyük sorunları var. Bir artı sorun olarak geldi bu. Neydi daha büyük sorunu? Para. Para kimde kaldı? kim paylaşacak? İtirafçılar CHP içerisinde yaşanmış o bütün rüşvet, efendim irtikap, ihalede fesat, bütün bu yolsuzluk iddiaları var. İtiraflar var. O para kutusunda yaşanmışlıklar var. Tutuklananlar var. Görevden uzaklaştırılanlar var. Tanju Özcan gibi görülmüş ve tutuklananlar, görevden uzaklaştıranlar var. Özkan Yalım, Antalya, orası, Muhittin Böcek. Etrafta tutuklu ve hırsızlar var. Yani iddianamelerde diyoruz ki CHP'li beyler hırsız kaynıyor. Ben bak bir daha, bu benim tabirim. Ama iddianame üzerinden konuşur. Hırsız kaynıyor. Hırsızlık yapmayan az belediye var. Yani tek tek say. Bak kaç tane İstanbul'dan bahsediyorum mesela.
1: Tamam.
0: Bazı illerden. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu andaki savaş neyin savaşı ki? Zaten bu hırsızlıkların bağlantılı olduğu şey bu. Yani kongrede, değil mi? Pazarlıklar yapılması, delegelerin satın alınması bu sürecin bir uzantısı. Çünkü bir içeride bir iddianamede olduğu gibi bir İmamoğlu örgütü var. Çıkar amaçlı suç örgütü var. Örgütün kurucusu İmamoğlu, aynı zamanda yöneticisi İmamoğlu ve bu işi, bu örgütün nihai hedefi CHP'yi ele geçirmek ve bunun için de para, iyi bir paraya sahip olmak. Kampanyalar
1: geçiremezse ne olacak abi? B planı. Şimdi gündem maddem o da. B planına geçelim mi?
0: Geçirmişler. Anlaşılan o ki iddianame üzere.
1: İddianamede de tam olarak o.
0: Para var yani.
1: Tamam.
0: Sıkıntı yok. Yani bugün on binlerce trolü X üzerinden sürekli bana yaptıkları gibi bombarda edebiliyorlar.
1: Sadece troll değil. Biz pek çok gazeteci sıfatı taşıyan, az önce adını zikrettiklerim de dahil olmak üzere böyle bizi hayal kırıklığına uğratan çok kişi görüyoruz.
0: Çok doğru bir hatırlatma, unutmayalım. Birçok gazeteciyi satın alıp aynen aralarında yaptıkları satıldıkları gibi bazı gazetecilerle pavyon bulursun. Pavyonda, yatta, katta değil mi? Pavyonda, yatta, katta, yalım otelde, bulursun. Havluda, peştemalde buluşturursun. Onlar teşhidir ha. Gazeteci millet de teşhidir bu işlere. Meyyaldir yani. Ver alkol sağlığa. Ver bir tane La Chateaubriand 1890 götürürsün gazeteci. Çok problem değil. Zaten
1: olmadı Roma'ya götürürsün. Roma'ya bir götürürsün. Gecede 22 milyon para yersin İstanbul'un parasını. Ya da şunu yaparsın.
0: Bak şimdi anlayacaklar bunu. Ya da şunu maaşa bağlarsın gazeteciyi. Anlayacaklar.
1: Aa.
0: Tabii maaşa bağlarsın. Adamın hayat standartı değişir.
1: Oo.
0: Tabii. Ondan sonra arkasından onları böyle tut. İpleri de elinde olduğu için şuraya havla diye buraya. Sen de buraya havla diye çekersin. Çok sakin olanları, çok kafayı çekmişleri sallarsın.
1: Kirasını ödeyemeyen bir gazeteci ise eğer o maaşa bağladığın gazeteci. Adının bunlar başına da bir danışman diye ekleyip bir dönem kirasını ödeyemeyen bir gazeteciyken adının başına danışman diye ekleyip yıllık kirası 5 milyon lira olan ultra lüks içinde asansör olan bir evde yaşatır mısın acaba?
0: Ya yapmışlar.
1: Ha.
0: Sen şimdi bir tahmini bir şey söylemedin. Sen bir vaka üzerinden durum tespitinde bulundun.
1: Evet.
0: Bu tespitin sonucunda diyorsun ki sebebi nedir acaba? Neden böyle oldu? İşte bu imparatorluk için
1: çok
0: oldu.
1: Çok çalışmışlar.
0: Yani CHP'yi
1: çok çalıştıkları için
0: CHP'yi soyup sovana çevirme lafı var ya. Yani Türkiye'yi soyup sovana çevirmek için her türlü intikap, yolsuzluk, rüşvetler yapılmış. Değil mi? Bu örgüt kurulmuş.
1: Peki.
0: Böylece ne paraları da çekmişler merkeze. Fakat problem şu. Burada anlaşılan çok fazla para olduğu için bir aşırı parada bir şımartır. Çok fazla para olduğu için de bu sefer bölüşemediler parayı.
1: Ha kavga oradan çıktı diyorsun. Tabii,
0: şimdi sen aldın ben almadım. Bilmem
1: şimdi
0: ne
1: tamam
0: yaptı falan filan.
1: Peki gel. Abi şimdi bundan sonra ne olacak sorusu aklı başında herkesin sorduğu bir soru. Aslına bakarsan bir şeyler de görünmüyor değil. Yani hani ben yorum yapmayacağım. Yorumu sana bırakacağım ama sanki ben böyle Özgür Özel ve arkadaşlarının tabii ki bir takım suflelerle hareket ettikleri iddia edilen bu isimlerin sufle sahipleriyle beraber kendilerine yeni bir adres arayışı içinde olduklarını görüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü Pirom, Demokrat Dedem, hırslarından arındırılmış Türkiye için en ideal Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu salonumuzda olan Kemal Bey.
0: Laf aramızda kazanıyoruz.
1: Bay Kemal sanki bunlara bu partiyi bırakmayacak gibi.
0: Bırakmayacak.
1: Pabuç o kadar ucuz değil. Tamam. Şimdi o zaman bunlar.
0: Kağıt üzerinde Bay Kemal partinin lideri kağıt üzerinde. Bunlar da korsan olan güçlüler.
1: Bunlar
0: topları var.
1: O zaman ne yapacaklar? Şimdi
0: yeni parti kuracaklar.
1: Şimdi bana onunla gel.

0: İstiklal Yeni Partisi. Partimi kuracaklar?
1: İP. İstiklal Partisi.
0: Tamam.
1: İP ne diye soracaksın. İstiklal Partisi baş harfleri.
0: Tamam. İP ne? İP vardı bir tane İYİ Parti.
1: Bu yenisi. İP. Ha,
0: o başka. Şimdi.
1: Bir de Ekim var. Var da vazgeçti herhalde.
0: Ekim o kadar da. Aa ya.
1: Vazgeçtiler. Yok Ekim Genç Parti'ye dönmüşler. Ondan önce bir yere gitmişler. Nereye gitmişler abi?
0: DSP'ye. Ha. Şimdi tamam. Bütün bu iddiaların tamamı. Sevgili Zafer Şahin çok sosyal medya hesabından dün mesela bir iddia ortaya attı. Önce o dünkü iddiayı gündeme getirin. Bunu değil de dünkü iddiayı. Osman Kavala var ya abi.
1: Evet.
0: Gezi olaylarını finanse ettiği gerekçesiyle cezaevinde bulunan.
1: Baron ya. Işte
0: oligark
1: baron
0: mı Kavala. Diyorlar abi?
1: Baron. EPS'nin baronları. Türkiye'deki baron.
0: Peki.
1: Bu şey var ya örgüt şemasındaki zirvedeki Türkiye'de. Tepesindeki tamam. Kişi Osman Kavala barondur.
0: Sezgin Tanrıkulu Ekrem İmamoğlu'yla görüştükten sonra Silivri cezaevinde yan odaya geçmiş. Yan odada da Osman Kavala'yla görüşmüşler.
1: Ha, baronla, patronla görüşüyor.
0: Şey diyor ki Zafer Şahin, benim CHP içinden aldığım bilgilere ve izlenimlere göre, bilgilere göre, teyitlere göre biz diyor Kavala diyor, İmamoğlu özel ikilisinin kuracağı yeni partinin finansörü olacak diyor. Sezgin Tanrıkulu da özel ekibinden olduğu için artık onu bilemem. Sen diyorsun ya baron diyorsun baron, ya. Baron. Uluslararası.
1: Tabii.
0: Bak uluslararası ne diyordu CHP'li adayınız kim olacak deyince uluslararası dostlarımızın şey yaptıkları onların içine sinen bir aday olacak falan diyordu. Hasıl kelam bu Osman Kavala iddiası dün önemli bir iddia olarak yansıdı gündeme. Sonrasında Sezgin Tanrıkulu dedi ki Osman Kavala benim dedi 25 yıllık arkadaşım dedi ya. Biz dedi tamam gittim ziyaret ettim konuştuk ama öyle parti marti işlerini falan konuşmadık dedi.
1: Ama Kavala CHP
0: esastır.
1: Yani şöyle Kılıçdaroğlu da vaatlenen bir tanesi o değil miydi? Osman Kavala'nın çıkması, Osman Kavala'yla ilgili. CHP'nin
0: Özgür Özel geçenlerde selam gönderdi ya.
1: Şimdi o gündemden arttı. Bak birazcık ifade kullan. Çok ağır ifadeler kullandığım için ona göre de dönüşler var. O dönüşleri de arada bir kusura bakma takip ettim. Acil bir şekilde yaptığı için söyledim. Şeyden bahsediyor. Yani CHP işte kuruluş amaçları, özgürlük falan. Sabahleyin de şey dinledim bir ara. Çok sevdiğim iletişim uzmanı Ali Saydam'ı da bir ifadesini duydum sabahleyin. Yani dedi bu çok kepaze bir şey yani. Çok iğrenç bir şey. Gruptaki tartışma. Ben bu yaşama kadar görmedim dedi. O görmedi. Ben hiç görmedim.
0: Burada selam olsun. Ali abi hepimizin büyüğü. O görmediyse.
1: Doğayan adam.
0: Yani o görmediyse siyasal, biz zinhar görmedik
1: Türkiye'de yani. Türkiye'de ne dersen de ilk akla gelen şey nedir? Siyasal iletişimci olarak gördüğüm bir doğayandır. Neyse bakarsın. Öyle. Her şey. Neyse şimdi güzel yapmaya gerek yok ama çok saygıdığım, çok sevdiğim bir abimiz. Şimdi biraz önce söylediğin aslında şu da var. Mesela atlıyoruz çok basit gibi ya Kavala kim ya işte ben oraya giderken uğramış. Sezgin Tanrıkulu mu uğramış?
0: Evet abi.
1: Neden? Bir daha söyle abi.
0: Hani yeni parti hazır gelmişken. Bak, şöyle Kavala sıradan bir isim değil. Ziyaretin gündeminin yeni partinin kuruluş çalışmaları olduğu belirtiliyor. Yeni partinin finansmanı ve dış dünyadan kabul görmesi için Kavala'dan destek istenmesi şaşırtıcı olmaz diyor Zafer Şahin.
1: Şimdi ben bunu yazacağım ama işte önceden konuşmasını yapayım. Şöyle yapayım. Baksa birkaç isim okuyabilir miyim abi?
0: Okuyabilirsin abi.
1: Çok çarpıcı olacak.
0: Söyle abi.
1: David Starfield, Jürgen Scholz, Danny Annan, Ari Maki, Herve Magro, Marginate Kwasatist herhalde bir Hollanda uzun iş. Ondan sonra Stefan Hairston, Jamal Cocker, Erling Sandberg, Wendy Hinton.
0: Sen Wendy nereye Hinton. Varmak istiyorsun abi?
1: Wendy Hinton.
0: Amacın ne amacın?
1: Wendy Hinton, Yeni Zelanda'ymış.
0: Tamam.
1: ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, en son Cobber, Jamal, Nibmanfan ve Yeni Zelanda Wendy Hinton. Hilton.
0: Tamam.
1: Bunlar abi büyükelçi.
0: Şimdi nerenin büyükelçisi? Nerede bunlar, görev yapan? Bunlar, Türkiye'de görev yapan büyükelçiler.
1: Şimdi bak geldiğimiz nokta yıllar sonra geldiğimiz noktaya bak. Gitmişken bir de Kavala'yı göreyim. Sıkıştık. Baron dedim ben değil mi ona?
0: Evet.
1: Ya enteresan. CHP başını ağrıyor. Değil mi? Başı kaybetmiş bir adam. CHP baş arıyor. Hani kafası kesmiş tavuk gibi koşturuyor şu anda.
0: Tamam.
1: Bir baş koyacaklar ona. Olay dönüp dolaşıyor Kavala'ya kadar geliyor. Kılıçdaroğlu

0: Kavala'nın kurtulmasını istiyor. Ben iktidara gelirsem diyor, Kavala ne var ya? Kavala'nın en büyük dostu Türkiye'de CHP. Onun, Kavala'nın dünyadaki en büyük dostu bu saydığım 10 ülke. Bunlar utanmadan, sıkılmadan. Ya Rabbim işte büyük nimet diyorum bak. Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için büyük bir nimet diyorum bak, kıymetini bilin. Sevmesen de nimet olduğunu kabul et. Yani senin sevmediğin bir tarzı var. Nedir? Çıktı bu adamlar, bir tane bildiri yayınladı. Bu saydığım isimleri ben böyle şov olsun diye okumadım.
1: Evet.
0: Bu isimler gerçek isimler. Türkiye'de şey yapmış
1: Hatırladım.
0: büyükelçiler. Yazdılar ki
1: Görevde olan
0: görevde
1: büyükelçiler.
0: olan büyükelçiler bir araya geldi arkadaşlar. Ve alakasız bir şekilde ismi Osman değil mi? Osman Arapça Osman Kavala. Bu CHP'nin vazgeçemediği Gezi'nin biricik lideri baronu çok sevilen bu Kavala'yı kurtulması için büyükelçi toplandılar. Aha diye imza. Lütfen Osman Kavala'yı bırakın.
1: Lütfen mi? Derhal bırakılmalı diye bir
0: Tamam.
1: de üst perdeden yani.
0: Derhal.
1: Derhal bırakılmalı.
0: Derhal Osman Kavala serbest bırakılmalıdır. Kimsin sen?
1: Ben
0: Mahkeme
1: büyükelçi.
0: mübaşir misin? Neye bağırdın? Bağırdın. Yok ben Almanya, İngiltere, Fransa, Almanya bilmem Yeni Zelanda'yım hatta. Evet bu bırakılmalı. Tak koydu ortaya.
1: Evet ya.
0: Ulan dedik ben ha dedim şimdi anladım. Yani ben
1: Ama
0: Osman Kavala ile
1: düşünce
0: ilgili
1: bir...
0: çalışmamdan önce özel bir çalışma da yaptım. Kim olduğunu o zaman anladım ben adamın. Lan diyorum biz bu adamı niye
1: Sonra
0: düşman?
1: ne oldu? Sonra ne oldu Hikmet
0: Valla
1: abi?
0: işte
1: O
0: aldı,
1: bildiriyi ortaya koydular.
0: aldı. Bak şöyle aldı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu dedi bu diploma gibi duruyor burada olmaz dedi. Dedik eğer dedi biraz daha ileri giderseniz dedi siz dedi persona non grata yani istenmeyen insan size gönderir dedi bak. Haddini bil.
1: Sonra bu açıklamadan sonra ne oldu? Onu da ben söyleyeyim
0: Söyle
1: sana.
0: abi.
1: Her bir büyükelçi sırasıyla
0: Özür
1: efendim çok
0: diledi.
1: özür dileriz. Biz yanlış anlaşıldık. Amacımız bu değildi. Kusura bakmayın dedi.
0: Şimdi Almanya'da o zaman Jürgen Schulz var. O Schulz bu Schulz mu bilmiyorum. Şimdi hocam bir şey soracağım. Kimmiş bu Kavala anladınız mı şimdi? Ve
1: Ya.
0: neden Kavala'ya gidilebilir? Neden Yeni Parti ve Kavala? Şimdi hocam CHP birazca bana kızanlar. Hani CHP zaten bunun için kuruldu. Derken bana kızanlara sesleniyorum. Bakın en son yardım dediğiniz yer şurası. Şurası. Yani biz Erdoğan'ı indireceğiz. Bu da öyle geliyordu hepsi. Abi
1: Evet.
0: elin yavuru böyle geliyor.
1: Sokak olaylarıyla
0: CHP'nin bu
1: geliyordu.
0: elin yavurunun kucağına oturmaktan başka çaresi yok çünkü. Her türlü oraya gitmek zorunda.
1: Abi çok
0: Şimdi
1: enteresan
0: kızıyorsunuz
1: ya.
0: ama yani
1: Bak.
0: şimdi bu adamı niye büyükelçiler? Bu adamla ne var ki? Nasıl bir parıltı var ki? Nasıl bir ambalaj var ki bu adamda? Ya da ne ifade ediyorsa Alman'a, Fransız'a, Amerikalı'ya ne ifade ediyor bu adam ki? Yazıyorlar utanmadan, sıkılmadan başka bir ülkede elçilik yaptıkları ülkelerde o ülkenin mahkemesine talimat veriyor şerefsiz. Aldın talimatı.
1: Ya.
0: Erdoğan dedi ki alırım o talimatı, kıvırırım sana gönderirim.
1: Müsait bir yerde muhafaza et
0: Tabi
1: diye.
0: muhafaza et dedi. Ve bu yüzden bakın bir daha söylüyorum. Beğen beğenme bir daha söylüyorum. Krem peynir tarzı olabilir. Erdoğan'ın krem peynirle işi yok. Bunu biliyoruz. Sen seviyor olabilirsin. Ama şu gerçekliği unutmayalım. Erdoğan bu. O yüzden adam kalkınca iki tane şu anda koltuk savaşı yapan iki tane düşük seviyeli profil siyasetçi ben göndereceğim Erdoğan'ı diyor. O diyor hayır ben göndereceğim diyor. Bu kadar da insan açık bir yerde bir şey söyleyeceğim. Bunun ideolojisi olur mu? Bunun Gazi Mustafa Kemal'le ne alakası var?
1: Hiçbir
0: Bu
1: alakası
0: Atatürk'le
1: yok.
0: bunun ne alakası var?
1: Hiçbir alakası
0: Bunun
1: yok.
0: Cumhuriyet'le ne alakası, demokrasi ne alakası var?
1: Hiçbir
0: Bayağı
1: alakası yok.
0: bildiğin bir grup bir çete gibi çalışan bir örgüt. Kendini örgüt diyorlar çünkü. Teşkilat, hoş değil. Çünkü teşkilat Arapça bir kelime. Örgüt. Bu örgüt bunun için var derken bana kızıyorsunuz, bana burada hakaret ediyorsunuz.
1: Abi bravo.
0: Abi bunun için var işte ya, Kavala için var.
1: Şimdi
0: Bu kadar ya.
1: Sezgin Tanrıkulu bir açıklama göndermiş Zafer Şahin'e. Demiş ki evet Kavala benim dostum 25 yıldır tanışırız 30 yıldır 50 yıldır neyse. Evet ziyarete gittim. Neticede kayıtlarda
0: Ha,
1: var
0: sor bakalım
1: ziyaret
0: niye gittin?
1: ettiği. Ama Yeni
0: Şener Şen
1: Parti
0: gibi.
1: konuşmadık. Hiç. Arada böyle bir mesele geçmedi. Yani demiş. Sabah yine Zafer Şahin. Yine başka bir iddia. Bu sefer de arkadaş bir dur ya bir dur
0: Ne
1: ya
0: olmuş bu
1: bir
0: sefer?
1: dur. Bu sefer de şey vardı ya altılı masanın en kritik şeyi bileşeni.
0: Kimdi?
1: Hatta Ahmet Davutoğlu kriz çıkar dediğinde bütün gözlerin çevrildiği isim. Demokrat Parti Gültekin Uysal.
0: Yaşıyor mu o ya? Bu ne? Var, he, tamam.
1: Ya abi
0: Tip görmedim, almadım çok da.
1: Gültekin
0: Üçünü
1: Uysal
0: görmedim. Kim abi
1: Demokrat
0: tanıyor ya?
1: Parti'nin genel başkanı.
0: Suratı bile aklıma gelmedi. Suratı

0: düşünüyorum.
1: Demiş ki Özgür Özel'e. Özgür Bey, ha, Özgür
0: tamam,
1: Bey.
0: Şimdi uzunca, irice bir şey. Tamam.
1: Evet, uzunca bir şey.
0: Evet.
1: O dediğim gibi altılı masanın vazgeçilmez bileşenlerinden.
0: Tabii. Onun sayesinde zaten Türkiye kurtulacaktı ama şimdi Gültekin'i unuttular bak.
1: Peki. Demiş ki Özgür Özel'e, gel Özgür Bey. Şeyi de al gel. Ekrem İmamoğlu'nu da al gel. Ne kadar arkadaşın varsa al gel. Cumhurbaşkanı adayı da Mansur Bey'i yapalım. Olur mu? Olur. Siz de Demokrat Parti'ye genel başkan olun. Olur mu? O da olur. Ben de Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir miyim? Tamam hadi sen de Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Al işte bak. Dört eğilimi birleştirdik.
0: Ya bir şey söyleyeceğim ya. Dünyada işi ben bilmiyorum. Güzel bir şey mi bilmiyorum. Ama sen böyle anlattın ya basamadır gibi. Çok da keyifli anlattın. Sağ ol. Ağzına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Ama dünyada şu çok bir şey söyle. Paçozluk değil mi bu ya? Seviyesizliğe bak abi. Biz parti tartışıyoruz. Tırnak içerisinde. Koca bir tırnak. Hatta parantez içerisinde. Dev bir para. Türkiye'nin en eski köklü partisi Cumhuriyet'e de yerleri 855 milyon. En sonunda rakı. Tamam bu. Böyle bir parti. Kim ne teklifte bulunuyor? Bakar mısın haline? Bu partinin ele geçirmeye çalışan kişi içeride. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğundan yargılanıyor. Bu partinin düşük profili koyalım da istediğiniz zaman çıkartıp alırız diye zıplayan, sırtta küfe taşıyan, mezarlıkta kafayı çeken bir acayip bir siyasetçisi var. O da çok gevşek. Tamam mı? Çünkü şeyin başında bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu partinin 13 sene parti yöneticiliği yapmış. CHP'nin genel başkanlığını yürütmüş. 13 yıl kaybetmiş ama en azından bir yere kadar gelmiş. Gör topal devam etmiş. Bir piron var, deden var. Türkiye'yi o kurtaracaktı. Erdoğan'ı o indirecekti. Hedef nedir abi? Bu parti hedefi Erdoğan'ı indirmek. Ulan ülke yok. Önce Erdoğan'ı indirmek. Oğlum manyak. Adam sana niye oy versin? Erdoğan. Ya sen bana niye bir şey düşmanlaştırıyorsun ki? Niye otomatik karşı konumlanma diye bir şey var? Bu hıyarlar da affedersin. Bu gazeteci bozultuları da özür dilerim. Erdoğan'a fobi oluşturalım. Evet. Millet böyle deli deli salak salak böyle zombiler gibi oy versin. Kime? CHP'ye. Oğlum CHP berbat lan. Bunlar kendi yönetemiyor. Soyup soğuda çevirmişler Türkiye'yi. Daha önce biliyorsun. Olsun versin. Hop tuvalet terliği çıktı arada. Şimdi böyle bir yerde bunu tartışıyoruz ya. Ona ben garipsedim. Bana anlattığı hikayeye bak abi. Oturmuş iki tane hani şey vardı Güldür Güldür Show'da. Atalar diye toplantı yapıyor. Atasözleri yapan kişiler sakallı. Bilmem kaç bin sene önce yaşamış.
1: Tamam.
0: Atasözleri icat ediyorlar.
1: Tamam.
0: Onun gibi. İki ata gibi kendi bilgisayar konuşuyoruz abi. Yani siyaset tarihine yeni bir jargon oluşturuyoruz. Tartışı bir şey saçmalığına bak abi. Onun arkasına bunu demiş. Hangi parti Gültekin?
1: Demokrat Parti.
0: Demokrat Parti.
1: Trajediye baksana. Zaten Demokrat
0: oyuna
1: Parti.
0: Oyuna kadar 0.00 kare üssü tanjant. Bu kadar. Tamam. Ötekine kadar 0.00 derdi. Toplanmışlar Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi derdine deva olmaya çalışıyorlar. İlaç olmaya çalışıyorlar. Öteki taraftan Kılıçdaroğlu ben döndüm arındıracağım diye başladı. Bir de pardon şurada arındırmayayım da şurada arındırayım ben falan dedi. Ötekiler dediğin gibi sandalye etrafında tur atan itfaiye devriyesi gibi hakim olacak diye. Diğer taraftan yeni parti kuralım. Olur belki İstiklal Partisi İP. İstiklal Partisi İP ya da işte Ekim dediler. Ekrem İmamoğlu çok abartılı olmasın. Ekim'e kadar kuramayız dediler. Bu iş olmasın. Yetişmez diye çünkü o işten. O yüzden arkasından birkaç partiyle görüşmüşler. Demokrat Parti miydi?
1: DSP. Sol Parti.
0: DSP ile görüştüler. Aksakallı bunlara bir bay bay demiş.
1: Evet.
0: Parti arıyorlar.
1: Genç Parti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetmek için parti arıyor. Cumhuriyet Genç Parti arıyor. DSP, alo abi
1: Genç
0: var mı?
1: Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan şeyden biliyorsun yurt dışı kaçak yani. Kaçak.
0: Biliyor musun niye parti aradıklarını? Çünkü bir olası erken seçimde bir partinin seçime girebilmesi için teşkilatta en az 81 vilayette yarıdan fazlasında ilçe
1: örgütlenmesi
0: lazım. 41 vilayette örgütlenmesi lazım. Bu uzun meşakkatli bir iş. Hazır bir tane varsa tamam ona koralım diyor adamlar. Hani ofisi vardır.
1: Yani meşakkat bize göre değil diyorsun. Ne yapacaksın? Ülke yöneteceğim.
0: Yetişmez.
1: Öyle yani. Mi? Şimdi yetişmez diye abi, projenin temelini atmadın.
0: Kepazelik adı hadi altında. Dediğin gibi sen bana burada güzel bir anlattın. Ben de böyle keyifle dinledim de. Sanki bir tırnak içerisinde bir ne bileyim popüler bir siyaset değil de ne diyeyim kültür, bir sanatçıyı, bir şarkıcının evlilik hayatını konuşuyoruz.

0: Onunla daha önce tanışmıştı. Onu aramış. Ona ya sanki bir...
1: Bir şey söyleyeceğim sana
0: ya. Ne bileyim abi, iğrenç bir şey.
1: Seni kapatmadan önce söyleyeyim söylemeyeyim, gittim geldim ama ben bu Gültekin Uysal için üzülüyorum ya. Eğer Zafer Şahin'in yazdığı doğruysa. Ya bir böyle bir 23 Nisan falan da olur ya. Bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Bir otursun bir kalksın ya. Yani bak bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı bir kere bir... Yapılsın.
0: Çok güzel.
1: Olur mu abi?
0: Bravo.
1: Öyle bir şey yapalım. Ya, yazık ya.
0: Bir de şu var yani Cumhuriyet Halk Partisi hala bir halt zanneden. Hala kodunda kodu yiyen. Kodu modu orijinali kurucu tarz. Arkadaşlar lütfen rica edeceğim. Başta en büyüklerimiz olmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi değdi ki sen ne bekliyorsun?
1: Bravo.
0: Hep böyle idi ama günümüz iletişim çağında tüm iletişim kanalları açıkken yani dediğim gibi yorgan kapalı için yorgan morgan yok. Her şey transparan. Yani telefon açıyorsun. Kocanı bırak da gel dediğin zaman birisini attım o kalıyor. Eskisi gibi değil artık yani. Değil mi? Sen fotoğrafını görebildin mi mesela? Eskiden olsaydı görürdük. Ve rahmetli Adnan Menderes'in idam edildiği ipi alıp da bu ip senin, bu fatura senin kocanı astık biz. Bu da ipin faturası diye. O fatura yok değil mi elimizde? Ama bu yaşanmış bir gerçek değil mi? Artık göründüğü için CHP'nin gerçek yüzünü görüyorsunuz. CHP buydu zaten. Kepazelik, paçozluk, diz boyu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

İyi akşamlar. Nadiren de olsa yaptığımız bir şeyi yapacağız bu akşam. Konuğumuzun hayatı ve tanıklıkları üzerinden Türkiye tarihini konuşacağız. Türkiye tarihi deyince, daha doğrusu Türkiye okuması deyince tabiatıyla darbeler ve işte geçen hafta 66. yılını idrak ettiğimiz, hala da aslında geçmemiş olan 27 Mayıs'ı ama diğerlerini de konuşacağız. Çok değerli hocamızla konuğumuz Hasan Nuri Yaşar. Hoş geldiniz. Şimdi sizin hayatınız üzerinden deyince bir yarım asırlık Türkiye siyasi tarihi herhalde doğuşunuzdan itibaren söz konusu. Aslında bu tarih, ben de aynı tarihlerden geçtiğim için bizim dönemimizde biz depolitize olmuş gençlik diye tavsip edilirdik solcu. Büyüklerimiz tarafından üniversitede aşağılanırdık. Ben de mesela onun biraz kompleksi bile vardı. Hiç işte hapis yatmadık, hiçbir şey yaşamadık gibi görürdük. Aslında içindeyken çok şey yaşamışız. Onu insan biraz daha zaman geçince

0: ona ayılıyor. Ama sanki siz ilk günden beri daha idraklı gibi gözüküyorsunuz anlattığınıza göre bana. Buyurun, böyle dersem, böyle başlarsam, siz ne zaman kendinizi Türkiye'de siyasi hayatın içinde, yönetimin, işte darbelerin vesairenin, yani bütün bunları hissetme yaşınız kaç?
1: Aslında tabii maruz kaldığımız şeyi soruyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi, ama neye maruz
0: kaldığını,
1: acaba neye maruz
0: kaldık? Maruz kaldığını idrak etmek de bir şey. Yani.
1: Yok, kesinlikle, ama neye maruz kaldığımızı da bir anlatmak istiyorum ben.
0: Buyurun.
1: Yani biz neye maruz
0: çok
1: kaldık?
0: Çok şeye maruz kaldığımızı, evet, bazen ileriki yıllarda idrak, evet, edebiliyoruz. Bazen hiç idrak etmeden öyle de biliyoruz.
1: Yani maruz kaldığım şeyin adı 27 Mayıs. Bu kesin. O isim olarak hiç tereddüt yok. 27 Mayıs'a maruz kaldık.
0: Ya,
1: hala 27 Mayıs'a maruz kalmış durumdayız.
0: Nasıl maruz kaldığınızı?
1: Şimdi 27 Mayıs'ın
0: fark
1: ülkemizde ettiniz, ne yapmak
0: istediği konusunda.
1: Yaşınız
0: yetmiyor 27 Mayıs'a.
1: Efendim?
0: Yaşınız yetmiyor. Ne zaman anladınız?
1: Evet. Mesela o zaten. Yani 27, yaşadığımız şeylerin 27 Mayıs'ın sonuçlarından bir maruz kalmaktan ibaret olduğunu tabii en kolay İstanbul Hukuk Fakültesi'nde farkına vardım. Yani düşün ki 80 darbesi olmuş. Hani kısaca buradan geriye gideceğim. Hı hı. Darbe sonunda da 82 anayasası, yani biz 82 girişti. Hı hı. Sonuçta ben girdikten kısa bir süre sonra anayasa kabul edildi, yani 12 Eylül anayasası denilen şey. Bugünkü ve ama hocalarımız onu varsaymıyorlardı. Onlar bize 1961 anayasasını 27 Mayıs anlatmaya devam ettiler. Yani 1982 anayasasının kabulü de onları kesmedi.
0: Yani 82 onun zaten rötuşu gibi galiba, değil mi? Asıl olan 27 Mayıs darbesi.
1: Tabii şey, yani anayasası. Şimdi şöyle bir versiyon değişikliği oldu anayasada. Yani 1961 anayasasının getirdiği, 1961 anayasası Türkiye'yi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin soktuğu kapitalist sistemin Amerikancı versiyonuna, yani Avrupalı versiyonuydu, Amerikancı versiyonuna sokmuştu bizi. Ve bunun da ülkemizin üzerinde bir takım etkileri olmuştu. Bir defa en başında ülkemiz Amerika'nın sömürüsüne açık hale getirilmişti. Çünkü sanayisizleştirilmişti. İşte yani uçak fabrikasından sonra soba borusu üretmeye başlayan bir fabrika düşünün yani. Değil mi? Kapatıyor o fabrikayı, soba borusu ürettiriyorlar yani. Bu 1947'de Marshall yardımıyla başlayan süreç 1961'de 60 darbesiyle, 27 Mayıs 60 darbesiyle bir takım getirileriyle birlikte Türkiye'nin geleceğini etkilemeye başladı. İkincisi, bak bunları söylemem lazım. Bir, Türkiye'nin sanayisileştirilmesi. İkincisi, Türkiye'nin ordusuyla tıpkı Mondros Mütarekesi'nin silahsızlandırma koşulunun yeniden gündeme getirilmesi gibi bütün varlığıyla Amerika'ya ve NATO'ya bağlayarak getirilmesi. Nitekim 1963'te Kıbrıs'a müdahale yapılacağı zaman Türkiye'nin çıkarma gemisinin olmadığı ortaya çıktı yani. Kıbrıs'a çıkarma yapamadı. Hava araçlarının da yeterli olmadığı çıkıyor. Hem deniz araçları yeterli değil, hem hava araçları yeterli ve 1963 çıkarması yapılamadı. Bütün bunların hepsi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İnönü yönetiminde ülkeyi Amerika'nın kucağına atmasıyla gerçekleşen bir şey. Bu kucaktan çıkma, yani Türkiye'yi yeniden sanayileştirme ve sanayileştirme aşamasına devam etme fikrinin Menderes'le birlikte güçlenmesi Menderes'in idamına yol açtı. Yani 1927 Mayıs dediğim şey odur. Onun için Türkiye'nin yoksulluğu, sanayileşmesi, ondan sonra ideolojik tercihlerinin belli yönde olması, o hapishaneye girip girme meselelerinin tümü, hepsi bu süreçlerin bir parçası olarak geldi. Dolayısıyla biz gençliğimizin bir noktasına kadar rastgele yaşadığımız zannettiğim şeylerin aslında onun sonucu olduğunu hukuk fakültesinde karşılaştığımız şeyle gördük.
0: Peki demin ki
1: yani bunlar böyle sistematik olarak belki baştan sonra bir programda olacak bir mesele değil ama buradan bir başlamak gerekiyordu bence.
0: Bu bahis.
1: Artı bir tane daha var.
0: Buyurun,
1: onu da bitireyim.
0: Bir soru daha.
1: Bu bize 1949'da ilk İslam ülkesi olarak, ilk İslam ülkesi ve 44. ülke olarak İsrail'in tanınmasına götürdü. Yani bu bir paket olarak bize sunuldu. Marshall yardımını alıyorsun. Ülkeni sanayisizleştiriyorsun. Askeri malzeme olarak tamamıyla şeye bağlanıyorsun. Ve orta

0: Doğu'da İsrail için tehlike olmayacak bir ülke haline gelmenin son koşulu olarak da İsrail'i tanıyorsun. Böylece İslam ülkeleri içerisinde ilk ülke olarak sistemin göbeğine oturuyorsun.
1: Şimdi
0: ondan sonra da bir daha bu coğrafyada
1: çıkmıyorsun.
0: İsrail'e veya benzer ülkeleri bir tehlike oluşturamayacak bir rutinle hayatını ilerletiyorsun.
1: O kalıp üzerinden. O kalıp. Sözleştiğimiz gibi sesli düşünerek bir program yapmayı önermiştiniz siz. Ben de şimdi sesli düşünerek, belki seyircilerimiz de düşünecekler ve başka şeyler de söyleyecekler. Bu sizin okumanız ve bizim okumamız.
0: Öyle.
1: İkinci, şunu sormak istiyorum. Şimdi 27 Mayıs bahsinde çizdiğiniz o tabloya bakınca bir de şöyle sorulamaz mı ki soruyorum. Bir yandan da aslında çok partili siyasi hayatın revanşı 27 Mayıs. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha iktidar olamayacağını anlaması, ilk seçimde olmasa bile çok partili siyasi hayatta ikinci seçimden itibaren. İkincisi Kemalizm ve fabrika ayarları. Çünkü onları da görüyoruz. Üçüncüsü baktığımızda işte bir aydınlar ve statüleri var. O da elden gitmiş gözüküyor. Ve bunların hepsi bir paket halinde. Hiç Amerika'yı düşünmeden de, yani o tarafa bakmadan da Türkiye'nin kendi ayarları içerisinde de bir refleks olduğu yorumu yapılamaz mı? Birinci sorun bu. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri, çünkü Soğuk Savaş, bir de Sovyetler Birliği var ve komşumuz. O da ciddi bir tehlike. Başka seçeneği var mıydı Türkiye'nin?
0: Ben bu ikinci sorudan bahsedeyim. Bence bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Esad Suriye'de bu karmaşa sürerken en yoğun zamanlarında Amerika Birleşik Devletleri birdenbire Suriye'den çekilmeye karar verdi. İnsanlar bunların üzerinde çok durmuyorlar ama benim hiç aklımdan çıkmadı. Bence çok hayati önemi haiz olaylar oldu. Birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekildi. Fakat çekilirken yeri, orayı NATO ortağı Türkiye vermedi. En büyük düşmanı olan Rusya'ya teslim etti çıktı yani. Belki de Rusya da bizi Amerika'ya teslim etmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika ile Rusya'nın arasındaki ilişkileri...
1: Yani onu Kıbrıs'ta da
0: görüyoruz. Rusya ile Avrupa'nın arasındaki ilişkiler gibi anlamamak lazım. Amerika ilişkilerini Avrupa'yı da aşan herkesin üzerinde bir biçimde yönetiyor. Yani Rusya ile bir ilişki kurmak istiyorsa orada İngiltere'yi harcaması, İngiltere'ye bırakalım da yani diğer ülkelere harcamaması için bir neden yok. Pat diye harcayabilir yani. Onun için bizimle ilgili olan mesele de yani bize anlatılan şey, Rusya işte Boğazları Kars'ı istediği için böyle bir şey oldu. Acaba öyle mi oldu? Yoksa Türkiye'nin tek başına kalıp müstakil bir program çizmesinin ikisi birlikte istemeyip bunu Rusya'nın bir şeyle, operasyonla Amerika'ya doğru itilmemize mi yol açtı yani?
1: Düşünmeye
0: normalde
1: değer
0: olamaz
1: bir soru.
0: Yani öyle bir şey. Evet. Üzerinde düşünmek lazım. Diliyoruz ya bugünkü konumuz hep ilginç düşünmek üzerine olsun. Bizden daha farklı, daha ilginç düşünen insanlar olacaktır. Evet. Yani. Dolayısıyla bizim Suriye'de de öyle oldu. Yani Suriye'de normalde 4 numaralı karayolunun efendim üst tarafını Rusya'ya veriyor yani. Türkiye verilmiş olması gerekirdi. Rusya'nın ne işi var orada yani? Nitekim Rusya daha sonra Kurdi'ye kaçtı gitti. Ve bambaşka şeyler oldu yani. Ama her ikisinde de gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tercihi Rusya'dan yana oldu. Dolayısıyla Rusya'nın tercihinin de bizimle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yana olmama ihtimali olma ihtimali düşünmek lazım yani.
1: Evet, düşünelim. Birinci soru.
0: Statik düşünmemek lazım.
1: İlk soru.
0: Pardon, ilki bir
1: yani
0: daha.
1: İşte şey, tek çok partili siyasi hayat.
0: Ha, ona gelince.
1: Revanş,
0: şimdi
1: Kemalizm,
0: efendim,
1: refleksleri.
0: Bir defa Kemalist meseleyi, yani Kemalizm meselesini ikiye ayırarak incelemek lazım. 1947'ye kadar olan Kemalizm de 1947'den sonra Kemalizm bambaşka bir şey. 1947'ye kadar Kemalizm daha egemenlikçi, daha nasıl söyleyeyim, yerel bir şey. Nitekim fabrikalar öyle kuruluyor yani. Uçak fabrikaları kuruluyor, silah fabrikaları kuruluyor, bir takım fabrikalar kuruluyor. Yani Türkiye'nin Avrupa içerisinde, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği değil de Avrupa'nın etrafında kendisine özgü, onlar kadar etkin olmasa da bir kalkınma yolu bulma şeyi var gibi görünüyor. Ama 1947'de bütün bunların tümünün üzerine ölü toprağı oluyor ve bambaşka bir Kemalizm. Bu artık Amerikancı Kemalizm artık. Yani 1947'de Türkiye'de Kemalizm...